0: Bu partinin kimliği altında oy istemek mesela, çok ayrı bir şey. Bakın,
1: ben
0: her şey birbirine karıştırılıyor. Her
1: CHP'ye
0: şey
1: geçer.
2: Tamam. İyi Parti'ye anladım, geçer. Anladım, anladım. Örneği verdim. Sadece örneği verdim.
0: Kamuoyunun önüne tekrar çıkarsınız. Evet. Ben bu partiden daha önce seçilmiştim. Ya da evet, bu partiye. Ve onun ideolojisine ya da düşünce yapısına, onun insanlara sunduğu ekonomiden eğitime kadar olan programlarına yakın hissetmiştim kendim, ama fikrimi değiştiriyorum. Şimdi sizden, kamuoyundan, ey partilerin tabanları, ben evet, bu kez şu partiden seçilmek istiyorum diye bir irade tazelemesi
2: millet
0: yaparsınız.
2: Millet de ona göre karar verir.
0: Yani bir rıza tazelemesi evet, yaparsınız. İnsanlar bakar, ha, seni ben o partideyken beğeniyordum ama bu partide faydalı olacağını düşünmüyorum. Ya da bu geçişi gerçekleştirmenden peki, dolayı gıcık oluyorum der. Size oy verir ya da oy vermez. Ama bir rıza tazelemesi yapmış olursunuz.
2: Anladım. Çok
0: bunlarla
2: iyi anladım.
0: Bunların hiç alakası yok, anladım, arkadaşlar.
2: Çok teşekkürler. Murat, bununla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı?
3: İstanbul Büyükşehir'i bekleyin diyorum. Bunların hepsi çok küçük tartışmalar
2: peki,
3: kalacak.
2: İstanbul Büyükşehir'le ilgili karar ne zaman? Daha doğrusu mahkeme kararı
3: bekleniyor. Eylül ayı içerisinde bekleniyor deniyor.
2: Yani Ekim ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçer mi?
4: Başkanlık değil, değil. Başkanlık.
2: Başkanlık.
3: Başkanlık. Evet. Bursa'da geçer yaşanan mi gibi. Evet, evet. Bursa'da olan gibi. Çünkü buraya kadar şu anda aritmatik bu kadar dengelendi. Aynı şuradaki gibi.
2: Evet.
3: O dengeden sonra hükümet o gücünü kullanır.
2: Metin Er ne diyor bu konuda?
5: Yani yorum yapalım.
4: İnandık Bursa'da, kazandık diyecek Metin Er.
3: Bursa'da
4: ne
3: oldu.
4: İnandık kazandık.
5: Sandıktan çıkana baş göz üstüne deriz. Meclislere kendi başkanlarını kendi seçeceklerdir. Demokrasi her şeydi. Sandıkta demokrasi için her şeydi.
2: Şöyle döndürelim meseleyi. Soruyu tersine çevirelim. Mesela Aytunç hani ortaya bir şey attı sağ olsun. Dedi ki Üsküdar'da AK Parti
4: alma ihtimali yüksek.
2: Alma
4: evet,
2: ihtimali yüksek dedi. Aytunç'un evet, söylediği gerçekleşmezse o zaman Murat'ın söylediği de saf dışı mı kalıyor? Siyaset, yani o zaman İBB için burada bir fragman görmemiş mi olacağız?
5: Bakın siyasette hiçbir zaman yarın şu olmaz, asla bu olmaz diye konuşmak doğru değil. Siyasetin dinamikleri farklıdır, dengeler farklıdır. Üsküdar'da
2: ama,
5: nasıl
2: ama
5: bir gelişme?
2: Çok biraz da hukuki bir süreç bu yani.
5: Peki. Bunu değil mi hani? Tekrar belki başka programlarda gene konuşuruz. İşin teorik kısmını doğru konuşursak bunların hepsi dediği gibi detay yani. Hmm. Şimdi sandığı esas alıyor muyuz? Meclis üyelerinin iradesini esas alıyor muyuz?
2: Alıyor. Tamam. Evet.
5: Oturacaklar. Efendim işte Halk Cumhuriyeti Halk Partisi'nden bir aday seçti. Ömür boyu artık o meclis üyeleri o partinin dışındaki bir başka partiye sandıkta oy vermemeli. Böyle bir demokrasi anlayışı olmaz. Böyle bir demokrasi anlayışı. Meclis üyeleri özgür iradeleriyle kendi başkanlarını seçebilirler. Bir defa kuramsal olarak bunu kabul etmemiz lazım. Yarın Büyükşehir'de de
2: hocam
5: benzer,
2: ben kabul ediyorum. Gökhan etmiyor.
5: Yok Gökhan eder hayır,
1: ben
5: etmez yani.
1: İstanbul Belediye
5: ben
1: seçiminde
5: Büyükşehir Belediyesi'nde de
1: G harfiyle evet, kimse olmaz aday.
5: Yani Büyükşehir yani Belediyesi'nde de
1: ya da adında inşallah yani kimsenin
5: AK Partili,
1: G harfi olmaz.
5: CHP kim seçilirse meclis üyeleri kimde karar kurarsa o bizim başkanımızdır. İki, sandıktan çıkan Cumhuriyet Halk Partili iradeye de herkes saygı duymak zorunda. Keşke hiçbir tutuklanma olayı yaşanmasaydı. Kimse tutuklu savunmuyor. Ama ekranlar da mahkeme şeyi değil, salonları değil. Yani hiç kimse
2: değil,
5: savcı değil.
2: Değil, değil.
5: Yani niye olsun, tutuklandı, tutuklanmadı, haksız tutuklandı, siyasi operasyon. Bütün bu tartışmalar çok anlamsız, çok gereksiz. Ben sadece şuna seviniyorum, Mehmet Metin olarak şuna seviniyorum. Bu ekranlarda daha önce eski Türkiye'de çok tartışmalar yaptım. Siz kimsiniz böyle parmak sallayarak, kendinizi ne zannediyorsunuz sandıktan çıktığınız diye. Şimdi de maşallah sandıktan çıkan irade herkesin saygı göstermesi gerektiğini söylüyor. Çok iyi. Geldiğimiz bu nokta alkışlanacak bir şeydir. İyi de aynı şeyi meclis üyelerine de tanıyın. Meclis
4: yani
5: üyeleri
4: muktedir
5: seçilmiş meclis üyeleridirler. Kendi başkanlarını seçiyorlar.
4: Sevgili Metin Er, muktedir siz oldunuz. Ondan sonra siz mi artık diyorsunuz burada?
5: Biz muktedir değiliz. Millet
4: öyle oldunuz ya. Yani onu demek milleti istiyorsun. Hayır ben şimdi söyledim ya onun için dedim. Hayır, sandığa hayır, bana atışta, atıfta bulunuyorsun ama.
5: Demokraside muktedir yani, olan
4: hayır
5: halktır.
4: Şimdi parmak sallama vesaire de 25 yıldır bu cumhuriyetin yani dörtte birini yönettiniz.
5: Aytunç, ben
4: yani böyle bir gerçeklik var şimdi ama. Yani demokrasiye sandıklara
5: güzel
4: karışıklar.
5: Güzel bir gelişmedir diyorum.
4: Ya güzel bir gelişmedir. Şimdi de gelinen noktada yani gelinen noktada şu var ama. Yani Sinem Dedetaş'ı Üsküdar halkı seçti. İBB Belediye Başkanı'nı i̇şte, Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'u seçti. Yok, üç kere seçti. Ya yani şimdi böyle bir gerçeklik var. Hukuki anlamda siyasi operasyondur, şudur, hırsızlıktır, yolsuzluktur, bunların hep tartışılır. Ama sonuçta baktığın zaman milyonların oy verdiği insanlardan bahsediyoruz. Ve bu milyonların oyu 3 tane belediye meclis üyesinin ayrıca seçilen, ayrıca bak Sinem Dedetaş ayrı seçilmiştir, belediye meclis üyeleri ayrı seçilmiştir. Ayrıca seçilen belediye meclis üyeleriyle Üsküdar halkının oyu bir tutulacak. Böyle olmaz. Bak, sizin diyorum, buna eksi demokrasi evet, aşinıysanız yani yeşil şeriat ben beyaz demokrasi kitabını yazan bir metiner olarak falan diyeceksiniz ki ben diyeceksiniz
5: demokrasi
4: ki ben
5: sandıkta olacak demokrasi aşığı değilim. Diyorum ki meclis üyeleri de halk tarafından seçildiler. Belediye başkanları da halk tarafından seçiliyorlar. Yasamız ne diyor? Belediye başkanı olmadığı zaman meclis üyeleri, seçilen meclis üyeleri bir araya gelirler, kendi başkanlarını seçerler.
2: Evet.
5: Dolayısıyla yasal bir işlem, ben aynı zamanda demokratik bir işlem.
4: Bak ben baştan şunu söyleyeyim. Ha, etik olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu seçime, hayır ben burada kazanmadım kardeşim. Ben kazanmadım demeli.
5: Böyle bir şey olabilir mi?
4: Niye?
6: Ama yasalara göre... Şey
4: yani. Allah aşkına sen şimdi Menderes'te belediye başkanının seçildikten sonra Sayın Cumhurbaşkanım inandık, kazandık. Allah aşkına ya seçimi Menderes'te Menderes halkı Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş. İlkay Çiçek'in yaptıkları ayrı tartışma konusu. Bunu ben tartışmam. Hırsızlık, yolsuzluk, kim ahlaki anlamda iş yapmışsa bunun karşısında durur zaten. Burada hiç sıkıntı yok. Veya Bayrampaşa'da şöyle bir cümle kuruldu. Şimdi halkın iradesi tecelli etti Bayrampaşa'da. Beypoz'da çığlıklar atıldı. Ya böyle olmamalı.
5: Ay, Tunç, bak, ben de burada şunu sağlık veriyorum. Üsküdar'da Cumhuriyet Halk Partisi kazandı mı? Kazandı. O zaman Cumhuriyet Halk Partili bir adaya yeni partililer oy versinler. Tekrar bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı olsun.
2: İşte onu soracaktım.
5: Niye yeni parti illa kendisinde ısrar ediyor? İlla CHP'li üyelerin yeni partili bir adaya oy vermeleri istiyor. Bu demokratik bir tavır mı?
4: Ay şu anda bilmiyorum.
5: CHP'nin, bakınız, yeni CHP'nin İstanbul İl Teşkilatı'nda, genel kurulunda seçmenler tercih değiştirdiler.
2: Evet.
5: Bir anda tercih değiştirdiler.
2: Hayır. Pardon. Evet.
4: Pardon.
5: Şimdi bu tartışma bizi çok fazla ilgilendiren bir tartışma değil. Tercih değiştirdiler. Kemal Bey'e oy verenler birdenbire bir başka adaya oy verdiler. İşte bunlar da işte birileri benzer şeyler gündeme getirdiklerinde hepimiz ilkesel olarak karşı çıktık. Bunlar tartışmak doğru değil dedik. Şimdi birileri AK Parti lehine tercih yaptığında niye niyetleri ve de hesapları başka türlü
2: sorgulanıyor diyorsun.
5: Bu doğru
2: peki.
5: Değil.
2: Peki. Bu doğru de burada değil. Peki.
7: Murat, son dipnot evet, düşmek son istiyorum. Dipnot. Burada bu transferler meselesini aslında CHP daha Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı zamanında meclisteki o milletvekili transferlerinde o zaman hatırlıyoruz. Sayın Musavat Dervişoğlu ya bak bunu yapmayın yarın aynı şeyle muamele olduğunuzda ahlaki üstünlüğünüzü kaybedersiniz denmişti. O dönem hatırlıyoruz. Deva Partisi'nden de İyi Parti'den de çok ciddi sayıda milletvekili transferi yapılırken o zaman işte Gökhan Hocam'ın dediği gibi orada bir eleştiri konusu olmadığından dolayı da peki, şimdiki bu transferler meselesinde de ahlaki üstünlüğü kaybetmiş peki, durumda.
2: Çok teşekkürler Murat. Buyur. Bu arada tabii bu Üsküdar meselesi bakacağız göreceğiz ne olacak. Ama dediğim gibi Aytunç'un söylediği gerçekleşirse yani belediye el değiştirirse, belediye yönetimi CHP'den AK Parti'ye geçerse o zaman gerçekten büyük şehirle ilgili durum ne olacak? Aytun çok kısaca genel merkezin tavrını bir türlü anlayamıyorum. CHP genel merkezinin. Hani Menderes hadisesinden sonra. Şimdi burada seçim yenilenecek. Burada yeni parti ve CHP birleşebilir mi, birleşemez mi? Çok net kısa.
4: Burada zaten şöyle bir durum yok şu anda. Bir tek aday çıkıyor.
2: Tamam.
4: Yani CHP veya Yeni Parti iki ayrı aday çıkarmış durumda değil. Tek bir aday var ve tek bir aday üzerinde oylama yapılıyor.
2: Ya iyi de İyi Partililer, Yeni Partililer ve CHP'liler o tek adaya mı oy verecek onu soruyorum.
5: Hayır.
4: İşte 26'dan 21'e düşmüş, 26'dan 22'ye düşmüş. Yani bir sıkıntı var demek ki burada.
2: CHP'den peki o zaman genel merkezin şeyi ne olacak mesela?
5: Hayır, niye bütün fedakarlık Kemal Bey'den bekleniyor onu da anlamıyorum yani.
2: Ya ben bugün dinledim. Yani, biz her türlü fedakarlığı yaparız
5: Bey,
2: diyor.
5: Talimat versin. İyi Parti'nin işte yeni partinin adayına oy versinler. Şimdi, böyle bir şey.
2: Yani şöyle İzmir'de söylemiş.
6: Aytunç Bey. Şimdi siz böyle...
2: Ya, şimdi bak şöyle bir saniye özür dilerim. Mehmet abi şimdi beni zor durumda bırak. Sanki İzmir'de ben söyleme... Kemal Bey söylemiş İzmir'de. Söylediği halde yapmamışlar.
5: Biz onu bilmiyoruz işte.
2: Biliyoruz işte. Kendisi hayır, çıktı hayır. Dedi şimdi, ki... Ya sözcüsü Müslüm dedi ki Sarı yol dedi, kazası oldu
0: Müslüm
2: dedi ya.
0: Müslüm Sarı yol kazası şimdi, dedi.
2: Ben demedim evet. Ki bunu. Kemal Bey kendi şimdi, söyledi. Burada da söyleyecek mi diye soruyorum.
5: Ben de Kemal Bey'e diyorum ki... Evet. Kemal Bey'e diyorum ki yol kazası demesine hiç gerek yok. Kendisinin fedakarlık yapmasına da gerek yok. Fedakarlık yapacaksa bir de yeni parti yapsın bakalım yani. Tamam. Ne olacak yani?
2: Yani kim ne yapacaksa yapar
5: yani herkes yeni parti için fedakarlık yapmak zorunda mı yani? Yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısından ayrılıyorsunuz. Hatta Kemal Bey'i Erdoğan'dan bile daha düşman ve tehlikeli görüyorsunuz. Ama fedakarlığa gelince CHP fedakarlık yapsın diyorsunuz. Peki. Böyle bir çelişkiye de
2: peki
5: yani.
2: Şimdi Kerem şu İBB ile ilgili... İBB ile ilgili iki numaralı geldi. Şimdi tabii bir taraftan Aytunç seninle başlayacağım buraya. Bir taraftan da devam ediyor duruşmalar. Herkes savunmasını yapıyor. İşte yeni ifadeler ortaya çıkıyor. Yeni iddialar var. Şimdi burada İBB davasının en kritik kilit ismi ifade verdi. Herkes buna baktı bugün. Bütün dikkatler oradaydı. Ertan Yıldız. Ekrem İmamoğlu'yla birbirimizi iyi tanıyoruz. Ancak yakın arkadaş değiliz. İmamoğlu'nun farklı bir çalışma tekniği olduğunu, kendisine dışarıdan finans kaynakları oluşturduğunu görmeye başladım. Beni de o sistemin içerisine sokmaya çalıştılar. Ancak reddettim diyor. Ertan Yıldız. Bugünkü verdiği ifade bu. Aytunç bu ifade... Davanın seyri açısından ne anlama geliyor? Ne olacak?
4: Şimdi
2: bir de şey var.
0: Beraber yani, çalışmamışlar mı?
2: Efendim?
0: Beraber çalışmamış.
2: Hayır diyor zaten bak Ekrem İmamoğlu'yla birbirimizi iyi tanıyoruz. Ancak yakın arkadaş değiliz diyor.
0: 2022 diyor.
2: Aytunç buyur.
4: Şimdi Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek bir gazeteye verdiği röportajda kritik isim Ertan Yıldız demişti.
2: Çok önemli bir isim demişti. Evet.
4: Evet. Ve davanın seyrini de çok etkileyecek bir isim olarak değerlendirmişti Ertan Yıldız'ı. Ve Ertan Yıldız bugün konuşma süreci. Çünkü Ertan Yıldız 3 veya 4 ayrı ifade verdi. Ek ifade verdi.

0: açıklama. Sonuçta şöyle, bugün harfiyat meselesini de anlatıyor. Murat Gül İbrahimoğlu ile olan ilişkiler, İbrahim Güllüce birçok ismi anlatıyor. O verdiği ifadelerdeki, ek ifadelerdeki iddialarını dile getiriyor. Ve işte 800 milyar liralık harfiyatın 400 milyar lirasının iş edildiğinden bahsediyor, evet. İddia ediyor. Bunu da sonuçta mahkemede Sayın İmamoğlu'nun yanında söylüyor. Yani karşı karşıya beraber orada konuşuyorlar, evet, ve söylüyor. Evet, evet. Şimdi biz burada bu iddiaları cevap olarak Sayın İmamoğlu'nun vereceği cevaplar üzerinden de değerlendirmemiz gerekecek. Yani Ertan Bey bunları söyledi, Ertan Yıldız bu ifadelerde bulundu.
1: Evet.
0: Bunların delillendirilmesi en önemli konulardan biri. Yani işte şurada şuraya harfiyat gönderildi, şu kadar gönderildi, şu kadar eksik gitti veya şu kadar geldi. Bunun resmi anlamda gitti mi geldi mi? Bunların hepsi. Ekrem İmamoğlu'nun 300 milyon doları var diyor mesela. Bu 300 milyon dolar hesaplarda var mı yok mu? Nerede bu para? Hani bu para akışı, transferleri... Yani sonuçta cepte taşınacak bir şey değil veya evde taşınacak bir şey değil. Evet. Saklanacak bir durum da değil.
1: Evet.
0: Ama yine de sonuçta baktığımızda Ertan Yıldız'ın bu etkin pişmanlıkla yararlanan Ertan Yıldız'ın vereceği ifadeler etkili olacak tabii ki mahkeme sürecinde. Ama ben burada Sayın İmamoğlu'nun vereceği ifadeye bakıyorum. Diğer
1: İmamoğlu'nun vereceği ifadeye göre Ertan Yıldız'ın
0: cevap verme
1: iddialarının doğru olup olmadığına karar vereceğim diyorsun.
0: Bu çıkacak tabii, karşılıklı sonuçta çıkacak, evet. Bu. Yani Ekrem İmamoğlu sonuçta bu iddialara karşı zaten oraya giden arkadaşlarla konuştuğumda Sayın İmamoğlu Ertan Yıldız'a gülümseyerek seyrediyor, dinliyor dediler. Bakalım yani onun altında, bakalım karşısında ne çıkacağını göreceğiz. Bu biraz süreç işi.
1: Bu arada Ertan Yıldız Aykut Erdoğdu.
0: Evet.
1: 1 milyon 200 bin dolar getirdi diyor.
0: Başka bir şey daha diyor ondan sonra.
1: Şöyle diyor. Bu parayı Fatih Keleş aldı diyor.
0: Evet.
1: Sonra diyor ki bunun şahidiyim. Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde olmuştur diyor. Bu beyanımın arkasındayım diyor. Hüseyin Ersöz, avukat Hüseyin Ersöz diyor ki bu Ertan Yıldız'ın bu söyledikleri, yani bu söyledikleri zaman dilimi birbiriyle uyuşmuyor diyor.
0: ETS'ler uymuyor.
1: Evet, 6 ay şey var diyor. Arada 6 aylık bir şey var diyor. Mesafe, fark var diyor. Zaman farkı var diyor falan. Şimdi Metiner, Ertan Yıldız İmamoğlu'na tanıyorum diyor. İyi tanıyorum ama diyor iyi arkadaş değiliz diyor. Şimdi mesela bunu niye söyleme ihtiyacı hissediyor? Yani burada bir hukuki süreç var. Bir yolsuzluk iddiası, ciddi bir dosya. İBB'nin eski belediye başkanı tutuklu, şu bu. Mesela Ertan Yıldız, yani tanıyorum ancak yakın arkadaş değiliz. Bu tür şeyler bu dava süreci için neden sarf edilir? Bunu niye söylemiştir sizce?
2: Ya ben prensip olarak bu dava hakkında bugüne kadar hiç konuşmadım.
1: Bugün konuşuyorsunuz.
2: Yok, bugün de konuşmayacağım.
1: Neden?
2: Ne Ertan Yıldız'ı tanırım, ne olayı bilirim. Ben bilmediğim bir konuda konuşmam.
1: Hayır, yani bu ifadelere göre bir şey oluşmuyor mu sizde?
2: Hiçbir şey sadece bir fotoğraftan, hiçbir şey yalnızca bir ifadeden ibaret değildir. Mahkeme süreçlerinde herkesin adalete uygun, hakkaniyete uygun bir duruş sergilemesi lazım. Siyasi tavır alışlar doğru değil, hasmane tutumlar doğru değil.
1: Evet.
2: Beraat-ı zimmet asıldır, masumiyet karinesi vardır. Savcılarımız, mahkemelerimiz elbette ki delilleri değerlendireceklerdir. Bizim burada oturup savcı hakim gibi pozisyon takınmamız doğru değil.
1: Ya şimdi savcı hakim,
2: ben kendim için söylüyorum.
1: Yok, biz hepimiz yani, de ama buradayız ya. Savcı hakim gibi takılmıyoruz. Yani burada mesele...
2: Ben bu şimdi, süreç başladığından, evet, itibaren hep bu ilkesel duruşumu kurudum. Hiçbir programda da şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Ben siyasetin, bir siyasetçinin bu konulara bu şekilde girmesinden yana değilim. Ama gazeteciler bildikleri şeyler daha fazladırlar, araştırıyorlar. Tutanakları okuyorlar. Onlar konuşabilirler ama siyasetçilerin bu konularda çok daha duyarlı olmaları gerektiğine inanıyorum. Çünkü mahkemeye telkin anlamına gelebilecek, mahkeme müdahale anlamına gelecek hiçbir söz ve davranışta bulunmayı doğru bulmuyorum.
1: Peki. Nihal Bengisu Karaca, bütün bu bugünkü ifadeler ışığında ne söyleyeceksin?
3: Sayın Mehmet Metiner'i çok haklı buluyorum az önce yaptığı konuşmada. Yani bu aslında sadece siyasetçileri değil, keşke gazetecileri de bağlayan, başından beri bağlayan bir ilke.

0: olsaydı. Çünkü zaman zaman bu ekranlar, bu stüdyolar gerçekten hakim, savcı vesaire çeşitli bu rolleri paylaşan kişilerle dolup taştı. Ama aslında hala bunlar iddia. Benim dikkatimi çeken bir yeri sadece ufak bir ışık düşürmek isteyebilirim. Onu tercih etmek istiyorum. Tabii ki bunların bütünlerinin sonucunda gerçekten öyle bir tablo çıkar ki aslında bizim yapmamız gereken şey politika yorumlayan kişiler olarak.
1: Evet.
0: Aa, demek ki burada Ekrem İmamoğlu'na ve çalışma arkadaşlarına şu ithamlarda bulunulmuştu. Bu ithamların şu kısımları hiçbir şekilde gerçek değilmiş ama bunlar gerçekmiş. Nitekim savcılık bu delilleri buldu, bu kanıtları buldu. Bu HTS'lerin örtüşmesiyle yetinmedi, maddi kanıtlar da buldu diyebilelim.
1: Evet.
0: Şimdi henüz hala aslında bunları diyemiyoruz. Fakat benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Ertan Yıldız, ben işte bunları gördüm, ettim vesaire ve 2022'de buradan bu süreçten ayrıldım diyor benim okuduğuma göre. Ve mesela bu Aziz İhsan Aktaş'ın 2024'te Ertan Yıldız'a 970 bin dolar verdik açıklamasıyla çelişiyor.
2: Gelişiyor.
0: Evet. Benim dikkatimi çeken, eğer bu parçaları yanlış tespit etmediysem ve yanlış birleştirmiyorsam, ki öyle olmadığını düşünüyorum. Mesela bu davada etkin pişmanlıktan yararlanan ve sözde veya gerçek İmamoğlu davasını, İmamoğlu'nun ne kadar büyük suçlara bulaştığı iddialarını aydınlığa kavuşturacak olan en önemli kişilerden biri Aziz İhsan Aktaş, diğeri Ertan Yıldız. Ama Aziz İhsan Aktaş'ın söylediği 2024'te Ertan Yıldız ve yanındaki başka biri daha Ekrem İmamoğlu adına talep etti. 970 bin dolar verdik gibi bir ifade kullanıyor.
1: Evet.
0: Ama Ertan Yıldız kendisinin 2022 yılında buradaki süreci, Ekrem İmamoğlu'nun çalışma sisteminin ne kadar yanlış aldığını anladım ve çıktım gibi bir ifade kullanıyor. Ama orada da tarihler tutmuyor. Hani az önce bir tarih tutmama meselesinin bahsi geçti ya. Burada da tarih tutmuyor. Yani bir 2022, bir 2024.
2: Peki. Yalnız Metin Er'in özellikle hani ilkesel tavrını tamam şeydir ama hani bu davayla ilgili mi böyle bir prensip kararınız var?
3: Tabii ki. Her bütün davalar.
2: İBB mesela başka hiçbir
3: Hayır.
2: hukuki süre, hiçbir dosya, hiçbir
3: Tabii
2: davayı
3: ki, tabii
2: televizyonda
3: ki. Bilmiyoruz
2: tartışmadınız.
3: çünkü. Bence televizyon ekranlarının görevi bu değil. Mesela şu an, tabii ki bunu da bu akşam. Ben fikrim söylüyorum.
2: Evet, evet.
3: Acizane nacizane.
2: Estağfurullah.
3: 90'lı yıllardan beri ekranlarda olan
2: tabii.
3: bir insan olarak, mesleği de bu olan.
2: Evet.
3: Mesela şu an ülkenin çok çok çok önemli bir hayati meselesi var.
2: Nedir?
3: Bu akşam bunu da konuşacağız mesela.
2: Evet.
3: Dedim ki bir süreç konuşuyoruz ya.
2: Tabii.
3: Yeni bir tarih yazımından bahsediyoruz.
2: Tamam.
3: Mesela bunları eni konu birbirimizi kırmadan, dökmeden, hassasiyetleri ortaklaştıran bir dille konuşabiliriz. Yani bu çözüldüğünde nasıl çözülür, çözüldüğünde ne? Mesela bu kadar Üsküdar'a, yani bağışlayın beni ilgilendirmez. Televizyonların görevi elbette ki bunları da vermektir ama mesela süreç gibi bir meseleye geldiğinde, Türkiye'nin en hayati meselesine geldiğinde yarım saate sıkıştırılıyor. Herkes 3-5 kelime söylüyor da birbirlerine laf atmak için söylüyor ve Türkiye'nin en önemli meselesi bugün konuşulamıyor. Mesela biz toplumsal rızayı oluşturmak için mesela bu meseleye münhasıran özel bir yer ayırabilirdik. Yani vatandaşlarımız şunu bilmeli. Ya bu sorun çözüldüğünde ben kazanacağım, biz kazanacağız. Kaygı duymamızı gerektiren bir şey yok. Ve de kaygıları giderecek. Mesela ben ekranların bu dönemlerde daha ağırlıklı olarak bu tür meselelerde
2: Peki.
3: Yoğunlaşması gerektiğini hasreten onun için Peki. ben yani bu İmamoğlu'na değil geçmişte Tayyip Erdoğan'a da yapıldı yarın size yapılabilir diyelim ki herhangi bir olaydan dolayı içeri düştünüz yani bilmeden etmeden bu ekranlarda çıkıp tavır belirlemenin kişisel husumetler üzerinden birbirimize bedel ödetmenin bir manası yok ki çünkü hiçbir
2: yani
3: şey
2: doğru.
3: sadece gördüğümüzden ibaret değildir bazen bir fotoğrafa bakarsanız elinde silah vardır polisiye romanlar okuyanlar bilirler, film izleyenler bilirler. Herkes, mahkeme bile ya bak ölünün üstüne durende silah var, bu öldürdü diyor. Ama
2: Televizyon.
3: Bir bakıyorsunuz filmin sonunda çok katil başka birisi çıkıyor.
2: Yani burası da bir film işte izliyoruz ya. Hani aslında güzel bir
0: güzelmiş.
2: Analoji, iyi bir örnek.
0: Burası
2: yani bu da 3 saatlik bir film ve hep birlikte bu iddiaları, bu silahı, bunları kim yaptı, kim yapmadı ya da oldu mu olmadı mı diye

0: aynen bir filmi izler gibi.
1: Bilenler konuşsun da çok doğru.
0: Sizin gibi değerli uzmanlarla tartışıyoruz. Aslında çok bir fark yok. Söylediğiniz çok doğru.
1: Yo, ben bir şey demiyorum. Ben bilenler konuşsunlar.
0: Anladım.
1: Mesela ben bunu bilmiyorum. Mesela ekonomiyi bilmem ben. Kalkıp burada makro ekonomi, mikro ekonomi...
0: Ya olur mu? Ekonomiyi hepimiz biliyoruz. Pazara
1: ben
0: çıkıp
1: bilmiyorum.
0: Alışveriş yaptığına göre ekonomiyi biliyorsun.
1: Adam hukuk profesörü, ekonomi profesörü gibi konuşuyor. Türkiye'de artık herkes her şeyi konuşuyor,
0: biliyor. Peki buradan bir çıkalım artık.
1: Bu kadar çok şey bilmeye ne zaman vakit bulabildiler? Ömrümüz sınırlı ya.
2: Nihal'in dediği... Nihal'in dediği Aziz İhsan Aktaş...
0: Açıyorum zaten Aziz İhsan Aktaş.
1: Nihal Hanım'ın değindiği konu çok önemli yani.
2: 2024 yılı. Yılında 970 bin dolar kardeşlerim tarafından Ertan Yıldız ve başka bir isim daha söylüyor, ona teslim edildi diyor Florya'da.
0: Evet,
3: işte onu
2: söylüyor. 2024'te böyle bir sistem varsa ve bu sistemin içindeyse bu isim
3: hala demek ki sana
2: burada
3: para
2: bir
3: veriliyor.
2: Çelişki ortaya
3: ama 2022'de ayrıldım gibi diyorsun, bir ifadesi.
4: Anladım benim. Sadece bir cümle zaten çok şey anlatıyor.
0: Evet.
4: Ekrem İmamoğlu ile birbirimizi iyi tanıyoruz ama iyi arkadaş değiliz.
0: Ben de onu sordum özellikle. Mesela yani, bunu niye
4: söylüyor? İyi tanırım dediği ya adam sinyal veriyor. Ben iyi tanıyorum. Bak var bende bir bilgi var.
0: Tamam.
4: Ama hala duruyorum. Benim anladığım bu. Yani Agatha Christie'ye hatırlatalım.
0: O silah görün. Neyse. Şimdi
1: ben sadece yani, Aytunç'a bir şey hatırlatayım.
4: Bu cümleden bulunacak olursak Ertan Yıldız böyle bir ifade kullanıyor.
1: Ya bu bahisle ilgili hakkımı kullanmak adına bir tek şey söyleyeyim. Eksik bıraktığım bir şeydi, onu tamamlayayım. Mesela rahmetli Kadir Topbaş şu ve bu nedenle istifa ettiğinde Cumhuriyet Halk Partisi de karşısına aday çıkartmıştı. Meclis çoğunluğu bizde olmasına rağmen.
0: Ha, Üsküdar meselesini örnekliyorsunuz.
2: Orada bir deneme yapıldı. O başka bir şey. Yani Ekrem İmamoğlu üzerinden bir süreç yaşandı. Yani öyle değil. Kazanamayacağı zaten çıkarttı. Çok netti.
1: Siyaset
2: o bilinen yani. Bir şeydi yani. Öyle değil. Yani o...
0: Anladım.
5: Peki Ekrem İmamoğlu'ydu değil mi?
2: Evet.
0: Peki. Şimdi dün 7 belediye başkanı hakkında çıkan bir karar var. Şu 7 belediye başkanını getirelim de. 7 belediye başkanı. Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. Rüşvet 6 yıl 3 ay. Ya bunlar kesinleşmiş kararlar. Yani bunlar karar adı üstünde. Karar olduğu için... Konuşabiliriz herhalde. Evet,
2: mahkemenin verdiği, Yargıtay
0: değil. Mahkemenin kararı.
4: İstinaf ve Yargıtay süreçleri var tabii. Hatta
0: onlar ayrı. Yani mahkemenin kararının karar olduğunu söylüyorum. Yoksa adam rüşvet verdi aldı demiyorum. Yani. Ahmet Özer Esenyurt, görevi kötüye kullanma 8 ay. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman, işte rüşvet, beraat.
3: O zaten mesela. Görevi iade de edildi.
0: Evet.
3: Tutdere görevi iade
0: Caner,
3: aldı.
0: Caner Çaykara, Avcılar... Rüşvet 6 yıl 8 ay, memuriyetten men 3 yıl. Kadir Aydar Ceyhan, rüşvet 5 yıl 10 ay. Oya Tekin Seyhan, rüşvet 8 yıl 4 ay. Rıza Akpolat Beşiktaş, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, aklama 23 yıl 3 ay 7 gün. Tablo bu Gökhan. Ama o arada Aziz İhsan Aktaş örgütü... Dün olmadığına da karar veriliyor.
4: Evet.
0: Yani örgüt de yok. Dünden beri herkes bunu tartışıyor. Yani ortada bir örgüt yok.
4: Şimdi
0: örgüt üyeleri var falan.
4: Çok zor.
0: Sana olarak... senin içinde anormal bir durum mu yoksa normal mi?
4: Elbette ki anormal bir
0: neden,
4: durum.
0: Niçin?
4: Şimdi Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası. Davanın adı bu.
0: Evet.
4: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü yoktur ve Aziz İhsan Aktaş beraat etmiştir deniyor. Şimdi bu ifadeyle biz haberciyiz. İşimiz haber anlatmak. Bu ifadeyle anlattığımız zaman ilk etapta dava bitti, anlaşılır. Sonra biz bunu detaylandırıyoruz. Adana eski belediye başkanı Zeydan Karalar 6 sene 3 ay ceza aldı. Rüşvet suçuyla itham ediliyordu ve bu nedenle bu cezayı aldı. Bir de memuriyetten men cabas. Ahmet Özer 8 ay ceza aldı. O da hemen bir açıklama yaptı. Ben de koltuğuma dönmek istiyorum dedi.
0: Evet.
4: Aslında terörsüz Türkiye sürecine buradan atıfta bulunabiliriz. Bu konuda işte Sayın Bahçeli'nin de Ahmetler göreve ifadesi akla geldi.
1: İnşallah olacak inşallah.
4: Sonra Abdurrahman Tutdere beraat etti. Caner Çankaya Çaykara 6 yıl 8 ay. Bakıyoruz işte Oya Tekin 8 yıl 4 ay. Rıza Akpolat 23 yıl üzeri ne kadar? 23 yıl 3 ay 7 gün.
0: Evet.
4: Şimdi
0: Rıza
4: Akpolat
0: en fazla cezayı
4: alan isim.
0: Evet.
4: Ne oldu peki? Yani burada suç örgütü yoktu. Bu cezalar niye? Vatandaşa izah edilmesi lazım.

0: hukukçu değilim, yani bir avukat değilim. Hukuki terimlerle bunu anlatamam ama bir haberci olarak bunu anlatmakta inanın güçlük çekerim. Yani uzmanı olmadığımız için, yani hukuka bu kadar hakim olmadığımız için bize de izah edilmesi lazım. Yani izaha muhtaç bir durum var ortada. Bir çelişki var, bir garabet var. Aziz İhsan Aktaş davasında Aziz İhsan Aktaş beraat ediyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü deniyor, suç örgütü yok deniyor ama bu cezalar geliyor. Tabii ki şunu da belirteyim, yani hukukçu değilim, mahkeme kararını eleştirecek hadde sahip değilim. Yani öyle bir cesarette göstermem, anlamadığım, bilmediğim, hakim değilim, savcı değilim. Dolayısıyla böyle bir ifadede kullanmam. Ama hukuki olarak izaha muhtaç bir durum var ortada.
1: Doğan Çağlar, izaha muhtaç bir durum var mı sence?
2: Yani bunun izahatını yargı mensupları yapar. Ben de öyle söyleyeyim. Şimdi bize garip gelen durumlar, anayasada mantıklıdır, bir açıklaması vardır. Gerektiği zaman da bunun açıklamasını yaparlar. Hani hangi gerekçeyle Aziz İhsan Aktaş'ı serbest bıraktıklarını açıklarlar. Mesela geriye dönmüyorum ama şu Ertan Yıldız mesela etkin pişmanlıktan faydalanıp serbest bırakılıyor. Doğru mu?
1: Evet.
2: Serbest bırakıldı.
1: Evet, evet.
2: Şimdi eski konuya dönmüyorum, ikisiyle bağlantılı olduğu için söylüyorum.
1: Evet, evet. Tabii.
2: Mesela bu Ertan Yıldız da iştiraklardan ve mali işlerden...
3: Doğru, burada söylenen şey şu, örgüt yok
2: biliyorum
3: ama suç var.
2: Doğru.
3: Dolayısıyla şimdi, suçlara verilmiş şimdi, bir ceza var. O da hukuki olarak tartışılabilir, hukukçular tartışılabilir.
2: Ben direkt oraya geleceğim Mehmet. Yani şimdi örgüt olarak açıldı, örgüt olmadığına kanaat getirildi. Ama örgüt olmadığına kanaat getirilmesi burada... Suçları kesinleşmiş diye söylüyorum yani. Ceza almışlar. Belki de hani bozulacaktır bu kararlar. İşte rüşvet alınmadığı, ihaleye fesat karıştırılmadığı iddialarının olmadığı anlamına da gelmiyor. Bir suç olmadığı anlamına gelmiyor. Yani örgütten çıktı diye bahsi geçen kişilerin suç işlemediği anlamına gelmiyor. Az önce Aytunç Bey bir şey söyledi. Hani ben orada bir cevap vermek istedim. Yani şimdi siz Üsküdar Belediye Başkanı'ndan bahsettiniz, Ekrem İmamoğlu'ndan bahsettiniz, yüz binlerce insan oy vermiş, efendim işte saygı duymak lazım dediniz. %100 aynı fikirdeyim, katılıyorum. Ama bu yüz binlerce oy aldılar, seçildiler diye de bu insanların suç işleme özgürlüğü var diyemeyiz. Suç işliyorsa bu insanlar, bir iddia varsa bunlarla ilgili yargılanırlar. Ceza alacaklarsa ceza alırlar. Ya da asılsız ise devlet zaten özür diler, tazminatı neyse verir, görevine devam eder. Bu böyle işliyor. Yani şimdi yorumlarken bu şekilde yorumlamamız gerekiyor.
1: Şimdi de burada şimdi, şuna da girelim yavaş yavaş. Bu belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partili. Öyle değil mi?
2: Evet.
1: Şimdi bir taraftan da Kemal Bey'in bir arınma başlığı var yani. Arınacak Cumhuriyet Halk Partisi. Mesela bu isimler ne olacak? Bu isimler anladık. Yani burada belirtiliyor. İşte bir mahkeme kararı var. Tamam, temyizi şu su açık ama burada mesela Rıza Akpolat işte 23 yıl, 6 yıl, 8 ay, Zeydan Karalar 6 yıl vesaire. Aynı zamanda bunu yorumlarken Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu arınma başlığı burada nasıl tecelli edecek? Ona da bir giriş yapalım.
2: Bu İsimler için çok kolay bir şey söyleyeyim. Arınmak istiyorlarsa yeni partiye geçsinler, hemen arınırlar. Bak yeni partiye geçsinler.
1: Bak bu hemen... isimler değil, soruyu yanlış anladım.
2: Anladım, anladım.
1: Kemal Bey diyor Kemal ki Bey... arınacağız diyor ya. Mesela evet, ne yapacak bunlarla ilgili? Evet.
2: Tamam, ben de diyorum ki Kemal Bey'in burada ne yapmasının bir önemi yok diyorum yani. Kemal Bey ne yapabilir bu konuda? Kesinleşmiş yargı kararları var. Şimdi yani bunun CHP'li olması, AK Partili, MHP'li olması hiçbir önemi yok. Şimdi bu insanlar yargılandı mı? Yargılandı. Kim yargıladı peki bunları? Kim yargıladı? Savcısı, hakimi değil mi? Onlar yargıladı.
1: Evet.
2: Anayasaya göre yargıladı. Deliller ortaya koydu. En sonunda ceza verdi bu insanlara. Yani keyfi mahalle muhtarı mı yargıladı bu insanları? Hayır. Bunların CHP'de, MHP'de olmasının bir önemi yok. AK Parti olmasının bir önemi yok. Ya da burada işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu arındırmanın da bir anlamı yok. Ama ben yine söyleyeyim. İroni de yapmıyorum burada. Arınmak istiyorlarsa yeni partiye gelsinler. Bir anda toplumun nezdinde arınmış, tertemiz ve mağdur olmuş insanlar olurlar. Yani onu söyleyelim.
1: Anladım. Peki.
4: Mahkeme hükmünün kesinleşmesi için istinaf, eğer ceza özellikle 5 yılın üstündeyse istinaf sonra Yargıtay süreçlerinden evet, geçmesi gerekiyor. Taraflar itiraz etmezse o ayrı tabii ama itiraz edilmeyeceğini düşünmezsiniz herhalde. Hepsinin avukatı var. 5 yılın altında ceza alana üzüldüm ben o açıdan. Çünkü istinafa gider mi gidemez
1: peki,
4: mi bilmiyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin Kılıçdaroğlu'nun tavrı ne olacak?
4: İstinafa gidecek. İstinaftan Yargıtay'a gidecek.
1: Tamam,
4: Utku
1: tamam.
4: Caner için mesela örnek verelim. Yurt dışına çıkış yasağı var, evet, ama

0: bir süre, epey bir süre o şeye girmez yani. Zaten yattıklarına da sayılabilir. Daha sonra Yargıtay'da bu hüküm bozulup, şey yapılırsa, beraat bozulursa başka bir şey de olur. Yattığı kısma da sayılabilir. Ben ama şunu konuda bir şey söylemek istiyorum. Yani çok zekice bir şey yapıldığını düşünüyorum. Tamamen kişisel kanaatim. Yani suç örgütü niye var? Yani sonradan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olmayacak. Yani örgütlü suç çok kolay karar verilebilecek bir şey değil ama hatırlarsanız baştan bu işe böyle girildi. Yani suç örgütü şeklinde girilmesinin şöyle bir kolaylığı oldu. Bu soruşturmaları yürüten makamlara. Yani bir sürü insanı aynı anda toplayabiliyorsunuz. Ve sonra birbirleri aleyhine itirafçı olabilmelerini sağlayacak zemini oluşturabiliyorsunuz. Dolayısıyla suç örgütü dediğinizde suçun bireyselliği ilkesi arka plana düşüyor. Birdenbire birbirleriyle irtibatlı, birbirleriyle alışveriş ya da ilişki içinde olan insanların hepsini bir torbayla, bir torbaya koyup alıp ondan sonra onları yalıtarak birbirleriyle kurdukları ilişkilerden izole edilerek, dar bir yerde izole ederek ve muhtemeldir ki hiç suç teşkil etmeyen ifadelerle o kişilerin kendi istikballeri hakkında endişelenmelerini sağlayacak yöntemlerden örülmüş cümleler kurarak o kişilerin çok daha rahat itirafçı olmasını sağlıyorsunuz. Bu örgüt başta vardı, niye şimdi yok meselesinin açıklamasını ben kendi içimde böyle görüyorum.
1: Peki. Peki.
2: Yani burada hassas bir çizgi şu.
1: Evet.
2: Tabii ki saplasama birbirine karıştırılmam ama yargımızı da bu şekilde hani herkesi topluyorlar. Çok meraklı değiller yani. Herkesi mağdur edelim, toplayalım. Kesinlikle. Sonra birbirlerini şey yapsınlar. Ve bu algıyı oluşturacak sözlerden de yargımızı muaf tutmamız lazım ama zaman içerisinde saplasamanın birbirine karıştığını görebiliyoruz. 3 ay, 5 ay nahak yere içeride yatırılanların sonradan serbest bırakıldığını görebiliyoruz. Bu konuda çok daha özenli davranmak gerektiğini, salık vermek ayrı bir şeydir ama sanki yargı hemen herkesi toplayıp bir çuvalın içine
1: bunu
2: 6 ay...
1: Bunu iddia eden kim? Bunu iddia eden savcı. Öyle değil mi?
2: Yani savcılarımız da çok dikkatli çalışıyorlar. Yargımız da çok dikkatli çalışıyor.
1: Hayır, iddia eden savcı. Ama mesela örgüt yoktur diyen kim? Hakim. Kararı örgüt yoktur. Vurdu masaya, yok örgüt dedi. Yani bu şey anlamına gelmiyor. Yani bunlar toplandı diye bunların hepsi mahkemede hakim karar verir.
0: Ya,
1: nihayetinde karar onun.
0: Kelepçeyle...
1: İddialar ortaya atılabilir.
0: Bir dakika, yani biz aynı ülkede mi yaşıyoruz? Ben onu anlamıyorum. Şimdi toplamak kelimesine tepki göstermenin anlamını çok idrak edemiyorum. O belediye başkanlarının kelepçelerine böyle sıra sıra dizildiği görüntüler bütün televizyon ekranlarına yansımadı mı? O toplamak değil miydi o işte? Onu kastediyorum yani. Toplamak toplamaktır yani. Hani
2: yani her birine çerçevede yapılması
0: her birine aynı anda
2: yapılmış.
0: Eş zamanlı o operasyona dahil etmek ve o görüntüyü verdirtmek. Şimdi onlar o görüntüyle algı yaratırken sorun yok. Demokrasi adına sorun yok.
2: Hiçbir
0: hukukun
2: sorun
0: üst
2: yok,
0: dünyada
2: evet.
0: Sorun yok da biz toplamak kelimesini kullanınca mı sorun var?
2: Yani savcılarımız kimseyi keyfi olarak tutuklamıyorlar, toplamıyorlar. Çok da meraklı değiller. Onlar da kılık kırk yararcasına çalışıyorlar. Ama iddianame ayrı bir şeydir. Mahkeme aşaması ayrı bir şeydir. Bazen mahkeme bütün delillere baktıktan sonra o kadar titiz çalışıyorlar ki. Bazen gözden kaçanlar da oluyor. Yanlış saplasaman karıştırılabilir ama o da ayrıştırılıyor. Keşke bu süreçlerde biraz daha dikkatli davranmak gerektiğini söylesek ama... Yani yasada eğer kelepçe takılma söyleniyorsa takılır yani. Bu belediye başkanıdır, buna yapmayalım, garip grubaya yakalım derseniz bu da kabul edilebilir bir yapmış olmalı.
3: Beşiktaş iddianamesinin temeli bir örgüt üzerine kuruldu.
1: Örgüt
3: Aziz
1: yok
3: İhsan,
1: dedi mahkeme.
4: Asıl orası.
1: Şimdi mahkeme,
4: Aziz
1: örgüt, İhsan, mahkeme örgüt yok dedi.
0: Tabii. Onun üzerine.
3: Anlatayım.
1: Evet.
3: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü denildi. Suç örgütü 8 Eylül 2014 tarihinde... Yola çıktı.
1: Tamam.
3: 2015'te emekledi. 2016'da da iddianamede yazan cümle sıçrama sağladı. 2019'da da doruğa çıktı.
1: Zirve.
3: İmamoğlu'nun İBB başkanı olması, CHP'li belediyelerin alınması vesaire.
1: Evet.
3: Şimdi ve suç örgütünün oluşumu anlatıldı iddianamede.
1: Evet.
3: Ve Aziz İhsan Aktaş'ın bir örgütü, Aziz

0: Serkan Aktaş'ın örgütü Adana'da, Ceyhan'da, Beşiktaş'ta, İETT'de, İBB'de de her yerde bir örgüt adına operasyonlarla bütün ihalelere fesat karıştırdı. Ve bu yüzden örgütlü bir suça girdiği için de sabah 5'te şafak vakti operasyon yapılması sağlandı.
1: Makulleştirildi.
0: Çünkü o şekilde oluyor. Örgütlü bir suçsa bu. Azizhan evet. Aktaş örgütlü var çünkü. Bir örgüt var. Savcı diyor ki örgüt varsa talimat kolluk, talimat sabahın köründe kaçma şüphesi vardır, şu vardır, bu vardır. Operasyonu bu şekilde yaptı. Ve bizim bütün gazetelerimiz, büyük bir bölümü ve televizyonlarımızın büyük bir bölümü aylardır Azizhan Aktaş suç örgütü üzerinden bir başlık atarak bu şekilde manşetleri de süsleyerek...
2: Resmi makamlar nasıl adlandırıyorsa...
0: Bu şekilde verdiler.
2: Hani haberi ve tanımı tamam. Bu şekilde yaparsın
0: tamam.
2: Yani.
0: Tamam, bu şekilde verdiler. Yo, ben durumu anlatıyorum.
2: Evet, evet.
0: Durumu
2: evet.
0: anlatıyorum. Fakat biz gördük ki dün böyle bir örgüt yokmuş. Ve bu kişi bireysel anlamda rüşvet arada, vermiş belediyelerde arada, ayrı ayrı.
2: Çok bir... ilginç konu dışı ama YPG feshedildi diyor Mazlum Abdi. Yani burada... PKK feshedildi. Suriye'de de YPG feshedildi.
3: Son dakika önemli bilgisi. Yani. Çok önemli.
2: Önemli yani önemli. YPG tabii, feshedildi. Çok
4: devlet sistemi
2: şimdi son dakika notu. Uçtu arkadaşlar.
3: Çok önemli.
2: Tamamla buyur.
0: Evet şimdi bu...
2: Yani bir de şunu sorayım sana. Tamam örgüt yok.
0: Ama bir suç var işte bir suç varmış.
2: Örgüt yok.
0: Rüşvet varmış.
2: Yok anlamına gelir mi?
0: Hayır yok zaten. Diyor ki şurada şuna rüşvet verilmiş. Burada evet. buna rüşvet verilmiş. Şurada irtikap yapılmış. Buradaki mesele o değil. Mesele şu, siz insanları sabahın köründe operasyon yapıyorsunuz. Biraz önce Nihal'in dediği gibi ip gibi sıraya diziyorsunuz. Nasıl ki biz o KCK operasyonları yapıldığındaki
1: evet, o zaman da
0: görüntülere
1: mahvoldu süreç
0: böyle olmaz,
1: demiştik.
0: Bu görüntüler yani, bu şekilde verilmemeli demiştik.
1: Burada
0: bu
1: da insan hakkı, mahvoldu.
0: İnsan hakları sonuçta baktığım zaman. Çünkü bu görüntüyle bir algı yaratmaya
1: hala
0: gerek yok. Sonuçta o masumiyet karinesi dediğimiz
1: evet.
0: şeyler.
1: Çünkü
0: o yüzden başka bir şey değil. Savcı tabii ki görevini yapacak. Hakim karar verecek. Savcının iddialarını toplayacak. Hakim bunu çürütecek. Veya diyecek evet bunlar doğrudur. Ama burada baktığın zaman peşinen sen birisine bir örgütün üyesiymiş gibi karar vermiş oluyorsun o zaman. Tartışmalar da bu
2: Peki.
0: yönde yürüdü.
2: Peki.
0: Manşetler bu şekilde atıldı. Ben burada hırsızlık yoktur demiyorum. Beşiktaş Belediyesi ile ilgili çok ciddi iddialar var.
2: Evet.
0: Yani bunu zaten yıllardır duyduğumuz
2: örgüt,
0: konular.
2: Örgüt
0: ama bu duyum bunlar. Örgütten bahsediyoruz.
1: Anladım. Neden?
0: Örgüt, anladım. Örgüte anladım. Koyduğun
1: benim
0: an başka bir şey.
1: Da,
0: ya hukukçular daha iyi bilir. Örgüt dediğin zaman başka bir operasyon.
1: Neden baştan öyle dediklerini açıklama üzerinde?
0: İşin özü o. Peki. Artı ben şu soruyu da soruyorum.
1: Bence.
0: Bak ben şu soruyu da soruyorum. 2014'te 8 Eylül 2014'te başlayan bir örgüt 2019'a kadar sıçramalarını sağlamış, 2019'da doruğa çıkmış, 2019 öncesinde de ihaleler almış. Onlar niye yok?
2: Peki. Metin Er, çok önemli dedin.
3: Çok çok önemli, evet.
2: Tamamen feshedilip Suriye hızlıca bir konuşalım. Hızlıca derken yani çok önemli bir gelişme bu. Çünkü Türkiye'deki meclis süreciyle, işte meclisteki Onu... çalışmalarla, komisyonlarla, İşin yasal bir kimliğe bürünmesiyle Suriye'de entegrasyon, eş güdümlü aynı anda devam ediyor. Oradaki entegrasyondan bahsediyor. Mazlum Abdi diyor ki SDG, YPG feshedildi. Tamamen feshedilip Suriye devlet kurumlarına entegre edildi. Mesela YPG'nin silahlı güç olduğunu biliyoruz. Nasıl oldu? Mesela YPG tamamen Suriye ordusuna katıldı. Üstündekileri çıkardı, Suriye ordusu üniforması giydi, silahlarıyla birlikte Suriye merkezi hükümetinin kontrolüne mi girdi? Böyle mi oldu?
3: Ya büyük ölçüde böyle oldu.
2: Silahlı kanadını daha çok merak ediyoruz tabii.
3: Nasıl silahlı oldu? Kanadı şu an Suriye ordusunun bir parçası. Özellikle Suriye'de yerleşik olanlar Suriye ordusunun bir parçası. Yabancılar bir şekilde Suriye'yi terk ettiler. Zaten anlaşmanın hükümlerinden biri buydu. Tamamen gönüllülük temelinde bir demokratik entegrasyon gerçekleşti. Bu Türkiye'nin de istediği bir şeydi bu. Her birimizin bu ekranlarda dile getirdiği şeydi bu yani. Silahlı çatışma olmaz.
2: Aha.
3: Bu sürecin şeyi silahlardan bölgeyi arandırmak, Türkiye'yi arandırmak,
2: evet.
3: silahla sorun çözülmez. Mutlaka SDG'nin de Suriye'ye entegre edilmesi gerekiyor. Hı-hı. Demokratik Hı-hı. entegrasyonun sağlanması gerekiyor. Bunları bu ekranlarda hep söyledik. Ama birileri ısrarla

0: SDG'nin Türkiye için süreç başladıktan sonra, öncesinde anlaşılabilir bir itirazdır bu, biz de söylüyorduk onu. Süreç başladıktan sonra bile SDG'nin asla Öcalan'ı dinlemeyeceğini, SDG'nin çok büyük bir Türkiye için tehdit oluşturduğunu, çubuklarla böyle ekranlara çıkıp güvenlik uzmanları böyle her şeyi bilen adam hasbelkader orduda subaylık yapmış.
1: Evet.
0: Subaylık yapmış. Ne yaptığı da kimse bir tarafından bilinmiyor. İnsanlar çubuk. Şimdi Türkiye ordusu girsin, yıksın, öldürsün. Süreçte buz olsun burada. Tekrar bir anomali çatışma falan. Biz o süreçlerde de hep şunu söyledik. Bakınız, Mazlum Abdi, SDG, YPG Öcalan'ın talimatına rağmen hareket etmez. Kandil Öcalan'a rağmen hareket etmez. Öcalan bir şey söylediğinde bunun geri yerine getirilir. Yeter ki herkes diline dikkat etsin dedik. Yani insan barışmak istediği bir topluluğu tahkir ve tezif etmez. Uzattığın eli tutuyorsa onun şartlarını oluşturmaya çalışır.
2: Bu tamam.
0: Nitekim bu yapıldı bakınız.
2: Birkaç ayrıntı soracağım. Evet. Şimdi mesela YPG feshedildi, orduya şeye katıldı, devlete. Yani ayrıntıları henüz
0: yani
2: ne yönde
0: yerel,
2: siz...
0: yerel birimlerin hepsi de devletin organizasyonuna dönüştürüldü.
2: Mesela siz bu konuları çok iyi biliyorsunuz. Yani o bölgeyi iyi biliyorsunuz. Suriye'yi, oradaki Kürt yapısını, yani Adıyamanlısınız. Doğu Anadolu'yu biliyorsunuz. Memleketi tanıyorsunuz yani. Bu anlamda merak ediyorum. Mesela Suriye'de YPG feshedildi. Orduya katıldı. Bu şu anlama mı geliyor? Yani YPG'liler Suriye'nin herhangi bir yerinde ordunun içerisinde askerler mi?
0: Hayır.
2: Yoksa Suriye'nin kuzeyinde daha çok Kürt bölgesinde görevli bir askeri yapı olarak,
0: şu an
2: bir birlik olarak mı feshedildi?
0: Ordunun içindeler. Hı. Ama o bölgede.
2: Görev yerleri neresi mesela?
0: O bölgedeler. O yani yönettikleri bölgedeler ama Suriye ordusunun bir parçasıdırlar. İşte SDG'nin kurucularından biri şu an Savunma Bakanı Yardımcısı, hı hı. Tugay komutanları düzeyinde şey var. Bu sağlanmış durumda. Yerel idari şeylerde, hani o kantonal yönetim dönemlerinde, onlar da merkezde bütünleştiriliyor. Hem yerel dinamikler muhafaza ediliyor, merkezde yerel bütünleştirilirken, hem işte Kürtlerin duyarlılıklarına uygun yeni bir siyasi mimari oluşturulmaya çalışılıyor. Aslında yeni bir anayasa da o şekilde oluşturuluyor. Hı hı. Yani herkesin Suriye'si oluşturulmak isteniyor şu.
2: Anladım.
0: Dolayısıyla
2: o zaman şey gibi mi? Terörsüz Türkiye'den sonra şey gibi. Terörsüz bölge
0: tabii ki,
2: sürecine bir tabii. adım mı bu?
0: Artık yani tabii ki biz başlarken terörsüz Türkiye, terörsüz bölge dedik. Artık terörün olmadığı, SDG'nin, YPG'nin kendini feshettiği, PKK'nın kendini feshettiği, yalında silahlarını bıraktığını somut bir biçimde gösterdikten sonra artık terör denklemi dışında birbirimizle konuşacağız. Yani bu entegrasyonun nasıl olması gerektiğini konuşacağız. Bu bütünleşmeyi konuşacağız. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Türkiye halkı, Türk milleti müşteri olsun. Suriye'deki çözüm modeliyle Türkiye'deki çözüm modeli de aynı olmak zorunda değil. Entegrasyon Suriye'de farklı bir biçimde gerçekleştirilir. Oradaki silahlı unsurların Suriye ordusunun bir parçasına dönüştürülmesi şeklinde olabilir. Burada silahlı unsurlar, dağda olan unsurlar kademeli bir biçimde toplumla, devletle bütünleştirmek için farklı mekanizmalar.
2: Türkiye bunu kabul ediyor mu?
0: Tabii ki kabul ediyor.
2: Yani şöyle kabul ediyorum. Mesela Suriye'deki...
3: Aynı yöntemin Türkiye'de uygulanmasını kabul etmiyor canım tabii ki.
0: Demedim canım.
2: Hayır, onu demiyorum.
3: Ama Suriye'de var olan yöntem Suriye'ye uyuyor.
0: Aynen.
3: Çünkü daha yeni savaştan çıkılmış.
2: Onu Türkiye Cumhuriyet Devleti o şekilde tanımlıyor mu?
0: Tabii.
2: Mesela şöyle mi diyor?
3: Her türlü...
2: Suriye'deki entegrasyon...
3: Oradaki entegrasyonu Türkiye kolaylaştırdı zaten.
2: YPG'nin silahsızlanması... Devletle, Şam'la, merkezle bütünleşmesi ayrı bir model olabilir.
0: Tabii
2: Türkiye'deki
0: ki.
2: Ayrı bir model
3: tabii
2: olabilir.
3: Canım,
2: yani
3: Türk
2: devleti
0: Türkiye'deki
2: bu
0: model şu
2: ediyor.
0: Bakınız. Türkiye'deki model kimsenin kafasını karıştırmaya gerek yok. Yani Suriye'de silahlı unsurlar Suriye ordusunun bir parçası olduğularsa dağdakiler de gelip Türk ordusunun bir parçası.
3: Yani kurmay,
0: böyle bir şey yok.
1: Çok farklı.
3: Şimdi, gelsin,
0: böyle bir şey
3: Türk
0: yok. Bakınız kafayı karıştırmayın.
3: Böyle bir şey asla
0: Türkiye'deki
3: yok.
0: Formül şu. Öcalan'ın 27 Şubat'ta açıkladığı deklarasyonda koşulsuz bir biçimde hangi amaçla devlet ve toplumla bütünleşmek üzere gelin diyor. Yani silah dönemi kapanacak, şartsız şurtsuz kapanacak, silah yerine siyaset ikame edilecek, silahını bırakıp gelenler kademeli bir biçimde o 5 yıllık süre içerisinde denetleme kurulları, gözleme kurulları eğer sürece uygun hareket ettikleri görülürse onların entegrasyonu

0: koalisyonu sağlanacak. Sonrasında da siyaset yapmaları sağlanacak. Yani dağın kademeli bir biçimde bütünüyle boşaltılacağı, PKK'nın da üzerine oturduğu sosyolojinin Türkiye'nin gücüne dönüştürüleceği. Hmm. Birlikte Türkiye ve yeni bir Türkiye'nin inşa süreci başlayacak. Yani buradaki anahtar kelime şu, yani PKK'ya imtiyaz tanınmıyor. Sadece yani ölüm yerine hayatı ikame ediyoruz, satın alıyoruz. Hı-hı. Artık birbirimizi öldürmeyelim. Şu ve bu nedenle geçmişte dağa çıkanların da artık dağda kalmalarını gerektiren hiçbir şey kalmadı. Zaten evet, Öcalan evet. da bunu söyledi. PKK'nın ideolojisi de anlam yoksunluğuna uğradı dedi. Artık dağda kalmayı gerektiren hiçbir amacımız da yok. Ayrı bir devlet istemiyoruz, federasyon, otonomi istemiyoruz. Biz Türkiye ile bütünleşmek istiyoruz. Geçmişte de zaten ülkeyi yönetenler hep şunu söylüyorlardı. Dağda duracağınıza gelin siyaset yapın. Elinizde silah olacağına siyaset yapın. Yani silah yerine siyasetin, ölüm yerine hayatın ikame edildiği bir süreç bu. Onun için Suriye modeli çok farklı, Türkiye modeli çok farklı, Irak modeli çok farklı. Yani
1: ben aslında onu şu şekilde sormaya çalıştım. Bir kısa cevap, bir cümlelik tabii verin. Ki. Ben şunu sormaya çalıştım. Yani Türkiye'de elbette örgütün feshedileceği ve siyasi hayata, toplumsal hayata insanların dahil edilmesi Türkiye planını biliyoruz. Suriye'de silahlı yapı tamamen feshedilip, yani bir bölgede YPG, evet Suriye ordusu ama bir bölgede yine kalıyor ve orada o kemikleşmiş YPG yapısı o bölgede mi kalacak?
0: Şimdilik
1: yoksa
0: öyle.
1: Bizdeki gibi yani Manisa'daki bir çocuk Trabzon'a askere gidiyor.
0: Şimdilik
1: Van'daki
0: öyle.
1: Bir çocuk Edirne'ye gidiyor. Mesela oradaki bir YPG'li Yebrut'a askere gidecek
0: şimdiki,
1: mi? Onu soruyorum.
0: Şimdiki,
1: Türkiye öyle mi kabul ediyor? Onu sormaya
0: çalışıyorum. Hemen bir cümleyle cevap vereyim.
1: Lütfen buyurun.
0: Şimdi böyle. Çünkü bundan sonra yeni bir siyasi, yeni bir Suriye'nin oluşumu için yeni bir anayasa hazırlıkları
1: evet,
0: başlayacak.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla Suriye'nin Kürtleri sadece kendi bölgelerine talip olan Kürtler olmaktan çıkacaklar.
1: Onu
0: Şam'ı
1: soruyorum.
0: Kendi başkentleri bilen Suriye'nin bütününe hitap eden bir siyasallaşma sürecine girecekler. Yeni anayasa, yeni Suriye, yeni siyasi mimari ortaya çıktığında da elbette ki o silahlı güçler Suriye'nin her tarafında artık görev alacaklar. Ama bu geçiş sürecinde şu an
2: tabur olarak katılıyorlar.
0: Efendim?
2: Tabur olarak katılıyorlar.
0: Tabii, evet. Yani şey
2: orada
0: değil ama.
2: Orada bayağı bir şey oldu da çünkü hani bir anlaşma.
0: Bu Türkiye'nin kabul ettiği bir model. Evet.
1: Türkiye bunu kabul etti mi diye
0: Türkiye'nin
1: için sordum.
0: Türkiye'nin kabul ettiği
2: kabul
0: bir model. Şunu
2: yani,
0: bilsin herkes.
2: Adam devlet başkanı.
0: Zaten İsrail'in bu kadar çok rahatsızlık duymasının sebebi de bu. Hatta sürecimizi sabote etmeye çalışmasının sebebi de bu. Aynen. Çünkü hala Suriye Kürtlerinin, Irak'taki, İran'daki Kürtlerin içine hamle yapmak isteyen bir şeyi var. Yani SDG ile Şara'nın Türkiye'nin öncülüğünde bu başlattığımız süreç doğrultusunda bütünleşmesi, Türkiye'de de bunun gerçekleşecek olması, Irak'a şeyi çok rahatsız ediyor, İsrail'i çok rahatsız ediyor. Onun için İsrail bir şeyden rahatsızlık duyuyorsa bizim memnuniyet duymamız lazım, emin olun. Emin olun yani hiç kimsenin kaygı duymasını gerektiren bir şey yok. Yani topraklarımızın
1: hayır,
0: bir gramı bir yere gitmiyor. Devlet içinde devlet oluşmuyor. Paralel bir devlet oluşmuyor. Kimseye bir imtiyaz tanınmıyor.
1: Murat senin...
0: Kimse kaybetmiyor. Birlikte kazanıyoruz.
1: Evet, senin çalışmanda terörsüz Türkiye süreciyle ilgili. Ya Kerem var mı? Hemen getirebilir misin şeyi?
3: Onları almamışlar da ben anlatayım.
1: Evet
3: siyasi
1: ne çıkıyor?
3: Sonuçlar var.
1: Ne çıkmıştı?
3: Mecliste sağlanmış toplumsal mutabakat, daha doğrusu mecliste sağlanan siyasi partilerle ve milletvekillerinin sağlamış olduğu mutabakat henüz sokağa tam manasıyla yansımamış. Şu an için ihtiyatlı iyimserlerle ihtiyatlı kötümserler neredeyse başa baş %50'ye %50.
0: İşte her akşam çubuklu adamları böyle güvenlik strateji uzmanı diye
2: tehdit devlet.
4: Hayır tıp doktorları artık
2: her
4: güvenlik
2: strateji çıkmıyor o konuda.
3: Her ikisinin de Faruk abi sorduğumuzda gerekçesini
2: başka
3: yani destekleyen ve desteklemeyenler açısından sorduğumuzda destek çok açık. Az önce Mehmet hocamın söylediği gibi.
1: Ya Mehmet abi çubuklu adamlara taktı. Aa ben de çubukluyum. Buyur.
0: Sen değil.
1: Ben mi bozuyorum seni?
0: Yok sen güvenlik.
1: Allah Allah.
0: Sen güvenlik ve strateji uzmanı olarak çalışmıyorsun. Adam hasbelkader albay olarak emekli olmuş bir ömür boyu güvenlik ve strateji
1: ama
0: uzmanı
1: olarak. Biliyor da bu işleri buraya çok
0: ya
1: değerli.
0: Ya nereden biliyorlar?
1: Geliyor.
0: PKK'yı
1: yani
0: bilmiyor, Babar'ı bilmiyor,
1: yapmış,
0: Mazlum Abdi'yi bilmiyor,
4: ama
0: SDG'yi bilmiyor, Öcalan'a
4: da
0: dair, Kürt meselesine dair bir kitap okumamış. Ekrana çıkıp ahkam kesiyor yani.
4: Mehmet abi tıp doktorları çıkıp ahkam kesiyor.
0: İşte yani.
1: Neyse ya bugün bir garip oldu işte. Evet.
3: Bunu tamamlayın isterseniz.

0: Şimdi destekliyorum diyenlerin, evet
1: Evet.
0: destekliyorum diyenlerin yarı yarıya, destekliyorum diyenlerin en önemli gerekçesi, argümanı artık terörün olmaması, şehit cenazelerinin artık olmaması ve toplumsal barış talebi. Ama desteklemeyenlerin de, o ihtiyatlı kötümserlerin de en önemli gerekçesi, burada siyasi muhatap olarak terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın daha ön planda olması ve müzakere süreçlerinin onun üzerinden yürüyor
1: Kim
0: olmasına.
1: üzerinden yürüyecek?
2: Abi onu
1: Yani kim
2: kamuoyuna
1: üzerinden
2: anlatacak.
1: yürüsün?
2: Ya tamam da onu kamuoyuna gideceksin.
1: Yani şöyle, hani
3: Kamuoyunu
1: bunu niye
3: sen de
1: soruya
3: anlatamazsın.
1: dönüştürüyor?
3: Devletin etkili bir öz eleştiri vererek bunu ancak
1: Tamam da
3: kabul
1: yani bu şu.
3: ettirebilmesi
1: Bir kere bu
3: mümkündü.
1: şu değil mi? Bir şeyi kabul
3: Yıllarca
1: ettik.
3: bebek katili.
1: Bir şeyi kabul
4: Üzüm
1: ettik.
4: yiyelim, bağcıyı dövmeyelim.
1: Hem sonuçları da tabii, hem
4: Oraya
1: sonuçları da analiz
4: odaklanalım.
1: edelim. Yani bir şeyi kabul ettik. Bahçeli dedi ki kardeşim
3: Evet.
1: birden hepimiz böyle kaldık yani, değil mi?
0: Evet.
1: Başladı ve buraya geldi. Sonra bazı şeyler anlaşıldı. Yani Orta Doğu'daki gelişmeler, İsrail, İran, Amerika, bir sürü işler oluyor, Suriye falan. Şimdi artık
3: Ben de
1: bu
3: söz
1: yola
3: alabilir miyim
1: girdikten
3: bu konuda? Akil insanlara yetimliyim.
1: Niyetindeydin değil mi? Ya bu iş bu noktaya
0: Ha,
1: geldikten
0: evet.
1: sonra artık sonuçlansın diye bakılması gerekmez mi? Onun üzerinden mi, bunun üzerinden mi?
4: Üzüm yiyelim ya,
1: artık
4: bağcıyı
1: sonuca
4: dövmeyelim.
1: bakacağız, değil mi yani? Bakmayalım mı?
0: Şimdi ihtiyatlı kötümserlerin en önemli birinci argümanı buyken, ikinci argümanı da Türkiye özellikle son 30-40 yıldır terör örgütünün bitmesi noktasında bundan önceki hükümetlerde ve hatta bu hükümet döneminde de başarısız tecrübeleri görüldü.
1: Evet.
0: Ve bu başarısız tecrübelerde de en çok o terör örgütüyle müzakere süreçlerinde onların bir uluslararası anlamda yabancı istihbarat örgütleri eliyle masada sözlerinin tutmaması ve sonrası açısından da Türkiye'de özellikle bu konuya karşı çıkan o neredeyse %50'ye 50 durumundaki örgütün bir şekilde bir gün o yabancı güçler eliyle tekrardan silahlandırılıp tekrardan Türkiye'ye dönük kullanılma ihtimalini de hep ceplerinde, akıllarının bir köşesinde tutuyorlar. Suriye ile ilgili konuda ise az
1: Çünkü
0: önce...
1: Son dakika önemli bir
0: evet.
1: gelişme bu. Tamamen diyor entegre edildi diyor.
0: Bu entegrasyon nasıl gerçekleşti? Bu entegrasyon biz aslında geçtiğimiz yıl sonu Ocak ayı itibariyle SDG, Mazlum Abdi bu entegrasyonu yapacaktı. Ama ciddi bir dirençle karşılaşılmıştı. SDG güçleri, YPG güçleri bölgesel özellik istiyorlardı ve oradaki entegrasyonda da bayağı ayak diremişlerdi. Bu süreçte az önce Mehmet Hocam dediği gibi yani tek bir kurşun atmadan diplomasi ve Türkiye'nin gücünü kullanarak özellikle Sayın Hakan Fidan'ın ve İstihbarat Başkanı Sayın İbrahim Kalın'ın bölgede yürüttüğü o ince diplomasi, bölgenin tüm alt bileşenlerini o Arap aşiretlerinden tutun da bölgedeki diğer silahlı unsurlara kadar ve İsrail'in bölgedeki operasyonlarına rağmen günün sonunda Türkiye'nin tezi aslında şu anda Suriye'de gerçekleşti. İsrail Golan Tepelerinden Kuzey Irak'a kadar Dürzileri, YPG, PKK güçlerini de yanına alarak oluşturmaya çalıştığı bölgenin istikrarsızlaştırılması, terörün artması ve oradan da Türkiye'yi tehdit etme projesini de çökertmiş oldular.
4: Sevgili Faruk, tamam. Mazlum Abdi'nin bir sözünü çok önemli, yeni geldi bu.
1: Lütfen.
4: Konuşması çok anlamlı bir konuşma. Yani
1: ne
4: keşke
1: diyor? Ne diyor?
4: Bir bölümünü sadece.
1: Evet.
4: Bizim sürecin, içeride başlattığımız sürecin amacını ve ruhunu yansıtması bakımından. Bugün Suriye tarihinde önemli bir, bugün Suriye önemli bir sayfayı, kendi tarihinde önemli bir sayfayı kapatıyor diyor. Barış, istikrar ve vatanın yeniden inşası için yeni bir sayfa açıyoruz. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın hep vurguladığı şey var ya, yeni bir devre açılıyor, yeni bir sayfa açılıyor, yeni bir tarih yazacağız ve birlikte yeni bir Türkiye inşa edeceğiz. Bu çok önemli, bakın silahlar şimdiye kadar güvenlik kaygısını hep öne çıkartan, haklı nedenlerle öne çıkartan bir şeydi. Engelleyici bir bariyerdi.
1: Evet.
4: Silah kalktığından itibaren artık bu güvenliğin beslediği başka fobiler, paranoyalar da ortadan kalkacak. Dolayısıyla demokratikleşme hamleleri, yeni bir anayasa, Türkiye yüzyılının inşası, belki de Türkiye'nin yeniden inşası. Bu cumhuriyetin kurucu değerlerini yerle bir etmek anlamına gelmiyor. Ulus devleti paramparça etmek anlamına gelmiyor. Birileri buraya, yani PKK'nın böyle talepleri olsa, hani ben silah bırakıyorum ama bana işte Diyarbakır'ı yöneteceğim bir alan tanı. Ve de federasyonu. Ya böyle bir şey istenmiyor. Yani ben gelip siyaset

0: yapacağım diyor.
1: Herkes bıkmış ya, onu evet. Anlıyorsunuz yani.
0: Kesinlikle o yani.
1: Dağdaki de savaşmaktan bıkmış aslına bakarsan yani. Evet,
0: Mazlum Abdi'nin söylediği şey çok evet, anlamlı
1: Mazlum
0: bakınız.
1: Mazlum Abdi de bıkmış bakma.
0: Emin
1: yani,
0: olun yalanım.
2: Mazlum Abdi de
1: sayıları bıkmış abartmaktan bıkmıştır her şeyden önce. Ya. 100 bin asker var, YPG'li var demesi kolay. Hiçbir zaman 100 bin YPG'li olmadı.
0: Tabii ki.
3: 20 yani, bini geçemediniz.
1: Evet 20 bini geçemedi. Bir kısmı da Halep'te son evet, yaptıkları evet, o kalkışmada mahalleyi çevirip orayı kendi evet, otonom evet, bölgesi yapmaya kalktılar ya orada baktınız, kırıldılar.
0: Orada eğer Türkiye
1: ağır
0: müdahale etmeseydi size
1: ağır
0: bir
1: çatışma
0: vereyim,
1: yaşandı aslında.
0: Ekranlarda
1: orada
0: bu söylendi mi bilmiyorum. Uzunca bir süredir ekranlarda tartışma programlarını izlemiyorum. Türkiye müdahale etmeseydi var ya Amerika'nın senaryosu şuydu, İsrail'in senaryosu şuydu. Irak üzerinden İran'a tırnak içinde savaşçı Kürt gruplarını sokacaklardı. Tabii. Süreci bozacaklardı. Hmm. Halep önünde de aynı şey yapmaya çalıştılar. Şahin Cilo, Öcalan has adamıdır, muhtemet adamıdır. Eğer Türkiye devreye girmeseydi, Türkiye devreye girdikten sonra Öcalan bizzat talimat vermemiş olsaydı, o Şeyh Maksud'da çatışmalar derinleşmiş olsaydı, birilerinin istediği oydu.
1: Ama bir şey söyleyeyim, İran'da da o kadar pecak sayısı, İran azdır rejimine
0: ben şeyi
1: mukabele edecek kadar aynen, çok değil bu arada.
0: Başka güçler gönderilecekti hmm, Kürt şeyiyle. Eğer Öcalan müdahale etmeseydi Türkiye'nin şeyiyle süreç adına, emin olunuz yapılmak istenen şey bizimkiler de burada hazırdı zaten. Böyle askerden çok askerci olan Türkiye girsin öldürsün PKK, YPG bilmem ne.
1: Vardı.
0: Süreç tamamen bozulacaktı. Halep'te kan gövdeyi gösterecekti. Türk-Arap, Kürt-Arap kavgası Irak işlerine kadar, Barzani bilmem neye kadar yansıyacaktı. Ve Amerika'nın şey istediği, Türkiye bu oyunu bozdu. Ben buradan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımıza peki, Sayın İbrahim Kalın'a teşekkür ediyorum.
2: Son tarih.
0: Türkiye'nin gücü var ya. Yani. Çok çok önemli.
2: 30 Eylül'e kadar silahların
0: ya milletimiz müşteri şart olsun. İnanınız ki
1: bir blok
0: millete rağmen bir şey yapılmıyor. Milletin hayrına olmayacak bir şey de yapılmıyor.
4: Hayır ama
1: ben konuşmadım daha.
4: Ya aslında şeyden Metin Erdoğan son dakika gelişmesi olduğu için bir bilgi aldım ama dönünce kısaca söylersin. Çünkü şu CHP ve Yeni Parti arasında başkanlar krizi ay, önemli bir
1: Suriye
4: mesele.
1: Hem Suriye konusunu takip eden biriyim. Hem
4: tabii tabii dönünce söz hakkı vereyim.
1: İnsanlara yetiştireyim. Dönünce söz hakkı vereyim. Süreçle ilgili ilk yazıyı, ben yazdım peki, yani. Peki, bu işi Öcalan'la çözülecek peki, belli ki. Kesinlikle. Ona dönün diyen ilk yazıyı ben yazdım.
4: Peki,
1: bir
4: dönünce,
1: yani
4: dönünce söz hakkı vereceğim.
0: Çok katkılarınız oldu gerçekten. Evet, çok sağ olun.
4: Dönünce söz hakkı vereceğim. Ama bütün mesele aslında biraz da şuradan geçiyor. Yani hadiseler yaşanıyor. Bilmiyorum bunu söylemek ne kadar doğru ama yani Kürtler bir şey sanki böyle hiç elde etmesin diye böyle bekleyen de bir cenah var yani. Yani bu insanlar kardeşlerimiz, birlikte yaşıyoruz, bir ülkeyiz. Yani bazı talepleri olabilir. Yani bazı taleplerinin olması devleti, milleti, ülkeyi, bayrağı, vatanı, komşuları bölmüyorsa, şu bu olmuyorsa yani bazı şeyleri anlamamız gerekiyor. İnsanlar
2: neyi anlamıyoruz
4: bir,
2: şu anda?
4: Bir tarihe Faruk, kadar bir şey oldu. Onu anlamak
2: Faruk,
4: gerekiyor.
2: Neyi anlamamız gerekiyor?
4: Şimdi aradan sonra söyleyeceğim. Çok kısa bir ara. Yani araya gidelim ve dönelim. Araya gidelim. Bunu anlatacağım.
5: Daskı olmayan kalmasın diye kolları sıvadık ve zorunlu deprem sigortasının tarife ve teminatlarında yeni dönemi başlattık. Poliçe teminatlarını iki katına çıkardık. Teminatlara enflasyon koruması getirdik. Enflasyon koruması sayesinde poliçe teminatları aylık enflasyon oranına bağlı olarak ve ek prim ödemeye gerek kalmadan otomatik olarak güncellenecek, herhangi bir hasar durumunda ise tazminat tutarı güncel bedeller üzerinden hesaplanacak. Siz de teminatınızı artırmak, enflasyon farkı ödemeden enflasyon korumasına sahip olmak için vakit kaybetmeden DASK'ınızı yaptırın, depreme karşı güvencesiz kalmayın. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
4: Evet, döndük, devam ediyoruz. İki değerli konuğum gelecekler şimdi. Nihal Bengisu Karaca dedi ki yani Suriye'deki bu gelişmeler karşısında benim söylemem gereken şeyler var. Çünkü ben bu konuda ilk yazılı

0: yazmış ve bu konuda yorum yapmış insanım. Dolayısıyla bu mesele hakkında konuşmak istiyorum. Ben de aranın ardından tamam dedim.
1: Evet, hatırlatmak istedim. Efendim? Hatırlatmak istedim.
0: Tabii.
1: Gayet mütevazı
0: içimde. Aytunç da benden bir açıklama bekliyordu.
1: Aytunç
0: senin
1: yok.
0: Senin açıklamalar, Aytunç burada olmadığına göre açıklama yapmaya da gerek yok.
1: Aytunç olsa ama bana yine söz vermeyecekti.
0: Evet, yani. Verdim. Buyur.
1: Bravo.
0: Buyur. Hayır, Metin Er'le Aytunç da buyurun gelin.
1: Gerçekten.
0: Hem Metin Er hem Aytunç geliyorlar sağ olsunlar.
1: Oraya atıf.
0: Evet, buyur.
1: Oraya atıf yapmış. Oraya atıf yapmamın nedeni şu. Hı-hı. Gerçekten daha böyle bir Devlet Bahçeli'nin açıklama yapmadığı ve Ufuk'ta böyle bir açıklama yapacağının tahmin edilmediği bir dönemde.
0: Evet.
1: Eğer DEM sürekli Öcalan'ı işaret ettiyse kendisinin parti olarak bu meselenin çözümünde kendisini iddialı olarak görmüyor anlamına gelir.
0: Evet.
1: Öcalan da uzun zamandır devlet mahkum, hükümlü olarak devletin elinde olan bir şahıs. Ve bir şekilde Orta Doğu mitolojisinde karşılığı olan, ister mitolojik deyin ister realite deyin, tamam, fark etmez, bir şekilde karşılığı olan bir şahıs ve Devlet Öcalan'la bu mevzuyu artık görüşsün yazısı yazdım. Ve 15 gün sonra Devlet Bahçeli bu açıklamayı yaptı. Yani aradaki süre o kadar az, 15-20 gün. Yani o yüksek perdeden yaptığı açıklama geldi. Dolayısıyla tabii ki o kendi yazıma atıf yapma hakkına sahip olduğumu düşünüyorum.
0: Ben başlattım süreci diyorsun.
1: Ben başlattım demiyorum kesinlikle.
0: Şaka yapıyorum ya.
2: Ama katkısı büyük.
1: Devlet Bahçeli'nin öyle bir açıklama yapacağı tahmininden tamamen uzaktaydım o sırada. Böyle bir açıklamayı geleceğini tahmin ederek yapmadım. Hı-hı. Aklın yolu bu olduğu için yaptım. Şimdi ama bu gelinen noktada hani insanlardan kesinlikle şu talep edilmiyor bence. Bazıları sanki bu talep ediliyormuş gibi bir öfkeye kapılıyorlar. Eğer bu talep edilseydi, yani Öcalan'a saygı duyacaksınız, herkes çok sevecek. Yani 40 yıllık devlet bebek katili, İmralı canisi demiş olabilir ama siz şimdi biz bugün miladı koyduk, sınırı çektik, hepiniz çok seveceksiniz. Sevmeyeni
0: şey
1: alıyoruz içeri. Şimdi böyle bir talep ya da böyle bir dayatma olsaydı insanlar öfkelenmekte çok haklı olurdu. Ama bugün yapılan şey o değil. Barış iki çatışan unsur arasında yapılır. İster ona terörist deyin, ister gerilla desin bazıları, ister militan deyin. Adını nasıl koyduğunuz bir sivil olarak ya da bir çok devlete müzahir ya da çok devletçi bir ideolojiniz varsa ona göre değişir. Ama ne dediğiniz sonucu değiştirmiyor. Günün sonunda barış çatışan iki unsur arasında yapılır.
0: Doğru.
1: Yani birinin daha, ha şu var, en çok sorulan soru şu. Ya zaten Türkiye yenmemiş miydi? Bakın bunu hala aşamadık. Bu hala sokakta konuşuluyor. Türkiye tabii ki Süleyman Soylu dönemindeydi. Özellikle bu konuda çok yüksek profilli cümleler kuruluyordu. Şöyle ezdik böyle geçtik. Doğruyu da kısmen yani vaka olarak doğruluğu payı da yüksek. Özellikle İHA ve SİHA'ların. Türkiye savunma sanayisinin o bu tür dağda kaçan gizlenen kişileri takip etmekte üstünlüğü ele geçirdiği dönemde elbette Türkiye büyük başarı kaydetti ve o başarının da zorlaması ve etkisi de olmuştur. Hı hı. Bunu kimse inkar etmiyor.
0: Doğru.
1: Fakat insanların ihmal ettiği şey şu. Bitiriyorsunuz ama o görüşü, yani o görüşe sahip çıkmış ve kitleler nezdinde temsil kabiliyeti kazanmış kişiler artık bitiriyoruz. Silaha gerek yok kardeşim. Ben bu süreci bitiriyorum demedikleri sürece o yapı insan toplamaya devam ediyor. Bu en şahin askerlerin itirafı
0: fikren,
1: değil
0: fikren
1: miydi?
0: Ediyor,
1: tabii gidiyor, gidiyor, tabii, devam ediyor.
2: Sosyolojisi
1: gitmeye.
2: Büyüyor.
1: İnsan
2: ya,
1: malzemesi tabii. Bir insan malzemesi çünkü yürekle çalışıyor o mekanizma. O yüreğine, gönlüne karşılık geliyorsa gidiyor. Her şeyi bırakıp yine gidiyor. Şimdi dolayısıyla orada siyasi çözüm denilen şeyin ki biz bunları ekranlarda dile getirdiğimizde karşımızda böyle 4-5 kişi olurdu. Hepsi bana saldırırdı. Ben bu o günleri de çok net hatırlıyorum. Yani parti kapatılmasa daha iyi olmaz mı dediğimde uğradığım saldırıyı da çok iyi hatırlıyorum. Onların ağız değiştirmesini görmek uzaktan böyle keyiflenmek falan ekranlarda benim için çok şey oldu. Her şeyin dışında bir kazanım oldu yani.
0: Kazanım.
1: Kendi zihnimi yani kendi cümlelerimin teyidini gördüm onların o zavallıca çırpınışlarında. Ama ben bunu devlet ya da iktidar aklı o an çok keskin bir terörle mücadeleyi savunurken dahi parti kapatmak Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine doğru yakışmazı söylemek zorundaydım. Söylediğimde başıma gelecekleri bilmeme rağmen. Hı hı. Günün sonunda bakın nereden nereye gelindi. Şimdi

0: Parti kapatmayı bırakın. Bundan sonra örgüt silah bıraktığına göre, örgüt kendini lağvettiğine göre artık ne mevzu varsa mesele parti tarafından, bir siyasi parti tarafından konuşulacak ve mesele güvenlik meselesi, terör meselesi değil, siyasi bir mesele olarak bizim alanımıza düşecek. Bizim sahnemizde o şekilde yer alacak.
1: Peki.
0: Çünkü artık arkasında silah olmayacak, silahlı adamların dayatmaları olmayacak. E bundan olsa olsa mutluluk duyulur, bundan olsa olsa memnuniyet duyulur. Diğer konularla bunu ayrıştırmak gerekir. Nedir diğer konular? Muhalefetin üstüne bu kadar gidilirken, buradaki terörle mücadele ve terörsüz Türkiye ve demokratikleşme sürecindeki demokrasiyi inandırıcı buluyor musunuz diyor muhaliflerin. Mesela insanların ikna olmakta en çok zorluk yaşadıkları yer burası. Yani peki, ben de diyorum ki bu mevzuları ayrıştıralım. Bir süreliğine en azından ayrıştıralım. Demokrasi kolay gelen bir şey değil bu ülkede. Demokrasi çok sık tekrarlanan ama asla bir türlü pratize edilemeyen, siyasetçilerin hayatlarına davet edemedikleri bir şey, zorlandıkları bir şey. Ben de diyorum ki bir şekilde terörü bırakacağım, silahı bırakacağım diyen adama öyle isteksiz, aa ama böyle barış mı gelir, sen kimsin ki veya bu iktidarla ne kadar demokrasi olacak ki barışın bir değeri olsun şeklinde bir fikri mütalaa gelişir ve bu öne geçerse burada yazık olur, olana yazık olur. Silahı bırakacağım diyen iradeyi elinizin tersiyle itemezsiniz. İtmiyor en azından zaten. Bu farkındalık olsa.
1: Tabii tabii itmiyor zaten.
0: En azından oturu.
1: Mesele bir yere geldi artık.
0: Bakın çok ya, yakın zamanda.
2: Korkma, bizim de bir
0: çok büyük yanlış.
1: Tabii, geleceğim.
0: Ya böyle bir sürekli bir trolleme gayreti var bazı kişilerde. İşte Öcalan dedi ki oraya bakmayın, demokrasinin yolu Silivri'den geçmiyor, İmralı'dan geçiyor dedi. Şimdi anlaşılıyor ki bu tümüyle bir yalan. Asla böyle bir ifade olmamış. Asla böyle bir açıklama olmamış. Ama bunları fabrikasyon bir biçimde çıkarıp ortalığa yayan ve bu terörsüzleşme ve toplumsal barış ve dayanışma sürecini sabote etmek isteyen bir niyet var. Buraya karşı muhaliflerin gerçekten iktidara karşı itirazınız olabilir. Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline karşı itirazınız olabilir. Benim de eleştirilerim var. Ama gerçekten burada barışı tehlikeye atacak, silahları bırakacağım diyen tarafın niyetini değiştirmesine yol açabilecek, büyük ölçekte sabote edici bir yere varabilecek konularda heyecanlanmamaya, fevri davranmamaya ve zemini korumaya özen gösterin.
1: Teşekkürler. Aytunç, ne diyorsun bu konuda? Böyle üçer dakika görüşlerinizi alayım.
3: Evet. Şimdi
1: Mazlum Abdi ve entegrasyon.
3: Şimdi birinci konu şu. Silah bırakıldığı için süreç başladı.
1: Evet. Yani
3: silah bırakılacak, feshedilecek diye PKK. Hı hı. Biraz önce Nihal işte karşımda HDP kapatılsın diyenleri bu şu an, şimdi de ağız değiştirdiğini gördüm dediği zaman mutlu oluyorum diyor ama o dönem silahların gölgesinde siyaset yapan ve örgütün talimatlarıyla hareket eden bir siyasi parti görünümü verdiği için Hendek olaylarını zaten nasıl unuttuğumuzu bilmiyoruz. Biliyorum. Herhalde bilmememiz, evet. Unutmamamız gerekiyor. Ve bu süreçte sadece örgütün değil, siyasi yapılanmasının da rolünü koca koca iddianamelerde de gördük. İddianameleri görmemize gerek yok, açıklamalardan da biliyoruz. O yüzden baktığımızda bunu ikiye ayırmak gerekiyor. Yani silahı bırakıp kendini feshettiği için bu örgüt, biz bu duruma, bu masaya tekrar kurun, bu masanın kurulmasını istedik. Birinci olay bu. Şimdi ikinci olay, bugün itibariyle Öcalan da yalanladı. Dem dün yalanlamıştı. Ve sonra güvenlik kaynakları da açıklama yaptı. Son günlerde ortada dolaşan tutanaklar bu süreci sabote etmek içindir denildi. Fakat bir haftadır bu tutanaklar yayınlanıyor. Bir haftadır ses yoktu. Dün itibariyle 3 ayrı görüşme tutanağı yayınlandıktan sonra bu gündeme getirildi. O zaman insanlar şunu bekliyor. Tamam, bunlar eklemeli, çıkarmalı, sabote etmek içinse gerçeği ne bu işin? Ne görüşüldü? Öcalan ne dedi heyete? Yetkililere ne dedi? En azından kamuoyu biraz bu konularda aydınlansın

bir bilelim yani net bir şekilde. Şimdi kolay, yani şu lafı dediğimiz zaman demokrasiyi bu kadar çok içine sindirmiş ve barışı bu kadar çok isteyen kişilerin buna böyle dersen sabote edersin. Buna böyle dersen ne yapıyorsun sen? Çözüm sürecini baltalıyorsun. İnsanların soruları olacak.

0: söyledi.
1: Sosyal medya veya geleneksel medyada Ahbap Derneği'ni ya da Haluk Levent'i destekleyen herhangi bir açıklama yapmadım. Haluk Levent'in geçmiş dosyalarını da göz önünde bulundurarak kendisine daha dikkatli yaklaşılması gerektiğini deklare etmişimdir. Hal böyleyken benim Ahbap Derneği ile bu tür bir faaliyete girişmem mümkün değildir.
0: Gökbakar ifadesinde Kızılay'dan yapılan çadır alımları nedeniyle Levent'le sosyal medyada tartıştıklarını da anlattı. Haluk Levent'in tutuklu bulunduğu Ahbap Derneği soruşturmasında şu ana kadar 20 isim ifade verdi.
2: Suriye Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde İsrail tarafından vurulan Ebu Zuhr askeri hava üssü semalarında İHA'larla Suriye haritası çizdi. İHA gösterisi dün gece yapıldı. Ebu Zuhr üzerine çok sayıda İHA ile Suriye devlet arması çizildi. Ayrıca Golan Tepelerinin de dahil edildiği Suriye haritası yansıtıldı. İsrail savaş uçakları Suriye'nin İdlib ilinde yer alan atıl durumdaki Ebu Zuhr askeri hava üssüne 18 Ağustos'ta hava saldırısı düzenlemişti. Suriye Dışişleri Bakanlığı İsrail'in saldırılarını gerekçesiz bir saldırı ve bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış şeklinde niteleyerek kınamıştı. ABD ve İran arasındaki Hürmüz Boğazı düğümü çözülemedi. ABD Başkanı Trump, boğazdaki tüm mayınları kaldırdıklarını söyledi. Yeni mayın döşeyen gemilerin imha edileceğini bildirdi. İran'ın ise ABD'ye Pakistan aracılığıyla şartlarını ilettiği öne sürüldü. Şartlar arasında ABD'nin mutabakattaki Hürmüz maddesini uygulaması da bulunuyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de mayınların temizlendiğini açıkladı. İran mayınları temizlemek için Umman'la görüştü. Tarafların Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlığı sürerken Tahran yönetiminin şartlarını Washington'a ilettiği aktarıldı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularındaki tüm mayınların Amerika Birleşik Devletleri tarafından kaldırıldığını açıkladı. Yeni mayın döşeyen herhangi bir gemi veya teknenin derhal imha edileceğini bildirdi. ABD Başkanı ülkesinin uzay kuvvetleri aracılığıyla Hürmüz Boğazı'nın her yerini izlediklerini kaydetti. Sıfır tolerans politikamız tam olarak yürürlükte ve geçerli diye belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile Ummanlı mevkidaşı Busaydi Tahran'da görüştü. İki bakan Hürmüz Boğazı'nda ortak geçici seyir koridorunun kurulmasını ele aldı. Boğazı mayınlardan temizlemek için ortak projenin uygulanmasına yönelik anlaşmayı konuştu. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir de Tahran'daydı. İran'ın Tasnim Haber Ajansı'na konuşan kaynak, Münir'in ziyaretinin müzakerelerin önünü açmayı hedeflediğini belirtti. İran'ın şartlarını ABD tarafına aktarmaya amaçladığını kaydetti. Şartlar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin İslamabad mutabakatı hükümlerini uygulaması da bulunuyor. Bu kapsamda İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin düzenlemeleri içeren 5. maddenin uygulanmasını talep ettiği aktarıldı. 28 Şubat'ta başlayan karşılıklı saldırılar yerine ekonomik savaşa bırakırken ABD'nin Orta Doğu'dan çektiği diplomatlarını geri göndermeye hazırlandığı iddia edildi. New York Times gazetesinin haberine göre bölgedeki ABD temsilciliklerinde alınan acil durum önlemleri bu hafta gevşetilebilir. ABD Başkanı Trump, İran'a karşı şimdiye kadar eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ilan etmişti.
2: Değerli izleyiciler, şimdi sınırlarımızın hemen yanı başına bakalım. Suriye'de iç savaş sonrası yeniden inşa çalışmaları devam ediyor. 13 yıllık iç savaş sonrası ülkenin her yerinde yoğun bir toparlanma mücadelesi var. Habertürk'ten Aliyan Tok ve Ahmet Ulu da Suriye'nin Halep kentine gitti. O çalışmaları yerinde takip etti. Allahu Ekber.
4: Uçaklar havadan inmiyordu, hep bombalıyorlardı bölgeyi. İnsanlar gözleri havada geziyorlardı. Uçak

0: gördü mü kaçıyorlardı.
1: Sesleri Halep'in birçok noktasında duymak mümkün. Suriye'de artık silahların ve bombardımanların yerine inşaat sesleri var. Halep'te her 10 binadan resmi rakamlara göre en az 4'ü ağır hasar aldı, yıkıldı. Şimdi Halepliler, tüm Suriyeliler bu enkazı ortadan kaldırmaya ve hayatlarını, evlerini yeniden inşa etmeye çalışıyorlar.
2: Vaba ma bi ahsen min hik.
3: Hayat şimdikinden daha iyi olmamıştı. Çalışıyoruz, imar ediyoruz. Daha önceden buradan kaçıp Cerablus'a gitmiştik. Devrimden sonra buraya geldik. Oğlumla beraber Halep'te çalışıyoruz. İnşallah çalışarak düzelteceğiz.
1: Halep, Suriye'nin İstanbul'u. Bir portre. Ülkede ne olup bitiyorsa burada gözlemlemek mümkün. İç savaşın en kanlı günlerinde mahalle mahalle çatışmalara sahne oldu. Devrimden sonra şimdi tüm Suriye gibi Halep'te o kötü anıları geride bırakmak için çok çalışıyor.
4: Çalışma ve belediye hizmeti var ama daha yapılacak çok iş var. Ben de kendi dükkanımın önündeki çöpleri, molozları topluyorum bu şekilde.
1: O dönem siviller, sivillerin yaşadığı yerler, okullar, hastaneler bombalandı. İşte Halep'in en büyük hastanelerinden biri. Esad rejimi tarafından bombalanan bu hastane harabeye döndü ve şu anda kullanılamaz halde. İşte tüm bu hastanelerin yeniden onarılması gerekiyor.
5: Burada daha önce hastane vardı, ona ne oldu? Önceki dönem sivillerin yaşadığı bölgeler cephedeki savaşçıların dikkatini dağıtmak için vuruluyordu. Bu hastaneye de savaş uçakları bomba yağdırdı. Binlerce kişi yıllarca hastanesiz kaldı. Burada da bir üniversite vardı. Tüm dünyadan öğrenciler geliyordu. Yeni hükümetin şimdilik imkanları kısıtlı. Ama elektrik, altyapı gibi tüm ihtiyaçlar zamanla çok çalışarak giderilecek. Ama öncelik enkazın kaldırılması ve herkesin evine kavuşması.
1: Bundan birkaç sene önce ülkedeki en büyük kaygı güvenlikti.
6: Allah'a şükür güvenliğimiz sağlandı. 15 senedir savaştaydık. Biraz zaman alacak ama yavaş yavaş düzelecek Suriye.
1: Artık Halep'te gezerken eli silahlı, üniformasız, dağınık askerleri görmek mümkün değil. Hepsi emniyet müdürlüğüne bağlı, tek tip kıyafetli polisler var. Ve Suriye'nin Halep'in meydanlarında asayişi, güvenliği artık onlar sağlıyorlar. Ocak ayında terörden temizlenen Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde yaşayanlar da artık çatışma değil, iyileşme istiyor.
7: Aslında benim aslım Kürt, yani Afrinliyim ben. Beraber yaşıyoruz yani burada.
5: Kardeşiz. Biz, Kürtler, Hristiyanlar, 2000 yıldan beri beraberiz. Yaratıldığımız günden beri kardeşiz.
8: Türkler, Türkmen de var. Yani mecbur bizim bu vatan hepsi beraber.
1: Şiddeti unutmak, sıradan ve bir o kadar neşeli günlere dönmek. İstenen işte sadece bu.
9: Burada köyler turnuva gibi, Suriyeliler, futbolcular, eski futbolcular hepsi oynuyor yani. 2012 gittim, savaşta bittimden sonra ben geldim. Şimdi 0-0 yeni kalkıyor Suriye'de. En yakın zaman Suriye ayakta duracak inşallah.
1: Ve ekonomi. Mayıs 2025'te Avrupa Birliği Suriye'ye uygulanan tüm yaptırımları kaldırdı. Yıllar sonra Suriye ilk kez uluslararası ticaret sahnesinde.
10: Türkiye, Almanya, hatta Amerika'dan geliyorlar buraya. Daha önceden gelemezlerdi.
1: İşte o Halep'in meşhur çarşısı. Savaş zamanı büyük bir kısmı ciddi yara aldı ve enkaza dönüştü. Savaştan sonra burada yeniden inşa çalışmaları yapıldı. Dükkanlar ayrı ayrı bir şekilde yeniden onarıldı, tanzim edildi ve Halep çarşısında ticari hayat yeniden canlandı.
0: Deir Zor ve Şam'dan ticarete geliyorlar. Öncesinde her yerde kontrol noktası vardı.

0: Geçişlere izin verilmezdi.
1: Parçalanmış, enkaz altında kalmış Suriyelilerin şimdi umudu, motivasyonu ve gidilecek uzun bir yolu var.
2: Hayat yeniden yavaş yavaş geri dönmeye bakayım. İnşallah da daha iyi güzel olur.
3: Yunanistan'dan hem girişte konuşlandırılan Patriot bataryası hem de Ege'deki yeni projeleri hakkında açıklamalar geldi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Ege'deki yeni enerji projelerinin Türkiye'den gelen itirazlardan etkilenmeyeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Yera Petridis ise Patriot bataryasının yerinin değiştirilmesinin Ankara'dan gelen tepkiler nedeniyle yapılmadığını savundu.
4: Türkiye'nin tepkisi Ege politikamızı değiştirmez açıklamanın sahibi Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis.
5: Συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα.
4: Kabine toplantısında konuşan Mitsotakis, Ege Denizi'ndeki adalara yönelik yeşil enerji projeleri ve turizm planlamalarının Türkiye'nin tepkilerinden etkilenmeyeceğini söyledi. Komşularımızla iyi ilişkiler içinde olmayı amaçlıyoruz. Ancak Ege ve Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlarının belirlenmesi dışında hiçbir konuyu müzakere etmeyeceğiz dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis de Girit'e konuşlandırılan Patriot bataryası hakkında konuştu. Atina'nın Ankara'nın talimatıyla hareket ettiği iddiasını yalanladı. Yerapetridis, Patriot bataryasının Kelpi Adası'ndan Girit'e gönderilmesinin operasyonel bir karar olduğunu söyledi. Ülkesinin inisiyatifi eline aldığını savunan Yunan Bakan, Atina'nın bölgede gerilimi tırmandıran hamlelerine Ankara'nın tepki göstermesini başarılı ve etkin bir dış politikaya örnek gösterdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin ilan ettiği deniz parklarına ilişkin olarak da konuştu. Teyakkuzdayız ancak endişeli değiliz dedi. Yunanistan'ın her alanda ulusal çıkarlarına dayatma gücüne sahip olduğunu da savundu. Yerapetridis, Türkiye ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini de dile getirdi.
3: ABD'den Rusya'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirildi. Amerikan basınının iddiasına göre CIA direktörü Radcliffe Moskova'ya gitti.
6: CIA direktörü John Radcliffe'in Rusya'ya gittiği ileri sürüldü. ABD'li bir yetkilinin Amerikan CNN'e yaptığı açıklamada Radcliffe'in Moskova'ya önceden haber verilmeyen bir ziyaret için gittiği ileri sürüldü. Yetkilinin toplantıların içeriği veya görüşülen konular hakkında bilgi vermeyi reddettiği iddia edildi. Konuyla ilgili CIA veya Kremlin'den herhangi bir açıklama yapılmadı. Uçuş takip sitesi Flightradar'a göre de bir Amerikan Boeing C-17 Globemaster 3 askeri nakliye uçağı başlangıçta Maryland'deki Andrews ortak üssünden kalktı. Letonya'ya gitmesinin ardından Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Aynı uçak Moskova'dan yeniden kalkış yaptı. Radcliffe, CIA direktörü olarak Rusya'ya gitmemişti. Eski direktör Burns, 2021 yılında Moskova'ya gitmiş, Rusya Devlet Başkanı Putin ile doğrudan görüşmüştü.
3: Yurttaki gelişmelerle yeniden devam edelim. İstanbul Beykoz'da bir kişi serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Yazın sıcağından kaçarak serinlemek istedi. Dün öğle saatlerinde Riva Galera koyunda yüzmek için suya girdi. 55 yaşındaki N.S. bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Acı haber geldi. Ekipler N.S.'nin cansız bedenine ulaştı. Ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ailesiyle birlikte gittiği tatil 14 yaşındaki Taha'nın sonu oldu. Dalaman çayında rafting yapan Taha suya düşüp boğularak can verdi. Oğlunun ihmal nedeniyle öldüğünü söyleyen anne sorumluların cezalandırılmasını istedi.
7: 1 an evvel kapatın, orası can alıyor. Orası can alıyor, benim oğlum gitti.
4: Rafting yaparken iddiaya göre oğlu ihmal

0: nedeniyle suya düşüp öldü. Firma yetkilileri ve çalışanları suçlayan anne gözyaşlarına boğuldu. 14 yaşındaki Taha Emirkaya Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşıyordu.
1: Eşim, oğlum, ben Fethiye'ye tatile gittik.
0: Otele yerleşen aile Taha'nın isteği üzerine rafting yapmak istedi. Kaldıkları otelden yardım isteyince bir firmaya yönlendirildiler.
1: Şunu da sorduk, 18 yaş altı alıyor musunuz diye. Bize 8 yaştan sonrasının serbest olduğunu söylediler. Biz de bu şekilde sabah otelden aldılar.
0: Taha, üvey babası ve annesiyle birlikte 8 kişi şişme bota bindirildi. Dalaman çayındaki rafting sırasında anne ve üvey babasıyla 14 yaşındaki Taha dengelerini kaybederek çaya düştü. Anne ve babası kurtarıldı. Ayağı kayaya sıkışan küçük Taha ise sudan çıkarıldığında artık çok geçti.
1: Benim çocuğumun can yeleği böyle yukarı çıkmış, benim çocuğum bu şekilde kalmış. Diyorum ki kafasını kaldırın, hala ayağını çıkaramıyoruz diyorlar.
0: Oğlunun ihmal nedeniyle öldüğünü iddia eden anne Çiğdem Katalıoğlu, çayın rafting'e elverişli olmadığını savundu.
1: O su bir çocuğun değil, bir yetişkinin bile rafting yapabileceği bir yer değil. Profesyonellerin yeri bile değil. Kesinlikle kimse orada rafting yapmamalı. Çünkü suyun altı kaynıyor. Çok hızlı bir şekilde çeviriyor. Suyun altı kayalık dolu.
0: Olayın ardından rafting firmasından bir yetkili tutuklandı.
1: Bütün sorumlulardan, hepsinden şikayetçiyim. Sonuna kadar bu davanın peşindeyim. Tek derdim oranın komple kapatılması.
2: İstanbul Küçükçekmece'de küçük çocuğun elinde bulunan deodorant kutusu aniden patlayarak alev aldı. Olayda ikisi çocuk, üç kişi yaralandı. Dört katlı binanın giriş katında oturan iki çocuklu bir aile facianın eşiğinden döndü. Ailesiyle beraber yaşayan otizmli çocuk deodorant kutusunu elinde tuttuğu sırada bilinmeyen bir nedenle aniden patladı. Patlama sonucu evde yangın çıktı. Çıkan yangında çocuğun annesi ve küçük kardeşi de yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucu yangın söndürülürken olay sonrası başlatılan inceleme ise sürüyor. Ucuzu ev alma hayaliyle internetten ev bakanlar dolandırıcıların tuzağına düştü. Dolandırıcılar 25 milyon liralık vurgun yaptı.
0: Sahte ilan verdiler, uygun fiyatta tuzağa çektiler. Bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdılar.
3: Gittiğimde o evin bana satılamayacağını, ondan sonra bana başka bir ev gösterdiler.
0: İstanbul'da internet siteleri üzerinden verilen sahte daire ilanları çok sayıda kişinin ev hayalini yıktı. Dolandırıcılar ucuza daire vaadiyle milyonlarca liralık vurgun yaptı.
4: Biz eşimle ne olduğumuzu anlayamadık yani. Bizi nasıl, ne hale soktular ben anlayamadım.
0: Şüpheliler internet sitesine özellikle Esenyurt ilçesinden uygun fiyatlı daire ilanları koydu. Kendilerini arayanlara evler gösterdiler. Ardından önce kapora istediler.
3: Benden 100 bin lira kapora istedim. Daha sonrasında ertesi gün aradığında işte sana kredi çıkmıyor. İşte 500 bin lira daha para vermen gerekiyor dedi.
0: İş tapu teslimine geldiğinde ise bin bir türlü bahaneyle müşterileri oyaladılar.
4: Dedi ki abla dedi bugün 3 dedi, saat 3.30 oldu dedi, yetişmez dedi. Pazartesi dedi, cuma günüydü o günü. Pazartesi dedi alacaksın kapıyı dedi, pazartesi gel dedi. Pazartesi gittik, yok abla dedi işte mal sahibi dedi İran'a gitti dedi. İran'dan gelecek bir hafta sonra, bir hafta sonra gel dedi.
0: Şikayetler üzerine ekipler harekete geçti. 30 mağduru olan soruşturmada 25 milyon liralık vurgun tespit edildi. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından adresler belirlendi. İstanbul, Sinop ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelere ait olduğu belirlenen 13 tarla, 3 ev, 3 arsa ve çeşitli taşınmazlara el konuldu.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevi ve yatak kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların başladığını açıkladı. 710 kapasiteli 6 yaşlı bakım merkezi açılacak. Gündüz hizmet merkezleri ve toplum temelli alternatif yaşlı bakım modelleri devreye alınacak.
0: Nüfusun %11,1'ini 65 yaş üstü yaşlılar oluşturuyor. Huzurevlerine talep her geçen gün artıyor. Yeni yaşlı bakım merkezleri için çalışmalar başladı. 2026 Mayıs ayı itibariyle Aile Bakanlığı'na bağlı 178 huzurevi, yaşlı

0: bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Ayrıca 29 özel huzurevi ve diğer kamu kurumlarına ait 18 huzurevi hizmet veriyor. 15.263 yaşlıya bakım hizmeti sunuluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mecliste yaşlıların bakım ve barınma hizmetlerine yönelik yazılı soru önergelerini cevaplandırdı. Huzurevi sayısı ve yatak kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların yolda olduğunu söyledi. Huzurevine başvuranların yaş ortalamasının 78 olduğunu belirten Göktaş, yeni yapılacak çalışmayla birlikte gündüz hizmet merkezlerinin sayısının artırılacağına işaret etti. Toplum temelli alternatif yaşlı bakım modelleri geliştirileceğini açıkladı. Göktaş, hedeflerinin yaşlılara günlük yaşam aktivitelerine yönelik beceriler kazandırmak olduğunu vurguladı. Bu kapsamda 710 kapasiteli 6 yaşlı bakım merkezinin açılması planlanıyor. 26 huzurevi etüt proje aşamasında. İnşaatı devam eden 24 huzurevinden 14'ünün ise 2027 yılında açılması öngörülüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin vize konusundaki sert tutumu devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı sığınma başvurusu yapanların turist ve iş vizelerini iptal etmeye hazırlanıyor. Ajanslara göre vizeleri iptal edilenlerin sayısı 200 bini bulabilir.
0: Washington yönetimi 200 bin kişinin vizesini iptal etmeye hazırlanıyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre hedefte ABD'ye sığınma başvurusunda bulunanların çalışma ve turistik vizeleri var. Konu hakkındaki iddiayı Associated Press gündeme getirdi. Habere konuşan kaynaklara göre ABD Dışişleri Bakanlığı 2016-2026 arasında ABD'ye sığınma talebinde bulunanların B1 ve B2 tipi vizelerini iptal edecek. Kaynaklar bu sayının 200 bini bulduğunu belirtti. B1 tipi vize kısa süreli iş seyahatleri için, B2 tipi vize ise turizm amaçlı veriliyor. Habere konuşan yetkililer, olası iptal durumunda vize sahiplerinin hemen sınır dışı edilmeyeceğini kaydetti. Vize iptallerinin şu anda sığınma başvurusu beklemede olanların çoğunun yeniden sınıflandırılması için yapılacağını belirtti. Ancak bu kişiler kararın ardından iş veya turizm amaçlı seyahat eden statülerini kaybedecekler. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü konu hakkında İç Güvenlik Bakanlığı ile koordinasyon halinde olduklarını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda Trump'ın ikinci başkanlık döneminde 175 binden fazla kişinin vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı. Vizelerin iptal gerekçelerinin büyük çoğunluğunu suça karışmak oluştururken doğum turizmi nedeniyle de vize iptalleri yapıldığı belirtilmişti. Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ABD göçmenleri sınır dışı etme sürecini hızlandırmış, vize süreçlerini de zorlaştırmıştı.
1: Rusya'dan geçen yıl Avrupa Birliği'ne katılım sürecini başlatan Ermenistan'a uyarı geldi. Ermenistan'ın AB üyelik hedefinin gerçekleşmeyeceği öne sürüldü. Erivan'ın AB politikasının Rusya ile ilişkileri bozabileceği belirtildi.
2: Rusya Ermenistan'ı uyardı, Avrupa Birliği'ne katılma politikasının ilişkilerini bozacağını söyledi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Rus haber ajansı TASS'a konuştu. Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne üyelik hedefinin gerçekleşmeyeceğini öne sürdü. Bu politikanın Rusya ile ilişkileri uzun süre olumsuz etkileyeceğini söyledi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, hükümetinin Avrupa Birliği politikasıyla ulusal çıkarlara ihanet ettiğini iddia etti. Ermenistan parlamentosu 2025 yılında ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin başlatılmasını öngören yasayı kabul etmiş, Cumhurbaşkanı ise düzenlemeyi imzalamıştı. Moskova yönetimi ise uzun süredir Ermenistan'ın aynı anda hem Avrupa Birliği hem Avrasya Ekonomik Birliği içerisinde yer alamayacağını belirtiyor. Avrasya Ekonomik Birliği'ne Rusya öncülük ediyor.
3: Поскольку мы все живем в одном доме.
1: İsrail uzaydan yeryüzüne saldırı düzenleyebilen ilk ülke olmak istiyor. Haaretz gazetesinde yer alan habere göre Savunma Bakanı Katz, savunma teşkilatına bu alanda ilk olma hedefi verdi.
0: İsrail savaş alanını dünya dışına taşımaya hazırlanıyor. Uzaydan dünyaya ilk saldırı yapabilen ülke olmak istiyor. İda Haaretz gazetesinde yer aldı. Gazetede yer alan habere göre İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail'in uzaydan yeryüzündeki hedeflere saldırı düzenleyebilecek kapasiteye ulaşması gerektiğini söyledi. Savunma Teşkilatı'na saldırıda ilk olma hedefi verdi. Katz, yukarıdan yeryüzüne doğru da faaliyet göstermemiz gerekiyor. Bunu sistemleri bozarak, ki bu daha erken gerçekleşecek, ayrıca kinetik saldırılarla yapacağız dedi. Hiçbir ülkenin uzay tabanlı saldırı kapasitesine sahip olmadığını söyleyen Katz, en iyi beyinleri kadrolarına kattıklarına dikkat çekti. Uzay, küresel askeri rekabetin yeni cephelerinden biri. ABD, Çin, Rusya ve Hindistan düşman uydularına çarpmak üzere emir bekleyen veya geliştirilmekte olan uydulara sahip. Bu ülkeler aynı zamanda uydu karşıtı silahlar ve lazer sistemleri üzerinde de çalışıyor. İsrail halihazırda Arrow 3 sistemiyle balistik füzeleri atmosfer dışında önleyebiliyor. Ancak İsrailli uzmanlar, siber güvenlik, istihbarat uyduları ve yerli uzay teknolojilerine yatırımın artırılması gerektiğini belirtiyor. Böylece ülkenin uzak mesafelerde ABD'ye bağımlılığını azaltarak kendi uzay tabanlı saldırı kapasitesini oluşturması hedefleniyor.
1: Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle İstanbul Beyoğlu'nda esnaf, yerli ve yabancı turistlere etli pilav ikram etti. O anlara gidelim.
4: Genellikle turistler geliyor, ne olduğunu soruyor, merak ediyorlar.
0: Standlar kuruldu, gören sıraya girdi. Mevlid-i Nebi haftasında Galata esnafı etli pilav ikram etti.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü hasebiyle birbirimize destek olarak böyle bir hayra vesile olmak istedik.
0: Hazreti Muhammed'in doğum gününü anma etkinliklerinden biri de İstanbul'un en kalabalık noktalarından Beyoğlu Galata'daydı.
5: Hesaplasak, zamanı planlasak bu kadar denk gelmezdi. Şu anda burada olmak bize çok büyük bir huzur, mutluluk verdi.
6: Allah razı olsun, bütün hesaplar el birliğiyle. Bütün turistler de geliyor, yerli halkımız da geliyor. Her sene muntazam şekilde devam ediyor.
0: Üçüncüsü düzenlenen etkinliğe Galata Kulesi'ni ziyarete gelen turistlerin de ilgisi yoğundu.
6: Hem Türkçe yazıyor hem de İngilizce yazıyor, anlıyorlar. Peygamberimizi tabii ki tanıyorlar.
1: Şanlıurfa'daki Karahantepe'de yaklaşık 11 bin yıllık kompozit heykel bulundu. 70 santimetre yüksekliğindeki heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor.
0: Göbekli Tepe'nin ardından bu kez Karahantepe'deki kazılar şaşırttı. İlk kez daha önce karşılaşılmayan bir üslupla yapılan heykel bulundu. Şanlıurfa'da bulunan Karahantepe, Anadolu'nun binlerce yıllık kültür mirasını günümüze taşıyor. Karahantepe'de 2019 yılında başlayan kazılar sürüyor. Bölgede bulunan eserler arkeologları şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak daha önce eşine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulundu. Haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu. Yaklaşık 11 bin yıllık heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. İnsan ve hayvan figürünü aynı kompozisyonda buluşturan eser, 70 santimetrelik yüksekliği ve özgün anlatımıyla dikkati çekiyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağını ifade etti. Heykel önümüzdeki günlerde ziyaret edilebilecek.
1: Japonya'da sıradışı bir restorasyon çalışması başladı. 360 tonluk tarihi Hirosaki Kalesi halatlarla çekilerek yer değiştirdi.
2: 1800 kişi 30 metrelik halatlara sarıldı. 360 tonluk tarihi kuleyi eski yerine böyle taşıdı. Görüntüler Japonya'dan. 415 yıllık kale 2015 depreminde hasar görmüştü. Duvarların onarımı tamamlandı. Sıra tarihi yapıyı eski yerine taşımaya geldi. Bunun için Hikiya adı verilen teknik kullanıldı. Hiçbir söküm işlemi yapılmadı, yapı zarar görmedi. Dünyanın dört bir yanından gelen gönüllü 1800 kişi sloganlar eşliğinde kuleyi halatlarla çekti. İki günde 2 metreden fazla hareket ettirildi. Tarihi yapı insan gücüyle toplamda 5 metre hareket ettirilecek. Kalan 73 metrelik mesafe içinse makine gücünden yararlanılacak. Hirosaki Kalesi ülkenin kuzeydoğusunda ayakta kalan az sayıdaki tarihi yapılardan biri. Kalenin restorasyon sürecinden sonra 2033 yılında yeniden ziyarete açılması planlanıyor.
1: Bursa'da koruma altında olan Uluabat Gölü alg patlaması nedeniyle yeşile büründü. Sudaki kirliliğin ve sıcaklığın artması nedeniyle çoğalan alglerin rengini değiştirdiği göl görenleri şaşırtıyor.
7: Uluabat Gölü sığ bir göl. Fitoplankton patlaması ya da alg patlaması sonucunda bazen estetik açıdan çok güzel renkler ortaya çıkıyor.
0: Estetik açıdan güzel olsa da göldeki o renk değişimi kirliliğin habercisi. Burası Bursa'daki Uluabat Gölü. 136 kilometre karelik alanıyla Türkiye'nin en büyük 9. gölü olan Uluabat'ın son günlerde rengi değişti. Koruma altındaki göl alg patlaması nedeniyle yeşile büründü.
7: Yaz aylarında fitoplankton dediğimiz tek hücreli canlılar azot ve fosfor dediğimiz bu besin elementlerini çok seviyorlar ve bunları tükettiklerinde de miktarları ciddi bir şekilde artıyor ve alg patlaması dediğimiz bir durum ortaya çıkmış oluyor.
0: Uluabat Gölü bitki ve hayvan popülasyonu açısından zengin. Göldeki renk değişimi için uzmanlar uyarıyor.
7: Bu bir kirlenmenin de habercisi oluyor. Her ne kadar bizim görsel olarak izleme koşumuza gitmiş olsa da maalesef su kalitesindeki bozulmalar, sucul ekosistemin bozulmasına ve oradaki canlıların yaşayabilmesi için gerekli oksijen miktarını tükettiği için de ekolojik olarak da ciddi bir sıkıntıya doğru gidebiliyor.
1: ABD'de country müziğin efsanevi isimlerinden Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump ülkede bir hafta boyunca bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.
8: ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Dolly Parton hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı. Country müziğin efsanevi ismi Dolly Parton'un ölümünü yeğeni Brian Seaver duyurdu. 80 yaşında hayatını kaybeden Parton'un ölüm nedeni henüz açıklanmadı. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabında Parton'u en iyi country şarkıcılarından birisi olarak niteledi. Bu milyonlarca insan için gerçek bir kayıp. Onun gibi birisi gelmedi, gelmeyecek ifadelerini kullandı. Ülkede bir hafta boyunca bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdiğini duyurdu. Kariyeri boyunca yüzlerce şarkı kaleme alan Parton, ABD country müzik listelerinde 25 kez bir numara oldu. 47 albümü listelerde ilk 10'a girdi. Parton'un en unutulmaz şarkıları ise Jolene ve I Will Always Love You eserleriydi. Müzik kariyerini başarılı bir oyunculuk kariyeriyle de süsleyen sanatçı, oyunculuk performansları ile iki kez altın küre adaylığı elde etti.
1: ABD'li bilim insanları dikkat çeken bir araştırmayı imza attı. Çöpe atılan plastik ve tarımsal atıkları laboratuvar ortamında yenilebilir gıdaya dönüştürdü. Kurabiye formundaki gıdanın denemelerinin ardından Ay ve Mars görevlerinde de kullanılması bekleniyor.
0: Çöpe atılan plastik kurabiyeye dönüştü. ABD'li bilim insanları geri dönüştürülmüş plastikten yenilebilir gıda üretti. Amerikan Kimya Derneği'nin düzenlediği sempozyumda sunulan çalışma, Güney Illinois Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapıldı. Çalışma kapsamında plastiklerle mısır sapı ve yaprağı gibi tarımsal atıklar, oksijen ve su kullanılarak yüksek ısı ve basınç altında karbon yapı taşlarına ayrıştırıldı. Elde edilen sıvı ham madde, özel olarak yetiştirilen Maya kültürlerine verildi ve besleyici gıda bulamaçlarına dönüştürüldü. Araştırmacılar protein, yağ, vitamin, tat ve koku üretebilen farklı maya türlerini de genetik olarak tasarladı. Bir maya türü vanilya tadı ve kokusu sağlayan vanilin üretti. Bir diğeri de havuca turuncu rengini veren ve vücudun A vitaminine dönüştürdüğü beta-karoten pigmentini sağladı. Bileşenlerin karıştırılmasıyla elde edilen hamur, 3 boyutlu gıda yazıcılarında şekillendirildikten sonra mikrodalga fırında pişirilerek kurabiye formuna getirildi. Kurabiyelerin

0: insanlar tarafından denenmesinden önce güvenlik testleri sürdürülüyor. Başarılı olması halinde sistemin çöl, kutup, denizaltı veya afet bölgeleri gibi zorlu şartların yanı sıra gelecekte Ay ve Mars görevlerinde de kullanılabileceği değerlendiriliyor.
1: Değerli izleyiciler, uzmanların taze fasulyeyi sevenlere, sevenlere bir uyarısı var. Çünkü yeterince pişmeyen fasulyede bazı riskler haliyle oluşabiliyor. Peki fasulye kaç dakika pişirilmeli ve özellikle nelere dikkat edilmeli? Siz Aslan Ömer Aksaç'ın haberini izlerken biz de bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
2: Kimi etlisini yer, kimi zeytinyağlısını sever. Özellikle yaz sofralarında sıklıkla tüketilen taze fasulyeyi pişirirken dikkat.
3: Yeşil fasulyeyi çiğ tüketilmemesi gereken sebzelerin başına koyuyorum bu anlamda.
2: Taze fasulye Almanya'da yılın zehirli bitkisi seçildi. Çünkü çiğ taze fasulyenin içinde bitkinin kendini korumak için ürettiği lektin bulunuyor.
3: Bitkinin kendisini korumak için çiğ halinde lektin dediğimiz bir kimyasal söz konusu. Piştiği zaman bize zarar veremeyecek hale geliyor. Çiğ haliyle o yüzden tüketmememiz gerekiyor.
4: Taze fasulye mutfağımızın en tanıdık sebzelerinden biri. Biraz diri kalsın diyorsanız dikkat. Çünkü yeterince pişirilmediğinde zehirlenme riski taşıyabiliyor. Peki doğru pişirme yöntemi nasıl olmalı?
3: İyi piştiğine emin olalım. Tencerede en az yarım saat, bir de onu böyle tatmanız gerekiyor. Tencerenin büyüklüğünden büyüklüğüne göre değişir. Ama düdüklüde genelde düdüklülerimiz en büyüğü böyle 6 litre kadar olduğundan yeşil fasulye 8-10 dakikada rahat rahat pişer, etsiz hali. Etli ya da kuru fasulye tarzı bir şey de 12-15 dakika arasında pişer zaten.
4: Aradaki fark sadece görüntüsü ya da rengi değil. Az pişmiş taze fasulye özellikle çocuklar açısından büyük risk taşıyor.
3: Bir çocuk yanımızda gezinirken bunun bir parçasını anne bu ne diye ağzına atıp yutması son derece muhtemel. Bunu aileler çok bilmiyorlar. Ne yazık ki çocuğun buradan zehirlenebilme ihtimali var. Yememesine dikkat edeceğiz. Onun ulaşmamasını sağlayacağız. Özellikle yeşil fasulyede bulantı, kusma vesaire gibi zehirlenme özellikleri gösterebiliyorlar.
2: Bir de kışlık hazırlıkları var. Taze fasulye dondurucuya kaldırılacaksa doğrudan poşetlemek yerine önce kısa bir işlemden geçirmek önemli.
3: Enzimlerin soğukta bile çalışabildiğini biliyoruz. Bunu durdurabilmek için de blanching denilen bir dakikalık kaynar suya sokup çıkarma işlemi vardır Aslı Hanımcığım. Bunu yapılmasını naçizane tavsiye ediyorum.
5: Ellerinize sağlık.
6: Afiyetler olsun.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 33 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 27, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa güneşli 39 derece.
1: Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu,

Ayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 26 Ağustos Çarşamba sabahındayız ve saatlerimiz 6'ya yaklaşırken yurttan dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Ahlat'ta toplandı. Toplantı sonrası konuşan Erdoğan, İsrail yetkililerin son günlerdeki demeçlerine tepki gösterdi. Cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçmeyiz dedi Erdoğan. Terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar verdi.
1: Türkiye Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir. Biz bize güvenen hiçbir dostumuzu, kardeşimizi yarı yolda bırakmayız. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz.
2: İsrail'e bu sözlerle tepki gösterdi. Dış politikada milli duruş vurgusu yaptı.
1: Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin belirlediği istikamette Türkiye'nin çıkarlarını korumak için çalışmaya devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta düzenlenen kabine toplantısı sonrasında konuştu. Terörsüz Türkiye süreci, kaostan beslenenleri rahatsız ediyor dedi.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun yanı sıra ülkemizin bölgesel barışı ve istikrarı önceleyen aktif dış politikasının istikrarsızlıktan ve kaostan nemalanan malum çevreleri rahatsız ettiği görülüyor. Siyasi olarak can çekişen, kendini bilmez sifayetsizlerin bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Şuhut Atatürk evi ziyaretinde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesaj veren Kurtulmuş, terörün tamamıyla sona ermesiyle memleketin hiçbir yerinde şehitlerimiz ve gazilerimiz olmayacak dedi.
3: İnşallah tekrar bu topraklarda hep beraber dirilik birlik içerisinde ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hep beraber aynı vatanın insan mirasçıları, aynı kültürün sahipleri, aynı medeniyetin sahipleri, aynı geçmişin ortak kaderine sahip olanları ve aynı ortak geleceğin kaderdaşları olarak yolumuza devam edeceğiz. 30 Ağustos Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin de başlangıcının işaretidir. İnşallah terörün tamamıyla sona ermesiyle birlikte bir daha bu memleketin hiçbir yerinde şehitler, gazilerimiz olmayacak. Bir daha bu memlekette analar ağlamayacak. Ve Allah'ın izniyle terör örgütleri ve bütün aparatları tarihten silinerek milletimiz bir ve beraber olarak kıyamete kadar yaşayacak.
0: Yeni parti lideri Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş davasında verilen cezaları eleştirdi. Rüşvet suçu için bir alan bir de veren olmalı dedi. Özel'in gündeminde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala kararı da vardı.
4: Aziz İhsan Aktaş diye birisine sen suç örgütü liderisin dediler. Bunlar da senin suç örgütün dediler. Sonra dediler ki Aziz İhsan Aktaş diye bir suç örgütü yokmuş.
5: Aziz İhsan Aktaş davasını değerlendirdi, verilen cezaları eleştirdi.
4: Onun olmadığı buldukları 3-4 eyleme en üst sınırdan ceza vererek içeride tutulmaya devam edilen bir iş var. Rüşvet suçunun oluşması için bir alanın bir verenin olması lazım. Alan burada, veren serbest.
5: Yeni parti lideri Özgür Özel Ankara'da eylemdeki maden işçilerini ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala hakkında bir kez daha verdiği hak ihlali kararına işaret etti. Kavala derhal serbest bırakılmalı dedi.
4: Anayasada yazıyor, Anayasa Mahkemesi kararları mutlaka ve mutlaka yasama, yargı ve yürütme için bağlayıcıdır. Gerekçeli karar yayınlandığında derhal uygulanır.
5: Özel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in cephede kalma kararıyla ilgili de konuştu.
4: Vahap Bey'in bana bizzat söylediği, Mersin'e ve bölgeye ne zaman gelirseniz genel başkanım olarak size eşlik ederim. İfadelerimde mensubu bulunduğum Atatürk'ün kurduğu partiye dairdi dedi. Benim de bu konuda kendisine yönelik bir kırgınlık, bir küskünlük düşünmediğimi söyledim. Aramızda en ufak bir problem olmadığını bilmenizi isterim.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlan kararı sonrası ilk kez il başkanlarıyla toplantı yaptı. Siyaset zenginleşme aracı değil dedi. Partiden ayrılanlarla polemiğe girilmemesini istedi. Toplantının ardından 81 il başkanı ortak yazılı açıklama yaptı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı. Biz kısır tartışmaları değil, kendi ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık.
7: Polemikten uzak kalınmasını istedi, ahlaki üstünlük vurgusu yaptı.
6: Hiç kimse unutmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel bir kuralı vardır. Temel bir üstünlüğü vardır. Ahlaki üstünlük. Siyaset unutmayın, gittiğiniz her yerde tekrar edin. Söyleyin. Siyaset zenginleşme aracı değildir nokta. Bunu her yerde söyleyin.
7: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlan kararı sonrasında ilk kez il başkanlarını topladı.
6: İl başkanlarımızın görevi makam odaları değil, tarlalarıdır, esnaftır, fabrikalardır, çöpten kağıt toplayan insanların evidir. Sizden 24 saat çalışmanızı bekliyorum.
7: Toplantı sürerken kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu tüzük değişikliğine işaret etti.
6: Kurultaydan önce bir toplantı yapacağız. Değerli arkadaşlarım, bu toplantıda il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları hep beraber yapacağız. Neyi nasıl değiştireceğimizi o konuda sizlerin görüşlerini ayrı ayrı alacağız. Ama bir şeyin sözünü hepinizin huzurunda veriyorum. Bunu tarihin önünde de bir görev olarak kabul ediyorum. Tüzüğümüzü değiştireceğiz, ön seçimi zorunlu hale getireceğiz. Bunu bilmenizi istiyorum.
7: CHP lideri terörsüz Türkiye sürecine de desteğini yineledi.
6: Çerçeve yasayla ilgili olarak ilk ve en önemli görüşü, söylemi dile getiren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz bunu yaptık. Bu ülkenin huzurunu istiyoruz. Bu ülkenin barışını istiyoruz.
7: Toplantının ardından 81 il başkanı yazılı bir açıklama yaptı. Ortak açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir ve buradadır denildi. Açıklamada 81 ilden Türkiye'ye doğru yola çıkıyoruz ifadeleri kullanıldı.
0: Mahkemeye taşınan Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde yürütmeyi durdurma kararı çıktı. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin seçim kararının durdurulması için İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme Gültekin'in başvurusunu değerlendirdi. Başkan vekili seçimi durduruldu. Mahkeme oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmetti. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin usulsüzlük olduğu gerekçesiyle seçimi mahkemeye taşımıştı. Cem Küçük soruşturmasında para trafiği mercek altına alındı. Ayrıca 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada mali inceleme raporu dosyaya girdi. Cem Küçük'ün hesaplarındaki para

0: Giriş çıkışları incelendi. 5 milyon 9.300 lirayı bulan para transferleri şüpheli bulundu. Raporda söz konusu para hareketliliğinin Küçük'ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği belirtildi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklu bulunan Cem Küçük'le ilgili nüfus ticareti ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yönünden de soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 3 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adana'da kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılanmadan ayrılmak isteyenlerin takibi için özel birim kurdukları belirlendi. Kurallara uymayanlara falaka cezası verdiği tespit edildi.
1: Kendi özel istihbarat ağlarını kurdular. Gruptan ayrılmak isteyenleri takip edip her detayı kaydettiler. Kuytulculara yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Adana Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'la ilgili iddialar soruşturma dosyasına girdi. Alparslan Kuytul ve yakın çevresinin mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturduğu belirlendi. Soruşturma dosyasına göre şüpheliler Furkan İstihbarat Teşkilatı adında özel bir birim kurmuştu. Bu birim yapılanmadan ayrılmak isteyen ve yönetime yönelik eleştirilerde bulunanları takip ediyordu. Takip edilenlerin bilgileri yöneticilere raporlanıyor ve tehdit aracı olarak kullanılıyordu. Örgütün lideri olduğu belirtilen Alparslan Kuytul'la ilgili bir diğer iddia sözde mahkeme kurduğu yönünde. Sözde mahkeme yapılanmaya karşı gelenleri yargılayıp cezalandırıyordu. Tanık beyanlarına göre yapılanma içinde kurallara uymayanlara farklı cezalar veriliyordu. Ağır suç işleyenlere falaka cezası kesildiği, cezalı kişinin özel bir grup tarafından darp edildiği iddialar arasında.
0: ABD Hazine Bakanlığı'nın benzeri görülmemiş olarak tanımladığı İran'a karşı yeni ekonomik yaptırımlarını duyurmasıyla gözler tahrana çevrildi. İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD'nin abartılı açıklamalarını kimse ciddiye almıyor derken, hükümetin ekonomik işler için 2 yıllık plan hazırladığı belirtildi. ABD'de ise yaptırımlara rağmen saldırı ihtimalinin de hala masada olduğu konuşuluyor.
1: ABD, İran'a karşı ekonomik dışlama operasyonunu başlattı. Yaptırımlara Tahran yönetiminden tepkiler peş peşe sıralandı. ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'a karşı benzeri görülmemiş ekonomik yaptırımları duyurmasıyla gözler Tahran'a çevrildi. İran Meclis Başkanı Galibaf, İran'ın ticari ortakları ABD'nin abartılı açıklamalarını ciddiye almıyor dedi. ABD'nin ekonomik açıdan diğer ülkelerle ilişkilerini mevcut halinden daha fazla sınırlandırabilecek bir durumda olmadığını söyledi. İran Ekonomi Bakanı Medeni Zade ise İran hükümetinin ABD'nin ekonomik yaptırımlarına karşı hazırlıklı olduğunu belirtti. Hükümetin ülkenin ekonomik işleri için 2 yıllık bir plan hazırladığını ve mevcut gelişmeler dahil tüm senaryoların bu plan kapsamında ele alındığını ifade etti. Savaşın İran ekonomisine zarar verdiğini kabul eden Medeni Zade, ancak yaptırımlar İran açısından yeni değil diyerek deniz ablukasına işaret etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ABD'nin İran'a yönelik yaklaşımını değiştirmesi, İslamabad Anlaşması'ndan doğan hukuki yükümlülüklere bağlı kalması gerektiğini belirtiyor. Ancak Washington yönetimi ekonomik yaptırımların yanında saldırı ihtimalini de masada tutuyor. ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılara yeniden başlayabileceğine dikkat çeken Savunma Bakanı Eksed, Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir noktasında veya İran çevresinde kinetik saldırılar düzenleme seçeneğini hiçbir şekilde kapatmıyoruz ifadesini kullanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı ise devrim muhafızları ordusunun 5 önemli ismi hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini belirtiyor.
0: İran, ABD-İsrail Savaşı'nın Hürmüz Boğazı çevresindeki 6 aylık faturası ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler'e göre savaş boyunca Basra Körfezi ve çevresindeki sularda 68 olay kayıtlara geçti. Boğaz'dan geçen tanker trafiğinde ise tarih

0: iyi bir düşüş yaşanıyor.
1: Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiği üzerindeki baskı artıyor. Savaşın 6 aylık faturası en çok tanker trafiğini etkiliyor. İran'la ABD ve İsrail arasında 6 aydır devam eden savaşın en kritik cephelerinden biri, küresel petrol ve doğalgaz ticaretinin önemli geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı oldu. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde savaşın 6 aylık faturasını açıkladı. Buna göre savaş boyunca Basra Körfezi ve çevresindeki sularda 68 olayın doğrulandığı belirtildi. Olaylarda en az 20 denizci ve liman çalışanının hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı ve bazı kayıpların kayda geçtiği ifade edildi. Savaş boyunca ticari gemilerde sık sık hedef oldu. Kaydedilen olayların yaklaşık yarısında tankerler, %20'sinde konteyner gemiler, %15'inde ise dökme yük gemileri yer aldı. İngiliz deniz ticareti operasyonları ise kaydedilen 68 olaydan 47'sini saldırı olarak sınıflandırdı. Saldırılar barış görüşmeleri sırasında devam etti. Müzakerelerin çökmesinin ardından da hızlandı. Boğaz'daki tanker trafiğinde ise tarihi bir düşüş yaşanıyor. İran, savaşın ardından Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdürmek ve geçiş yapan gemilerden ücret almak istiyor. Tahran yönetimi, daha önce İran'ın izin vermediği alternatif güzergahları kullanan gemileri uyarmıştı.
0: İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan UNRWA'ya bağlı Kalindia Eğitim Merkezi'ne baskın düzenledi. İsrail Başbakanı Netanyahu baskın talimatını kendisinin verdiğini söyledi. BM'den UNRWA tesisleri dokunulmazdır açıklaması geldi.
2: İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Birleşmiş Milletler'e ait eğitim merkezine el koydu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu talimatı kendisinin verdiğini açıkladı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, BM Eğitim Merkezi UNRWA'nın boşaltılması talimatını verdi. Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendia'da bulunan merkeze el konularak boşaltılmaya başlandı. Netanyahu, UNRWA'nın faaliyet göstermesine izin vermeyeceklerini savundu. İsrail'in aşırı sağcı bakanı Itamar Ben-Gvir baskına bizzat katıldı. Sosyal medya hesabında merkezin girişinde çekilmiş ve askerlerin binaya İsrail bayrağı astığını gösteren fotoğrafı paylaştı. UNRWA artık elimizde diye yazdı. Birleşmiş Milletler'den tepki gecikmedi. Genel Sekreter Sözcüsü Stephen Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in baskını en sert şekilde kınadığını aktardı. Bunun Mayıs'tan bu yana İsrail makamlarınca merkeze yapılan 5. izinsiz giriş olduğunu vurguladı. Kalendia Eğitim Merkezi ve diğer UNRWA tesisleri BM'ye ait tesislerdir ve dokunulmazdır diye konuştu. UNRWA'ya göre Kalendia Mesleki Eğitim Merkezi 15-19 yaşları arasında yaklaşık 350 öğrenciye hizmet veriyor.
0: Bir tarafta aşırı sıcaklar, diğer tarafta kontrol altında alınamayan orman yangınları sürüyor. Bunlara bir de can kayıpları eklendi. Kıta genelinde en az 35 bin kişi aşırı sıcaklara bağlı olarak hayatını kaybetti.
1: Aşırı sıcaklar Avrupa'da en az 35 bin kişinin ölümüne yol açmış olabilir. Aşırı sıcaklara bağlı can kayıplarının en yoğun görüldüğü ülke Almanya oldu. Ülkede Nisan başından Ağustos başına kadar yaklaşık 14 bin kişi aşırı sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybetti. İspanya'da Mayıs ayından bu yana 5 bin, Fransa'da Mayıs-Temmuz döneminde 7 binden fazla ölümün aşırı sıcaklara bağlı olduğu kaydedildi. İngiltere, Belçika, Hollanda, Polonya ve İsviçre gibi diğer Avrupa ülkelerinde de ölüm oranlarında belirgin artışlar görüldü. Dünya Sağlık Örgütü, aşırı sıcak havanın kalp ve tansiyon gibi kronik hastalıkları tetiklediğine dikkat çekti. Can kayıplarının Ağustos ayı verileriyle daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulundu. Sıcak hava dalgası yangın riskini de en üst seviyeye çıkardı. İtalya'nın Sicilya adasında çıkan orman yangınına uçak ve helikopterlerle havadan müdahale edildi. Avrupa sadece sıcak hava değil, fırtınayla da mücadele ediyor. Fransa'nın güneyini vuran ve saatteki hızı 117 kilometreye ulaşan kasırgada 41 kişi yaralandı, binlerce ev elektriksiz kaldı. Fırtına ve dolu nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Asya'da ise aşırı sıcaklıklar ve El Nino etkisiyle çıkan orman yangınları kontrolden çıktı. Endonezya'da binlerce kişi devam eden yangınlar nedeniyle yağmur duasına çıktı. Yangınlara neden olduğu gerekçesiyle 72 kişi gözaltına alınırken bölgedeki birçok şirkete de yaptırım uygulandı.

0: Emin Erdoğan, Ukrayna halkı ilham veren mücadelesiyle geleceğine sahip çıkıyor ifadelerini kullandı.
1: 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta Ukrayna halkının sergilediği birlik ve beraberlikte ağır sınamaları toplumsal dirençle atlatmanın en güncel örneklerinden biridir.
2: Ukrayna halkı geleceğine sahip çıkıyor dedi. Ukrayna'nın sergilediği birlik ve beraberliğe dikkat çekti.
1: Çocuklar eğitimlerini sürdürüyor. Kadınlar hayatın her alanında sorumluluk üstleniyor ve Ukrayna halkı ilham veren mücadelesiyle geleceğine sahip çıkıyor.
2: Emin Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.
1: Ukrayna'nın bağımsızlık gününün 35. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, Ukrayna halkına barış, huzur ve esenlik diliyorum. Bu zirve aracılığıyla yaptığımız paylaşımları ortak geleceğimize sunulmuş çok önemli bir katkı olarak değerlendiriyorum.
2: Emin Erdoğan, her toplumun tarihinden, inancından ve ortak hafızasından beslenen kendine özgü bir değerler dünyası olduğunu belirtti. Türk toplumunda gönüllülük, hayırseverlik ve dayanışma önde gelen hasletlerdir dedi.
0: Antalya'da hazineye ait taşınmazları satış şartları bulunmadığı halde ele geçirenlere yönelik operasyon düzenlendi. 80 hazine taşınmazı incelemeye alındı. Kemer ilçesinde hazineye ait bazı taşınmazların satış şartları bulunmadığı halde belirli kişi ve çevrelere geçirildiği belirlendi. Kamuyu zarara uğratanların tespit edilmesi için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. MASAK ve banka verileri, ETS kayıtları, tapu hareketleri incelendi. Kamu görevlileriyle taşınmazlardan yararlanan kişiler arasında şüpheli işlemler belirlendi. 5 yıl aralarında milli emlak personeli, tapu müdürü ve muhtarların da olduğu 27 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kamu kaynaklarını istismar edenlere, kamu görevini kişisel menfaat aracına dönüştürenlere ve organize biçimde haksız kazanç sağlayanlara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Ocak-Temmuz döneminde ihracat %3.4 artışla 161 milyar 601 milyon dolar oldu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek Temmuz ayı değeri olarak da kayıtlara geçti.
2: 22 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 54 ilde ihracat artışı gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı 7 aylık ihracat rakamlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2026 yılı Temmuz ayında ihracat aylık bazda 2,9'luk artışla 25 milyar 600 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek Temmuz ayı değerine ulaştığı ifade edildi. Verilere göre 7 aylık süreçte ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %3,4 arttı. 161 milyar 601 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ilk 7 ayında 22 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti. 2024 yılı Temmuz ayında ihracatta İstanbul 5 milyar 846 milyon dolarla birinci, Kocaeli 3 milyar 389 milyon dolarla ikinci, İzmir 2 milyar 74 milyon dolarla üçüncü, Bursa 1 milyar 771 milyon dolarla dördüncü, Tekirdağ ise 1 milyar 328 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.
0: Ağustos ayında tüm sektörlerde güven indeksi geriledi. Hizmet, perakende, ticaret ve inşaat sektörüne dair verileri Türkiye İstatistik Kurumu paylaştı. Güven indeksi hizmet sektöründe %0,1 oranında azaldı. Perakende ticaret sektöründeki azalma %0,8 oranında oldu. İnşaat sektöründe ise %0,4 oranında azalma kaydedildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait

0: yurt başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Başvurular 29 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Gençlik ve Spor Bakanı, ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerle ara sınıf öğrencileri için yurt başvurularının başladığını belirtti. Başvuruların E-Devlet kapısı üzerinden yapılabileceği bilgisini veren Bakan, hepinize hayırlı uğurlu olsun ifadesini kullandı. Öğrenciler 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar başvurusunu tamamlayabilecek. Fahri Trafik Müfettişleri yılın ilk 7 ayında 487 binin üzerinde trafik kuralı ihlaline yönelik tutanak düzenledi. Ocak-Temmuz döneminde en çok tutanak düzenlenen ihlal ise seyir halinde cep telefonu kullanımı oldu.
1: Yılın ilk 7 ayında Fahri Trafik Müfettişleri'nce 487.270 trafik kuralı ihlali tespit edildi. En fazla tutanak seyir halinde cep telefonu kullanımında düzenlendi. Tutanakların illere göre dağılımında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Türkiye genelinde kayıtlı 27.092 Fahri Trafik Müfettişi bulunuyor. Yılın ilk 7 ayında Fahri Trafik Müfettişleri tarafından 487.270 tutanak düzenlendi. En fazla tutanak seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik yapıldı. Ardından kırmızı ışık ihlali ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme yer aldı. Fahri Trafik Müfettişleri Ocak-Temmuz döneminde emniyet kemeri ihlali sebebiyle 22.748 tutanak düzenledi. Ayrıca tutanakların illere göre dağılımında da İstanbul ilk sırada yer aldı. Mega kentte sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya ve Konya takip etti.
0: Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in panik anları dikkat çekti. Polise durmadan annem iyi mi diye sorduğu görüldü.
2: Annem iyi mi?
3: Gel, oturalım. Şarkıcı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
2: Kim var?
3: 26 Eylül 2025'te Yalova'daki 6. katta bulunan evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yankılar sürüyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 11 ay sonra tamamlandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak yer aldı. Hakkında tasarlayarak üst suya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ise iddianamede ikinci sanık olarak yer aldı. Hakkında yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi. Şarkıcı Güllü'nün ölüm gecesine dair ortaya yeni çıkan görüntülerde ise kızı Tuğya'nın panik halleri dikkat çekti. Polislerle binaya girmeye çalıştığı esnada annesini sorduğu ve sürekli bir yerlere koşturduğu görüldü. Tuğya'nın polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı anlarda arkadaşı Sultan Nur Ulu da görüntülerde yer aldı. Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanırken Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
4: Siz mi işlediniz cinayeti?
5: Alın.
0: Dün akşam Kocaeli Spor, Ahmet Spor maçı öncesinde tribünlerde yaşananlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı maç sonrası harekete geçti. Bir grup Kocaeli Spor taraftarının tribünlerde sarı poşet sallayarak rakip takım taraftarlarına yönelik tahrik edici eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve tehdit veya hakaret içeren tezahürat suçlamalarıyla yürütülecek. Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'da bir erkek eski sevgilisini silahla vurdu. Ardından da girdiği iş yerinde polise direndi. Hastaneye kaldırılan kadından ne yazık ki acı haber geldi. Ay!
1: İki yıl önce ayrıldı ama peşini bırakmadı. Eski sevgilisini ateş edip öldürdü. Gözaltına alınmak istenince polise direndi. İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Şerife Gezer ve 51 yaşındaki Hakan S. bir süre birliktelik yaşadı ve 2 yıl önce ayrıldı. Hakan S. kadının peşini bırakmadı. Sabah saatlerinde eski sevgilisi Şerife Gezer'i takip etti. Kadının bindiği minibüse binen Hakan S. Şerife Gezer bağırmaya başlayınca silahını çekti. Bu sırada kadın minibüsten inip caddedeki Ufkacı'ya sığındı. Saldırgan ise peşindeydi.
5: Kadına içeride bir el ateş etti. Ardından Yufkacı'da çalışan ablamızı dışarı aldı. 15 dakika sonra kadın da az önce sürüne sürüne artık kapıya gelmişti. Polislerin de geldiğini görünce 3 el daha ateş etti.
1: Hakan S. elinde silahla beklemeye başladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi kadını hastaneye kaldırırken polis de zanlının olduğu iş yerinin çevresini sardı. Kasten yaralama suçundan kaydı bulunan zanlı uzun süre polise direndi. İkna sonucu teslim olan Hakan S. emniyete götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Şerife Gezer doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısının kıskançlık nedeniyle genç kadını öldürdüğü öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
0: İstanbul'da yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 17.9 milyar liralık para transferi tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yeni soruşturma başlattı. Dinamik Pay isimli ödeme hizmetleri şirketinin bir yılda yaklaşık 17.9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. Yasa dışı bahis soruşturmasında elde edilen bulgular organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasını işaret ediyordu. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda araç, konut ve arsaya el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında suç gelirlerinin finans sistemi içerisinde aklanmaya çalışanlara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Aydın'da nikahına bir gün kala nişanlısından ayrılan bir kişi düğün salonunu iptal edemeyince gelinsiz düğün yaptı. Eğlenceye katılanlar gece boyu dans etti.
1: Davetliler geldi, düğün başladı ama ortada ne gelin ne de damat vardı.
6: Bu benim tuttuğum ikinci düğün salonu. Yani ilkinde de olmamıştı. Şimdi ikincisinde de olmadı. Görüş ayrılıkları oldu diyelim. Anlaşamadık.
1: Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilginç bir düğün hikayesi yaşandı. Almanya'da yaşayan 37 yaşındaki Ali Akın nişanlısıyla evlenmek için düğün salonu tuttu. Ancak nikah bir gün kala çift ayrılma kararı aldı.
6: Bazen maddi durumlar da girdi araya. İstekler oldu. Bazılarını karşıladık. Bazılarını aşırı olduğu için karşılamadık.
1: Evlilik hayali bitti ama düğün salonu çoktan kiralanmıştı. Sözleşme iptal edilemedi. Ali Akın da düğünü tamamen iptal etmek yerine akrabalarını ve yakın arkadaşlarını davet etti.
6: Biz yurt dışında yaşadığımız için herkes bir arada toplanma durumu zor oluyor bazen. O yüzden bu bir bakıma vesile oldu diyelim. Artık düğün yerine kendi aramızda diyelim aile eğlencesi yapıyoruz.
0: Mucize bir gençle tanıştıralım şimdi sizi. Adı Canberk. Canberk 12 yıl önce geçirdiği kazadan sonra doktorlar yaşamaz demişti Canberk için. Ama o hem yaşadı hem de yürümeyi başardı. Canberk bugün 20 yaşında ve üniversiteli oldu. Detayları da Zafer Samancı'nın haberinden birlikte izleyelim.
1: Beyin ameliyatları geçirdi, haftalarca komada kaldı. Doktorlar yaşaması mucize dedi. O genç şimdi üniversiteli oldu.
7: Doktorlar hayata tutunamam diyorlardı.
6: Hiç ümitim.

0: Neni yoktu.
1: Konya'da yaşayan Canberk Sarkut 12 yıl önce yani 8 yaşındayken trafik kazası geçirdi. O kazada ağır yaralanan Canberk 8 defa beyin ameliyatı geçirdi.
2: Oğlum bu süreçte 40 gün yoğun bakımda kaldı, 3 ay hastanede kaldı. Yaşasa dahi ömür boyu yatağa bağımlı kalacak ve asla sizinle konuşamayacak denildi.
1: Canberk hayata tutundu. Üstelik yeniden ayağa kalktı. En büyük pay sahiplerinden biri de annesi oldu. Gülistan Sarkut, oğlu için hukuk mücadelesi verebilmek adına hukuk fakültesini bitirdi, avukat oldu. Canberk de annesinin izinden gitmek istedi. Yaşaması bile mucizeyken üniversite sınavına girdi. Karatay Üniversitesi Mahkeme Büro Hizmetleri bölümünü kazandı. Anne ve oğlunun yeni hayali ise birlikte çalışabilmek.
0: Bitirince de annemin yanında başlayacağım. Beraber getireceğiz bakalım.
2: Oğlum da bu süreçte okulunu bitirip benimle beraber çalışmak istiyor.
3: Oğlum için okuyorum, şimdi oğlum okuyor.
4: Fransa'nın başkenti Paris yakınlarına 6 milyar euroluk dev bir eğlence kompleksi kuruluyor. Fransa ve Suudi Arabistan'ın imza attığı proje kapsamında Dragon Ball Z temalı park da yer alacak.
1: Suudi Arabistan ve Fransa arasında 6 milyar euroluk anlaşma yapıldı. İki ülke Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeybatısındaki Sergi-Pontoise bölgesinde dev bir eğlence kompleksi kurmak için anlaştı. Yatırımla 3 tema parkı inşa edilecek. Bunlardan biri dünyaca ünlü Japon manga ve anime serisi Dragon Ball Z temalı park olacak. Projeyi Suudi Arabistan merkezli Kıdiye finanse edecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yatırımı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Paris ziyareti sırasında duyurdu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Macron, projenin Disneyland Paris'ten bu yana görülmemiş bir şey olduğunu belirtti. Projenin 22 bin kişi istihdam sağlayacağını söyledi. Macron, mangalara olan ilgimi biliyorsunuz. Suudi Arabistan'la birlikte eşi benzeri görülmemiş bir duyuru yapıyoruz. Sergi-Pontoise'da 3 tema park hayata geçirilecek 6 milyar euroluk yatırım dedi. Fransız yetkililere göre bu projenin ortaya çıkmasında Macron'la Selman'ın Dragon Ball Z'ye ortak ilgisi büyük rol oynadı. Yatırım Riyad'ın petrole bağımlılığı azaltarak küresel eğlence sektöründeki payını büyütme stratejisinin de bir parçası. Açılış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak tamamlandığında kompleksin Avrupa'nın en büyük tema parkı yatırımlarından biri olması bekleniyor.
4: Hollywood yıldızlarının Filistin'e verdiği destek her geçen gün daha da artıyor. Son olarak 20'yi aşkın ünlü oyuncu 2002'den bu yana İsrail hapishanesinde tutulan Mervan Berghouti'nin serbest bırakılması için başlatılan kampanyaya destek verdi.
5: Just stated that Gaza is in a state of famine.
1: Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch, Kate Blanchett, Tilda Swinton, Brian Cox. Marvel filmlerinde yer alan Hollywood'un 20'den fazla yıldız ismi Mervan Berghouti için özgürlük çağrısı yaptı. Ünlü oyuncular 24 yıldır İsrail cezaevinde tutulan Filistinli siyasetçi Mervan Berghouti'nin serbest bırakılması için Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulundu. Kampanyaya Marvel yıldızlarının yanı sıra aralarında müzisyenler, yönetmenler ve yazarların da bulunduğu 200'den fazla isim destek verdi. Free Mervan kampanyasında Berghouti'nin maruz kaldığı kötü muameleden derin endişe duyulduğu vurgulanıyor ve uluslararası topluma İsrail'e karşı girişimde bulunma çağrısı yapılıyor. Ünlü isimlerin desteği bu kampanyayla sınırlı değil. Mark Ruffalo, geçtiğimiz günlerde İsrail hükümeti ve ordusuna teknoloji sağlayan Oracle şirketini sert şekilde eleştirdi.
5: It's a man-made criminal act to kill civilian populations.
1: Eleştirileri nedeniyle medya devi Paramount Ruffalo'yu antisemitizmle suçladı. Ruffalo ise İsrail Başbakanı Netanyahu ve askeri politikaları eleştirmenin Yahudi düşmanlığı olmadığının altını çizdi. Can Kuzak ve Javier Bardem de Ruffalo'ya destek vererek Hollywood'daki baskılara tepki gösterdi.
4: Haiti'den yeni bir katliam haberi geldi. Bir çetenin düzenlediği başkent yakınlarındaki saldırıda 47 kişi hayatını kaybetti.
1: Haiti'de çete şiddeti ve katliamları sürüyor. Vivan Sam isimli çete, başkent Port-au-Prince'in doğusundaki bir kasabada silahlı saldırı düzenledi. Haiti medyasında yer alan habere göre, çete üyeleri belde merkezinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı, evleri ateşe verdi ve çok sayıda kişiyi kaçırdı. Saldırı sonrası sokaklarda 47 kişinin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yetkililer yaşananları katliam olarak tanımlarken saldırının püskürtülmesinin ardından bölgede operasyon başlatıldı. Birleşmiş Milletler Haiti Entegre Ofisi'ne göre 2026'nın ilk 3 ayında ülkede şiddet olayları nedeniyle en az 1642 kişi hayatını kaybetti, 745 kişi yaralandı.
4: ABD Başkanı Trump'ın çöküşün eşiğinde olduğunu iddia ettiği Küba'da ekonomi günden güne daralıyor. Ülkenin çöküşte olduğu iddiasını reddeden Küba Devlet Başkanı ise ABD ile diyaloğun şimdilik tıkandığını belirtiyor.
1: So it could be that we delay a little bit. ABD ile Küba arasında gerilim tırmandı. Küba Devlet Başkanı ABD ile diyaloğun tıkandığını açıkladı. La posibilidad de privatización de empresas estatales. ABD Başkanı Trump son dönemde yaptığı açıklamalarda Küba'daki yönetimin çöktüğünü savunarak İran'la işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz demişti. Brezilya basınına konuşan Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel ülkesinin çöküşün eşiğinde olduğu iddiasını reddetti. Küba'nın zorlu bir dönemden geçtiğini söyledi. ABD yönetimiyle temas kurulmasına rağmen henüz ilerleme kaydedilmediğini belirten Díaz-Canel, diyaloğun şimdilik tıkanmış durumda olduğunu ifade etti. La posibilidad de privatización de empresas estatales. Díaz-Canel, Küba'daki mevcut durumu son derece karmaşık ve ıstıraf verici olarak nitelendirdi. Ancak Küba halkının tarihi direnişiyle tanımlanan bir durum içindeyiz ve baskı altında diyalog olamaz dedi. Küba'da Haziran ayında acil koduyla onaylanan 176 maddelik reform paketini hatırlatan Canel, paketin ekonomiyi serbestleştirmeyi hedeflediğini söyledi. Küba ekonomisinin 2020-2025 yılları arasında %15'ten fazla küçüldüğü tahmin ediliyor. ABD'nin yılbaşında başlattığı petrol ablukası ve Mayıs ayından itibaren ekonominin kilit sektörlerine yönelik uyguladığı ikincil yaptırımlarsa ülkedeki ekonomik kırılganlığı daha da derinleştiriyor.
4: Türkiye'nin turizm merkezi Antalya'daki Falez Parkı'nda boruda oluşan arıza nedeniyle denize atık su karıştı. Kirlilik nedeniyle denizin rengi değişti, bölgede yoğun koku oluştu.
6: Kulaç atarken bir anda bir kokunun ve bunalıklığın içine geldik yani.
7: Kimi denizde yüzerken, kimi de parkta yürürken maruz kaldı. Denize karışan atık su çevre felaketine neden oldu. Görüntüler Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden. İlçedeki Falez Parkı'nda boruda oluşan arıza nedeniyle denize atık su karıştı.
6: Koku zaten korkunç bir şeydi. O anda fark edince geri döndük. Plaj herkes tedirgin.
7: Denize karışan atık su hem görüntü kirliliği hem de kötü kokuya neden oldu. Bölgedeki işletmeler de kokudan etkilendi.
8: Müşterilerimiz bu kokudan rahatsız olduğu için gidiyor. Sadece müşteriler açısından da değil, çevredeki insanlar da bu kokudan rahatsız olup artık normalde sabahtan falan parkta yürüyüş yapan insanlar bile parka uğramıyor şu anda.
7: Çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri geldi.
9: Geldiğimizde iğrenç bir kokuyla karşılaştık yine. Yaklaşık ben 3-4 yıldır burada çalışıyorum. Bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Gereken mercilere başvurduk. Hani ama bir an önce inşallah çözülür.
7: ASAT ekiplerinin yaptığı incelemede kuruma ait atık su terfi hattının kaynak noktasında oluşan yırtık nedeniyle boruda kaçak meydana geldiği belirlendi. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.
4: Müsilaj gibi nedenlerle zaman zaman kirliliğiyle gündeme gelen Marmara Denizi için bu kez sevindirici bir haber var. Adaların açıklarına dalan dalgıçlar son yıllarda nadiren görülen bazı türlerle yeniden karşılaştı.
1: Dalgıçlar su altındaki yaşamının izini sürdü. Kirliliğiyle gündemden düşmeyen Marmara Denizi'nde uzun zamandır olmayan canlı türleri yeniden görüldü. Bir grup dalgıç İstanbul'un önemli dalış rotaları arasında yer alan Prens Adaları çevresine gitti.

0: Dalgıçların amacı su altındaki yaşamı gözlemlemekti. Kayalıkların arasında hareket eden balıklar, deniz tabanındaki kabuklular ve mercanlar su altı kameralarıyla görüntülendi. Bölgedeki tür çeşitliliği Marmara Denizi'nin yeniden canlandığını ortaya koydu. Dalgıçlar son yıllarda nadir görülen bazı türlerle yeniden karşılaştı. Son günlerde orkinosların da yeniden görülmesi Marmara Denizi'nin eski günlerine döndüğünün habercisi niteliğinde. Prens Adaları çevresindeki dalışlarda kaydedilen görüntüler deniz tabanındaki zengin yaşamı gözler önüne serdi.
1: İznik'te Roma Tiyatrosu çevresinde devam eden kazı çalışmalarında iskeletler bulundu. O iskeletlerde yapılan incelemelerde ise veba hastalığı izine rastlandı.
0: Kazılarda bu defa ölümcül bir hastalığın izine rastlandı. İznik'te bulunan yüzlerce yıllık iskeletlerde veba örneği tespit edildi. Bursa'daki İznik Roma Tiyatrosu'nun güneyindeki nekropolde arkeolojik kazılar devam ediyor. Son olarak toprağın yaklaşık 1 metre altında iskeletler bulundu.
2: Temmuz ayında başladığımızdan beri bugüne kadar 20'ye yakın bir iskelet buluntusuyla karşılaştık. İskeletlerin içinde erkek yetişkin bireyler, kadın, erkek ve çocuk bireyler de bulunuyordu. Ve biz burada anladık ki burası bireysel gömüler için özellikle Bizans döneminde bu alan nekropol alanı olarak kullanılmış.
0: İncelemelerde ise çarpıcı sonuç ortaya çıktı. İskeletlerde veba bulgusuna rastlandı.
2: Buradaki kemikler üzerinde daha önce yapılan incelemelerde Anadolu'daki en erken veba örneğine rastlanmıştı ve bu çok bir önemli bir buluntuydu.
0: Türkiye'den ve yurt dışından farklı üniversitelerden uzmanların da katıldığı kazıların sezon sonuna kadar sürmesi planlanıyor. Tiyatro alanındaki çalışmaların ise yaklaşık 4 yılda tamamlanması hedefleniyor.
1: Adana'da kızılcık şerbeti için kara kazanlar kuruldu. Dalında kilosu 100 lira olan kızılcık şerbete dönüşünce litresi 1000 liradan alıcı buluyor.
3: Ağaçtan dökme süreci var. Altlarına brandalar geriyoruz. Sırıklarla vurarak döküyoruz.
0: Ağaçlardan dökülen kızılcıklar tek tek toplanıyor. Asıl mesai ise toplandıktan sonra başlıyor.
3: Getirince bunların bir yıkama aşaması var. Suya döküyoruz. Suya dökünce yapraklar ve içindeki kirazın dışındakiler yüzüne çıkıyor. Temizliyoruz.
0: Adana'nın Kozan ilçesinde kış hazırlığı başladı. Yörede ekşi kiraz olarak bilinen kızılcıklar geleneksel yöntemlerle şerbete dönüştürülüyor. Toplanan kızılcıklar önce yıkanıyor, ardından kara kazanlara alınıyor. Yaklaşık 2 saat boyunca ilk kaynatma işlemi yapılıyor.
3: Temizledikten sonra kazanlarda belli bir müddet bunların çatlayıp kendi öz suyunun suya karışıncaya kadar suyun içerisinde haşlıyoruz.
0: Sonra sıra posayı ayırmaya geliyor. Geriye kalan şerbet ise yeniden kazana giriyor.
3: 2 saatlik bir kaynatmadan sonra bunu tekrar süzeklerden geçiriyoruz. Posasını ayırıyoruz. Şerbetini tekrar kazanlara koyup yaklaşık 4 saat gibi bir zaman içerisinde odun ateşinde kaynatıp yoğun hale gelene kadar.
0: Yaklaşık 130 kilo kızılcıktan 15 litre şerbet çıkıyor. C vitamini ve antioksidan deposu kızılcığın kilosu 100 lira. Şerbetinin litresi ise 1000 liraya kadar alıcı buluyor.
1: Fransa okullardaki telefon yasağını genişletti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çocukları ekranın olumsuz etkilerinden korumak için yeni eğitim yılından itibaren liselerde de cep telefonunun yasaklandığını duyurdu.
0: Okullardaki telefon yasağı uygulaması genişletildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeni eğitim öğretim yılından itibaren liselerde de cep telefonu kullanımının yasaklandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Macron, çocukları ekranın olumsuz etkilerinden koruma konusunda daha fazla beklemeyeceklerini vurguladı. Fransız Ulusal Meclisi ve Senatosu'ndan geçen tasarı, Anayasa Konseyi tarafından da onaylanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile birlikte öğrenme ortamındaki huzurun ve odaklanmanın yeniden kazanılacağı belirtildi. İlk ve ortaokullarda 2018'den bu yana uygulanan düzenleme, yeni dönemle birlikte lise öğrencilerini de kapsayacak. Cep telefonu yasağı uygulamasıyla öğrencilerin derste dikkatlerinin dağılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni düzenleme 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Cep telefonu yasağı pek çok ülkede de gündemde. 2024 yılında İtalya, İngiltere ve Hollanda'da sınıflarda cep telefonu kullanımını yasaklamıştı.
1: Spordaki gelişmelerle devam edelim. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in revanşında bu akşam Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz bu maçta galip gelerek organizasyonda lig aşamasına kalmayı hedefliyor.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması bileti için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler organizasyonun playoff turu rövanş maçında Olympique Lyon'a konuk olacak. Grup ama stadında oynanacak karşılaşma 22'de başlayacak. Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan ilk maç 1-1 eşitlikle sona ermişti. Sarı lacivertliler bu müsabakayı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor. Fenerbahçe Olympique Lyon karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio forma giyemeyecek. Konyaspor maçında kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu da bu müsabakada takımını yalnız bırakacak. Ev sahibi ekip Lyon'sa Fransa Lig 1'e galibiyetle başladı. Lyon teknik direktörü Paulo Fonseca'nın rotasyonlu bir kadro tercih ettiği maçta Toulouse'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Fonseca'nın rövanş maçında ilk karşılaşmaya benzer bir kadro sahaya sürmesi bekleniyor.
1: Bodrum'da deniz, tarih ve spor bir kez daha aynı parkurda buluşacak. 2-3-4 Ekim tarihlerinde 9. kez düzenlenecek Bodrum Yarım Maratonu'nda sporcular 21K, 10K ve 5K parkurlarında mücadele edecek.
4: Bodrum'u keşfetmenin pek çok yolu var ama bu kez rota koşarak çizilecek. Deniz kıyısından Antik Tiyatro'ya, Minidos Kapısı'ndan Beyaz Evlerin ve Begonvillerin arasına uzanan Bodrum Yarım Maratonu 2-3-4 Ekim tarihlerinde 9. kez düzenlenecek. Organizasyonun ana yarış günü 4 Ekim olacak. Koşucuların önünde 3 farklı mesafe bulunacak. 21 kilometre, 10 kilometre ve 5 kilometre. Mesafe Bodrum'un başka bir yüzünü parkura taşıyacak. 21 kilometrelik en uzun rota Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayıp marina üzerinden Minidos Kapısı'na uzanacak. Gümbet ve Bitez'i geride bırakan sporcular Konacık'tan Antik Tiyatro'ya yönelecek. Kumbahçe sahili ve Bodrum Yolcu Limanı'nın ardından yolculuk başladığı noktada tamamlanacak. Kilometrede ise şehrin tarihi merkezi daha fazla öne çıkacak. Minidos Kapısı'ndan Antik Tiyatro'ya, oradan Bodrum Kalesi ve Kumbahçe'ye uzanan rota Barlar Sokağı'ndan geçip Bodrum Meydanı'na dönecek. Beş kilometrelik parkurda da mesafe kısalacak ama Bodrum manzarası eksilmeyecek. Marina, Minidos Kapısı, Antik Tiyatro ve Bodrum Kalesi bu parkurun da önemli durakları olacak. 4 Ekim sabahı ilk adımlar saat 7.30'da 21 kilometre için atılacak. 10 kilometre ve 5 kilometre koşucuları ise 7.45'te Bodrum Belediye Meydanı'ndan hareket edecek. Diğer taraftan parkur sadece yetişkinlere ait olmayacak. 3 Ekim'de düzenlenecek çocuk koşusunda bu kez Bodrum Meydanı'nın en küçük adımları yarışacak. Farklı yaş gruplarındaki çocuklar ana yarıştan bir gün önce koşunun parçası olacak. 4 Ekim'deki ödül töreninin ardından müzik ve sahil partisiyle sona erecek.
1: Yapay zeka kitap yazabilir mi? Yayıncılar da okuyucular da son dönemde bu konuyu oldukça tartışıyor. Çünkü yapay zeka bu sektöre de hızla nüfuz etmeye başladı. Öyle ki yapay zeka desteğiyle hazırlanan e-kitap sayısında da ciddi bir artış var değerli izleyiciler. Siz detayları Kaan Uçar'ın haberinden izlerken biz veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyoruz da Murat Güloğlu sizinle olacak. Gelişmeleri sizlere aktaracak. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
5: Bence çok heyecan verici bir döneme giriyoruz.
6: Şu anda %60'ı geçmiş durumda.
7: Bir çocuk kitabı yazdı, bir hikaye kitabı yazdı. Hemen de yazdı.
4: Kısa bir karakter analizi ve bir sayfayı bile bulmayan hikaye özeti yetiyor. Yapay zeka ile yazılan kitap sayısında dikkat çeken artış var.
6: Herhangi bir türde de aslında bir kitabı baştan sona yayınlayıp yazdırabiliriz.
4: ABD merkezli bir araştırmaya göre yapay zeka destekli kitapların sayısı artıyor. Yayınlanan e-kitapların %60'ından fazlasında yapay zeka kullanıldığı belirlendi.
6: Bu da artık ürünlerin, eserlerin insanlar tarafından değil de yapay zeka tarafından daha çok yazılmaya başlandığını gösteriyor.
8: Detayını siz belirleyebilirsiniz. Karakterlerini, kahramanlarını, konusunu, temasını belirleyebilirsiniz. Ve bunu verdikten sonra zaten sistem bunu yazmaya başlıyor.
4: Araştırmada dikkat çekici bir başka veri daha var. 2022'de 100 bin olan e-kitap sayısı günümüzde 300 bine ulaştı. Yani 3 kat artış var. Bunda yapay zekanın etkisi olduğu değerlendiriliyor. Yayıncılarsa yapay zeka destekli metinler için herhangi bir yazarla mukayese edilemez diyor.
5: Daha birinci satırından bu gerçekten kalpten yazılmış, insan vicdanıyla yazılmış bir metin mi? Yoksa tamamen bir yönlendirmeyle yazılmış bir metin mi? Daha ilk sayfasını anlayabiliyoruz.
7: Metinlerdeki yapay zeka oranı bir uygulama sayesinde anlaşılabiliyor. Biz de şu anda bulunduğumuz yayın evinde bir içerik üreticisinin metninde yüzde kaç yapay zeka kullanmış onu göreceğiz.
4: Yapılan analiz kitapta %79 yapay zeka kullanımı olduğunu tespit ediyor. Peki bir yayın evi kitapta yapay zeka tespit ederse ne yapıyor?
6: Bir kitabın eğer %15-20'sinden fazlası yapay zeka ile yayınlanmışsa bunu yazara iletip bunun üzerine düzenleme yapmasını istiyoruz.
5: Biz önce insan diyoruz. Her türlü çalışmada önce insanın, odakta insanın olduğu bir çalışma düzenini, bir üretim, bir yaratıcılık düzenini savunuyor ve önemsiyoruz. İyi içerik her zaman kazanacak.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 33 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 27, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Haber Türk'tesiniz. Gün başlıyordasınız ve gün başlıyor. Saatimiz 6.59'u 7'yi gösterirken bendeniz Murat Güloğlu. Bütün ekip arkadaşlarım adına güzel bir gün diliyorum. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun. Haberlerimiz bir hayli fazla, canlı bağlantılarımızla beraber. X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Günü Haber Türk'te karşılıyoruz saat 10'a kadar. Peki acaba memlekette gazeteler yeni günü hangi haberlerle karşılıyor? 26 Ağustos çarşamba sabahında neler var neler yok, buyurunuz görelim, izleyelim. Hürriyet gazetesinden başlayalım. Kan isteyen kaybedecek şeklindeki bir manşet. Bugün okuyucusunun karşısında bu şekilde Hürriyet gazetesi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı olan Ahlat'ta terörsüz Türkiye mesajı verdi. Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalananlar kaybedecek, kazanan kardeşlik olacak şeklindeki ifadesi oldukça önemli. Bu arada Devlet Bahçeli ile bir fotoğraf karesi yine verilmiş durumda ve Hürriyet gazetesi de bunu başlığa, manşete taşıyor. Erdoğan ve Bahçeli Ahlat Selçuklu kabristanını da ziyaret etti. Mezar taşlarını inceledi Erdoğan ve iki lider Selçuklu mezarlarında dua okudular. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü biliyorsunuz ve bu etkinlikler kapsamında Bitlis'te Ahlat ilçesinde konuştu Erdoğan. Asırlar boyunca farklı kültürlerin birlikte yaşadığı belde olarak tebarüz etmiştir. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle omuz omuza verenler buradadır. 86 milyonun kardeşlik mürekkebini bir sayfada birleştirmek için canla başla çalışıyoruz ve yolumuzdan dönmeyiz. Kan tüccarları, terörden nemalananlar, coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek, kazanan kardeşlik olacak, 86 milyon Türk milleti olacak şeklindeki ifadeleri oldukça önemli. Önemli mesajlar bunlar. İlerleyen dakikalarda bizzat kendisinin ağzından dinleyeceksiniz. Bu arada terör örgütü YPG kendini feshetti. Onu da aktaralım bir gelişme olarak. Peki başka haberler var, buyurunuz. Kuriş örgütüne 3. operasyon. Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in oluşturduğu iddia edilen suç örgütüne 3. operasyon düzenlendi. 54 kişiye de gözaltı kararı verildi. 2 kişinin yurt dışında, 1 kişinin cezaevinde olduğu tespit edildi. 13 kişiyi aranıyor. 11 şirketle 3 derneğe de kayyum atanmasına karar verildi deniliyor. Biliyorsunuz 13 Ağustos'ta Üsküdar'daki evinde gözaltına alınmıştı. O fotoğraf kareleri de kullanılıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden 6 ihlal kararı. Efendim, mahkemenin temyiz organı Büyük Daire 2017'den bu yana tutuklu olan Osman Kavala kararını açıkladı. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6 maddesini ihlal ettiğini hükmetti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Açıklamada davalı devlet başvuranın en kısa sürede serbest bırakılmasını sağlamalıdır şeklindeki ifadeler yine dikkat çekici. Yine diyorum çünkü bu açıklamaları sürekli yapıyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Efendim, bu holdinge de kayyum atayın. Hangi holding bu bakalım? Yeni Parti lideri Özgür Özel, söz vermesine rağmen alacaklarını ödemeyen Yıldızlar SSS holdinge kayyum atanmasını önerdi. Burada iddia yok, somut bir gerçek var. Kul hakkı yemek var, alın teri sömürüsü var, emek hırsızlığı var. Bu Yıldızlar SSS holdinge atayın bir kayyum da işçilerin bütün borçlarını ödesin, gerekiyorsa kamulaştırın. Yazın ortasında burada bir sürü çocuk var. Bunların yazın dinlenmeleri, tatil yapmaları gerekirken babalarının peşinde şeklindeki bir ifade dikkat çekici. Hürriyet gazetesinde Özgür Özel'in sözleri. Dediğimiz gibi ilerleyen dakikalarda gün başlıyor da yerini alacak bu sözlerde efendim. İstihbarat ağı kurmuş Alparslan Kuytul suç örgütüyle ilgili yeni detayların ortaya çıktığı ifade ediliyor. Yine iddialara göre Kuytul örgüt içinde mutlak itaat düzeni kurdu deniliyor efendim. Detaylar Hürriyet gazetesinde. Hemen üst tarafa doğru ilerleyelim. Size ne benim burun lekemden.
Danimarka Başbakanı Frederiksen kendisine ulaşıp burnundaki lekeyi ortadan kaldırmayı teklif eden bir estetik cerraha ateş püskürdü deniliyor. Bu da yerini alıyor Hürriyet gazetesinde. Ve Devler Ligi olsun bu maçın sonu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında efendim biliyorsunuz Lyon'la karşılaşacak. Akşam saatlerinde karşılaşma saat 22'de yani 10'da ve umarız ki Fenerbahçe turu atlayıp Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek. Elenirse şayet UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek deniliyor diyelim. Ve ev kadınına emeklilik imkanı eksik prim gününü tamamlayın ve emekli oyun olun şeklinde ifadeler dikkat çekici Hürriyet gazetesinde yerini almış bu haberde ve Akşam gazetesine geçiyoruz. Tüm bunların hemen ardından kan tüccarları kaybedecek. Aynı şekilde Hürriyet'te yer alan manşet akşamda da yerini alıyor. Sür manşet olarak Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Ahlat'tan seslendi. Terörsüz Türkiye ile yeni bir dönemin kapısı aralanacak diyor. Dua ederken Selçuklu şehitliğinde Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı ve Erdoğan'ın fotoğraf karesi de yerini alıyor. Öte yandan Ahlat'taki büyük coşku yine akşamda fotoğraf karesinde zafer kutlamaları Malazgirt'teki törenlerle bugün sona eriyor. 955. yıl dönümü biliyorsunuz ve Netanyahu'ya da bir tepkisi var Erdoğan'ın. Hiç kimse Türkiye'ye rota ve sınır çizemez şeklinde. 1 milyon avroyu izah edemedi. İBB yolsuzluk davasında yargılanan İmamoğlu'nun babası İmamoğlu, Hasan İmamoğlu Bodrum'da alınan lüks villa için elden ödenen paranın kaynağını açıklayamadı şeklinde bir ifade yine dikkat çekici. Yine aynı şekilde 400 milyon dolar İmamoğlu'nun cebine gitmiş. Onu da Ertan Yıldız mahkemede konuştu. Etkin pişmanlıktan yararlanan deniliyor. 21.500 çocuk katledildi Gazze'de. 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 3 yıldır soykırım uygulanıyor ve 21.500 çocuk katledildi burada. Ölen yavrulardan 1052'si henüz bir yaşını dahi doldurmamıştır şeklindeki dikkat çeken ayrıntılarda maalesef diyerek okuduğumuz haber başlıkları arasında. Barcelona Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdı. İspanyol devi Rumların tüm girişimlerine rağmen Lefkoşa'da yapacağı altyapı kampından vazgeçmedi deniliyor. Dolayısıyla bu şekilde Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdığı da ifade edilmiş. Peki haber başlıkları var. Küçük bir şekilde aktarılıyor. Bizler de hemen okuyalım. Ukrayna direnişi ilham oldu. Emin Erdoğan'ın sözleri yerini alıyor. YPG kendini feshetti biliyorsunuz. Abdüşahin YPG SDG'nin feshedildiğini açıkladı. Üsküdar oylaması yeniden yapılacak. İstanbul 2. İdare Mahkemesi karar verdi biliyorsunuz. AK Parti seçime itiraz etmişti ve 17 yıllık Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitsin artık bu ifadelerde yine akşamda yerini alıyor diyelim. Milliyet'e geçelim. Milliyet'te de hem akşam hem Hürriyet'te manşet olan haber: biz asla bu yoldan dönmeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Diyanet İşleri Başkanı'nı görmekteyiz fotoğraf karesinde ve konumuz Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları ve verilen mesajlar burada son derece önemli. Öte yandan Anadolu namusumuz, Türkiye bahtımız şeklinde Bahçeli'nin açıklamaları da yerini alıyor. Kimse Türkiye'ye sınır çizemez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Efendim, nefrete değil bilgiye engel. Meta platformlarında Rumların Türkiye ve Türklere yönelik nefret söylemini engellemek yerine metinleri Türkçe'ye çevirmeme kararı aldı. İfadeleri de yine yerini alıyor. Meta denince akıllara Facebook ve Instagram gelsin ağırlıklı olarak. Özgür Özel, işler yolunda, nasıl oluyor bakalım. Genel merkezin 30 Ağustos tarihi itibariyle kapılarını açacağını belirtiyor Özgür Özel. 7 partide işler planlandığı gibi gidiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala için ikinci kez hak ihlali kararı vermesini de derhal serbest bırakılmalı şeklinde yorumladı. Terör örgütü YPG kendini feshetti ve bir taraftan da Tom Barak'ın sözleri tarihi ve destansı bir şekilde nitelemiş SDG YPG'nin feshini. Atina gerilim peşinde. Ankara'nın Ege ve Akdeniz'de iki deniz parkı ilan etmesinin ardından huzursuzluğunu sürdürüyor Atina. Türkiye ile ilişkileri yeniden germeye istekli görünüyor. Dört ayaklı bir strateji kurguluyormuş Ankara'ya yönelik olarak Atina.
kurgulasınlar, biz de aktarırız efendim. Barça'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adımı yine Rumları çıldırttı haberi Milliyet'te de yerini alan haber başlıklarından. Sınırsız çay yalanına ceza, buyurunuz, hepimizi ilgilendiren bir haber. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu İstanbul'da bir kafeye yaptığı denetimde kahvaltı tabağı sınırsız çay şeklinde reklam yapıldığını, ancak vaadin tüketiciye sağlanmadığını tespit ederek işletmeye tam 108.370 lira ceza kesti deniliyor. Rojin'in ölümünde ilaç iddiası yine efendim Milliyet'teki haber başlıkları arasında. Sabah gazetesine geçelim. Diğer gazetelerdeki manşet haber yine Sabah'ta da aynı şekilde yerini alıyor. Kardeşlik kazanacak, ekonomi güçlenecek. Yer Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 955. kuruluş yıl dönümünde, kutlanma yıl dönümünde kardeşlik mesajı verdi Erdoğan. Türkiye yüzyılının inşası başladı. Büyük Türkiye'nin ufukta yükselişine birlikte şahitlik edeceğiz şeklinde ifadeler Sabah gazetesinde. Ve 20 milyon dolarlık oyuncak nedir bakalım. WhatsApp'ın kurucularından 17 milyar dolarlık servetin sahibi Amerikalı iş insanı lüks yatlarıyla Yalıkava demirledi, Bodrum'a demirledi deniliyor. Ve tabii ki bizler de bütün bunları izliyoruz. 20 milyon dolarlık oyuncak haberinde fotoğrafları görmekteyiz efendim. Bir yat, daha doğrusu birkaç tane yat ve fotoğraf kareleri 20 milyon dolarmış bu yatın ederi. Yaya geçidinde skuter faciası maalesef. İstanbul'da skuterla yaya geçidinden geçerken minibüs çarpıyor efendim ve maalesef hayatını kaybediyor. Minibüs şoförü de İsmail D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Yaya geçidinden geçen bir yayaya çarptı ve maalesef hayattan kopmadı. 9 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Acil şifalar dileyelim. Ancak adli kontrolle serbest bırakılması da dikkat çekici maalesef. Ve Lyon'u devir, 17 yıllık hasreti bitir. Devler Ligi'nde tarihi gece. Bugün herkes Fenerbahçe'yi destekleyecek tüm Türkiye'de diyelim. Türkiye gazetesine geçelim. Ardından kararla bitireceğiz. İstihbarat sabotaj ve İsrail sabotaj peşinde, silahları sınıra gömdürmüşler. Manşet bu. Evet, SDG içinde İsrail destekçisi gruplarla görüşen Tel Aviv'in Türkiye sınırına gömülen on binlerce silahla süreci sabote etmeyi hedeflediği belirlendi deniliyor. SDG'nin kendini feshetmesi İsrail'in bütün hesaplarını bozdu ifadeleri de dikkat çekici. Erdoğan'ın güçlü Türkiye'nin şafağı söktü şeklindeki sözleri yine yerini alıyor Türkiye gazetesinde de. Hazine arazisini talan etmişler, artık bilinen bir hadise genel olarak Türkiye'mizde efendim. Ve kuru yemiş bolluğu fiyatı yine de düşürmedi, bu da bir Türkiye gerçeği. Peki Karar gazetesine bakalım. Beton ferman dinlemiyor şeklindeki başlık dikkat çekici. Karar gazetesinde asla inşaat yapılmayacak denildi. Yanan orman alanı villalarla doldu. Şaşırdık mı? Elbette şaşırmadık. Yer Muğla, Milas ilçesi Beyciler köyü. Efendim, Türkiye'nin turizm cenneti Milas Beyciler bölgesinde 5 yıl önce yaşanan büyük yangın felaketi ormanlık alana hatırlayınız küle çevirmişti. Yetkililerin yanan ormanlar yeniden ağaçlandırılacak, yapılaşma söz konusu olmayacak sözüne rağmen fidan yerine beton binaların yükseldiği, yolların açıldığı talan görüntüsü dehşete düşürdü deniyor ki son derece acı bir durum. 5 yıl önce bu ekranlardan da çok aktarıyorduk yangın haberlerini. Marmaris'te başlayıp Milas, Bodrum, Datça, Fethiye, Dalaman, Köyceğiz'i de içine alan 8'i büyük 75 yangında tam 70 bin hektar alan yok olmuş. Yangından geriye simsiyah tepeler ve büyük bir ekolojik yıkım kalmıştı. Ormanlar yansın, buralara beton yığını inşa edelim. Haşa, betona nasıl olur da ben sahip çıkarım? Böyle bir şey söz konusu değildir demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan tavrını net koymuştu, ancak durum hiç de öyle değil. Ağustos 2026'da çekilen fotoğraf karesinde yanan ormanlık yerlerin tamamında neredeyse efendim binalar yükseliyor.

0: geliyor acı verici bir şekilde. Bizim de var bir hesabımız, bir planımız. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan bunları söylüyor. Öyle pardon deyip kenara çekilmek yok. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 280 yıl hapsi istenen Aziz İhsan Aktaş'ın örgüt liderliği suçundan beraat etmesine, dosyadaki 7 belediye başkanına ise ceza yağdırılmasına ilişkin tepkisini dile getiriyor. Örgüt deyip 2 yıl zulmedip örgüt yok diyorsan başta örgüt diyenin cezalandırılması lazım. Öyle pardon deyip kenara çekilmek olmaz şeklindeki ifadeleri yine yerini alıyor Karar Gazetesi'nde gördüğünüz üzere. Evet, gazeteler yeni günü 26 Ağustos Çarşamba günün işte bu haberlerle karşılıyor. Gördüğünüz üzere, dinlediğiniz üzere elbette ki gün başlıyor da bu haberleri ve çok daha fazlasını yeni gelişmelerle bulacaksınız diyelim. Saatimiz 7.14'ü gösterirken bir günaydın deyip yolumuza devam edelim. Haberlerle komşudayız. Suriye'deyiz. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, YPG elebaşlarından Mazlum Abdi Kodadlı Ferhat Abdi Şahin'i Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Toplantıdan sonra Şahin, örgütün tamamen feshedilip Suriye devlet kurumlarına entegre edildiğini açıkladı.
1: Terör örgütü YPG kendini feshettiğini açıkladı. Suriye devlet kurumlarına entegre edildiğini bildirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, örgüt elebaşlarından Mazlum Abdi Kodadlı, Ferhat Abdi Şahin ve beraberindeki heyeti Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Toplantıda Suriye devlet kurumları içindeki entegrasyon ele alındı. Ayrıca devletin varlığını güçlendirmek ve istikrarı desteklemek amacıyla bir sonraki aşamaya ilişkin adımlar da görüşüldü. Şahin toplantıdan sonra açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Şara ile yapılan anlaşmayı hatırlattı. YPG'nin Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kendini feshettiğini açıkladı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, kesinlikle tarihi bir olay değerlendirmesini yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın devam eden Orta Doğu planı kararlı bir ortak ulusal çerçeveye adım atıyor ve herkes için birleşik bir Suriye şekilleniyor diye belirtti. Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.
0: Evet, sıcak gelişme son durum olarak görebiliriz efendim. Gün başlıyordu, izlediniz ve bir taraftan da elbette ki tarihi akışa şöyle bir göz atmak lazım. Türkiye ve bölge siyasetinde tarihi bir dönüm noktasına hep beraberce şahitlik ediyoruz. 1 Ekim 2024 yılındaki meclis açılışında Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, DEM Parti sıralarıyla tokalaşmasıyla başladı bu süreç, hatırlayınız, yaklaşık 2 yıl önce. Bölgedeki dengeleri kökten değiştiren bir boyuta da ulaşmış durumda. Buyurunuz, adım adım bu noktaya, şu an geldiğimiz noktaya nasıl gelindi, şöyle bir hatırlayalım. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge nasıl başladı? Soru bu. Evet, tarihler 1 Ekim 2024'ü gösteriyordu. Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli meclis açılışında DEM sıralarına gitti ve milletvekilleriyle tokalaştı. Ve bundan 3 hafta sonra, yani 22 Ekim 2024 tarihinde, yine Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında PKK'nın bitirilmesi için çok önemli bir çağrıda bulundu. Ardından geliyoruz 2025 11 Temmuz'una. Geçtiğimiz yıl 11 Temmuz'unda PKK terör örgütü Süleymaniye'de silah bırakma töreni düzenledi ve sembolik olarak silahlarını yaktı ve hepimiz canlı olarak aktarmıştık. Bütün televizyonlar, bütün medya kuruluşları ve tüm Türkiye gibi tüm dünyada bu anları izlemiş idi. 11 Temmuz'daki bu gelişmenin ardından 5 Temmuz'da Milli Birlik, Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu kuruldu. İlk toplantısında yaptı. Sıcak bir yaz olacak demiştik. Aynen de öyle oldu. 8 Ağustos tarihinde, 2026 tabi bir yıl sonra, oluşturulan çerçeve yasa meclis komisyonunda kabul edildi. Genel kurula gönderildi. Hemen yanı başımızdaki 10 Ağustos tarihinde de terör Sözsüz Türkiye yasası tam 467'lik önemli bir oyla kabul edildi. Meclisin neredeyse %80'i evet dedi. 24 Ağustos tarihinde de takip ve

Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yaptı biliyorsunuz ve dün YPG feshedildi, Suriye ordusuna entegre edildiği açıklandı. Gelinen süreci bu şekilde kısa bir şekilde aktarıyoruz ama o aradaki zaman diliminde bir hayli fazla diplomasi ve trafiğin de baş döndürücü bir şekilde aktarıldığını zaten söylemiş idik. Terörsüz Türkiye işte bu şekilde başladı süreç ve geldiğimiz noktada.

0: 7 yıllık zincir kırıldı. Amerika'nın adımı ne anlama geliyor? Bunu anlamaya çalışmış Hürriyet gazetesi ve bu zincir nasıl kırıldı görelim. Amerika'nın Suriye'yi 47 yıl sonra teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarması Şam'ın küresel finans sistemine dönüşünün önünü açtı. Kararla bankacılık ve yatırımın önündeki engeller azaldı. 216 milyar doları aşması beklenen yeniden inşa sürecinde uluslararası sermayenin Suriye'ye girişinin hızlanması bekleniyor ki elbette ki Türk girişimciler de bundan nasibini alacaktır. 216 milyar doları aşması beklenen ülkenin yeniden inşası son derece mühim. Bir taraftan da Şam bu karardan elbette ki oldukça memnun. Bugün Suriye karanlık bir lekeden kurtuluyor. Geçmişinin acı bir sayfasını yırtıp atıyor ve kalkınma, yeniden imar ve yeniden inşa yoluna gidiyor diyor Ahmet Şara, Suriye Cumhurbaşkanı. Yani dünya sistemiyle entegre oluyor. İlk adımlar bankacılık yönünden atılacak efendim. Teröre destek veren ülke statüsünün kalkmasıyla beraber özellikle uluslararası kuruluşların Suriye'de yatırım yapması bekleniyor. Kriterlerin değişeceği ve tazminat engellerinden de bir taraftan söz ediliyor. Tabii Ankara'dan da önemli bir destek mesajı gelmiş idi. Fotoğraf karesi aslında her şeyi anlatıyor. Ahmet Şara, Donald Trump'la geçen yıl Suriye üzerine konuşmuşlar ve Beyaz Saray'da kabul etmişti Şara'yı. Ülkenin rehabilitasyonu için elinden gelen desteği vereceğini söylemişti ki elinden gelen o desteği de verdi. Suriye için 47 yıllık zincir kırıldı. Elbette ki tüm bölgeye yansıyacağı gibi ülkemizle ilişkilerine de yansıyacak ekonomi anlamında diyelim. Bizler devam edelim. İç dünyamızda ne oluyor ne bitiyor? Saatimiz 7:21'i gösterirken terörsüz Türkiye süreci kapsamında takip ve değerlendirme kuruluna bağlı 4 alt komisyon oluşturulacak biliyorsunuz zaten. Silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonu silahların teslim sürecini takip edecek. İzleme ve tespit alt komisyonu da bölgedeki genel durumu denetleyecek. Peki diğer alt komisyonların görevleri neler olacak acaba? İzleyelim.
1: Silahların nasıl teslim edileceği takip edilecek. Teslim olan örgüt mensuplarının dosyaları incelenecek. Sosyal uyum ve bütünleşmenin sağlanması için çalışmalar yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu toplantısı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantıda Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonlarının kurulmasına karar verildi. Peki hangi alt komisyonun görevi ne olacak? Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu, silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip edecek. Güvenlik kurumlarının sahadaki tespitleri değerlendirilecek. Alt komisyonda Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT'ten üst düzey yetkililerin yer alması öngörülüyor. İzleme ve Tespit Alt Komisyonu ise örgütün bölgedeki durumunu takip edecek. Sincar, Hakurk, Gara hattı ve Suriye sahasındaki silah bırakma süreci denetlenecek. Alt komisyonda Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yetkili isimler yer alacak. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı yetkilileriyle hakim ve savcılar görev alacak. Komisyon teslim olan örgüt mensuplarının dosyaları hukuki statülerine göre sınıflandırılacak. Yasadan faydalanmak isteyenlerin başvurularına ilişkin dosyalar tek tek incelenecek. Ancak örgüt mensuplarına yönelik ceza ertelenmesine ilişkin kararlar alt komisyon tarafından değil, infaz hakimleri tarafından verilecek. Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ise silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon sürecini ele alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde çalışmalar yapılacak. Meslek edinme kursları ve çalışma koşulları değerlendirilecek. Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmaları ve alacağı kararlar, PKK'nın fesi ve silahların tesliminin tespit ve teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu tarafından verilecek kararın altyapısını oluşturacak.
0: Ve bizler de adım adım izleyeceğiz. Ne olursa olsun vatanın, milletin hayrına olsun diyelim. Az evvel gazetelerin neredeyse tamamında o manşet olan o habere geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt zaferinin 955.

0: yıl dönümünde konuştu Ahlat'ta. Terörsüz Türkiye süreci hedefine ulaştığında yeni dönemin kapıları açılacak diyor Cumhurbaşkanı. Türkiye yüzyılının inşasının başladığını da belirtiyor. Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek diyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak.
2: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Ahlat'ta verdi mesajlarını. Türkiye yüzyılının inşasının başladığını belirtti.
1: Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
2: Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri başladı. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.
3: Kürsüyü teşriflerini arz ederiz.
2: Erdoğan konuşmasında Malazgirt Zaferi'nin Anadolu'nun tarihindeki önemine dikkat çekti. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: Ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak.
2: Erdoğan ve Bahçeli daha sonra etkinlik alanında kurulan Han Çadırı'na geçti, sohbet etti.
4: Malazgirt Zaferi Ahlat ilçesinde kurulan statlarda da yaşatılıyor. Burada çeşitli illerin yöresel ürünleri tematik bir şekilde kurulan otağlarda sergileniyor.
2: Etkinlik alanını çevreleyen tepelerden birinde dev Türk bayrağı ve Filistin bayrağının yan yana yer alması da dikkat çekti. Etkinlik alanından ayrılan Erdoğan ve Bahçeli, Selçuklu Meydan mezarlığını ziyaret etti. Mezarlıktaki anıtsal mezar taşlarını inceleyen Erdoğan yetkililerden bilgi aldı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, ardından dualar edildi. Kabristan ziyaretinin ardından Erdoğan, Devlet Bey Konağı'nda Bahçeli ile bir araya geldi.
0: Evet, Bahçeli ile bir araya geldi daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da var, ona bakalım. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla önemli bir mesaj yayınladı. Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur diyor Devlet Bahçeli Malazgirt Zaferi mesajında. Her fethin Türk'ün devlet kurma iradesine yeni bir saha kazandırdığını belirtti. Şehit ve gazilerin kahramanlıklarının da gelecek nesillere şerefli bir miras bıraktığını ifade etti Bahçeli. Bu zaferin tarihin seyrini yeniden biçimlendiren, coğrafyaların istikametine yeniden yön tayin eden kutlu bir kader olduğunu da vurguladı. Malazgirt'te büyük bir zaferle Anadolu'nun bağrına yürüyen Türk iradesi hükmü silinmeyecek dedi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Evet, devam ediyoruz. Güvenlik kaynakları sosyal medyada yalan ve İmralı'da gerçekleştiği iddia edilen tutanakların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada İmralı'da yapıldığı iddia edilen görüşmeye dair haberlerin dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü içerikler olduğu vurgulandı. Bu yönde içerik paylaşanların milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme sürecinden rahatsızlık duyan mihraklar olduğu da belirtiliyor. Bunlar süreci sabote etmek isteyen girişimlerdir ve itibar edilmemelidir. Devlet ve millet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiktedir denildi. Efendim görmektesiniz, milli havacılıkta tarihi adım. Sabah gazetesinden bir haber başlığı: Gökbey'in uçuş ekibi eğitimini başarıyla tamamladı müjdesi veriliyor. Okuyalım ayrıntıları. Milli havacılıkta tarihi bir adım daha atıldı. 5 saatten fazla havada kalabilen 948 kilometre menzile sahip olan

0: olan Gökbey için TUSAŞ tesislerindeki ilk uçuş ekibi eğitimlerini başarıyla tamamladı ve Gökbey Ekim 2026'da envantere alınacak. Yani şunun şurasında bir aylık bir süre sonrasında efendim Gökbey envanterde olacak deniyor. Bir helikopter olmasının ötesinde Türkiye'nin hayallerini gerçekleştirmek için attığı cesur bir adım olarak görülüyor denilmiş Sabah gazetesinde. Milli Savunma Bakanlığı gelişmeyi sosyal medya hesabından şu şekilde açıklıyor. Türk mühendisliğinin eseri bu üstün platformu en etkin şekilde göklerle buluşturacak olan personelimiz zorlu intibak sürecini gururla geride bıraktı. Gücümüz göklerden, imkanlarımız milletten şeklinde ifadeler dikkat çekici. Zorlu koşullarda görev alması bekleniyor ve bir taraftan da Gökbey'in teknik özellikleri yazılmış. 2 kişi alabiliyor. Yolcu kapasitesi 12 kişi, mürettebatsa 2 kişi. Ana rötar çapı, motorları, standart yakıt tankı vesaire, bütün bunların teknik özellikleri tek tek aktarılmış ve Gökbey'i oluşturan teknik personel de fotoğraf karesinde yerini alıyor ki milli havacılıkta tarihi adım başlığı gerçekten hak edilen bir başlık olmuş Sabah gazetesinde. Efendim saatimiz 7.30'u gösteriyor. Bir kez daha günaydın diyelim. Böylesi güzel bir günde haberleri aktarıyoruz ve siyaset diyoruz. CHP ya da CHP ya da Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan davasına ilişkin temyiz başvurusunu geri çekti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan dilekçede mahkemenin kararı irdelendiğinde mutlak butlan davasının kabulüne karar verildiği belirtildi. Dilekçede temyiz başvurumuzdan feragat ettiğimiz gözetilere gerekli işlemin yapılmasını talep eder, bilgi ve takdirlerinize sunarız deniliyor. Dosya temyiz incelemesi için biliyorsunuz 17 Temmuz tarihinde Yargıtay'a gönderilmiş idi. Ve bir mahkeme haberi daha aktaralım. İşin bir tarafında yine Cumhuriyet Halk Partisi var. Mahkemeye taşınan İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde yürütmeyi durdurma kararı çıktı. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin seçim kararının durdurulması için İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme Gültekin'in başvurusunu değerlendirdi. Başkan Vekili seçimi durduruldu böylelikle. Mahkeme oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmetti. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti, hatırlayınız. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin usulsüzlük olduğu gerekçesiyle seçimi mahkemeye taşımıştı. O mahkemede yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Önümüzdeki zaman diliminde başkanlık seçimi yeniden gerçekleştirilecek. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin o kararına geçelim. Az evvel gazetelerin tamamında da paylaştık detayları. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin cezaevinde bulunan yıllardır Osman Kavala için bir kez daha hak ihlali kararı vermesine Ankara'dan tepkiler gecikmedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, ihlal kararlarına uyup uymama yetkisiyle ilgili milli mahkemelere aittir şeklindeki bir ifadesi dikkat çekiyor. Next month
1: in order to be prepared. Osman Kavala için bir kez daha hak ihlali kararı verildi. En kısa sürede serbest bırakılması istendi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum tepki gösterdi.
2: AİM bir derece mahkemesi olmadığı gibi hiçbir surette hiyerarşik üst yargı merci de değildir. AİM kararlarında esastan kesin bağlayıcılık hiçbir aşamada yoktur. AİM kararlarının usulden mahkemeleri bağlayıcılığı, ihlal tespit edilen dosyanın ihlalle ilgili konuyla sınırlı olarak mahkemesi tarafından yeniden ele alınması zorunluluğudur. İhlal kararlarına uyup uymama yetkisi ilgili milli mahkemelere aittir.
1: Uçum, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Amor'un sözlerini de eleştirdi. Milli yargının bağımsızlığına saygı duymak zorundalar dedi.
2: Hiçbir uluslararası merceğinin milli yargımıza talimat verme hadsizliği kabul edilmez. Sürekli yargı bağımsızlığını öne sürerek istismar siyaseti yapanlar, milli yargının bağımsızlığına saygı duymak zorundadır. Avrupa Parlamentosu Türkiye

0: Raportörü Nacho Sanchez Amor'un da küstah ve asılsız açıklamalarını şiddetle kınıyoruz.
1: Adli kaynaklardan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına değerlendirmeler geldi. Türkiye'ye karşı takınılan yanlı yaklaşımın son örneği denildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uluslararası hukukun temel ilkelerini hiçe sayıp ulusal yargı yetkisini gasp ettiği vurgulandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Osman Kavala hakkında daha önce de çeşitli hak ihlali kararları vermişti. Son kararla mahkeme, Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılmasına ve 70 bin euro manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
2: Peki devam edelim. Sınırlarımızın dışından bir haberle efendim. Haberi Milliyet gazetesinden okuyoruz. Milleti kışkırt, X'ten para al. Yani eskinin Twitter'ından para al. Haberin detayları oldukça ilginç. Guardian, İngiliz Guardian gazetesine göre İngiltere'de Britanya'yı restore et hareketinin lideri olan sağcı milletvekili, ki fotoğrafta da görmekteyiz, Rupert Lowe, Elon Musk'ın sahip olduğu X'te, yani Twitter'da yabancılara yönelik nefret söylemleri paylaşıp tık alarak para kazanıyor imiş. Özellikle mültecileri topluca sınır dışı etme konusunda paylaşımlar yaparak tartışma yaratan bu şahıs X'ten saatte 100 bin liraya kadar ödeme alıyor deniliyor. Eleştirmenler bunun yasa dışı göç karşıtı Elon Musk'ın kışkırtıcı içerikleri finansal olarak teşvik ettiği anlamına geldiğini söylüyor. Lowe'un mültecileri sınır dışı etme taleplerini içeren paylaşımlarından elde ettiği gelirdeki artışın ardından X'ten milletvekili maaşı kadar para kazanabileceği belirtiliyor, ki özellikle aşırı sağcı söylemleriyle tanınıyor bu şahıs. Nedeni de belli oldu. Çünkü aşırı sağcı söylemler, yani nefret söylemiyle, ne kadar çok nefret söylemi yaparsa X'ten, Twitter'dan, ne kadar bu şekilde cümle kurarsa o kadar para alıyormuş. İşin içinde yine para var. Oldukça önemli. Acaba bizde ya da diğer ülkelerde bu ve buna benzer tipler var mı? Destekleniyorlar mı? Bütün bunların araştırılması gerekiyor diyelim. Yolumuza devam edelim. Gün başlıyordasınız. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşiyor. İkinci dalga operasyon kapsamında 10 kişi tutuklandı. Üçüncü dalga operasyon kapsamındaysa gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. Ayrıca 11 şirket ve 3 derneğe de kayyum atanması kararlaştırıldı. Kuriş'in gözaltına alındığı anların görüntüleri de ortaya çıktı.
3: Alihan Kuriş soruşturması genişledi. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı operasyona dair görüntüler ortaya çıktı. İlk operasyonda polis İstanbul Üsküdar'daki eve giderek Alihan Kuriş'i gözaltına almıştı. 13 Ağustos ve 21 Ağustos'ta yapılan operasyonların ardından soruşturmada derinleştirildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından yürütülen çalışmalarda 10 şüpheli yakalandı. İkinci dalga operasyon sonucu aralarında Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. Elde edilen yeni bulgular ve delillerin değerlendirilmesi sonucunda 3. dalga operasyon da yapıldı. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda 11 şirket ve 3 derneğe de kayyum atanması kararlaştırıldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 3 milyon 44 bin lira, 50 bin dolar, 17 bin euro, 400 sterlin, toplam bedeli 27 milyon 779 bin TL olan 38 çek formu ele geçirildi. Ayrıca 25 gram altın, 24 çeyrek altın, 18 altın bilezik, 8 adet 100 gram, 4 adet 50 gram altın, kolye ve altın gerdanlıklarla bir şarjör, 66 fişek ve dijital materyallere el konuldu. Öte yandan soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda 4 isimde toplam 818 tapu işlemi tespit edildi. Savcılığın talebi doğrultusunda özellikle aile üyelerinin 2016 sonrasındaki mal varlığı değişimlerinin araştırıldığı raporda mali profillerle mal varlıkları arasındaki uyum, aile içi taşınmaz devirleri, tapu hareketleri ve bazı para transferlerinin

0: kaynağı üzerinde duruldu. Raporda bazı taşınmazlar üzerindeki haciz ve tedbirlere de yer verildi. Bir parsel üzerinde 10 icraî haciz ve 4 ihtiyati tedbir, başka bir parselde ise 6 icraî haciz ve 4 ihtiyati tedbir bulunduğu tespit edildi. MASAK raporunda 646 tapu işlemiyle birlikte taşınmazların edinim kaynakları, satış bedelleri ve aile ile şirketler arasındaki devir zincirlerinin ayrıca incelenmesi gereken konular arasında olduğu değerlendirildi.
1: Peki operasyonlardan devam edelim. Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler haberi Milliyet gazetesinde dikkat çekici. Konunun öznesi, evet, Kuytul suç örgütü deniyor. Buna bakalım efendim. Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 35 yöneticisi tutuklanan Alparslan Kuytul suç örgütüne ilişkin soruşturma dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı. Üyelerinin üzerinde mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturmaya çalıştığı belirlenen suç örgütünün yapılanma içinde kurduğu özel bir grup tarafından örgütten ayrılmak isteyen ve kendilerini eleştiren kişileri fişlediği iddia edildi. Ayrıca örgütü kurduğu sözde mahkemelerde yargılanan kişilerin bazılarına topluluk önünde, daha doğrusu topluluk içinde diz çöktürüldü. Bazılarına da konuşmama, para kesme ve falaka cezaları uyguladığı belirtiliyor. İddialar bu yönde. Milliyet gazetesinden aktarıyoruz. Alparslan Kuytulu'da görmekteyiz bu fotoğraf karesinde diyelim. Ahbap Derneği'ne geçelim çünkü Ahbap Derneği soruşturmasında oyuncu Şahan Gökbakar savcılıkta bir ifade verdi. Haluk Levent veya dernekle herhangi bir ilişkim yok diyor Gökbakar. Haluk Levent'in kendisine hiçbir zaman güven vermediğini de söylüyor.
2: Haluk Levent bana hiçbir zaman güven vermedi dedi. Dernek üzerinden maddi yardımda bulunmadığını söyledi. Ahbap Derneği soruşturmasında Şahan Gökbakar ifade verdi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüpheli hesaplara aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tanık sıfatıyla ifadeye çağırdığı isimlerden biri de oyuncu Şahan Gökbakar'dı. İstanbul Adliyesi'ne gelen Gökbakar, savcılıkta kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.
3: Böyle bir topa niye gireyim arkadaşlar? Siz kafayı mı yediniz ya?
2: Ünlü oyuncu Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkisinin bulunmadığını belirtti. Yardım faaliyetlerinde tercihini AFAD gibi devletin resmi kurumlarından yana kullandığını söyledi. Gökbakar, Haluk Levent'in geçmişi nedeniyle kendisinde güven oluşturmadığını da kayda geçirdi. 6 Şubat depremleri sonrası da derneğe herhangi bir bağışta bulunmadığını söyledi.
4: Sosyal medya veya geleneksel medyada Ahbap Derneği'ni ya da Haluk Levent'i destekleyen herhangi bir açıklama yapmadım. Haluk Levent'in geçmiş dosyalarını da göz önünde bulundurarak kendisine daha dikkatli yaklaşılması gerektiğini deklare etmişimdir. Hal böyleyken benim Ahbap Derneği ile bu tür bir faaliyete girişmem mümkün değildir.
2: Gökbakar ifadesinde Kızılay'dan yapılan çadır alımları nedeniyle Levent'le sosyal medyada tartıştıklarını da anlattı. Haluk Levent'in tutuklu bulunduğu Ahbap Derneği soruşturmasında şu ana kadar 20 isim ifade verdi.
1: Efendim Hürriyet'ten bir haber başlığı dikkat çekici. Detaylara hemen bakalım. Noyan Doğan'ın yazısından öğreniyoruz. Ev kadınlarına emeklilik imkanı şeklinde eksik prim gününü tamamlayın şeklinde bir de uyarı var. İsteğe bağlı sigortalı olarak ev kadınları sosyal güvenlik kapsamına girebiliyor. Çalışmaya ara vermiş olanlar ya da prim gün sayısı eksik olanlar da isteğe bağlı sigortalı olup eksik prim gün sayılarını tamamlayıp emekli olabilir ve emekli maaşı alabilir denilmiş. Detaylar bugünkü Hürriyet gazetesinde yerini alıyor ama ev kadınlarına emeklilik imkanı son derece önemli bir haber. Dolayısıyla aslında uyarılara da dikkat etmek lazım. Eksik birim gününü tamamlıyorsunuz ve ardından emekli olup maaşa hak kazanıyorsunuz diyelim. Geçelim, saatimiz 7.43'ü gösterirken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın sözlerine. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurt başvuru sürecinin başladığını duyurdu bakan. Başvurular 29 Ağustos Cumartesi gününe kadar da devam edecek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için yurt başvurularının başladığı belirtiliyor. Başvuruların E-Devlet kapısı üzerinden yapılabileceği bilgisini veren BAK, hepinize hayırlı uğurlu olsun ifadesini de

0: kullandı. Gördüğünüz üzere dediğim gibi öğrenciler 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar başvurusunu tamamlayabilecek. Ve şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne geçelim. Soruşturma devam ediyor. Malumunuz Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düştü ve hayatını kaybetti biliyorsunuz şarkıcı Güllü. Ve Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in panik anları da dikkat çekiyor. Polise durmadan annem iyi mi diye sorduğu görülüyor.
1: Şarkıcı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
2: Kim var?
1: 26 Eylül 2025'te Yalova'daki 6. katta bulunan evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yankılar sürüyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 11 ay sonra tamamlandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak yer aldı. Hakkında tasarlayarak üst suya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ise iddianamede ikinci sanık olarak yer aldı. Hakkında yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi. Şarkıcı Güllü'nün ölüm gecesine dair ortaya yeni çıkan görüntülerde ise kızı Tuğya'nın panik halleri dikkat çekti. Polislerle binaya girmeye çalıştığı esnada annesini sorduğu ve sürekli bir yerlere koşturduğu görüldü. Tuğya'nın polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı anlarda arkadaşı Sultan Nur Ulu da görüntülerde yer aldı. Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanırken Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
3: Siz mi işlediniz cinayeti?
4: Tamam.
0: Evet ve bu soruşturmanın başlamasının ardından sis perdesinin aralanacağını umuyoruz hep beraberce. İzmir'deyiz. Çiğli Belediye Başkanı'nın makam aracına silahla ateş açılması olayında iki şüpheli tutuklandı. Silahı kullanan şüphelinin uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
5: Belediye başkanının makam aracını hedef aldı. Daha otoparktan çıkamadan yakalandı. Hakim karşısına çıkan saldırgan tutuklandı. İzmir Çiğli Belediyesi'nin alt katındaki otoparka 20 Ağustos günü motosikletiyle gelen bir kişi, belediye başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracını hedef aldı. Peş peşe tetiğe basan saldırgan, belediyenin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Saldırganın kullandığı motosiklet çalıntıydı. Polis, saldırgan KS'ye yardım ettiği iddiasıyla bir şüpheliyi daha gözaltına aldı. Saldırganın Manisa'dan İzmir'e geldiği belirlendi. Uyuşturucu ticareti suçundan da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı. Zanlı ifadesinde belediye başkanı Onur Emrah Yıldız'la aralarında husumet olduğunu iddia etti. Saldırganla ona yardım ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.
0: Ve Suriye'ye doğru gidelim efendim. Sınırlarımızın hemen yanı başında Suriye'de iç savaş sonrası yeniden inşa çalışmaları devam ediyor. 13 yıllık iç savaş sonrası ülkenin her yerinde yoğun bir toparlanma mücadelesi var. Son günlerde bu daha da fazlalaştı. Habertürk'ten Alihan Tok ve Ahmet Uludağ Suriye'nin Halep kentine gitti. İşte o çalışmaları yerinde takip etti. İzleyelim, sonra bir küçük ara verelim. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız.
6: Uçaklar havadan inmiyordu, hep bombalıyorlardı bölgeyi. İnsanlar gözleri havada geziyorlardı, uçak gördü mü kaçıyorlardı.

0: sesleri Halep'in birçok noktasında duymak mümkün. Suriye'de artık silahların ve bombardımanların yerine inşaat sesleri var. Halep'te her 10 binadan resmi rakamlara göre en az 4'ü ağır hasar aldı, yıkıldı. Şimdi Halepliler, tüm Suriyeliler bu enkazı ortadan kaldırmaya ve hayatlarını, evlerini yeniden inşa etmeye çalışıyorlar.
1: Hayat şimdikinden daha iyi olmamıştı. Çalışıyoruz, imar ediyoruz. Daha önceden buradan kaçıp Cerablus'a gitmiştik. Devrimden sonra buraya geldik. Oğlumla beraber Halep'te çalışıyoruz. İnşallah çalışarak düzelteceğiz.
0: Halep, Suriye'nin İstanbul'u. Bir portre. Ülkede ne olup bitiyorsa burada gözlemlemek mümkün. İç savaşın en kanlı günlerinde mahalle mahalle çatışmalara sahne oldu. Devrimden sonra şimdi tüm Suriye gibi Halep'te o kötü anıları geride bırakmak için çok çalışıyor.
2: Çalışma ve belediye hizmeti var ama daha yapılacak çok iş var. Ben de kendi dükkanımın önündeki çöpleri, molozları topluyorum bu şekilde.
0: O dönem siviller, sivillerin yaşadığı yerler, okullar, hastaneler bombalandı. İşte Halep'in en büyük hastanelerinden biri. Esad rejimi tarafından bombalanan bu hastane harabeye döndü ve şu anda kullanılamaz halde. İşte tüm bu hastanelerin yeniden onarılması gerekiyor.
3: Burada daha önce hastane vardı, ona ne oldu? Önceki dönem sivillerin yaşadığı bölgeler cephedeki savaşçıların dikkatini dağıtmak için vuruluyordu. Bu hastaneye de savaş uçakları bomba yağdırdı. Binlerce kişi yıllarca hastanesiz kaldı. Burada da bir üniversite vardı. Tüm dünyadan öğrenciler geliyordu. Yeni hükümetin şimdilik imkanları kısıtlı. Ama elektrik, altyapı gibi tüm ihtiyaçlar zamanla çok çalışarak giderilecek. Ama öncelik enkazın kaldırılması ve herkesin evine kavuşması.
0: Bundan birkaç sene önce ülkedeki en büyük kaygı güvenlikti.
4: Allah'a şükür güvenliğimiz sağlandı. 15 senedir savaştaydık. Biraz zaman alacak ama yavaş yavaş düzelecek Suriye.
0: Artık Halep'te gezerken eli silahlı, üniformasız, dağınık askerleri görmek mümkün değil. Hepsi emniyet müdürlüğüne bağlı, tek tip kıyafetli polisler var. Ve Suriye'nin, Halep'in meydanlarında asayişi, güvenliği artık onlar sağlıyorlar. Ocak ayında terörden temizlenen Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde yaşayanlar da artık çatışma değil, iyileşme istiyor.
5: Aslında benim aslım Kürt, yani Afrinliyim ben. Beraber yaşıyoruz yani burada.
3: Kardeşiz. Biz, Kürtler, Hristiyanlar, 2000 yıldan beri beraberiz. Yaratıldığımız günden beri kardeşiz.
6: Türkler, Türkmen de var. Yani mecbur bizim bu vatan hepsi beraber.
0: Şiddeti unutmak, sıradan ve bir o kadar neşeli günlere dönmek. İstenen işte sadece bu.
7: Burada köyler turnuva gibi, Suriyeliler, futbolcular, eski futbolcular hepsi oynuyor yani. 2012 gittim, savaşta bittimden sonra ben geldim. Şimdi 0-0 yeni kalkıyor Suriye'de. En yakın zaman Suriye ayakta duracak inşallah.
0: Ve ekonomi. Mayıs 2025'te Avrupa Birliği Suriye'ye uygulanan tüm yaptırımları kaldırdı. Yıllar sonra Suriye ilk kez uluslararası ticaret sahnesinde.
8: Türkiye, Almanya, hatta Amerika'dan geliyorlar buraya. Daha önceden gelemezlerdi.
0: İşte o Halep'in meşhur çarşısı. Savaş zamanı büyük bir kısmı ciddi yara aldı ve enkaza dönüştü. Savaştan sonra burada yeniden inşa çalışmaları yapıldı. Dükkanlar ayrı ayrı bir şekilde yeniden onarıldı, tanzim edildi ve Halep çarşısında ticari hayat yeniden canlandı.
9: Deir Zor ve Şam'dan ticarete geliyorlar. Öncesinde her yerde kontrol noktası vardı. Geçişlere izin verilmezdi.
0: Parçalanmış, enkaz altında kalmış Suriyelilerin şimdi umudu, motivasyonu
10: ve gidilecek uzun bir yolu var.
11: Hayat yeniden yavaş yavaş geri dönmeye bakıyor. İnşallah da daha iyi güzel olur.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 33 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 27, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

Efendim 26 Ağustos Çarşamba sabahındayız. Habertürk'tesiniz. Saatimiz 8'e 2 dakika var. Bir kez daha hoş geldiniz. Ben deniz Murat Güloğlu. Hem bizi televizyonlarında, tabletlerinde, bilgisayarlarında izleyen ve tabii ki trafikte yol alırken dinleyen radyolarında bütün kardeşlerimize, bütün dostlarımıza günaydın diyelim. Haberlere devam edelim.

0: Saat 10'a kadar gidiyor malumunuz, gündemin nabzını beraberce tutuyoruz. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde biliyorsunuz Ahlat'ta toplandı. Ve toplantı sonrası konuştu Erdoğan. İsrailli yetkililerin son günlerdeki demeçlerine tepki gösteriyor. Cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçmeyiz diyor ve terörsüz Türkiye sürecine dair de önemli mesajlar veriyor. İzleyelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir. Biz bize güvenen hiçbir dostumuzu, kardeşimizi yarı yolda bırakmayız. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz.
2: İsrail'e bu sözlerle tepki gösterdi. Dış politikada milli duruş vurgusu yaptı.
1: Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin belirlediği istikamette Türkiye'nin çıkarlarını korumak için çalışmaya devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta düzenlenen kabine toplantısı sonrasında konuştu. Terörsüz Türkiye süreci kaostan beslenenleri rahatsız ediyor dedi.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun yanı sıra ülkemizin bölgesel barışı ve istikrarı önceleyen aktif dış politikasının istikrarsızlıktan ve kaostan nemalanan malum çevreleri rahatsız ettiği görülüyor. Siyasi olarak can çekişen, kendini bilmez sifayetsizlerin bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri önemliydi. Öte yandan Sayın Bahçeli de Malazgirt mazimizdir, Türkiye istikbalimizdir şeklindeki ifadelerle ön plana çıkmış idi. Ve Suriye'ye bakalım, çünkü teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldı biliyorsunuz. Bunu da ABD Hazine Bakanlığı duyurdu. Kararı tarihi olarak değerlendiriyor Suriye Cumhurbaşkanı Şara. Kalkınma, yeniden imar ve inşa sürecine giriyoruz dedi. Ankara'dan da bu karara ilişkin çok önemli açıklamalar geldi.
3: ABD Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, kalkınma, yeniden imar ve inşa sürecine giriyoruz dedi. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD Başkanı Trump'ın Suriye politikasına uygun olarak ülkenin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldığı belirtildi. Kararı değerlendiren Suriye Cumhurbaşkanı Şara Trump'a teşekkür etti.
4: Suriye karanlık bir yükten kurtuluyor ve geçmişinin acı dolu bir bölümünü silerek kalkınma, yeniden yapılanma ve yeniden inşa yoluna giriyor. Suriye halkı yine başardı. Yaptırımlar kaldırıldı ve kısıtlamalar giderildi. ABD Başkanı Trump'a ve tüm dost ülkelere teşekkür ederiz.
3: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de ABD'nin kararını tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Bu adım Suriyelilerin yarattığı dönüşümün bir meyvesi diyen Şeybani, izolasyonun izlerini kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Barak ise kararı, Suriye'ye verilen bu şansı kalıcı barış ve refaha dönüştürme zamanı sözleriyle değerlendirdi. Karara ilişkin Ankara'dan da açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Suriye hükümeti ve halkını sergiledikleri kararlı tutumdan ötürü tebrik ediyoruz denildi. Uluslararası toplum üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çağrıldı. ABD 1979'da Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesine eklemişti.
0: Tabii Suriye'ye yönelik verilen bu kararda, yani yeniden imar ve inşa sürecine giren Suriye'de elbette ki bölge ülkelerinden ve

0: tabii ki Türkiye'mizden nasibini alacaktır. Son derece önemli bir karar idi. Bundan sonra Suriye ile ilişkiler çok daha farklı bir boyuta geçebilir. Öte yandan Suriye Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Geçtiğimiz günlerde İsrail tarafından vurulan Ebu Zuhur askeri hava üssü semalarında İHA'larla Suriye haritası çizildi. İHA gösterisi dün gece yapıldı gördüğünüz üzere. Ebu Zuhur üzerine çok sayıda İHA ile Suriye devlet arması çizildi. Ayrıca Golan tepelerine de dahil edildiği Suriye haritası yansıtıldı gökyüzüne. İsrail savaş uçakları Suriye'nin İdlib ilinde yer alan atıl durumdaki Ebu Zuhur askeri hava üssüne 18 Ağustos'ta biliyorsunuz bir hava saldırısı düzenlemişti. Sınırlarımızın hemen öte yanındaydı. Suriye Dışişleri Bakanlığı İsrail'in saldırılarını gerekçesiz bir saldırı ve bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış şeklinde niteleyerek kınamıştı. Bir başka komşumuza Yunanistan'a bakalım. Yunanistan'daki gelişmeler de hayli dikkat çekici. Hem Girit'e konuşlandırılan Patriot bataryası hem de Ege'deki yeni projeler hakkında açıklamalar geldi Atina'dan. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Ege'deki yeni enerji projelerinin Türkiye'den gelen itirazlardan etkilenmeyeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı ise Atina'nın, daha doğrusu Yunanistan'ın Patriot bataryasının yerinin değiştirilmesinin Ankara'dan gelen tepkiler nedeniyle yapılmadığını savunuyor.
1: Türkiye'nin tepkisi Ege politikamızı değiştirmez açıklamanın sahibi Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis.
2: Συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα.
1: Kabine toplantısında konuşan Mitsotakis, Ege Denizi'ndeki adalara yönelik yeşil enerji projeleri ve turizm planlamalarının Türkiye'nin tepkilerinden etkilenmeyeceğini söyledi. Komşularımızla iyi ilişkiler içinde olmayı amaçlıyoruz. Ancak Ege ve Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlarının belirlenmesi dışında hiçbir konuyu müzakere etmeyeceğiz dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis de Girit'e konuşlandırılan Patriot bataryası hakkında konuştu. Atina'nın Ankara'nın talimatıyla hareket ettiği iddiasını yalanladı. Yerapetridis, Patriot bataryasının Kelpi Adası'ndan Girit'e gönderilmesinin operasyonel bir karar olduğunu söyledi. Ülkesinin inisiyatifi eline aldığını savunan Yunan Bakan, Atina'nın bölgede gerilimi tırmandıran hamlelerine Ankara'nın tepki göstermesini başarılı ve etkin bir dış politikaya örnek gösterdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin ilan ettiği deniz parklarına ilişkin olarak da konuştu. Teyakkuzdayız ancak endişeli değiliz dedi. Yunanistan'ın her alanda ulusal çıkarlarına dayatma gücüne sahip olduğunu da savundu. Yerapetridis, Türkiye ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini de dile getirdi.
0: Evet, ilişkiler daha da sıcaklaşıyor son dönemde Atina-Ankara arasında. Bakalım neler olacak, neler bitecek tüm bu gelişmeler yaşanırken. Buyurunuz, Barcelona bu kez golü Rumlara attı. Başlığı dikkat çekiyor, akşamdan okuyalım. Biliyorsunuz Barcelona'nın akademisi var efendim ve akademi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Lefkoşa Kamp Rum tarafının tepkisini çekti deniyor. 7-20 Eylül tarihler arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor bu futbol kampı. Kampı ve düşünülemez olarak nitelendirmiş Rum Elam Partisi kampın iptal edilmesini istiyor. Parti hem İspanya hükümetine hem de dışişlerine çağrıda bulunarak organizasyonun engellenmesi için harekete geçilmesinde talep etti. Barcelona Rumların bu tepkisine rağmen geri adım atmadı. Elam Zamna Müzik Festivali de hedef aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel iki uluslararası organizasyonun iptali yönündeki giriş şiddetle kınadığını ifade ediyor. Kıbrıs Türk halkının dünya ile temas kurmasından ve gençlerin uluslararası organizasyonlarında yer almasından rahatsızlık duyan çevrelere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ediyor. İspanyollar, yani bir taraftan da Barcelona yine yapıyor yapacağını tam anlamıyla bir gol diyebiliriz. Buradan bütün İspanya'ya ve ayrıca tabii Barcelona'ya da ayrı bir sevgi selam gönderelim. Ayın 7'sini merakla bekliyoruz. Bakalım nasıl olacak bu futbol özellikle eğitim kampı. Şimdi İran'dan söz edeceğiz. Bir taraftan da Brent petrolün fiyatları, neyse ki bugün güzel haberler var, düşüyor efendim. İran,

0: ABD-İsrail Savaşı'nın Hürmüz Boğazı çevresindeki 6 aylık faturası ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler'e göre savaş boyunca, yani Mart ayından bu yana, Basra Körfezi ve çevresindeki sularda 68 olay kayıtlara geçti. Boğaz'dan geçen tanker trafiğinde ise tarihi ciddi bir düşüş yaşanmakta.
1: Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiği üzerindeki baskı artıyor. Savaşın 6 aylık faturası en çok tanker trafiğini etkiliyor. İran'la ABD ve İsrail arasında 6 aydır devam eden savaşın en kritik cephelerinden biri, küresel petrol ve doğalgaz ticaretinin önemli geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı oldu. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde savaşın 6 aylık faturasını açıkladı. Buna göre savaş boyunca Basra Körfezi ve çevresindeki sularda 68 olayın doğrulandığı belirtildi. Olaylarda en az 20 denizci ve liman çalışanının hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı ve bazı kayıpların kayda geçtiği ifade edildi. Savaş boyunca ticari gemilerde sık sık hedef oldu. Kaydedilen olayların yaklaşık yarısında tankerler, %20'sinde konteyner gemiler, %15'inde ise dökme yük gemileri yer aldı. İngiliz deniz ticareti operasyonları ise kaydedilen 68 olaydan 47'sini saldırı olarak sınıflandırdı. Saldırılar barış görüşmeleri sırasında devam etti. Müzakerelerin çökmesinin ardından da hızlandı. Boğaz'daki tanker trafiğinde ise tarihi bir düşüş yaşanıyor. İran, savaşın ardından Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdürmek ve geçiş yapan gemilerden ücret almak istiyor. Tahran yönetimi, daha önce İran'ın izin vermediği alternatif güzergahları kullanan gemileri uyarmıştı.
0: Evet, Mart ayından bu yana yaşananları şöyle bir faturası ortaya çıkmış durumda. Bir taraftan da Brent petroldeki %2'yi aşkın bir düşüş dikkat çekiyor. İyi haber diyebiliriz, 86-87 dolar seviyesine geldi. Malum 93-94 dolar seviyesindeydi ve zaten akaryakıta gelen zamları da biliyoruz ki bundan sonra herhalde bir indirim, ciddi bir indirim de yaşanacaktır akaryakıt fiyatlarında. Şimdi ABD Hazine Bakanlığı'nın benzeri görülmemiş olarak tanımladığı bir ekonomik yaptırım var İran'a yönelik olarak. Bunun duyurulmasıyla gözler tabii ki hemen Tahran'a çevrildi ve İran Meclis Başkanı Kalibaf, Amerika'nın abartılı açıklamalarını kimse ciddiye almıyor dedi. Hükümetin ekonomik işler için 2 yıllık plan hazırladığı da belirtiliyor İran'da. Amerika'daysa yaptırımlara rağmen saldırı ihtimalinde hala masada olduğu konuşulmakta.
1: ABD, İran'a karşı ekonomik dışlama operasyonunu başlattı. Yaptırımlara Tahran yönetiminden tepkiler peş peşe sıralandı. ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'a karşı benzeri görülmemiş ekonomik yaptırımları duyurmasıyla gözler Tahran'a çevrildi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, İran'ın ticari ortakları ABD'nin abartılı açıklamalarını ciddiye almıyor dedi. ABD'nin ekonomik açıdan diğer ülkelerle ilişkilerini mevcut halinden daha fazla sınırlandırabilecek bir durumda olmadığını söyledi. İran Ekonomi Bakanı Medeni Zade ise İran hükümetinin ABD'nin ekonomik yaptırımlarına karşı hazırlıklı olduğunu belirtti. Hükümetin ülkenin ekonomik işleri için 2 yıllık bir plan hazırladığını ve mevcut gelişmeler dahil tüm senaryoların bu plan kapsamında ele alındığını ifade etti. Savaşın İran ekonomisine zarar verdiğini kabul eden Medeni Zade, ancak yaptırımlar İran açısından yeni değil diyerek deniz ablukasına işaret etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ABD'nin İran'a yönelik yaklaşımını değiştirmesi, İslamabad Anlaşması'ndan doğan hukuki yükümlülüklere bağlı kalması gerektiğini belirtiyor. Ancak Washington yönetimi ekonomik yaptırımların yanında saldırı ihtimalini de masada tutuyor. ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılara yeniden başlayabileceğine dikkat çeken Savunma Bakanı Ekset, Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir noktasında veya İran çevresinde kinetik saldırılar düzenleme seçeneğini hiçbir şekilde kapatmıyoruz ifadesini kullanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, devrim muhafızları ordusunun 5 önemli ismi hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini belirtiyor.
0: Evet, zaten yıllardır bir abluka içindeydi. Dolayısıyla hiç de yabancısı olmadığı bir durum ya da açıklamalar görüyorsunuz. Ve İran'ın söylediği aslında burada önemli. Amerika'nın abartılı açıklamalarını kimse ciddiye almıyor derken.

0: Trump herhalde şöyle bir takkeyi masaya koymuştur, bir düşünür. Şimdi İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'in arşiv görüntüleri ilk kez yayımlandı. İran medyası bu görüntülerin Hamaney dini lider olmadan önce çekildiğini duyurdu. Müçteba Hamaney 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri saldırısında hayatını kaybeden babası eski dini lider Ali Hamaney'in yerine biliyorsunuz Mart ayında göreve getirilmişti. Üst düzey İranlı kaynaklara göre Hamaney'de saldırıda yüzünden ve vücudundan çeşitli bölgelerinden yaralanmıştı Hamaney. O tarihten bu yana kamuoyu önünde hiç görülmedi canlı olarak. Devlet medyasında Hamaney'e atfedilen çeşitli yazılı açıklamalar yayımlandı. Bunların arasında aynı zamanda Selefi olan babasının ölümünün intikamının alınacağı mesajı ile devrim muhafızları ve silahlı kuvvetlerdeki üst düzey atamalar da yer aldı. Bu görüntülerse yeni arşiv görüntüleri ancak dediğimiz gibi daha önceki görüntülerden oluşmakta. Bütün bunlar olurken Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya bu kez çok önemli bir ziyaret söz konusu. Amerikan basınının iddiasına göre CIA direktörü Radcliffe Moskova'ya gitti.
1: CIA direktörü John Radcliffe'in Rusya'ya gittiği ileri sürüldü. ABD'li bir yetkilinin Amerikan CNN'e yaptığı açıklamada Radcliffe'in Moskova'ya önceden haber verilmeyen bir ziyaret için gittiği ileri sürüldü. Yetkilinin toplantıların içeriği veya görüşülen konular hakkında bilgi vermeyi reddettiği iddia edildi. Konuyla ilgili CIA veya Kremlin'den herhangi bir açıklama yapılmadı. Uçuş takip sitesi Flightradar'a göre de bir Amerikan Boeing C-17 Globemaster 3 askeri nakliye uçağı başlangıçta Maryland'deki Andrews ortak üssünden kalktı. Letonya'ya gitmesinin ardından Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Aynı uçak Moskova'dan yeniden kalkış yaptı. Radcliffe, CIA direktörü olarak Rusya'ya gitmemişti. Eski direktör Burns, 2021 yılında Moskova'ya gitmiş, Rusya Devlet Başkanı Putin ile doğrudan görüşmüştü.
0: Evet, yakın zamanda acaba Ukrayna'ya yönelik olarak Rusya'dan bir barış açıklaması gelir mi, gelmez mi? Kış şayet eğer gelmezse Avrupa için özellikle hayli soğuk geçecek gibi gözüküyor. Bütün bunlar ışığında böyle bir ziyaret gerçekleşti diyelim. Memlekete gelelim, özellikle geceden sabaha neler yaşandı bakacağız. Sıcak gelişmeler var. Adıyaman tüm gece sallandı mesela, büyük geçmiş olsun diyelim. Halk uyumadı. Hendek'te asit sızıntısı ekipleri harekete geçirdi. Bursa'da yangın korkuttu. Evet, gece turuna şöyle bir göz atalım. İlk durağımız Adıyaman. Tüm gece sallandı efendim. 2 saat içinde tam 8 deprem meydana geldi. Tüm halk Adıyaman'da geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldı. Büyüklüğü 1.3 ila 4.2 arasında değişti. Bu 8 deprem bölgede tabii ki kısa sürede paniğe neden oldu. AFAD ekiplerinin yaptığı saat aramalarında yaşanan depremler nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. Ki gece saatlerinde çekilen görüntüleri sizler de izliyorsunuz. Dediğimiz gibi Adıyaman'da yaşandı. Depremi hisseden bütün herkese büyük geçmiş olsun diyelim. Bursa'ya geçelim. İnegöl'de ağıldan çıktı 50 koyun. Bir anda ortadan kayboldu. Bu koyun sürüsü jandarma ekiplerinin drone destekli arama çalışmasıyla yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu. Hepsi sağ salim bir şekilde gerisin geri ağıllarına döndü. Sakarya Hendek'te de seyir halindeki asit yüklü bir kamyon. Maalesef meydana gelen bir sızıntı söz konusu, tüm yolu da kapladı gördüğünüz üzere. Kamyondaki hidroklorik asit sızıntısını fark eden sürücü durumu hemen ekiplere haber verdi. Yol trafiğe kapatıldı. İtfaiye yola dökülen aside kimyasal köpüklü suyla müdahale etti. Zehirli gazdan etkilendi 2 kişi. Onlar da hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tabii ki inceleme başlatılmış durumda ve Şanlıurfa'ya doğru yol alalım efendim. Bu görüntü Şanlıurfa'dan. Seyir halindeki otomobilin bagajında oturan iki genç tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Zevk için, eğlence için. Yolculuğu neredeyse ölümle bitecekti ancak ve sürücünün hızla ilerlediği sırada ani fren yapması üzerine gençlerden biri yola savruldu. Muhtemeldir ki şaka yapıyordu. Yere düştü genç. Aynı otomobilin altından kalmaktan son

anda kurtuldu. Evet, sorsanız eğleniyorlar, ancak başına kötü bir felaket gelse ağlayan yine anası babası olacak maalesef. Diyelim bütün bu gelişmelerin daha ayrıntılı bir şekilde Habertürk ekranlarında gün boyu izleyebilirsiniz. Ve Sabah gazetesinden bir haberle devam edelim. Nedir? Sınırsız çay vermedi, 108 bin lira cezayı yedi.

0: Anlatan işletmelere ceza yağdırdı. Sınırsız çay vaadini yerine getirmeyen kafeye 108 bin lira ceza kesildi. Kanuna aykırı ifadeler nedeniyle tüketiciyi yanıltan marketlere ve saç çıkardığı iddia edilen spreye de para cezası geldi deniliyor. Özellikle ismi de verilmiş ama buradan zikretmeyelim efendim. Reklam kurulu sınırsız kahvaltı tabağında çay şeklindeki reklamı değerlendirdi ve böyle bir şeyin olmadığı tespit edildi. 108 bin lira 370 lira. Evet, 108 bin 370 lira hemen bir ceza kesildi. Ayrıca başka bir denetimde kurul indirim marketlerinin birinin sosyal medya kanalında satışa sunulan bazı süt ürünleri ve pirinç içinde kullandığı ifadeleri kanuna aykırı bularak yine cezayı kesti deniliyor. Bu arada saç çıkartan sprey bu reklamada rekor bir ceza kesildi. Tam 10 milyon 837 bin liralık bir cezadan söz edebiliyorsunuz, edilebiliyor. İşte görüldüğü gibi siz de yanıltıldığınızı ya da kandırıldığınızı düşünüyorsanız hemen bakanlığa şikayet edin. Ceza zira gördüğünüz gibi hiç acımadan kesilebiliyor. Ve siyaset diyelim efendim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa oturtuldu biliyorsunuz ve mutlak butlan kararı sonrası ilk kez il başkanlarıyla da bir toplantı yaptı. Siyaset zenginleşme aracı değil diyor. Partiden ayrılanlarla polemiğe girilmemesini istiyor. Toplantının ardından 81 il başkanı da ortak yazılı açıklama yapmış.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı. Biz kısır tartışmaları değil, kendi ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık.
2: Polemikten uzak kalınmasını istedi, ahlaki üstünlük vurgusu yaptı.
1: Hiç kimse unutmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel bir kuralı vardır. Temel bir üstünlüğü vardır. Ahlaki üstünlük. Siyaset unutmayın, gittiğiniz her yerde tekrar edin. Söyleyin. Siyaset zenginleşme aracı değildir nokta. Bunu her yerde söyleyin.
2: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrasında ilk kez il başkanlarını topladı.
1: İl başkanlarımızın görevi makam odaları değil, tarlalarıdır, esnaftır, fabrikalardır. Çöpten kağıt toplayan insanların evidir. Sizden 24 saat çalışmanızı bekliyorum.
2: Toplantı sürerken kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu tüzük değişikliğine işaret etti.
1: Kurultaydan önce bir toplantı yapacağız. Değerli arkadaşlarım, bu toplantıda il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları hep beraber yapacağız. Neyi nasıl değiştireceğimizi o konuda sizlerin görüşlerini ayrı ayrı alacağız. Ama bir şeyin sözünü hepinizin huzurunda veriyorum. Bunu tarihin önünde de bir görev olarak kabul ediyorum. Tüzüğümüzü değiştireceğiz, ön seçimi zorunlu hale getireceğiz. Bunu bilmenizi istiyorum.
2: CHP lideri terörsüz Türkiye sürecine de desteğini yineledi.
1: Çerçeve yasayla ilgili olarak ilk ve en önemli görüşü, söylemi dile getiren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz bunu yaptık. Bu ülkenin huzurunu istiyoruz. Bu ülkenin barışını istiyoruz.
2: Toplantının ardından 81 il başkanı yazılı bir açıklama yaptı. Ortak açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir ve buradadır denildi. Açıklamada 81 ilden Türkiye'ye doğru yola çıkıyoruz ifadeleri kullanıldı.
0: Yeni partiye bakalım efendim. Yeni parti genel başkanı ya da lideri Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş davasında verilen cezaları eleştiriyor. Rüşvet suçu için bir alan bir de veren olmalı diyor Özgür Özel ve Özel'in gündeminde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala kararı da bulunuyor.
3: Aziz İhsan Aktaş diye birisine sen suç örgütü liderisin dediler. Bunlar da senin suç örgütün dediler. Sonra dediler ki Aziz İhsan Aktaş diye bir suç örgütü yokmuş.
4: Aziz İhsan Aktaş davasını değerlendirdi, verilen cezaları eleştirdi.
3: Onun olmadığı buldukları 3-4 eyleme en üst sınırdan ceza vererek içeride tutulmaya devam edilen bir iş var. Rüşvet suçunun oluşması için bir alanın bir verenin olması lazım. Alan burada, veren serbest.
4: Yeni parti lideri Özgür Özel Ankara'da eylemdeki maden işçilerini

0: ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala hakkında bir kez daha verdiği hak ihlali kararına işaret etti. Kavala derhal serbest bırakılmalı dedi.
1: Anayasada yazıyor, Anayasa Mahkemesi kararları mutlaka ve mutlaka yasama, yargı ve yürütme için bağlayıcıdır. Gerekçeli karar yayınlandığında derhal uygulanır.
0: Özel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in CHP'de kalma kararıyla ilgili de konuştu.
1: Vahap Bey'in bana bizzat söylediği, Mersin'e ve bölgeye ne zaman gelirseniz genel başkanım olarak size eşlik ederim. İfadelerimde mensubu bulunduğum Atatürk'ün kurduğu partiye dairdi dedi. Benim de bu konuda kendisine yönelik bir kırgınlık, bir küskünlük düşünmediğimi söyledim. Aramızda en ufak bir problem olmadığını bilmenizi isterim.
2: Evet, ana muhalefet partisinde yaşananlar da bu şekilde. Bir taraftan da Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir açıklama var. Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Aziz İhsan Aktaş davasında verilen kararları değerlendirdi. Öte yandan görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in göreve dönmesinde bir engel kalmadığını söyledi. Fethi Yıldız açıklamayı da sosyal medya hesabından yaptı. Özer'in özel belgede sahtecilik suçlamasından beraat aldığını, ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçlamasını 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldığını hatırlattı, ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verildiğini belirtiyor Fethi Yıldız. Bu karar görevine dönmesine engel oluşturmaz diyor. MHP lideri Bahçeli de daha önce biliyorsunuz Ahmetler göreve çağrısı yapmış ve Ahmet Türk ile Ahmet Özer'in görevlerine dönmesi gerektiğini belirtmişti. Ahmet Özer Ankara'da hem Bahçeli hem de Fethi Yıldız'la bir araya gelmiş idi. Evet, hem Bahçeli hem de Fethi Yıldız Ahmetler göreve şeklindeki ifadeleri dikkat çekmişti. Bakalım gerçekleşebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Efendim, İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 16 suçlu ile ulusal seviyede aranan 44 suçlunun Türkiye'ye geri getirildiğini duyurdu. En çok suçlunun iadesinin Gürcistan'dan sağlandığı da kaydediliyor. Açıklama bakanlığın sosyal medya hesabından yapıldı. 16'sı kırmızı bültenle, 44'ü ulusal seviyede aranan 60 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığı belirtildi. Suçlulardan 43'ü Gürcistan'dan getirildi. 5'i Yunanistan'dan, ikisi ise Almanya ve İngiltere'den getirildi. Ayrıca Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'dan da suçluların iadesi sağlandı. Bakanlığın açıklamasında hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek ifadelerini kullandı. Efendim, saatimiz 8.27'yi gösteriyor. Buyurunuz devam edelim. Bir haber başlığı Karar Gazetesi'nden okuyoruz. Gülistan'ı gömdüğü yerde sabahlamış şeklindeki kan dondurucu ifadeler. Karardan okuyalım efendim. 6 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Gülistan Doku'nun soruşturma dosyasına giren gizli tanık Şubat'ın ifadeleri genç kadının Rostan mevkiinde öldürüldüğünü ve o mevkide gömüldüğünü gösterdi. İfadede katil zanlısı Mustafa Sonel'in Doku kaybolduktan 8 gün sonra Rostan mevkiinde sabahladığı bilgisi de yer alıyor. Jack ile Jasat ekipleri 17 noktada toplam 40 kilometrelik alanda arama yapmış o zaman, ancak dokuya ait herhangi bir bulguya ya da bilgiye ulaşılmamıştı. Bunu da aktaralım. Dokunun telefonundan alınan son bas sinyalinin yine Rostan mevkiinden gelmesi ve şüpheliler Mustafa Sonel, valinin koruması Şükrü Eroğlu, kasten öldürme, suç delillerinin gizlenmesi ve yok edilmesi suçlarından tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Özmen, kasten öldürme suçunda tutuklanan Tunceli İl Özel İdaresi eski personeli Erdoğan Elaldı ile firari Umut Altaş'ın olay anında aynı bölgede bulundukları KGYS ve PTS kayıtlarıyla dosyaya girdi deniliyor. Dolayısıyla çok önemli adımlar atılıyor. Herkes biliyor, görüyor ama kimsenin bir şey söylemediği bu cinayet hakkında bakalım nasıl bir netlik kazanacak. Hep beraber bunu da göreceğiz. Ancak tarihte gerçekten kapkara harflerle yazılan bir cinayetten söz ediyoruz. Efendim, devam edelim yolumuza. Fethi Kabir yapılan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ilk otopsi incelemesi hakkında başsavcılıktan çok önemli bir açıklama var. Muhabirimiz Ali Hantok telefon hattımızda detayları

0: bize aktaracak Alihan.
1: Evet, çok önemli bir açıklama. Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu açıklamayı yaptı ki zaten Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle alakalı Deniz Olgun ailesinin yıllardır süren bir şikayeti vardı. Bununla alakalı otopsiye ilişkin bir video kaydı üzerinden bir adli tıp kurumu uzmanı Profesör Doktor Bilirkişi'nin şüpheli ölüm tespiti yaptığı ortaya çıktı. Yani burada 25 Ağustos 2026 tarihli adli tıp kurumu uzmanı otopsi videosunu izledi ve bununla alakalı şüpheli ölüm tespiti yaptı. Şimdi burada çok önemli bir gelişme bu, şüpheli ölüm tespiti. Çünkü Cumhuriyet Savcılığı, aslında Cumhuriyet Başsavcılığı bu videoyu 24 Şubat'ta, 1 Haziran'da ve 14 Temmuz'da da istemişti. Ama otopsi video kaydının gönderilmesi yönündeki bu talep yazılarına böyle bir kayıt yoktur şeklinde cevap verildi. Dolayısıyla bu cevabı veren, böyle bir kayıt yoktur diyen adli tıp kurumu idarecisi hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturmaya devam edildiğine yönelik açıklama var. Yani bu video kaydı aslında talep ediliyor. Böyle bir kayıt yoktur cevabı veriliyor. Bununla alakalı da o kayıt yoktur diyen idareci hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan devam eden bir soruşturma var. Aynı zamanda burada şüpheli ölüm, bu şüpheli ölüm tespiti karşısında ilk etapta doğal ölüm şeklinde, beyin kanamasına bağlı doğal ölüm şeklinde rapora da imza atan doktorlar hakkında da yine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması var. Çünkü biliyorsunuz Eylül 2016'da Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm raporu çıkartmıştı. İşte bu raporun altında imzası bulunan doktorlarla beraber bu otopsi işlemlerinin video kaydı yoktur. 3 kere, bakın 3 kere isteniyor. Cumhuriyet Başsavcılığı talep yazısı gönderiyor ama 3 kere Şubat, Haziran ve Temmuz aylarında 3 kere böyle bir kayıt yoktur deniyor. İşte bu kayıt yoktur diyen idareci ve beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm raporu altına imzası bulunan doktorlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Zaten bu soruşturmayla alakalı da biliyorsunuz Deniz Olgun ailesi de aslında Alihan Kuriş'i işaret ediyordu. Şikayetleri o yöndeydi. Zaten burada şüpheli ölüm tespiti sonrası şikayet edilen Alihan Kuriş ve şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan, Alihan Kuriş hakkında da adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı ve bu soruşturma devam ediyor. Biliyorsunuz Fethi Kabir işlemi yapıldı. Titiz bir şekilde şu anda Adli Tıp Kurumu'nda bir rapor oluşturulacak. Ama ilk video kaydı ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu uzmanı Profesör Doktor Bilirkişi bu video kaydını izledikten sonra şu tespit yapıldı: şüpheli ölüm. Bu tespit yapıldıktan sonra bu video kaydını hem vermeyen idareci hakkında hem de daha önceden 2016 yılında beyin kanamasına bağlı doğal ölüm diye altına imza atan doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı. Ve aynı zamanda Alihan Kuriş hakkında da, ki biliyorsunuz onunla ilgili soruşturma çok geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Hem ona hem 100 milyar liralık bir para trafiği, şüpheli işlemler, geniş kapsamlı ona bağlı şirketler devam ediyor. Ama burada yeni bir gelişme, şimdi de adam öldürme suçundan bir soruşturma başlatıldı. Çünkü cinayetin ekiplere geç haber verildiği, 36 saatlik bir gecikme olduğu, hatta Alihan Kuriş'in çiftlikte görüldüğüne dair iddialar, o gün cinayet günü orada görüldü, Beykoz'daki çiftlikte adreste görüldüğüne dair iddialar, tüm bu iddialar ışığında zaten Deniz Olgun ailesi sürekli olarak burada şüphelerinden ve aynı zamanda Alihan Kuriş'e karşı şikayetlerini dile getirmişlerdi. Ki Süleymancılar olarak bilinen cemaatin de zaten Arif Ahmet Deniz Olgun 16 yıldır liderliğini yapıyordu. Onun vefatından sonra cemaatin başına Alihan Kuriş geçti. Ki kardeşi Beyazıt Deniz Olgun'un da geçmesi düşünülüyordu ama Alihan Kuriş'in geçmesi, cinayetten hemen sonra burada bazı şirketlerin başına geçmesi Deniz Olgun ailesinin şüphelerine neden olmuştu. Şikayetlerini yaptılar. 10 yıldır devam eden bir süreç var ve Arif

0: Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle alakalı da otopsi videosu ortaya çıktı ve o otopsi videosuyla alakalı Profesör Doktor bilirkişi şunu söyledi: bu bir şüpheli ölüm. Ve bu tespitten sonra işte bu video kaydının olmadığını söyleyen, çünkü daha önceden olmadığı söylenmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı talep ediyor bu videoyu ama bu video kaydı yoktur deniyor. Hem Şubat ayında, ki bulunduğumuz sene içerisinde, Şubat ayında, Haziran'da ve Temmuz'da ard arda Cumhuriyet Başsavcılığı talep etmesine rağmen böyle bir video kaydının olmadığını söylüyor Adli Tıp Kurumu'ndaki o idareci. Onunla alakalı resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlatıldı. Hem de şüpheli ölüm tespitiyle beraber artık 2016 yılında beyin kanamasına bağlı doğal ölüm diye raporu hazırlayıp altında imzası bulunan doktorlar hakkında da soruşturma başlatıldı. Ve tüm bunların ışığında tabii ki bununla alakalı en başından beri Deniz Olgun ailesinin şikayeti üzerine Alihan Kuruş hakkında da adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Çünkü o yıllarda, o ilk cinayetin işlendiği 7 Eylül tarihinde bununla alakalı çok fazla şüphe vardı. Bu şüphelerle beraber mesela 36 saat kimse yanına girmedi. Cenazesi fark edildikten 8,5 saat sonra polise haber verildi. Böyle bir iddia da var. Ve cenazenin üzerinde bazı izler vardı ama o izlere rağmen hiçbir şekilde bu detay polislere, ekiplere haber verilmedi. Çiftlik çalışanlarının çelişkili ifadeler verdiği yine iddialar arasında. Ve daha sonra ortadan kaybolduğu, orada çiftlikte çalışanların o gün, bu ölümün gerçekleştiği gün ortadan kaybolduğuna dair iddialar var. Alihan Kuruş'un o gece çiftliğe gittiği de yine iddialar arasında. Adli tıp incelemesinde midesinde yüksek miktarda civa, arsenik ve nikel gibi maddeler bulunduğu da yine iddialar arasında. Yani çok fazla iddia var. Bu iddiaların üzerine gidilmişti. Ama Adli Tıp Kurumu otopsi videolarını 3 kere istenmesine rağmen vermedi. Vermediği için şu anda yeni bir gelişme aslında. Ve en sonunda bu video ortaya çıktı. Bu video ortaya çıktıktan sonra, şüpheli ölüm tespiti yapıldıktan sonra bu videoyu vermeyen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında resmi belgede sahtecilik suçu. Aynı zamanda, çünkü bu video biraz çelişkiyi ortaya çıkarttı. Bundan sonraki süreçte ise bu video kaydı ortaya çıkıp şüpheli ölüm olarak tespiti yapıldıktan sonra, daha önceden doğal ölüm olarak bu raporun altına imza atan doktorlar hakkında da yine evet, soruşturma başlatıldı. Yani çok geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı bunu devam ettiriyor. Hassasiyetle ve genişletilerek bu soruşturmanın süreceğini ifade ediyorlar Murat Güloğlu.
1: Alihan, çok çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir son dakika gelişmesiydi. Detayları tamamen aktardın bize ve bir kez daha teşekkür ediyoruz. İlerleyen dakikalarda yeni bilgiler, görüntüler oldukça paylaşacak Alihan ve dediğimiz gibi ölümde kasten öldürme suçundan bir soruşturma da açılmış durumda Alihan Kuruş'a yönelik olarak, çünkü şüpheli ölüm tespitinde bulunuldu ve bir taraftan da 10 yıl önce hazırlanan rapora imzası bulunan doktorlar hakkında da bir inceleme başlatılmış durumda. Olay çok daha farklı bir yere gidiyor gördüğünüz üzere efendim. Son dakika bilgisinde de arkadaşımız Alihan Tok aktardı. Kasten adam öldürmek suçundan da dediğimiz gibi bir soruşturma açıldı Alihan Kuruş'a. Sis perdesi aralanıyor ve daha da aralanacak görünen o değerli dostlar. Bilgiler ve görüntüler geldikçe paylaşacağımızı ifade edelim bu son dakika gelişmesine dair olarak ve haberlerimize geçelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevi ve yatak kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların başladığını açıkladı. 710 kapasiteli 6 yaşlı bakım merkezi açılıyor. Gündüz hizmet merkezleri ve toplum temelli alternatif yaşlı bakım modelleri de devreye alınacak önümüzdeki zaman diliminde.
2: Nüfusun %11,1'ini 65 yaş üstü yaşlılar oluşturuyor. Huzur evlerine talep her geçen gün artıyor. Yeni yaşlı bakım merkezleri için çalışmalar başladı. 2026 Mayıs ayı itibariyle Aile Bakanlığı'na bağlı 178 huzur evi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Ayrıca 29 özel huzurevi ve diğer kamu kurumlarına ait 18 huzurevi hizmet veriyor.

0: 5263 yaşlıya bakım hizmeti sunuluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mecliste yaşlıların bakım ve barınma hizmetlerine yönelik yazılı soru önergelerini cevaplandırdı. Huzurevi sayısı ve yatak kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların yolda olduğunu söyledi. Huzurevine başvuranların yaş ortalamasının 78 olduğunu belirten Göktaş, yeni yapılacak çalışmayla birlikte gündüz hizmet merkezlerinin sayısının artırılacağına işaret etti. Toplum temelli alternatif yaşlı bakım modelleri geliştirileceğini açıkladı. Göktaş, hedeflerinin yaşlılara günlük yaşam aktivitelerine yönelik beceriler kazandırmak olduğunu vurguladı. Bu kapsamda 710 kapasiteli 6 yaşlı bakım merkezinin açılması planlanıyor. 26 huzurevi etüt proje aşamasında. İnşaatı devam eden 24 huzurevinden 14'ünün ise 2027 yılında açılması öngörülüyor.
1: Bir an önce hayata geçecektir efendim. Malum nüfusumuz yaşlanıyor, yaş alıyor. Buradan bütün yaşlılarımızın ellerinden öpelim. Bir dolandırıcılık, bir vurgun haberine geçelim. Ucuz ev ilanıyla 25 milyonluk vurgun deniyor Sabah gazetesinde. Efendim İstanbul'da konut sahibi olma hayali kuran vatandaşları ucuz ev ilanıyla tuzağa düşürüp kapora veya bedelin tamamını alıp satış aşamasında çeşitli bahanelerle tapuyu devretmeyerek dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebeke deşifre oldu deniliyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşiyor efendim bu çalışma. Kimi evini, arabasını satarak, kimi kredi çekerek ev alma hayali kuran 30 vatandaşın toplam mağduriyetinin 25 milyon liradan fazla olduğu belirlendi. Soruşturma nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlarından aranan 13 şüpheli de yakalandı, gözaltına alındı deniyor bu vurguna dair olarak. Sabah gazetesinde detayları bu şekilde görebiliyoruz. Hayatımızın her alanında maalesef dolandırıcılık ve vurgun yapma isteği olan arkadaşlar ya da bu zatlar var. Mümkün mertebe şikayette bulununuz ve gözaltına alınıp tutuklanmasını sağlayalım. Çünkü gördüğünüz gibi işte insanların elinde avucunda ne varsa almaya niyetlenmişler. Saatimiz 8.41'i gösteriyor. Kızılcık şerbetinden söz edeceğiz Adana'da. Evet, kızılcık şerbeti için kara kara kazanlar kuruldu. Dalında kilosu 100 lira olan kızılcık şerbete dönüşünce litresi 1000 liradan alıcı buluyor.
2: Ağaçtan dökme süreci var. Altlarına brandalar geriyoruz. Sırıklarla vurarak döküyoruz.
0: Ağaçlardan dökülen kızılcıklar tek tek toplanıyor. Asıl mesai ise toplandıktan sonra başlıyor.
2: Getirince bunların bir yıkama aşaması var. Suya döküyoruz. Suya dökünce yapraklar ve içindeki kirazın dışındakiler yüzüne çıkıyor. Temizliyoruz.
0: Adana'nın Kozan ilçesinde kış hazırlığı başladı. Yörede ekşi kiraz olarak bilinen kızılcıklar geleneksel yöntemlerle şerbete dönüştürülüyor. Toplanan kızılcıklar önce yıkanıyor, ardından kara kazanlara alınıyor. Yaklaşık 2 saat boyunca ilk kaynatma işlemi yapılıyor.
2: Temizledikten sonra kazanlarda belli bir müddet bunların çatlayıp kendi öz suyunun suya karışıncaya kadar suyun içerisinde haşlıyoruz.
0: Sonra sıra posayı ayırmaya geliyor. Geriye kalan şerbet ise yeniden kazana giriyor.
2: 2 saatlik bir kaynatmadan sonra bunu tekrar süzeklerden geçiriyoruz. Posasını ayırıyoruz. Şerbetini tekrar kazanlara koyup yaklaşık 4 saat gibi bir zaman içerisinde odun ateşinde kaynatıp yoğun hale gelene kadar.
0: Yaklaşık 130 kilo kızılcıktan 15 litre şerbet çıkıyor. C vitamini ve antioksidan deposu kızılcığın kilosu 100 lira. Şerbetinin litresi ise 1000 liraya kadar alıcı buluyor.
1: Şimdiden afiyet şeker olsun diyelim. Buyurunuz efendim, Milliyet'ten bir haber başlığı. Konumuz eğitim. Üniversitede ultra lüks özel ders şeklinde manidar bir de başlık var. Bir öğrenciye 5 hoca düşüyormuş. Birçok alanda zaten hiçbir öğrencinin yerleşmediği bölümlere özellikle Milliyet daha evvel gündeme getirmişti. Bölüm var, hoca yok. Hoca var, öğrenci yok şeklinde. YKS sonuçlarına göre yıllardır yeni öğrenci gelmeyen bazı bölümlerde yalnızca alttan dersi kalanlar ve yabancı öğrenciler eğitim alıyor. Bir öğrenciye 5 akademisyen düşen bölümler dahi var. Akademisyenlerse derslerimiz ultra lüks özel ders gibi geçiyor şeklindeki ifadeleri oldukça mühim. Efendim YKS

0: Yerleştirme sonuçlarına göre bu yıl öğretmenliklerden mühendisliklere bazı bölümlere bir öğrenci dahi yerleşmedi. Acaba neden tabii ki? Bazı bölümlere ise bu yılın yanı sıra son 3-4 yıldır hiçbir öğrenci yerleşmiyor ama hala açık. Örneğin 10 kontenjanlı bulunan Harran Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümüne bu yıl kimse yerleşmedi yine. Bölüme 2023'ten bu yana merkezi yerleştirme ile öğrenci gelmedi. Yalnızca önceki yıllardan öğrencilerin bulunduğu bölümlerde şu anda başta Suriye ve Irak olmak üzere 18'i yabancı 28 lisans öğrencisi kayıtlı ama birçok bölüme maalesef talep söz konusu değil ama o bölümler hali hazırda açık. Ek yerleştirme umudunun olduğu ifade edilmiş boş kalan bölümlerdeki bazı akademisyenler ek yerleştirme, yabancı öğrenci kontenjanları, yatay geçiş ve öğrenci affıyla öğrenci sayısının yeniden artmasını umut ediyor şeklindeki ifadeler dikkat çekici. Malum üniversiteler bir hayli ve bölümler fazlalaştı her yerde ama öğrenciler acaba o bölümleri neden tercih etmiyor? Acaba bir öğrenciye 5 hocanın 5 akademisyenin düşmesi bir lüks müdür yoksa düşünülmesi gereken önemli bir sorun mudur? Bütün bunlar da elbette ki düşünülüyor, tartışılıyordur. Efendim devam edelim. Bir tarafta aşırı sıcaklar, diğer tarafta kontrol altına alınamayan maalesef orman yangınları. Bunlara bir de can kayıpları eklenmiş durumda. Kıta genelinde en az 35 bin kişi, Avrupa'dan söz ediyorum, aşırı sıcaklara bağlı olarak hayatını kaybetti.
1: Aşırı sıcaklar Avrupa'da en az 35 bin kişinin ölümüne yol açmış olabilir. Aşırı sıcaklara bağlı can kayıplarının en yoğun görüldüğü ülke Almanya oldu. Ülkede Nisan başından Ağustos başına kadar yaklaşık 14 bin kişi aşırı sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybetti. İspanya'da Mayıs ayından bu yana 5 bin, Fransa'da Mayıs-Temmuz döneminde 7 binden fazla ölümün aşırı sıcaklara bağlı olduğu kaydedildi. İngiltere, Belçika, Hollanda, Polonya ve İsviçre gibi diğer Avrupa ülkelerinde de ölüm oranlarında belirgin artışlar görüldü. Dünya Sağlık Örgütü aşırı sıcak havanın kalp ve tansiyon gibi kronik hastalıkları tetiklediğine dikkat çekti. Can kayıplarının Ağustos ayı verileriyle daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulundu. Sıcak hava dalgası yangın riskini de en üst seviyeye çıkardı. İtalya'nın Sicilya adasında çıkan orman yangınına uçak ve helikopterlerle havadan müdahale edildi. Avrupa sadece sıcak hava değil, fırtınayla da mücadele ediyor. Fransa'nın güneyini vuran ve saatteki hızı 117 kilometreye ulaşan kasırgada 41 kişi yaralandı, binlerce ev elektriksiz kaldı. Fırtına ve dolu nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Asya'da ise aşırı sıcaklıklar ve El Niño etkisiyle çıkan orman yangınları kontrolden çıktı. Endonezya'da binlerce kişi devam eden yangınlar nedeniyle yağmur duasına çıktı. Yangınlara neden olduğu gerekçesiyle 72 kişi gözaltına alınırken bölgedeki birçok şirkete de yaptırım uygulandı.
0: Evet, dünya genelinde hava maalesef bu şekilde. Orman yangınları bir taraftan da ölümler doluyor ve meteoroloji mühendisimiz Hüseyin Öztel memleketimize dair acaba neler aktaracak? Güzel haberler var galiba Hüseyin.
2: Var, iyi haberler var. Hoş buldum. Herkese iyi sabahlar. Yani aşırı bir sıcak yok bugünlerde. Hatta serinlik ve yağmur geliyor. Yağmuru özleyenler mesaj atıyordu.
0: Güzel haberler.
2: Şimdi onlara
0: söz sende.
2: Teşekkür ederim. Bu haberleri verelim. Efendim, hava durumuna hoş geldiniz. Cuma, cumartesi yağışlı bir iki gün geçireceğiz. Önce hızlıca onu söyleyeyim takip edenler için. Ancak bir sıcaklık durumu var ki bahsetmek lazım. Biraz önce haberdeki 35 bin ve üzerindeki insanın hayatını kaybettiği ülkeler aslında Avrupa ve Orta ve Kuzey Avrupa. Fransa, Almanya, Avusturya, işte Belçika, İngiltere, Macaristan hatta ya İtalya, İspanya, bu alanlardaki yüksek sıcaklık tekrar geri dönüyor. Almanya'da ve özellikle bakın şu alan Paris ve çevresi, Fransa'da tekrar 38-41 derece aralığına sıcaklıklar geri çıkıyor hafta sonu. Yani bu hafta sonu. Oraya, o taraflarda bulunacaksanız eğer, İtalya'da öyle aşırı sıcak bir hafta sonu geçirecek. Yunanistan çevresinde sıcaklıklar biraz daha insani seviyelerde ve Türkiye'mizde mavi, yani mevsim normallerinden daha serin hava geliyor. Tekrar işte bu geçti, pazartesi günü söylemiştim size, yine bir tekrarını yaşayacağız aynı olayın. Avrupa'ya sıcak, bize serin. Bu Anadolu'da çok renkleri böyle mora maviye çeviriyor ama kış havası zannedilmesin, mevsim normallerinden yaklaşık 5-6 derece daha serin hava görüntüsü bu. Başkent Ankara örneğin 32-33 derece.

0: Derecelerden hafta sonu 24-25 derecelere kadar düşüyor. Büyük fark İç Anadolu'da 7-8 derece kadar fark var. İstanbul ve çevresinde de sıcaklıklar 26-25 derecelere iniyor. Cuma ve cumartesi hissedilen sıcaklıklar. Dün ve bir önceki gün bunaltıcılık çok fazlaydı havada. Belki gece uykusu, uyku kalitesi değişmiştir birçok insanda. İşte bu hafta sonu daha rahat uyuyabileceğiz. Doğu ve Güneydoğu bölgeleri de tabii ki hava koşulları sadece uyumamıza şey yapmıyor, zemin hazırlamıyor ama diğer sebepler de iyiyse yani hava koşulları olarak daha rahat bir hafta sonu geçireceğiz. Doğu ve Güneydoğu'daki o ateş de biraz sönecek. Şimdi bu animasyon başa döndü. Bu bugünkü halimiz. Batı bölgelerdeki sıcağı görüyorsunuz şu kırmızı renkleri. Ortalamaların da üzerindeyiz. Yaz mevsiminde ortalamaların üzerinde olmayı kaldıramıyoruz artık. 35-38 derece hissediyoruz çünkü. Gece rahat uyuyamıyoruz, gündüz güneş altında yürüyemiyoruz. Ancak bu hala serin mevsim normallerinde ve biraz üzerinde sayılır bu hava. Diğer ülkeleri görünce, düşününce. Dolayısıyla yağışları da az sonra size göstereceğim. Hafta sonu plan program yapıyorsanız cuma ve cumartesinin yağış tahminlerine saat saat bakın efendim. Biz de sizlere bu ekranlarda aktarıyoruz. Şimdi onlara geçelim. 5 gün içerisinde bizi ne bekliyor? Özellikle İstanbul'dan başlayarak şöyle doğuya doğru gidelim. Cuma gününün sabah ve öğlen saatlerinde şöyle bir 10 milimetreye yakın yağmur düşebilir İstanbul'a. Cumartesi gününün sabah ve öğlen saatlerinde yine yağış görünüyor. Cumartesi öğleden sonra akşam ise havanın açmasını bekliyoruz. Ve pazar gününde güneş geçmesini bekliyoruz. Özetle cuma ve cumartesi hem Batı Karadeniz'de hem Marmara'da yağış var. Ama sadece orada mı? Bu sefer İç Anadolu'da da yağış var. Konya, Ankara, Sivas, Çorum, Kırşehir, Nevşehir. Karadeniz'de yağış var. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin ve Doğu Anadolu'da. Erzurum, Kars, Muş. Bu alanların hepsinde cuma ve cumartesi yağmasını bekliyoruz. Uzun süreden sonra Türkiye haritası üzerinde bu kadar fazla yağış gösterebildiğimiz bir hafta sonu olacak. Hava sıcaklıkları da ciddi şekilde, yani hissedilir şekilde, ciddi demeyelim ama azalıyor. 22-23 derecelere kadar düşebilir İç Anadolu. Serin bir havaya doğru gidiyoruz efendim.
1: Hüseyin çok teşekkürler. Güzel haberler aktardın. Sonbaharda hissedeceğiz bu gidişi.
0: Peki. Sağlıkla gitsin.
1: Güzel bir gün diliyoruz sana. Evet, gün başlıyor. Devam edelim. Hüseyin Öztel'i uğurladıktan sonra bakalım hangi haberleri vereceğiz. Yapay zeka kitap yazabilir mi mesela? Yayıncılar da okuyucular da son dönemde bu konuyu tartışmakta. Çünkü yapay zeka bu sektöre de hızla nüfuz etmeye başladı. Öyle ki yapay zeka desteğiyle hazırlanan e-kitap sayısında ciddi bir artış var. Detayları Kaan Uçar'ın haberinde izliyoruz. Sonra bir küçük mola. Saat başında yeni gelişmelerle beraberiz.
2: Bence çok heyecan verici bir döneme giriyoruz.
3: Şu anda %60'ı geçmiş durumda.
4: Bir çocuk kitabı yazdı, bir hikaye kitabı yazdı. Hemen de yazdı.
5: Kısa bir karakter analizi ve bir sayfayı bile bulmayan hikaye özeti yetiyor. Yapay zeka ile yazılan kitap sayısında dikkat çeken artış var.
3: Herhangi bir türde de aslında bir kitabı baştan sona yayınlayıp yazdırabiliriz.
5: ABD merkezli bir araştırmaya göre yapay zeka destekli kitapların sayısı artıyor. Yayınlanan e-kitapların %60'ından fazlasında yapay zeka kullanıldığı belirlendi.
3: Bu da artık ürünlerin, eserlerin insanlar tarafından değil de yapay zeka tarafından daha çok yazılmaya başlandığını gösteriyor.
6: Detayını siz belirleyebilirsiniz. Karakterlerini, kahramanlarını, konusunu, temasını belirleyebilirsiniz. Ve bunu verdikten sonra zaten sistem bunu yazmaya başlıyor.
5: Araştırmada dikkat çekici bir başka veri daha var. 2022'de 100 bin olan e-kitap sayısı günümüzde 300 bine ulaştı. Yani 3 kat artış var. Bunda yapay zekanın etkisi olduğu değerlendiriliyor. Yayıncılarsa yapay zeka destekli metinler için herhangi bir yazarla mukayese edilemez diyor.
2: Daha birinci satırından bu gerçekten kalpten yazılmış, insan vicdanıyla yazılmış bir metin mi? Yoksa tamamen bir yönlendirmeyle yazılmış bir metin mi? Daha ilk sayfasını anlayabiliyoruz.
4: Metinlerdeki yapay zeka oranı bir uygulama sayesinde anlaşılabiliyor. Biz de şu anda bulunduğumuz yayın evinde bir içerik üreticisinin metninde yüzde kaç yapay zeka kullanmış onu göreceğiz.
5: Yapılan analiz kitapta %79 yapay zeka kullanımı olduğunu tespit ediyor. Peki bir yayın evi kitapta yapay zeka tespit ederse ne yapıyor?
3: Bir kitabın eğer %15-20'sinden fazlası yapay zeka ile yayınlanmışsa bunu yazara iletip bunun üzerine düzenleme yapmasını istiyoruz.
2: Biz önce insan diyoruz. Her türlü çalışmada önce insanın, odaklı insanın olduğu bir çalışma düzenini, bir üretim, bir yaratıcılık düzenini savunuyor ve önemsiyoruz. İyi içerik her zaman kazanacak.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Sevgili günlük. Bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
2: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Evet, 26 Ağustos Çarşamba sabahındayız, Habertürk'teyiz. Gün başlıyordasınız. Az evvel çok önemli bir son dakika gelişmesi oldu. Arkadaşımız Alihan Tok aktardı. Yeni gelişmelerle yeniden bağlanalım kendisine. Fethi Kabir yapılan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ilk otopsi incelenmesi sonuçlandı. Bakanın ölümü şüpheli bulundu. Muhabirimiz Alihan Tok telefon attığımızda son bilgilerle beraber. Alihan.
1: Evet, Murat Güloğlu, burada zaten 10 yıldır devam eden bir soruşturma var. Bu soruşturma kapsamında Denizolgun'u sürekli olarak başvurularda bulunmuştu. Bu konuyla alakalı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bundan birkaç gün önce zaten Fethi Kabir işlemi için aslında Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılması ve oradan bazı örnekler alınmasını talep etmişti. Bu konuyla alakalı çok önemli bir gelişme. Burada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yeni bir aslında tahkikat vardı. Otopsinin video kayıtları. Çünkü 2016 yılında, Eylül ayında Arif Ahmet Denizolgun hayatını kaybettikten sonra Denizolgun ailesinin başvuruları sonucu bu video kaydı ortada yokmuş gibi yapıldı. Mesela

0: şöyle söyleyelim. Mesela 24 Şubat'ta, aynı zamanda 1 Haziran'da ve 14 Temmuz'da, yani bulunduğumuz 2026 yılı içerisinde 3 kez Adli Tıp Kurumu'ndan böyle bir video kaydı istendi ama Adli Tıp Kurumu böyle bir video kaydı yoktur dedi. İşte böyle bir video kaydı yoktur şeklinde cevap veren Adli Tıp Kurumu idare edicisi hakkında resmi belgede sahtecilik, ilk etapta resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlatıldı. Ve daha sonra video ortaya çıktı. O video incelendikten sonra Adli Tıp Kurumu'nun bilirkişisi tarafından ölüm şüpheli olarak değerlendirildi. Ve burada tabii artık tüm işler değişmiş oldu. Ölüm şüpheli olarak değerlendirildikten sonra 2016 yılında Arif Ahmet Denizolgun hayatını ilk kaybettiğinde beyin kanamasına bağlı doğal ölüm diye rapor hazırlayıp altına imza atan doktorlar hakkında da soruşturma başlatıldı. Yani burada iki farklı soruşturma var. Resmi belgede sahtecilik ilk etapta video kaydı yoktur diyen Adli Tıp Kurumu idare edilsi. Bir de 2016 yılında bu ölüm doğaldır, beyin kanaması sonucu gerçekleştirmiştir diyen doktorlar hakkında. Ki bununla alakalı da zaten ailenin şüpheleri, iddiaları da vardı. Şunu söylemişlerdi. Eksik rapor hazırlandı, yanlış rapor hazırlandı diye aslında iddialar vardı. Bu iddiaların üzerine gidiyor şimdi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı. Peki gelelim Alihan Kuriş meselesine. Alihan Kuriş ile alakalı zaten şüpheler ona yöneltiliyordu Deniz Olgun ailesi tarafından. Onun hakkında da adam öldürme suçundan soruşturma başlatılmış oldu. Çünkü bilirkişi raporu, Adli Tıp Kurumu bilirkişisi bu ölüm şüphelidir tespitinde bulundu. Ve şüphelidir tespitinden sonra şimdi Alihan Kuriş hakkında da adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Neden Alihan Kuriş diyoruz? Çünkü Süleymancılar olarak bilinen cemaatin 16 yıldır Arif Ahmet Denizolgun liderliğini yapıyordu. Onun vefatından sonra cemaatin başına Alihan Kuriş geçti. Sadece cemaatin değil, cemaate bağlı şirketlerin başına da 30'dan fazla şirket var. Onların başına da Alihan Kuriş geçti. Ve dolayısıyla burada şüpheler ona yöneltildi. Sadece bu mu iddialar? Bu da değil. Tabii ailenin iddiaları var. Orada Arif Ahmet Denizolgun 2016 yılında hayatını kaybettiğinde ekiplere geç haber verildiği, o vefat ettikten 36 saat boyunca vefat ettiği odaya kimsenin girmediği, hatta ekiplere bile öğrendikten sonra 8,5 saat geçtikten sonra ekiplere haber verildiği, tüm bu iddialar nedeniyle işte cenazesinde bazı izler bulunduğu, çiftlikte Alihan Kuriş'in de görüldüğü iddiaları vardı. Bu iddialar üzerine artık Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş hakkında da adam öldürme suçundan soruşturma başlatmış durumda. Burada çok geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Çünkü sadece Alihan Kuriş değil, burada 2016 Eylül ayında, 6 Eylül'de yaşanmış bir ölümden bahsediyoruz. Ancak 10 yıl boyunca hala bakın 2026 yılında, bu yıl içerisinde 3 kez Adli Tıp Kurumu'ndan bu videonun istenmesine rağmen 3 kez böyle bir video yoktur cevabı veriliyor. Ancak daha sonra bu video ortaya çıkıyor ve video ortaya çıktıktan sonra da ekipler bunu incelediler. Adli Tıp Kurumu profesör bilirkişisi bu otopsi videosunu inceledikten sonra bu ölüm şüphelidir tespitinde bulundu. Bu tespitten sonra da zaten artık hem bu ölüme doğal ölüm diyen doktorlar, ki o dönem beyin kanaması şüphesiyle aslında ilk ihbar da böyle verildi ve daha sonra geldikten sonra da bu doğal ölümdür, beyin kanaması geçirdi diye aslında bu şekilde bir rapor oluşturuldu Adli Tıp Kurumu'nda. Altında imzası bulunan doktorlar hakkında da soruşturma başlatılmış durumda ve bu video kaydı yoktur deyip daha sonra böyle bir video kaydı ortaya çıktı otopsi raporuyla alakalı. Bu video kaydı neden saklandı, neden yoktur dendi? Çünkü talep edilen video kaydı aslında eğer ki ortada bir cinayet, bir suikast varsa bunu ortaya çıkaracak cinsten. Bu neden saklandı? Cinayet örtbas mı edildi? Bakın soruşturma ona doğru evrilebilir. Yani burada ilk etapta resmi belgede sahtecilik suçu aslında isnat ediliyor ve bu konudan soruşturma açılıyor.
1: Evet.
0: Ama bir cinayet ve bir suikast tespit edilirse burada tabii cinayet örtbas suçu da

0: devreye girer. Yani soruşturma geniş kapsamlı devam ediyor. Hassas bir şekilde şimdi Deniz Dolgun'un mezarından alınan örnekler, cenazesinden alınan örnekler şu anda inceleniyor. Bir rapor oluşturulacak ve tüm bu soru işaretleri gün yüzüne çıkacak.
1: Evet, önemli gelişmeler yaşanıyor. Gün başlıyordasınız. Bir kez daha günaydın diyelim ve aktaralım. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, YPG elebaşlarından Mazlum Abdikod adlı Ferhat Abdüşahin'i Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti Şahin. Toplantıdan sonra örgütün tamamen feshedilip Suriye devlet kurumlarına entegre edildiğini açıkladı.
2: Terör örgütü YPG kendini feshettiğini açıkladı. Suriye devlet kurumlarına entegre edildiğini bildirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, örgüt elebaşlarından Mazlum Abdikod adlı Ferhat Abdüşahin ve beraberindeki heyeti Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Toplantıda Suriye devlet kurumları içindeki entegrasyon ele alındı. Ayrıca devletin varlığını güçlendirmek ve istikrarı desteklemek amacıyla bir sonraki aşamaya ilişkin adımlar da görüşüldü. Şahin toplantıdan sonra açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Şara ile yapılan anlaşmayı hatırlattı. YPG'nin Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kendini feshettiğini açıkladı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, kesinlikle tarihi bir olay değerlendirmesini yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın devam eden Orta Doğu planı kararlı bir ortak ulusal çerçeveye adım atıyor ve herkes için birleşik bir Suriye şekilleniyor diye belirtti. Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.
1: Evet, çok acılar çekildi, çok bedeller ödendi. Suriye'deki iç savaş en çok Türkiye'yi etkiledi diyebiliriz. Bugünse gelinen noktada terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefine adım adım yaklaşılmakta. Haberimizden de izledik işte, PKK'dan sonra SDG, YPG'de kendini feshetmiş durumda. Suriye ordusuna entegre oldular. Şöyle bir geçmişe gidip bakalım, terörün belini kıran o harekatları bir bir tek tek hatırlayalım efendim. Tarihler 24 Ağustos 2016'yı gösteriyordu. Tam 10 yıl önce Fırat Kalkanı Harekatı gerçekleşti. Cerablus ve Elbap başta olmak üzere 2055 kilometre karelik alan DAEŞ'tan temizlendi harekat. Biliyorsunuz 29 Mart 2017'de sona erdi ve takvimler 20 Ocak 2018'i gösterirken Zeytin Dalı Harekatı gerçekleşti. 57 gün sürdü ve Afrin'e yönelik bir harekattı bu Zeytin Dalı Harekatı da. Ve 9 Ekim 2019 tarihinde bir harekat daha gerçekleşti. Barış Pınarı harekatıydı bu. Operasyonla 30 kilometre derinliğinde terörden arındırılmış bir tampon bölge oluşturuldu. 2020-27 Şubat'ına geldiğimizde de Bahar Kalkanı harekatını konuşuyor idik. M4 karayolunun kuzey ve güneyinde 6'şar kilometrelik derinlikte bir güvenli koridor oluşturuldu ve sonrasında yaşananları biliyoruz. 24 Ağustos 2016'dan İşte Bahar Kalkanı Harekatı'na 27 Şubat 2020 tarihine kadar gelinen bu süreçte nelerin olduğunu, nelerin yaşandığını bu ekranlardan, bu gazete sayfalarından hep beraber gördük ve izledik efendim. O dönemde elbette ki şehitlerimiz de oldu maalesef. Allah'tan her birine rahmet dileyelim. Ancak işte Suriye terörden nasıl temizlendi diye sorduğumuzda bu önemli tarihler aklımızın bir kenarında olmaya devam etsin. Peki, güvenlik kaynakları bir taraftan da sosyal medyada yayılan ve İmralı'da gerçekleştiği iddia edilen tutanakların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Detaylara bakalım. Açıklamada İmralı'da yapıldığı iddia edilen görüşmeye dair haberlerin dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü içerikler olduğuna vurgu yapılıyor. Bu yönde içerik paylaşanların milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme sürecinden rahatsızlık duyan mihraklar olduğu belirtiliyor. Bunlar süreci sabote etmek isteyen girişimlerdir ve itibar edilmemelidir. Devlet ve millet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiktedir deniliyor.

0: Efendim Ahlat'a doğru yol alalım, zira Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Ahlat'ta konuştu. Terörsüz Türkiye süreci hedefine ulaştığında yeni dönemin kapıları açılacak diyor. Türkiye yüzyılının inşasının başladığını da belirtiyor. Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek ifadelerini kullanıyor Cumhurbaşkanı.
1: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak.
2: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Ahlat'ta verdi mesajlarını. Türkiye yüzyılının inşasının başladığını belirtti.
1: Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının İnşası başlamıştır.
2: Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri başladı. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.
3: Kürsü teşriflerini arz ederiz.
2: Erdoğan konuşmasında Malazgirt Zaferi'nin Anadolu'nun tarihindeki önemine dikkat çekti. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: Ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı İstikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak.
2: Erdoğan ve Bahçeli daha sonra etkinlik alanında kurulan Han Çadırı'na geçti, sohbet etti.
4: Malazgirt Zaferi Ahlat ilçesinde kurulan statlarda da yaşatılıyor. Burada çeşitli illerin yöresel ürünleri tematik bir şekilde kurulan otağlarda sergileniyor.
2: Etkinlik alanını çevreleyen tepelerden birinde dev Türk bayrağı ve Filistin bayrağının yan yana yer alması da dikkat çekti. Etkinlik alanından ayrılan Erdoğan ve Bahçeli, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Mezarlıktaki anıtsal mezar taşlarını inceleyen Erdoğan yetkililerden bilgi aldı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, ardından dualar edildi. Kabristan ziyaretinin ardından Erdoğan, Devlet Bey Konağı'nda Bahçeli ile bir araya geldi.
0: Evet, artık paradan söz edebiliriz. Piyasalardaki son duruma şöyle bir bakalım. Saatimiz 9.12'yi gösterirken acaba rakamlar ne yönde? BIST 100 endeksi 14.000'in üzerinde kalmaya devam ediyor. 14.473 puandan açılacak borsa bugün. Bakalım seyri nasıl olacak? Dolar 48 lira 11 kuruştan işlem görüyor. Küçük de olsa bir yükselişi söz konusu. Euro ise 56 lira 15 kuruş efendim, an itibariyle euro dolar paritesinde de küçük de olsa bir düşüş var. 1.16-1.17 seviyelerinde faizde evet bir düşüş söz konusu, 39.91 puanda aylar sonra 40'ın altına indi. Altının onsunda yine genel olarak bir yükseliş vardı ancak şu aralar küçük de bir düşüş söz konusu. Oklar kırmızı aşağı yönlü, 4.638 dolar altının onsu. Brent petrolde de neyse ki o beklenen düşüş gerçekleşiyor. Yaklaşık %2'lik bir düşüş var. 87 dolar seviyelerinde an itibariyle. Dolayısıyla akaryakıtta da bir indirim bekleniyor elbette. Efendim ABD ham petrolü de 80-81 dolar civarında. Altına bakalım. Gram altın 7.176 lira. Çeyrek altın 11.731 lirayken. Yarım altın 23.463 lira. Tam altının değeri ya da ederi de 46.786 lira. Gördüğünüz, duyduğunuz üzere piyasalar güne bu şekilde başlıyor. Yatırımcısına şimdiden bol kazançlar diyelim ve parayı konuşmaya devam edelim. Milliyet'ten bir haber aktaracağız efendim. Altın riskle parladı. Bitcoin iştahı arttı. Uzun zaman sonra yine coin piyasasını, Bitcoin'i konuşmaya başladık. Başta ABD ve İran arasında yaşananlar olmak üzere jeopolitik gerilimlerle 10

0: altın 3,5 aylık zirveyi gördü. Amerika'nın borcu ve doların değer kaybına ilişkin kaygılar Bitcoin'e talebi de arttırdı. Gram altın dün 7.195 liraya çıktı. Seviye aşağı yukarı aynı. Bitcoin Mayıs'tan bu yana, yani yaz boyunca ilk kez yapamadığını yaptı. 80 bin doları aştı deniliyor. Genel olarak harita, fotoğraf bu şekilde gösterilmiş. Altın riskle parladı. Bitcoin iştahı arttırdı. Bakalım ne kadar sürecek, bütün bunları göreceğiz diyelim. Verilere bakalım. Ticaret Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Ocak-Temmuz döneminde ihracat %3,4 oranında arttı. 161 milyar 601 milyon dolar olduğu ihracat. İthalata da bakarız bir ara. Cumhuriyet tarihinin en yüksek Temmuz ayı değeri olarak da kayıtlara geçti bu rakamlar.
1: 22 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 54 ilde ihracat artışı gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı 7 aylık ihracat rakamlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2026 yılı Temmuz ayında ihracat aylık bazda 2,9'luk artışla 25 milyar 600 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek Temmuz ayı değerine ulaştığı ifade edildi. Verilere göre 7 aylık süreçte ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %3,4 arttı. 161 milyar 601 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ilk 7 ayında 22 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti. 2024 yılı Temmuz ayında ihracatta İstanbul 5 milyar 846 milyon dolarla birinci, Kocaeli 3 milyar 389 milyon dolarla ikinci, İzmir 2 milyar 74 milyon dolarla üçüncü, Bursa 1 milyar 771 milyon dolarla dördüncü, Tekirdağ ise 1 milyar 328 milyon dolarla 5. sırada yer aldı.
0: Evet, gördüğünüz üzere paradan konuşmaya yine devam ediyoruz efendim. İhracat rakamları önemliydi. Kuraklık ve El Nino şoku Mısır fiyatlarını vurdu deniliyor. Bakalım tüm dünyada bunlar yaşanırken memleketi nasıl etkileyecek? Bu da oldukça önemli. Haberi Dünya Gazetesi'nden okuyoruz. El Nino şoku savaş kaynaklı jeopolitik aksaklıklarla birleşerek tarım piyasalarını sarsıyor. Mısır'ın kilo fiyatı 5,24 dolarla 3 yılın zirvesine tırmandı. Petrol fiyatlarının biyoyakıt talebini körüklemesi, gıda güvencesi ile enerji dönüşüm arasındaki dengeyi yeniden tartışmaya açtı deniyor. Haberi Dünya Gazetesi'nden okuduk. Gördüğünüz gibi Mısır fiyatları yükseliyor gibi gözüküyor. Süreç ne kadar devam eder hep beraber görürüz. Efendim, Fahri Trafik Müfettişleri yılın ilk 7 ayında 487 binin üzerinde trafik kuralı ihlaline yönelik tutanak düzenledi. Dediğim gibi Fahri Trafik Müfettişleri her taraftalar, her yerdeler. Ocak-Temmuz döneminde en çok tutanak düzenlenen ihlal ise seyir halinde, yani direksiyon başında cep telefonu kullanımı.
1: Yılın ilk 7 ayında Fahri Trafik Müfettişlerince 487.270 trafik kuralı ihlali tespit edildi. En fazla tutanak seyir halinde cep telefonu kullanımında düzenlendi. Tutanakların illere göre dağılımında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Türkiye genelinde kayıtlı 27.092 Fahri Trafik Müfettişi bulunuyor. Yılın ilk 7 ayında Fahri Trafik Müfettişleri tarafından 487.270 tutanak düzenlendi. En fazla tutanak seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik yapıldı. Ardından kırmızı ışık ihlali ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme yer aldı. Fahri Trafik Müfettişleri Ocak-Temmuz döneminde emniyet kemeri ihlali sebebiyle 22.748 tutanak düzenledi. Ayrıca tutanakların illere göre dağılımında da İstanbul ilk sırada yer aldı. Mega kentte sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya ve Konya takip etti.
0: Tabii tutanaklar bol miktarda düzenlendi, bir taraftan da binlerce lira ceza kesildi, ancak direksiyon başında hala cep telefonu kullanımı bir hayli fazla. Bir eğitim öğretim sürecinden geçmesi gerekiyor sürücü arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin. Efendim buyurunuz, bir haber başlığı takvimden okuyalım. Kaptan Türkiye, tek rakibimiz Çin imiş. Türk tersanelerinde tarihi tempo yaşanıyor. Aynı anda 71 savaş gemisi inşa ediliyor denilmiş. Yanlış duyuyorsunuz.

Limanınız 71 savaş gemisi aynı anda inşa ediliyor. Türkiye'nin savunma sanayindeki denizcilik hamlesi hız kesmeden devam ediyor. Türk tersanelerinde aynı anda çok sayıda askeri platformun inşa edilmesi, Türkiye'nin savaş gemisi üretim kapasitesindeki artışı bir kez daha gündeme taşıdı. Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi olarak geliştirilen MUGEM'in inşası İstanbul tersanesi.

0: Eylül 2027'de Deniz'le buluşmasının ya da buluşturulmasının planlandığı da belirtilmiş. Efendim bu ay Türk Deniz Kuvvetleri için 10 yeni platformun daha inşa sürecine alınmasıyla birlikte toplamda dediğim gibi 71 savaş gemisinin eş zamanlı olarak üretimde olacağı da ifade ediliyor. Oldukça önemli ve büyük rakamlar bunlar. Yüzen bir kale olarak aktarılmış bu gemi için. Tam boyu 285 metre, genişliği de 72 metre görüldüğü ve duyulduğu üzere. Diyelim bu habere de tek rakibimiz Çin'le diyerek sonlandıralım. Efendim maalesef diye başlayacağımız bir haber, gördüğünüz gibi saatimiz 9.21'i gösteriyor. Ateşkese rağmen maalesef Gazze'de saldırılarına ara vermiyor İsrail. Batı Şeria'da da işgalciler üzerinden şiddetini artırarak sürdürüyor. Öyle ki İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in Batı Şeria'daki patlama riski konusunda Netanyahu'yu uyardığı iddia ediliyor.
1: İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıları kesintisiz sürüyor. İsrail savaş uçakları ateşkese rağmen Gazze'deki Şeyh Rıdvan mahallesindeki su arıtma tesisini bombaladı. Tesis yıkılırken yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlarda büyük hasar meydana geldi. Gazze'nin batısındaki Şati mülteci kampında bir cami ve bir ev hedef alındı. Ureyç mülteci kampında bir eve düzenlenen saldırıdaysa 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Hayatta kalan çocuklar da yıkımın ve enkazın içinde yaşamak zorunda. Batı Şeria'daysa işgalci İsraillilerin şiddeti her geçen gün artıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu da İşgal altında tutulan Batı Şeria'daki güvenlik durumunu görüşmek üzere üst düzey komutanlarla bir araya geldi. İsrail medyası Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in o toplantıda bölgede Filistinlilere yönelik şiddetin artması nedeniyle patlama riski konusunda uyarıda bulunduğunu öne sürdü. İsrail aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot ise İsrail askerlerinin koruması altında Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait bir anıtı balyozla parçaladı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler büyük tepki çekti. Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'na göre Batı Şeria'da 2026'nın ilk 7 ayında 4113 saldırı kaydedildi.
0: Evet, saldırılar neredeyse 3 yıl önce başlamıştı ve binlerce kişi hayattan koptu. Milyonlarca insanın yaşadıklarını hep beraber bu ekranlardan dile getirdik. Kınamakla yetinen ülkeler var. Dünyanın gözünün içine baka baka Netanyahu ve İsrail ordusunun katliamlarını sürekli olarak gündeme taşıyoruz. Hem biz hem de kimi gazeteler. Ve bir taraftan da İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan UNRWA'ya bağlı Kalendiya Eğitim Merkezi'ne bir baskın düzenledi. Netanyahu baskın talimatını kendisinin verdiğini söylüyor. Birleşmiş Milletler'den UNRWA tesisleri dokunulmazdır açıklaması da geldi.
2: İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Birleşmiş Milletler'e ait eğitim merkezine el koydu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu talimatı kendisinin verdiğini açıkladı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, BM Eğitim Merkezi UNRWA'nın boşaltılması talimatını verdi. Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya'da bulunan merkeze el konularak boşaltılmaya başlandı. Netanyahu, UNRWA'nın faaliyet göstermesine izin vermeyeceklerini savundu. İsrail'in aşırı sağcı bakanı Itamar Ben-Gvir baskına bizzat katıldı. Sosyal medya hesabında merkezin girişinde çekilmiş ve askerlerin binaya İsrail bayrağı astığını gösteren fotoğrafı paylaştı. UNRWA artık elimizde diye yazdı. Birleşmiş Milletler'den tepki gecikmedi. Genel Sekreter Sözcüsü Stephen Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in baskını en sert şekilde kınadığını aktardı. Bunun Mayıs'tan bu yana İsrail makamlarınca merkeze yapılan 5. izinsiz giriş olduğunu vurguladı. Kalendiya Eğitim Merkezi ve diğer UNRWA tesisleri BM'ye ait tesislerdir ve dokunulmazdır diye konuştu. UNRWA'ya göre Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezi 15-19 yaşları arasında yaklaşık 350 öğrenciye hizmet veriyor.

0: Efendim, Hollywood yıldızlarının Filistin'e verdiği destek de her geçen gün daha fazla artıyor. Neyse ki son olarak 20'yi aşkın ünlü oyuncu 2002'den bu yana İsrail hapishanelerinde tutulan Mervan Berguzi'nin serbest bırakılması için başlatılan kampanyaya destek verdi.
1: Just stated that Gaza is in a state of famine.
2: Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch, Kate Blanchett, Tilda Swinton, Brian Cox. Marvel filmlerinde yer alan Hollywood'un 20'den fazla yıldız ismi Mervan Berguzi için özgürlük çağrısı yaptı. Ünlü oyuncular 24 yıldır İsrail cezaevinde tutulan Filistinli siyasetçi Mervan Berguzi'nin serbest bırakılması için Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulundu. Kampanyaya Marvel yıldızlarının yanı sıra aralarında müzisyenler, yönetmenler ve yazarların da bulunduğu 200'den fazla isim destek verdi. Free Mervan kampanyasında Berguzi'nin maruz kaldığı kötü muameleden derin endişe duyulduğu vurgulanıyor ve uluslararası topluma İsrail'e karşı girişimde bulunma çağrısı yapılıyor. Ünlü isimlerin desteği bu kampanyayla sınırlı değil. Mark Ruffalo, geçtiğimiz günlerde İsrail hükümeti ve ordusuna teknoloji sağlayan Oracle şirketini sert şekilde eleştirdi.
1: It's a man-made criminal act to kill civilian populations.
2: Eleştirileri nedeniyle medya devi Paramount Ruffalo'yu antisemitizmle suçladı. Ruffalo ise İsrail Başbakanı Netanyahu ve askeri politikaları eleştirmenin Yahudi düşmanlığı olmadığının altını çizdi. Can Kuzak ve Javier Bardem de Ruffalo'ya destek vererek Hollywood'daki baskılara tepki gösterdi.
0: Evet, gündemde kalmasını sağlıyor böylesi tepkiler ve kundakta başlayan bir soykırımdan söz ediyoruz. Maalesef akşamdan okuyalım. Dünya izliyor, Gazze ölüyor. Kurduğumuz cümleler bunlar. Yıllardır da aynı cümleler kuruluyor. Maalesef Gazze'de bombayla tanışan 1022 bebek henüz ilk yaşını doldurmadan katledildi. Uluslararası örgütlerin çocuk mezarlığı olarak tanımladığı şehirde, yani Gazze'de 21.500 çocuk İsrail bombalarıyla can verdi deniyor. Biliyorsunuz 7 Ekim 2023'te başladı ve bu tarihten bu yana devam eden İsrail mezalimi rakamların anlatmaya yetmediği korkunç bir boyuta ulaştı. Gazze'deki Filistin hükümetinden yapılan açıklamada İsrail'in en korkunç suçları işlemeye ve savunmasız sivilleri, özellikle de çocukları hedef almaya devam ettiği aktarılıyor. Öte yandan UNICEF ve Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri Gazze'deki durumu çocuklar için bir mezarlık olarak tanımlamaya devam ediyor denilmiş. Sadece doğrudan patlamalar nedeniyle değil, diğer yandan abluk altındaki bölgeye tıbbi malzeme girişinin engellenmesi yüzünden binlerce çocuk anestezi dahi alamadan uzuv kesilmesi gibi ağır cerrahi müdahalelerle maruz kaldı. Maalesef Ekim 23'ten bu yana Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda bir taraftan İsrail'in 73.422 kişi hayatını kaybetti resmi rakamlara göre ve kundakta başlayan soykırım devam ediyor İsrail ordusu tarafından ve söylendiği gibi dünyanın gözünün içine baka baka maalesef. Efendim devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında çöken ticaret anlaşmasına bakacağız. Görüşmelerin ardından başladı tansiyon. Hala yüksek. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD olmasaydı diyor, Kanada başka bir ülke tarafından işgal edilirdi diyor. Kanada'yı Amerika'dan faydalanmakla suçluyor. Kanada ise müzakerelere açık olduklarını duyurdu bir kez daha. Bu arada Trump, Ontario Gölü'nün adını Amerikan Gölü olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı.
2: ABD ile Kanada arasında yaşanan söz düellosu devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD'nin güvenlik şemsiyesi olmadan Kanada'nın işgal edilebileceğini söyledi. Kanada'dansa masaya dönmeye hazır oldukları mesajı geldi. J.D. Vance, Kanada'nın ordusuna yeterince yatırım yapmadığını savundu. Üstelik açıklaması sırasında bir de dil sürçmesi yaşadı.
3: Unutmamamız gereken şey Kanada'nın bir eyalet olduğudur. Pardon, bu bir dil sürçmesiydi. Bir kazaydı. Kanada

0: ordusuna yeterince yatırım yapmamış bir ülkedir. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı koruma şemsiyesi olmasaydı, yabancı bir ülke tarafından işgal edilirdi.
1: ABD Başkan Yardımcısı, Kanada'nın ticaret müzakerelerindeki tutumunu da eleştirdi. Kanada'nın müzakerelerinde makul olmayan taleplerle masaya geldiğini savundu. Amerika'dan faydalanmayı bırakın diyen Vance, Kanada'nın ABD'nin ticaret ve gümrük politikalarını en fazla ihlal eden ülkelerden biri olduğunu iddia etti. Kanada ise ABD ile masaya yeniden oturmaya hazır. Başbakan Mark Carney, anlaşmanın Kanada'nın bağımsızlığına saygı duyması gerektiğini vurguladı.
2: Burada karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşmaya varmak mümkün. Ancak bu anlaşmanın Kanada'nın egemenliğine, bağımsızlığımıza saygı duyması gerekiyor. Ayrıca tamamlayıcı güçlü yönlerimizi kullanarak daha iyi bir şey inşa etmesi, kısa vadeli kazanç için elimizdekileri parçalamaması gerekiyor.
1: İki ülke arasındaki müzakerelerin kesilmesi sonrası ABD, Kanada'ya yeni tarifeler getirdiğini duyurmuş, Kanada'da ABD'nin tarifelerine birebir karşılık vereceklerini açıklamıştı. ABD'nin %50 oranında tarife getirilen ürünlerin yaklaşık 20 milyar dolar değerinde olduğu belirtilmişti.
3: Evet, sınırlarımızın hemen yanı başına gelelim efendim. Rusya'dan geçen yıl Avrupa Birliği'ne katılım sürecini başlatan Ermenistan'a önemli bir uyarı geldi. Ermenistan'ın Avrupa Birliği üyelik hedefinin gerçekleşmeyeceği öne sürülüyor Rusya tarafından. Erivan'ın AB politikasının Rusya ile ilişkileri bozabileceği belirtiliyor.
4: Rusya Ermenistan'ı uyardı, Avrupa Birliği'ne katılma politikasının ilişkilerini bozacağını söyledi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Rus haber ajansı TASS'a konuştu. Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne üyelik hedefinin gerçekleşmeyeceğini öne sürdü. Bu politikanın Rusya ile ilişkileri uzun süre olumsuz etkileyeceğini söyledi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, hükümetinin Avrupa Birliği politikasıyla ulusal çıkarlara ihanet ettiğini iddia etti. Ermenistan parlamentosu 2025 yılında ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin başlatılmasını öngören yasayı kabul etmiş, Cumhurbaşkanı ise düzenlemeyi imzalamıştı. Moskova yönetimi ise uzun süredir Ermenistan'ın aynı anda hem Avrupa Birliği hem Avrasya Ekonomik Birliği içerisinde yer alamayacağını belirtiyor. Avrasya Ekonomik Birliği'ne Rusya öncülük ediyor.
3: Sert bir açıklama. Bakalım fiziki bir müdahale gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Onu da hep beraber görürüz. Ancak Ermenistan son dönemde bölgede önemli adımlar atıyor. İyileşme anlamında, normalleşme anlamında. Yeniden Amerika'ya gidelim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin vize konusundaki sert tutumu daha da sertleşerek devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın sığınma başvurusu yapanların turist ve iş vizelerini iptal etmeye hazırlanıyor. Ajanslara göre vizeleri iptal edilenlerin sayısı 200 bini bulabilir.
1: Washington yönetimi 200 bin kişinin vizesini iptal etmeye hazırlanıyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre hedefte ABD'ye sığınma başvurusunda bulunanların çalışma ve turistik vizeleri var. Konu hakkındaki iddiayı Associated Press gündeme getirdi. Habere konuşan kaynaklara göre ABD Dışişleri Bakanlığı 2016-2026 arasında ABD'ye sığınma talebinde bulunanların B1 ve B2 tipi vizelerini iptal edecek. Kaynaklar bu sayının 200 bini bulduğunu belirtti. B1 tipi vize kısa süreli iş seyahatleri için, B2 tipi vize ise turizm amaçlı veriliyor. Habere konuşan yetkililer, olası iptal durumunda vize sahiplerinin hemen sınır dışı edilmeyeceğini kaydetti. Vize iptallerinin şu anda sığınma başvurusu beklemede olanların çoğunun yeniden sınıflandırılması için yapılacağını belirtti. Ancak bu kişiler kararın ardından iş veya turizm amaçlı seyahat eden statülerini kaybedecekler. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü konu hakkında İç Güvenlik Bakanlığı ile koordinasyon halinde olduklarını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda Trump'ın ikinci başkanlık döneminde 175 binden fazla kişinin vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı. Vizelerin iptal gerekçelerinin büyük çoğunluğunu suça karışmak oluştururken doğum turizmi nedeniyle de vize iptalleri yapıldığı belirtilmişti. Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ABD, göçmenleri sınır dışı etme sürecini hızlandırmış, vize süreçlerini de zorlaştırmıştı.
3: Ve Türkiye'yi en fazla etkileyecek olan doğum

0: turizmindeki vize iptalleri olacaktır zannediyorum. Peki Amerika'dan geçelim Japonya'ya. Sıra dışı bir restorasyon var çünkü. 360 tonluk tarihi Hirosaki Kalesi halatlarla çekildi ve yeri değiştirildi.
1: ...1800 kişi 30 metrelik halatlara sarıldı, 360 tonluk tarihi kuleyi eski yerine böyle taşıdı. Görüntüler Japonya'dan. 415 yıllık kale 2015 depreminde hasar görmüştü. Duvarların onarımı tamamlandı. Sıra tarihi yapıyı eski yerine taşımaya geldi. Bunun için Hikiya adı verilen teknik kullanıldı. Hiçbir söküm işlemi yapılmadı, yapı zarar görmedi. Dünyanın dört bir yanından gelen gönüllü 1800 kişi sloganlar eşliğinde kuleyi halatlarla çekti. İki günde 2 metreden fazla hareket ettirildi. Tarihi yapı insan gücüyle toplamda 5 metre hareket ettirilecek. Kalan 73 metrelik mesafe içinse makine gücünden yararlanılacak. Hirosaki Kalesi ülkenin kuzeydoğusunda ayakta kalan az sayıdaki tarihi yapılardan biri. Kalenin restorasyon sürecinden sonra 2033 yılında yeniden ziyarete açılması planlanıyor.
0: Fransa'ya geçelim. Bir yasağın haberi var sırada. Ne yasağı? Okullardaki telefon yasağından söz ediyoruz. Çünkü genişletilmiş durumda Macron. Çocukları ekranın olumsuz etkilerinden korumak için yeni eğitim yılından itibaren liselerde de cep telefonunun yasaklandığını duyurdu.
2: Okullardaki telefon yasağı uygulaması genişletildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeni eğitim öğretim yılından itibaren liselerde de cep telefonu kullanımının yasaklandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Macron, çocukları ekranın olumsuz etkilerinden koruma konusunda daha fazla beklemeyeceklerini vurguladı. Fransız Ulusal Meclisi ve Senatosu'ndan geçen tasarı, Anayasa Konseyi tarafından da onaylanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile birlikte öğrenme ortamındaki huzurun ve odaklanmanın yeniden kazanılacağı belirtildi. İlk ve ortaokullarda 2018'den bu yana uygulanan düzenleme, yeni dönemle birlikte lise öğrencilerini de kapsayacak. Cep telefonu yasağı uygulamasıyla öğrencilerin derste dikkatlerinin dağılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni düzenleme 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Cep telefonu yasağı pek çok ülkede de gündemde. 2024 yılında İtalya, İngiltere ve Hollanda'da sınıflarda cep telefonu kullanımını yasaklamıştı.
0: Evet, saatlerimiz ona doğru ilerliyor. 9.38'i gösteriyor ve o şüpheli ölüme gidiyoruz Yalova'da. 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in panik anları dikkat çekiyor. Polise durmadan annem iyi mi diye sorduğu görülüyor.
3: Annem iyi mi? Gel, oturalım.
4: Şarkıcı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
3: Kim vardı?
4: 26 Eylül 2025'te Yalova'daki 6. katta bulunan evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yankılar sürüyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 11 ay sonra tamamlandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak yer aldı. Hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ise iddianamede ikinci sanık olarak yer aldı. Hakkında yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi. Şarkıcı Güllü'nün ölüm gecesine dair ortaya yeni çıkan görüntülerde ise kızı Tuğya'nın panik halleri dikkat çekti. Polislerle binaya girmeye çalıştığı esnada annesini sorduğu ve sürekli bir yerlere koşturduğu görüldü.
3: Gel, sen gel, burada otur.

0: Tuğya'nın polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı anlarda arkadaşı Sultan Nur Ulu da görüntülerde yer aldı.
1: Anne, anne iyi gel.
0: Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanırken Sultan Nurulu hakkında ev hapsi kararı verildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
2: Siz mi işlediniz cinayeti?
3: Tamam.
4: Evet, bu şüpheli ölümde eminiz ki yakın zamanda aydınlatılacaktır diyelim. Cem Küçük soruşturmasına gidelim. Para trafiği mercek altına alınmış durumda. Ayrıca 3 şüpheli hakkında yakalama kararı da çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bu soruşturmada mali inceleme raporu dosyaya girdi. Cem Küçük'ün hesaplarındaki para giriş çıkışları inceleniyor. 5 milyon 9.300 lirayı bulan para transferleri şüpheli bulundu. Raporda söz konusu para hareketlerinin Cem Küçük'ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği belirtiliyor. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan biliyorsunuz tutuklu efendim Cem Küçük. Ve Cem Küçük'le ilgili nüfuz ticareti ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yönünden de soruşturma sürmekte. Bu soruşturma kapsamında 3 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ve Adana'dayız. Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada yeni detaylar var. Aktaralım. Yapılanmadan ayrılmak isteyenlerin takibi için özel birim kurdukları belirlendi. Kurallara uymayanlara falaka cezası verdiği tespit edildi.
5: Kendi özel istihbarat ağlarını kurdular. Gruptan ayrılmak isteyenleri takip edip her detayı kaydettiler. Kuytulculara yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Adana Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'la ilgili iddialar soruşturma dosyasına girdi. Alparslan Kuytul ve yakın çevresinin mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturduğu belirlendi. Soruşturma dosyasına göre şüpheliler Furkan İstihbarat Teşkilatı adında özel bir birim kurmuştu. Bu birim yapılanmadan ayrılmak isteyen ve yönetime yönelik eleştirilerde bulunanları takip ediyordu. Takip edilenlerin bilgileri yöneticilere raporlanıyor ve tehdit aracı olarak kullanılıyordu. Örgütün lideri olduğu belirtilen Alparslan Kuytul'la ilgili bir diğer iddia sözde mahkeme kurduğu yönünde. Sözde mahkeme yapılanmaya karşı gelenleri yargılayıp cezalandırıyordu. Tanık beyanlarına göre yapılanma içinde kurallara uymayanlara farklı cezalar veriliyordu. Ağır suç işleyenlere falaka cezası kesildiği, cezalı kişinin özel bir grup tarafından darp edildiği iddialar arasında.
4: Ve gündemin bambaşka bir haberiyle devam edelim. Şanlıurfa'dayız efendim. Karahantepe'de yaklaşık 11 bin yıllık kompozit heykel bulundu. 70 santimetre yüksekliğindeki bu heykel leoparın sırtında oturan bir insanı betimlemekte.
5: Göbekli Tepe'nin ardından bu kez Karahantepe'deki kazılar şaşırttı. İlk kez daha önce karşılaşılmayan bir üslupla yapılan heykel bulundu. Şanlıurfa'da bulunan Karahantepe, Anadolu'nun binlerce yıllık kültür mirasını günümüze taşıyor. Karahantepe'de 2019 yılında başlayan kazılar sürüyor. Bölgede bulunan eserler arkeologları şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak daha önce eşine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulundu. Haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu. Yaklaşık 11 bin yıllık heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. İnsan ve hayvan figürünü aynı kompozisyonda buluşturan eser, 70 santimetrelik yüksekliği ve özgün anlatımıyla dikkati çekiyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağını ifade etti. Heykel önümüzdeki günlerde ziyaret edilebilecek.
4: Son derece önemli keşifler bunlar diyelim.

0: Akşam gazetesinden bir haberle devam edelim efendim. Kalın'ın İstanbul çekimine dünya devinden övgü deniyor. Dünya ünlü fotoğraf makinesi üreticisi olan Leica'nın Türkiye hesabı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın çektiği İstanbul fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda Boğaz'ın ışıltılı suları, kıtaları birleştiren Boğaziçi Köprüsü ve ufuktaki adaların silüeti siyah beyazın asaletinde hayat buluyor denilmiş efendim. Gökyüzündeki dramatik bulutları ve İstanbul'un nakışlarının her bir detayını kristal netliğinde sunuyor ifadelerine yer verildi. Bunun sadece bir fotoğraf değil, bir şehir hikayesi olduğunun da altı çizildi deniliyor. Yalnız Boğaziçi Köprüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirmekte fayda var. Ve İbrahim Kalın'ın gördüğünüz gibi bu İstanbul çekimine, ki fotoğraf karesinde de görmektesiniz, işte dünya devinden, o markadan bir dev övgü gelmiş durumda. Akşam gazetesinden de paylaştık. Bursa'dayız. Koruma altında olan Uluabat Gölü'ne gideceğiz. Çünkü alg patlaması nedeniyle yeşile bürünmüş durumda. Arada bir İstanbul Boğazı'nda doluyor biliyorsunuz. Sudaki kirliliğin ve sıcaklığın artması nedeniyle çoğalan algların rengini değiştirdiği göl görenleri şaşırtıyor tabii ki.
1: Uluabat Gölü sığ bir göl. Fitoplankton patlaması ya da alg patlaması sonucunda bazen estetik açıdan çok güzel renkler ortaya çıkıyor.
2: Estetik açıdan güzel olsa da göldeki o renk değişimi kirliliğin habercisi. Burası Bursa'daki Uluabat Gölü. 136 kilometre karelik alanıyla Türkiye'nin en büyük 9. gölü olan Uluabat'ın son günlerde rengi değişti. Koruma altındaki göl alg patlaması nedeniyle yeşile büründü.
1: Yaz aylarında fitoplankton dediğimiz tek hücreli canlılar azot ve fosfor dediğimiz bu besin elementlerini çok seviyorlar ve bunları tükettiklerinde de miktarları ciddi bir şekilde artıyor ve alg patlaması dediğimiz bir durum ortaya çıkmış oluyor.
2: Uluabat Gölü bitki ve hayvan popülasyonu açısından zengin. Göldeki renk değişimi için uzmanlar uyarıyor.
1: Bu bir kirlenmenin de habercisi oluyor. Her ne kadar bizim görsel olarak izleme koşumuza gitmiş olsa da maalesef su kalitesindeki bozulmalar, sucul ekosistemin bozulmasına ve oradaki canlıların yaşayabilmesi için gerekli oksijen miktarını tükettiği için de ekolojik olarak da ciddi bir sıkıntıya doğru gidebiliyor.
0: Efendim Uluabat köyünden, gölünden Bodrum'un masmavi sularına gidelim. Yine milyarderler Bodrum'a geldiler, geliyorlar, gelmeye de devam edecekler gibi gözüküyor. Teknoloji milyarderi bu kez Bodrum'da, kimdir o? WhatsApp'ın kurucusu 20 milyon dolarlık oyuncağıyla geldi denilmiş. İki tane yattan söz ediliyor. Yüzen hobi ve eğlence merkezi olarak da aktarılıyor. Dünyanın en zenginleri Bodrum'a gelmeye devam ediyor. Bu kez de WhatsApp'ın kurucu ortağı olan 17 milyar dolarlık servetin sahibi Amerikalı Jean Kaum, ülkemizde iş adamının lüks yatına, içinde eğlence merkezi olan 20 milyon dolar değerindeki Powerplay adlı gemisi de eşlik etmekte. Gemide su sporları için gerekli tüm malzemelerin bulunduğu ifade edilmiş. İçinde oyun konsolları ve sinema salonu da yer alıyor. İkinci geminin içinde de bowling ve mini golf sahası da bulunuyormuş. Yani içinde her türlü aktivite olan iki yattan söz ediyoruz. Kendileri Yalıkavak'a demirlemiş durumdalar. An itibariyle merak edenler Yalıkavak'a gidip 20 milyon dolarlık bu oyuncağı görebilirler. Dediğimiz gibi Türkiye'ye, özellikle Bodrum'a, tüm dünyadan milyarderler akın akın gelmeye devam ediyorlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde country müziğin efsanevi isimlerinden Dolly Parton efendim, 80 yaşında hayatını kaybetti. Trump ise ülkede bir hafta boyunca bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi. Haberi izleyelim. Böylelikle gün başlıyoru bitiriyoruz efendim. Bizden hemen sonra Para Gündem'de Esra Toptaş karşınızda olacak. Önemli gelişmeler var. Gün boyunca Habertürk ekranlarından öğrenebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Dolly Parton hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı. Country müziğin efsanevi ismi Dolly Parton'un ölümünü yeğeni Brian Seaver duyurdu. 80 yaşında hayatını kaybeden Parton'un ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabında Parton'u en iyi country şarkıcılarından birisi olarak niteledi. Bu milyonlarca insan için gerçek bir kayıp. Onun gibi birisi gelmedi, gelmeyecek ifadelerini kullandı. Ülkede bir hafta boyunca bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdiğini duyurdu. Kariyeri boyunca yüzlerce şarkı kaleme alan Parton, ABD country müzik listelerinde 25 kez bir numara oldu. 47 albüm listelerde ilk 10'a girdi. Parton'un en unutulmaz şarkıları ise Jolene ve I Will Always Love You eserleriydi. Müzik kariyerini başarılı bir oyunculuk kariyeriyle de süsleyen sanatçı, oyunculuk performansları ile iki kez altın küre adaylığı elde etti.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 33 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 27, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: Ve artık saatler 10 olmak üzere. Habertürk'tesiniz. Para gündeme hoş geldiniz. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarıyla birlikte olacağız. Ve hemen bir canlı bağlantı yapacağız. Zira sıcak bir gelişme var. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme var. Yok denilen otopsi görüntülerine ait rapor hazırlandı. Ayrıntıları Alihan Tok anlatacak bize. Alihan.
1: Evet Esra Toptaş, yok denmişti. Hatta 10 yıllık süre içerisinde defaatle Denizolgun ailesinin yaptığı şikayetler. Daha sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ard arda talepleri, yani Şubat ayından beri, hem Şubat, Haziran ve Temmuz ayında video istendi, kayıt istendi, otopsi işlemlerine dair herhangi bir video kaydı yoktur cevabı verilmişti. O video kaydı ortaya çıktı ve o video kaydı aynı zamanda 145 fotoğrafla beraber bu ölüm artık şüpheli olarak kayıtlara geçti ve aynı zamanda yeni soruşturmalar var. Bu bilirkişi raporuyla beraber dengeleri tamamen değiştirecek bir rapor. Raporda neyden bahsediliyor? Öncelikle Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle alakalı doğal ölüm olarak, beyin kanamasına bağlı doğal ölüm olarak kayıtlara geçmişti. Ama doğal ölüm olarak nitelendirilecek objektif bulguların bulunmadığı ifade edildi. Bunun yanı sıra ki en aslında burada kritik nokta cenaze üzerindeki izler. 4 ayrı noktada bazı morluklar tespit edildi. Bu morlukların aslında işte dizle, elle bastırılarak, hatta yastıkla ağzının kapatılarak, nefessiz bırakılarak öldürüldüğüne dair iddiaları destekleyen bazı şüpheler.

0: şüpheler bulundu. Dolayısıyla burada göğüste dize basılması ve aynı zamanda ağız ve burnun yastıkla kapatılmasıyla, nefessiz bırakılmasıyla öldürülmesi şüphesi var. Yani bu en önemli gelişme şu anda. Burada kasten öldürme ihtimalinin de bilimsel olarak dışlanamayacağını aslında burada raporda yer verildi. Yani burada 2016 yılında Eylül ayında hayatını kaybetmişti. Çeşitli iddialar vardı. Aslında bir eski Ulaştırma Bakanı'nın ve aynı zamanda eski milletvekilinin bu şekilde ölümü, işte geç ihbar edildiğine dair iddialar da vardı. Ölümünün hemen hızlı bir şekilde doğal ölüm olarak verilmesine karşın da zaten burada adli tıpta yetersizlik de aslında bilirkişi raporuna eklendi. Yani neden bu kadar hızlı hareket edildi? Neden bu kadar doğal ölüm olarak nitelendirildi? Şimdi burada iki ayrı soruşturma var. Bu bilirkişi raporunda özetle şu söyleniyor. Arif Ahmet Deniz Olgun yastıkla ağzına ve burnuna bastırılarak öldürülmüş olabilir. Böyle bir ihtimal var. Bu ihtimal çok güçlü. Çünkü morluklar var. Morlukların yeri tespit edildi. Peki böyle bir ihtimal varken o yılda 2016 yılında doğal ölüm, beyin kanamasına bağlı doğal ölüm raporuna hangi doktorlar imza attılar? O doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı. Bunun yanı sıra böyle bir otopsi işlemi yapıldığında video kaydı var olmasına rağmen defalarca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu video kaydını istemiş olmasına rağmen bu video kaydı neden verilmedi, neden yok denildi? Bununla alakalı da Adli Tıp Kurumu'ndaki bir idareci hakkında, yani bu kararı veren, video yoktur diyen idareci hakkında da şimdilik resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlatıldı. İlerleyen safhalarda eğer ki bu bir cinayet olarak nitelendirilir, bilirkişi raporu ki burada zaten Fethi Kabir işlemiyle alakalı da yeniden bir rapor işlenecek. Eğer ki bu cinayet tespit edilirse burada tabii cinayetten teşebbüs de bir diğer ayrı konu. Ama şimdilik bu bilirkişi raporu burada çok net bir şekilde bir ayrım yapıyor. Bu doğal bir ölüm direkt olarak nitelendirilemez. Şüpheli bir ölümdür. Morluklar var ve hatta bazı kimyevi maddelerin de aslında olduğu da ifade ediliyor. Yani burada daha önceden de arsenik, civa gibi bazı maddelerin işte miktarları belirtilmemiş ama zehirlenme ihtimali de aslında yine şüphe aşamasında. Tabii doğrulanmış değil ama bunlar iddialar. Çünkü hem cinayetin yaşandığı, eğer ki bir cinayetse bu, ölümün yaşandığı gün oraya ekiplerin çok geç çağrılması ki 8,5 saat sonra gelmişlerdi. Ondan sonraki süreçte Alihan Kuriş'in orada görünmesi ki son olarak onu söyleyeceğim. Alihan Kuriş de şu anda adam öldürmeye teşebbüsten, kasten adam öldürmeye teşebbüsten de soruşturma açılmış durumda. Yani üç ayrı soruşturma var özet olarak. Birincisi doğal ölüm olarak imza atan doktorlar. İkincisi video kaydı yoktur diyen Adli Tıp Kurumu idarecisi. İkincisi de tabii üçüncüsü de en önemlisi de Alihan Kuriş, o da adam öldürmeye teşebbüsten. Soruşturma geniş kapsamda devam ediyor. Tabii Fethi Kabir işleminde çıkacak rapor da çok önemli olacak.
1: Peki Alihan, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu sıcak gelişmeyi konuşalım. Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Halis Dokgöz de eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne hazırlanan bu raporu, 10 yıl sonra ortaya hazırlanan bu kritik raporu konuşalım. Hocam hoş geldiniz, günaydın.
2: Günaydın Esra Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler hocam. Şimdi ne diyorsunuz bütün bu tabloya? İlk otopsi görüntülerinin incelenmesi sonucu şüpheli ölüm olduğuna yönelik bir bilirkişi raporu var. Artık bu rapor ışığında Alihan Kuriş doğal ölüm raporu veren doktorlar ve önce otopsi görüntüleri yok deyip sonra da var diyen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında soruşturma başlatıldı. Tüm bu süreci nasıl değerlendirirsin? Yani bu raporda Deniz Olgun'un göğsünde 4 ayrı ekimoz tespit edildiği, dizle göğse bası, ağız ve burnun kapatılmasının mümkün olduğu belirtiliyor. Ne dersiniz efendim, bu rapora dair yorumunuz ne olur?
2: Evet, bilirkişi raporu kuşkusuz çok önemli. Fethi Kabir işlemi zaten çok önemli bir işlemdi. Fethi Kabir işlemiyle biz aslında yapılan otopsinin niteliğini karşılaştırma şansımız oldu. Olacak. Yani Fethi Kabir sonucuyla da biz bu otopsi bulgularının gerçekliği yansıtıp yansıtmadığını değerlendirmiş olacağız. Bu önemli. Tabii ki bilirkişi raporunda bence en önemli bulgu göğüs bölgesinde var olan o ekimozlar, biraz önce altını çizdiniz.

0: tane ekimozdan bahsediliyor büyük boyutta. Ve bu ekimozlar bir dış etkiyi gösterir. Yani kişi ölmeden önce canlıyken vücuduna bir dış etki, bir travmanın uygulandığını gösterir. Bu hani kişi kendisi düşerek de oluşabilir ya da bir dış etkiyle birisi vurmuştur, çarpmıştır. İşte biraz önce bahsettiğiniz gibi diz, dirsek vesaire bastırmayla söz konusu olabilecek dış etkilerdir. O nedenle böyle bir dış etki varken bu dış etkiyi görmeden doğal nedenli ölüm demek soru işaretlerini arttırıyor gerçekten. Burada bence en önemli bulgu şu olacak Esra Hanım. Bu fethi kabir işleminin yapılması, cesedin yeniden çıkartılmasıyla birlikte biz dört şeyi yeniden değerlendireceğiz. Birincisi gerçekten dış etkiye bağlı, travmaya bağlı bir kırık, işte efendim kemikler üzerinde herhangi bir dış etki var mı yok mu, kırık var mı, bunların ölümcül nitelikte mi değil mi, bunlar ortaya konulacak. Bir diğer unsur da biraz önce muhabirinizin de bahsettiği ağır metaller, vücutta saptandığı söylenen o metallerin biz yıllarda geçse saptama şansımız var. Yani bir zehirlenme sonrası ölüm gerçekleşip gerçekleşmediğini check edeceğiz. Üç, bu kişinin gerçekten ölen kişi olup olmadığını da değerlendirme şansımız olacak. Yani kimliklendirme, DNA incelemesi de yapabileceğiz. Dördüncüsü de otopsi bulgularıyla fethi kabir işlemlerini karşılaştırma şansımız olacak. Yani gerçekten otopsideki bulgular fethi kabir işlemiyle yaptığımız ikinci otopsiyle ne derece uyuşuyor? Bunu değerlendireceğiz.
1: O zaman bence hocam şöyle bu diyebilir miyiz? Yani bu otopsi görüntüleri soruşturmanın seyrini doğrudan etkileyecektir.
0: En önemli nokta tam da ondan bahsedecektim Esra Hanım. Biz yani ben de Adli Tıp Kurumu'nda 6 yıl çalıştım. Otopside yaptım, değişik birimlerinde çalıştım. Biz yaptığımız otopsileri mutlaka görüntülerini, kayıtlarını alırız, video kayıtlarını alırız ve arşivleriz. Yani ben 2005'e kadar çalıştığım dönemde öyleydi. 2005'ten sonra da prosedürde büyük değişiklikler olduğunu düşünmüyorum. O nedenle bu otopsi kayıtlarının bulunmaması soru işareti yaratıyordu. Otopsinin fotoğraf, video kayıtları olmasa bile mutlaka biz gördüğümüz, bulduğumuz lezyon diyoruz. Yani patolojik değişimler ve normal değişimler vücutta. Onların da fotoğraf kayıtlarını alırız. Yani bu görüntülerin olmaması soru işaretiydi. Bulunması çok artı bir şey. Gerçekten beyin kanaması var mı? Varsa ne tür bir beyin kanaması? İşte bahsettiğim gibi kırık var mı? Bunların hepsi değerlendirilecek. Kaldı ki otopside ekimozlardan bahsediliyor. Bu ekimozlar çok önemli bulgular. O nedenle bu video kayıtlarının incelenmesi çok değerli. Bir diğer noktada fethi kabir sonrası çıkacak sonuçlar bize gerçekten bu bir cinayet mi değil mi konusunda önemli ipuçları verecek.
1: Şimdi hocam bu beyin kanamasına bağlı doğal ölüm raporu vardı. Bu bilirkişi şerhi var, objektif delil yok deniyor. Bu şerhin gerekçesinde böyle açıklanmış. Bir de şunu sormak isterim size. Şimdi fethi kabir yapıldı ama ölümünün ardından 10 yıl geçmiş. Tabii kamuoyunun merak ettiği bir soru var. Yani bunca zaman geçtikten sonra bedenden kalanlarla bir cinayet olup olmadığı net bir şekilde tespit edilebilir mi fethi kabirde?
0: Tabii ki en ideali olay olduktan kısa sürede yapılan bir fizik muayene, değerlendirme ve otopsidir. Bu zaten yapılmış, kayıt altına da alınmış. Bulgular zaten bir elimizde kenarda var. 10 yıl sonra yapılan otopsi yani fethi kabir işleminde ise tabii ki yumuşak dokularımızı kaybediyoruz, iskeletleşiyoruz, bulgu bulma şansımız azalıyor. Fakat makro lezyonlar, büyük lezyonlar kalıyor. Biz onları saptama şansımız var. Biraz önce bahsettiğim gibi kırıklar olabilir, başka bir yaralanma olabilir. Bunları saptama şansımız var. Yine toksikolojik incelemeyle hem kemik dokusunda hem toprakta, kefende bulduğumuz saç dokusunda, kıllarda, orada başka yumuşak materyal varsa, yumuşak doku materyali onlarda bu incelemeleri de yapacağız yeniden. Onu da karşılaştırmış olacağız. Yani bizim ilk otopsi raporuyla ilgili kuşkuları check etme avantajı da veriyor fethi kabir. Yani pek çok şeyi değerlendireceğini düşünüyorum. Bir diğer noktada artık kamuoyuna da mal olduğu için bir de ekstra bir bilirkişi raporu devrede. Ben kısa sürede Adli Tıp Kurumu'nun fethi kabir sonuçlarını da yayınlayacağını düşünüyorum.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyorum çok kıymetli katkılarınız için bu sıcak

0: Gelişmenin detaylarını sıcağı sıcağına paylaştınız. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere ve devam ediyoruz şimdi haberlerimize. Yine sıcak bir gelişme dün geceden yansıyan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, YPG ile başlarından Mazlum Abdi Kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Şahin toplantıdan sonra örgütün tamamen feshedilip Suriye devlet kurumlarına entegre edildiğini açıkladı.
1: Terör örgütü YPG kendini feshettiğini açıkladı. Suriye devlet kurumlarına entegre edildiğini bildirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, örgüt elebaşlarından Mazlum Abdi Kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve beraberindeki heyeti Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Toplantıda Suriye devlet kurumları içindeki entegrasyon ele alındı. Ayrıca devletin varlığını güçlendirmek ve istikrarı desteklemek amacıyla bir sonraki aşamaya ilişkin adımlar da görüşüldü. Şahin toplantıdan sonra açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Şara ile yapılan anlaşmayı hatırlattı. YPG'nin Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kendini feshettiğini açıkladı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, kesinlikle tarihi bir olay değerlendirmesini yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın devam eden Orta Doğu planı kararlı bir ortak ulusal çerçeveye adım atıyor ve herkes için birleşik bir Suriye şekilleniyor diye belirtti. Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü nedeniyle dün Bitlis'teydi. Bugün de Muş'ta olacak. Erdoğan ne mesaj verdi? Bugünkü programı ne? Ayrıntıları Emre Karaca'dan dinliyoruz. Emre, seni dinliyoruz.
2: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programları devam ediyor. Bugün ikinci ayağı kapsamında Muş'tayız. Malazgirt ilçesindeyiz. Malazgirt Milli Parkı'ndayız. Az sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek ve kürsüden önemli mesajlar verecek. Şimdi ben detayları aktaracağım. Özellikle dünün akışını aktaracağım. Onun öncesinde kameraman arkadaşım Cüneyt Erdoğan'dan buradaki atmosferi size göstermesini rica ediyorum. Gördüğünüz gibi vatandaşlar buraya gelmiş durumda. Oldukça da aslında uzak bir noktada konumlandığını ifade edelim yapılan organizasyonun. Bu anlamda büyük bir fedakarlıkla buraya vatandaşların geldiğini gözlemlemekteyiz. Türk bayraklarını aldılar. Şu anda meydanın tamamen dolu olduğunu görüyorum. Mehter Marşı da bir yandan çalıyor. Orada bir performans sergileniyor. İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek. Tıpkı dün olduğu gibi Devlet Erkanı'nın da onunla birlikte burada olmasını bekliyoruz. Yine önemli mesajlar vereceğini söyleyelim. Şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan iki farklı...
3: Anlattaki konuşmasında özellikle birlik beraberlik mesajlarının altını çizdi ve terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlara dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yükselişine buradaki şahitler gibi birlikte şahitlik geldi. Tank imkanlarının terörden nemalanan fırsatçıların kaybedeceğinin altını çizdi ve coğrafyayı istikrarsında boğmak isteyen soykırımcılar bu sefer kaybedecek ifadesini kullandı. Daha sonrasında bir Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı gerçekleşti. Bu da aslında geleneksel hale gelmiş durumda.
2: Üçüncü kez hemen Ahlat'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir kez daha gelenek yaşatıldı ve Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı gerçekleşti. Bu kabine toplantısının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan yine kameraların karşısına geçti. Bu kez hedefinde aslında İsrail vardı. Tam olarak İsrail'in ismini ya da İsrail'deki o politik aktörlerin ismini dillendirmese de net olarak mesajları oraya yönelikti. Türkiye Cumhuriyeti ilkelerinden ve ulusal çıkarlarından asla vazgeçmez dedi. Taviz vermez dedi. Bize güvenen hiçbir dostumuzu yarı yolda bırakmayız. Birileri istemiyor diye, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz dedi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında ima ettiği noktada İsrail'in son dönemdeki özellikle komşu ülkelere yönelik olarak olan saldırıdan tutumuydu. Şimdi az sonra dediğim gibi Mehter Marşı gösterisi de bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da alana geldikten sonra Erdoğan direkt kürsüye geçecek ve yine önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Özellikle son iki yıllık zaman diliminde hem Ahlat'ta hem Malazgirt'te yaptığı konuşmalar önümüzdeki döneme ilişkinde siyasi iklime dair de önemli mesajlar veriyordu. Bugün de beklentimiz bu şekilde. Bizler de burada detayları aktarmaya devam edeceğiz.
0: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dakikalarda Muş'a döneceğiz elbette. Şimdi yine bir sıcak gelişmeyle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan davasına ilişkin

0: İlişkin temyiz başvurusunu geri çekti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan dilekçede mahkemenin kararı irdelendiğinde mutlak butlan davasının kabulüne karar verildiği belirtildi. Dilekçede temyiz başvurumuzdan feragat ettiğimiz gözetilerek gerekli işlemin yapılmasını talep eder. Bilgi ve takdirlerinize sunarız denildi. Dosya temyiz incelemesi için 17 Temmuz'da Yargıtay'a gönderilmişti. Ve şimdi dönelim ABD ile İran arasında neler oluyor? ABD ve İran arasındaki Hürmüz Boğazı düğümü yine çözülemedi. ABD Başkanı Trump Boğaz'daki tüm mayınları kaldırdıklarını söyledi. Yeni mayın döşeyen gemilerin imha edileceğini de bildirdi bu arada Trump. İran'ın ise ABD'ye Pakistan aracılığıyla şartlarını ilettiği öne sürüldü. Şartlar arasında ise ABD'nin mutabakattaki Hürmüz maddesini uygulaması da bulunuyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de mayınların temizlendiğini açıkladı. İran mayınları temizlemek için Umman'la görüştü. Tarafların Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlığı sürerken Tahran yönetiminin şartlarını Washington'a ilettiği aktarıldı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularındaki tüm mayınların Amerika Birleşik Devletleri tarafından kaldırıldığını açıkladı. Yeni mayın döşeyen herhangi bir gemi veya teknenin derhal imha edileceğini bildirdi. ABD Başkanı ülkesinin uzay kuvvetleri aracılığıyla Hürmüz Boğazı'nın her yerini izlediklerini kaydetti. Sıfır tolerans politikamız tam olarak yürürlükte ve geçerli diye belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile Ummanlı mevkidaşı Busaydi Tahran'da görüştü. İki bakan Hürmüz Boğazı'nda ortak geçici seyir koridorunun kurulmasını ele aldı. Boğazı mayınlardan temizlemek için ortak projenin uygulanmasına yönelik anlaşmayı konuştu. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir de Tahran'daydı. İran'ın Tasnim Haber Ajansı'na konuşan kaynak, Münir'in ziyaretinin müzakerelerin önünü açmayı hedeflediğini belirtti. İran'ın şartlarını ABD tarafına aktarmaya amaçladığını kaydetti. Şartlar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin İslamabad mutabakatı hükümlerini uygulaması da bulunuyor. Bu kapsamda İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin düzenlemeleri içeren 5. maddenin uygulanmasını talep ettiği aktarıldı. 28 Şubat'ta başlayan karşılıklı saldırılar yerini ekonomik savaşa bırakırken ABD'nin Orta Doğu'dan çektiği diplomatlarını geri göndermeye hazırlandığı iddia edildi. New York Times gazetesinin haberine göre bölgedeki ABD temsilciliklerinde alınan acil durum önlemleri bu hafta gevşetilebilir. ABD Başkanı Trump, İran'a karşı şimdiye kadar eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ilan etmişti.
0: Ve şimdi ekonomi diyelim. Ekonomi İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Hepşen'le konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
2: Sağ olun efendim.
0: Günaydın.
2: Günaydınlar.
0: Çok teşekkürler. Hocam sorularım var ama önce piyasalara olur, bir bakalım mı? Yapayım. Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa İstanbul 14.597 seviyesinde. Dolarda yine yükseliş var, 48.11. Euro da öyle, 56 lira seviyesinde. Euro dolar paritesi de yine 1.1670 seviyesinde. Devam edelim. Faiz %40, altının onsu 4.634 seviyesinde. Brent petrol 86 dolarda, ABD ham petrol de yine 80 dolarda, biraz düşüşte görünüyor. Sebeplerini hocama soracağım az sonra. Altına da bakalım hocam hızlıca. Gram altın 7.175 lira düşüşte. Çeyrek altın, yani an itibariyle öyle, çok değişiyor tabii. Çeyrek altın 11.731 derken 733 oldu. Tam altında 46.792 lira seviyesinde. Hocam altınla başlayalım mı?
2: Olur, memnuniyetle.
0: Şimdi son günlerde altından başka bir şey konuşamıyoruz. Doğru. Neredeyse. Gündemimizden düşmüyor. 3 ayın en yüksek seviyesini gördü altın. Bugüne de yatay başladı. Şimdi piyasalarda tabii Fed'in faiz politikasına ilişkin yeni ipuçları için ABD'nin enflasyon verisi ve Fed başkanının Cuma günü yapacağı konuşmada bekleniyor. Sizin enflasyon verisi ve Fed'in faiz kararına ilişkin tahminlerinizle altını nasıl etkiler tabii?
2: Yani şöyle aslında

Bir kere az önceki haberlere dikkat ederseniz bu Orta Doğu eksenindeki evet. çatışmalar hala sıcaklığını koruyor. Ve dolayısıyla enerji tedarikinde farklı açıklamalara baktığımız zaman gelecek dönemlerde de aslında sıkıntıların hala devam edebileceğine ilişkin çok farklı açıklamalar var. Hatta geçtiğimiz günlerde Avrupa Merkez Bankası'ndaki yetkililerden bir tanesinin artan enerji maliyetlerini ve olası artışların beraberinde Avrupa

0: Biraz ilginç olacak çünkü hem 11 Eylül yanlış hatırlamıyorsam enflasyon verisi açıklanacak. İşte Ağustos verisi 3.40'lar civarında bir yıllık bazda 3.43'tü yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki gelişmeler bu anlamda önemli. Eğer enflasyonun seyri yukarı yönlü eğilim gösterirse ki enerji burada son derece belirgin olacak diye tahmin ediyorum. O zaman hemen akabindeki FED toplantısı belki beklenen o faiz artışı ya da artış yıl sonuna ilişkin burada son derece belirgin olacak diye tahmin ediyorum. O zaman hemen akabindeki FED toplantısı belki beklenen o faiz artışı ya da artış yıl sonuna ilişkin bir artış sinyali de beraberine geliyor olabilir. O yüzden hani bu artan enerji maliyetlerinin, çünkü gıda tedarikine de bir problem var. Özellikle gübre noktasında alt alta koyduğumuz zaman biraz Eylül sıcak geçecek diye söyleyebiliriz. Tabii bunun altına olan etkisi eğer Amerika'nın bir olası faiz artışı. Bu sefer bu geçtiğimiz iki haftalık hızlı altın tarafındaki artışın tam tersine bir hareketi beraberine getirebilir. Biraz burada belirleyici olan unsur bence Eylül'ün ortası diye düşünüyorum. O yüzden Eylül'ün ortasına kadar mevcut seyir, yani bu altındaki seyir bu yatay konumda devam eder. Ama sonrası biraz Amerikan enflasyon verisiyle şekillenir.
1: Bir de şimdi biraz önce haberde de verdik, siz de işaret ettiniz. Şimdi ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi, tabii Hürmüz kapalı ve enerji tedarikinde sıkıntı var. Bu arada Trump her gün yeni tehditlerini savuruyor. İşte ticaret savaşı başlattım diyor. İran'dan gelen yanıtlar pek kayda almıyorlarmış gibi. Ama tabii ki yanı başımız, yani bütün siyasal sonuçlarının yanında ekonomik sonuçları da olacak. Biz nasıl etkileniriz? Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?
0: Yani şöyle, bunu biraz ben daha önceki programlarda ifade etmiştim. Aslında bugünler geçmişteki yaşanmışların bir benzeri gibi. Yani geçmişteki yaşanmışlardan kastım 1979'daki yine Orta Doğu ekseni, işte İran'daki rejimin değişmesi, petrol krizi, Hürmüz Boğazı'nın kapanması. Evet. Ama devamındaki gelişmeler son derece önemli. Çünkü bu tür globali etkileyen önemli olaylar hem dünya ticaretini ve devamında dünya finansal piyasasını ya da finansal sistemini mutlak bir şekilde değiştiriyor. O yüzden biz şimdi o 1970'lerin sonu, 80'lerin başındakinin bir benzerini yaşıyoruz aslında.
1: Tekerrür ediyor.
0: Evet, ne kadar zaman diliminde bunun sönümleneceği, ki o zaman da 73'te başlayıp 79'da biten bir dönemden bahsediyoruz. Kestirmek zor, çünkü işte açıklamalara baktığımız zaman hani evet anlaşma diyorsunuz ama devamında hemen farklı gelişmeler gelebiliyor. O yüzden ne zaman sönümleneceğini tek kestirmek zor, ama sönümlendiği noktada ben eminim 80'lerde olduğu gibi hem dünya ticaretini değiştiren, belki işte farklı alternatif enerji kanallarının daha öne çıktığı bir yapıyı, ama finansal uygulamaları değiştiren bir dünyayı bekliyoruz diye tahmin ediyorum.
1: Hocam, bu arada IMF Başkanı'nın bir açıklaması var. Bu işte savaş nasıl etkiledi küresel ekonomiyi diye. Küresel ekonominin İran savaşıyla tetiklenen enerji şokunu beklenenden daha iyi atlattığını söyledi IMF Başkanı. Ancak yükselen tahvil faizleri ve durma noktasına gelen dezenflasyon sürecinin mali dengeleri zorladığını söylüyor.
0: Tabii yani sonuçta herkesin beklentisi, yani bu savaş ortamını bir kenara bırakırsak aslında genel Türkiye'de de böyle, globalde de böyle. Bizim 2026'ya ve onun devamındaki döneme azalan faiz oranı ortamında daha genişleyici politikalarla devam ediyor olmamız gerekirdi. Türkiye için de bu beklenti vardı. Dünya için de bu beklenti vardı. İşte orada da Amerika'nın ne zaman faiz azaltacağına ilişkin hep tartışmalar söz konusu, ama işte Mart'la başlayan süreç aslında bizi bambaşka bir noktaya taşımış oldu. Evet, enerji şokunu bence bu anlamda iyi yönettik, ama faiz tarafındaki yani gerilimin yarattığı faiz piyasaları özelindeki gelişmeler, o işte dezenflasyon sürecinin ötelenmesi, yüksek maliyetlerle hala karşı karşıya kalmamız, dolayısıyla işletmelerin finansmana erişimindeki zorluklar, yüksek maliyetler, tabii ki bunun üretim ve hizmet tarafına olan yansımaları bizim de ürünleri daha pahalı bir şekilde kullanmamıza neden oldu. Dolayısıyla enflasyon hala hayatımızın önemli bir parçası, hem Türkiye'de hem dünyada.
1: Şimdi tabii dediğiniz gibi, yani aslında daha önceki değerlendirmelerde bizim ekonomimiz için 2026'nın daha iyi geçeceği tespiti işte vardı. Fakat hiç hesapta olmayan bir savaş çıktı. ABD-İran savaşı çıktı. Savaşın etkileri tabii bizim için enflasyonla mücadeleyi de zorlaştırdı diyebilir miyiz
0: tabii
1: hocam?
0: Tabii ki öyle. Yani sonuçta Türkiye sanayisinin de geçmişten gelen bir alışkanlığı var. Türkiye'de sermaye, yani sanayi tarafına baktığımız zaman sermayelerin kısmen daha yetersiz kaldı, ama Türkiye'de özellikle finansman erişimi

0: İletişim noktası işletmelerin gerek günlük faaliyetlerindeki finansman ihtiyacını, gerek yatırım tarafındaki finansman ihtiyacı hep banka kanalı üzerinden sağladıkları krediyle finanse ettikleri ve buna bağlı olarak işletmelerin faaliyetinin devam ettiği bir, biz hep yıllara sahip bir süreç yaşadık. Şimdi ilk defa neredeyse uzun bir zaman diliminden sonra hem dünyada ticaretin aksaması, yani burada üretilen malların dış pazarlara satımının nispeten daha az oranda gerçekleşiyor olması, hem de içeride şirketlerin o ağır finansman yükünü çevirmede zorlanmaları beraberinde bunu ne kadar devam ettirebiliriz sorusunu da taşıyor. Çok ilginç, yani İstanbul Sanayi Odası Başkanı'nın Erdal Bey'in geçtiğimiz ay, yanlış hatırlamıyorsam, bir açıklaması var. Türkiye hızla sanayisizleşiyor ifadesi bence önemli. Burada kastı hani üretim sürecinden hizmet sektörüne geçişten ziyade işletmelerin o artan borç yükünü çevirmede zorlanıyor olmaları, işte bu 2026'ya girerken buna nispeten daha kolay çevrilebileceği bir dönemi hep beraberce arzularken işte gelişmeler bizi bambaşka bir noktaya doğru taşıdı.
1: Hocam dediniz ya, Eylül kritik olacak ikinci haftasından sonra. Şimdi Eylül ayında da OVP açıklanacak tabii. Faiz kararı bekleniyor. Nasıl bir yol haritası izlenir?
0: Zaten 2026'nın beklentileri biliyorsunuz %20'lerden artık %30'lara doğru giden bir enflasyon gerçekliğini karşımıza getirecek. Eğer yıl sonunda bir çok marjinal bir şey olmazsa artı ya da eksi yönlü. En son açıklanan Merkez Bankası hane altı beklenti raporuna baktığımızda da orada %29 civarında, 29-73, yani %30'luk bir yıl sonu enflasyon gerçekleşmesini görüyor muhtemelen olacağız. Eylül değil ama muhtemelen Ekim ayında Merkez Bankası'nın belki bu %30'luk enflasyon beklentisine istinaden gelişmeleri de dikkate alarak faiz oranlarını aşağı yönünü kademeli azalttığı, 37'lerden 30'a doğru yakınsadığı bir sonbahar dönemini de gözlemleyebiliriz. Ama 30 hala yüksek oran. Yani geçmiş OVP'lere baktığımız zaman mesela 2023'teki OVP'ye baktığınız zaman normal koşullarda bizim 2026'da tek haneli enflasyona iniyor olmamız gerekirdi. Muhtemelen OVP'nin bu, yani gelecek 3 yıllık zaman perspektifinde işte 27, 28, 29, 2030'lara doğru bu beklenti penceresi kayabilir. Ama yine de ben önümüzdeki dönemde de artan enerji maliyetleri, gıda sorunu, tedarik problemleri beraberinde hala işte enflasyonla mücadelenin ana gündem maddesi yaratmaya devam ettiği bir gerçekliği karşımıza getireceğini düşünüyorum.
1: Yani hocam son olarak şunu sorayım. Şimdi biz hep enflasyon düştü, işte geriledi ya da vesaire tahminler, beklentiler, raporları açıklıyoruz ama bir tüketici olarak, vatandaş olarak da çarşıda, pazarda, her yerde bunu hissetmek istiyoruz. Bu enflasyonun gerilemesi demek herhalde artık bu saatten sonra eski fiyatlara, eski etiketlere değil, artış hızının
0: çok doğru, evet, doğru,
1: düşüşünü, bunu kabullenmemiz lazım galiba, evet, oldu, değil mi?
0: Biraz o tarafı unutmuştuk. Şimdi tekrar onu tekrar hatırlayarak yeniden içselleştirmemiz gerekiyor.
1: Yani hani hep dolar çok yükseldiği zaman hep kurulan bir cümle vardı hocam. Dolar çıktığı yeri unutmaz. İşte şimdi altın için söyleniyor. Evet. Ev fiyatları için söyleniyor, evet, ama bu galiba artık bu bir gerçeğimiz, değil mi? Hayatımızın bir gerçeği.
0: Evet, bunu da yeniden hatırlamış olduk ve onu içselleştirmek gerekiyor.
1: İşte artış hızının düşüşünü beklememiz gerekiyor.
0: Aynen öyle.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun. Çok kıymetli katkılarınız için. Efendim kısa bir ara reklam.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Evet, kısa bir aranın ardından para gündeme devam ediyoruz. Şimdi de siyaset diyelim. Yeni parti lideri Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş davasında verilen cezaları eleştirdi. Rüşvet suçu için bir alan, bir de veren olmalı dedi. Özel'in gündeminde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala kararı da vardı.
2: Aziz İhsan Aktaş diye birisine sen suç örgütü liderisin dediler. Bunlar da senin suç örgütün dediler. Sonra dediler ki Aziz İhsan Aktaş diye bir suç örgütü yokmuş.
3: Aziz İhsan Aktaş davasını değerlendirdi, verilen cezaları eleştirdi.
2: Onun olmadığı buldukları 3-4 eyleme en üst sınırdan ceza vererek içeride tutulmaya devam edilen bir iş var. Rüşvet suçunun oluşması için bir alanın bir verenin olması lazım. Alan burada, veren serbest.
3: Yeni parti lideri Özgür Özel Ankara'da eylemdeki maden işçilerini ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala hakkında bir kez daha verdiği hak ihlali kararına işaret etti. Kavala derhal serbest bırakılmalı dedi.
2: Anayasada yazıyor, Anayasa Mahkemesi kararları mutlaka ve mutlaka yasama, yargı ve yürütme için bağlayıcıdır. Gerekçeli karar yayınlandığında derhal uygulanır.
3: Özel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in CHP'de kalma kararı ile ilgili de konuştu.
2: Vahap Bey'in bana bizzat söylediği, Mersin'e ve bölgeye ne zaman gelirseniz genel başkanım olarak size eşlik ederim. İfadelerimde mensubu bulunduğum Atatürk'ün kurduğu partiye dairdi dedi. Benim de bu konuda kendisine yönelik bir kırgınlık, bir küskünlük düşünmediğimi söyledim. Aramızda en ufak bir problem olmadığını bilmenizi isterim.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası ilk kez il başkanlarıyla toplantı yaptı. Siyaset zenginleşme aracı değil dedi. Bu arada partiden ayrılanlarla polemiğe girilmemesini de istedi. Toplantının ardından 81 il başkanı ortak yazılı açıklama yaptı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı. Biz kısır tartışmaları değil, kendi ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık.
5: Polemikten uzak kalınmasını istedi, ahlaki üstünlük vurgusu yaptı.
4: Hiç kimse unutmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel bir kuralı vardır. Temel bir üstünlüğü vardır. Ahlaki üstünlük. Siyaset unutmayın, gittiğiniz her yerde tekrar edin. Söyleyin. Siyaset zenginleşme aracı değildir nokta. Bunu her yerde söyleyin.
5: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrasında ilk kez il başkanlarını topladı.
4: İl başkanlarımızın görevi makam odaları değil, tarlalarıdır, esnaftır, fabrikalardır. Çöpten kağıt toplayan insanların evi.

0: İyidir. Sizden 24 saat çalışmanızı bekliyorum.
1: Toplantı sürerken kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu tüzük değişikliğine işaret etti.
0: Kurultaydan önce bir toplantı yapacağız. Değerli arkadaşlarım, bu toplantıda il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları hep beraber yapacağız. Neyi nasıl değiştireceğimizi o konuda sizlerin görüşlerini ayrı ayrı alacağız. Ama bir şeyin sözünü hepinizin huzurunda veriyorum. Bunu tarihin önünde de bir görev olarak kabul ediyorum. Tüzüğümüzü değiştireceğiz, ön seçimi zorunlu hale getireceğiz. Bunu bilmenizi istiyorum.
1: CHP lideri terörsüz Türkiye sürecine de desteğini yineledi.
0: Çerçeve yasayla ilgili olarak ilk ve en önemli görüşü, söylemi dile getiren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz bunu yaptık. Bu ülkenin huzurunu istiyoruz. Bu ülkenin barışını istiyoruz.
1: Toplantının ardından 81 il başkanı yazılı bir açıklama yaptı. Ortak açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir ve buradadır denildi. Açıklamada 81 ilden Türkiye'ye doğru yola çıkıyoruz ifadeleri kullanıldı.
2: Mahkemeye taşınan Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde yürütmeyi durdurma kararı çıktı. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin seçim kararının durdurulması için İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme Gültekin'in başvurusunu değerlendirdi. Başkan vekili seçimi durduruldu. Mahkeme oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmetti. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin usulsüzlük olduğu gerekçesiyle seçimi mahkemeye taşımıştı. Ahbap Derneği soruşturmasında oyuncu Şahan Gökbakar savcılıkta ifade verdi. Haluk Levent veya dernekle herhangi bir ilişkim yok dedi Gökbakar. Haluk Levent'in kendisine hiçbir zaman güven vermediğini söyledi.
3: Haluk Levent bana hiçbir zaman güven vermedi dedi. Dernek üzerinden maddi yardımda bulunmadığını söyledi. Ahbap Derneği soruşturmasında Şahan Gökbakar ifade verdi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüpheli hesaplara aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tanık sıfatıyla ifadeye çağırdığı isimlerden biri de oyuncu Şahan Gökbakar'dı. İstanbul Adliyesi'ne gelen Gökbakar savcılıkta kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.
4: Böyle bir topa niye gireyim arkadaşlar, siz kafayı mı yediniz ya?
3: Ünlü oyuncu Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkisinin bulunmadığını belirtti. Yardım faaliyetlerinde tercihini AFAD gibi devletin resmi kurumlarından yana kullandığını söyledi. Gökbakar, Haluk Levent'in geçmişi nedeniyle kendisinde güven oluşturmadığını da kayda geçirdi. 6 Şubat depremleri sonrası da derneğe herhangi bir bağışta bulunmadığını söyledi.
5: Sosyal medya veya geleneksel medyada Ahbap Derneği'ni ya da Haluk Levent'i destekleyen herhangi bir açıklama yapmadım. Haluk Levent'in geçmiş dosyalarını da göz önünde bulundurarak kendisine daha dikkatli yaklaşılması gerektiğini deklare etmişimdir. Hal böyleyken benim Ahbap Derneği ile bu tür bir faaliyete girişmem mümkün değildir.
3: Gökbakar ifadesinde Kızılay'dan yapılan çadır alımları nedeniyle Levent'le sosyal medyada tartıştıklarını da anlattı. Haluk Levent'in tutuklu bulunduğu Ahbap Derneği soruşturmasında şu ana kadar 20 isim ifade verdi.
2: Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in panik anları dikkat çekti bu görüntülerde. Polise durmadan annem iyi mi diye sorduğu görüldü.
6: Annem iyi mi? İyi mi?
7: Oturalım.
6: Neden öyle
7: söylüyorsun?
8: Şarkıcı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
6: Abi,
8: 26 Eylül 2025'te Yalova'daki 6. katta bulunan evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yankılar sürüyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 11 ay sonra tamamlandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak yer aldı. hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ise iddianamede ikinci sanık olarak yer aldı. Hakkında yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi. Şarkıcı Günlü'nün ölüm gecesine dair ortaya yeni çıkan görüntülerde ise kızı Tuğya'nın panik halleri dikkat çekti. Polislerle binaya girmeye çalıştığı esnada annesini sorduğu ve sürekli bir yerlere koşturduğu görüldü. Tuğya'nın polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı anlarda arkadaşı Sultan Nur Ulu da görüntülerde yer aldı.
6: Anne, iyi misin?
8: Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanırken Sultan Nurulu hakkında ev hapsi kararı verildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
7: Siz mi işlediniz cinayeti?
0: Alın.
2: Cem Küçük soruşturmasında para trafiği mercek altına alındı. Ayrıca 3 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada mali inceleme raporu dosyaya girdi. Cem Küçük'ün hesaplarındaki para giriş çıkışları incelendi. 5.900.000 lirayı bulan para transferleri şüpheli bulundu. Raporda söz konusu para hareketliliğinin Küçük'ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği belirtildi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklu bulunan Cem Küçük'le ilgili nüfuz ticareti ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yönünden de soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında 3 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şimdi bir tarafta aşırı sıcaklar var, diğer tarafta da kontrol altına alınamayan orman yangınları devam ediyor. Bunlara bir de can kayıpları eklendi şimdi. Avrupa'da kıta genelinde en az 35 bin kişi aşırı sıcaklara bağlı olarak hayatını kaybetti.
3: Aşırı sıcaklar Avrupa'da en az 35 bin kişinin ölümüne yol açmış olabilir. Aşırı sıcaklara bağlı can kayıplarının en yoğun görüldüğü ülke Almanya oldu. Ülkede Nisan başından Ağustos başına kadar yaklaşık 14 bin kişi aşırı sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybetti. İspanya'da Mayıs ayından bu yana 5 bin, Fransa'da Mayıs-Temmuz döneminde 7 binden fazla ölümün aşırı sıcaklara bağlı olduğu kaydedildi. İngiltere, Belçika, Hollanda, Polonya ve İsviçre gibi diğer Avrupa ülkelerinde de ölüm oranlarında belirgin artışlar görüldü. Dünya Sağlık Örgütü, aşırı sıcak havanın kalp ve tansiyon gibi kronik hastalıkları tetiklediğine dikkat çekti. Can kayıplarının Ağustos ayı verileriyle daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulundu. Sıcak hava dalgası yangın riskini de en üst seviyeye çıkardı. İtalya'nın Sicilya adasında çıkan orman yangınına uçak ve helikopterlerle havadan müdahale edildi. Avrupa sadece sıcak hava değil, fırtınayla da mücadele ediyor. Fransa'nın güneyini vuran ve saatteki hızı 117 kilometreye ulaşan kasırgada 41 kişi yaralandı, binlerce ev elektriksiz kaldı. Fırtına ve dolu nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Asya'da ise aşırı sıcaklıklar ve El Niño etkisiyle çıkan orman yangınları kontrolden çıktı. Endonezya'da binlerce kişi devam eden yangınlar nedeniyle yağmur duasına çıktı. Yangınlara neden olduğu gerekçesiyle 72 kişi gözaltına alınırken bölgedeki birçok şirkete de yaptırım uygulandı.
2: İstanbul Küçükçekmece'de küçük bir çocuğun elinde bulunan deodorant aniden patlayarak alev aldı. Olayda ikisi çocuk, 3 kişi de yaralandı. 4 katlı binanın giriş katında oturan 2 çocuklu bir aile facianın eşiğinden döndü. 30 yaşlı çocuk deodorant kutusunu elinde tuttuğu sırada bilinmeyen bir nedenle aniden patladı. Patlama sonucu evde yangın da çıktı. Çıkan yangında çocuğun annesi ve kardeşi de yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucu yangın söndürülürken olay sonrası başlatılan inceleme de devam ediyor. Şimdi efendim Aydın'dan çok ilginç bir olayın haberini anlatacağım size. Nikahına bir gün kala nişanlısından ayrılan bir kişi düğün salonunu iptal edemeyince gelinsiz düğün yaptı. Eğlenceye katılanlar gece boyu dans etti.
3: Davetliler geldi, düğün başladı ama ortada ne gelin ne de damat vardı.
9: Bu benim tuttuğum ikinci düğün salonu. Yani ilkinde de olmamıştı. Şimdi ikincisinde de olmadı. Görüş ayrılıkları oldu diyelim. Anlaşamadı.
3: Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilginç bir düğün hikayesi yaşandı. Almanya'da yaşayan 37 yaşındaki Ali Akın nişanlısıyla evlenmek için düğün salonu tuttu. Ancak nikah bir gün kala çift ayrılma kararı aldı.
9: Bazen maddi durumlar da girdi araya. İstekler oldu. Bazılarını karşıladık, bazılarını aşırı olduğu için karşılamadık.
3: Evlilik hayali bitti ama düğün salonu çoktan kiralanmıştı. Sözleşme iptal edilemedi. Ali Akın da düğünü tamamen iptal etmek yerine akrabalarını ve yakın arkadaşlarını davet etti.
9: Biz yurt dışında yaşadığımız için herkes bir arada toplanma durumu zor oluyor bazen. O yüzden bu bir bakıma vesile oldu diyelim. Artık düğün yerine kendi aramızda diyelim aile eğlencesi yapıyoruz.
2: ABD'de country müziğin efsanevi isimlerinden Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump ülkede bir hafta boyunca bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.
10: ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Dolly Parton hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı. Country müziğin efsanevi ismi Dolly Parton'un ölümünü yeğeni Brian Seaver duyurdu. 80 yaşında hayatını kaybeden Parton'un ölüm nedeni henüz açıklanmadı. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabında Parton'u en iyi country şarkıcılarından birisi olarak niteledi. Bu milyonlarca insan için gerçek bir kayıp. Onun gibi birisi gelmedi, gelmeyecek ifadelerini kullandı. Ülkede bir hafta boyunca bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdiğini duyurdu. Kariyeri boyunca yüzlerce şarkı kaleme alan Parton, ABD country müzik listelerinde 25 kez bir numara oldu. 47 albümü listelerde ilk 10'a girdi. Parton'un en unutulmaz şarkıları ise Jolene ve I Will Always Love You eserleriydi. Müzik kariyerini başarılı bir oyunculuk kariyeriyle de süsleyen sanatçı, oyunculuk performanslarıyla iki kez altın küre adaylığı elde etti.
2: ABD'den Fransa'ya bir dönelim. Zira önemli bir karar var Fransa'da. Okullardaki telefon yasağı genişletildi. Cumhurbaşkanı Macron, çocukları ekranın olumsuz etkilerinden korumak için yeni eğitim yılından itibaren liselerde de cep telefonunun yasaklandığını duyurdu.
3: Okullardaki telefon yasağı uygulaması genişletildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeni eğitim öğretim yılından itibaren liselerde de cep telefonu kullanımının yasaklandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Macron, çocukları ekranın olumsuz etkilerinden koruma konusunda daha fazla beklemeyeceklerini vurguladı. Fransız Ulusal Meclisi ve Senatosu'ndan geçen tasarı, Anayasa Konseyi tarafından da onaylanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile birlikte öğrenme ortamındaki huzurun ve odaklanmanın yeniden kazanılacağı belirtildi. İlk ve ortaokullarda 2018'den bu yana uygulanan düzenleme, yeni dönemle birlikte lise öğrencilerini de kapsayacak. Cep telefonu yasağı uygulamasıyla öğrencilerin derste dikkatlerinin dağılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni düzenleme 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Cep telefonu yasağı pek çok ülkede de gündemde. 2024 yılında İtalya, İngiltere ve Hollanda'da sınıflarda cep telefonu kullanımını yasaklamıştı.
2: Şimdi de kameralarımızı Japonya'ya çevireceğiz. Sıra dışı bir restorasyon çalışmasını göstereceğiz size. 360 tonluk tarihi Hirosaki Kalesi halatlarla çekilerek bakın nasıl yer değiştirdi.
11: 1800 kişi 30 metrelik halatlara sarıldı. 360 tonluk tarihi kuleyi eski yerine böyle taşıdı.
1: Görüntüler Japonya'dan. 415 yıllık kale 2015 depreminde hasar görmüştü. Duvarların onarımı tamamlandı. Sıra tarihi yapıyı eski yerine taşımaya geldi. Bunun için Hikiya adı verilen teknik kullanıldı. Hiçbir söküm işlemi yapılmadı, yapı zarar görmedi. Dünyanın dört bir yanından gelen gönüllü 1800 kişi sloganlar eşliğinde kuleyi halatlarla çekti. İki günde 2 metreden fazla hareket ettirildi. Tarihi yapı insan gücüyle toplamda 5 metre hareket ettirilecek. Kalan 73 metrelik mesafe içinse makine gücünden yararlanılacak. Hirosaki Kalesi ülkenin kuzeydoğusunda ayakta kalan az sayıdaki tarihi yapılardan biri. Kalenin restorasyon sürecinden sonra 2033 yılında yeniden ziyarete açılması planlanıyor.
2: Balıkta av sezonu için artık geri sayım başladı. Ağlar 1 Eylül'de denizle buluşacak. Balıkçılarda ise son hazırlık heyecanı var.
3: Ağlar onarıldı. Teknelerin bakımı yapıldı. Av sezonu için geri sayım başladı. Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. İzmir'de de aylardır sezona hazırlanan balıkçılarda heyecan başladı.
12: Severek yapıyoruz. Severek yaptım olmaz bir iş.
2: Tekneler hazırlandı, ağlar onarılmaya devam ediyor. Vira bismillah demeye hazırlanan balıkçılara denizden iyi haberler geliyor. Özellikle Marmara'da hamsi, Karadeniz'de palamut ve Ege'de sardalyanın bu yıl bol olması bekleniyor.
13: Denizden gelen haberler çok iyi. Biz de çok mutluyuz. Duyunca çok daha da hevesleniyoruz. Diyoruz ki bu sene iyi olacak. Karadeniz'de palamut, Marmara'da hamsi, Ege'de sardalya.
3: Balıkçılar balıktaki bolluk haberlerinden mutlu. Ancak mutluluğun devam etmesi için tüketimin de fazla olması gerekiyor.
13: Başka devletler bizim 2 katımız, 3 katımız balık tüketiyor. Biz Türkiye'de alanda 15 kilo, 12 kilo, 13 kilo balık tüketiyoruz. Evlerde balık pişiremiyoruz. Hanımlarımız kızıyor ediyor ama pişiricilerimiz var.
2: Efendim, ABD'li bilim insanları dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Çöpe atılan plastik ve tarımsal atıkları laboratuvar ortamında yenilebilir gıdaya dönüştürdüler. Kurabiye formundaki gıdanın denemelerin ardından Ay ve Mars görevlerinde de kullanılması bekleniyor.
3: Çöpe atılan plastik kurabiyeye dönüştü. ABD'li bilim insanları geri dönüştürülmüş plastikten yenilebilir gıda üretti. Amerikan Kimya Derneği'nin düzenlediği sempozyumda sunulan çalışma, Güney Illinois Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapıldı. Çalışma kapsamında plastiklerle mısır sapı ve yaprağı gibi tarımsal atıklar, oksijen ve su kullanılarak yüksek ısı ve basınç altında karbon yapı taşlarına ayrıştırıldı. Elde edilen sıvı ham madde, özel olarak yetiştirilen maya kültürlerine verildi ve besleyici gıda bulamaçlarına dönüştürüldü. Araştırmacılar protein, yağ, vitamin, tat ve koku üretebilen farklı maya türlerini de genetik olarak tasarladı. Bir maya türü vanilya tadı ve kokusu sağlayan vanilin üretti. Bir diğeri de havuca turuncu rengini veren ve vücudun A vitaminine dönüştürdüğü beta-karoten pigmentini sağladı. Bileşenlerin karıştırılmasıyla elde edilen hamur, 3 boyutlu gıda yazıcılarında şekillendirildikten sonra mikrodalga fırında pişirilerek kurabiye formuna getirildi. Kurabiyelerin insanlar tarafından denenmesinden önce güvenlik testleri sürdürülüyor. Başarılı olması halinde sistemin çöl, kutup, denizaltı veya afet bölgeleri gibi zorlu şartların yanı sıra gelecekte Ay ve Mars görevlerinde de kullanılabileceği değerlendiriliyor.
2: Peki bu saati noktalayalım. Çok kısa bir aranın ardından saat başında sıcak gelişmelerle devam edeceğiz.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Efendim, Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar. Para gündeme devam ediyoruz. Bu arada saatlerde 11 olmak üzere. Hemen Ankara'ya döneceğiz. Dün bölge için oldukça önemli bir gelişme yaşandı zira. SDGF, Sedildi Örgüt'ün 25 Ağustos 2026 itibariyle lağvedildiği duyuruldu. Bu aynı zamanda terörsüz bölge adımı açısından da önemli bir aşama kuşkusuz. Güvenlik kaynaklarının değerlendirmelerini Serkan Şimşek'ten dinliyoruz şimdi. Serkan, günaydın, seni dinliyoruz.
5: Günaydın Esra Toptaş. Aslında Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasındaki entegrasyon sürecinin başladığı günden bu yana oldukça kritik, önemli bir adımın geldiğini ifade edebiliriz. Dün SDG terör örgütü lağvedildiğini açıkladı. Böylece Suriye'nin kuzeyinde bağımsız bir silahlı yapılanmanın son verildiğini böylece açıklamış oldular. Tabii bu adımın da terörsüz Türkiye ile ilişkili olarak terörsüz bölge açısından da oldukça önem taşıdığı ifade edildi. Edinilen bilgiye göre sürecin sivil ve askeri tasfiyesine dair bilgi verecek olursak, SDG'ye bağlı askeri, güvenlik ve idari tüm yapıların feshedilerek Suriye ordusuna ve devlet kurumlarına tamamen entegre edildiği ifade edildi. Aynı zamanda SDG'ye ait bazı kritik altyapıların da yine devri Suriye devletine, Şam merkezi yönetimine devretildi. Hangi altyapılar onlar? Sınır kapıları, havalimanları, petrol sahaları gibi stratejik kaynakların olduğu, daha önce SDG'de olan, şimdi ise Şam merkezi yönetimine devredilmiş oldu. Tabii süreçte bazı siyasi teklifler ve statüler de oldu. Edinilen bilgiye göre Ferhat Abdüşahin'e Cumhurbaşkanı danışmanlığı, yine Suriye'de İlham Ahmet'e ise milletvekilliği teklif edildi. Bu adımların özellikle bölgede yaşayan Kürtleri anayasal statüsü, hakları ve ana dilde eğitim gibi başlıklarla da doğrudan ilişkilendirildiği ifade edildi. Sürecin biraz tarihsel evrimine bakacak olursak hatırlanacaktır. 10 Mart 2025 tarihinde ilk mutabakat imzalanmıştı. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni Suriye hükümeti SDG terör örgütüyle bir entegrasyon anlaşması yapmıştı. İşte o tarihten bu yana da 29 Ocak'ta ateşkes ve entegrasyon anlaşması, dünse tam fesih anlaşması yapılmış oldu. Özellikle sürecinde Ankara'nın sürecin başından bu yana hedeflediği, özellikle sınırdaki bağımsız bir askeri yapılanmanın da son verilmesine dönük hedefinin de gerçekleşmesi bakımından önem taşıdığı belirtildi.
4: Peki Serkan, çok teşekkür ediyorum. Bu önemli gelişmenin detaylarını şimdi konuşacağız. Başkentin gündemini aynı zamanda Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör karşımızda. Nasuhi, günaydın. Hoş geldin. Nasılsın?
6: Günaydın. Teşekkür ederim Esra, sağ olasın.

0: hareketli gündemimize devam ediyoruz ve tabii
1: Evet.
0: aslında Ankara'nın gündemi aynı zamanda bölgenin gündemi gibi de ilerliyor. Onu da altını çizelim hemen başlarken.
1: Evet, dün akşamın, dün gecenin flash gelişmesiydi. Terör örgütü YPG, SDG'nin kendisini feshetmesi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, YPG elebaşlarından Mazlum Abdi Kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Şahin toplantıdan sonra bir açıklama yaptı. Örgütün tamamen feshedilip Suriye devlet kurumlarına entegre edildiğini açıkladı. Tabii bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsin diyeceğim sana. Özellikle terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi de gündemdeyken, yeni adımlar atılırken.
0: Evet, dün Cumhurbaşkanlığı zaten yaptığı konuşmaların hemen ana vurgusu, tamamının ana vurgusu bu yöndeydi. Yani terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bölge olarak başından beri tarif ediliyordu. Şimdi bu fesih neden önemli? Onun da yani 10 Ağustos tarihinde çerçeve yasa kabul edildi. Hemen arkasından bir kurul oluşturdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında, Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında çalışmalar başlatıldı. Ancak o çalışmalar dahil hemen her metinde veya yaklaşımda sınır ötesinde de bu dengelerin kurulması, yani Türkiye müzahir terör tehdidi oluşturacak herhangi bir unsurun faaliyet göstermemesi. Bu aynı zamanda terörsüz Türkiye sürecinin hangi koşuluydu? Silahların bırakılması ve örgütün kendisini feshetmesi. Şimdi bir şey hatırlatacağım Esra. O kısmı çok önemli. Aslında Serkan da kısaca değindi ama başından beri herkes, özellikle de maalesef örgüte yakın bir kamuoyu ve Türkiye içinde de vardı. Bunlar hali hazırda da var ama dediler ki tam bu her tarafta olabilir. Türkiye içinde şöyle olsun, Irak'ta böyle olabilir ama Suriye işini farklı tutalım. Yani Suriye'nin kendi akışı başka. Oradaki SDG, YPG yapısı, orada bir federasyon vari, yarı devlet vari bir yapıyı hak ediyor gibi bir takım yaklaşımlarda bulundular. Ne yazık ki bunu İsrail başta olmak üzere, o dönem kısmen ABD de başta olmak üzere destekleyen çok önemli aktörler de oldu. Hani size bir devlet vaat etmedik ama orada kendince bağımsız bir yapı oluşturabilirsiniz gibi. Buna SDG ve YPG'de tabii ki kapıldı. İşte benim o zamanlar, yine sen de hatırlayacaksın, böyle efsaneler dönüyordu. 100 bin, 140 bin gerilla vesaire bilmem ne falan. Bunların ne kadar içinin boş olduğunu o süreçte Suriye ordusu harekete geçtiğinde hep birlikte gördük.
1: Zaten
0: bugün
1: bu
0: gelinen nokta
1: elebaşı
0: tabii ki
1: Mazlum
0: önemli. Yani ben...
1: Abdi Kod adlı, işte elebaşı ne diyor? Terör örgütü elebaşı birkaç gün
0: Evet.
1: önce konuştu. O bir hataydı diyor. Yani o mutabakata uymamak bir hataydı dedi.
0: Şimdi bu tür örgütlerin Esra kendisine yüklediği şöyle bir anlam var. Yani biz bu coğrafyada şu kadar yıl ayaktayız. Coğrafyayı biz biliriz, kodlarını biz biliriz, analizleri biz yaparız. Hani bir soğuk analiz olarak söylüyorum ben de bu yanda. Peki sen, seni orada o sahaya süreyen aktörler olmadığı zaman nesin? İşte busun. Bu kadar. Yani bu önemli. Yani geldiğin noktayı ben çok önemli buluyorum elbette ama bu geçmişi de hatırlatmak istedim bir yanıyla da. Yani o gün o söylediği vakitte bu entegrasyon süreciyle ilgili adım atılsaydı bugün hem süreç başka bir yerdeydi hem bölge başka bir yerdeydi ama olmadı. Bugün önemli bir kırılma noktası bu. Jeopolitik açıdan bir kırılma ama aynı zamanda yeni bir inşa sürecinin de habercisi bu. Bundan sonra Türkiye'nin etrafında özellikle hani Irak, Suriye tarafı, bu taraftan İran tarafı, bölgesel anlamda Türkiye'ye yönelik en küçük bir terör hareketliliğine Türkiye asla ve asla geçit vermeyecek. Bugüne kadar da geçit vermedi ama o kadar çok sponsoru vardı ki Esra. Yani şurada otursak saysak herhalde programın sonunu falan bulabilir. Bence bu çok çok kıymetli bir aşama. Birlikte eş zamanlı gerçekleşmesi de artık örgütün diğer unsurlarında, belki Avrupa'sı, Irak'ı vesairesi, bütün bu alanlarda da benzer fesih kararları, zaten örgüt KCK anlamında güya bir fesih kararı almıştı ama ona çok riayet etmediğini biliyoruz. Ama şimdi bu dakikadan sonra bu fesih kararları somut hale gelecek. Tıpkı şu an izlediğimiz gibi işte Şara ile Abdi bir aradalar, imza atıyorlar. Hani bu eski bir görüntü muhtemelen ama sarayda ağırlandığı Şam'da ve o entegrasyon süreci devam edecek. Ve her aşamasında da Türkiye'nin eli onların üzerinde olacak, bunu da hatırlatmış olalım. O da önemli bir nokta bence.
1: Evet, Nasuhi, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Ahlat'ta bir konuşma yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Muş'ta bugün ve az sonra belki dakikalar içinde de orada konuşmasını da bekliyoruz.
0: Evet.
1: Dünkü mesajları önemliydi, dikkat çekiciydi. Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz dedi. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi biliyoruz. Kardeşliğimize, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok iyi biliyoruz. kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek dedi. Bu sürecin başladığı günden bu yana hep provokasyon uyarısı da yapılıyor tabii bir taraftan. Dün Cumhurbaşkanı da üstüne basa basa buna vurgu yaptı nasıl? Hala riskler devam ediyor mu bu provokasyona, bu açıklamaları nasıl değerlendirirsin? Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki mesajı direkt kime ya da kimlereydi?
0: Dün böyle bir strateji merkezinin başındaki bir dostumuzla sohbet ederken şöyle bir şeye dikkat çekti. Dedi ki sen de görmüşsündür, yani bu Orta Doğu'yu anlatan bütün strateji makaleleri özellikle Batı'da yazılanlar şöyle başlıyor. Dünyanın en istikrarsız bölgesi, dünyanın en çatışmalı bölgesi bir türlü düzelmiyor. Çok haksızlıklar diyebilir miyiz? Diyemiyoruz maalesef. O nedenle öngörülebilir olması zor, son derece kritik sonuçlar üretebilen bir coğrafyada yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı dün yaptığı uyarı aslında içeriden bölgeye, bölgeden küresel alana kadar uzanan bir uyarı seti. İçeride diyor ki bak biz bu konularda adım atıyoruz. Terör istedi diye değil. Biz kardeşlik için bu adımları atıyoruz. Türkiye'nin demokratik çıtasını yükseltmek için adım atıyoruz. Terörün ya da terörizmin bize yaptığı, verdiği zararlardan ötürü bunu yapmıyoruz. Bu bir. İki, bölgede İsrail başta olmak üzere hali hazırda da bu terörden bugüne kadar nemalanmış ama bundan sonra da acaba bir yerlere elimi sokabilir miyim, karıştırabilir miyim diyenlere de diyor ki senin ne yaptığını pekala farkındayım. Buna karşı da ben de tavrımı koyuyorum diyor. Üç, tabii ki küresel aktörlere sesleniyor. Türkiye'ye karşı devletimsi, devlet dışı bir takım aktörler, terör gibi aparatları kullanmaktan vazgeçin. Çünkü biz bu duruşumuzla, bu projemizle kararlıyız diyor Esra. Ben bu mesajları böyle okudum. Evet, riskler devam ediyor mu? Kuşkusuz devam ediyor. Küçücük bir hadiseye bile yüklenen anlamlar, geçen hafta yaşadık bunları. Yani bir bardak suda fırtına koparmak denilir ya, Türkçe'de öyle bir tabir var. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor bu süreçte. Ağzımızdan çıkan her sözcük, her kelime, her itham maalesef o dilin de çok temiz olması gerekiyor ki bizler bu sürecin risklerini azaltabilelim. Riskler hiçbir zaman sıfırlanmaz ama dikkatli, teyakkuz halinde ve uyanık olursak, ki öyle olduğumuzu da düşünüyorum, bu süreci başarıyla yönetebiliriz. Bu siyasetin meselesi olmaktan çıktı. Aslında başından beri sadece siyasetin meselesi değil. Bu bir devlet politikası. Bunun etrafında birleşmek için de herkesin adım atması gerekiyor Esra. Benim Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar etrafında okuyabildiğim anlam haritası özetle böyle.
1: Evet, bu arada ekranın ortasında da Malazgirt'ten canlı görüntüleri görüyorsunuz. İzleyicilerimize de evet, bir hatırlatma yapayım Nasuhi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te, belki de her an dakikalar içinde de kürsüye çıkabilir. Hitaplarını da bekliyoruz. Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümünde. Şimdi siyasetteki başlıklara da geçmek isterim. Bir taraftan gözümüz Malazgirt'te ama tabii yaz siyaseten de sıcak geçiyor. Ankara siyaseten de sıcak. CHP'de de önemli gelişmeler var. Onu da sormak isterim sana Nasuhi. Mutlak Mutlan davasına ilişkin temiz başvurusunu geri çekti. Biraz önce haberi de paylaştık. Dosya temiz incelemesi için 17 Temmuz'da Yargıtay'a gönderilmişti diye hatırlatayım. Bu ne anlama geliyor? Temizden geri çekilmesi. Başvurunun geri çekilmesi.
0: Şimdi aslında sürecin şöyle bir tarafı var. Yani hukuki tarafı, elbette ben hukukçu değilim ama siyasi taraflara itibariyle bu başvurunun daha önce çekilmesine dair de belli konuşmalar yapılmıştı hatırlayacağın gibi. Yani öyle yapılsın, kendi aramızda bazı şeyleri çözelim diye. Cumhuriyet Halk Partisi, yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması da var. Hani Sayın Cumhurbaşkanı her an konuşabilir diye biraz da hızlı aktarmaya çalışıyorum bir yanda. Ya tüzüğümüzü değiştireceğiz diyor. Ön seçimimizi zorunlu hale getireceğiz vesaire. MYK'da işte bugün toplantılar olacak. Yüksek disiplin kurullarını toplayacaklar vesaire gibi. Artık mutlak mutlan kapsamındaki tartışmalardan çıkmak istiyorlar hukuki anlamda belki. Ancak şurası var, o gerçeği de altını çizelim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hani kendisi de ekibi de ne derse desin, bir mutlak mutlan kararı sonucunda genel başkan olarak oraya geldi. Dolayısıyla belki bu sürecin geri çekilmesi, siyasi sonuçlarını söylüyorum şu anda, kurultay sürecini daha da hızlandıracak bir akışı beraberinde getirebilir. Çünkü bu tartışma etrafında siyaseten bir zeminde değil, hukuken kendisine verilmiş bir zeminde siyaset yapan bir genel başkan olarak görünüyor. Burada durmak istemiyorlar anladığım kadarıyla. Bakalım bu onlara ne kadar bir zemin açacak, ne kadar siyasi meşruiyet tartışmasında, çünkü evet, böyle bir tartışma var.
1: Nasuhi,
0: yani ben böyle bir evet.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te şu anda kürsüde, her an konuşmasını da bekliyoruz. Son cümlelerini alayım o zaman senin, yarıda kalmasın. Hemen Cumhurbaşkanına evet, döneceğiz.

0: Ve hemen Eylül ayı itibariyle hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem İyi Parti'de o başlayacak kurultay süreçlerini, ki
1: Peki.
0: yeni parti çok daha hızlı olarak devam ettirecek.
1: Dönüyoruz
0: Evet,
1: hemen.
0: Cumhurbaşkanımız
1: Çok
0: başlıyor
1: teşekkür
0: herhalde.
1: ediyorum da sayı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dayız.
2: Siyasi partilerimizin saygıdeğer genel başkanları, Türkiye yüzyılının teminatı, sevgili gençler, kıymetli hanım kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Dün Anadolu'nun giriş kapısı Ataşehrimiz Ahlat'taki etkinlik alanını ziyaret ederek gençlerimizle kucaklaştık. Ardından kabine toplantımızı Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyemizde üçüncü kez gerçekleştirdik. Şimdi de Bizans'ın paslı kilidini iman anahtarıyla kırıp Anadolu'nun cümle kapısını açtığımız Malazgirt'te sizlerle beraberiz. Konuşmanın başında Malazgirt zaferimizin 955. yıl dönümü mübarek olsun diyorum. Malazgirt'te hem dehasının hem de bilayının kuvvetiyle bize bu aziz vatanın kapılarını açan Sultan Alparslan'ı, onun kutlu ve yiğit ordusunu, şehit ve gazilerimizin tamamını bugün bir kez daha kemali edeple yad ediyorum. Bu meydanı tıka basa dolduran buradaki dünyaya çok güçlü bir birlik ve beraberlik mesajı veren siz kardeşlerime tek tek şükranlarımı sunuyorum. Beyaz başörtüleriyle beyaz leçekleriyle burayı adeta bir papatya bahçesine çeviren hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum. Gelecekteki zaferlerimizin, istikbalde yazacağımız destanların müstakbel neferleri olarak gördüğüm genç kardeşlerime özellikle teşekkür ediyorum. Tarihinize, ruh köklerinize, ecdadın mukaddes emanetine sahip çıktığınız için, Alparslan'ın ve gaza erlerinin o mübarek ruhlarını bugün bir kez daha şad ettiğiniz için, şu muhteşem kardeşlik tablosu için sizleri yürekten tebrik ediyorum. Rabbim sizleri korusun. Rabbim bu aziz millete, bu büyük devlete en güzel, en hayırlı hizmetleri yapmayı siz gençlerimize nasip eylesin. Bugün aynı zamanda Anadolu'nun harimi ismetine uzanan kirli elleri topraklarımızdan söküp atmak üzere başlattığımız büyük taarruzun 104. seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Sağ olun. Bu vesileyle milli mücadelede bağımsızlığımız için bedel ödeyen şehit ve gazilerimize de Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şunu bilhassa ifade etmek isterim. Sevgili gençler, biz Malazgirt'te ebedi yurt kıldığımız bu cennet vatanı tam 850 sene sonra işgalciler

karşı canımız pahasına savunmuş, bu uğurda can alıp can vermiş, istiklaline aşık bir milletiz. Devletimizin bekası, milletimizin varlığı, bayrağımızın göklerde gururla dalgalanması için anadan, yardan, serden geçmiş kahraman bir milletiz. Gerektiğinde her şeyden sarf-ı nazar ederiz. Ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Var olun. İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde, bükülmez bir bilekle, çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, Malazgirt'in önemi kendisinin başlı başına bir tarih olmasından kaynaklanır. Bayrak şairimiz merhum Arif Nihat Asya burada yazılan o muhteşem destanı işte bu sözlerle ifade etmişti. Bakınız, bundan tam 955 sene önce 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ordusuyla birlikte cuma namazını eda etti. Ardından askerleriyle birlikte Cenab-ı Allah'a dualar etti. Dua bitince o yiğit sultan ordusuna dönüp şunları söyledi. Daha ne zamana kadar biz azınlıkta, düşman çoğunlukta olduğu halde böyle bekleyeceğiz. Ben bizzat Müslümanların minberlerde bizim için dualar ettikleri vakitte düşmanın üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek ne ala. Aksi takdirde şehit olarak cennete gideceğiz. Şu anda karşınızda ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker vardır. Bugün ben de sizlerden biriyim. Sizinle beraber kılıç sallayacağım. Benimle gelmek isteyenler gelsin. İstemeyenler geri dönsün. Sözlerini bitirince ölürsem kefenim olsun diyerek giydiği beyaz elbisesi sırtında okunu ve yayını aldı, atının kuyruğunu bağladı. Düşmana yaklaştığında atından inip yüzünü toprağa sürerek yine Rabbine dualar etti. Niyazda bulundu. Sonra atına tekrar binerek kendisi önde, Gazanferler yanında düşmanın üzerine ok gibi atıldı. Savaşın sonunda ordusuyla beraber Malazgirt'te tarihe geçen görkemli bir destan yazdı. Kardeşlerim, Sultan Alparslan muhteşem zaferiyle sadece Anadolu'nun kapılarını milletimize açmadı. Selahaddin Eyyubi ile Kudüs'e, Sultan Fatih ile İstanbul'a, Osmanlı Cihan Devleti ile üç kıtaya giden yolları da açtı. Mevlana ile, Yunus Emre ile, Hacı Bektaş-ı Veli ile, İdris-i Bitlis

Si ve Ahmet Hani ile gönüllere giden yolları da açtı. Anadolu'dan Balkanlara, Hicaz'dan Kuzey Afrika'ya, Adriyatik'ten ata yurdumuza giden yolları da açtı. Kilitliyoruz ya, işte o

bağladı atının kuyruğunu, yaptı bir topuz. Ölümü ölüme doladı Alparslan. Sürdük atlarımızı üstüne, 300 binin atıldık sağlı sollu. Damar damar yarıldı gökyüzü, Allah'ından varırken Tanrısına bir şehit Gökçe yollu. Her gören taş kesildi ulu görkemimizden. Atlar dört başlı, işte yiğitler sekiz kollu. Alparslan ve yiğitlerinin aziz ruhları şad olsun. Medeniyet coğrafyamızı ihya eden ecdadın ruhu şad olsun. Bin yıldır şehitler tepesini boş bırakmayan cümle şühedanın ruhları şad olsun. Aziz dostlarım, kıymetli kardeşlerim, tarihte bazı hakikatler vardır ki bunların tahrif edilmesi, yok sayılması, inkar edilmesi mümkün değildir. Bu gerçeklerden biri de şudur. Biz millet olarak ne zaman bir olduysak, birlik olduysak, sırt sırta, omuz omuza verdiysek, ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. 955 yıl önce Malazgirt destanını unutmayın, böyle yazdık. Çanakkale'de, milli mücadelede 15 Temmuz'da zorlukları böyle aştık. Bağımsızlığımıza kasteden tüm alçakları böyle bozguna uğrattık. Ama ne zaman ki tefrikaya kapıldık, birbirimizden uzaklaştık, işte o zaman çok ciddi tehlikeler yaşadık. Şurayı özellikle vurgulamak istiyorum. Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam bin yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Sadece kendi hak ve hukukumuzu korumak için yüzünü ülkemize çevirmiş milyonlarca kardeşimiz içinde biz güçlü olmak zorundayız. Savunmadan diplomasiye, eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden sağlığa tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız. Bakın sevgili kardeşlerim, millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Ver, polis kardeşime ver. Polis kardeşime ver. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğu

0: Umuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek, azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Mevla yolumuzu açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle Malazgirt zaferimizin 955. yıl dönümü bir kez daha mübarek olsun diyorum. Anadolu'yu bizlere vatan eyleyen şehit ve gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Etkinliklere bu yıl 10. defa öncülük ederek gençlerimize tarih şuuru kazandıran Okçular Vakfımızı tebrik ediyorum. Programı teşrif eden siz kardeşlerime, tüm misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı...
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt zaferinin, Malazgirt destanının 955. yıl dönümünde Malazgirt'te konuştu. Önemli mesajları vardı. Malazgirt ile bize bu vatanın kapılarını açan ecdadı yad ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Söz konusu vatansa kimseye boyun eğmeyiz dedi. Millet olarak ne zaman birlik olduysak başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. Malazgirt destanını da böyle yazdık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Verdiği önemli mesajlardan biri de az önceki konuşmasında, kitaplarında. Dost düşman şunu bilsin ki bölgemizde tarih yeniden yazılıyor dedi. Türkiye tarihe yön veriyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaları bitti, hitapları bitti Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Şu anda hala kürsüde, kendisine hediye takdimi de yapılıyor. Yolumuzdan dönmeyeceğiz mesajı da önemliydi. Kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz dedi. Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümünde Malazgirt'te az önce yaptığı konuşmada altını çizdiği mesajlar vardı. Millet olarak ne zaman birlik olduysak başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. Malazgirt destanını da böyle yazdık dedi. Dost düşman şunu bilsin ki dedi. Aslında bütün dünyaya verilen bir mesaj kuşkusuz. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor dedi. Türkiye tarihe yön verdi dedi. Sözlerine başlarken Malazgirt'le bize bu vatanın kapılarını açan ecdadı yad ediyorum diye başlamıştı. Şu anda MHP lideri Devlet Bahçeli de kürsüde, kürsüye doğru ilerliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldi. Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü etkinlikleri Evet, Muş da Malazgirt'te coşkuyla kutlanıyor. Dün de Ahlat'taydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Malazgirt zaferi etkinlikleri kapsamında dün de Ahlat'ta dikkat çekici bir konuşma gerçekleştirdi. Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz dedi dünkü konuşmasında da. Onu da hatırlatmak gerekirse. Ne tür oyunlar çevirdiğimizi biliyoruz. Kardeşliğimize, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok iyi biliyoruz. Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ahlat'ta yaptığı konuşmada bu mesajları vermişti. Bugün de Malazgirt'te benzer mesajları vardı. 955. yılı Malazgirt destanının coşkuyla kutlanıyor. Yoğun bir kalabalık var, ekranlarınızda görüyorsunuz. Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kürsüye geliyor. MHP lideri Bahçeli kürsüde Cevdet Yılmaz geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yerlerini aldılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı evet, Sayın Vedat Işıkhan, Akın Gürlek, Adalet Bakanı, kürsüye doğru ilerliyor. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor dedi. Az önce yaptığı konuşmada bunun altını özellikle çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz dedi. Evet, İçişleri Bakanı da şu anda kürsüye doğru. Ulaştırma Bakanı geliyor. Kabineyi de görüyoruz. Kürsüde 1071 anma programı Malazgirt'te gerçekleştiriliyor. Coşkuyla 955. yıl kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'le bize bu vatanın kapılarını açan ecdadı yad ediyorum diyerek başlamıştı sözlerine. Öyle de bitirdi sözlerini. Ve en dikkat çekici mesajlarından biri de kuşkusuz kimseye boyun eğmeyeceğiz, eğmeyiz. Söz konusu vatansa kimseye boyun eğmeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Malazgirt'te yaptığı, az önce yaptığı hitapta güçlü olmaktan başka seçeneğimiz de yok dedi. Coğrafya olarak dikensiz gül bahçesinde değiliz mesajı da verdi. Millet olarak ne zaman birlik olduysak başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk dedi ve Malazgirt zaferine, destanına atıfta bulundu. Malazgirt destanını da işte böyle yazdık dedi. Evet, şu anda Mehter takımının da takımında dinliyoruz bir taraftan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında MHP lideri Devlet Bahçeli de var. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz orada. Kabine üyeleri orada. Bakanlar orada. Evet, birlik beraberlik mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir taraftan da tabii aslında hem bölge ülkelerine hem bütün dünyaya verdiği bir mesaj vardı. Dost düşman şunu bilsin ki bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye tarihe yön veriyor mesajı da dikkat çekiciydi elbette. Programımız burada sona ermiştir Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, kürsüde selamlaması devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Evet, şu anda bakanlar da orada, kabine hep birlikte kürsüdeler ve şu anda da kürsüden ayrılıyorlar. Malazgirt zaferinin 955. yılı etkinlikleri kapsamında kutlamalar da bir taraftan devam ediyor. Ve haberlerimize devam edelim şimdi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Denizolgun'un ölümü şüpheli bulundu. Otopsi videosu üzerinden yapılan değerlendirmeye göre eski bakanın göğüs kısmında 4 ayrı morarma izi tespit edildi. Peki kimler hakkında soruşturma başlatıldı? Detayları haberimizden izleyelim.
3: On yıl sonra otopsi görüntüleri incelendi. Uzman bilirkişi ölüm şüpheli dedi. Dize göğse basılıp ağız ve burnun kapatılması mümkün değerlendirmesi yapıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma genişletildi. Arif Ahmet Denizolgun 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Denizolgun'un ölümü kayıtlara beyin kanaması sonucu doğal ölüm olarak geçti. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Denizolgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, adli tıp kurumundaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 10 yıl sonra Denizolgun'un mezarı açıldı. Alınan örnekler adli tıp kurumunda incelenirken yeni detaylar ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Şubat ayından bu yana adli tıp kurumuna 3 kez yazı göndermişti. 10 yıl önce yapılan otopsinin görüntüleri istendi. Adli tıp o 3 başvuruda da görüntü yok cevabı verdi. Ta ki 18 Ağustos'a kadar. Daha önce olmadığı söylenen görüntüler başsavcılığa gönderildi. O görüntüler üzerinden yeni hazırlanan bilirkişi raporuna göre Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü şüpheliydi. İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nevzat Alkan tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun detayları da ortaya çıktı. Profesör Alkan, otopsiye ait 145 fotoğraf ve video görüntülerini inceledi. Eski bakanın göğsünün ortasına uzanan 4 ayrı ekimoz yani morarma veya çürük vardı. Bilirkişi, bu izlerin ölümden önce meydana geldiğini belirtti. Peki bu izler nasıl olmuştu? Raporda dizle göğse basılıp ağız ve burnun yastıkla kapatılması mümkün değerlendirilmesi yapıldı. Denizolgun'un bu şekilde nefessiz bırakılma ihtimali olduğu belirtildi. Yeni raporla ortaya çıkan bir diğer kritik bilgi toksikoloji incelemesi oldu. Bilirkişi raporuna göre Denizolgun'un otopsisinde gerek dokularda, gerekse cenazenin çürüme sıvılarında baryum, arsenik, kadmiyum, cıva ve nikel gibi ağır metallere rastlandı. Ancak raporda bu ağır metallerin seviyelerinin düzey olarak belirtilmediğine dikkat çekildi. Yani ölümün bu maddeler kaynaklı olup olmadığı net değil. Şimdi gözler Fethi Kabir sonucu elde edilen bulgularla ilgili hazırlanacak yeni raporda. Kesin ölüm nedeniyle ilgili iki adli tıp kurulundan ortak değerlendirme istendi. Sakin! Sakin! Şüpheli ölüm raporunun ardından başsavcılık soruşturmasını genişletti. Denizolgun'un yeğeni olan ve ölümünden sonra Süleymancılar cemaatinin lideri olan Alihan Kuruş hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Ayrıca Denizolgun için beyin kanaması sonucu doğal ölüm raporu veren doktorlarla otopsi görüntülerinin olmadığını söyleyen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da soruşturma yürütülecek.
2: Şimdi siyasetle devam ediyoruz. Para gündeme. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le görüşmesine tepki gösterdi. Özel, CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin dedi. Sarı'nın gündeminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'la ilgili tartışmalar da vardı.
4: Vahap Bey'in bana bizzat söylediği, Mersin'e ve bölgeye ne zaman gelirseniz genel başkanım olarak size eşlik ederim. Aramızda en ufak bir problem olmadığını bilmenizi isterim.
3: CHP'de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le ilgili tartışma sürüyor. Yeni Parti lideri Özgür Özel, CHP'de kalacağını açıklayan Seçer'le görüştüğünü söyledi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan Özel'e tepki geldi.
5: Özgür Özel, başka bir partinin genel başkanı. Buna alışsa iyi olur. CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin. Başka bir partinin genel başkanı gibi davranmalı. Siyasi etik de bunu gerektirir. Vahap Seçer safını belirlemiş, iş bitmiş, Atatürk'ün yolunda CHP'deyim demiş. Neden mesaj atıyor? Artık bıraksın bu işleri.
3: Müslüm Sarı bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Gündeminde Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa ederek bağımsız kalacağı yönündeki tartışma da vardı.
5: Mansur Bey şu an CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı. Başka bir açıklama olana kadar da böyle kabul ediyoruz. Zaten genel merkez olarak sürekli görüşüyoruz. Ben görüşüyorum, genel başkanımız görüşüyor. Zaten CHP'nin içinde.
3: Sarı, CHP'de belediye başkanları ile il başkanları arasındaki dengenin son dönemde bozulduğunu da belirtti. İl ilçe örgütlerini daha da güçlendirmeyi planlıyoruz dedi.
2: Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 217 bas puana indi. 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu böylece. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 15 Haziran'da 225 bas puana kadar gerilemiş ve 26 Şubat'tan sonraki en düşük düzeyine inmişti. Bugün Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 217 bas puana indi. Son hareketle birlikte risk primi Haziran'da görülen seviyenin de altına düşmüş oldu. Yani 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine de geriledi.

0: Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yeni doğan ünitesinde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 15 bebek hayatını kaybetti. Yerel basına göre İslamabad'daki Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde bulunan yeni doğan ünitesinde klima kompresörünün patlamasının ardından yangın çıktı. Yetkililer yangın anında ünitede bulunan bebeklerden birinin kurtarıldığını, 15 bebeğin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kurtarma ekipleri yangının söndürüldüğünü ve olay yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, yangının çıkış nedeninin incelenmesi amacıyla soruşturma komitesi kuruldu. Sakarya'da kimyasal sızıntı paniği yaşandı. Bir kamyondan sızan kimyasal madde iki kişiyi hastanelik etti.
1: Kamyondaki varillerden yola kimyasal yayıldı. Kimyasalı soluyanlar hastanelik oldu. Kocaeli'den Zonguldak'a tuz ruhu taşıyan kamyon Sakarya'nın Endek ilçesinde seyir halindeydi. Bilinmeyen bir nedenle kamyondaki varillerde sızıntı oldu. Kimyasal sıvı yola yayıldı.
2: Asit kamyonunu gördüm. Dörtlüğü yakmış gidiyordu seyir halinde. Sonra köprübaşı ışıklarının olduğu yerde bir müsait kenara çekti. Ondan sonra ben yanında durdum. Dedim ki burada durma halkın içinde.
1: Çevredekilerin uyarısı üzerine şoför kamyonu Hendek Küçük Sanayi Sitesi önündeki yan yola çekti. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Bölge güvenlik şeridine alındı.
3: İtfaiye ekipleri, AFAD, ambulans, jandarma tüm birimleri çağırdık. İdamda oluşan gazdan dolayı iki vatandaşımızda solunum yoluyla ilgili bir problem sıkıntı var.
1: Sızıntıdan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.
4: Asit patlayınca ben de bir anda orada ortada kalmış gibi oldum. Bakınca da amcam buraya net bir yatak sahasına yetiştirdi.
1: Çevre sakinlerine dışarı çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı. Sanayi sitesine giden yol kontrol amacıyla sabah saatlerine kadar kapatıldı. Sızıntı kontrol altına alındı. Ekipler çevrede temizlik çalışması yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Böylece para gündemin bugün de sonuna geldik. Az sonra Selengül Dayıoğlu spordaki gelişmelerle spor bülteniyle karşınızda olacak. Yarın saat 10'da yeniden para gündemde görüşmek üzere. Hoşça kalın, Habertürk'te kalın.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 10+4 yabancı kuralında kritik değişikliğe gitti. Süper Lig'de mevcut kural aynı şekilde uygulanmaya devam edecek. Türkiye Kupası'nda ise kadroda bulunan tüm yabancı oyuncular oynatılabilecek. Federasyondan beklenen yabancı kuralı değişikliği geldi. Takımlar Süper Lig'de 10+4 kuralına uyacak. Ancak kontenjan dışında kalan oyuncular Türkiye Kupası'nda oynayabilecek. Süper Lig kulüpleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği toplantıda 10+4 kuralının aynı şekilde kalmasını, Türkiye Kupası maçları içinse 2 kişilik ek kontenjan eklenmesini talep etmişti. Bu talepteki amaç yabancı futbolcuların tek taraflı fesih haklarının önlenmesiydi. 15 kulübün olumlu oy verdiği bu karara Trabzonspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor olumsuz yönde oy kullandı. Federasyon yabancı oyuncu kuralı konusunda yeni bir karar aldı. Bu karara göre kadrosunda 10+4'ün üzerinde oyuncu bulunduran takımlar Süper Lig'de kullanamadığı yabancı oyuncularını Türkiye Kupası maçlarında oynatabilecek. Öte yandan kararın açıklanmasından sonra alınacak oyuncularsa kurala dahil edilmeyecek. Akşamın maçına bakalım. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda birbirinin rövanşında Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz bu maçta galip gelerek organizasyonda lig aşamasına kalmayı hedefliyor.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması bileti için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler organizasyonun playoff turu rövanş maçında Olympique Lyon'a konuk olacak. Grupama stadında oynanacak karşılaşma 22'de başlayacak. Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan ilk maç 1-1 eşitlikle sona ermişti. Sarı lacivertliler bu müsabakayı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor. Fenerbahçe Olympique Lyon karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio forma giyemeyecek. Konyaspor maçında kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu da bu müsabakada takımını yalnız bırakacak. Ev sahibi ekip Lyon'sa Fransa Lig 1'e galibiyetle başladı. Lyon teknik direktörü Paulo Fonseca'nın rotasyonlu bir kadro tercih ettiği maçta Toulouse'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Fonseca'nın rövanş maçında ilk karşılaşmaya benzer bir kadro sahaya sürmesi bekleniyor.
0: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculardan Vedat Muriç basın toplantısında konuştu. Turu geçerek camiayı mutlu etmek istediklerini söyleyen Kartal, federasyona yönelik dikkat çeken açıklamalarda da bulundu. Vedat Muriç ise Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
2: 90 dakika, belki 120 dakika zor bir maç olacak. Her iki takım da kazanmak ve Şampiyon Ligi'ne girmek isteyecektir. Biz de yarınki maçı kazanıp Şampiyon Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız. Ve son zamanlarda Fenerbahçe'mizin Avrupa Kupalarında verdiği mücadelelerden dolayı bir yükselişi var. Bizler de bu yükselişini Şampiyon Ligi'ne taşımak istiyoruz. Oyuncularımızla yaptığımız toplantılarda şunu söyledim. Birlikte oynayın, cesur olun. Çünkü bu 18 yıldır bizim camiamızın bir hasreti. Hepsi de bunun bilincinde. Hep beraber yarınki maça çok iyi konsantreyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Rakip taraftarların önünde oynayacağız. Bu da bizi çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Bu tip alışığız maçları oynamaya. Kaliteli, güçlü oyunculardan kurulu bir takımız. Tecrübeli bir takımız. Her iki takım için de çok kolay olmayacak. Burada her şeyimizi ortaya koyup takım olarak iyi mücadele vererek buradan maçı kazanıp Şampiyon Ligi'ne girmek ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz.
3: Fenerbahçe için, Türk futbolu için çok önemli bir maça çıkacağız. Çok hazırlanma fırsatımız bulamadı ama teorik anlamda zaten futbolcular hepimiz hocamızın istediği taktiği zaten ezberlemiş durumdayız. Onun için yarın tecrübemizle, kalitemizle Allah'ın izniyle inşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için varımızı yoğumuzu sahaya bırakacağız. Her zaman söylüyorum, hani burada sadece forvet olsam da sadece amacım gol atmak değil. Her zaman ana hedefim takıma fayda sağlamak oldu. Bunlar çok önemli detaylar. Yine kıran kırana bir maç olacak.
0: Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala atağa geçen Beşiktaş sağ kanadını Ernest

0: Poku'yla güçlendirdi. İstanbul'a gelen oyuncu sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
1: Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş sağ kanadını Ernest Poku ile güçlendirdi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun isteği doğrultusunda sağ kanadı güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar 22 yaşındaki Ernest Poku ile anlaşma sağladı. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Hollandalı oyuncu sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak. 22 yaşındaki oyuncu İstanbul'a indikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
2: Taraftarımızı çok seviyorum. Burada olmalarından dolayı çok mutluyum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Çok teşekkürler. Yüzüm zindeyim, fitim ve başlamak için sabırsızlanıyorum.
1: Sağ kanatta görev yapan Poku hücum hattında farklı pozisyonlarda da oynayabiliyor. Hollanda U21 milli takımında da forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun en öne çıkan özelliklerinden biri ise hızı olarak gösteriliyor. Poku geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 45 resmi maçta 5 gol 8 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu Almanya'daki ilk sezonunda Bundesliga'nın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de forma giydi.
0: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Sena Alkan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. Bugün 26 Ağustos Çarşamba, ben Sena Alkan, 2 saat boyunca en sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Şimdi Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı Malazgirt'te coşkuyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli de bu kutlamalara katıldı. Erdoğan burada dünden bu yana verdiği önemli mesajlar var. Emre Karaca takip ediyor. Bir Emre'ye dönelim, notlarını alalım Emre.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki son programını daha az önce tamamladı. Önemli bir programdı. Malazgirt'ten de seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii dün de yine bu sefer Bitlis'teydi. Ahlat ilçesindeki programlara katılmıştı. Yine önemli mesajlar vermişti. Şimdi dünden itibaren kısaca önemli dönüm noktalarını hatırlatacak olursak, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ilk önce Ahlat'a gelmişti. Burada özellikle terörsüz Türkiye parantezi açtı ve kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatlar kaybedecek dedi. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz ifadesini kullandı. Daha sonrasında da bir kabine toplantısı gerçekleşti. Bilindiği gibi artık geleneksel bir hale gelmiş bir durum bu aslında. Her Malazgirt Zaferi yıl dönümünde son 3 yıldır burada Cumhurbaşkanlığı konutunda, köşkünde, Ahlat'ta bir kabine toplantısı düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yine kameraların karşısına geçti. Bu kez aslında hedefi İsrail'in son dönemde ki Suriye'ye yönelik olarak saldırgan politikasıydı. Hiçbir komşumuzu yarı yolda bırakmayacağız dedi. Birileri istemiyor diye, birilerin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçeceğiz değiliz dedi. Bu önemli çünkü her ne kadar isim vermemiş olsa da herkes olan şüphelinin kim olduğunu biliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü programları bu şekildeydi. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan alandan ayrılmış durumda. Ancak yine Malazgirt'te bir başka önemli konuşmasını daha gerçekleştirdi. Önemli mesajlar verdi. Özellikle önümüzdeki dönemki yol haritasına dair olarak terörsüz Türkiye parantezi açtı. Şimdi hep birlikte Erdoğan'ın verdiği bu mesajları izleyelim.
2: Tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına

0: koymuş durumdayız. Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek, azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye mesajlarını gördük. Şimdi bu terörsüz Türkiye sürecine paralel çok önemli bir gelişme dün akşam Suriye'de gerçekleşti. Bu fotoğraf dün akşamdan. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, YPG ile başlarından Mazlum Abdikod adlı Ferhat Abdüşahin'i Şam'da Halk Sarayı'nda kabul etti. Ve bir görüşme yapıldı, bir toplantı yapıldı. O toplantıdan sonra Şahin çıktı kameralar önüne, Mazlum Abdi, ve örgütün tamamen feshedildiğini, Suriye devlet kurumlarına entegre edildiğini açıkladı. Bir bakalım dün akşam yaşananlara ve söylenenlere.
2: Terör örgütü YPG kendini feshettiğini açıkladı. Suriye devlet kurumlarına entegre edildiğini bildirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, örgüt elebaşlarından Mazlum Abdikod adlı Ferhat Abdüşahin ve beraberindeki heyeti Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Toplantıda Suriye devlet kurumları içindeki entegrasyon ele alındı. Ayrıca devletin varlığını güçlendirmek ve istikrarı desteklemek amacıyla bir sonraki aşamaya ilişkin adımlar da görüşüldü. Şahin toplantıdan sonra açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Şara ile yapılan anlaşmayı hatırlattı. YPG'nin Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kendini feshettiğini açıkladı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, kesinlikle tarihi bir olay değerlendirmesini yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın devam eden Orta Doğu planı kararlı bir ortak ulusal çerçeveye adım atıyor ve herkes için birleşik bir Suriye şekilleniyor diye belirtti. Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.
1: Suriye'de terör örgütü YPG'nin kendini feshetmesinin ardından ülkede kutlamalar yapıldı. Terör örgütü SDG, YPG kendini feshetti. Şam sokaklarında, bakın bu görüntüler Anadolu Ajansı'ndan, Şam sokaklarından geçen görüntüler. Deyim yerinde ise bayram havası yaşandı. YPG ile başı Mazlum Abdi, örgütün tamamen feshedilip Suriye devlet kurumlarına entegre edildiğini açıkladı. Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Meydanı'nda kutlamalar düzenlendi. Sokaklarda konvoy oluşturuldu, kornolar çalındı. Meydanda buluşan Suriyeliler ellerinde meşalelerle kentte böyle zafer turu attı. SDG terör örgütü lağvedildiğini açıkladı. Peki Türkiye bu adıma nasıl bakıyor? Edinilen bilgiye göre örgütün feshi jeopolitik bir kırılma olarak değerlendiriliyor ve terörsüz bölge için önemli bir aşama olduğunun altı çiziliyor. Bir bakalım kaynakların değerlendirmelerine, sonra da konukların değerlendirmelerini alırız.
3: Suriye'de faaliyet gösteren SDG terör örgütü bağımsız silahlı varlığına son verdi. Bu adımın terörsüz Türkiye süreci açısından önem taşıdığı belirtildi. Ankara'nın ana önceliği olan sınırda silahlı bir yapı oluşmasının önlendiği kaydedildi. Edinilen bilgiye göre örgütün lağvedildiğine yönelik açıklamanın Suriye krizinin başından bu yana gerçekleşen en kritik jeopolitik

0: kırılmalardan biri olduğu belirtildi. SDG'ye bağlı askeri, güvenlik ve idari tüm yapılar Suriye ordusuna ve devlet kurumlarına tamamen entegre edildi. Ayrıca sınır kapıları, havalimanları ve petrol sahaları gibi stratejik kaynaklar doğrudan Şam merkezi yönetimine devredildi. Örgüt mensubu Ferhat Abdi Şahin'e Cumhurbaşkanı danışmanlığı, İlham Ahmet'e ise milletvekilliği teklif edildi. Bu adımların bölgede yaşayan Kürtlerin anayasal statüsü, hakları ve ana dilde eğitim gibi başlıklarla doğrudan ilişkilendirildiği belirtildi. Ankara, sürecin başından bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve sınırda silahlı bir paralel yapılanmanın önlenmesini hedefledi. Edinilen bilgiye göre, mecliste kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla yürütülen iç süreçte Suriye sahasındaki tasfiye ile bölgesel bir ivme kazandı. SDG'nin feshedilmesine dönük açıklamanın zamanlaması da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'ta vurguladığı terörsüz Türkiye mesajıyla eş zamanlı olarak stratejik bir boyut kazandığı belirtildi.
1: Şimdi konuklarımız var. Hem bu fesih kararı hem entegrasyon, hepsini konuşacağız. Siyaset bilimci Profesör Doktor Armağan Öztürk ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Selin Hanım. Hoş bulduk Mehmet Hocam.
1: Çok teşekkürler. Merhaba. Şimdi Mehmet Hocam, sizinle başlayalım. Tom Barak da dün bir açıklama yaptı. Kesinlikle tarihi dedi. Az önce güvenlik kaynaklarının açıklamalarını gördük. Jeopolitik bir kırılma. Bu ne demek? Neyi değiştirecek bu fesih kararı?
3: Şimdi bu gerçekten dün alınan kararın üzerinde çok sıkı durmak lazım. Şöyle yorumluyorum ben. Belki ileride bunu yazacağız. Orta Doğu'da 10 yıldır devam eden terör dönemi sonlanıyor. Hani biliyorsunuz zaman zaman böyle süreçler yaşandı. Yaklaşık 2013'ten bu yana veya 15'ten bu yana aldığımızda, demek istediğim, biliyorsunuz SDG'ye, YPG'ye sonsuz destek verilirken terör örgütleri başta SDG, YPG olmak üzere bölgede IŞİD, DAEŞ'te olmak üzere desteklendi, çok desteklendi. Bunu aslında biz hep ıskaladık. Kastettiğim şey şu, bir terör dönemi yaşadık biz Orta Doğu'da, yanı başımızda ve bizi de etkiledi. Şimdi terör dönemi tersine dönüyor, sonlanıyor. Buna bu şekilde bakmak lazım. İki, bir model vardı biliyorsunuz. Orta Doğu'daki en kötü model diye bizim bildiğimiz. Bu Lübnan modeliydi. Bu Lübnan modelini Orta Doğu'ya yaymaya çalıştılar. Irak'ta bunun örneğini gördük. Lübnan'da zaten işlemiyor. Bu modeli Suriye'de uygulamaya çalıştılar. Özellikle İsrail bunun destekleyenlerin en başına geliyordu. Buradaki terör örgütünü destekleyerek, bir anlamda terörü aparat olarak kullanarak, vekalet olarak kullanarak Suriye'yi parçalı, yönetilemez, sürekli birbiriyle çatışan gruplardan oluşan gevşek bir yapıya dönüştürmeye çalıştılar. Hem burada YPG, SDG'yi desteklediler, hem de biliyorsunuz güneyde Dürzilere yönelik girişimlere baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Hatta devrimden sonraki süreçte Laskiye bölgesindeki belli grupları da kışkırtarak bunu yapmaya çalıştılar. Şimdi benim gördüğüm bu olumlu, şu şekilde olumlu söylüyorum. Uzun süredir Lübnan gibi en kötü modeli Orta Doğu'da yaymaya çalışırken, genişletmeye çalışırken Suriye'de bu da tersine dönmüş gözüküyor. Çünkü artık üniter bir devlet göreceğiz, tek bir ordu göreceğiz, tek bir yönetim göreceğiz. Bu bizim açımızdan da çok önemli. İyi hatırlıyorum, biz bu Suriye'yi konuştuğumuz zaman ve defalarca sizin programlarınızda katıldığımız zaman bazı yorumcular, bazı katılımcılar şunu söylediler. Bunlar artık kendini feshetmez. Irak'takine benzer bir yapı olarak ortaya çıkmaya devam ederler. Bunların arkasındaki destekçiler bunu bırakmaz falan diye çok yorum yaptılar, çok konuştular. Şimdi zaman zaman bunların olanlardan böyle pişmanmış gibi, şöyle daha doğrusu, ya işte dediğim çıktı veya işte nasıl entegrasyon nasıl sağlandı gibi şüphe oluşturacak cümleler kullandıklarını görüyorum. Bu yorum yapanların tamamı çuvalladığını söylüyor. Bu yaklaşık o terör dönemi, Orta Doğu'da bizim yanı başımızda yaşanan terör döneminde Türkiye'nin kararlı duruşunun ve ağır maliyetinin çok önemi var. Türkiye çünkü buraya biliyorsunuz çok ciddi operasyonlar yaptı. Hem DAEŞ'e karşı Fırat Kalkanı, hem başta Afrin'e olmak üzere daha sonra Barış Kalkanı ve devam eden operasyonlar. Hakeza bunu destekleyen, bunun

0: devamı gibi Irak'a doğru uzanan pençe kilit operasyonlarını da hesaba kattığımızda, pençe kartal operasyonları hesaba kattığımızda Türkiye şunu ortaya koydu. Siz bu terörün arkasında ne kadar durursanız durun, ben burada bir terör koridoru, terör kuşağı, terör devletçi oluşturmamak için tüm gücümü kullanacağım diye bir yapı ortaya koydu. Bir
1: Mehmet
0: tavır
1: Hocam,
0: ortaya koydu.
1: bundan sonraki süreçte gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyor musunuz? Bütün bu riskler ve tehditler bütünüyle geri dönmemek üzere ortadan kalkmıştır.
0: Belki başka coğrafyalarda devletler uyuyabilir ama Orta Doğu devletlerin uyuyabileceği bir coğrafya değil. Hani kastettiğim mesele şu, bir geriye dönüş, olumlu yönde bir terör döneminin sonlanması konusunda güçlü bir ışın ortaya çıkması ve biraz önce bahsettiğim o Lübnan modelinin Suriye'de uygulanamayacak duruma gelmesi, bu entegrasyonun hızlı bir şekilde sağlanması ve Türkiye'nin de terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge iki kavram çok önemli. Bunu birlikte değerlendirerek Suriye'de bu konuda çok güçlü bir inisiyatif alması bunu engeller, bunu sürdürür. Ama hemen evet bu iş oldu, artık bir rehavete kapılalım tarzı bir tavır takınmak Orta Doğu'da olmaz. Çünkü bu coğrafya buna müsaade etmiyor. Bunun için de bu hani İsrail'in istediği modeli destekleyenler, yani bu bile uzun süredir bunu devam ettirdi. Ama Türkiye gibi yani üniter bir devletin ortaya çıkması, tüm grupların haklarını da savunması, bunu unutmuyorum. Bakın bunu çok kişi konuşmuyor. Yani Suriye'de iç savaş başlamadan önceki süreçte Kürtlerin kimlikleri yoktu, kimlik kartları yoktu, tanınmıyordu. Türkiye sadece burada bir üniter Suriye'nin ortaya çıkması konusunda çaba harcamadı. Aynı zamanda Suriye'deki Kürtlerin Suriye'nin onurlu vatandaşı olması noktasında çok ciddi inisiyatif ortaya koydu. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Bunu vurgularken hani İsrail'in desteklediği kötü modelin sonlanması, engellenmesi ama Suriye'de de Kürtlerin Suriye'nin onurlu vatandaş olarak sistemin içinde yer almasını sağlayan aktör olarak da varlığını anlatmamızda fayda vardır diye
1: Pekala.
0: düşünüyorum.
1: Armağan Hocam, dün akşam bu karar Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşmenin ardından, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın olduğu o görüşmeden sonra açıklandı. O görüntüleri de gördük. Hatta fotoğraflar varsa onları da getirebiliriz değerli arkadaşlar. Geldi görüntüler. Yani tarihi bir kırılma, jeopolitik bir kırılma der Ankara. Siz nasıl okudunuz?
2: Son bir hafta içerisinde Suriye ile ilgili iki önemli gelişme yaşandı Sena Hanım. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. ETŞ'yi de teröre destek veren örgütler listesinden çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri bir süreden beri kararlı adımlarla işte Trump'la Şara'nın görüşmesi, elçi atanması, oraya siyasi ve ekonomik bir takım yaptırımların kaldırılması, kas yaptırımları gibi Suriye'nin ulus devlet inşasına siyasi yatırım yapıyor. Burası net. Aynı zamanda SDG'de bu sürece paralel bir şekilde, bundan bağımsız değil, varlığını, siyasi varlığını YPG'de sona erdirdi. Kısa bir hatırlatma yapalım bu SDG-YPG ile ilgili. Biliyorsunuz aslında PKK'nın Suriye kolu ama Batı İttifakı, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere YPG'yi hiçbir zaman bir terör örgütü olarak kabul etmedi. PKK'yı ediyor olmalarına rağmen. Çünkü IŞİD'le mücadele kapsamında onları aslında Suriye'deki kendi kara güçleri olarak gördüler ve uzun süre yoğun bir şekilde desteklediler. Ama yeni Esad'ın düşmesinden sonra ortaya çıkan yeni jeopolitikte Amerika Birleşik Devletleri bir süre kararsız kaldı. Orası da açık. Şam'la SDG arasındaki uzlaşmaz çelişkide Şam'dan yana tavır koydu. SDG'nin, YPG'nin amacı Mazlum Abdiye de soruldu işte pişmanlığınız nedir diye 10 Mart mutabakatını geciktirmekten duydu pişmanlığı ifade etti. Aslında 10 Mart mutabakatı 2025'te ortaya çıkmıştı ama SDG kabaca yani Suriye'nin Fırat'ın doğusundaki topraklarda bir özerk yönetim kurmak. Yani Irak modelinin bir benzerinin devamından yana çok geniş ulus devletin çok gevşek bir şekilde devamını istedi. Yani ulus devlet kalsın, evet Şam yönetimi de merkez olacak ama biz kendi özerkliğimizi, askeri birliklerimizi koruyacağız. Ama Şam'ın ve Ankara'nın aynı zamanda kararlı tutumları sayesinde Amerika Birleşik Devletleri ağırlığını Şam'dan yana koydu ve bir çatışma sonucunda aslında onlar

0: mutabakatın gereğini yaptı. Entegrasyonla ilgili de bir şey hatırlatalım. Şimdi Suriye'deki ordu bizim anladığımız anlamda bir ordu değil, onu söyleyeyim. Yani Türkiye'deki bir ordu değil. Hala yani işte askerlik şubelerine işte bireysel katılımla kişilerin askerlik yaptığı bir ordudan bahsetmiyoruz. Mesela SDG, YPG'nin birliklerinin bireysel olarak katılımından çok hala taburlar şeklinde orduya katılımı söz konusu. Emir komuta zincirinin de içeriğini bilmemekteyiz ama yine de bu içeriğe rağmen gelinen nokta bundan bir yıl öncesi, iki yıl öncesine göre oldukça önemli. Bir kere Suriye bakımından önemli. Bir ülkede iki tane ordu olmaz, üç tane ordu olmaz. Yani Suriye'nin ulus devlet olarak inşası ve varlığının korunması için mutlaka SDG'nin, YPG'nin askeri gücünün ortadan kalkması gerekiyordu. Bu bağlamda önemli bir kazanım sağladı. Ayrıca bu bizi ilgilendiren de bir süreç. Şimdi hatırlarsınız bizim yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecinde Abdullah Öcalan'ın açıklaması yapıldıktan sonraki ilk haftadan itibaren SDG ve YPG ne dedi? Bu bizi bağlamıyor dedi. Yani epey bir süre Suriye buna dahil mi değil mi diye bir tartışma yürütüldü. Evet. İşte bu sürece itiraz edenler de yani bunun tümüyle bir düzmece olduğunu, çünkü PKK'nın terör varlığı, askeri varlığının büyük bir kısmının aslında Suriye'de SDG, YPG içerisinde konuşlandığını, dolayısıyla PKK lağvedilse de edilmese de durumun değişmeyeceğini, asıl ağırlık merkezinin SDG olduğunu söyledi. Bu da o söylendiği anda kısmen de doğru bir argümandı. Dolayısıyla SDG'nin, YPG'nin tasfiyesinin bizim yürüttüğümüz süreç bakımından da çok önemli bir anlamı var. Aynı zamanda Suriye jeopolitiği, Suriye'deki istikrar bağlamında da belki değiniriz. Yani İsrail ile Türkiye arasında soğuk savaş gibi bir şey devam etmekte. Ciddi bir politik rekabet var. Bu savaş aynı zamanda belli noktalarda sıcak çatışmayanın da bir adım gerisinde durmakta. Yani biz ne yapıyorsak İsrail de tam tersini yapıyor. İşte Türkiye mavi vatan diyor. İsrail, Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs, işte Yunanistan, İsrail ittifakını kuruyor. Türkiye Somali'de bir şeyler yapıyor. Onlar Somali Lant'ı kuruyor. Yani neredeyse tüm coğrafyalarda, tüm konu başlıklarında karşı karşıya geliyoruz. Suriye meselesi aslında SDG de öyle. SDG'nin uzun süre silah bırakmaması nedeni ne? İsrail etkisi. İsrail bir güvenlik anlaşması olana kadar, hatta daha da adını koyalım, Hamas silahlanana kadar YPG ve PKK'nın SDG'nin silah bırakmaması konusunda bir ısrarlı tutumu vardı. Dolayısıyla İsrail'in durumu nedeniyle, İsrail meselesi nedeniyle aslında Suriye'deki bu değişimler sadece bizim yürüttüğümüz süreç bağlamında değil, o bakımdan önemli. Sadece Suriye'nin bir ulus devlet olması bağlamında değil, o da çok önemli. Aynı zamanda Türkiye-İsrail rekabeti bağlamında da bence çok önemli ve kritik bir aşamadır. Umarım devamı gelir. Hocama katılıyorum. Şimdi Orta Doğu şöyle bir coğrafya. Bir anlaşma imzalıyorsunuz, uymuyorlar. Yani uyulmaması, onun bozulma ihtimali anlaşmaların imzalanması kadar da kolay. Bir de İsrail'e çok yakın bir coğrafya olduğu için İsrail'in süreçleri bozacak. Yani Suriye bir ulus devlet olacaksa onun zayıf bir ulus devlet olmasını isteyen bir İsrail politikası var. Buna karşı da durmak, hani politika geliştirmek lazım.
1: Pekala, teşekkür ederim. Şimdi bir başka konu. Dün akşam Tom Barak yaptığı uzun açıklamada en sonuna şöyle bir not düşmüştü. Tek ordu, tek hükümet, tek devlet diye. Mehmet Hocam, biraz bu entegrasyonun, bunun içeriği ne? Tek ordu, peki bu SDG ne olacak? Nasıl entegre olacak? Entegrasyonun içini nasıl dolduruyoruz? Mazlum Abdi ne olacak? Bundan sonra ne yapacak? İşte Cumhurbaşkanı danışmanı olacak deniyor, öyle mi? Nedir yani bundan sonra SDG'nin fesinden sonra bu yapının entegrasyonundan biz ne anlamalıyız?
2: Şimdi önümüzdeki günlerde bu daha da netleşecek. Bizim bu sorunuza cevap verirken bir uyarıda bulunmak isterim. Çünkü ben de bazen bakıyorum paylaşımlarda, özellikle sosyal medyada çok paylaşılıyor. Birinin isteğini Suriye hükümetiyle SDG arasındaki anlaşmaymış gibi sunanlar var. Böyle bir şey yok. Aslında bunun nasıl olacağı 10 Mart mutabakatında net bir şekilde kendini gösteriyor. Biraz önce Arman Hoca'nın da söyledi. Biliyorsunuz Mazlum Abdi'ye sorduklarınızda ne görüyorsunuz dediklerinde en büyük pişmanlığım 10 Mart mutabakatını geciktirmek tarzı bir tavır ortaya koydu. Yani keşke daha önce yapsaydık, daha iyi olurdu gibi bir tavır ortaya koydu. Aslında 10 Mart mutabakatına baktığımız zaman SDG'nin Suriye devlet sistemi içinde nasıl yer alacağının işaretleri var. Belki detaylar önümüzdeki süreçte daha da ortaya çıkabilir. Ama bu büyük bir iş, onu söyleyeyim.

Bizim yaklaşık 900 kilometrelik sınır paylaştığımız bir alanda 10 yıldır terör faaliyeti yürüten bir örgüt kendini feshediyor ve bundan sonraki süreçte Suriye devletinin çıkar için çalışacağını ilan ediyor. Ve aynı zamanda Türkiye'nin güney bölgesi yaklaşık 900 kilometrelik sınırdaki artık bizim muhatabımız kim olacak? Suriye'deki merkezi yönetim veya Suriye yönetimi, Şam yönetimi olacak. Merkezi yönetim demeyelim çünkü başka yönetim yok. Tek yönetim Şam yönetimi olacak. Peki sınırları kim koruyacak?

0: işlemişlerdi bu örgüt.
1: Hı hı.
0: Ve bu örgütün kontrolünde olduğu için varlığını da bunun kaynakların geliri üzerinden sürdürmeye çalıştılar. Tabii ki dış destek de var. Şimdi bunun da biliyorsunuz Şam yönetimine devredildiğini görüyoruz. Stratejik tesisler, devlet kurumları bunların tamamı Şam yönetimine teslim ediliyor. Bu tekrar söylüyorum tarihin Orta Doğu'da kötü gidişinin geriye çevrildiğini işareti.
1: Şimdi bunu işaret... böyle konuşuyoruz ama şöyle bir 10 yılı geriye dönüp hatırladığımızda yani hani tarihi bir olay hakikaten daha ne kadar tarihi olabilir? Yani şu böyle şöyle zaman çizelgesine bakınca çok kolay gerçekleşmediğini insan çok iyi hatırlıyor tekrar tekrar.
0: Çok büyük maliyet. Ben 2015'lerde falan o coğrafyada gezen, bulunan, oranın önemli aktörleriyle, olumsuz olumlu aktörleriyle görüşen biri olarak söylüyorum. Şu anda siyasi bir kimliğim var ya, o zaman akademik kimliğimle bölgeyi yakın takip ettiğimde söyleyeyim size neyle karşılaştığımı. Onların Türkiye'de de uzantıları vardı. Türkiye'de de bazıları buna artık inanmışlardı. Şunu söylüyorlardı. İlk biliyorsunuz kantonlar oluşturulduğunda işte Cizire, işte Kobani, Afrin kantonları oluşturulduğunda ben onlara sormuştum. Siz bunları ne yapacaksınız? Sonra birleştirecek misiniz diye sorduğumda tabii ki birleştireceğiz. Peki sizin gibi düşünmeyen Kürtler var, Araplar, Ezidiler, Türkmenler, işte saydım etnik grupları. Yani bunları ne yapacaksınız diye sorduğumda bizim yönetimimizi kabul ederlerse yani terör devletçiliğinin koridorunun yönetimini kabul ederlerse bunu tırnak içinde söylüyorum. Kalırlar yoksa kamyonlara doldurup göndereceğiz demişlerdi. 2015 2026'dayız. Arada geçmiş 11 yıl. Hiç kimse çıkıp konuşmasın. Büyük iş. Bu iş artık bitti. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail, Avrupa Birliği'nin önemli ülkelere bize destek veriyor. Biz burada kök saldık diye yaklaşım ortaya koyanlar ve bunu da olduğunu kabul ederek veya işte Türkiye'nin çıkarlarını, bölgenin çıkarlarını savunuyormuş gibi bunu anlatanların o 10 yıllık terör döneminde ne yaşandığını gerçekten bir göz önünde bulundurmalarında büyük fayda vardır evet, diye düşünüyorum. Ki biz, ben de biliyorsunuz hemen kısa zaman herhalde az, terörsüz Türkiye biliyorsunuz komisyon üyesiyim aynı zamanda. Biz komisyonda çalışmaya başladığımızda tam geçen yıl işte yaklaşık 5 Ağustos'ta ilk toplantı yaptığımızda ya siz terörsüz Türkiye toplantısı yapıyorsunuz ama Suriye'de ne olacak? Hep bunu söylediler. Hep bununla karşılaştık. Onlara diyorum ki Suriye'de bu oldu kardeşim. Yani terörsüz Türkiye'nin terörsüz bölgeye doğru yayılması, bir barış ortamının ışığının ortaya çıkması bu konuda destek vermekte fayda vardır diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim Armağan Hocam. Bir hızlı değerlendirme de alayım sizden şu açıklamaya dair güvenlik kaynaklarının dediği şimdi tam önümde. Güvenlik boşluğu kapanma evresinde. Ne demek bu?
2: Güvenlik boşluğu özür dilerim kapanma
1: evresinde. Güvenlik evresinde, boşluğu evet. Kapanma evresinde diye bir değerlendirmeleri var güvenlik kaynaklarının.
2: Yani şimdi PKK uluslararası bir terör örgütü ve PKK'nın terör ve askeri varlığının önemli bir kısmı her zaman neredeyse Suriye, Irak ve bizim komşu ülkelerimizde konuşlanmıştı. Bunların ortadan kalkması, tasfiye olması ya da sınırlandırılması ya da bir işte yasa terörist Türkiye sürecini konuşuyoruz. Sisteme entegre olması, bunun bir kontrol altına alınması güvenlik sorunlarımızın önemli bir ölçüde tamamlanmasına yol açacak. Yani mesela Türkiye'nin Suriye sınırında, Suriye karşı tarafta ne olduğunu, ne olabileceğini artık Türkiye çok daha uygun bir şekilde oradan bir tehdit gelmeyeceğini görecek. Tıpkı Irak gibi, tıpkı işte İran gibi. Bu çok önemli bir ülke için. Yani ulus devlette, ulus devletin en önemli özelliklerinden biri kendi ulus devlet sınırlarını koruma kapasitesidir. Bizim böyle bir kapasitemiz var ama komşularımızdaki bu merkez kaç kuvvetler, Irak'ın, Suriye'nin başına gelenler, şu anki İran devam eden savaş, işte İran'la ilgili bazı olasılıklar Türkiye'nin üzerindeki güvenlik risklerini hep canlı tutmuştu. Bizim bununla mücadele etme gücümüz olsa dahi enerjimizin, siyasi, askeri gücümüzün önemli bir kısmını buraya harcıyorduk. Şimdi bu parantezin kapandığını ya da sınırlandığını görmekteyiz. Bu Türkiye için önemli. Vaktimiz kalmadı ama bir şey söyleyeyim Suriye ile ilgili. Suriye Anayasası ile ilgili biliyorsunuz iki tartışma var. Bir hat sekülerizm, laiklik hattı. Çünkü mevcut bir İslami yönetim var. İşte seküler Araplar, bir takım unsurlar bu yönetimin İslami karakterine dair itiraz etmekte. Diğer tartışma hattı ne? Dürzi

0: Sünniler, Nusayriler ve Kürtler başta olmak üzere Araplar dışındaki bazı etnik toplulukların veya Arap olan ama işte hakim ana akımının dışındaki bazı toplulukların kimlik talepleri var. Şimdi bu kimlik taleplerini nasıl karşılayacağı noktasında bir tartışma yürümekte. Suriye üniter bir devlet olarak kalacak ama hani o üniterlik bizim anladığımız anlamda üniterlik midir onu takip edeceğiz. Yani mesela bazı konularda Suriye'de bir geçici anayasa taslağı da var bu arada, uygulanıyor da. Bazı konularda Suriye'nin kendi sosyolojik dinamikleriyle üniterliği bir miktar gevşetebildiğini de görmekteyiz. Buradaki temel sorun bazı ülkelerin, İsrail'i kastediyorum, mesela Dürzülerle olan ilişkisi nedeniyle. Şimdi İran güç kaybetti ama İran'ın Nusayrilerle ilişkisi nedeniyle Suriye'deki bazı etnik toplulukların başka devletlerle işbirliği yapıp ulusal bütünlüğü bozmasıydı. Şimdi onlar da epey sınırlandırıldı. Umarım Suriye için ve bölge için daha barışçıl günler gelir.
1: Çok teşekkür ediyorum. Her iki değerli konuma da bu tarihi gelişmeyi değerlendirdiniz. Siyaset bilimci Profesör Doktor Armağan Öztürk ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin, çok teşekkürler. Şimdi devam edelim haberleri aktarmaya. CHP'de mutlak mutlak kararına karşı yapılan 5 temiz başvurusundan 3'ü geri çekildi. CHP'nin kurumsal olarak yaptığı temiz başvurusu ise devam ediyor. Başvuruculardan Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Arslan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne dilekçe verdi. Bu dilekçelerle mutlak mutlak kararına yönelik temiz başvurusundan feragat edildi. Ancak karardan hemen sonra Özgür Özel'in talimatıyla yapılan kurumsal başvuru CHP Genel Merkezi tarafından geri çekilmedi. Geri çekme kararının parti kurullarında tartışılacağı belirtiliyor. Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü şüpheli bulundu. Soruşturma derinleşiyor. Otopsi görüntüleri üzerinden hazırlanan raporun detaylarını alacağız. Şimdi Alihan Tok aktaracak. Alihan, ne söylüyor o rapor?
2: Evet Sena Alkan, şimdi bu rapor aslında buradaki soruşturmayı tamamen değiştirdi. Dengeleri tamamen değiştirdi. Çünkü yeni bir rapor. Daha önceden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı aslında Adli Tıp Kurumu'ndan o 2016 yılında yaşanan ölümden sonra yapılan otopsi işlemleriyle alakalı görüntü istemişti 3 kere. O görüntü 3 kere bulunmadığı gerekçesiyle verilmemişti Cumhuriyet Savcılığına ve bu 3 talepte reddedildi. Daha sonra bu görüntü ortaya çıktıktan sonra aslında bilirkişi tarafından bu görüntü üzerinde çalışmalar yapıldı. Hem video kaydı var hem de 145 ayrı fotoğraf var ve o görüntü izlendikten sonra bilirkişi raporu şunu ortaya koydu. Bu ölüm şüpheli. Yani bu ölüm aslında bir cinayet olabilir. Neden bunu söylüyoruz? Aslında bazı ekimozlar var. Yani işte morluklar. 4 ayrı, özellikle göğüs bölgesinde 4 ayrı noktada Arif Ahmet Deniz Olgun'un morlukları olduğu ortaya çıktı. Bu da şu aslında şüpheleri ortaya çıkarıyor. Dizlerle basılarak ve ağzı ve burnu da kapatılarak yastıkla boğularak, nefessiz bırakılarak mı öldürüldü? Çünkü bu bulgular artık çok ciddi bir şüpheyi ortaya çıkarmış durumda. Ve bu bilirkişi raporundan sonra da artık tabii ki süreç dengeler değişti. Burada yeni soruşturmalar var. Hangi soruşturmalardan bahsediyoruz? Birincisi bu aslında otopsi görüntüleri neden verilmedi? 3 kez Cumhuriyet Savcılığı talep etmesine rağmen neden verilmedi? İşte bununla alakalı da orada bir idari personel idari personel hakkında soruşturma var. Bir diğer konu ama şimdilik resmi belgede sahtecilik, resmi belgede sahtecilik anlamında bir soruşturma var. Bir diğeri de 2016 yılında doğal ölüm olarak o rapora imza atan doktorlar hakkında da soruşturma var. Çünkü 2016 yılında hatta burada adli tıp araştırmasında bir yetersizlik de bulgusu var. Yani bir bakanın öldürülmesi, ölmesi ve bunun yeterli inceleme yapılmadan beyin kanamasına bağlı doğal ölüm olarak raporlandırılması ve bunun altında imzası olan doktorlar. Onlar hakkında da yine soruşturma başlatılmış durumda. Yani iki ayrı soruşturmadan bahsediyoruz. Ek olarak Alihan Kuriş'e, ki Alihan Kuriş hakkında da ki nihayetinde aslında şüpheler ona yöneltilmişti. Alihan Kuriş hakkında da adam öldürmeye teşebbüsten soruşturma açılmış durumda. Çok geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bu son gelen bilirkişi raporuyla beraber bu ölüm artık şüphelidir. şüpheli bulgular var ve buna yönelik soruşturma devam edecek. Aynı zamanda Fethi Kabir işlemi de yapılmıştı. Onunla ilgili de zaten bir rapor oluşturulacak ve burada bir cinayet mi yoksa bir doğal ölüm mü, tüm bunlar aydınlığa kavuşmuş olacak.
1: Alihan Tok aktardı. Teşekkürler Alihan. Şimdi devam edelim haberle. Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in panik atak anları dikkat çekti. Polise durmadan "annem iyi mi?" diye sorduğu görüldü.
3: Annem iyi mi?
4: Gel, oturalım.
5: Şarkıcı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
3: Kim var?
5: 26 Eylül 2025'te Yalova'daki 6. katta bulunan evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yankılar sürüyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 11 ay sonra tamamlandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak yer aldı. Hakkında tasarlayarak üst suya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ise iddianamede ikinci sanık olarak yer aldı. Hakkında yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi. Şarkıcı Güllü'nün ölüm gecesine dair ortaya yeni çıkan görüntülerde ise kızı Tuğya'nın panik halleri dikkat çekti. Polislerle binaya girmeye çalıştığı esnada annesini sorduğu ve sürekli bir yerlere koşturduğu görüldü. Tuğya'nın polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı anlarda arkadaşı Sultan Nur Ulu da görüntülerde yer aldı. Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanırken Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
6: Siz mi işlediniz cinayeti?
1: Ahbap Derneği soruşturmasında oyuncu Şahan Gökbakar savcılıkta ifade verdi. Haluk Levent veya dernekle herhangi bir ilişkim yok diyen Gökbakar, Haluk Levent'in kendisine hiçbir zaman güven vermediğini söyledi.
7: Haluk Levent bana hiçbir zaman güven vermedi dedi. Dernek üzerinden maddi yardımda bulunmadığını söyledi. Ahbap Derneği soruşturmasında Şahan Gökbakar ifade verdi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüpheli hesaplara aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tanık sıfatıyla ifadeye çağırdığı isimlerden biri de oyuncu Şahan Gökbakar'dı. İstanbul Adliyesi'ne gelen Gökbakar, savcılıkta kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.
8: Böyle bir topa niye gireyim arkadaşlar? Siz kafayı mı yediniz ya?
7: Ünlü oyuncu Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkisinin bulunmadığını belirtti. Yardım faaliyetlerinde tercihini AFAD gibi devletin resmi kurumlarından yana kullandığını söyledi. Gökbakar, Haluk Levent'in geçmişi nedeniyle kendisinde güven oluşturmadığını da kayda geçirdi. 6 Şubat depremleri sonrası da derneğe herhangi bir bağışta bulunmadığını söyledi.
9: Sosyal medya veya geleneksel medyada Ahbap Derneği'ni ya da Haluk Levent'i destekleyen herhangi bir açıklama yapmadım. Haluk Levent'in geçmiş dosyalarını da göz önünde bulundurarak kendisine daha dikkatli yaklaşılması gerektiğini deklare etmişimdir. Hal böyleyken benim Ahbap Derneği ile bu tür bir faaliyete girişmem mümkün değildir.
7: Gökbakar ifadesinde Kızılay'dan yapılan çadır alımları nedeniyle Levent'le sosyal medyada tartıştıklarını da anlattı. Haluk Levent'in tutuklu bulunduğu Ahbap Derneği soruşturmasında şu ana kadar 20 isim ifade verdi.
1: Cem Küçük soruşturmasında para trafiği mercek altına alındı. Ayrıca 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı önce yürütülen soruşturmada mali inceleme raporu dosyaya girdi. Cem Küçük'ün hesaplarındaki para giriş çıkışları incelendi. 5 milyon 9.300 lirayı bulan para transferleri şüpheli bulundu. Raporda söz konusu para hareketliliğinin Küçük'ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği belirtildi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklu bulunan Cem Küçük'le ilgili nüfus ticareti ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yönünden de soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 3 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul'da bir erkek eski sevgilisini silahla vurdu. Ardından girdiği iş yerinde polise direndi. Hastaneye kaldırılan kadından ne yazık ki açık haber geldi. Ay.
7: İki yıl önce ayrıldı ama peşini bırakmadı. Eski sevgilisini ateş edip öldürdü. Gözaltına alınmak istenince polise direndi. İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Şerife Gezer ve 51 yaşındaki Hakan S. bir süre birliktelik yaşadı ve 2 yıl önce ayrıldı. Hakan S. kadının peşini bırakmadı. Sabah saatlerinde eski sevgilisi Şerife Gezer'i takip etti. Kadının bindiği minibüse binen Hakan S. Şerife Gezer bağırmaya başlayınca silahını çekti. Bu sırada kadın minibüsten inip caddedeki yufkacıya sığındı. Saldırgan ise peşindeydi.
4: Kadını içeride bir el ateş etti. Ardından yufkacıda çalışan ablamızı dışarı aldı. 15 dakika sonra kadın da az önce süne süne artık kapıya gelmişti. Polislerin de geldiğini görünce 3 el daha ateş etti.
7: Hakan S. elinde silahla beklemeye başladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi kadını hastaneye kaldırırken polis de zanlının olduğu iş yerinin çevresini sardı. Kasten yaralama suçundan kaydı bulunan zanlı uzun süre polise direndi. İkna sonucu teslim olan Hakan S. emniyete götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Şerife Gezer doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısının kıskançlık nedeniyle genç kadını öldürdüğü öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
1: Rize'de dün denizde kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışması sürüyor. Önder kardeşler dün Çayeli ilçesinde yüzmek için denize girdi. İki kardeş bir süre sonra dalgalara kapıldı. Sahildekiler durumu fark edip 112'ye ihbarda bulundu. 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul'un denizden cansız bedeni çıkarılırken 11 yaşındaki Arif Kerem'i bulmak için çalışma başlatıldı. Akşam ara verilen çalışmalara sabah yeniden başlandı. Sahil güvenlik, deniz polisi ve AFAD kayıp çocuğu arıyor. Bir evlatlarını kaybeden, diğer çocukları kayıp olan aile ekiplerden gelecek haberi bekliyor. Şimdi dikkat çeken kritik, ani ve kısa bir ziyaretin haberi var sırada. Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya gerçekleşti o ziyaret. Amerikan basınına göre CIA direktörü Radcliffe Moskova'ya gitti.
10: CIA direktörü John Radcliffe'in Rusya'ya gittiği ileri sürüldü. ABD'li bir yetkilinin Amerikan CNN'e yaptığı açıklamada Radcliffe'in Moskova'ya önceden haber verilmeyen bir ziyaret için gittiği ileri sürüldü. Yetkilinin toplantıların içeriği veya görüşülen konular hakkında bilgi vermeyi reddettiği iddia edildi. Konuyla ilgili CIA veya Kremlin'den herhangi bir açıklama yapılmadı. Uçuş takip sitesi Flightradar'a göre de bir Amerikan Boeing C-17 Globemaster 3 askeri nakliye uçağı başlangıçta Maryland'deki Andrews ortak üssünden kalktı. Letonya'ya gitmesinin ardından Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Aynı uçak Moskova'dan yeniden kalkış yaptı. Radcliffe, CIA direktörü olarak Rusya'ya gitmemişti. Eski direktör Burns, 2021 yılında Moskova'ya gitmiş, Rusya Devlet Başkanı Putin ile doğrudan görüşmüştü.
1: Komşu Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Muhalefet lideri Rusya yanlısı görüşleriyle biliniyor. Analistler gelişmeyi Ermenistan'ın eksen değiştirme çabasının son halkası olarak tanımlıyor.
7: Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı ve muhalefet lideri Robert Koçaryan gözaltına alındı. Yolsuzlukla suçlanan Koçaryan, ülkedeki Rusya yanlısı muhalefeti temsil ediyor. Açıklama Ermenistan Başsavcılığından geldi. Koçaryan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde devlete ait malları uygun koşullarda zimmetine geçirdiği iddia edildi. Suçlamalar arasında kara para aklama, rüşvet alma ve görevi kötüye kullanma da bulunuyor. Soruşturma kapsamında Koçaryan'ın büyük oğlunun da aralarında olduğu 9 kişi daha gözaltına alındı. Koçaryan 1998-2008 yılları arasında Ermenistan Cumhurbaşkanlığı yapmıştı. Moskova'ya yakın bir isim olarak bilinen Koçaryan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakın bir ilişkisi bulunuyor. Ermenistan'daki politik yorumcular Koçaryan'ın gözaltına alınmasının Moskova'ya bir mesaj olduğu yorumunu yaptı. Koçaryan'ın gözaltına alınması Başbakan Nikol Paşinyan'ın ülkesini dönüştürme projesinin son halkası oldu. Paşinyan daha önce de Ermenistan Apostolik Kilisesi'nin Rusya ajanlığı yapmakla suçlamıştı. Ayrıca Samvel Karapetyan gibi diğer muhalif isimler de haklarındaki davalar nedeniyle ev hapsinde bulunuyor. Başbakan Nikol Paşinyan, Haziran ayındaki seçimlerde büyük bir zafer elde etmişti. Ülkesinin yönünü Rusya'dan batıya çevirmeye çalışan Paşinyan, kısa süre önce Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunda bulunma niyetinde olduklarını açıklamıştı. Rusya, uzun süredir Ermenistan'ı Avrupa Birliği ile derin bir entegrasyon sürecine girmeme yönünde uyarıyor. Moskova, Erivan'ın ABD'ye yakınlaşması üzerine çeşitli mallara ithalat kısıtlamaları getirmişti. Batı ile daha yakın ilişkiler kuran Gürcistan ve Ukrayna gibi eski Sovyetler Birliği ülkeleri Rusya tarafından işgal edilmişti.
1: Halkbank, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ceza davasının banka lehine sonuçlanmasının ardından uluslararası piyasalardan 1,1 milyar dolar tutarında ilave kaynak temin etti. Halkbank tarafından kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada dava süreci tamamlanmadan önce de proaktif şekilde 3,9 milyar dolarlık yurt dışı kaynak sağlandığı kaydedildi. 17 Temmuz'da ise 5 milyar dolar karşılığı yeni bir program kurulduğu da ifade edildi. Açıklamada bankamız uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırmaya ve sürdürülebilir kaynak teminini destekleyen alternatif fonlama kanallarını değerlendirmeye devam edecektir dendi. Maliye, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların para piyasası fonlarından elde ettikleri kazançlara %10 stopaj uygulamayı planlıyor. Düzenlemeyle yerli kurumsal yatırımcılar ödeyecekleri stopaj tutarını beyan ettikleri geçici vergiden mahsup edebilecek. Peki düzenleme nasıl olacak? Bir bakalım haberde.
7: Sıcak paraya yeni vergi getirilecek. Kurumsal yatırımcılara %10 stopaj uygulanacak. Maliye para piyasası fonlarına yönelen sıcak paranın vergilendirilmesine yönelik ön çalışmaları tamamladı. Çalışmayla para piyasası fonlarından kurumsal yatırımcılar tarafından elde edilen kazançlara %10 oranında stopaja tabi tutulması planlanıyor. Mevcut uygulamaya göre tam mükellef kurumlar, üçer aylık dönemler halinde verdikleri geçici vergi beyannameleriyle yatırım kazançlarını vergilendiriyor. Yeni düzenlemeyle yerli mükelleflere %10'luk stopaj uygulanacak. Ancak bu mükellefler ödeyecekleri stopaj tutarını beyan ettikleri geçici vergiden mahsup edebilecek. Yabancı kurumlar için ödenen %10'luk stopajın nihai vergi olması planlanıyor. Düzenlemeyle Türkiye'ye giren sıcak paranın uzun vadeli ve üretken yatırımlara yönlendirilmesi hedefleniyor. Yerli ve yabancı gerçek kişilerin kazançlarından alınan %17,5 oranındaki stopajda değişiklik yapılması beklenmiyor. Peki önceden alınmış fonlar için sistem nasıl işleyecek? Yapılacak düzenlemenin elde edilecek kazançların kararın yayınlanmasından itibaren oluşan kısmı için geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmesi planlanıyor.
1: Basit konaklama tesislerinde kurallar değişiyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmeliğe göre 1 Kasım itibarıyla kapasitesi 25 oda ve üzeri olan otellerde resepsiyon zorunlu olacak. Oda ve banyolarda asgari kriterlere uyulacak. Peki yeni düzenlemenin içeriğinde başka neler var? Haber anlatacak.
7: Turizm işletme belgelerinin devri sınırlandırılacak. Oda, banyo ve havuzlara asgari kriterler getirilecek. 1 Kasım'dan itibaren basit konaklama tesislerinde kurallar değişiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle turizm işletme bölgeleri ölüme bağlı tasarruf ya da miras yoluyla intikal dışında başka bir nedenle devredilemeyecek. Kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişlerinde resepsiyon zorunlu olacak. İlk yardım personeli istihdam edilecek. Yiyecek ve içecek servisi yapılan tesislerde ise gıda malzemeleri uygun ısılarda muhafaza edilecek. Rutin temizlik ve bakımları yapılarak haşerilerle düzenli olarak mücadele edilecek. Oda ve banyolar için de asgari kriterler getirildi. Odalarda standartlara uygun yatak ve tekstil ürünleri, elbise dolabı, çöp kutusu ve doğal havalandırma bulundurulacak. Oda kapılarında elektronik kilit veya ilave kilit sistemi olacak. Banyolarda suyun taşmasını önlemek için eşik, duş kabini, duş perdesi gibi temel donanımlar şart olacak. Havuzlarda uyarı levhası, soyunma kabini, duş ve en az 2 sertifikalı can kurtaran zorunlu hale getirilirken, çocuklar için derinliği en fazla 50 santimetre olan ayrı bir havuz sağlanacak. Basit konaklama tesislerinde asgari oda, havuz ve hizmet kriterleri 1 Kasım itibarıyla geçerli olacak. Turizm işletme belgesinin devrine ilişkin sınırlamalar ve denetimleri düzenleyen maddeler ise değişikliğin resmi gazetede yayınlanmasıyla devreye girdi.
1: İstanbul gibi kalabalık kentlerde görmeye alışık olduğumuz bir manzara var artık. Yolun karşısına geçerken bile telefonu elimizden bırakamıyoruz. Bu da maalesef kazalara davetiye çıkartıyor. İtalya son günlerde telefona bakarak yolun karşısına geçen yayalara ceza kesilmesini öngören taslak düzenlemeyi tartışıyor. Peki böyle bir yaptırım Türkiye'de etkili olur mu? Buse Deviren hem yayalara hem sürücülere sordu.
11: Kimse farkında değil. Işıkları olsun, işte tabelaları vesaire. Gözler telefonda.
12: Karşıdan karşıya geçerken telefonla ilgileniyor musun?
13: Asla. Hızlı gelir, duramaz, çarpar.
14: Benim gibi dalgınla gelen insanlar olabilir.
15: Bu kez sürücülere değil, yayalara ceza gündemde. İtalya telefona bakarak yolun karşısına geçen yayalara ceza kesilmesini öngören düzenlemeyi tartışıyor.
12: Türkiye'de de olsa mı sizce böyle bir şey?
16: Olmasın, her yerden ceza yiyoruz zaten.
12: Ama araba bir anda gelebilir yani, bize ışık yansa bile.
16: Ben dikkat ediyorum.
15: Türkiye'de de sürücüler elinde telefonla ilgilenirken yola çıkan yayalardan yana dertli. Yayalara göre ise dikkatsiz sürücüler kazaların ana sebebi.
12: Karşıya geçmek için işte tam olarak burada olduğu gibi trafik lambasının kırmızıdan yeşile dönmesini bekliyor. Akabinde de yürümeye başlıyoruz. Ancak ne yazık ki genellikle gözümüz yolda ya da trafik lambasının kalan süresinde değil, telefonda oluyor.
15: Peki İtalya'da yayalara 75 euroluk ceza kesilmesini öngören taslak düzenleme Türkiye'ye uyarlanabilir mi?
13: 10 numara olur ya.
16: Ablacığım dikkat etmiyorlar ki. Şöyle, vurdu mu da suçlu biz oluyoruz. Doğru mudur? Onun için hani yayaların dikkatli olması lazım. Işıklardan geçerken, ondan sonra yaya geçtiğinden geçerken dikkat etmeleri lazım.
17: Türkiye'de de bence 100 lira olması lazım.
18: Daha gelsin tabii ki, arabalara geliyorsa onlara da gelsin.
11: Bence fazlası olmalı. Sürücülere ne kadar cezası ağırsa yayalara da bence o kadar ağır olmalı.
1: Trakya'da ayçiçek hasadı başladı. Bu yıl rekolte nasıl? Detayları gazeteci Alican Zeray ve konuğu anlatacak. Alican, söz sizde.
19: Evet, Türkiye'nin en fazla ayçiçeği üreticisi bölgesi konumunda Trakya. En fazla üretilen illerden biri de Edirne. Edirne'de geçtiğimiz son 2 yılda öyle bir kuraklık vardı ki, işte bu kuraklık en fazla ayçiçeğinde etkili oldu. Ayçiçeğinde verim düştü. 170 kilolar alınan hasatta 70'lere 80'lere düştü. Ve bu yıl iyiydi. Yağışlar, mevsim yağışlarını aldı bölge. Ayçiçeğe ekildi, boy verdi, tane verdi, hasat başladı. Şu anda biz neredeyiz? Edirne'deyiz. Edirne Muratçalı köyündeyiz. Yanımızda yayın konuğumuz var. Konuşacağız bakalım bu sene durum nasıl? Ayçiçeğinde son durum. Edirne Ziraat Odası Başkanı sevgili Hüseyin Arabacı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza Hüseyin Bey.
20: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
19: Neler söylemek istersiniz? Bu sene nasıl? Ayçiçeği kuraklık dedik geçtiğimiz yıl. Bu yıl kuraklık değil, yağış vardı. Son evet. Durum nedir ayçiçeğinde? Siz de tarladasınız, evet. İçeride öğrenizde hasat yani, ediyorsunuz şu anda.
20: Sizin de bahsettiğiniz gibi geçtiğimiz 2 yılı çok kurak bir dönem geçirdik. Yani hiç hasat edemeyen 50 kilogram ya da 80 kilogram ya da 100 kilograma kadar verim alınmıştı. Maalesef ki çok kötü bir 2 dönem geçirdik. Bu yıl kış yağışlarımız çok güzel oldu ve bu kış yağışlarının Ardından tabii ürünün ekiliş dönemi, gelişme dönemi gayet güzel gitti. Tabii bu yağışlar kış döneminde iyiydi ama ilkbaharda lokal bazı bölgelerimiz yağış alabildi. Yağışın olduğu bölgelerde verimiz bu kurak yılın öncesindeki yıllar gibi normale döndü. Bu yılda tabii bu kurak iki yılın ardından üreticilerimizde ve tüketicilerimizde beklenti arttı. Tabii ki bu aldığımız kış yağışlarına baktığımızda daha yüksek verim beklentisi vardı. Ama bu yıl yine bu kuraklık öncesindeki verimi aratmayacak gibi. Bazı bölgelerimize düşük, bazı bölgelerimize iyi. Ama ortalama 150 kilogramlar ya da 170 kilogramlar alınabilecek yerler var. Ama bunu alamayacak yerler de var tabii, yağışın az olduğu yerlerde. Yani şu an hasatın

0: başındayız. Hatta ben bugün ilk kez hasata çıktım. Bölgemizde daha başka üreticilerimiz geçtiğimiz günlerde de hasata başlamıştı. Evet. Ama bugün itibariyle birçok yerde hasat başladı. İnşallah geçtiğimiz yıllara göre tabii güzel yağışlar aldık. Gelişimi güzeldi. Görüntüsü güzel ama çok iyi ya da çok kötü demek için biraz erken. Çünkü hasatın çok başındayız. Farklı yerlerden farklı verimler bilgileri alamadık henüz daha. O yüzden bu önümüzdeki bir hafta sonra birçok yerde aşağı yukarı hasat başlamış ve yarıya gelmiş olur. Bu süreçte de yani verim olarak ortalama nerelerde olacak aşağı yukarı tahmini bunu kestirebiliriz. Ama şu an için baktığımızda bu iki kurak yılın ardından güzel yağışlar aldık. Ürünümüz güzel. İnşallah üreticilerimizin yaptığı masrafı, yaptığı emeği karşılayacağı bir hem öncelikle verim olur. Tabii sonrasında da fiyat, üreticimizin beklediği bir fiyat olur. İnşallah hayırlı bir sezon olur diye umuyorum.
1: Evet, biz de hayırlısı olsun diyoruz. Tabii geçtiğimiz yıllara göre dediğimiz gibi siz de anlatıyorsunuz. Şimdi ayçiçeklerine baktığımızda bu kafa kısımları, yani o taneleri dolduran kısımları da büyümüş geçtiğimiz yıla göre. Tabii. Yani normale döndü, onun üzerinde verim de olur mu, beklenir mi bu anlamda baktığımızda size gelen bilgiler ne doğrultuda?
0: Yani şu an geçtiğimiz iki yıl çok kurak olduğu için yani bu yıl onları ona kıyasla baktığımızda tabii ki kafa yapısı güzel. Taneleri aşağı yukarı doldurdu diyebiliriz. Ama bu yani önceki dönemlerde çok iyi verimler aldığımız yıllar oldu. Bu sene yağıştan dolayı yine aynı verim alırız beklentisi var üreticilerimizde. Ama hasat edilen birkaç yerden aldığımız bilgiye göre yağışın yağmasından kaynaklı beklentiyi karşılamayacak verimler duyduk bazı bölgelerde. Evet. İşte diyorum ya şu an hasatın çok başındayız. Yani hayır, iyi olan bölgelerimiz var ama kötü olan bölgelerimiz de var. Yağış nereye yeterli düşmüşse o bölgeler güzel olacaktır. Yani önümüzdeki süreç bu verimi tamamen belirleyecektir. Şu anki görüntü itibariyle baktığımızda son 2 yılın ardından tabii güzel yağışlar aldık. Gelişim güzeldi. İnşallah sonuç da güzel olur. Verim güzel olur. Her şeyden önce verim güzel olur. Ve sonrasında da tabii ki fiyat, inşallah fiyat da güzel olursa üreticilerimiz en azından verdiği emeğin karşına alacağı bir yıl olur diye umuyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok
0: ben
1: sağ
0: teşekkür
1: olun.
0: Ediyorum.
1: Evet, ayçiçeğini konuştuk. Son iki yılda gerçekten yarı yarıya düşmüştü verim ama arttı. 200 kilolar, hatta üzeri de bekleniyor. İşte Edirne Ziraat Odası Başkanı sevgili Hüseyin Arabacı anlattı. Biz de Edirne'den ayçiçeği tarlasından son olarak şunu söyleyeyim. Ayçiçeği bu sene geçtiğimiz yıllara göre iyi diyelim. Sözü tekrar size stüdyoya bırakalım.
2: Alican Zeray ve konuğuna teşekkürler ve bu bağlantıyla bu saati bitirdik. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz gün ortasına.
3: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
4: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
3: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Kısa bir aradan sonra gün ortasının ikinci saat dilimine başlayalım. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme var. Denizolgun'un ölümü şüpheli bulunduğu otopsi videosu üzerinden yapılan değerlendirmeye göre eski bakanın göğüs kısmında 4 ayrı morarma izi tespit edildi. Peki kimler hakkında soruşturma başlatıldı? Bir habere bakalım, sonra konuşacağız.
1: On yıl sonra otopsi görüntüleri incelendi. Uzman bilirkişi ölüm şüpheli dedi. Dize göğse basılıp ağız ve burnun kapatılması mümkün değerlendirmesi yapıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma genişletildi. Arif Ahmet Denizolgun 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Denizolgun'un ölümü kayıtlara beyin kanaması sonucu doğal ölüm olarak geçti. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Denizolgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, adli tıp kurumundaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 10 yıl sonra Denizolgun'un mezarı açıldı. Alınan örnekler adli tıp kurumunda incelenirken yeni detaylar ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Şubat ayından bu yana adli tıp kurumuna 3 kez yazı göndermişti. 10 yıl önce yapılan otopsinin görüntüleri istendi. Adli tıp o 3 başvuruda da görüntü yok cevabı verdi. Ta ki 18 Ağustos'a kadar. Daha önce olmadığı söylenen görüntüler başsavcılığa gönderildi. O görüntüler üzerinden yeni hazırlanan bilirkişi raporuna göre Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü şüpheliydi. İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nevzat Alkan tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun detayları da ortaya çıktı. Profesör Alkan, otopsiye ait 145 fotoğraf ve video görüntülerini inceledi. Eski bakanın göğsünün ortasına uzanan 4 ayrı ekimoz yani morarma veya çürük vardı. Bilirkişi, bu izlerin ölümden önce meydana geldiğini belirtti. Peki bu izler nasıl olmuştu? Raporda dizle göğse basılıp ağız ve burnun yastıkla kapatılması mümkün değerlendirilmesi yapıldı. Denizolgun'un bu şekilde nefessiz bırakılma ihtimali olduğu belirtildi. Yeni raporla ortaya çıkan bir diğer kritik bilgi toksikoloji incelemesi oldu. Bilirkişi raporuna göre Denizolgun'un otopsisinde gerek dokularda, gerekse cenazenin çürüme sıvılarında baryum, arsenik, kadmiyum, cıva ve nikel gibi ağır metallere rastlandı. Ancak raporda bu ağır metallerin seviyelerinin düzey olarak belirtilmediğine dikkat çekildi. Yani ölümün bu maddeler kaynaklı olup olmadığı net değil. Şimdi gözler fethi kabir sonucu elde edilen bulgularla ilgili hazırlanacak yeni raporda. Kesin ölüm nedeniyle ilgili iki adli tıp kurulundan ortak değerlendirme istendi. Sakin, sakin. Şüpheli ölüm raporunun ardından başsavcılık soruşturmasını genişletti. Denizolgun'un yeğeni olan ve ölümünden sonra Süleymancılar cemaatinin lideri olan Alihan Kuruş hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Ayrıca Denizolgun için beyin kanaması sonucu doğal ölüm raporu veren doktorlarla otopsi görüntülerinin olmadığını söyleyen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da soruşturma yürütülecek.
0: Şimdi çok çarpıcı bulgular var bu raporda. 10 yıl sonra çıkan yeni rapor. Haberde de gördük. Gelin şöyle bir bakalım. Daha sonra konuğumuza soracağız. Denizolgun dosyasındaki yeni bilirkişi raporu bize ne söylüyor? Göğüs bölgesinde 4 ayrı ekimoz tespit edildi. Dizle göğse bası, ağız ve burnun kapatılması mümkün diyor bu rapor. Beyin kanamasına bağlı doğal ölüm raporu vardı öncesinde ilk raporda. Buna şerh düşüyor bilirkişi raporu. Ağır metal bulgusu üzerine zehirlenme ihtimali yeniden araştırılacak. Bu da ayrıca bilirkişi raporunda yer alan bir başka başlık. Bu bilirkişi raporunu Profesör Doktor Nevzat Alkan imzası var. Dolayısıyla böyle bir bizim de konuğumuz olmuştu daha önce. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Bundan sonraki süreçte acaba ne olacak şimdi? Bir konuğumuz var. Adli tıp uzmanı Doktor Taner Güven bizimle. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk Sena Hanım.
0: Çok teşekkürler. Şimdi bilirkişi raporu yastıkla boğulma mümkün diyor. Bu ekimoz ne demektir? Ve bilirkişi raporu yani size ne söyledi? bir adli tıp uzmanı olarak ilk değerlendirmeniz ne olur?
2: Şimdi ekimoz dediğimiz şey cilt altındaki küçük damarların yırtılıp o dokuların arasına kanın girip orada pıhtılaşması, dışarıda morluk olarak gözüküyor. Eğer Nevzat hocamız, biz tabii videoları seyretmediğimiz için otopsi videosunu kesin bir şey söyleyemiyorum ama o cilt açıldığında, kaldırıldığında göğüs cildi altında kanamaya dair bulgu gördüyse ve buna dayanarak bu ekimozdur diyorsa, o kişinin göğsün o bölgelerine, tarif edilen bölgelerine darbe aldığı kesin. Çünkü ekimoz öldükten sonra oluşamaz. O mümkün değil kalp durduktan sonra. Ancak canlıyken alınan darbede olur. Kişinin canlıyken darbe aldığını gösterir ekimoz. Veya oraya çok şiddetli baskı uygulandığını gösterir. Ve bu canlıyken olmuş durumda. Otopsi raporunun şimdi beyin kanamasına muhalefet şerhi düşülmesini videoyu seyretmediğim için bilemiyorum tabii ki ama yani anlatılan kadarıyla veya basında takip ettiğim kadarıyla beyin kanaması otopsiye dair bulgularda çok net gözükür. Yani eğer canlıyken bir damar yırtıldıysa beynin içinde, o beyin kanamasını takibinde ölüme sebebiyet olduysa, kafatası açıldığında, çünkü beyin tamamen dışarı alınıyor, detaylı olarak inceleniyor, dilimleniyor hatta, yani klasik olarak 8 ayrı dilime bölünür, bütün boşlukları incelenir, zarları incelenir, her şey incelenir. Yani yalan söylenmesi dışında bir ihtimal yok beyin ölümü, eğer beyin kanamasından ölüm değilse. Ha, videoda ne göründü onu bilemediğim için tabii daha ileri bir yorum yapamıyorum. Ama eğer beyin kanamasından ölüm gerçekleşmedi deniyorsa, onu maalesef otopsi yapan doktorda bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Yani yorumum o olur. Çünkü gözde hani bu tomografi gibi bir şey de değil, atlayabileceğiniz bir şey değil. Elinizi alıp beyni inceliyorsunuz, dilimleyip ince ince bakıyorsunuz. Yani mümkün değil atlamak.

0: yayınlanması.
1: Kaç doktor imza atar bu otopsi raporlarının altına?
0: Otopsi raporunu normalde bir doktor yanında bir otopsi teknisyeni yapar. Bir de morg sorumlusu olur. Yani o günkü otopsilerin sorumlu uzmanı diyeyim işte. Genelde akademik ünvanlı bir kişidir o. O da dolaşır bakar hani ne yapıyor çocuklar diye. Ama temel olarak bir kişi yapar otopsiyi. Hı hı. Tabii morg salonunda kamera
1: raporu da o kişi mi yazar değerli hocam?
0: Morg salonunun içi kamerayla izleniyor. Evet. Son dediğinizi duyamadım.
1: Raporu da o doktor mu yazar?
0: Tabii ki o doktor yazar. Kendi imzasını atar. Ondan sonra ama imzaya açılır. Yani kurum başkanına kadar giderim. İşte morg sorumlusu imzalar, patolog imzalar. Çünkü kanunen patologun da olması gerekiyor. Ama patolog daha sonra örnekleri daha çok inceliyor. Veya örnek alınması gereken bir durum varsa otopsi salonuna davet edilir. Örneklerini alır, laboratuvara götürür. Yani doğrudan patolog hani büstürü yerini alıp yapmıyor. O işi yapan otopsi teknisyeni.
1: Doktor da
0: elinde fotoğraf makinesiyle.
1: Buyurun tamamlayın. Ben sonra sorayım soruyu.
0: Doktor da elinde fotoğraf makinesiyle teknisyenin yaptığı otopsiyi izler ve bulguları fotoğraflar. Fotoğraflama işini o sorumlu doktor, otopsiden sorumlu doktor yapar rutin şartlarda.
1: Burada.
0: Yani dolayısıyla dediğim gibi hani bir beyin kanamasından ölüm değilse orada birkaç kişide ciddi sıkıntı olabilir yani.
1: Birkaç kişi dediğiniz?
0: Yani doktor, otopsi teknisyeni, yani otopsi teknisyenin imzası yok ama gördü, o da görüyor gözüyle çünkü. Morg sorumlu uzmanı ve patoloğun da aslında davet edilmesi, o edilip edilmediğini bilmiyoruz, o otopsi sonunda çıkar. Ama eğer patolog gelip de kendisi aldıysa o beyin dokusundan örnekte, çünkü beyin kanaması varsa kanamalı bölgeden örnek alınıp onun patolojik incelemesi de yapılacak. Yani mikroskop altında da incelenecek. Onu patolog bizzat kendisi aldıysa onda da sıkıntı vardır. Çünkü dediğim gibi elinize alıp tek tek yapıyorsunuz. Hani kaçırma diye bir ihtimal yok, görememe diye bir ihtimal yok.
1: Şimdi adli tıp ve adli tıp süreçleri çok hassas, çok dikkatle izlenen süreçler ya, hep böyle anlatılır kamuoyunda.
0: Öyledir de zaten.
1: Ve öyledir de hakikaten. Burada bu şerhleri düşecek kadar bilir kişi, yani demek ki videoda dahi görünen çok net bazı göstergeler var, öyle değil mi?
0: Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü hani videoyu görmediğim için yorum yapamıyorum ama hani Nevzat hocamızı tanıyorum. Öyle hani şey zannetmiyorum, görmediği bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum. Demek ki çok net görüntüler var diye düşünüyorum ama bu tamamen görmeden söylediğim bir şey benim. Peki, ama Nevzat hocamız bir şey gördü ki bunu söylüyor diye düşünüyorum yani açıkçası.
1: Raporda aynı zamanda videoda defalarca isteniyor. Ve defalarca video yok deniyor. Daha sonra ortaya video çıkıyor. Bu video yani nasıl yok denebilir? Nasıl yok olabilir bir video? Hiç çekilmediği olmuş mudur? Burada da siz yine bir kasıt arıyor musunuz? Görüyor musunuz?
0: Çekilmemesi mümkün değil. Çünkü kanunda yani ceza muhakemeleri kanununda açık ve net olarak ceset fotoğraflanır, otopsi fotoğraflanır ve video çekimi yapılır diye yazıyor. Kanunda açıkça yazıyor. Kanunda böyle yazdığı için de çekim yapılmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Zaten çekimin yapılmaması kendisi suç. Yani kanuna aykırı. Yani muhakkak ki çekim yapılıyor. Arşivde nasıl kaybolur? Yani onu idari süreçlere sormak lazım. Çünkü hani morg arşivi belli, hangi sistematiğe göre, hepsinin protokol numarası vardır, tarihi bellidir. Belli bir sistematiğe göre o arşive yerleştirilir. Onu idari süreçlere sorgulamak lazım. Yani çünkü arşivde kaybolması çok büyük bir şey. 10 sene ağır cezada yargılanmayı gerektiren bir şey. Yani o da çok ağır bir suçtur.
1: Yani sadece arşivde kaybolması da çok ağır bir suç diyorsunuz.
0: Tabii sadece arşivdeki şey kaybolduysa, o kayıptan kim sorumluysa 10 seneyle yargılanır mahkemede. Bu konuda da kanun var, çok açık yani.
1: Kaydı kim yapar otopsi anında? Video kaydını. İşte
0: sorumlu doktor yapıyor.
1: Doktor yapıyor.
0: Fotoğraf teknisyeni de var. Yani sırf fotoğrafla görevlendirilmiş bir kişi var ama o daha çok hani çok özel bir şeyler olursa o da çağrılıyor. Ama rutinde işte sorumlu otopsi yapan doktor da fotoğraf makinesi de oluyor. Hani farklı gördüğü

0: yerleri, ölüme sebep olduğunu düşündüğü lezyonları fotoğraflıyor. Cesedin genel fotoğrafını çekiyor. O şekilde yürüyor.
1: Bir soru daha size. Burada ağır metal ile ilgili de yine bir ihtimalin üzerinde duruluyor anlaşılan o ki. Daha önce bu bir iddia olarak da haberlere yansımıştı. Şimdi fethi kabir işlemi yapıldı. Cenazeden detaylar alındı. Bazı bulgulara bakılıyor. Çıkar mı ağır metal varsa 10 yıl sonra da?
0: Şimdi ağır metal aşağı yukarı maalesef diyeyim bütün cenazelerde çıkıyor artık. Çünkü sanayi kirliliği mevcut. Yani yağmurla şunla bunla taşınıyor. Orada o yüzden dozu önemli. Ne kadar çıktığı önemli o ağır metallerin. Ve tabii ki yayılımı vücutta önemli. O takip edebildiğim kadarıyla dozu falan belirtilmemiş şeyde otopsi raporunda. Halbuki belirtilmesi lazım. Yani nanogramına kadar şu kadar çıktı, bu kadar çıktı diye. O belirtilmediyse o da bir sıkıntı. Ama dediğim gibi az miktarda, eser miktarda ağır metal artık maalesef neredeyse tüm cenazelerde çıkıyor. Çünkü sanayi kirliliği özellikle büyük şehirlerde çok yaygın. Bunlar hep sanayi atıkları, sölen kadmiyumdur, baryumdur. Hepsi var yani, hepimizde var maalesef.
1: Peki çok kısa bir soru, vaktim de kalmadı ama bu kadar yani video var, fotoğraf var. O video üzerinden bugün yapılan değerlendirmelerde çok net bazı göstergeler var diyor bilir kişi. Buna rağmen doğal ölüm, ya bu iddiayı, bu raporu nasıl yazıp bunun altına, ya bu kadar uzun ve dikkatli izlenen bir süreç ya bu. Kamerayla da kayıt altına alınan, arşivlenen bir süreç. Bu nasıl bir, yani burada nerede, nasıl bir kırılma olabilir de böyle bir şey yazabilir biri?
0: Yani kendine çok aşırı güvenen ve arkasında da büyük güç olduğunu düşünen biri bunu yapabilir. Yoksa kimse hani aman hatırım için falan da böyle bir şey cesaret edemez. Yani ciddi büyük güçlerin harekete geçmesi gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi çok iyi takip ediliyor. Videoya alınıyor, kameraya alınıyor. Kaç kişinin elinden geçiyor o rapor. Sonra o morg salonda tek başına değil ki otopsi
1: Yani
0: yapan
1: kimse
0: doktor.
1: kolay
0: 8
1: kolay buna
0: tane masa
1: cüret
0: var orada.
1: edemez diyorsunuz.
0: Tabii, yani 8 tane masa var orada. Bazı durumlarda genelde 3-4 tanesi dolu olur ama 8'inin de dolu olduğu durumlar var. Yani orada 10-15 kişi olabiliyor morg salonun içinde. O kadar kişinin önünde, gözü önünde, bütün salon kamera kaydı altındayken, kaç ayrı elden geçecekken, kör gözüne parmak bir şey yapma cesaretini tek başına bulamaz hiç kimse. Yani müstakil bir kişinin bir kabahati değildir bu. Silsile halinde gider eğer doğruysa, tabii bilmiyoruz. Şu anda bu bir soruşturma aşamasında.
1: Tabii.
0: Ama sonuçlanır ve hakikaten sahtekarlıkla o raporun düzenlendiği ortaya çıkarsa o epey bir kişiyi ilgilendirir diye düşünüyorum. Bir
1: Çok
0: kişinin yapacağı
1: teşekkür
0: iş değil.
1: ederim. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Adli tıp uzmanı Doktor Taner Güven. Çok sağ olunuz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Devam edelim şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Tüm çabamız müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda gövdemizi de taşın altına koyduk dedi. Cumhurbaşkanı terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinde kararlılık vurgusu yaptı.
2: Tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız. Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara

0: Deriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek, azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de faaliyet gösteren SDG-YPG terör örgütü lağvedildiğini açıkladı ve buna ilişkin değerlendirmeler geldi Kılıçdaroğlu'ndan. Suriye'de kalıcı barış ve istikrar yolunda atılan adımları memnuniyetle karşılıyorum ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. SDG'nin silahlı yapılarının Suriye devletine entegrasyonu yönündeki gelişmeler yalnızca Suriye'nin geleceği açısından değil, bölgemizin huzuru ve güvenliği açısından da büyük önem taşımaktadır dedi. Gelişmelerin Türkiye açısından da önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Türkiye'nin kendi iç barışını güçlendirmesi yalnızca ülkemiz için değil, Orta Doğu'nun barış ve istikrarı açısından da çok önemli bir güvence olacaktır. Vakit kaybetmemeliyiz. Türkiye, Orta Doğu'da savaşların tarafı değil, barışın kurucu gücü olmalıdır ifadelerini kullandı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki kritik toplantı var. Merkez Yürütme Kurulu ve parti meclisi toplantıları yapılacak. Gündem ne? Kurultay takvimi ne zaman duyurulacak? Hepsini Serkan Şimşek'ten alacağız. Şimdi Serkan, söz sende.
2: Sena Alkan, bugün Cumhuriyet Halk Partisi için oldukça önemli bir gün. Kritik iki toplantı var senin de ifade ettiğin gibi. İlk etapta MYK toplanacak, ardından parti meclisi, partinin en üst karar alma organının bugün toplantısı olmuş olacak. Her iki toplantıda da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık edecek. Hemen gündem maddelerine geçecek olursak, kuşkusuz her iki toplantının da ana gündem maddesinin kurultayla ilgili hazırlık süreci olduğunu ifade edelim. Kurultay sürecinin tamamlanması için şu andan itibaren minimum 4 ay bir sürenin ifade edildiğini paylaşalım. Dolayısıyla bugün hem MYK toplantısında hem de parti meclisi toplantısında bir kez daha kurultay hazırlıklarında gelinen aşama masaya yatırılacak Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve kurmayları tarafından. Tabi dün de önemli bir gelişme oldu. Hatırlanacaktır. Mutlak kutlan kararı sonrası 5 temyiz başvurusu vardı yargıya. Bu kararın iptali için temyiz başvurusu yapılmıştı. Bunlardan 3'ü dün geri çekildi. Ancak CHP'nin kurumsal başvurusu hala devam ediyor. Hatırlanacaktır. O dönemde CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel Başkanlığı'nda CHP'den kurumsal bir temyiz başvurusu yapılmıştı. O başvuru hali hazırda geçerliliğini koruyor. Dolayısıyla bugün de MYK toplantısında ve PM'de elbette o temyiz başvurusunun geri çekilip çekilmeyeceği noktasında da yine görüş alışverişinde bulunulacak, masaya yatırılacak bir konu. Tabii dün yine genel merkezde önemli bir toplantı daha yapılmıştı. O da il başkanları toplantısıydı. Kemal Kılıçdaroğlu toplantının ardından yaptığı açıklamada "bizden ayrılıp gidenle kavga etmeyin, bizim derdimiz ayrı" ifadelerini kullanmıştı. İl başkanlarıyla birlikte de aslında mahkeme kararının ardından yeniden yönetime gelmesiyle birlikte ilk toplantısını yapmıştı. Ve 81 il başkanına onların görev sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapmıştı. Bugünkü kritik toplantılarda da dünkü toplantının yansımaları yine masada olacak ayrıntılardan bir tanesi. Bir diğer taraftan 9 Eylül tarihi yaklaşıyor. Oldukça önemli bir tarih CHP için. CHP'nin kuruluş yıl dönümü. 9 Eylül ile ilgili de hazırlıklar yine bugün de yine masaya yatırılmış olacak. Aynı zamanda bunun planlamasıyla birlikte 9 Eylül'den sonra, yani kuruluş yıl dönümünden sonra da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm Türkiye genelinde il gezilerine de hız vermesini bekliyoruz. Tabii bazı yeni partiyi destekleyip yine de CHP'de kalan isimler vardı. O isimler Gül Çiftçi, Selin Sayıkböke gibi hala hazırda hala CHP'de faaliyet gösteren ama yeni partiyi desteklediğini bildiğimiz isimlerdi. Bu isimlerle ilgili de ihraç konusunun olabileceği yine bugünkü toplantılarda ele alınacak. Dolayısıyla oldukça yoğun, önemli başlıkları olan iki toplantı yapılıyor bugün CHP'de. Biz de gün boyunca bu toplantılara ilişkin ayrıntıları paylaşmayı sürdüreceğiz.
1: Serkan Şimşek CHP'de gündemi aktardı. Devam edelim haberle. Milli Savunma Bakanlığı Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümüne ilişkin bir video paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Büyük Taarruz'a ilişkin gerçek görüntüler yer aldı. Bağımsızlığın mührü Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922, bir milletin kaderini değiştiren Büyük Taarruz'un ilk adımı atıldı ifadelerine yer verildi. Paylaşımda Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz notu düşürdü. Önüde güçlenen inanç. Suriye'ye dönelim şimdi. 14 yıllık iç savaştan sonra ülkelerine dönen Suriyeliler Türkiye'yi unutmadı.

0: kendi ülkelerinde Türkçe konuşuyor, Türkiye'yi özlüyor. Hatta yeni açtıkları dükkanlarına Türkçe isimler veriyorlar. Habertürk ekibinden Alihan Tok ve Ahmet Ulu da Halep'te Türkiye'den dönen işletmecilerle konuştu.
1: Çıktık Türkiye'ye, sığındık. Allah'a da onlardan bin kere razı olsun.
2: Savaş için çıktım. Savaş bitti. Onun için tekrar Suriye'ye geldim. Çalışıyorum. Allah şükür, elhamdülillah.
3: Bombalardan kaçan Suriyelilerin sığınağıydı Türkiye. Savaş bitince ülkelerine geri dönmeye başladılar. Ama Türkiye'yi hiç

0: şimdi o ekonomiyi tekrar canlandırmak istiyor.
1: 2-3 ay oldu biz dönene kadar. Mesleğimizi açtık, başladık Allah'a şükür.
0: Türkiye'de çalışıp birikim yapanlar Suriye'de dükkan açmaya başladı. O dükkanları hemen tanımak mümkün.
2: Hemen arkamızda tarihi Halep Kalesi, Suriye'nin önemli sembollerinden bir tanesi. Kalenin çevresinde şöyle çarşıya çıktığınızda gözünüze Türkçe tabelalar çarpıyor. Mesela bakın bir hediyelikçi, adı İstanbul. Hemen karşı tarafta da Bursa Kafe var. Uzun yıllar Türkiye'de kalıp ülkesine dönen Suriyeliler dükkanlarına Türkçe isimler veriyorlar.
1: Bursa'yı buraya taşıdık. İsmini verdik. Oradaki havaları içeride yapmaya çalıştık. 2014'te Türkiye'ye çıkmıştık. 12 senemiz orada kaldık. Geçen sene buraya döndük. Ve buraya döndüğümüzde orayı pek özledik. Oranın havasını buralarda görmedik. İstedik ki yanımızda Bursa'da bulunsun.
3: Türkiye'de oturduğum Türklere çok teşekkür ederiz. Ben İstanbul açtım. Baktım en büyük şehir İstanbul.
0: Kendi yurtlarına dönseler de Türkiye'de yaşadıkları günleri özlemeye, açılan kucak için minnet duymaya devam ediyorlar.
1: Hatay ismi çünkü o orada bir 10 sene 15 sene kaldı. Artık oranın meslek sahibi oldu. Özlemez olur mu 15 senedir oradayım. Yani küçükten beri orada yani yaşadım. Orada büyüdüm. Kendi ikinci memleketim diyebilirim yani.
4: Burada olabildiği kadar Türkler de gelir. Onlarla görüşürüz. Türkçemizi de unutmayız. Daha önce de olduğu gibi şimdiye kadar kardeşiz.
5: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın diplomasi masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Hürmüz Boğazı düğümü de çözülemiyor. Amerikan Başkanı Trump boğazdaki mayınlar temizlendi derken İran ve Umman boğazdan geçişler için yeni bir plan üzerinde anlaştı. Anlaşma kapsamında boğazda taşıma güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde olması kararlaştırıldı. Güney koridoru tamamen kapatıldı.
6: ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınlar temizlendi dedi. Tahran'dan Umman'la varılan geçici deniz koridoru anlaşmasının detayları geldi. ABD ve İran'ın yeniden masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Hürmüz Boğazı düğümü de çözülemedi. Boğazdaki tüm mayınların temizlendiğini açıklayan ABD Başkanı Trump, yeni mayın döşeyen herhangi bir gemi veya tekne derhal imha edilecek dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Boğaz'daki mayınların temizlenmesi ve geçici bir deniz ulaşım koridoru oluşturulması konusunda Umanlı mevkidaşı Busaidi ile görüştü. Görüşmenin ardından Umman'la varılan anlaşmanın detaylarını İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi paylaştı. Buna göre Hürmüz Boğazı'nda taşıma güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde olması kararlaştırıldı. Umman, Güney Koridoru'nu tamamen kapatmayı kabul etti. Güzergahın geçici olduğu ve Umman'la kalıcı bir güzergah konusunda müzakerelerin devam edeceği belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olduğunu da söyleyen Garib Abadi, gemilerin boğazdan geçtiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Pakistan Genelkurmay Başkanı Müner'in Tahran ziyaretine de değinen Garib Abadi, Müner'in aracılığıyla ABD'nin mutabakata uyması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması için taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğinin iletildiğini belirtti. ABD'nin İran'a askeri saldırılar yerine ekonomik baskı ve deniz ablukasını ön plana çıkaracağı iddia ediliyor. ABD Başkanı Trump, İran'a karşı şimdiye kadar eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ilan etmişti.
5: Rusya ve Ukrayna arasında dün gece de karşılıklı saldırılar vardı. Ukrayna İHA'ları Rusya içindeki bir lojistik deposuyla petrol rafinerisine hedef aldı. Öte yandan Rusya, Ukrayna'ya NATO askerleri konuşlandırılması önerisinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
6: Ukrayna dün gece de Rusya'yı vurdu. Moskova ise Ukrayna'ya NATO askeri konuşlandırılması fikrine karşı çıktı. Ukrayna yaptığı İHA saldırısında yine Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait bir depoyu hedef aldı. Tombov bölgesindeki depoda saldırıdan sonra yangın çıktı. Tombov valisi yanan alanın yaklaşık 100 bin metrekare olduğunu açıkladı. Saldırıda en az bir kişi yaralandı. Ayrıca Nijni Novgorod bölgesindeki bir petrol rafinerisi de İHA'ların hedefi oldu. Tesisin Rusya'nın en büyük 4. rafinerisi olduğu belirtildi. Rusya'nın ise Ukrayna'nın her son bölgesindeki bir termal enerji tesisini vurduğu, tesiste hasar oluştuğu belirtildi. Taraflar karşılıklı saldırılarına devam ederken barış çabaları da sürüyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ülkesinin barışçıl çözüm yollarına açık olduğunu söyledi.

0: Ancak Ukrayna'ya NATO askerleri konuşlandırılması fikrine karşı çıktı.
1: NATO üyesi ülkelerden askeri birliklerin Ukrayna topraklarına konuşlandırılması niyetiyle ilgili tartışmalar ilk kez yaşanmıyor. Bunun bizim için kabul edilemez olduğunu çeşitli düzeylerde defalarca dile getirdik.
0: Moskova, Kiev'in NATO üyeliği hedefine şiddetle karşı çıkıyor. Ukrayna ise 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı şekilde ilhak edilmesinin ardından NATO ile işbirliğini artırmıştı. Bu işbirliğine karşı çıkan Rusya, 2022'de Ukrayna'ya karşı savaş başlatmıştı. Taraflar, 4 yıldan uzun süredir devam eden savaşı bitirmeye sıcak bakıyor, ancak şimdilik müzakere masasına oturmayı kabul etmediler.
2: Almanya'da yapılan son kamuoyu araştırmasına göre aşırı sağcı AfD özellikle ülkenin doğusundaki eyaletlerde açık ara öne geçti. Üstelik Başbakan Merz'e olan destek de %13 gibi düşük bir seviyede ve şimdi iddiaya göre Berlin yönetimi aşırı sağın zaferini nasıl engelleyeceğini tartışıyor.
0: Almanya'da merkez sağcı Başbakan Merz'e destek verirken aşırı sağın temsilcisi kabul edilen AfD anketlerde zirveye yerleşti. Almanya'nın doğu eyaletlerinde yapılan son kamuoyu araştırmasına göre yabancı karşıtı Almanya için alternatif partisi AfD %43 oyla birinci sırada. Sol parti %16 ile ikinci olurken iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik ise %13'te kaldı. Almanya genelinde de durum benzer. AfD %28 ile ilk sırada yer alırken Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden oluşan ittifak %21 ile ikinci. Yeşiller %16 ile üçüncü sırada yer aldı. Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de seçmenlerin siyasi partilere duyduğu güvenin düşük oluşu. Katılımcıların %56'sı Almanya'nın sorunlarını en iyi şekilde çözebilecek hiçbir parti görmediğini belirtti. Almanya Başbakanı Merz'in çalışmalarından memnun olduğunu söyleyenlerin oranı %13'te kalırken, memnun olmadığını söyleyenlerin oranı %85 oldu. Aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de yapılacak seçimlerde zafer kazanması bekleniyor. Politico'nun haberine göre Berlin yönetimi de şimdi aşırı sağın zaferini nasıl engelleyeceğini tartışıyor. Habere göre iç istihbarat bilgileri olmak üzere hassas devlet verilerinin korunmasından mali yardımların sınırlandırılmasına kadar AfD yönetiminin nasıl sınırlandırılabileceğine ilişkin seçenekler tartışılıyor. Kamuoyu desteğini artıran AfD'den dikkat çeken bir adım da geldi. AfD milletvekili Maximilian Krah, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.
2: Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yeni doğan ünitesinde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 15 bebek hayatını kaybetti. Yerel basına göre İslamabad'daki Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde bulunan yeni doğan ünitesindeki klima kompresörünün patlamasının ardından yangın çıktı. Yetkililer yangın anında ünitede bulunan bebeklerden birinin kurtarıldığını, 15 bebeğin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kurtarma ekipleri yangının söndürüldüğünü ve olay yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirirken yangının çıkış nedeninin incelenmesi amacıyla soruşturma komitesi kuruldu. İstanbul'da eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının vurulmadan hemen önce babasını aradığı ortaya çıktı. Genç kadın babasına "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" demiş.
0: Yaşanacakları tahmin etti, babasını aradı. "Hakan bana zarar verecek" dedikten sonra vuruldu ve canından oldu. İstanbul'da yaşayan Şerife Gezer, Gazi Osman Paşa'da bir yufkacıda katledildi. Katil zanlısı genç kadının eski sevgilisiydi. Yaklaşık 10 yıllık gönül ilişkisinin ardından 2 yıl önce ayrılmışlardı. Ama Hakan Sayacı, Şerife Gezer'in peşini bırakmadı. Öğle saatlerinde kadını takip etti, sığındığı iş yerinde peş peşe tetiğe bastı. Hastanede hayatını kaybeden Şerife Gezer'in babası polise ifade verdi. Genç kadının öldürülmeden önce babasını aradığı ortaya çıktı. Şerife Gezer babasına "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" demişti. Sonra da genç kadın vuruldu. Baba katil zanlısının kızının peşini bırakmadığını söyledi.

0: katil zanlısı ile ilgili adli süreç devam ediyor. Zanlının kasten yaralama suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Şerife Gezer'in cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
1: Sakarya'da kimyasal sızıntı paniği yaşandı. Bir kamyondan sızan kimyasal madde iki kişiyi hastanelik etti.
0: Kamyondaki varillerden yola kimyasal yayıldı. Kimyasalı soluyanlar hastanelik oldu. Kocaeli'den Zonguldak'a tuz ruhu taşıyan kamyon Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halindeydi. Bilinmeyen bir nedenle kamyondaki varillerde sızıntı oldu. Kimyasal sıvı yola yayıldı.
2: Asit kamyonunu gördüm. Dörtlüğü yakmış gidiyordu seyir halinde. Sonra köprübaşı ışıklarının olduğu yerde bir müsait kenara çekti. Ondan sonra ben yanında durdum. Dedim ki burada durma halkın içinde.
0: Çevredekilerin uyarısı üzerine şoför kamyonu Hendek Küçük Sanayi Sitesi önündeki yan yola çekti. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Bölge güvenlik şeridine alındı.
3: İtfaiye ekipleri, AFAD, ambulans, jandarma tüm birimleri çağırdı. İlanda oluşan gazdan dolayı iki vatandaşımızda solunum yoluyla ilgili bir problem, sıkıntı var.
0: Sızıntıdan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.
4: Asit patlayınca ben de bir anda orada ortada kalmış gibi oldum. Bayılınca da amcam buraya yatak sahasına yetiştirdi.
0: Çevre sakinlerine dışarı çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı. Sanayi sitesine giden yol kontrol amacıyla sabah saatlerine kadar kapatıldı. Sızıntı kontrol altına alındı. Ekipler çevrede temizlik çalışması yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Türk Eğitim Derneği son birkaç yıldır hayatımızın merkezinde olan yapay zeka ile ilgili bir rapor hazırladı. Yapay zekanın eğitimdeki yeri uluslararası örneklerle beraber incelendi. Şimdi çarpıcı bazı veriler, tespitler ve öneriler var. TED Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu üyesi Selçuk Pehlivanoğlu bizimle. Hoş geldiniz.
5: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Hakikaten yapay zeka hayatımızın her alanında ama biz bunu eğitimde nasıl kullanabiliriz, kullanmalıyız, nasıl entegre edebiliriz? Sizin raporunuz hangi önerileri sunuyor?
5: Yani öncelikle bir yapay zekanın 21. yüzyıldaki ülkeleri ve hatta ülkelerin bekası için riskleri ve avantajlarına bakmak lazım. Çünkü eğer yapay zeka, daha doğrusu teknolojik süreçleri iyi yönetmezseniz maalesef ülkelerin bekaları için ve bireylerin geleceği için, ülkelerin kültürü için çok büyük bir risk taşıyor. Yani şunu söyleyeyim, insanoğlu ateşi evcilleştirdi. Sonra tekerleği icat etti. Sonra buhar ve elektriğin gücünü kendi kontrolüne alarak bir devrim yaptı. Daha sonra sanayi devrinde ise insanın kas gücünün yerine makine gücünü geçirerek ilk defa teknolojik olarak üretimi ön plana çıkardı. Şimdi çok büyük bir riskle karşı karşıyayız. Artık makineler insan beyninin yaptığı fonksiyonlara ortak oluyor. Dolayısıyla bunun da dünyada birkaç şirketin elinde olduğunu düşünürseniz büyük riskler taşıdığınızı unutmayın. Bugün beyin Amerika'nın elinde, çipler Tayland'ın elinde, bellek ise Güney Kore'de. Yani bugün Hürmüz krizinden, petrol artışından bahsediyoruz ya, bir Amerika, Çin eğer Tayland körfezinde bir olay olursa onu çok mumlar ararız. Hatırlayın, geçen sene ufacık bir yazılıma hacklenmesinden dolayı havayollarının tamamı kilitlendi dünyada.
1: Uçuşlar yapılamadı.
5: Bir çip krizi dünyayı tamamen kilitler. Risklere şöyle bir çok hızlıca bakalım. Bakın yapay zekada biz dijital diktatörlük diyoruz. Yapay zeka sizi analiz ediyor, sizi çözümlüyor, sonra sizi yönlendiriyor. Artık telefonda konuşmadan bile dışarıdan konuştuklarınıza reklamlar düşüyor. Yani siz aslında bir sanal dünyada kendi arzu ettiklerinizi sandığınız, aslında yönlendirildiğiniz bir dünya düzeni içerisinde yaşıyorsunuz. Ve bunun için arasında bir de bilişsel devir yaşıyorsunuz. Ne demek ki bilişsel devir? Yaşlılar sudoku oynarlar beyin çalışsın diye. Siz artık veriye ulaşmakta, veriyi analiz etmekte, akıl yürütmekte, problem çözmekte ihtiyacınız duymadığı için beyin kullanmadığı fonksiyonları yok eder. Ne demek bu? Türkçesi beyin ölüyor. Dolayısıyla çok ciddi bir riskle karşı karşıyasınız. Bütün bunların dışında Stanford'ın yaptığı bir araştırma var. Dünyada 300 milyonun üzerinde 25 yaş altı genç yapay zeka kullanıyor. Türkiye'de 25 yaş altında %40'ı yapay zeka kullananların toplamının %40'ı 25 yaş altında. Hı hı. Ödev için mi kullandıklarını sanıyorsunuz? Hayır. Duygu ve inanç devri. Yani iç dünyalarını, yalnızlıklarını, duygusal yüklerini makinelere devrediyoruz.
1: Tüm bu dedikleriniz o kadar endişe verici ki.
5: Son bir tane daha söyleyeyim. Biz buna Türk Eğitim Derneği olarak yapay zekaya kültürel, kültürel turva atı diyoruz. Bakın bu şirketler kendi ülkelerinin bir tanesinin geçen yılki zararı 14 milyar dolar. Ve bunlar o ülke tarafından finanse ediliyor. Daha doğrusu bu şirketler kendi ülkelerinin kültürlerini, inançlarını ve siyasal yaklaşımlarını ve tarihi empozelerini istediği şekilde bütün dünyaya yayabilirler. Bu aslında bugün konuştuğumuz aile yapımız, bugün konuştuğumuz kültürümüz, bugün konuştuğumuz değerlerimizin tamamının yok edilebileceği manasına gelir. Bunlar negatif yanları. Ama bir de teknolojinin iyi olarak kullanabileceğiniz şeyler var. Ama bunu kullanırken bilinçli olmanız lazım. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde çıkarılan tüm raporlar, biz 11 ülke onlarca kuruluş inceledik. Dünyada yapay zeka ne yaptı diye. Bir örnek vereyim. Güney Kore 860 milyon dolar harcayıp yapay zekayı zorunlu ders haline getirmişti, çıkardı. İsveç 20 yıldır okullarında tablet dağıtıyordu, vazgeçti. Niye biliyor musunuz? PISA sınav skorları düşmeye başladı. Amazon yazılım şirketi, baş mühendisi onay olmadan yapay zeka kullanımını yasakladı.
1: Neden?
5: Çünkü Amazon 2,5 saat kilitlendi, 2 milyar dolar zarara geldi. Yani yapay zeka aslında bir sentetik bilgiye geçmeye başladı. Ne demek bu? İnsan bilgisini tüketti. İnsanın ürettiği tüm bilgiye sahip, şimdi kendi bilgiyi uyduruyor. Onun için
1: iki şey sorabilir miyim buradan size? Birincisi ebeveynler, yani benim de iki tane çocuğum var. Siz bunları anlatırken ben şunu düşünüyorum. Peki bu çağda, bu dijitalleşmiş dünyada ben bir ebeveyn olarak ne yapmalıyım? Bu birinci soru. İkinci soru, mesela derslerden çıkarıldı dediniz. Biz entegre etmeye çalışıyoruz. Entegre etmemeli miyiz o zaman eğitim hayatımızın?
5: Hayır, şunu söyleyeyim. Biz bunu yapay zeka birazdan söyleyeceğim, ehliyeti olarak tanımlıyoruz. Aslında şu, Türkiye'de bütün raporlar ki Cumhurbaşkanımız geçen hafta eylem planını da açıkladı. Yapay zeka eylem planı. Biz Türkiye'de evra hazırlamakta çok iyiyiz. Dünya ile eşdeğeriz. Fakat evran uygulanmasında sorun yaşıyoruz. Yani şu anda yapay zeka ile ilgili bizim okullarımızda 5. 6. sınıflarda bilişim teknolojileri dersine yapay zeka koyduk. 7-8. Sınıflarda seçmeli ve lisede ise bilişim teknolojilerini bir modül olarak koyduk. Bu kesinlikle yeterli değil. Biz mesela Türk Eğitim Derneği olarak yapay zeka dersi diye bir derse karşıyız. Üniversitede işimiz daha vahim. İçinde hoca yok. Bölümler açıyoruz. Bugün yapay zeka bölümünün devlette doldu, vakıf üniversitelerinde %40 ile %50 doldu, dolmadı. Ama bütün şey şu, bakın yapay zeka hocası çok derin analitik matematik bilmesi gerekir. Tabii. Yapay zeka hocasının derin makine mühendisliği ve öğrenme mühendisliğini bilmesi gerekir. Bu Türkiye'de 50 tane var mıdır bilmiyorum. Yani onu da suçlamak için söylemiyorum. Bu yeni bir kavram ve yetişmek, öncülük etmek ayrı bir şeydir. Biz bugün yapay zeka bölümlerine lisansta 1,5 milyonuncu çocuk aldık. Ön lisansta ise 2 milyonuncu öğrenci aldık üniversite sınavında. Şunu demek istemiyorum.
1: Öğrenciler var ama öğretmen.
5: 1,5 milyonuncu çocuk veya 2 milyon çocuk başarısız demiyorum. Ama bu çocuklar emin olun çoğu matematikte sıfır yapmıştır. Matematikte analitik düşünmeyi bilmeyen bir çocuğun yapay zekada daktilo yazmaktan başka bir şey yapamaz. Bizim buradaki önerimiz şu, okullardaki önerimiz şu. Biz bir yapay zeka ehliyeti vermek mecburiyetindeyiz. Yani yapay zeka ehliyetinden kastımız şu, yapay zeka bilinçli, güvenli ve bilgili kullanma yetkinliğinden bahsediyoruz. Örneğin teknolojiyi kullanırken ilkokulda müzik derslerinde bir de müziği yapay zeka ile yapsınlar. Teknolojiyle tanışsınlar ama teknolojinin etik olmayan değerlerini de etik değildir diye değil, bir bilinçaltı olarak vermek mecburiyetindeyiz. Bunun 3 tane halkası var. Birincisi öğrenci. Bunu kullanabilecek, güvenle kullanacağı bir yetkinliğe sahip olması lazım. Ama bu yetkinliğe sahip olması bilin, öğretmenin buna verebilecek yetkinlikte olması lazım. Yani bizim yaptığımız gibi 10 binlerce saat uzaktan eğitimle öğretmenleri eğitmek değil, öğretmenleri ciddi bir süreçte bunu da kullanmak mecburiyetindeyiz. Üçüncüsü yüksek öğretimdir. Bu yetkinliğe sahip uzman yetiştirmesi gerekiyor. Ama bu mantıkla yetiştiremezsiniz. Dünyayı ileriye götürecek, yani Türkiye önder yapacak mantıkla yetiştiremezsiniz. Biz bunları şey yaparken yetkinlik olarak da şunu söylüyoruz. Bu çocuklar bilme, kavrama, sizin çocuklarınız da dahil olmak üzere uygulama, analiz ve sentez yeteneğine sahip olmalılar. Peki ne yapmanız gerekiyor? Liselerde çıkardığınız lineer matematiği tekrar getireceksiniz. Teknolojinin temeli matematik çünkü. Hele bir de bunu üniversiteye şey yapıyorduk, üniversitelerde kısalsın diye bir şey atıldı ortaya. Sizin matematiksel kavramları, analiz yeteneklerini ve bunları bir yere getirmeniz lazım. Şimdi şunu söyleyeyim, ben öğrencileri suçlamıyorum. Dünyada yapay zekaya karşı bazı reaksiyonlar var, Türkiye'de bu gelişecektir. Öğrencilere biz bitirmekle öğrenmek arasında bir tercih sunuyoruz. Sistemimiz o kadar zihinsel soykırım yapıp bilgi tıkıyor ki. O kadar çocuklarımızı testle tost arasına sıkıştırıp dershanelerin kapısında bekletiyor ki çocuklar bir an önce bitirip bu sistemden kurtulmak istiyorlar. Ama mecburen de üniversiteyi bitirelim diyorlar çünkü başka türlü hayatta hiçbir sıfatım olmayacak diyorlar. O zaman bizim bu kavramı çıkarmamız gerekiyor. Dolayısıyla yapay zekayı başlangıçtan olarak teknolojiyi uygulamamız gerekiyor. Ben Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı olarak akıllı tahtalara karşı çıkmıştım. Öğretmen akıllı olmalı tahtlarını önce demiştim. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde her tarafta akıllı tahtı yok, teknoloji sınıfları vardı. Bugün de biz şunu söylüyoruz. Eğer biz yapay zekayı bilinçli bir şekilde, kademeli bir şekilde, teknolojiyi güvenli bir şekilde kullanmalarını öğrenme noktasında şey yaparsak ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Velilerin de şöyle bir şey yapması lazım. Bakın yasakla bir şey olmaz. Çocuklarınızı yasaklayar bir şey yapamazsınız. Çocuklarınızı, ben şuna çok karşıyım. Z kuşağı, Z kuşağı diyorlar. Sizin eminim anneniz babanız da zamane çocuğu diyordu. Benimkiler de diyordu. Bugün dünya daha hızlı olduğu için onlarla değer setlerimiz farklı. Bunu kabul etmemiz gerekir. Ama bizim de kabul etmemiz gereken bir şey var. Biz ne verdik de çocuklara ne alıyoruz? Biz çocuklarımıza ve evlatlarımıza yapay zeka iki tane ders verdik. Yapay zeka nedir den anladığımız yapay zeka açmaksa yapay zeka o değil. Daha doğrusu teknoloji o değil. Biz aslında şöyle bir avantajı var Türkiye Cumhuriyeti'nin. Harvard'ın yaptığı bir kalkınma laboratuvarı araştırması var. Türkiye hala fırsat penceresinde ilk 5'te kalkınma şeyinde. Fakat şu anda 46. sırada ekonomik kalkınmışlıkta. Dolayısıyla bizim bu fırsatı kullanabilmemiz için, yani bakın beyne hakim olmamız mümkün değil. Katrilyonlarca milyar dolar lazım. Tabii. Çipler şu anda dünya büyük bir şekilde, anlaşılmaz bir şekilde Tayland dışında kaliteli çip üretilemiyor. Bellek Güney Kore'de. Biz bunlara hakim değilsek hakim olabileceğimiz tek şey var. İnsan, çocuklarımız. Bu çocuklarımızı cümlenin başında, ortasında, sonunda yapay zeka vah vah vah demekten çıkarıp bilinçli bir şekilde teknolojiyi kullanacakları, teknoloji yarın geliştirecekleri ve teknolojiden de ülkeye ekonomik kalkınma getirecekleri, hayallerini yurt dışında değil ülkede yaşayacakları bir sürece sokmamız lazım. Bunun yolu da eğitimden geçiyor. Nereden başlıyor? Anaokulundan başlıyor.
1: Peki bu bütün bunlar çok önemli ama bütün bunları yapabilecek, az önce dediniz ya, yapay zekayı bilen, kullanabilen, sayıca çok da hızlı gelişiyor. Hakikaten bir böyle sıçrama halinde ilerlerken biz o kısmı nasıl yakalayabileceğiz? Çocukları yapay zekada eğitelim, tamam, ama bunları yapacak beyinleri, öğretmenleri, eğitecek kişileri, onları nasıl arttırabileceğiz?
5: Bakın yapay zeka, herkes moda diyorum ya, kullanıyor. 3 tane yapay zeka var. 1- Yapay zekanın algoritmik yapısını yapmak. Bu dünyada 5 şirket yapıyor. Tamam mı? 2- Yapay zekada o algoritmaları açık uçlu olduğu için kendinize uyarlamak. Hani televizyonlarda sürekli reklam görüyorsunuz. Yapay zekayla yaptık, yapay zeka. Yapay zeka yapmıyorlar. Yapay zeka modülünü kullanıyorlar. 3- Yapay zekayı sizin benim kullandığı gibi sormak. Aslında bu süreçte esas olan hedefleyeceğiniz şey bu algoritmaları, buna agent deniyor. Yani yapay zeka agentlarını yönetecek agent şeyler yetiştirmeniz lazım. Uzmanlar yetiştirmeniz lazım. Bunu yapabilecekleri, analitik düşünebilecek bir nesil yetiştirmenizdir. Öğretmenlerde birden her şeyi çok çok iyi yapmanız gerekmiyor. Ama siz belli bir yaş kitlesindeki teknolojik yetkinliği olan öğretmenlere yapay zekayı 3 tane eğitimle, 5'er dakikalık eğitimle değil, sürecin içine dahil edebilecekleri şeyleri çok iyi tanımlamanız lazım. Bunun zor olduğu kanaatinde değiliz biz Türkiye Eğitim Derneği olarak. Ama bakın çok güzel bir laf vardır, çok kullanırım. İdeal mevcuttaki iyinin baş düşmanıdır. Biz idealin peşinde değil, mevcuttaki iyi oluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla belli bir kitle öğretmeni önce öğretmen olarak yetiştirip, çünkü yani 25 yıllık öğretmene teknolojiye niye yatkın değilsin diye hesap soramazsınız.
1: Tabii.
5: 30 yıllık öğretmene. Ama siz belli bir şeyde yaş grubundan başlayarak bu öğretmenlere ne yapacaklarını, yani yetkinliğe gelebilecekleri bir süreci yapabilirsiniz. Bunun da biz bir yıllık süreç içerisinde yapılabileceğine inanıyoruz.
1: Bir pilot okul vardı Amerika'da, Atlanta'da gittiğim. Ve o okulda bir yapay zekaya hakim öğretmen, diğer öğretmenlere de bu alanda çeşitli oryantasyonlar vermiş. Ve temel bilimlerin içerisine özellikle matematiğe entegre etmişler. Ve dersleri bunun üzerinden yapıyorlar. Birkaç örnek dersi gösterdiler. Ve çocukların başarı oranını şimdi hatırlamamakla beraber ciddi oranda arttığını gözlemlemişler. Kimileri başta çok çekiniyormuş bunu entegre etmeye ama kimileri de çok istekliymiş. Gelinen noktada iyi sonuç aldıklarını söylüyorlar. Böyle bir mekanizmadan mı bahsediyorsunuz? Yapılabilir mi?
5: Kesinlikle bence yapılabilir. Bakın mesela ödev, değil mi? Çocuğunuzla oturup ödev yapıyorsunuzdur. Ödev bitti. Ödevi veli bile artık kolay olsun diye nasıl çocuklarımıza sosyal medyayı açıyoruz ki, film seyrettiriyoruz ki. Yani modern bedava bakıcı olarak görüyoruz. ödev bittiğine göre ve beyin öldüğüne göre artık ne yapmalıyız? Belki sizin benim zamanımızdaki münazarayı geri getirmeliyiz. Yani öğrencilerin beyinlerini çalıştıracakları şeyleri yapmalıyız. Önce öğretmenler yetiştirip, zaten yapay zeka matematik olduğu için matematik içine entegre ediyor. Yapay zeka algoritmik olarak matematik. Fakat bir örnek vereyim size. Çok Legend gastroloji dergisi var. Dünyadaki en önemli gastroloji dergilerinden. Bu poliplerde. Yapay zeka ile polip bakan doktorları bir sene sonra 2 ay yapay zekası bakmaya şey yapmışlar. Başarı %25 düşmüş. Yani bizim yapmamız gereken şey belli öğretmenleri okullarda eğitmek, diğer öğretmenlere öncülük yapmaları, ama bunları formatlara bağlamamız lazım. Bundaki zihinsel dönüşüm çok kolay bir şey değil. Ve öğrencileri anaokulundan başlayarak bir ders olarak değil, teknolojiyi bir süreç haline getirmemiz lazım. Çünkü artık eskiden biliyorsunuz bilgisayar mühendisliği çok popülerdi, evet. Teknoloji öğretiyordu. O bitince ne yaptık? Yazılım mühendisliği açtık. O bitti. Yapay zeka açtık. O bitince de yakında herhalde öz yapay zeka açarız diyorum. Ama yapılması gereken şey şu. Artık meslek tanımları değişiyor. Meslekler tıp gibi bazı meslekler dışında bütünleşiyor. İnterdisipliner hale geliyor. Dolayısıyla sizin teknolojiyi zaten her meslekte kullanmanız gerekiyor. Yapmanız gereken ne? Çocuklarınızı analitik düşünmeyi öğreteceksiniz. Matematiği öğreteceksiniz. Tabii ki muhakeme yeteneğini ve eleştirel yeteneğini de verdiğiniz zaman bunlar yeterli. Şundan korkmayın. Siz biz, hatta biz, sizin kuşağınız daha tedbirli olabilir. Yapay zekadan, teknolojiden çok daha fazla yalandan etkileniyoruz. Sentetik bilgiden etkileniyoruz. O çocuklar aslında bizden gençler çok daha iyi bunu analiz edebiliyorlar. Onlara güvenelim ama bunu ciddi bir strateji haline getirmemiz lazım. Çıktısını kontrol etmek mecburiyetindeyiz. Niye biliyor musunuz? Aksi takdirde ülkeler sadece emperyalist dünyanın tüketim pazarı olmaktan çıkarlar ve ülkeler bekalarını kaybederler. Ve biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz ki bu ülke için yüz binler canını verdi. Onlara karşı sorumluluğunuz, kuşaklara karşı da sorumluluğunuz olduğuna göre sizden sonrakilere bunu bilinçli yapılması lazım. Biz Türkiye Eğitim Derneği olarak mücadelemiz şu. Uyarıyı yapıp, sürekli takip edip, ahlaki bir şekilde, sürekli bir şekilde bunu kamuoyunda tutmaya çalışıyoruz. Çünkü çıkıp da yapay zeka bölümleri doldu, şu kadar kişi yapay zekaya gitti demek değil, bu ülkeye hizmet edebilecek yetkin kişileri yetiştirmek sorumluluğundayız.
1: Çok teşekkür
5: ben
1: ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim.
1: TED sağ Genel olun. Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu. Çok sağ olunuz. Önemli uyarılar, tespitlerdi. Teşekkürler katıldığınız
5: teşekkürler,
1: için.
5: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Ve böylece biz de sonuna geldik gün ortasının. Şimdi bizden sonra Haber Hattı karşınızda olacak. Akşam saat 20'de de Açık ve Net var. Bekleriz. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: CHP'nin mutlak butlan temiz başvurusunu geri çekmesi ne anlama geliyor? İBB davası nasıl sonuçlanır? Seçmen, tartışmaların ve davaların odağındaki CHP'ye ve yeni partiye nasıl bakıyor? Kuriş ve Kuytullar gibi başka yapılar var mı? Operasyonlar genişler mi? Sena Alkan soruyor. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, siyaset bilimci Dr. İbrahim Uslu, akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya, yazar Nur Tuğba Aktay, gazeteci Ali Şerdelek ve hukukçu Yiğit Acar yanıtlıyor. Açık ve net bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 33 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 27, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 26 Ağustos Çarşamba, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 3 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş'ta Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Tüm çabamız müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız dedi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için kararlılık çağrısı yaptı.
1: Dik duran iradesi Anadolu'nun yiğit evladı.
2: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
3: Terörsüz Türkiye mesajını Muş'tan verdi. Gövdemizi taşın altına koyduk dedi.
2: Coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı. Erdoğan, yolumuzdan dönmeyecek, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz dedi.
2: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin vicdanlı ve ilkeli politikalarıyla tarihe yön verdiğini de söyledi.
2: Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur.
3: Programın sonunda Okçular Vakfı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pamuklu kadife üzerine 1071 adet hakiki ince işlenmiş el işçiliği ok ve yay hediye edildi. Hediyede güç ve kudret anlamını taşıyan Çin temani ve hayat ağacı motifi yer aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ise çift başlı kartal sembolünün yer aldığı rölyef tablo takdim edildi.
0: Ve Suriye'de faaliyet gösteren SDG terör örgütü lağvedildiğini açıkladı. Peki Türkiye bu adıma nasıl bakıyor? Edinilen bilgiye göre örgütün fesi jeopolitik bir kırılma olarak nitelendiriliyor. Terörsüz bölge için önemli bir aşama olduğunun da altı çiziliyor.
3: Suriye'de faaliyet gösteren SDG terör örgütü bağımsız silahlı varlığına son verdi. Bu adımın terörsüz Türkiye süreci açısından önem taşıdığı belirtildi. Ankara'nın ana önceliği olan sınırda silahlı bir yapı oluşmasının önlendiği kaydedildi. Edinilen bilgiye göre örgütün lağvedildiğine yönelik açıklamanın Suriye krizinin başından bu yana gerçekleşen en kritik jeopolitik kırılmalardan biri olduğu belirtildi. SDG'ye bağlı askeri, güvenlik ve idari tüm yapılar Suriye ordusuna ve devlet kurumlarına tamamen entegre edildi. Ayrıca sınır kapıları, havalimanları ve petrol sahaları gibi stratejik kaynaklar doğrudan

0: Kurdan Şam Merkezi yönetimine devredildi. Örgüt mensubu Ferhat Abdi Şahin'e Cumhurbaşkanı danışmanlığı, İlham Ahmet'e ise milletvekilliği teklif edildi. Bu adımların bölgede yaşayan Kürtlerin anayasal statüsü, hakları ve ana dilde eğitim gibi başlıklarla doğrudan ilişkilendirildiği belirtildi. Ankara, sürecin başından bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve sınırda silahlı bir paralel yapılanmanın önlenmesini hedefledi. Edinilen bilgiye göre, mecliste kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla yürütülen iç süreçte Suriye sahasındaki tasfiye ile bölgesel bir ivme kazandı. SDG'nin feshedilmesine dönük açıklamanın zamanlaması da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'ta vurguladığı terörsüz Türkiye mesajıyla eş zamanlı olarak stratejik bir boyut kazandığı belirtildi.
1: Suriye'de terör örgütü YPG'nin kendini feshetmesinin ardından ülkede kutlamalar yapıldı. Terör örgütü SDG, YPG kendini feshetti. Şam sokaklarında bayram havası yaşandı. YPG elebaşı Mazlum Abdi, örgütün tamamen feshedilip Suriye devlet kurumlarına entegre edildiğini açıkladı. Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Meydanı'nda kutlamalar vardı. Sokaklarda konvoylar oluşturuldu, kornalar çalındı. Meydanda buluşan Suriyeliler ellerinde meşalelerle kentte zafer turu attı. Evet, SDG, YPG'nin feshi sonrası Suriye'nin geleceği ve terörsüz bölge için bundan sonra hangi adımlar bekleniyor konuşacağız. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin benimle beraber. Merhaba, hoş geldin
2: hoş
1: Çetin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Ayşe.
1: Teşekkürler ikimize de. Şimdi önemli feshettiğini söyledi. Bundan sonra ne olacak? Aslında entegrasyondan bahsediliyor. Hızlı da oldu galiba değil mi bu entegrasyon süreci? Şimdi SDG kendini mi feshettiğini söylüyor? YPG ne oldu?
2: Şimdi zaten aslına bakarsan YPG kendisini feshetmiş oldu. Hmm. Çünkü 2018 yılında Haseke'de YPG SDG olarak dönüşmüştü. Hmm. Yani aslında YPG SDG'nin bir alt versiyonu olarak kalmıştı. Daha doğrusu YPG bir alt versiyon olarak kalmıştı. Hmm. Çünkü o tarih itibariyle yani 2018 tarihi itibariyle Amerikalılar daha geniş bir silahlı yapı oluşturarak yani içinde Arapların olduğu, Nasürilerin, Suryanilerin, farklı etnik grupların da dahil olduğu daha geniş tabanlı bir silahlı yapıya dönüştürmüştü. Hı hı. Tabii 2018 sonrasında açık konuşmak gerekirse Amerikalılar daha çok SDG'yi Irak sınır hatlarında Deir ez-Zor'a kadar uzanan geniş bir alanda kullandılar. Buradaki temel amaç da doğrudan IŞİD'de yani DAEŞ terör örgütüyle mücadele kapsamında geniş bir alana yaydılar. Nitekim Rakka'ya kadar uzandı ki 2018 yılında biz ilk karşılaştığımız tablo Rakka'da işte DAEŞ terör örgütünün başkenti olarak ilan ettiği noktanın tamamen kontrol altına geçirildiğini Amerikalıların duyurmasıyla SDG'nin artık daha Amerikalılarla yakın ilişkiler kurduğu, daha fazla görüntüler verdiği bir dönemin başladığını görmüştük. Tabii YPG ilk Esad rejiminin artık iç savaşa sürüklendiği dönemde karşımızdaydı. Hatta ilk versiyon PYD olarak, siyasi bir yapı olarak karşımıza çıktı. Sonra YPG olarak önümüzde uzunca bir zaman yer aldı. Ama tabii son versiyonu SDG olarak artık kendisini feshetmiş durumda. Evet. Aslında feshetmenin de ötesinde sistemle ve Şam yönetimiyle bir entegrasyon söz konusu.
1: Şunu soracağım, böyle Tugay olarak mı katıldılar, nasıl katıldılar orduya? Yani mesela bu SDG ya da YPG neyse onun üyeleri diyelim, tek tek bıraktılar mı? Yoksa işte biz zaten feshettik YPG'yi ama biz yine toplu olarak Suriye ordusuna mı giriyoruz? Nasıl olacak o?
2: Şöyle, toplu olarak Suriye ordusunda yer alacaklar. Tabii buradaki en temel sorunlardan biri SDG yapılanması içerisinde silahlı kadınların da yer almış olmasıydı.
1: Evet,
2: bu konuda özellikle Şam rejimi ordu içerisinde kadınların olmayacağını defaten birçok açıklamayla duyurmuştu. Fakat bu konuda uzunca bir zaman istişareler yapıldı, görüşmeler yaptı. Amerikalılar özellikle Tom Barak bununla ilgili tam 7 kez Şam'a gitti. Bu entegrasyon süreci aslında zannedildiği gibi öyle çok kolay olmadı. Çünkü ısrarla birileri de aslında bunun en başta geleni İsrail'di. Bu anlaşmanın olmaması için çok uzun bir zaman çaba sarf etti. Hatta şöyle hatırlayalım. 10 Mart

0: mutabakatı vardı. Hmm. 2025'te Şam yönetimiyle yapılan açıklamalarda 8 maddeden oluşuyordu. Evet. 29 Mart'ta bunu SDG açıklama yaptı. Koşullar uymuyor, olmayacak şeklinde. Daha sonra Kasım ayında geçici Cumhurbaşkanı konumundaydı o zaman Ahmet Erşar'a ve bir açıklama yaptı. Ülkede yaşayan tüm Kürtlerin haklarını anayasal güvence altına alacaklarını
1: duyurmuştu. Şimdi bir de onu soracağım. Bir, orayı atladık. Şimdi bu YPJ kaç bin kadından bahsediyoruz ya da kaç yüz kadından bahsediyoruz. Bir, sanırım İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapacaklar. Yani onlar aslında biraz bir ayrı bir...
0: Polis gücü olarak kullanacaklar. Evet. Daha doğrusu şöyle bir yapıya gidiliyor. Bir, aslında şu ana kadar rakamlar resmi olarak açıklanmadı. Yani ne kadar kişinin sürece entegre edileceği. Çünkü sonuç itibariyle buradaki yapılar sadece Kürtlerden oluşmuyor. Başta tabii, da söyledim. Tabii. Yani SDG ile YPG arasındaki fark bu. YPG sadece Kürt kökenli silahlı gruplardan oluşan bir yapıydı. Hı-hı. Ama SDG içinde farklı etnik grupları barındıran
1: peki,
0: bir yapı
1: SDG
0: olduğu için...
1: Peki SDG içinde entegre olmayı reddedecekler elbette vardır. Ya da silah bırakmayı reddedecek olanlar. O zaman şu soru akıllara geliyor. Onlara ne olacak?
0: Şimdiye kadar Ayşe bu yönde bir açıklama gelmedi. Yani işte SDG içerisinde entegre olmayı reddeden bir yapı olduğuna dair bir açıklama, bir
1: işaret yok. Bireyler de olabilir
0: yok.
1: Ama.
0: Bireyler olsa da bu cezalandırılabilir. Yani hem Suriye kurallarına, yasalarına, anayasal düzene karşı geldikleri için cezalandırılabilir ki bu konuda SDG'nin
1: yani
0: de
1: artık
0: Şam
1: bir
0: rejimiyle...
1: DEAŞ'lı terörist gibi mi değerlendirilecek onlar da?
0: Elbette. Yani bu saatten sonra herhangi bir şekilde anayasal düzene karşı bir silahı elinde tutma, terör eyleminin bir parçası olmaya da terörist yapı içerisinde bulunmayı tercih edenler elbette ki DAEŞ, IŞİD, El-Kaide gibi yapılara karşı uygulanan kurallar neyse Suriye'de de aynı şekilde uygulanacaklar.
1: Şimdi şeyi soracağım, anayasa anayasa dedik, hatırlıyorsun ilk bu Esad devrildikten sonra işte Şara geçici devlet başkanı oldu, işte yeni anayasa yapılacak vesaire, bu geçiş sürecinin öyle kolay olmayacağını gördük. Şimdi dolayısıyla biz hala bir geçiş sürecinin içerisindeyiz. Şara da aslında bir geçici cumhurbaşkanı, dolayısıyla işte bu Mazlum Abdi, İlham Ahmet'in falan onların da yönetimde yer alması gerekiyor. Dolayısıyla biz böyle birkaç yıllık bu önemli figürlerle diyelim bu geçişi göreceğiz değil mi? Yani
0: şöyle Ayşe, biraz seni geriye götüreyim. Hatırlarsan yıllar yıllar önce biz seninle ben Irak'tan yayınlar yapıyordum. Hmm. Sen de oradan soruları soruyordun. Aradan 25-30 yıl geçti.
1: Söyleme yaşımız ortaya çıkacak. 25-30 yıl geçmedi artık, o kadar da değil.
0: Bu kadar zamana rağmen Irak'ta halen taşlar yerine oturmadı. Yani kolay değil.
1: Oraya geleceğiz.
0: 61 yıllık bir Esad rejimi, bir diktatör yapı var. Ve bu diktatör yapının Suriye'de belki de en sert kuralları işlettiği kesim de yine hem Sünniler oldu ama genel eksende de Kürtler oldu. Çünkü ülkede yaşayan Kürtlerin kimliği dahi olmadı.
1: Şimdi anayasal sistemde... Şimdi kimlikleri yok. Hatta iç savaş aslında biraz oradan başladı ya, o bölgeden. Dolayısıyla aslında önce bu anayasal haktı. Yani biz vatandaşlık istiyoruz. Bizim niye vatandaşlığımız yok? Şimdi ne olacak? Yavaş yavaş herkes kayıt altına alınacak.
0: Kayıt altına alınmalar başladı.
1: Başladı
0: onlar
1: ve
0: zaten
1: artık eşit vatandaş olacaklar.
0: Yaklaşık 6 ay önce eşit yurttaş ilkesi üzerinden vatandaşlık işlemlerinin yapılması için ve geçmişe dönük orada yaşayan Kürtlerin mal mülk hükmüne bağlı olarak alınan kararların hepsini zaten daha önce Esad rejimi tarafından alınan kararlar feshedildi. Hatta şöyle söyleyelim, daha önce yerinden yurdundan ayrılmak durumunda kalan Kürt ailelerin de şimdi evlerine geri dönüşleri için bazı hareketlilikler başladı.
1: Araplar bunu nasıl karşılıyor sence?
0: Şöyle söylemek lazım.
1: Yani
0: Ayşe,
1: kuzeye daha çok, çünkü hani
0: bu coğrafyada
1: da bir karışıklıklar
0: Kürtler
1: oluyor
0: ve
1: yani.
0: Araplar, Türkler, Türkmenler bir arada yaşama kültürünü aslında geliştirmiş toplumlardır. Yani,
1: ama yıllarca savaştılar.
0: Şimdi gelinen noktada tabii ortada bir savaş vardı ama bu savaşın adını da iyi tabir etmek lazım, iyi tanımlamak lazım. Çünkü şu ana kadar demin de ifade ettim, SDG yapılanması genel itibariyle Kürtlerin, Arapların, hatta Rakka'daki, Deirizor'daki Arap aşiretlerin de katılımının olduğu süreçler. Dolayısıyla burada Kürtler ve Araplar arasında ya da Türkmenler arasında bir gerilimin çıkmaması için gerek Şam yönetimi yani Ahmet Erşar'a ve de gerekse Türkiye zaten perde arkasında olağanüstü bir faaliyet çok içerisinde. Ve nitekim 2024'ten beri yani 2024'ün Aralık ayından beri Türkiye'de bölgedeki tüm aşiret liderleriyle ve bölgedeki diğer silahlı yapılarla, çünkü halen bölgede entegrasyon süreci

0: ne dair tek grup Kürtler ya da SDG yapılanması değil, birçok yapının da ordunun tek bir bayrak altında, tek bir devlet yapısı çatısı altında birleşmesine dair bir süreç işletilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bu kolay bir şey değil. Yani Ahmet el-Şara için iki tane temel sorun var burada. Bunlardan bir tanesi maddi sorunlar. Yani yıkılmış, dağılmış bir devleti devraldı. Ordusu tamamen yıkılmış bir ülkeyi devraldı. Nitekim ordu araçlarının gereçlerinin %82'si kullanılamaz haldeki bir orduyu devraldı. Ki bunun bir sonucu olarak da zaten şu anda İsrail güneyde yavaş yavaş ilerlerken Şam rejimi hareketsiz kaldı.
1: Şimdi aslında Şara önce bu problem, yani problem olan şey işte şu an entegrasyon olarak karşımıza çıkıyor. Onu hallettikten sonra aslında gerçekten ülkesinin toprak bütünlüğünden bahsediyorsa güneyine bakması gerekecek.
0: Tabii.
1: Fiili, yani, çünkü bir orada İsrail işgali var. O belki başka bir konu olarak ama bir yok, iki kelime Irak'a geçiyor.
0: Bunlar da birbirine
1: biraz
0: bağımlı. Çünkü neden bağımlı? Zira ülkenizin tamamında hakimiyeti sağlayabilmeniz için kuzeydeki en güçlü silahlı yapıyı entegre etmeniz gerekiyor. Yani en başta korkulan şey şuydu: İsrail'in SDG ile işbirliği yaparak oradaki konumunu sabit tutması ve bir terör yapılanmasının oradaki faaliyetlerini sürdürmesiydi. Nitekim bu olmadı.
1: Olmadı.
0: Bizim açımızdan bakarsan Ayşe, belki de bu, çünkü şu anda ben sabahtan beri televizyonlara bakıyorum, çok konuşulmuyor. PKK'nın ana rahmine düştüğü yerdir Suriye. Yani biz yıllarca Türkiye'de terör örgütünün Türkiye sınırları içerisindeki faaliyetlerinden ziyade geri besleme noktaları. Yani özellikle Suriye'deki yapılanmasından kaynaklı olarak çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Bakın PKK'nın hem Afrin'de, ki özellikle Afrin PKK'nın ana rahmine düştüğü yerdir. Öcalan'ın Türkiye'yi terk ettikten sonra gittiği ilk yer Suriye'dir. Burada akademiler kurmuştur. Burada örgütün silahlı altyapısını oluşturmuştur. Bekka Vadisi keza yine Suriye toprakları içerisinde yer alan bir bölgedir.
1: O da tabii Baba Esad döneminde 1999'a
0: kadar bu böyle devam etti ama
1: ve beslemesiyle alakalı.
0: Evet,
1: şey.
0: Ama her koşulda Suriye, her ne kadar işte Baba Esad gitti, oğul Beşar Esad geldi, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmasına rağmen PKK'nın Suriye'deki varlığı hep devam etti.
1: Evet.
0: Ama işte dediğim gibi, burada bir beyinsel olarak düşündüğünüz zaman, felsefi olarak düşündüğünüz zaman örgütün kendi ana rahmine düştüğü yerin tamamen ortadan kalkmış olması, temizlenmiş olması. İki, en önemli geri besleme noktası, ideolojik besleme noktasının tamamen ortadan kalkmış olması ve kendisini feshetmiş olması burada bence kayda değer önemli bir noktadır.
1: Aslında çok soru var aklımda ama süremiz de yok. Yani şeyi hep de konuşuyorduk. Yani bir süre öncesine kadar birbirlerini boğazlayan gruplardı bunlar. Hani Suriye Milli Ordusu diyoruz,
0: evet,
1: ya. Yani şimdi hani
0: Ayşe,
1: o ideolojik kan
0: çok hızlı da dönüşebilirler.
1: Ama yani ne bileyim ben, o da çok kolay olmasa gerek. Şimdi Irak'ta da işler hareketlendi. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri diyor ki ben 30 Eylül'e kadar artık çıkacağım oradan, askerlerimi de çekeceğim. Ne yaparsanız yapın. Özellikle yeni başbakanı da zaten kabul etti. Dedi ki bu terör örgütlerini, silahlı örgütleri temizle. Ya gelsinler, feshetsinler kendilerini, teslim olsunlar. Çünkü artık Trump şeylerle uğraşmıyor, örgütlerle uğraşmıyor. Devlet liderleriyle birebir uğraşıyor. Çünkü belki örgütler artık miadını doldurdu. Belki çıkarlarına artık hizmet etmiyor. Fakat Irak'ta da işler karışık bu İran geriliminden dolayı. İran'a yakın bazı silahlı grupların silah bırakmayı reddettiği yönünde haberler geliyor. Ama Türkiye'nin de önceliği var. İşte buralara ne yaptık? İşaretledik. Mahmur kampı var. Kandil Dağları zaten biliyoruz. Hani orada Türkiye'de oradan artık dönüşlerin olmasını istiyor. Ne dersin? Nasıl bir tabloyla
0: tabii,
1: karşı karşıyayız?
0: Terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye. Aslında Türkiye zaten büyük ölçüde kendi topraklarında, kendi kontrol
1: temizlemiş
0: altında tuttuğu
1: tabii
0: her alanda örgütün zaten hareket kapasitesini neredeyse sıfırlamıştım. Ama tabii terörsüz bir Türkiye'yi hayata geçirmenin temel noktası da terörsüz bir bölgeden geçiyor. Yani siz örgüte ya da örgütlerin, burada çünkü önemli olan nokta da örgütlerin, zira PKK'nın geri besleme noktalarından beslenen birçok terör örgütü vardı. Yani buna sol örgütler de dahil olmak üzere.
1: Evet.
0: Nitekim bundan bağımsız olarak Türkiye'de son zamanlarda DAEŞ'in, El-Kaide'nin terör eylemlerine de biz şahit olduk. Dolayısıyla bunların hepsinin geri besleme noktaları ya Suriye sahasıydı ya da Irak sahasıydı.
1: Evet.
0: Şimdi tabii buradan gelinen nokta itibariyle Türkiye'nin terörsüz bölge aşamasında en önemli noktalardan biri tabii ki şu anda Türkiye sınır hatlarındaki bölgelerin temizlenmesi. İstersen ben buradan harita üzerinden göstereyim Ayşe.
1: Göster.

0: Öncelikle tabii 1984 itibariyle şu görmüş olduğumuz Türkiye'nin sınır hatları ta Hakkari, Çukurca, Şemdinli hattına kadar PKK'nın çok yoğun olarak kullandığı bölgelerde. Ama 1992'de, bunu altını özellikle çiziyorum, İran'ın eski Kudüs ordusu komutanı Kasım Süleymani terör örgütü PKK'yı Kandil'e kaydırmıştı. Merkez olarak burayı adeta tahsis etmişti, öyle söyleyeyim. Çünkü Kandil çok korunaklı bir bölge. Buradaki temel neden de aşı şu. Kandil, El-Kaide'nin ya da İran karşıtı grupların gelmesi durumunda İran'a karşı savaşırlar diye PKK'yı adeta bir koruma kalkanı gibi kullanıp ya da kendi sınır muhafızı gibi kullanan bir İran'la karşılaştık. Hı hı. O yüzden de İran'ın PKK konusundaki samimiyeti her zaman Ankara tarafından sorgulandı. Yani evet. PKK'ya Kandil'de operasyon düzenleyelim mi her dendiğinde İran geri adım attı. Çünkü İran burada örgütle işbirliği yapmayı tercih etti. Fakat bugün gelinen noktada artık İran'ın meşgul olduğu başka konular var.
1: Evet.
0: Körfez, evet. Hürmüz, kendisi, İsrail, Amerika.
1: Ekonomi.
0: İyi ki de şu anda PKK ile meşgul olmuyor. Çünkü geçmişte de çözüm süreçlerinde de yine PKK ve İran istihbaratı arasında yapılan görüşmelerde İran her zaman örgütü caydırıcı noktaya getirmişti. Bugün artık bunu yapamıyor. Ama tabii şu an bu geri besleme noktaları, yani Türkiye'ye yakın alanlarda örgütün büyük ölçüde çekildiği zaten yerel kaynaklardan da ifade ediliyor. Yani
1: nereye
0: en
1: çekildiler?
0: Sıkıntılı bölge Gara bölgesi, yani Dohuk'un hemen şu alanında bir bölge. Bu bölge örgütün silahlı hareketliliğinin başladığı en önemli noktalardan biriydi Ayşe. Hı hı. Daha önce birçok haberde de ekranlardan anlattık. Aslında bu hat boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri birçok noktada askeri üsler kurdu, derin alanlara indi. Ama Gara hariç, çünkü Gara bölgesi hem derinliği 40 kilometre olan bir bölgeydi, aynı zamanda 9 tane dağ silsilesinin birbirini takip ettiği ve keskin bölgelerin olduğu bir noktaydı. Hatta hatırlarsan bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi burada. Maalesef şehitler vermiştik ama bu bölgede şu anda yerel kaynaklardan gelen bilgiler doğrusuna söylüyorum, temizlenmiş durumda. Peki bu kadar terör örgütü mensubu nereye gitti? Şu an tamamı Kandil bölgesine çekiliyor. Yakın bir tarihte bu bölgelerde Milli İstihbarat Teşkilatı ve özel kuvvetler. Çünkü şunu da hemen altını çizelim. Bizim Irak'ta 1992'den beri hem Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hem de özel kuvvetlerin faaliyet alanları var, çalışma alanları var. Dolayısıyla
1: şimdi
0: her iki yapıda
1: çekildiler
0: burada...
1: Çekildiler diyelim, Kandil Dağları'na doğru gittiler.
0: Evet,
1: ne olacak?
0: Burada artık bir başka safa başlayacak. Çünkü burada hem silahsızlanma bölgeleri oluşturulacak. Çünkü şöyle ifade edeyim, aslında bunun tipik örnekleri var Irak'ta. Özellikle İran KDP'si, Halkın Mücahidin gibi gruplar, Irak Merkezi Yönetimi ve Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından aslında o bölgede oluşturulan kamplar var. Ve o bölgelerde hafif silahlarla, yani ağır silahlarla değil, çünkü biz hatırlayalım, Suriye'de Amerikalıların PKK'ya, SDG'ye verdiği ağır silahları hatırlıyoruz.
1: Evet.
0: Konteynerlarla taşınan silahları hatırlıyoruz. Hı. Ama bugün gelinen nokta, bu bölgede silahsızlandırma bölgeleri oluşturacak ki burada da bana gelen bilgiler 7
1: yani
0: tane...
1: Yani silahsızlandırma bölgeleri diyorsun, şunu açalım istiyorum. Yani o insanlar terör örgütünden istifa mı ediyorlar, ayrılıyorlar mı? Ne olacak yani? Onlar şimdi şöyle, Irak'ta çok istikrarlı bir ülke değil. Yeni bir başbakanı var, büyük tartışmalar üzerine geldi. Ama şimdi diyor ki işte teslim olun silahlarınızı. Şimdi Irak kaç yıldır nelerle uğraşan bir ülke, yani bu o kadar kolay olacak mı, onu soruyorum
0: için,
1: ya da bu insanlar kalkıp İran'a mı geçecek?
0: Irak için kolay bir süreç değil. Hmm. Şöyle ki kolay bir süreç değil. Irak zaten yıllardır El-Kaide ve DAEŞ gibi yapılarla mücadele ederken aslında hem sınır hatlarında PKK'dan faydalandı, aynı zamanda da şu an Amerikalıların net bir şekilde durduğu Haşhabi grupları, yani
1: tabii,
0: Şii paramiliter güçler üzerinde çok ciddi etkinliği olan bir Irak var. Ama bu Şii paramiliter güçlerinde doğrudan İran'la kontakların olduğu, diyalogların olduğu ve onlar tarafından da yönlendirildiği çok açık. Dolayısıyla Şam, özür diliyorum, Bağdat yönetiminin önümüzdeki dönem, yani önümüzdeki 3-4 yıllık dönem en büyük sorunu PKK değil, Haçlı Şabı olacak. Yani Amerikalıların çekildiği andan itibaren Bağdat yönetimi artık burayla daha çok haşır neşir olacak. Bir nokta, sen Mahmur kampını söylemiştin. Şu an Mahmur kampında 10.851 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Bunu özellikle söyledim. Çünkü bu bölgeler

0: Birleşmiş Milletler'in denetiminde bu bölgelerden çekilmeler daha kolay olur. Mahmur kampı Birleşmiş Milletler denetiminde olduğu için kimlik tespittir ki ben daha önce burada gitmiştim, yayın da yapmıştım. Birçoğu zaten Türkiye'ye girip çıkıp çıkış yapabiliyor. Kimlik almış, pasaport almış ama bunların geri dönüşleriyle ilgili süreç de biraz daha siyasi süreçle ilgili. Yani Mahmur kampıyla Kandil'in durumu biraz farklı.
1: Farklı. Pekala Çetin Er, çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum sağ
0: teşekkür
1: olasın
0: ediyorum.
1: geldiğin için. Şimdi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama var, bu SDG'nin fes edilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Neler demiş? Ayrıntıları bize Emre Karaca anlatacak. Emre, seni dinleyelim.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, SDG'nin

0: yapısı ve sağlam bir geleceğe ilerlemesi yönünde çok önemli mesafeler kat etmesini sağladığına dikkat çekti. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerinin kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir irade olduğunu belirtti. Bu iradenin yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceği işaret ediyor ifadesini kullandı. Çelik mesajının son bölümünde de Suriye'nin ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği...
1: Teşekkür ediyoruz, Emre Karaca'ya aktardı. Bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin cezaevinde bulunan Osman Kavala için bir kez daha hak ihlali kararı vermesi haberi dündü aktarmıştık. Ankara'dan buna tepkiler var. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, ihlal kararlarına uyup uymama yetkisi ilgili milli mahkemelere aittir dedi. Next month
2: in order to be prepared. Osman Kavala için bir kez daha hak ihlali kararı verildi. En kısa sürede serbest bırakılması istendi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum tepki gösterdi.
3: AİM bir derece mahkemesi olmadığı gibi hiçbir surette hiyerarşik üst yargı merciği de değildir. AİM kararlarında esastan kesin bağlayıcılık hiçbir aşamada yoktur. AİM kararlarının usulden mahkemeleri bağlayıcılığı, ihlal tespit edilen dosyanın ihlalle ilgili konuyla sınırlı olarak mahkemesi tarafından yeniden ele alınması zorunluluğudur. İhlal kararlarına uyup uymama yetkisi ilgili milli mahkemelere aittir.
2: Uçum, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Amor'un sözlerini de eleştirdi. Milli yargının bağımsızlığına saygı duymak zorundalar dedi.
4: Hiçbir uluslararası merciğinin milli yargımıza talimat verme hadsizliği kabul edilmez. Sürekli yargı bağımsızlığını öne sürerek istismar siyaseti yapanlar, milli yargının bağımsızlığına saygı duymak zorundadır. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un da küstah ve asılsız açıklamalarını şiddetle kınıyoruz.
2: Adli kaynaklardan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına değerlendirmeler geldi. Türkiye'ye karşı takınılan yanlış yaklaşımın son örneği denildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uluslararası hukukun temel ilkelerini hiçe sayıp ulusal yargı yetkisini gasp ettiği vurgulandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Osman Kavala hakkında daha önce de çeşitli hak ihlali kararları vermişti. Son kararla mahkeme, Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılmasına ve 70 bin euro manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
1: Ve Nepal'de bir nehrin taşması sonucu yaşanan sel ve toprak kaymasına ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. Aralarında 291 yabancının da olduğu 384 turist kayboldu. Güney Asya ülkesi Nepal'in Rasuva bölgesinde nehir taşması sonucu sel felaketi yaşandı. Nepal'i Çin'le bağlayan Giroyong limanının Tibet tarafında da toprak kayması meydana geldi. 9 kişinin hayatını kaybettiği felakette 384 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Kaybolanlar arasında Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den gelen çok sayıda turist de var. Yetkililer en az 25 kişinin kurtarıldığını, kaybolanlar içinse arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor. Amerika ve İran'ın diplomasi masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Hürmüz Boğazı düğümü de çözülemiyor. Amerikan Başkanı Trump, Boğaz'daki mayınlar temizlendi derken İran ve Umman, Boğaz'dan geçişler için yeni bir plan üzerinde anlaştı. Anlaşma kapsamında Boğaz'da taşıma güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde olması kararlaştırıldı. Güney Koridoru ise tamamen kapatıldı.
5: ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınlar temizlendi dedi. Tahran'dan Umman'la varılan geçici deniz koridoru anlaşmasının detayları geldi. ABD ve İran'ın yeniden masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Hürmüz Boğazı düğümü de çözülemedi. Boğaz'daki tüm mayınların temizlendiğini açıklayan ABD Başkanı Trump, yeni mayın döşeyen herhangi bir gemi veya tekne derhal imha edilecek dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Boğaz'daki mayınların temizlenmesi ve geçici bir deniz ulaşım koridoru oluşturulması konusunda Umanlı mevkidaşı Busaidi ile görüştü. Görüşmenin ardından Umman'la varılan anlaşmanın detaylarını İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi paylaştı. Buna göre Hürmüz Boğazı'nda taşıma güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde olması kararlaştırıldı. Umman, Güney Koridoru'nu tamamen kapatmayı kabul etti. Güzergahın geçici olduğu ve Umman'la kalıcı bir güzergah konusunda müzakerelerin devam edeceği

0: Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olduğunu da söyleyen Garip Abadi, gemilerin boğazdan geçtiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Pakistan Genelkurmay Başkanı Müner'in Tahran ziyaretine de değinen Garip Abadi, Müner'in aracılığıyla ABD'nin mutabakata uyması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması için taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğinin iletildiğini belirtti. ABD'nin İran'a askeri saldırılar yerine ekonomik baskı ve deniz ablukasını ön plana çıkaracağı iddia ediliyor. ABD Başkanı Trump, İran'a karşı şimdiye kadar eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ilan etmişti.
1: Ukrayna, Rusya arasında da dün gece karşılıklı saldırılar vardı. Ukrayna İHA'ları Rusya içlerindeki bir lojistik deposuyla petrol rafinerisine hedef aldı. Öte yandan Rusya, Ukrayna'ya NATO askerleri konuşlandırılması önerisinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
0: Ukrayna dün gece de Rusya'yı vurdu. Moskova ise Ukrayna'ya NATO askeri konuşlandırılması fikrine karşı çıktı. Ukrayna yaptığı İHA saldırısında yine Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait bir depoyu hedef aldı. Tombov bölgesindeki depoda saldırıdan sonra yangın çıktı. Tombov valisi yanan alanın yaklaşık 100 bin metrekare olduğunu açıkladı. Saldırıda en az bir kişi yaralandı. Ayrıca Nijni Novgorod bölgesindeki bir petrol rafinerisi de İHA'ların hedefi oldu. Tesisin Rusya'nın en büyük dördüncü rafinerisi olduğu belirtildi. Rusya'nın ise Ukrayna'nın her son bölgesindeki bir termal enerji tesisini vurduğu, tesiste hasar oluştuğu belirtildi. Taraflar karşılıklı saldırılarına devam ederken barış çabaları da sürüyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ülkesinin barışçıl çözüm yollarına açık olduğunu söyledi. Ancak Ukrayna'ya NATO askerleri konuşlandırılması fikrine karşı çıktı.
2: NATO üyesi ülkelerden askeri birliklerin Ukrayna topraklarına konuşlandırılması niyetiyle ilgili tartışmalar ilk kez yaşanmıyor. Bunun bizim için kabul edilemez olduğunu çeşitli düzeylerde defalarca dile getirdik.
0: Moskova, Kiev'in NATO üyeliği hedefine şiddetle karşı çıkıyor. Ukrayna ise 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı şekilde ilhak edilmesinin ardından NATO ile işbirliğini artırmıştı. Bu işbirliğine karşı çıkan Rusya, 2022'de Ukrayna'ya karşı savaş başlatmıştı. Taraflar, 4 yıldan uzun süredir devam eden savaşı bitirmeye sıcak bakıyor, ancak şimdilik müzakere masasına oturmayı kabul etmediler.
1: Komşu Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Muhalefet lideri Rusya yanlısı görüşleriyle biliniyor. Analistler gelişmeyi Ermenistan'ın eksen değiştirme çabasının son halkası olarak tanımlıyor.
0: Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı ve muhalefet lideri Robert Koçaryan gözaltına alındı. Yolsuzlukla suçlanan Koçaryan, ülkedeki Rusya yanlısı muhalefeti temsil ediyor. Açıklama Ermenistan Başsavcılığından geldi. Koçaryan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde devlete ait malları uygun koşullarda zimmetine geçirdiği iddia edildi. Suçlamalar arasında kara para aklama, rüşvet alma ve görevi kötüye kullanma da bulunuyor. Soruşturma kapsamında Koçaryan'ın büyük oğlunun da aralarında olduğu 9 kişi daha gözaltına alındı. Koçaryan 1998-2008 yılları arasında Ermenistan Cumhurbaşkanlığı yapmıştı. Moskova'ya yakın bir isim olarak bilinen Koçaryan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakın bir ilişkisi bulunuyor. Ermenistan'daki politik yorumcular Koçaryan'ın gözaltına alınmasının Moskova'ya bir mesaj olduğu yorumunu yaptı. Koçaryan'ın gözaltına alınması Başbakan Nikol Paşinyan'ın ülkesini dönüştürme projesinin son halkası oldu. Paşinyan daha önce de Ermenistan Apostolik Kilisesi'nin Rusya ajanlığı yapmakla suçlamıştı. Ayrıca Samvel Karapetyan gibi diğer muhalif isimler de haklarındaki davalar nedeniyle ev hapsinde bulunuyor. Başbakan Nikol Paşinyan, Haziran ayındaki seçimlerde büyük bir zafer elde etmişti. Ülkesinin yönünü Rusya'dan batıya çevirmeye çalışan Paşinyan, kısa süre önce Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunda bulunma niyetinde olduklarını açıklamıştı. Rusya, uzun süredir Ermenistan'ı Avrupa Birliği ile derin bir entegrasyon sürecine girmeme yönünde uyarıyor. Moskova, Erivan'ın ABD'ye yakınlaşması üzerine çeşitli mallara ithalat kısıtlamaları getirmişti. Batı'yla daha yakın ilişkiler kuran Gürcistan ve Ukrayna gibi eski Sovyetler Birliği ülkeleri Rusya tarafından işgal edilmişti.
1: Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Asfalt Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, Habertürk'ün sorularını yanıtladı.

0: heybet savunma sanayi alanında ihracat rakamlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Farklı ülkelerde savunma ürünleri için bakım onarım merkezleri kurulabileceğini de söyledi. Serkan Şimşek'in özel röportajı.
1: Türk savunma sanayinin öncü şirketlerinden biri olan Asfat Genel Müdürlüğü'ndeyiz ve çok önemli bir konuğumuz var. Milli Savunma Bakan Yardımcısı, aynı zamanda Asfat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Musa Heybet bizimle. Efendim, Habertürk'e hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Çok teşekkür ederim Serkan Bey.
1: Asfat'ın bugün hem üretim hem bakım onarım boyutunda oldukça önemli görevler üstlenen bir şirket olduğunu biliyoruz. Sizden genel olarak Asfat'ın faaliyetlerine ilişkin, bugün gelinen aşamaya ilişkin bir değerlendirme alabilir miyiz?
2: Asfat Anonim Şirketi Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde 23 yıldır çok hızlı bir şekilde ilerleyen savunma sanayi sektöründeki çalışmalara hızlı bir şekilde adapte olmak, katılmak, bu kapasiteyi, bu değişim ve dönüşümü yakalamaktır. Biz de bu konuda Asfat AŞ olarak elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. Asfat AŞ, askeri fabrikalarımızın imkan ve kabiliyetlerini, modernizasyonunu, ürün geliştirmesini güncel, çağın gerektirdiği teknolojik bir düzeye getirme noktasında çok ciddi çalışmalar yapmaktadır.
1: Aslında Asfat'ın önemli görevlerinden, önemli sorumluluklarından bir tanesi de şu anda uçak bakımı alanında devam ediyor. Zira tüm dünyada oldukça yoğun bir şekilde kullanılan A400M uçaklarının da bakımlarını üstleniyor Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde. Bu A400M uçakları kapsamında düşünürsek özellikle dışarıdan yabancı uçakların bakım için Türkiye'ye gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Airbus şirketi, hani bunlar lisanslama bakımından, üretimi başka ülkelere devretme bakımından hani çok katı prosedürleri olan şirketler. Ama A400M'lerin bakım, onarım ve modernizasyonu konusunda Asfat'la bir mutabakat kuruldu. Bu hem Avrupa Birliği ülkelerinden hem de Türkiye Cumhuriyetlerden ciddi bir şekilde bu ihtiyaçların ülkemizde giderilmesi imkanını tanımış olacak. Bu aynı zamanda bizim için önemli bir referans olacak. Hem de Asfat için de önemli bir gelir kaynağı olacağını düşünüyoruz.
1: Türk savunma sanayi ürünleri artık dünyanın her yerinde diyebiliriz. Farklı alanlarda, farklı platformlar çeşitli ülkelere ihraç ediliyor. Özellikle Afrika'da, Orta Asya'da, Körfez ülkelerinde Türk savunma sanayi ürünlerini görüyoruz. Tabii pek çok savunma sanayi ürününün de biraz önce de ifade ettiğiniz gibi bakım ve onarım faaliyeti Asfat tarafından yapılıyor. Ama yeni ülkelere Türkiye savunma sanayi ürünleriyle açıldıkça orada bir bakım ihtiyacı doğuyor. Asfat'ın farklı ülkelerde bakım ya da lojistik merkezleri kurma gibi bir planlaması şu anda ne aşamadadır acaba?
2: Bize çok müracaat var. Bizim çok temaslarımız var. Gerek dışişlerimizin üzerinde, gerek Milli Savunma Bakanlığımızın üzerinde, gerekse Sayın Cumhurbaşkanlığımızın nezdinde girişimler bize iletiliyor. Biz bu ülkelerle bakım onarım hatlarının kurulması, hatta onlarla ortak teşebbüs kurarak bunların yapılması, özellikle dost ve kardeş ülkelerin bu imkanları kazanmalarının da Türkiye'nin menfaatine olacağını düşünerek onların bu imkanları kazanması noktasında ciddi bir görüşmelerimiz var.
1: Asfat şu anda hali hazırda kaç ülkeye ihracat yapıyor? Gelinen aşamayı sizden dinleyelim.
2: Şimdi biz bugüne kadar 20'den fazla ülkeye hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl 550 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Yaşar Güler Bakanımızın yönlendirmeleriyle bunları çok daha fazla artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Pakistan'a iki gemiyi Türkiye'deki, İstanbul'daki tersanemizde yaptık, teslim ettik. Onlar Pakistan'a ulaştı. İki gemi de Karaçi'de şu an inşası devam ediyor. Normalde 4 korvetlik bir anlaşma. Memnuniyet oldukça yüksek. Birçok ülkeyle de benzer şekilde savaş gemisi yapmak ve kendi savunma sanayi sistemimizin üretmiş olduğu sistemlerle beraber bu gemileri teslim etmek için müzakerelerimiz sürüyor.
1: Teşekkür ederiz efendim bu güzel röportaj için. Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve ASFAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Musa Heybet ile birlikte hem ASFAD'ın bakım onarım boyutunda hem denizcilik üretimi noktasında hem de ihracat rakamlarıyla beraber hedeflerini bir arada konuşma fırsatı bulduk diyelim ve bu noktada röportajımızı tamamlamış olalım.
0: Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in panik anları dikkat çekti. Polise durmadan "Annem iyi mi?" diye sorduğu görüldü.
3: Annem iyi mi?
4: Gel, oturalım.
5: Şarkıcı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
4: Kim var?
5: 26 Eylül 2025'te Yalova'daki 6. katta bulunan evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yankılar sürüyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 11 ay sonra tamamlandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak yer aldı. Hakkında tasarlayarak üst suya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ise iddianamede ikinci sanık olarak yer aldı. Hakkında yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi. Şarkıcı Güllü'nün ölüm gecesine dair ortaya yeni çıkan görüntülerde ise kızı Tuğya'nın panik halleri dikkat çekti.
4: Abi.
5: Polislerle binaya girmeye çalıştığı esnada annesini sorduğu ve sürekli bir yerlere koşturduğu görüldü. Tuğya'nın polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı anlarda arkadaşı Sultan Nur Ulu da görüntülerde yer aldı. Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanırken Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
6: Siz mi işlediniz cinayeti?
7: Lan.
0: İstanbul'da eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının vurulmadan hemen önce babasını aradığı ortaya çıktı. Genç kadın babasına "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" demiş.
8: Yaşanacakları tahmin etti, babasını aradı. "Hakan bana zarar verecek" dedikten sonra vuruldu ve canından oldu. İstanbul'da yaşayan Şerife Gezer, Gazi Osman Paşa'da bir yufkacıda katledildi. Katil zanlısı genç kadının eski sevgilisiydi. Yaklaşık 10 yıllık gönül ilişkisinin ardından 2 yıl önce ayrılmışlardı. Ama Hakan Sayacı, Şerife Gezer'in peşini bırakmadı. Öğle saatlerinde kadını takip etti, sığındığı iş yerinde peş peşe tetiğe bastı. Hastanede hayatını kaybeden Şerife Gezer'in babası polise ifade verdi. Genç kadının öldürülmeden önce babasını aradığı ortaya çıktı. Şerife Gezer babasına "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" demişti. Sonra da genç kadın vuruldu. Baba katil zanlısının kızının peşini bırakmadığını söyledi. Katil zanlısıyla ilgili adli süreç devam ediyor. Zanlının kasten yaralama suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Şerife Gezer'in cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
0: Denizli'de doğuma giren 32 yaşındaki Gamze Doğan bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. Aile özel hastanenin ihmali olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.
8: Bir tabutta anne, diğerinde ise ölü doğan bebeği. İddiaya göre anne ve oğlunu ölüme birlikte götüren neden hastanedeki ihmaller. Denizli'de yaşayan 32 yaşındaki Gamze Doğan ikinci çocuğuna hamileydi. 23 Ağustos gecesi sancı şikayetiyle özel hastaneye başvurdu. Kontrollerde anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu belirlendi. Ancak ailenin iddiasına göre 28 Ağustos için planlanan sezaryen doğum öne çekildi. Gerekçe ise bebeğin doğum

0: kanalına girmesi halinde sezaryenin zorlaşabileceğiydi. Doğum başladı ancak ameliyat beklenenden uzun sürdü.
1: İlk çocuğumda ben birazcık tecrübeliyim. Yarım saat sürüyor doğum, sezaryen doğumu. 15-20 dakikasında da beni çağırmışlardı daha öncesinde. Ama bu ikincisinde bir saat geçti, 1,5 saat geçti. İçeriden bir haber gelmedi.
0: Daha sonra iddiaya göre bebeğin solunumunda problem olduğu söylendi.
1: Bebeğin solunumunda problem var. Çocuk doktorumuz ilgileniyor. Hazırlıklı olun dedi. Dedim hocam biz NST'ye bağlandık. Anne karnında çocuk yaşıyordu. Problem yoktu. Kalp atışları iyiydi.
0: Ardından Güney bebeğin ölü doğduğu belirtildi. Ama kabus bitmedi. Anne doğum sonrası odaya alındı. Ancak iddiaya göre durumu iyi değildi.
1: Eşimin durumu gitgide ağırlaşmaya başladı. Ben bunu hissediyordum. Çünkü nefes almaları problem. Bunu hissettim. Tırnaklarına baktım mor, elleri mor, ayakları mor, buz gibi.
0: Anne entübe edildi. Daha sonra da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
1: Böbreklerinin yetmediğini ifade ettiler. Böbrekler işlevini görmüyor. Kan dolaşıyor. Yani kan vücutta durmuyor. Kan vermeye devam ettiler. Kan ama hiç durmadı.
0: Gamze Doğan da tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Aile özel hastaneden ve doktorlardan şikayetçi oldu.
1: Benim doktorum bana göre ihmal etti. Doktor değil de benim gözümde katil.
0: Anne ve oğlu yan yana toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: Sakarya'da kimyasal sızıntı paniği yaşandı. Bir kamyondan sızan kimyasal madde 2 kişiyi hastanelik etti.
0: Kamyondaki varillerden yola kimyasal yayıldı. Kimyasalı soluyanlar hastanelik oldu. Kocaeli'den Zonguldak'a tuz ruhu taşıyan kamyon Sakarya'nın Endek ilçesinde seyir halindeydi. Bilinmeyen bir nedenle kamyondaki varillerde sızıntı oldu. Kimyasal sıvı yola yayıldı.
3: Asit kamyonunu gördüm. Dörtlüğü yakmış gidiyordu seyir halinde. Sonra köprübaşı ışıklarının olduğu yerde bir müsait kenara çekti. Ondan sonra ben yanında durdum. Dedim ki burada durma halkın içinde.
0: Çevredekilerin uyarısı üzerine şoför kamyonu Hendek Küçük Sanayi Sitesi önündeki yan yola çekti. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Bölge güvenlik şeridine alındı.
4: İtfaiye ekipleri, AFAD, ambulans, jandarma tüm birimleri çağırdık. İdanda oluşan gazdan dolayı iki vatandaşımızda solunum yoluyla ilgili bir problem, sıkıntı var.
0: Sızıntıdan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
5: Asit patlayınca ben de bir anda orada ortada kalmış gibi oldum. Bakalımda da amcam buraya net bir yatak sahasına yetiştirdim.
0: Çevre sakinlerine dışarı çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı. Sanayi sitesine giden yol kontrol amacıyla sabah saatlerine kadar kapatıldı. Sızıntı kontrol altına alındı. Ekipler çevrede temizlik çalışması yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: İstanbul gibi kalabalık kentlerde görmeye alışık olduğumuz bir manzara var. Artık yolun karşısına geçerken bile telefonu elimizden bırakamıyoruz. Bu da kazalara davetiye çıkarıyor. İtalya son günlerde telefona bakarak yolun karşısına geçen yayalara ceza kesilmesini öngören taslak bir düzenlemeyi tartışıyor. Peki böyle bir yaptırım Türkiye'de etkili olur mu? Buse Deviren hem yayalara hem de sürücülere sordu.
6: Kimse farkında değil. Işıkları olsun, işte tabelaları vesaire. Gözler telefonda.
7: Karşıdan karşıya geçerken telefonla ilgileniyor musunuz?
8: Asla. Hızlı gelir, duramaz, çarpar.
9: Benim gibi dalgınla gelen insanlar olabilir.
10: Bu kez sürücülere değil, yayalara ceza gündemde. İtalya telefona bakarak yolun karşısına geçen yayalara ceza kesilmesini öngören düzenlemeyi tartışıyor.
7: Türkiye'de de olsa mı sizce böyle bir şey?
11: Olmasın, her yerden ceza yiyoruz zaten.
7: Ama araba bir anda gelebilir yani, bize ışık yansa bile.
11: Ben dikkat ediyorum.
10: Türkiye'de de sürücüler elinde telefonla ilgilenirken yola çıkan yayalardan yana dertli. Yayalara göre ise dikkatsiz sürücüler kazaların ana sebebi.
7: Karşıya geçmek için işte tam olarak burada olduğu gibi trafik lambasının kırmızıdan yeşile dönmesini bekliyor. Akabinde de yürümeye başlıyoruz. Ancak ne yazık ki genellikle gözümüz yolda ya da trafik lambasının kalan süresinde değil, telefonda oluyor.
10: Peki İtalya'da yayalara 75 euroluk ceza kesilmesini öngören taslak düzenleme Türkiye'ye uyarlanabilir mi?
8: 10 numara olur ya.
12: Ablacığım dikkat etmiyorlar ki. Şöyle vurdun mu da suçlu biz oluyoruz. Doğru mudur? Onun için hani yayaların dikkatli olması lazım. Işıklardan geçerken, ondan sonra yaya geçişlerinden geçerken dikkat etmeleri lazım.
13: Türkiye'de de bence 100 lira olması lazım.
14: Daha gelsin tabii ki, arabalara geliyorsa onlara da gelsin.
6: Bence fazlası olmalı. Sürücülerin ne kadar cezası ağırsa yayaları da bence o kadar ağır olmalı.

0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda birbirinin rövanşında bu akşam Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz bu maçta galip gelerek organizasyonda lig aşamasında kalmayı hedefliyor.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması bileti için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler organizasyonun playoff turu rövanş maçında Olympique Lyon'a konuk olacak. Grup ama stadında oynanacak karşılaşma 22'de başlayacak. Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan ilk maç 1-1 eşitlikle sona ermişti. Sarı lacivertliler bu müsabakayı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor. Fenerbahçe Olympique Lyon karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio forma giyemeyecek. Konyaspor maçında kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu da bu müsabakada takımını yalnız bırakacak. Ev sahibi ekip Lyon'sa Fransa Lig 1'e galibiyetle başladı. Lyon teknik direktörü Paulo Fonseca'nın rotasyonlu bir kadro tercih ettiği maçta Toulouse'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Fonseca'nın rövanş maçında ilk karşılaşmaya benzer bir kadro sahaya sürmesi bekleniyor.
0: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'ndaki 4. grup maçında Almanya'yı ağırlıyor. Salon kapılarını İstanbul'da açan mücadelenin sonucu grup aşamasının son maçı öncesinde sıralamayı doğrudan etkileyecek.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı Save Trend Yol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı. Letonya ve Macaristan'ı set vermeden Slovenya'yı da 3-1 mağlup eden Ay Yıldızlılar şimdi gruptaki 4. sınavına çıkacak. Milliler bu kez Almanya ile karşılaşacak. Mücadele İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19'da başlayacak. Almanya maçının ardından Türkiye'nin gruptaki son rakibi Polonya olacak. Cuma günü oynanacak bu karşılaşma A grubunun lider takımını belirleyecek konumda. Türkiye gruptaki 5 maçın tamamını kazanması halinde son 16 turunda C grubunun 4. sırada tamamlayan ekibini bekleyecek. Son 16 turu grup aşamasının ardından oynanan ilk eleme aşaması. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi ise son 16 turundaki C2-A3 maçının galibi olacak. Bu eşleşme C grubunu 2. sırada bitiren takımla A grubunu 3. sırada bitiren takım arasında oynanacak.
0: Böylelikle ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen.
2: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

0: Nehrin taşması sonucu yaşanan sel ve toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. Aralarında 291 yabancının da olduğu 384 turist kayıp. Güney Asya ülkesi Nepal'in Rasuwa bölgesinde nehir taşması sonucu sel felaketi yaşandı. Nepal'i Çin'le bağlayan Girong limanının Tibet tarafında da toprak kayması meydana geldi. 9 kişinin hayatını kaybettiği felakette 384 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Kaybolanlar arasında Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den gelen çok sayıda turist de var. Yetkililer en az 25 kişinin kurtarıldığını, kaybolanlar içinse arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor. Evet, görüntüleri de getirdik ekranlara. Sel ve toprak kayması bir felaket. Sebeplerini bir soralım istedik Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özsel. Hüseyin, sen de seyretmişsindir. Gerçi hani mevsimsel yağışların olduğunu da biliyoruz dünyanın o bölgesinde. Genelde insanların da her sene hayatını kaybettiğini de biliyoruz ama burada korkunç bir tablodan söz ediyoruz. 300 evet. Küsür kişi, 400'e yakın kişinin kayıp olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun meteorolojik olarak
1: Ayşe,
0: istersen?
1: Aslında işin iç yüzünde şiddetli yağış yok. İlginç gelecek ama olay şöyle gerçekleşmiş. Bölgedeki sabah onların saatine göre 8.37'de gerçekleşen bir deprem var. Bu deprem dünyanın her yerinde de böyledir. Çığları tetikleyebiliyor. Maalesef çok büyük bir çığ tetikliyor. Burası Nepal'in kuzeyinde Katmandu, başkentin de biraz kuzeyindeki bir alan. Şu dağların adeta bir vadi gibi ama bir oluk gibi aktığı yerlere yerleşimler yapılıyor buralarda da. Bizim Karadeniz'imize benziyor bu anlamda. Dolayısıyla depremin tetiklediği çığ sonucu orada 7000 metreden buz parçaları kopuyor. Buz parçaları böyle küçük buz parçaları değil, bir nehri kapatacak kadar büyük. Ve bu oradaki Lahoa, bilmem ismini tam unuttuğum bir nehrin büyük bir kısmını önce bir kapıyor. Daha sonra doğal bir baraj görevi görüyor. Yani orada suyun birikmesine geride yol açıyor. Ama bir yere kadar biriktirebiliyor ve suyun gücü galip gelince, hani halk arasında baraj patladı derler ya, bu işte kayaların arasından büyük bir güçle o su yıkıyor önündeki bendi ve aşağıya doğru inerken kayaları yerinden koparıyor. Toprak kayması, heyelan. İşte şu an ekranlara gelen alandan söz ediyorum. Bu alan ve çevresindeki alan, bu da uzaktan görüntüsü. Aslında bizim Himalayalar diye bildiğimiz yerin en yüksek tepelerinin bulunduğu alan. 6000 ila 7200 metre arası yükseltiler var. 7000 metre. Yani orada artık kar yok, buz var. Bildiğimiz buz gölleri var. Bu göller işte kırıldığında, parçalandığında tabii yer çekiminin etkisiyle, kayganlık etkisiyle aşağıya doğru kaymaya başlıyor. Ve en oluk gibi, vadi gibi gidebileceği yerlere doğru yuvarlanıyor. Buralarda da işte şu an ekranlardaki yerde bir turistik alan buraya doğru geliyor ve önce akarsuyu kapatıyor. Daha sonra akarsu kendine bir doğal baraj bulmuş gibi uzun süre o suyu biriktiriyor ve ardından da maalesef işte o patlama dediğimiz bizim bu, o su o bendi kırdıktan sonra artık toprağa da kaydırıyor ve çok sıra dışı bir olay gerçekten şu anlamda. Bu bir yağışın neticesinde gerçekleşmedi. Nepal son 72 saatte bizim Karadeniz'den daha az yağış almış. Yani bugünlerde yağışlı günler onların. Kuzeyinde ve güneyinde de yağış var Nepal'in. Ama son 3 günlük arşiv radar görüntülerine de baktığımızda bunu görüyoruz ki sağanak yağış sebebiyle değil, söylediğim gibi depremin tetiklediği bir çığ var. Ama bu kar çığı değil, buz çığı. Buz parçaları nehri daha 3000-3500 metrede tıkıyor. O tıkanıklık saatlerce suyun birikmesine yol açıyor. Ardından da patlama gerçekleşiyor işte, yani yıkılıyor. Yıkılması hadisesi. Çok üzücü ve çok da alışık olunması gereken bir olay bana sorarsanız o bölgede. Çünkü o bölge sıradan, o bir görüntü var. Nepal'in haritasını, uydu görüntüsünü aldık bu yayından önce. Göstereceğiz. Tamamen Himalayalarla örtülü, buzlu, kaplı bir kuzeyi var bu ülkenin. Burada gerçekleşecek olan depremlerin bu tip çığları tetikleyebilme ihtimali dolayısıyla her zaman var. Bakın o ekrandaki mavi alan olayın gerçekleştiği yer. Çevresindeki dağlardaki beyazlıkta uydu görüntüsünü yakaladığı buz ve kar kütleleri. Bunlar, bu görüntüler bu yıl oldu ama biraz da bu ısınmaya da bağlı olabilir. Dünya sıcaklık ortalaması arttığı için buzullar artık tahminimizden daha az kenetleniyorlar birbirlerine. Çözülmeye ve yer değiştirmeye daha müsait. Dağ buzulları her zaman eriyor maalesef. Dağ buzullarını kaybediyor dünya. İşte Himalayalardaki bu çığla da maalesef insanlar da hayatını kaybetti ama ekolojik de bir facia bu. Çok büyük miktarda buz kütlesi dağı terk ederek

0: akabileceği en alçak konuma doğru, rakımı daha düşük olan yere doğru akıyor yani. Oralarda da 4-5 tane büyük nehir olduğu için bunların debilerinde çok ciddi artışa yol açıyor. Buz kütlesi eridiği için değil, ama tekrarlayalım, birden eridiği için değil, baraj görevi görüp suyun akışını kestiği ve sonrasında birden bıraktığı için. Yani birikmiş birikmiş birikmiş birden patlamış gibi düşünebilirsiniz. Bu da tarihimizdeki ilginç sıra dışı olaylardan bir tanesi. Ama tekrarlayalım, tektonik bir bölge burası. Burada devamlı depremler oluyor, Türkiye gibi bir yer. Zaten bu kadar yüksek dağ varsa bilin ki tektonik hareket oluşturmuş o dağları. Yine çağlar boyunca deprem yaşayacaksınız. Buzullar dağlardan ayrıldıktan sonra tekrar geri de çok da kolay gelmiyor bu arada.
1: Evet.
0: Bu ekolojik de bir felakettir bu anlamda. Herkese geçmiş olsun. Umarım kayıplar en kısa sürede bulunur.
1: Pekala Hüseyin Özel, yani görüntülere baktığımız zaman, şiddete baktığımız zaman bu 384 turistin de ya doğa yürüyüşü yaptığı o esnada ya da rafting
0: Evet.
1: yaptığı söyleniyor. Dolayısıyla şiddete bakınca ciddi bir felaketle karşı karşıyayız gibi.
0: Bunun olmaması için işte erken uyarı sistemleri bu yüzden çok önemli. Biz o ülkede oldu da biz kendi ülkemizde çok iyiyiz anlamında söylemiyorum. Dağları, akarsuları böyle aylarda yazın
1: Kontrol
0: gözlememiz lazım.
1: etmesi lazım
0: Sadece
1: tabii.
0: kışın değil, ne yapıyorlar bir bakmak lazım.
1: Doğru, doğru söylüyorsun. Çok teşekkürler. Evet, yani aslında orta ölçekli bir deprem meydana geldiğini öğreniyoruz. 4.4 ama buzullar düşüyor ve nehri kapatıyor. Bir süre sonra artık taşıyor ve dolayısıyla en az 384 kişi şu an kayıp aranıyor. 9 kişi en az hayatını kaybetmiş durumda. 19 olduğu haberi de şimdi geldi. Klasiktir, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini duyururlar böyle maalesef felaket olaylarında. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Denizoğlu'nun ölümü şüpheli bulundu. Otopsi videosu üzerinden yapılan değerlendirmeye göre eski bakanın göğüs kısmında 4 ayrı morarma izi tespit edildi. Peki kimler hakkında soruşturma başlatıldı? Gelin bir bakalım.
2: On yıl sonra otopsi görüntüleri incelendi. Uzman bilirkişi ölüm şüpheli dedi. Dize göğse basılıp ağız ve burnun kapatılması mümkün değerlendirmesi yapıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma genişletildi. Arif Ahmet Denizolgun 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Denizolgun'un ölümü kayıtlara beyin kanaması sonucu doğal ölüm olarak geçti. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Denizolgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, adli tıp kurumundaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 10 yıl sonra Denizolgun'un mezarı açıldı. Alınan örnekler adli tıp kurumunda incelenirken yeni detaylar ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Şubat ayından bu yana Adli Tıp Kurumu'na 3 kez yazı göndermişti. 10 yıl önce yapılan otopsinin görüntüleri istendi. Adli Tıp o 3 başvuruda da görüntü yok cevabı verdi. Ta ki 18 Ağustos'a kadar. Daha önce olmadığı söylenen görüntüler başsavcılığa gönderildi. O görüntüler üzerinden yeni hazırlanan bilirkişi raporuna göre Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü şüpheliydi. İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nevzat Alkan tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun detayları da ortaya çıktı. Profesör Alkan, otopsiye ait 145 fotoğraf ve video görüntülerini inceledi. Eski bakanın göğsünün ortasına uzanan 4 ayrı ekimoz, yani morarma veya çürük vardı. Bilirkişi bu izlerin ölümden önce meydana geldiğini belirtti. Peki bu izler nasıl olmuştu? Raporda dizle göğse basılıp ağız ve burnun yastıkla kapatılması mümkün değerlendirilmesi yapıldı. Denizolgun'un bu şekilde nefessiz bırakılma ihtimali olduğu belirtildi. Yeni raporla ortaya çıkan bir diğer kritik bilgi toksikoloji incelemesi oldu. Bilirkişi raporuna göre Denizolgun'un otopsisinde gerek dokularda, gerekse cenazenin çürüme sıvılarında baryum, arsenik, kadmiyum, cıva ve nikel gibi ağır metallere rastlandı. Ancak raporda bu ağır metallerin seviyelerinin düzey olarak belirtilmediğine dikkat çekildi. Yani ölümün bu maddeler kaynaklı olup olmadığı net değil. Şimdi gözler fethi kabir sonucu elde edilen bulgularla ilgili hazırlanacak yeni raporda. Kesin ölüm nedeniyle ilgili iki adli tıp kurulundan ortak değerlendirme istendi.

0: Şüpheli ölüm raporunun ardından başsavcılık soruşturmasını genişletti. Deniz Olgun'un yeğeni olan ve ölümünden sonra Süleymancılar cemaatinin lideri olan Alihan Kuruş hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Ayrıca Deniz Olgun için beyin kanaması sonucu doğal ölüm raporu veren doktorlarla otopsi görüntülerinin olmadığını söyleyen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da soruşturma yürütülecek.
1: CHP'de mutlak butlan kararına karşı yapılan 5 temyiz başvurusundan 3'ü geri çekildi. CHP'nin kurumsal olarak yaptığı temyiz başvurusuysa devam ediyor. Başvuruculardan Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Arslan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne dilekçe verdi. Bu dilekçelerle mutlak butlan kararına yönelik temyiz başvurusundan feragat edildi. Ancak karardan hemen sonra Özgür Özel'in talimatıyla yapılan kurumsal başvuru CHP Genel Merkezi tarafından geri çekilmedi. Geri çekme kararının parti kurullarında tartışılacağı belirtiliyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le görüşmesine tepki gösterdi. Özel, CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin dedi. Sarı'nın gündeminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'la ilgili tartışmalar da vardı.
2: Vahap Bey'in bana bizzat söylediği, Mersin'e ve bölgeye ne zaman gelirseniz genel başkanım olarak size eşlik ederim. Aramızda en ufak bir problem olmadığını bilmenizi isterim.
0: CHP'de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le ilgili tartışma sürüyor. Yeni parti lideri Özgür Özel, CHP'de kalacağını açıklayan Seçer'le görüştüğünü söyledi. CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan Özel'e tepki geldi.
3: Özgür Özel, başka bir partinin genel başkanı. Buna alışsa iyi olur. CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin. Başka bir partinin genel başkanı gibi davranmalı. Siyasi etik de bunu gerektirir. Vahap Seçer safını belirlemiş, iş bitmiş, Atatürk'ün yolunda CHP'deyim demiş. Neden mesaj atıyor? Artık bıraksın bu işleri.
0: Müslim Sarı bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Gündeminde Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa ederek bağımsız kalacağı yönündeki tartışma da vardı.
3: Mansur Bey şu an CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı. Başka bir açıklama olana kadar da böyle kabul ediyoruz. Zaten genel merkez olarak sürekli görüşüyoruz. Ben görüşüyorum, genel başkanımız görüşüyor. Zaten CHP'nin içinde.
0: Sarı, CHP'de belediye başkanları ile il başkanları arasındaki dengenin son dönemde bozulduğunu da belirtti. İl ilçe örgütlerini daha da güçlendirmeyi planlıyoruz dedi.
1: Rusya Devlet Başkanı Putin'le Suriye Cumhurbaşkanı Şara telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı. Açıklama Kremlin'den geldi. Buna göre Putin ve Şara ticari ve ekonomik alanlar başta olmak üzere siyasi diyalog ve işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını dile getirdi. Suriye'deki durumun da istişare edildiği görüşmede Putin, Suriye'nin birliğinin, toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin desteklenmesine ve yeniden yapılanması için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik tutumunu yineledi. İki lider 9 Ağustos'ta Rusya ile Suriye arasında Himeyim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceğine ilişkin imzalanan mutabakatın önemine de vurgu yaptı. Almanya'da yapılan son kamuoyu araştırmasına göre aşırı sağcı AfD özellikle ülkenin doğusundaki eyaletlerde açık ara öne geçti. Üstelik Başbakan Merz'e olan destek de %13 gibi düşük bir seviyedeyken ve şimdi iddiaya göre Berlin yönetimi aşırı sağın zaferini nasıl engelleyebileceğini tartışıyor.
0: Almanya'da merkez sağcı Başbakan Merz'e destek verirken aşırı sağın temsilcisi kabul edilen AfD anketlerde zirveye yerleşti. Almanya'nın doğu eyaletlerinde yapılan son kamuoyu araştırmasına göre yabancı karşıtı Almanya için alternatif partisi AfD %43 oyla birinci sırada. Sol parti %16 ile ikinci olurken iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik ise %13'te kaldı. Almanya genelinde de durum benzer. AfD %28 ile ilk sırada yer alırken Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden oluşan ittifak %21 ile ikinci. Yeşiller %16 ile üçüncü sırada yer aldı. Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de seçmenlerin siyasi partilere duyduğu güvenin düşük oluşu. Katılımcıların %56'sı Almanya'nın sorunlarını en iyi şekilde çözebilecek hiçbir parti görmediğini belirtti. Almanya Başbakanı Merz'in çalışmalarından

0: Memnun olduğunu söyleyenlerin oranı %13'te kalırken, memnun olmadığını söyleyenlerin oranı %85 oldu. Aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de yapılacak seçimlerde zafer kazanması bekleniyor. Politico'nun haberine göre Berlin yönetimi de şimdi aşırı sağın zaferini nasıl engelleyeceğini tartışıyor. Habere göre iç istihbarat bilgileri olmak üzere hassas devlet verilerinin korunmasından mali yardımların sınırlandırılmasına kadar AfD yönetiminin nasıl sınırlandırılabileceğine ilişkin seçenekler tartışılıyor. Kamuoyu desteğini artıran AfD'den dikkat çeken bir adım da geldi. AfD milletvekili Maximilian Krah, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.
1: Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yeni doğan ünitesinde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 15 bebek hayatını kaybetti. Yerel basına göre İslamabad'daki Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde bulunan yeni doğan ünitesinde klima kompresörünün patlamasının ardından yangın çıktı. Yetkililer yangın anında ünitede bulunan bebeklerden birinin kurtarıldığını, 15 bebeğin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kurtarma ekipleri yangının söndürüldüğünü ve olay yerinde soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirirken yangının çıkış nedeninin incelenmesi amacıyla soruşturma komitesi kurulmuş. Elazığ'da bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın organize sanayi bölgesine faaliyet gösteren bir fabrikada çıktı. Alevleri fark edenler hemen 112'ye ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiyeciler yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor. Fabrikadan yükselen siyah duman kilometrelerce uzaktan da görülebiliyor. Adamlar şimdi iş parasını. İstanbul Şişli'de yol kenarındaki bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Yol trafiğe kapandı. Harbiye Mahallesi'nde yol kenarındaki bir ağaç bilinmeyen bir nedenle devrildi. Park halindeki araçların üzerine doğru düşen ağaç biri taksi iki araca zarar verdi. O sırada yoldan geçen kimsenin olmaması olası bir can kaybının önüne geçti. Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Ağacın kesilerek yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde taze sebze ve marullardan bulaşan parazit salgını büyüyor. Vaka sayısının 10 binleri aştığı salgın tam 48 eyalete yayıldı. Hastanelik olan yüzlerce kişinin yanı sıra parazit kaynaklı can kayıpları da yaşanıyor.
0: ABD'de gıda kaynaklı parazit alarmı büyüyor. Vaka sayısı 17 bini aştı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Cyclosporiasis olarak bilinen parazit enfeksiyonunda doğrulanmış vaka sayısının 17.180'e yükseldiğini açıkladı. Son bir haftada vaka sayısına 1.464 yeni hasta eklendi. CDC'nin 24 Ağustos itibariyle paylaştığı verilere göre salgın 48 eyalet ve başkent Washington'a da yayıldı. Hastalık nedeniyle 922 kişi hastaneye kaldırılırken 2 kişi hayatını kaybetti.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar Sivil Toplum Buluşması'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bir dinleyelim.
2: Kimse Allah'ın takdirinin dışında olana rıza göstermem demedi. Herkes sabretti, birliğimizin korunması için büyük bir mücadeleye destek oldu. Bu 50 yıllık terörle geçen sürenin ağır maliyeti aynı zamanda Türkiye'ye ekonomik olarak da çok büyük, çok ağır bir maliyet yüklemiştir. Yaklaşık bendeniz 2013 yılında hesaplamaları yapmıştık bir takım üniversite üyesi arkadaşlarımızla. O zamanki rakamlarla alternatif maliyetleriyle birlikte 1.3 trilyon dolardı. Bugün en mütevazi rakamlarla 2.3 trilyon dolarlık bir maliyete katlandık. Ve maalesef bu ülkenin insanları birbirinden ayırt edilmeye çalışıldı. Şimdi emperyalizmin bir asır evvel oynadığı oyunun ikinci perdesine müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkenin ve hatta bu bölgenin etnik ya da mezhebi anlamda bölünmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim,

0: Osmanlı Cihan Devleti en son dönemlerinde 4,5 milyon kilometre karelik bir büyük alana hükmeden devletti. Sadece 20 yıl içerisinde bu 4,5 milyon kilometre kareden bugünkü 780 bin kilometre karelik vatan topraklarına sıkıştırıldık. Balkanlar, Yemen, Arap coğrafyası, Trablusgarp, Trablusgarp, Şark birçok yerde bir takım iç karışıklıklarla, isyanlarla o koskoca dünya devleti paramparça edilerek bugünkü haline getirildi. Balkanlarda 6 asır bir arada yaşamış olan Boşnaklar, Arnavutlar, Yunanlılar, Bulgarlılar, Türkler maalesef 20 yıl içerisinde birbirine düşman edildi. Balkanlar paramparça oldu. Bugün dahi hala belini doğrultamıyor. Aynı şekilde güneyimizdeki coğrafyada paramparça hale getirildi. Bizim de içinde bulunduğumuz coğrafyada sınırlar cetvellerle masanın üstüne konularak sınırlar çizildi. Örnek olarak söylüyorum. Bizim Şanlıurfa'nın Akçakalesi'nin karşısında Tel Abyad diye bir yer vardır. Tel Abyad da Akçakale demektir. Suruç'un karşısında Aynül Arab ya da Kobani diye bir yer vardır. Ve bu iki sınırın iki tarafında da aynı halkın, aynı aşiretin fertleri yer almaktadır. İnsanları sınırlarla böldüler ama gönüllerini bölemediler. Emperyalizmin ikinci oyun planı devreye girdi. Vekil örgütler vasıtasıyla bölgedeki coğrafyayı daha fazla parçalamak, bölüp parçalamak için terör örgütlerine ciddi şekilde destek verdiler. Akıl emperyalistler niye bu oyunu oynuyor demek değildir. Akıl onlardan daha büyük bir aklı ortaya koymaktır. Şimdi Türkiye Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in ikinci asrında daha büyük bir aklı ortaya koyarak emperyalistlerin oyun planını bozuyor. Ve inşallah terörsüz Türkiye olarak ortaya koyduğumuz bu hedefi çok süratli bir şekilde adım adım ve gayet lojistik olarak da gayet iyi kurgulanmış bir şekilde uygulamaya koyduk, devam ediyoruz. Daha evvel de bu memlekette siyasetçiler terör meselesini bitirmek için bazı adımlar attılar. Rahmetli Demirel'in, rahmetli Özal'ın ve rahmetli Erbakan'ın kendi dönemleri içerisinde, hatta rahmetli Ecevit'in de kendi dönemleri içerisinde bazı teşebbüslerde bulunduğu ama maalesef o günkü bazı mihrakların buna müsaade etmediğini gayet iyi hatırlıyoruz. Vaktinizi almamak için teferruata girmiyorum. Ama önümüzde hem bölgenin yeni şartları, hem dünyanın yeni şartları, hem Türkiye'nin çok güçlü, özellikle savunma sanayinde çok güçlü bir hale gelmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik kuvvetlerimizin fevkalade etkin bir caydırıcılığa kavuşmuş olması, Türkiye için yeni dönemin adımlarını atmayı zorunlu kılmıştır. Sadece bundan 2 yıl evvel Sayın Cumhurbaşkanımızın Ahlat'ta yaptığı konuşmada iç kalenin tahkim edilmesi uyarısıyla yola çıkılmış, Sayın Devlet Bahçeli'nin son derece stratejik destekleriyle süreç belli bir şekilde ilerlemiştir.
1: Şimdi biraz önce meclis başkanına gitmeden önce daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nde bir parazit salgınından size bahsetmiştim. Vaka sayısının 10 binleri aştığı söyleniyor. 48 eyalete yayıldı. Yüzlerce kişi hasta olduğu hastanelere başvurdu. Şimdi sebze ve meyvelerdeki risk yalnızca tarım ilacı kalıntısıyla sınırlı da değil. Bunda birçok etken var. Kirli sulama suyu, kıvırcığa, E. coli, salatalığa, salmonella bulaştırabiliyor. Şimdi ekrana getiriyoruz mesela işte kavunda listeria, dondurulmuş çilekte hepatit A ve norovirüs riski ortaya da çıkabiliyor. Bazı tehlikelerse bu ürünlerin kendi yapısından geliyor. Az pişmiş fasulyede lektin, yeşillenmiş patateste solanin, aşırı acı kabakta doğal toksinler, kayısı çekirdeğinde ise siyanüre dönüşebilen maddeler bulunabiliyor. Üzüm de ayrı bir durum. Şimdi sebzeden meyveye, bakliyattan dondurulmuş gıdaya, tarımsal ürünlerdeki riskleri konuşacağız. Konuğum var, Tüketici Konfederasyonu Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırmağ. Merhaba Nurten Hanım, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum. Sağ olun.
1: Şimdi şöyle bir baktığımız zaman 10

0: görünmeyen evet. risk diye sınırlamışız. Eminim sadece bunlarla sınırlı da
1: sayısız
0: değil, değil mi? Ve evet. birçok etken de oluyor. Kimi sulama, işte kimi gübre, kimi ilaçlama. Biz ne yapacağız?
1: Şimdi bu sizin hazırladığınız lette hepsi topraktan geliyor. Hı hı. Gıda topraktan geliyor ve burada mesele aslında gıda.

0: Çıkıyor. Unutmayalım ki İstanbul görüşmelerinde savaşın bitme noktasına geldiğini hatırladığımızda savaşın bitmesini istemeyen tarafın yine İngiltere olduğu gerçeğini hatırlatmakta fayda var ki bunu evet. Dönemin başbakanının bizzat giderek ziyaret ettiğini hatırlatmakta fayda var. Ama o zaman küreselci bir Amerika ve küreselci bir başkan Biden vardı Amerika'da. Bugün değişen bir Amerika'da başkan var ve politikalar var. Bunun yansımalarını giderek ayrışan İngiltere-Amerikan ilişkilerinde de sahne önünde görmekteyiz. Anlam eden ve en nihayetinde Kral Charles'ın koltuğunu alarak gidip Kanada'da mesaj verdiği ve Amerika'yı ziyaret ettiğinde Amerikan İngiltere Savaşı'ndaki savaşı kazanan askerlerin üniformaları giyerek karşılandığı bir noktada çok soğuk ve psikolojik bir harbin görüşmelere yansıttığını ifade etmemizde fayda var. Burada İngiltere'nin yeni rol ve üstlenmek istediği yeni küresel güç katmanındaki yeni yapılanması olarak karşımıza çıkıyor. Unutmayalım ki İstanbul görüşmelerinde savaşın bitme noktasına geldiğini hatırladığımızda savaşın bitmesini istemeyen tarafın yine İngiltere olduğu gerçeğini hatırlatmakta fayda var ki bunu evet. Dönemin başbakanının bizzat giderek ziyaret ettiğini hatırlatmakta fayda var. Ama o zaman küreselci bir Amerika ve küreselci bir başkan Biden vardı Amerika'da. Bugün değişen bir Amerika'da başkan var ve politikalar var. Bunun yansımalarını giderek ayrışan İngiltere-Amerikan ilişkilerinde de sahne önünde görmekteyiz. Ancak kapalı kapılar arkasında neler döndüğünü değerlendirdiğimizde ortak aklın farklı şekilde çalıştığını da ifade etmekte fayda evet. var.
1: Siz ne dersiniz? Özellikle hani İngiltere biraz daha otonom duruyor. Hani Avrupa Birliği üyesi olmadığı için artık ama işin içinde her zaman olduğu gibi var. Trump da zaten yani kimleri seviyor? Kuzey Kore liderini seviyor. Putin'i seviyor. Xi Jinping'i seviyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da seviyor. Dolayısıyla İngiltere'nin eski başbakanıyla da neler yaptığını biliyoruz basın toplantısı falan. Şimdiki nasıl onu çok emin değilim ama burada İngiltere'de bir karşıt güç gibi çıkıyor diyebilir miyiz Trump'ın en azından bakış açısına göre?
2: Şimdi ayrışmaya baktığımız zaman NATO içinde o transatlantik ittifakını çatırdadığı dönemlerden geçiyoruz dedik Trump'la birlikte. Ama şöyle bir gerçeklik var. Yani tarihten gelen boyutuyla baktığımızda Avrupa ülkeleri Sovyet tehdidi bu tehdide karşı sürekli olarak ekonomik kalkınmasını önceleyip güvenliklerini Amerika Birleşik Devletleri'ne taşer ettikleri bir süreçten geçtiler. Evet. Yani bugün Almanya ekonomik olarak bir dev ama askeri olarak bir kapasiteden bahsedemiyoruz. Yani Avrupa'da birkaç istisna ülke dışında günün sonunda bu ittifak çatırdamaya başladığında ve aslında o Sovyet tehdidi bir başka formda yani Rusya formunda Putin'le birlikte yeniden karşılık bulduğunda ister istemez bu süreçte Avrupa ülkeleri şimdi nasıl bir güvenlik mekanizması oluşturacağız? Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya konusundaki çıkarlarımız ayrıştığında kime güveneceğiz sorusuyla yüzleştiler. Aslında bir bakıma Trump Avrupalılara iyilik yaptı. Ben öğrencilerimizle konuşurken bunu anlatıyorum. Bu çok daha sert bir tehdit durumunda da Avrupa ortada kaldığını, açıkta kaldığını hissedebilirdi. Bugün bu tehdit Avrupa adına görece biraz daha yönetilebilir bir durum. Ve bakıldığı zaman Avrupa'da ciddi şekilde askeri gücü olan hem NATO üyesi hem Avrupalı kimler var diye baktığımızda İngiltere ön plana çıkıyor. Yani, kısmen Fransa ön plana çıkıyor. Ve bakıldığı zaman bu aktörlerden diğer Avrupa ülkeleri de bir nevi bir şeyler bekliyor. Yani bu süreç içerisinde haliyle bir ittifak ayrışması var Batı ittifakında Ukrayna konusunda ve o ayrışmada Amerika Birleşik Devletleri bir taraf Rusya'ya karşı daha yakın duran belki ortada duran ama İngiltere'nin başı çektiği ve Zelenski'nin de bence kendine çok daha yakın hissettiği grubun askeri olarak başında siyasi diplomatik süreçlerin tamamında İngiltere bu dönemde ön plana çıkıyor ama gerçekten yani Sovyetler Birliği Rusya'yla mücadele edecek kapasitesi var mı? Askeri, ekonomik, diplomatik olarak bu kapasiteye sahip mi? Burada çok ciddi soru işaretleri var.
1: Şunu soracağım Mehmet Bey. Yaklaşık bir buçuk sene önce herhalde bu savaşta daha belki kızgınken Trump hani bu yeraltı minerallerini işte satın alacağım, ben işleteceğim Ukrayna'nın demişti. Ve o zamanlarda dikkat çekici bir şey söylemişti. Yani bu savaş bittiği zaman eğer bir gün biterse ki ben bunu bitirmek istiyorum. Ukrayna Rusya'ya kaptırdığı topraklarını geri bir daha alamayacak demişti. Ne dersiniz? Bunun üzerinden bir şeyler de yürüyor olabilir mi?
0: Bakın tabii Rusya'nın hamlelerine savaşın 5. yılına girildiği noktada değerlendirdiğimizde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dönemindeki en stratejik noktaları Rusya kendi kontrolüne aldığını söylememiz gerekiyor. Peki bu bölge Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde neleri ifade ediyordu? Hem yeraltı ve yer

0: zenginlikleri aynı zamanda da sanayi bölgesiydi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Rusya'nın bu yaklaşım anlamında değerlendirdiğimiz zaman Rusya hedeflerine ulaştığını söylememiz gerekiyor. Unutmayalım ki Ukrayna'yı batıya doğru Katolik Ukrayna ve Ortodoks Ukrayna olarak ikiye ayrılmış olan bir yapılanmanın da hala yürürlükte olduğunu değerlendirdiğimizde, Rusya kendi politikası anlamında değerlendirdiğimizde hedeflerine ulaşmış gibi gözüküyor. Yani işgal etmek isteseydi, konvansiyonel harp döneminin başladığı noktadaki o süreç devam etmek isteseydi, o günden bugüne Ukrayna'yı işgal etme selahiyetini sahada gösterebilirdi. Ancak hedeflediği ve Putin'in de açıklamalarından istinaden değerlendirdiğimizde, tereyağından sız çeker gibi istediğimiz noktaları kontrolümüz altına alıyoruz yönündeki yaklaşımla beraber Rusya'nın Ukrayna üzerindeki politikasını ortaya koydu. Tabii burada nadir toprak elementleri konusu ki Ukrayna'yı sadece dünyada 600 milyon kişiyi tek başına doyurabilecek olan bir tahıl ambarına sahip olduğunu değerlendirdiğimizde, diğer madenleri noktasında uranyumdan tungstene kadar birçok noktada dünyanın ilk 10'u içinde yer alan bir Ukrayna zenginliğini gördüğümüzde Rusya istediği noktalara ve istediği hedeflere ulaştığını söylememiz gerekiyor. Ama savaşın getirdiği sonuca baktığımız zaman savaşın şeklinin giderek değişmesi, özellikle Ukrayna'ya verilen destek noktasında Avrupa'nın izlediği politika ve Rusya'nın Avrupa'ya karşı bakışı, enerji jeopolitiği hepsini bir arada değerlendirdiğimizde burada savaşın kazananından çok kaybetme noktasında olan bir Avrupa gerçeğini karşımıza çıkartıyor ki Avrupa bundan sonra ekonomik boyutuyla, enerji boyutuyla ve üretim boyutuyla ve kendi beka ve güvenlik boyutuyla bundan sonraki süreçteki maliyetleri nasıl karşılayacak? İşte evet. Önemli olan nokta burası. Bu savaş maliyetlerinin getirdiği güç noktası bugün özellikle Avrupa içinde ilk günlerde coşkuyla karşılanan Ukrayna halkına olan bakışın da değiştiğini ortaya çıkartıyor ki bunun yansımalarını giderek artan milliyetçilikle Ukrayna Savaşı'na karşı artık nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nde İran Savaşı'na karşı İsrail için kullanılan ekonomik maliyetleri kabul etmeyen bir halk kitlesi oluştuysa Avrupa'da da buna karşı bir tepkinin giderek ortaya çıkmaya başladığını evet. görmekteyiz. Halklar nazarında.
1: Evet, yani ama o tepki Rusya'da da çıkabilir. Gerçi onlar pek fazla ses çıkaramıyorlar. Siz son olarak ne eklemek istersiniz?
2: Tabii sürecin devamında aslında biraz daha bu ziyaretin nereye varacağı net şekilde ortaya çıkacaktır evet. diye tahmin ediyorum. Ama önümüzdeki aylarda ben yine savaşın Ukrayna adına çok da istendiği gibi gitmeyeceğini tahmin ediyorum. Cephede işler tam planladıkları gibi gitmiyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu birazcık Ukrayna'yı özellikle hava savunma sistemleri konusunda zor durumda bırakıyor. Yani Patriot'lar belki şöyle düşünebilir. Patriot verilmiyorsa Almanya'dan işte başka silahlar gelir vesaire diye ama hava savunma sistemleri noktasında şu an Ukrayna için kritik belirleyici Patriot'lar. Bunların olmadığı senaryoda alternatifleri var. Avrupa'dan, İngiltere'den, Almanya'dan tedarik edebilecekleri. Ama havadan gelen Rus balistik füzelerini önlemeye yönelik değil. Yani evet. o füzelerin fırlatıldığı altyapıyı vurmaya, karadan karaya yönelik imkanlar olacak. Bu savaşın Rusya'nın içerisine taşınmasını, keza Ukrayna'nın içerisine taşınması riskini beraberinde getirecek. Karadeniz'deki ulaşım güvenliğini, lojistik altyapı güvenliğini yine tehdit edecek ve
1: Tabii.
2: sürecin devamında bu gerilimin Avrupa sınırında işte belki Bulgaristan'da belki Baltık ülkelerinde daha derinden hissedildiği yeni bir dönemi başlatabilir. Kısa vadede görünen bu savaşı evet. daha konuşmaya devam edeceğiz.
1: Yani biz de bugün değinmedik aslında vaktimiz de doldu ama bu Karadeniz seyri sefer güvenliği en son iki hafta evet. önce sanırım Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu konuya özellikle dikkat çekti. Çünkü orası bizim için de
2: Kesinlikle.
1: Yaşamsal. Bakalım göreceğiz Trump ne demişti? Bir şeyler çıkabilir ziyaretten bir şeyler çıkabilir demişti. Göreceğiz. Belki bir açıklama gelir. Onu da ilerleyen zamanda Habertürk ekranlarından takip edebilirsiniz. Yusuf Bahadır Keskin çok teşekkür ediyorum stüdyoya geldiğiniz için. Size de Mehmet Bozkuş teşekkür ederim katıldığınız için.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum.
1: Şimdi devam edelim biraz haberlerle. Amerikan ordusunun Karayipler'de uyuşturucu taşıdığını düşündüğü bir tekneye düzenlediği operasyonda 4 kişi hayatını kaybetti. Açıklamayı Amerikan Güney Komutanlığı yaptı. Buna göre elde edilen istihbaratın doğrulandığı ve teknenin uyuşturucu taşıdığı belirlendi. Saldırıda 4 kişinin öldürüldüğü açıklandı. Ölenlerin narko terörist olduğu kaydedildi. Saldırı talimatını veren Amerikan Güney Komutanı kartellere karşı isabetli ve ölümcül saldırıların süreceğini belirtti. ABD'li komutan kartel ağlarını yok edeceklerini ve bölgedeki kartel terörüyle şiddeti sona erdirmeye kararlı olduklarını da belirtti.

0: Trump yönetimi ABD'ye yerleşmek isteyenlerin göçmen vizesi işlemlerini dünya genelinde durdurdu. Kararın gerekçesi konsolosluk görevlerine verilecek yeni eğitim. Randevuların ne zaman yeniden başlayacağıysa belirtilmedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikalarında yeni bir adım atıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı göçmen vizesi başvuru işlemlerini dünya genelinde geçici olarak durdurdu. ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarında mülakat tarihi bulunan başvuru sahiplerine randevularının yeniden planlanacağı bildirilmeye başlandı. Yeni tarihlerin daha sonra açıklanacağı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, kararın konsolosluk görevlilerine küresel çapta verilecek kapsamlı eğitim nedeniyle alındığını açıkladı. Yeni uygulamayla başvuru sahiplerinin gelecekte kamu yardımlarına bağımlı hale gelme ihtimalinin daha kapsamlı değerlendirileceğini açıkladı. ABD yasalarında bu tür kişiler kamu yükü olarak tanımlanıyor. Federal mahkeme günler önce Trump yönetiminin 75 ülkeden göçmen vizesi başvurularını durduran uygulamasını yasaya aykırı bularak iptal etmişti. Yargıç, uygulamanın konsolosluk görevlilerinin bireysel değerlendirme yetkisine müdahale ettiğine hükmetmişti. Washington yönetiminin ABD'ye sığınma başvurusunda bulunan B1 ve B2 tipi çalışma ve turistik vize sahibi yaklaşık 200 bin kişinin vizesini de iptal edeceği ileri sürülmüştü.
0: Bolivya'nın başkenti La Paz'da işçilerin protestosu nedeniyle çöp toplama hizmetleri durma noktasına geldi. Sokaklarda biriken atıklar kentte kötü kokuya ve günlük yaşamın aksamasına yol açıyor.
1: İşçiler greve gitti, Bolivya sokaklarında çöp yığınları oluştu. Görüntüler Bolivya'nın başkenti La Paz'dan. Çöp toplama işçileri daha iyi maaş talebi ve belediye yönetiminin sözleşme şartlarını ihlal ettiği iddiasıyla oturma eylemi başlattı. Protesto nedeniyle çöp toplama hizmetlerinde aksamalar yaşanırken çöp konteynerlerinin çevresinde poşetler ve atıklar birikti. Kent sakinleri sokaklarda biriken çöplerin arasından yürümek zorunda kaldı. Çarşı çevresinde biriken çöpleri ise esnaf toplamak zorunda kaldı. Kent sakinleri de duruma tepki göstermeye başladı.
2: Çöpe bakın, her yerden toplanması gerekiyor. Konteynerler tamamen dolu. Çöpü nereye koyacağız? Ben çöplerimi evde tutuyorum ki buraya getirmek zorunda kalmayayım. Hastalanıyoruz.
1: İşçiler La Paz Belediye Sarayı yakınında da protestolar düzenliyor. 14 yıllık sözleşmenin uygulanmasını isteyen işçilerin taleplerinin karşılanmaması halinde açlık grevine başlayabileceği belirtiliyor.
0: Ve SpaceX'ten önemli bir adım geldi. Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket ABD'nin Louisiana eyaletinde milyarlarca dolarlık dev bir uzay üssü kuruyor. Hedef uzaya gitmeyi uçak seyahati kadar rutin hale getirmek.
1: Uzay ve havacılık devi SpaceX, tarihin en büyük uzay yatırımlarından birine imza atmaya hazırlanıyor. Şirket, ABD'nin Louisiana eyaletinde 100 milyar dolarlık uzay üssü kuracağını duyurdu. SpaceX'in açıklamasına göre, Starbase Louisiana adı verilen tesis, şirketin 4. ve en büyük fırlatma üssü olacak. Dev projenin önümüzdeki 10 yıla doğrudan 3000, dolaylı olaraksa 8000'den fazla istihdam alanı sağlayacak. Tesiste 5 ayrı fırlatma kompleksi bulunacak. Her komplekste 2 fırlatma rampası ve bir yakıt tesisi yer alacak. Bunlara ek olarak yakıt ve enerji üretim tesisleri, araç işleme alanları ve çalışanlarla aileleri için konutlar da inşa edilecek. SpaceX bu üsle birlikte Starship görevlerini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte yılda binlerce fırlatmanın desteklenmesi ve uzun uçuşların ciddi şekilde artırılması planlanıyor. İnşaatın 2027'de başlaması, ilk fırlatmanın ise 2029 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. SpaceX CEO'su Elon Musk ise projeyi, şimdiye kadar yalnızca bilim kurguda var olmuş bir uzay üssü inşa etmeye hazırlanıyoruz sözleriyle duyurdu. Musk, uzaya gitmeyi uçakla seyahat etmek kadar rutin hale getirmek istediklerini söyledi.

0: Şimdi biraz Türkiye'ye dönelim. İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Teşvikiye'de faciadan dönüldü. Dev ağaç devrildi, bir taksiyle otomobilinin üzerine düştü.
1: Kökünden sökülen ağaç devrildi, hem yayalar hem sürücüler ölümden döndü. İstanbul'un en işlek caddelerinden olan Şişli Teşvikiye'de yol kenarındaki ağaçlardan biri kökünden söküldü. Ağaç, seyir halindeki bir taksiyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Kaldırımda da büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Üzerine ağaç devrilen taksinin şoförü neyse ki olayı yaralmadan atlattı. Ağacın kaldırılması için polis yolu geçici olarak kapattı. Ucuz atlatılan olayda iki araç hasar gördü.
0: Türkiye'nin turizm merkezi Antalya'daki Fales Parkı'nda boruda oluşan arıza nedeniyle denize atık su karıştı. Kirlilik nedeniyle denizin rengi değişti. Bölgede yoğun koku oluştu.
2: Kulaç atarken bir anda bir kokunun ve bunalıklığın içine geldik yani.
3: Kimi denizde yüzerken, kimi de parkta yürürken maruz kaldı. Denize karışan atık su çevre felaketine neden oldu. Görüntüler Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden. İlçedeki Fales Parkı'nda boruda oluşan arıza nedeniyle denize atık su karıştı.
2: Koku zaten korkunç bir şeydi. O anda fark edince geri döndük. Plaj herkes tedirgin.
3: Denize karışan atık su hem görüntü kirliliği hem de kötü kokuya neden oldu. Bölgedeki işletmeler de kokudan etkilendi.
4: Müşterilerimiz bu kokudan rahatsız olduğu için gidiyor. Sadece müşteriler açısından da değil, çevredeki insanlar da bu kokudan rahatsız olup artık normalde sabahtan falan parkta yürüyüş yapan insanlar bile parka uğramıyor şu anda.
3: Çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri geldi.
5: Geldiğimizde iğrenç bir kokuyla karşılaştık yine. Yaklaşık ben 3-4 yıldır burada çalışıyorum. Bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Gereken mercilere başvurduk. Hani ama bir an önce inşallah çözülür.
3: ASAT ekiplerinin yaptığı incelemede kuruma ait atık su terfi hattının kaynak noktasında oluşan yırtık nedeniyle boruda kaçak meydana geldiği belirlendi. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.
0: Edirne'nin Simge nehirlerinden Tunca'da su seviyesinin düşmesiyle nehir yatağında adacıklar oluştu. Debisi azalan nehrin son görüntüsü iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Detaylar Alican Zeray'ın haberinde.
6: Son yıllarda iklim değişikliği ile ilgili olayları biz çok sık ve derinden yaşamaya başladık.
1: O olaylardan biri de Tunca Nehri'nde görüldü. Debisi azalan nehir yatağında adacıklar oluştu. Taşkınlarla bilinen Tunca Nehri'nin eski halinden eser kalmadı.
7: Aslında her şey iyi gidiyordu. İşte mevsim yağışları düştü bölgeye. Nehirde sular arttı ama ardından sıcak hava etkili oldu. Ve su buharlaştı. Tarımda vahşi sulamayla birlikte taşkınlarla anılan Tunca Nehri kuruma noktasına geldi ve nehirde büyük adacıklar oluştu.
6: Şu anda gözlediğimiz olay nehirlerimizin nezdeki su debisinin çok düşmesinden kaynaklanır. Çok sığ hale gelmesi, buna bağlı olarak adacıkların ortaya çıkması.
1: Tunca Nehri'nin birçok yerinde adacıklar oluştu.
6: Bunlar aslında doğal süreçler ancak son 20 yılda insan etkisine bağlı olarak son derece hızlandı ve yoğunlaştı.
1: Uzmanlara göre bu farklılığın temelinde iklim değişikliği var.
6: Aslında yaptığımız etkinin sonucu bunlar. Dünyada ki iklimi değiştiren ana parametre sera etkisi. Bunun nedeni de karbondioksit miktarı. Biz karbondioksit ve özellikle de metan miktarını arttırarak dünyayı değiştirdik.
1: Uzmanlara göre gerekli önlemler alınmazsa dünyayı çok daha kötü günler bekliyor.
6: Hani bunlar iyi günler, çok daha sıcak, yaşanamayacak günler göreceğiz.
0: Her sene dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Bursa karası bu kez üreticinin elinde kaldı. Alıcı bulamayınca çiftçi incirleri toplamaktan vazgeçti.
1: Müzik Dallar doldu, üretici bahçelere umutla girdi. Ancak iş satışa geldiğinde üretici hüsrana uğradı.
8: Satamıyoruz hani, ürettiğimiz malı satamıyoruz. Şu anda şu mal 40 liraya satamıyoruz ya.
9: Şu anda bu iş piyasaya gidiyor, 40 liradan gidiyor. İhracat 50 liraya gidiyordu, alan yok. O da durdu zaten.
1: Bursa'nın coğrafi işaretli Bursa karası yani siyah incir bu sezon üreticisini güldürmedi. Yıllardır ihracatın gözdesi olan incir elde kaldı.
10: Bursa'nın tescilli ürünü aynı zamanda bir ihracat şampiyonu siyah incir. Ama ne yazık ki zor günler yaşıyor çünkü üretici incire alıcı bulamıyor.
11: Şu anda ben bunları artık ağaçta kalmasın diye kaldırdık. Buradaki ton mal var. Ama şu an alıcı bekliyoruz yani.
10: Bazı üreticiler riski göze alıp ürünlerini toplasa da bazı üretici ise bahçeye bile uğramıyor. Çünkü ürünler bozulup dökülmeye başladı bile.
8: Üretici 20 liraya şu inciri burada biz 20 liraya satamıyoruz. Tüketici de pazarda 150 liraya alıp yiyemiyor. Bunun aradaki makas kim yiyor? Bu makas nereye gidiyor?
1: Üretici bir an önce destek bekliyor.
8: İhracat alımı yok şu anda. Firmalar kapalı. Biz artık bilmiyorum ne yapacağız yani. Nasıl bir çözüm bulacaklarsa bize bir çözüm bulsunlar. Ben de aynı
0: kiradayım. Turizm tesislerinde kurallar değişiyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmeliğe göre 1 Kasım itibariyle kapasitesi 25 oda ve üzeri olan otellerde resepsiyon zorunlu olacak. Oda ve banyolarda asgari kriterlere de uyulacak. Peki yeni düzenlemede başka neler var? Gelin bir bakalım.
1: Turizm işletme belgelerinin devri sınırlandırılacak. Oda, banyo ve havuzlara asgari kriterler getirilecek. 1 Kasım'dan itibaren basit konaklama tesislerinde kurallar değişiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle turizm işletme bölgeleri ölüme bağlı tasarruf ya da miras yoluyla intikal dışında başka bir nedenle devredilemeyecek. Kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişlerinde resepsiyon zorunlu olacak. İlk yardım personeli istihdam edilecek. Yiyecek ve içecek servisi yapılan tesislerde ise gıda malzemeleri uygun ısılarda muhafaza edilecek. Rutin temizlik ve bakımları yapılarak haşerilerle düzenli olarak mücadele edilecek. Oda ve banyolar için de asgari kriterler getirildi. Odalarda standartlara uygun yatak ve tekstil ürünleri, elbise dolabı, çöp kutusu ve doğal havalandırma bulundurulacak. Oda kapılarında elektronik kilit veya ilave kilit sistemi olacak. Banyolarda suyun taşmasını önlemek için eşik, duş kabini, duş perdesi gibi temel donanımlar şart olacak. Havuzlarda uyarı levhası, soyunma kabini, duş ve en az 2 sertifikalı can kurtaran zorunlu hale getirilirken, çocuklar için derinliği en fazla 50 santimetre olan ayrı bir havuz sağlanacak. Basit konaklama tesislerinde asgari oda, havuz ve hizmet kriterleri 1 Kasım itibarıyla geçerli olacak. Turizm işletme belgesinin devrine ilişkin sınırlamalar ve denetimleri düzenleyen maddeler ise değişikliğin resmi gazetede yayınlanmasıyla devreye girdi.
0: Fazla kilolarıyla yıllardır mücadele eden hemşire Burcu Öztürk kilosu artık sağlığını tehdit etmeye başlayınca mide ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından beslenmesine de dikkat eden hemşire Burcu hemşire 7 ayda tam 42 kilo verdi.
12: Yeniden doğmuş hissediyorum. Yani bu belki çok böyle insanlara ütopik gelecek ama yeniden doğmuş hissediyorum.
1: 7 ayda 42 kilo verdi, mide ameliyatıyla yeni bir hayata adım attı.
12: Her şeyi değiştirdi. Hayatında değiştirmediği bir şey galiba şu an sadece ismim. Uykumu, çalışma hayatımı, düzenimi, kendimi, vücudumu, nefes alışverişimi, her şeyi değiştirdi. Ameliyattan önce en azından uyuduğum zaman sabah yorgun kalkıyordum. Çünkü uyuduğumu kaliteli hissedemiyordum.
1: Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan 31 yaşındaki Burcu Öztürk yıllarca fazla kilolarıyla mücadele etti. 144 kiloya kadar çıkması sağlığını tehdit etmeye başladı.
12: Senelerdir süren şok diyetler, kendini aç bırakmalar vesaire. Belli bir yerde artık baktım ki gerçekten sağlığımı etkilemeye başladı bu durum benim. İşte uyku kalitemi, çalışma hayatımı. Alerjilerim vesaire vardı, ilaç alerjilerim mesela ve bu yüzden ameliyat olmaktan çok korkuyordum.
1: Hemşire Burcu Öztürk yaptığı uzun araştırmalardan sonra tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi.
13: Bu ameliyatı yapmamızın sebebi sağlık için yapıyoruz. Burcu mükemmel uyumlu bir hastaydı. Süreci çok güzel yönetti. Şu ana kadar yaklaşık 41 kilo verdi ve bunun büyük oranda yağdan verdi. Önemli olan birinci yılın sonunda fazla kilosunun, total kilonun değil yani hastanın fazla kilosunun %80-90'ını verdirebilirsek birinci yıl sonunda istediğimiz kiloya ulaşmış oluyoruz.
1: Ameliyatın ardından beslenmesine de dikkat eden Öztürk, 7 ayda tam 42 kilo

0: verdi.
1: Dışarı çıktığımda çok zorlandım. Yani çünkü eski alışkanlıkları kaybetmiyorsun. Evet, miden küçük ama tabiri caizse beynin hala obez. Hala o tatlıyı istiyor, hala o yemeği istiyor.
0: Hemşire Öztürk, sağlıklı bir yaşam için kilo kontrolünün önemine dikkat çekti.
1: Geç kalmasın. Çünkü kronik hastalıkların önüne geçmek için özellikle işte şekerdir, tansiyon gibi hastalıkların önüne geçmek için biraz erken müdahale, erken başlanması gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Günlük hayatta basit bir karar verirken bazen çok düşünebiliyoruz. Hatta bazıları düşünmekten bir türlü eyleme de geçemiyor. Psikolojide bu durum analiz felci olarak adlandırılıyormuş. Yani düşüncelerin eylemin yerini alması deniyor buna. Peki bu döngüyü kırmak mümkün mü? Emine Derya'nın haberi var sırada.
3: Hani kötü bir karar bile versem en azından eyleme geçeceğim.
4: Kararsız kalıp yapmaktan vazgeçtiğiniz oluyor mu?
5: Oluyor, çok oluyor. Oturuyorum evde.
4: Çıkmıyorsunuz bir.
5: Çıkmıyorum. Karar veremiyorum çünkü zaman geçiyor.
3: Derslerde de oluyor ya. Cevap bulamayınca bırakıp gitmek istiyorum.
4: Gün içinde verdiğimiz en basit kararlardan hayatımızı etkileyen seçimlere kadar. Fazla düşünmek bazen karar vermeyi değil, hiçbir şey yapamamayı beraberinde getiriyor.
6: Bir yerlere gideyim mi, gitmeyeyim mi? Veya bir şey düşüneyim, bir şey alayım mı, almayayım mı? Genelde öyle kararlar oluyor.
4: En sonda gitmeyeyim mi diyorsun?
6: En sonda gitmeyeyim diyorum. Evet.
4: Fazla düşünmek karar verme sürecini engellediğinde ortaya çıkan bu durumun bir adı var. Analiz felci.
7: Analiz felci psikiyatrik ya da psikolojik bir tanı değil. Burada düşünce eylemin yerini alıyor. Çünkü çok düşünüyoruz ve ortada davranış olmuyor.
6: Çabuk karar veremiyorsun bazı şeylere. Bazı şeyler kolay oluyor, bazı şeyler çok zor oluyor tabii ki.
4: Peki bazı kararlarda zihnimizdeki ihtimallerin içinden neden çıkamıyoruz?
7: Mükemmelliyetçi kişilik yapısı olan kişilerde bunu daha sık görüyoruz. Ya da hata yapmaktan korkan, tüm olasılığı düşünen kişilerde bunu daha sık gözlemliyoruz.
4: Günlük hayatta düşünmekten yorulduğunuz anlar oluyor mu?
8: Başkan, her dakika düşünüyorum, her dakika yoruluyorum. O
4: zaman? İşte birçok kişinin yaşadığı bu durum, fazla düşünmek, sürekli ihtimalleri tartmak ve en sonunda düşünceyi eylemin yerine koymak. Peki insan kendini bu döngüden nasıl çıkarabilir?
7: Burada şunu sorgulamak çok önemli. Bu karar bizim için hayati bir karar mı? Burada alacağımız kararları bir sorgulamak. Onun dışında aslında bazen hata yapabiliriz, yanlışlarımız olabilir. Buna bir esneme payı bırakmak.
3: Ben arada öyle olunca kendi kendime diyorum hani en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diye.
9: Her şeyi hallettim. Yaş 72. Her şey yolunda.
4: Artık eskisi kadar düşünmüyor musunuz?
9: Yani düşünmüyorum çünkü akışa bıraktım. Akış en güzeli.
2: Biz de bu haberle haber hattını noktalıyoruz. Sırada akşam haberleri var. Kübra Nur Uslu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

CHP'nin mutlak mutlan temiz başvurusunu geri çekmesi ne anlama geliyor? İBB davası nasıl sonuçlanır? Seçmen, tartışmaların ve davaların odağındaki CHP'ye ve yeni partiye nasıl bakıyor? Kuriş ve kuytullar gibi başka yapılar var mı? Operasyonlar genişler mi? Sena Alkan soruyor. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, siyaset bilimci Doktor İbrahim Uslu, akademisyen Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, yazar Nur Tuğba Aktay, gazeteci Ali Şerdelek ve hukukçu Yiğit Acar yanıtlıyor. Açık ve Net bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 33 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 27, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

Habertürk ekranlarından merhaba. Saatlerimiz artık 17'ye geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Akşam haberleriyle karşınızdayız efendim. Her zaman olduğu gibi günün öne çıkan 3 başlığını aktararak başlayacağız akşam haberlerine. İşte geldi ilk başlığımız şöyle. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan SDG-YPG'nin lideri Mazlum Abdi dün

0: örgütün feshedildiğini açıklamıştı. Silahlı örgütün Suriye ordusuyla entegrasyonuna yönelik Ankara'dan güvenlik kaynakları neler söyledi, gelen tepkiler ne yönde, bundan sonra ne olacak, hepsini aktaracağız. İkinci başlığımızsa şöyle, 2016'da İstanbul'da çiftliğinde ölü olarak bulunan eski bakanlardan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne yönelik soruşturmada ailenin otopsi raporuna itirazı üzerine yeni bir bilirkişi raporu hazırlandı. Efendim çok dikkat çekici detaylar var bu raporda. Deniz Olgun'un boğularak öldürülmüş olabileceği yönünde tespitler var. Açılan yeni soruşturmalar da var. Tüm bu detaylarını uzmanlarıyla konuşacağız. Ve bir diğer başlığımızsa şöyle, bir başka cinayet soruşturması da uzunca bir süredir aslında sanatçı Güllü için yürütülüyor malumunuz. Aktarıyoruz biz de gün be gün yaşananları. Şimdi olayla ilgili kızı Tuğyan bir numaralı şüpheli olarak cezaevinde. Olay gününe dair yeni görüntüler de ortaya çıktı. Ne var o görüntülerde, o anlarda acaba neler yaşanmış, hepsini aktaracağız. Akşam haberleri başlıyor. Efendim çok dikkat çekici görüntüler getireceğiz şimdi ekranlarınıza Nepal'den. Bir nehrin taşması sonucu yaşanan sel ve toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 95 kişi hayatını kaybetti. Aralarında 291 yabancının da bulunduğu 380 turist ise kayıp. Detayları aktaralım şimdi. Güney Asya ülkesi Nepal'in Rasuwa bölgesinde nehir taşması sonucu sel felaketi yaşandı. Nepal'i Çin'le bağlayan Yirong Limanı'nın Tibet tarafında da toprak kayması meydana geldi. 95 kişinin hayatını kaybettiği felakette 384 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Kaybolanlar arasında Hindistan, ABD, İngiltere'den gelen çok sayıda turist de yer alıyor. Yetkililer en az 25 kişinin kurtarıldığını, kaybolanlar için de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor. Görüntüler efendim Nepal'den geliyor. Sel ve toprak kayması sonucu 95 kişi hayatını kaybetti. Pek çoğu turist olmak üzere çok fazla kişi de kayıp. Gördüğünüz gibi büyük bir felaketten söz ediyoruz. Denilene göre aslında bir depremin de bu felaketi tetiklediği, ardından büyük bir toprak kaymasının meydana geldiği ve işte yüzlerce insanın da o toprak kaymasının altında kaldığı belirtiliyor. Yine sel görüntüleri de hakikaten çok vahim denilecek düzeyde. İşte bu da o anlara ilişkin görüntü. Gördüğünüz gibi önünde bulunan aslında o bütün binaları, yolları ne varsa alıp götürüyor. Hem toprak kayması hem de sel. Dönelim yurda. Elazığ'da bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çıktı. Alevleri fark edenler hemen 112'ye ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiyeciler yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor. Fabrikadan yükselen siyah duman kilometrelerce uzaktan görülüyor. Detaylar Elazığ'dan geliyor efendim. Ne yazık ki bir fabrikada işte böyle yangın çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Muş'ta Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Tüm çabamız müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız dedi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için de kararlılık çağrısı yaptı.
1: Dik duran iradesi Anadolu'nun yiğit evladı.
2: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
3: Terörsüz Türkiye mesajını Muş'tan verdi. Gövdemizi taşın altına koyduk dedi.
2: Coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı. Erdoğan, yolumuzdan dönmeyecek, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz dedi.
2: Söz konusu vatanımız oldu.

0: olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin vicdanlı ve ilkeli politikalarıyla tarihe yön verdiğini de söyledi.
0: Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur.
1: Programın sonunda Okçular Vakfı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pamuklu kadife üzerine 1071 adet hakiki ince işlenmiş el işçiliği ok ve yay hediye edildi. Hediyede güç ve kudret anlamını taşıyan Çin temani ve hayat ağacı motifi yer aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ise çift başlı kartal sembolünün yer aldığı rölyef tablo takdim edildi.
2: Milli Savunma Bakanlığı da Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümüne ilişkin bir video paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Büyük Taarruz'a ilişkin gerçek görüntüler yer aldı. Bağımsızlığın mührü Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922, bir milletin kaderini değiştiren Büyük Taarruz'un İlk adımı atıldı ifadelerine yer verildi. Paylaşıma Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz notu düşüldü. Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı'ndan geliyor efendim. Gerçek görüntüler paylaşıldı Büyük Taarruz'a ilişkin. Suriye'de faaliyet gösteren SDG terör örgütü lağvedildiğini açıkladı. Efendim bakın, bu fotoğraf hakikaten bir dönüm noktası niteliğinde bir fotoğraf. Dün akşam düştü ajanslardan bu fotoğrafta. Şöyle ki artık lağvedildiğini açıkladı. Bunun üzerine peki Türkiye bu adıma nasıl bakıyor? Edinilen bilgiye göre örgütün feshi jeopolitik bir kırılma olarak nitelendiriliyor. Terörsüz bölge için önemli bir aşama olduğunun altı da çiziliyor.
1: Suriye'de faaliyet gösteren SDG terör örgütü bağımsız silahlı varlığına son verdi. Bu adımın terörsüz Türkiye süreci açısından önem taşıdığı belirtildi. Ankara'nın ana önceliği olan sınırda silahlı bir yapı oluşmasının önlendiği kaydedildi. Edinilen bilgiye göre örgütün lağvedildiğine yönelik açıklamanın Suriye krizinin başından bu yana gerçekleşen en kritik jeopolitik kırılmalardan biri olduğu belirtildi. SDG'ye bağlı askeri, güvenlik ve idari tüm yapılar Suriye ordusuna ve devlet kurumlarına tamamen entegre edildi. Ayrıca sınır kapıları, havalimanları ve petrol sahaları gibi stratejik kaynaklar doğrudan Şam merkezi yönetimine devredildi. Örgüt mensubu Ferhat Abdi Şahin'e Cumhurbaşkanı danışmanlığı, İlham Ahmet'e ise milletvekilliği teklif edildi. Bu adımların bölgede yaşayan Kürtlerin anayasal statüsü, hakları ve ana dilde eğitim gibi başlıklarla doğrudan ilişkilendirildiği belirtildi. Ankara, sürecin başından bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve sınırda silahlı bir paralel yapılanmanın önlenmesini hedefledi. Edinilen bilgiye göre, mecliste kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla yürütülen iç süreçte Suriye sahasındaki tasfiye ile bölgesel bir ivme kazandı. SDG'nin feshedilmesine dönük açıklamanın zamanlaması da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'ta vurguladığı terörsüz Türkiye mesajıyla eş zamanlı olarak stratejik bir boyut kazandığı belirtildi.
2: Konuya ilişkin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da bir açıklama var. Afyonkarahisar'da sivil toplum buluşmasında konuştu Kurtulmuş. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye'nin terörsüz bölge olduğunun ilk ispatı SDG'nin kendini feshetmesidir dedi.
3: Dünyanın en stratejik yerindeyiz. Hiç kimse bizi tabii ki tek başımıza bırakmaz. Onun için güçlü olmak, ayaklarımızı yere sağlam basmak

0: ve fevkalade güçlü bir şekilde sağladığımız bu süreci devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Biz diyorduk ki terörsüz Türkiye terörsüz bölge demektir. İlk ispatı SDG resmen biz artık bir terör örgütü değiliz. Biz örgütümüzü feshettik dedi. Bu barış ortamı Allah'ın izniyle bütün bölgeye yayılacaktır. İsrail bölgenin sadece teorik bir tehdidi olmaktan çok öteye geçmiştir. İsrail'in neredeyse saldırmadığı hiçbir bölge ülkesi yoktur. Bu ülke sadece Türkiye'den çekiniyor ve Türkiye'nin bölgesinde oluşturacağı barış ve kardeşlik ikliminden çekiniyor. Bu bölgenin Sünnileri de Şiileri de Türkmenleri de Türkleri de Arapları da Kürtleri de Acemleri de bütün etnik unsurları Müslümanları da gayrimüslimleri de hepsi aynı medeniyetin parçalarıdır. Biz şimdi terörsüz Türkiye meselesiyle, terörsüz bölge meselesiyle dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz. Bu yolda devam edeceğiz.
1: Ve bu görüntülerde Suriye'den terör örgütü YPG'nin kendini feshetmesinin ardından ülkede kutlamalar yapıldı. Terör örgütü SDG-YPG kendini feshetti. Şam sokaklarında adeta bayram havası yaşandı. YPG elebaşı Mazlum Abdi, örgütün tamamen feshedilip Suriye devlet kurumlarına entegre edildiğini açıkladı. Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Meydanı'nda kutlamalar düzenlendi. Sokaklarda konvoy oluşturuldu. Kornalar çalındı. Meydanda buluşan Suriyeliler ellerinde meşalelerle kentte zafer turu attı. Rusya Devlet Başkanı Putin'le Suriye Cumhurbaşkanı Şara ise telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı. Açıklama Kremlin'den geldi. Buna göre Putin ve Şara ticari ve ekonomik alanlar başta olmak üzere siyasi diyalog ve işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını dile getirdi. Suriye'deki durumun da istişare edildiği görüşmede Putin, Suriye'nin birliğinin, toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin desteklenmesine ve yeniden yapılanması için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik tutumunu yineledi. İki lider 9 Ağustos'ta Rusya ile Suriye arasında Hmeymim ve Tarsus'taki Rus üslerinin geleceğine ilişkin imzalanan mutabakatın önemini de vurguladı. Efendim CIA direktörü Radcliffe Moskova'ya gitti. Konuya ilişkin ilk resmi açıklamada Kremlin sözcüsü Peskov'dan geldi. Peskov ziyaretin iki ülkenin güvenlik servisleri arasındaki temaslar çerçevesinde yapıldığını belirtti. Rus lideri Putin'in de temaslar hakkında bilgilendirildiğini söyledi.
2: Kremlin CIA direktörü John Radcliffe'in Rusya'ya gittiğini doğruladı. ABD Başkanı Trump'tan CIA direktörünün Rusya ziyaretinden bir şeyler çıkabilir açıklaması geldi. CIA direktörü Radcliffe'in Rusya'ya gittiği haberi ABD basınına yansımış ancak ziyarete ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı. Beklenen açıklama Kremlin sözcüsü Peskov'dan geldi. Gazetecilere bilgi veren Peskov, Radcliffe'in Moskova'yı ziyaret ettiğini doğruladı. Ziyaretin iki ülkenin güvenlik servisleri arasındaki temaslar çerçevesinde yapıldığını belirtti. Ancak konuya ilişkin daha fazla detay vermekten kaçındı. Ziyareti olumlu bir gelişme olarak tanımlayan Peskov, temaslar hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini de kaydetti. ABD Başkanı Trump ise CIA direktörünün Rusya ziyaretinden bir şeyler çıkabilir dedi. Kamuoyuna açık uçuş takip verilerine göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı salı sabahı Moskova'ya iniş yaptı. Yine aynı verilere göre Radcliffe'i taşıyan uçak 8,5 saat sonra Moskova'dan ayrıldı. CIA'den Rusya'ya yapılan son üst düzey ziyaret Kasım 2021'de gerçekleşmiş. Dönemin CIA direktörü William Burns Moskova'ya gitmişti.
1: ABD ve İran'ın diplomasi masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Hürmüz Boğazı düğümü de hala çözülemiyor. Amerikan Başkanı Trump, Boğaz'daki mayınlar temizlendi dedi. İran ve Umman Boğaz'dan geçişler için yeni bir plan üzerine anlaştı. Anlaşma kapsamında Boğaz'da taşıma güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde olması kararlaştırıldı. Güney Koridoru da tamamen kapatıldı.

0: ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınlar temizlendi dedi. Tahran'dan Umman'la varılan geçici deniz koridoru anlaşmasının detayları geldi. ABD ve İran'ın yeniden masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Hürmüz Boğazı düğümü de çözülemedi. Boğazdaki tüm mayınların temizlendiğini açıklayan ABD Başkanı Trump, yeni mayın döşeyen herhangi bir gemi veya tekne derhal imha edilecek dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Boğaz'daki mayınların temizlenmesi ve geçici bir deniz ulaşım koridoru oluşturulması konusunda Umanlı mevkidaşı Busaidi ile görüştü. Görüşmenin ardından Umman'la varılan anlaşmanın detaylarını İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi paylaştı. Buna göre Hürmüz Boğazı'nda taşıma güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde olması kararlaştırıldı. Umman, Güney Koridoru'nu tamamen kapatmayı kabul etti. Güzergahın geçici olduğu ve Umman'la kalıcı bir güzergah konusunda müzakerelerin devam edeceği belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olduğunu da söyleyen Garib Abadi, gemilerin boğazdan geçtiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Pakistan Genelkurmay Başkanı Müner'in Tahran ziyaretine de değinen Garib Abadi, Müner'in aracılığıyla ABD'nin mutabakata uyması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması için taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğinin iletildiğini belirtti. ABD'nin İran'a askeri saldırılar yerine ekonomik baskı ve deniz ablukasını ön plana çıkaracağı iddia ediliyor. ABD Başkanı Trump, İran'a karşı şimdiye kadar eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ilan etmişti.
1: Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün öldüğü o geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in panik anları dikkat çekiyor bu görüntülerde. Polise durmadan annem iyi mi, annem iyi mi diye soruyor. İzleyelim.
2: Annem iyi mi?
3: Gel, oturalım. Gel.
4: Şarkıcı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
2: Tamam,
4: 26 Eylül 2025'te Yalova'daki 6. katta bulunan evinin penceresinden düşen Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yankılar sürüyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 11 ay sonra tamamlandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak yer aldı. Hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ise iddianamede ikinci sanık olarak yer aldı. Hakkında yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi. Şarkıcı Güllü'nün ölüm gecesine dair ortaya yeni çıkan görüntülerde ise kızı Tuğya'nın panik halleri dikkat çekti. Polislerle binaya girmeye çalıştığı esnada annesini sorduğu ve sürekli bir yerlere koşturduğu görüldü. Tuğya'nın polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı anlarda arkadaşı Sultan Nur Ulu da görüntülerde yer aldı. Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanırken Sultan Nurulu hakkında ev hapsi kararı verildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
5: Siz mi işlediniz cinayeti?
1: Eski bakanlardan Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'da ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyada dönemin adli tıp raporunu inceleyen bilirkişi Denizolgun'un boğulmuş olabileceği yönünde rapor verdi. Efendim dikkat çekici bir ifade, boğulmuş olabilir dedi. Ali Hankuriş hakkında ve dönemin adli tıp doktor ve görevlileri hakkında da soruşturma başlatıldı. Şimdi üzerine konuşacağız. Habertürk muhabiri Alihan Tok bizimle birlikte. Hoş geldin Alihan.
6: Hoş bulduk.
1: Alihan, şöyle bir baştan başlayalım. Ne oldu?
6: Evet.
1: Yani bu şöyle alalım hatta, yeni gelişme nedir tam olarak? Yeni bilirkişi raporunda neyi söyledi? 2016'daki raporu inceledi, öyle değil mi?
6: Evet. Aslında 2016 yılında yapılan raporda, hazırlanan raporda burada Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü doğal yollarla, beyin kanaması geçirerek öldüğü ifade ediliyor. Ama sonraki süreçte Denizolgun ailesi bu ölümle ilgili hiçbir zaman bu işin peşini bırakmadılar. Bu ölümü şüpheli buldular. Yani

0: sürekli olarak başvurular yapıldı. Ve daha sonra burada Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu ölümle alakalı otopsi videolarını istedi. Aslında buradan başlayabiliriz. Yani burada Arif Ahmet Deniz Olgun 7 Eylül'de Beykoz'daki evinde ölü bulundu. Daha sonra geldi ekipler ki işte geç haber verildiği bir sürü iddia var, onları da anlatacağız. Ve bu ölüm beyin kanaması olarak kayıtlara geçti. Aile bu işin peşini bırakmadı, devam etti ve sonunda otopsi rapor, otopsi işlemlerinin videosu aslında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talep etti defalarca.
1: Yani 10 yıl önceki, öyle değil mi, görüntüler, evet, bunlar? Yani 2016'da ölümden sonra alıyorlar, otopsiye götürüyorlar. O sırada usulen elbette fotoğraflar ve videolar çekiliyor, evet, öyle değil mi? 10 yıl sonra o görüntülere şimdi tekrar baktı bilirkişi.
0: Tekrar baktı bilirkişi ve şunu gördü. Burada Arif Ahmet Deniz Olgun'un göğüs bölümünde bir baskı var, morluklar var. Yani burada ki şimdi soruşturmadan bahsediyoruz, aslında oraya geleceğim. Yani otopsi işlemine dair savcılık aslında videoları talep etti. Ve adli tıp kurumunda bu işlerden görevli idari müdür böyle bir video yok dedi. 2026 yılı içerisinde. Tekrar istendi. Şubat ayında bir kere istendi. Haziran ayında tekrar istendi. Talep edildi savcılık tarafından. Yine video yok dendi, bakın. Çok önemli, video yok deniyor adli tıp kurumu tarafından. Savcılık tekrar talep ediyor, yine yok deniyor. Üç kez, üç kez böyle bir video, böyle bir kayıt yok deniyor. Ve daha sonra 18 Ağustos'ta aslında bu ortaya çıkıyor. Ve videonun var olduğu, 145 fotoğrafın var olduğu ortaya çıkıyor. İşte bu fotoğraflar ve bu video ortaya çıktıktan sonra yeniden bir bilirkişi raporu hazırlanıyor.
1: Alihan, çok inanılmaz bir şey söylüyorsun. Yani bir yıl içinde üç kez isteniyor. Buna verilmiyor. Rağmen orada birileri hayır, elimizde böyle bir video yok diye
0: video yok
1: savcılığa
0: deniyor.
1: Cevap
0: şimdi,
1: veriyor. Oysa ki varmış.
0: Evet. Video ortaya çıktıktan, fotoğraflar ortaya çıktıktan sonra tekrar bilirkişi inceleniyor. Ve burada o videolarda, o görüntülerde aslında birçok şey ortaya çıkıyor. Burada 2016'daki adli raporda eksiklikler var. Evet, bilirkişi raporu şu anda o videoyu izledikten sonra, o görüntülere baktıktan sonra diyor ki 2016 yılındaki hazırlanan o doğal ölüm diye hazırlanan raporda eksiklikler var. Birçok detay
1: işlenmemiş. Şimdi o detaylara bakalım ama şu önemli hakikaten. Şimdi Alihan Kuruş operasyonuna ilişkin bize işte efendim şu kadar milyar dolar para çıktı, şu kadarı yurt dışına kaçırıldı derken, evet, mesele artık adam öldürme şüphesiyle soruşturmanın ilerleyeceği yönünde, öyle değil mi? Yani bu özellikle çıkan hadiselerden sonra, bu bulgulardan sonra aslında bu soruşturma oraya doğru da evrilir.
0: Evet, zaten burada aslında şimdi şüpheliler ortaya çıktı. Şimdi video ortaya çıkınca, görüntüler ortaya çıkınca, yeni bir bilirkişi raporu hazırlanınca neden video yok dendi? Adli tıp kurumunda bu görevli kim, onunla alakalı zaten bir soruşturma başlatıldı. Bir diğer konu, bu kadar bulgu varken yeni bilirkişi raporunda, çünkü Arif Ahmet Deniz Olgun'un göğüs kısmında baskılar olduğu, şimdi ona da
1: bakalım
0: geleceğiz.
1: Bakalım onu arkadaşlarımız bir sonraki de getirebilirler mi ekrana? Bu ne kadar çıkmış yani yeni bilirkişi, evet, ne diyor mesela bize? Bize bir anlatır mısın
0: Şunu
1: Alihan?
0: Şunu söylüyorlar, 145 fotoğraf tek tek incelendi adli tıp kurumu morgunda. Ve orada zaten 2016 yılında Eylül ayında çekildi ki Ekim ayında da bir rapor yayınlandı 2016 yılında. Aslında tüm bunlar vardı ama 2016 yılında bunlar söylenmemiş, bunlar rapora eklenmemiş. Şimdi bilirkişi raporu bunu ortaya çıkarttı. Ne var? Mesela
1: i̇şte
0: göğüs
1: ortası... dediğin Alihan, bunun altını çizelim. İşte soru tam da burada başlıyor. Yani 2016 yılında eğer böyle tespitler varsa o dönemde çalışanlar bunu neden rapora eklemedi?
0: Evet. Ve
1: şu
0: neden doğal ölüm dediler? Neden doğal ölüm dediler buna?
1: Evet.
0: Çünkü
1: buna doğal ölüm denir, evet, mi? Bir anlat istersen.
0: Şöyle,
1: nelere doğal ölüm demişler?
0: Göğüs ortasına doğru 4 ayrı morluk var. Şimdi burada bu morluklar öyle bir yerde ki sanki birileri dizleriyle bastırmış ve yastıkla boğmuş gibi izler var. Zaten adli tıp kurumunda tüm bunlar, cinayet nasıl işlenmiş, morlukların derecesi. Mesela şimdi biz morluklar altında dokuda kanama diyoruz. Lezyonlar, yani o morluk bölümü ölümden önce oluşmuş. Bunu adli tıp kurumunda zaten çalışan uzman doktorlar şuna göre belirliyorlar. Eğer ki kılcal damarlara bastırılan ve o damarlardan sızan kanın oluşturduğu morluklardan bahsediyoruz. Bunun zaten ölümden önce olmuş olması lazım. Kan akışının olması. Tüm bunları zaten tespit ediyorlar.

0: Yani ölümünden önce bu morluklar varmış.
1: Bilir kişi bunu tespit ediyor.
0: Göğüs kısmında dizle bastırılmış gibi, ki burada şimdi lezyonların büyüklüğü ve göğüse yerleşimi, yani bir diz
1: sanki
0: bir
1: o
0: kişinin
1: bastırmış.
0: Üzerine bastırıldığında onu boğmak için, onu nefessiz bırakmak için, onu ya da işte tutmak için yerleşimi diz ile basıyı işaret ediyor. Zaten işaretler o yönde. O morluklar, göğüs kafesindeki morluklar sanki bir diz basılmış gibi. İlk işaret bu. Çok önemli bir işaret yani.
1: Kesinlikle efendim, tekrar aktaralım. Bilirkişi raporundan bunlar.
0: Evet,
1: yani onun tespitlerini biz aktarıyoruz. Ve nihayetinde bilirkişi bunların hepsini sıraladıktan sonra şöyle bir şeye varıyor, öyle değil mi? Ağız ve burnu yastıkla kapatarak öldürme olasılığı mümkün diyor. Evet. Bilirkişi raporunda.
0: Böyle bir ihtimal, çok güçlü bir ihtimal. Ve lezyonlar da var. Orada birçok aslında morluklar, izler var. O ekimozların zaten olma sebebi neden? Çünkü tüm bunlar fotoğraflarda, videoda var. Ama o dönem bu yok sayılmış, doğal ölüm denilmiş. Ve doğal ölüm ve adli tıbbi eksiklik var. Çünkü neden doğal ölüm? Şimdi şunu da düşünelim Kübra Nur Uslu. Eski Ulaştırma Bakanı, bir bakan hayatını kaybediyor şüpheli bir şekilde. Evinde ölü bulunuyor. İfadeler çok farklı, oraya da geleceğiz ama. Ama adli tıp kurumunda bu kadar da üzerine gidilmiyor. Doğal ölüm diyorlar ve altına imza atılıyor. O doktorlarla alakalı da zaten soruşturma başlatıldı.
1: Biraz önce o bahsettiğimiz, yani morlukları gören, onun videosunu çeken fotoğraf.

0: öndeydi. Zehirlenmiş olma ihtimali de var dedi. Yani işte arsenik, kadmiyum, civa, nikel gibi maddelerle zehirlenmiş olabilir. Orada cenazeden sonra, ölümden sonraki sıvıdan bahsediyoruz yani akan bir sıvı. Ya burada tespit edilebiliyor aslında. Ona da rastlıyorlar. Ama miktarları ve işte ne kadar olduğu, orada çünkü bir konsantrasyon var yani, ne kadar olduğunu belirtmiyorlar. Eksik bir rapor. Tamamıyla eksik bir rapor. Aynı zamanda şunu da belirteyim. Mesela bir iddia daha var. Deniz Olgun ailesinin iddiası. Mesela olay yeri inceleme ekipleri ilk geldiğinde, ölüm üzerinde muayene yapıldığında cenazenin üzerindeki morlukların aslında tespit edildiği var. Ama bu morluklar mesela 2016'daki raporda yer almamış. 2016'daki raporda tamamen doğal bir ölüm gibi bir şema çizilmiş ve altına da doktorlar imzayı atmış ve geçiştirilmiş. Ondan sonraki süreçte de zaten biz burada şunu algılıyoruz. 2016 yılındaki raporun görüntüleri ısrarla neden verilmiyor? İşte ortaya çıkmış
1: söylediğin
0: oluyor.
1: Söylediğin gibi 3 kez istemesine rağmen, evet, savcılık neden verilmedi,
0: evet,
1: bu görüntü?
0: Israrla verilmiyor bu. Beyin kanamasına yönelik bulgular ortaya konulmamış. Çünkü orada doğal ölüm olduğuna dair, evet, işte emareler var, tespitler var ama nedenine dair hiçbir açıklama yapılmıyor. Tüm bu kanıtlar, deliller sanki yokmuş gibi, doğal bir ölümmüş gibi orada raporda aslında bir şekilde raporlaştırılıyor. Ve o bahsettiğimiz ağır metaller, bahsettiğimiz o doku ve çürüme kısmındaki sıvıların hiçbirinin oranı da aslında yer edilmiyor.
1: Oysa ki önemli olan,
0: evet,
1: oran öyle değil mi?
0: Yani zehirlenme var mı yok mu? En önemlisi. Zaten aslında bunlar da şu anki incelemelerde, çünkü biliyorsunuz bir fetih kabir işlemi yapıldı. Evet. Aslında bunların hepsi çıkar.
1: Düşün ki şu an aslında fetih kabirin sonucuna ilişkin bir şeyden bahsetmiyoruz efendim. Bakın yani seyircilerimiz de kafası karışmasın. Evet. Fetih kabir işlemini pek çok seyircimiz hatırlıyordur. Bir de oradan gelen aslında bulguları değerlendirilecek. Evet. Fakat onun öncesinde bunlar sadece 2016'daki otopsi raporunun fotoğrafları ve videolarından elde edilen, evet, bulgular. Evet. Hakikaten çok çarpıcı şeyler ortaya koyuyor. Ve senin de söylediğin gibi mesela ağır metaller var denilmiş, bırakılmış. Normalde bir adli tıp raporunda bunun oranı ne kadardır, buna göre bir tespit yapalım, zehirlendi mi zehirlenmedi mi gibi bir sonuca varması gerekirken bir değerlendirme de yok. Dolayısıyla en başa dönüyoruz. Adli tıbbi eksiklik var. Bilirkişi öyle söylüyor 2016'daki raporla ilgili. Bir sonrakine de bakalım arkadaşlar. Bir sonraki görselimize de onun üzerine de değerlendirmeye devam edelim.
0: Şimdi bu raporla ilgili ekleyecek aslında
1: derimiz bu kadar, evet, öyle değil mi Alihan?
0: Yani rapor çok kısmı çarpıcı. Bu kadar. Yani rapor kısmında zaten çok net bir şekilde 2016 yılında bir şeyler yapılmış.
1: Evet.
0: Burada bir şeyler üstü örtülmüş. Çünkü videolar ortaya çıktı, fotoğraflar çıktı, yeni bilirkişi raporu ortaya çıktı. Burada bir şeyler eksik bırakılmış. Peki neden eksik bırakılmış? Şimdi o kısma geleceğiz.
1: Dönelim 2016, evet, yılına, tam da o güne. O gün neler yaşandı Ali?
0: Şimdi o gün hem seyisten, şoförden ve işte onun yardımcısı var, yaveri aslında.
1: Burası bir çiftlik, öyle değil
0: Burası
1: mi?
0: Burası bir çiftlik Beykoz'da. İfadeler birbirine çok yakın. Şunu söylüyorlar, Arif Ahmet Deniz Olgun, yani üçünün söylediği, ortak söylediği, Arif Ahmet Deniz Olgun çiftliğe gidiyor, kendi başına gidiyor, şoförüyle değil, kendi başına çiftliğe gidiyor ve saatlerce odadan çıkmıyor. Özeti bu, saatlerce odadan çıkmadı. Hiçbirimiz de gidip cesaret edemedik, çekindik ki işte seyisin söylediği o şekilde, yaverinin söylediği o şekilde, çekindik, odaya gidip bakamadık. En sonunda burada, ki Ahmet Soygel'in de ifadesi, işte yaverinin ifadesi de aynı şekilde. Şoförü arıyor, diyor ki ya git bir bak, saatlerdir biz Arif Bey'e ulaşamıyoruz. En son odaya girdiklerinde baygın bir halde, yani bir koltukta yatar pozisyonda ve ağzından kan gelmiş bir halde, o kanın da kuruduğu söyleniyor. Bu olay akşam üzeri 5'ten, yani bir önceki gün akşam üzeri 5'ten ertesi gün akşamına kadar, yani yaklaşık bir 24 saatlik bir durumdan bahsediyoruz. 24 saat sonra ortaya çıkıyor.
1: Burada saatlerce kimse hepsini kontrol etmemiş,
0: evet, kimse
1: yani
0: kontrol etmemiş. Söylediklerine göre çekindik. İşte şoförü de cesaret edemedi. Ki bahsettiği işte Arif Bey, önce zaten aslında burada Rıfat Kadirlioğlu'nun ifadeleri de çok önemli.
1: Bu ifadeleri hepsi 2016'da o tarihte veriyorlar, evet, değil mi yani?
0: O tarihte veriyorlar.
1: O gün sıcağı sıcağına verilen ifadeler.
0: Evet, sıcağı sıcağına, ki zaten bu üç kişi aslında o gün orada ve burada bu ölüme tanıklık ediyorlar.
1: Nerede şu an bu

0: 3 kişi Ali.
1: Kayıp. Şimdi zaten en enteresan kısım
0: bu
1: o değil.
0: Bu çok ilginç yani. O gün sıcağını olayı anlatan 3 kişi şu an yok mu ortada?
1: Tekrar dinlemek istesek yoklar, bulamıyoruz. Kayıp. Yoklar. Neden kayboldular? Neden aynı şeyleri söyleyip daha sonra bir anda ortadan kayboldular? Şu anda mesela tekrar ifadelerine başvurmak istense yoklar. Nerede olduğu bilinmiyor.
0: Ya savcılık muhtemelen bunun üzerine de gidiyor.
1: Evet,
0: değil
1: bunun
0: mi?
1: Üzerine
0: ya,
1: de gidiliyor tabii
0: kilit
1: ki.
0: Kilit isim efendim. Düşünsenize evet. Bu üç kişi aslında sıcağı sıcağına o ifadeleri veren, o anı, o günü yaşayanlar ve şu an ortada yoklar 2016'dan evet. Beri hatta.
1: Yani söyledikleri hep işte biz geldi burada 5'e kadar ata bindi, eve tek başına girdi çiftlikte. Daha sonra şoför arıyor burada yaveri, seyisi, ya gidin bir bakın. Gittiklerinde işte bakın ki seyisten aslında isteniyor.
0: Diyor ki mesela ikinci katta koltukta yatarken buldum, ağzından kan gelmişti, seyisin ifadesi.
1: Evet.
0: Kapıyı çaldım, açan olmadı, sonra içeri girdim, koltukta o halde buldum diyor. Şimdi bir diğer taraftan senin de söylediğin gibi seyisin ifadesinde deniliyor ki evde tek başına girdi. İlk girme anını da anlatıyor. Ertesi gün 17'de evden çıkmayınca şoförü Murat'ı aradım diye aktarıyor. Son olarak şoförünün mesela ifadesi de dikkat çekici. İşte efendim anlatıyor da çiftlikten ayrıldım, öğlen Rıfat'a Arif Bey'i kontrol etmesini söyledim. Akşam aradığında Rıfat'ın hala içeri girmediğini öğrenince 19'da tekrar bir çiftliğe gittik. Böyle tek tek anlatıyorlar ama hepsinin ortak noktası şu. Hepsi bir anda saatler sonra oraya bakmayı
1: evet.
0: Akıl
1: yani
0: edip
1: burada aslında
0: koltukta
1: şoför,
0: yatar halde buluyorlar.
1: Şoförün ki burada şoför Murat Bayrak aslında en önemlisi. O kadar uzun süre haber alınamadığı için çifte haber veriyor ve daha sonra Ahmet Soygeli arıyor. Gel beraber Arif Bey'e bakalım diyor. Gidiyorlar ama gittiklerinde Murat Arif Bey'in öldüğünü söyledi. İçeri girdik. Koltukta yatıyordu. Ağzından kan gelmişti. Kan kurumuştu. Aynı şeyi söylüyorlar. Koltukta yatıyordu. Ağzından kan gelmişti. Ki üçü beraber aslında bu olayı öğreniyorlar.
0: Sonra ne yapıyorlar?
1: Sonra şu oluyor. Sonra
0: kime söylüyorlar? İlk kime haber veriyorlar?
1: Hilmi Tuna Kuriş'e haber veriyorlar. Alihan Kuriş'in kardeşi. Evet. Gözaltında. Ve özel doktorlarına haber veriyorlar. Bak polise değil, ekiplere değil. Önce özel doktor ve sonra Hilmi Tuna Kuriş. Bu arada ya Alihan Kuriş'ten, Hilmi Tuna Kuriş'ten bahsediyoruz. Bu kişiler zaten Arif Ahmet Deniz Olgun'un yeğeni. Yani dayısı. Süleyman Hilmi Tuna'ndan gelen ki işte Süleymancılık cemaatinin de lideriydi Arif Ahmet Deniz Olgun. Uzun süredi 16 yıl yaptı liderliğini. Onun yeğeni ki burada şimdi cemaat liderliği biraz daha kan bağına değer verir, dikkat çeker. Yani Alihan Kuriş ailenin dışında biri değil. Ailenin içinden biri. Arif Ahmet Deniz Olgun'un yeğeni. Ve ilk önce Hilmi Tuna Kuriş geliyor. Özel doktorla beraber. Cenazenin başındalar. 4 saat geçiyor.
0: Polise hala haber veren yok.
1: Polise haber veren yok. Şimdi o 4 saat içinde ne oldu? O 4 saat içerisinde çiftliğe kim girdi, kim çıktı? 4 saat neyi düşündüler? Çünkü girdiklerinde, ki verdikleri ifade şu, girdik, evet saatlerce haber alamadık, 24 saat sonra girdik, 24 saat sonra girdiğimizde ölü olduğunu biliyorlar. Peki sonra Hilmi Tuna Kuriş geldikten sonra, özel doktor geldikten sonra 4 saat ne beklendi?
0: Neyi beklediler?
1: Ne tespit edildi, ne konuşma geçti, mesela bunlar bilinmiyor. Tüm bunların ortaya çıkması gerekiyor. Burada da zaten savcılık çok titiz bir şekilde çalışıyor. Bir cinayet var mı? Burada çünkü ailenin iddiaları çok fazla.
0: Evet.
1: Yani aile Alihan Kuriş'in de çiftliğe geldiğini o gece söylüyor. Birçok evet. Farklı iddiaları var.
0: Bir de FETÖ'ye bir işlemi de yapıldı. Oradan da muhtemelen
1: evet.
0: Bir takım şeyler
1: çıkacak. Oradan da
0: çıkacak
1: sonuçlar.
0: Bakalım,
1: çok önemli olacak ve bu konu peki. Aydınlığa kavuşacak. Peki.
0: Efendim Alihan Tok aktardı. En başından beri süreci takip eden, soruşturmaya çok hakim olan arkadaşlarımızdan biri Alihan. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkıların için. Şimdi efendim Alihan'ı göndereceğiz. Bir başka haberle devam edeyim. Şöyle ki efendim yerli savunma sanayindeki gelişmelerden biraz bahsedeceğiz. Çünkü bu gelişmeler aslında ihracat rakamlarına da yansıyor. Savunma alanında yılın ilk 8 ayında 550 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Rakamları Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet verdi. Evet, ayrıca Pakistan'la korvet ihracatı anlaşmasına dair bilgiler de paylaştı.
2: Bugüne kadar 20'den fazla ülkeye hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl 550 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirdik. Bunları çok daha

0: fazla artırmak için elimizden geleni yapıyoruz.
1: Yılın ilk 8 ayına ilişkin ihracat verilerini ilk kez açıkladı. Farklı ülkelerle savunma alanında yeni sözleşmeler imzalanabileceğini söyledi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Askeri Fabrika Tersane İşletme Anonim Şirketi Asfat Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Heybet, Türk savunma sanayi ürünlerini kullanan ülkelerde bakım ve onarım merkezleri oluşturulabileceğini de belirtti.
0: Bu konuda bize çok müracaat var, bizim çok temaslarımız var. Biz bu ülkelerle bakım onarım hatlarının kurulması, hatta onlarla ortak teşebbüs kurarak bunların yapılması, özellikle dost ve kardeş ülkelerin bu imkanları kazanmalarının da Türkiye'nin menfaatine olacağını düşünerek onların bu imkanları kazanması noktasında ciddi bir görüşmelerimiz var.
1: Musa Heybet, Pakistan'a 4 korvet ihraç edilmesiyle ilgili anlaşmada gelinen aşamayı da değerlendirdi.
0: Pakistan'a 2 gemiyi Türkiye'deki İstanbul'daki tersanemizde yaptık, teslim ettik. Onlar Pakistan'a ulaştı. 2 gemi de Karaçi'de şu an inşası devam ediyor. Memnuniyet oldukça yüksek. Birçok ülkeyle de benzer şekilde savaş gemisi yapmak ve kendi savunma sanayi sistemimizin üretmiş olduğu sistemlerle beraber bu gemileri teslim etmek için müzakerelerimiz sürüyor.
2: Türk limanlarına yılın ilk 7 ayında 34 binin üzerinde gemi demir attı. Gemiler en çok Kocaeli Limanı'na uğradı.
1: Türk limanları jeopolitik risklere karşı bölgesel ve küresel önemini koruyor. İlk 7 ayda limanlara demir atan gemi sayısı 34 bini geçti. Denizcilik Genel Müdürlüğü Türkiye'ye gelen gemi istatistiklerini paylaştı. Ocak-Temmuz döneminde Türk limanlarına 34.783 gemi yanaştı. Bu gemilerden 12.712'si Türk bayraklı, 22.071'i yabancı bayraklı olarak kayıtlara geçti. Gemilerin en çok uğradığı limanlar incelendiğinde zirvede Kocaeli yer aldı. Kocaeli 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde 4.963 gemi ağırladı. 3.479 gemiyle İzmir Ali Ağa Liman Başkanlığı ikinci sırada, 2.335 gemiyle İskenderun üçüncü sırada yer aldı. Onu İstanbul ve Mersin limanları takip etti. Yılın ilk 7 ayında Roro gemilerin yurtdışı bağlantılı hatlarında ise 1.487.171 araç taşındı. Bu araçların 713.940'ını gelen, 773.231'ini ise giden araçlar oluşturdu.
2: Denizli'de doğuma giren 32 yaşındaki Gamze Doğan bebeğiyle birlikte ne yazık ki hayatını kaybetti. Aile özel hastanenin ihmali olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.
1: Bir tabutta anne, diğerinde ise ölü doğan bebeği. İddiaya göre anne ve oğlunu ölüme birlikte götüren neden hastanedeki ihmaller. Denizli'de yaşayan 32 yaşındaki Gamze Doğan ikinci çocuğuna hamileydi. 23 Ağustos gecesi sancı şikayetiyle özel hastaneye başvurdu. Kontrollerde anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu belirlendi. Ancak ailenin iddiasına göre 28 Ağustos için planlanan sezaryen doğum öne çekildi. Gerekçe ise bebeğin doğum kanalına girmesi halinde sezaryenin zorlaşabileceğiydi. Doğum başladı ancak ameliyat beklenenden uzun sürdü.
3: İlk çocuğumda ben birazcık tecrübeliyim. Yarım saat sürüyor doğum, sezaryen doğumu. 15-20 dakikasında da beni çağırmışlardı daha öncesinde. Ama bu ikincisinde bir saat geçti, 1,5 saat geçti. İçeriden bir haber gelmedi.
1: Daha sonra iddiaya göre bebeğin solunumunda problem olduğu söylendi.
3: Bebeğin solunumunda problem var. Çocuk doktorumuz ilgileniyor. Hazırlıklı olun dedi. Dedim hocam biz NST'ye bağlandık. Anne karnında çocuk yaşıyordu. Problem yoktu. Kalp atışları iyiydi.
1: Ardından Güney bebeğin ölü doğduğu belirtildi. Ama kabus bitmedi. Anne doğum sonrası odaya alındı. Ancak iddiaya göre durumu iyi değildi.
3: Eşimin durumu gitgide ağırlaşmaya başladı. Ben bunu hissediyordum. Çünkü nefes almaları problem. Bunu hissettim. Tırnaklarına baktım mor, elleri mor, ayakları mor, buz gibi.
1: Anne entübe edildi. Daha sonra da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
3: Böbreklerinin yetmediğini ifade ettiler. Böbrekler işlevini görmüyor. Kan dolaşıyor. Yani kan vücutta durmuyor. Kan vermeye devam ettiler. Kan ama hiç durmadı.
1: Gamze Doğan da tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Aile özel hastaneden ve doktorlardan şikayetçi oldu.
3: Benim doktorum bana göre ihmal etti. Doktor değil de benim gözümde katil.
1: Anne ve oğlu yan yana toprağa verildi.

0: olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Efendim akşam maç var. Konuşalım istedik bizi. Çünkü Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında deplasmanda Fransa'nın o zorlu ekiplerinden Olympique Lyon'la karşılaşacak. Peki acaba olası senaryolar neler? Fenerbahçe hangi durumlarda turu geçebilir? ET Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul bizimle birlikte. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi
1: yayınlar. Şimdi ilk maçı hatırlayalım. 1-1 de öyle değil mi ilk maç? Bu akşam neler olacak sence?
2: Yani ilk maç çok istediğimiz gibi geçmedi ama kötü bir sonuç değil. Tur hala ortada. Zaten bu turlarda 90 artı 90 artı belki 30 hatta artı belki penaltılar. Yani son ana kadar bu işin içinde olmak, bu işi kovalamak gerekiyor. Bu akşam da yapmamız gereken şey bu. Akşam geriye de düşse Fenerbahçe, öne de geçse bu işin son düdük çalana kadar büyük bir mücadeleyle, ya zaten bunun bilincinde olacaktır futbolcular da, hani bu beklentide olmak gerekiyor. Çünkü çok zor. Normal şartlarda Türkiye Ligi'nin ikincisi hiçbir zaman isimlerden, takımlardan ve kadro kalitesinden bağımsız Fransa Ligi'nin dördüncüsü, İngiltere Ligi'nin dördüncüsü karşısında zaten favori konumda olmaz. Bu yüzden bizim, o çünkü tecrübeleri bizim önümüze, biz aslında kadro kalitesi olarak onlardan daha iyiyiz. Kağıt üzerinde çok daha iyi isimlerimiz var. Ama futbolun böyle oynanmadığını yaklaşık 2654 örnekte defalarca test ettik. O yüzden son ana kadar maçın içinde kalmak gerekiyor. Geriye de düşsen, öne de geçsen konsantrasyonu bırakmamak gerekiyor.
1: Fenerbahçeliler için bu maç neden bu kadar önemli?
2: Çünkü çok uzun yıllar oldu Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyeli ve artık şampiyonluk hasreti de bununla beraber devam ediyor Fenerbahçe'de. Türkiye'de zaten elemeleri geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalmak denilen olay bir elin parmaklarını geçmiyor. Yani çok az sayıda bunu başarabilmişiz. Geçmişte, yani geçmişten bugüne. O yüzden hem bu anlamda çok önemli görüyorlar. Şampiyonlar Ligi futbolun zirvesi, orada olmak çok kıymetli.
1: Bir de dediğin gibi çok kaç yıl oldu? Yani şimdi Fenerbahçelilerle konuşuyorum. Hakikaten herkes bu maça odaklanmış durumda. O hasreti de gider mi?
2: Tabii çok uzun süredir oldu. Tabii Fenerbahçe bu süreçte iki kez hak kazandı. UEFA'nın uyguladığı yaptırımlar dolayısıyla gidemedi. Hani direkt katılamadığı bir doğru ifade olmuyor ama sonuçta maç oynamadığı süre ciddi bir hasrete sebep olmuş durumda. Aynı zamanda şampiyonluk hasreti de Fenerbahçe'nin mental durumunu farklı bir noktaya taşıyacak, camianın üzerinden o ölü toprağını atacak da bir etkisi olacak. Bütün bunlar Fenerbahçe'yi ilgilendiren pozitiflikler. Bir de ülke futbolu açısından, evet Fenerbahçe gitmeli uzun yıllar oldu. Hani işin bu kısmında işte rekabet üzerinden bu konuyla diğer takım taraftarları eğleniyor vesaire. En son Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla mücadele ettiğimiz yıl ne zaman oldu? Bu kısmıyla ilgilenip kendine pay çıkaran kimse yok. Çünkü ve toplamda bu kaç kere oldu? Bu da çok az yani. Hani o yüzden bu anlamda da çok önemli. Bu anlamda da çok uzun bir hasretimiz var.
1: Temsilcimizin orada bizi temsil ediyor olması çok kritik bir şey ve dolayısıyla bu maç neden kritik? Yani şimdi 1-1 bitti maç. Diyelim ki akşamki maç akşam 10'da maç, öyle değil mi? Evet. Akşamki maçta sonuç 1-1 olursa ne olacak?
2: Uzayacak.
1: Bizim bu maçı kazanmamız gerekiyor,
2: artık
1: öyle değil
2: eskiden,
1: mi?
2: Evet, yani şöyle, yenilmememiz gerekiyor. Elenmemek için yenilmememiz gerekiyor. Maç berabere biterse penaltılara kadar yolu var. Artık eskisi gibi deplasman golü avantajı yok. O yüzden istersek 7-6 yenelim gene turu geçeceğiz. Bunların hiçbir önemi yok. Veya işte maç 4-4 berabere bitsin, bunun bir önemi yok. Maç uzayacak. Önemli olan yenilmemek. Her türlü galibiyet bize yarıyor. Yani evet, ilk maçta Lyon bizden biraz daha iyi gözüktü. Evet, ilk maçta biz tam istediklerimizi yapamadık ama bakalım, belki Lyon iç sahada daha
1: farklı olabilir.
2: Bize uyan bir oyun
1: takım
2: oynayacak.
1: Takım nasıl bu akşam? Peki eksiklikler var mı kadroda?
2: Ya çok açık konuşmak
1: hazır
2: gerekirse.
1: Takım?
2: Nasıl ki biz hani Şampiyonlar Ligi'ni atlatıyoruz, şey yapıyor. Ya bu futbolcular için de futbolun zirvesi Şampiyonlar Ligi. Yani eskisi, yenisi, doymuşu, açı fark etmez. Bu yani bütün mesleki hedef grupları için en iyi yerde olmak bir doğal motivasyon sebebidir. O yüzden hani takımın durumuyla ilgili negatif bir şey söylemek hayalperestlik satmak olur. Hepsi turu geçmek istiyor. Hepsi Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç yapmak istiyor. Eksikler var. İşte Asensio yok, Kerem yok. Fenerbahçe'nin şu anda yabancıları çok fazla. O anlamda bu eksik sayısını biraz daha arttırabiliriz gibi gözüküyor ama temelde de böyle çok kritik bir mevkide böyle ya bu nasıl olmaz diyeceğimiz bir eksiğimiz de yok. Bu büyük problem, burayı değerlendirebilirler diyeceğimiz bir eksiğimiz de yok. Fenerbahçe iyi bir kadroyla bu akşam mücadele edecek. Umarım oyun planımız güçlü olur ve
1: dediğim
2: gibi...
1: Var mı bir tahminin ilk 11'de kimler olacak?

0: olur, oyun planı nasıl olur, daha
1: yani
0: mesela hücum ağırlıklı bir oyun mu
1: beklenen bir 11 var. İşte geçen maçı neredeyse aynısı diyebiliriz. Lyon maçının aynısı diyebiliriz. Kalede işte Ederson'un forma giyeceği, Mert sakat olduğu için. Sağ bek Semedo, sol bek Archie Brown, stoperlerde Skriniar, Ake. Hemen önlerinde orta sahada Kante, Gendouzi, Talisca ve hücum hattında da yine sağ tarafta Greenwood, sol tarafta Kerem yok, Nene. Forvet'te de Vedat. Bu kadroyla çıkmasını bekliyoruz ama şimdi aşırı da sormuyoruz, bir sürpriz de olabilir. Orta sahada Talisca olmaz da farklı bir hücum hattı olur. Hızlı
0: herkes
1: koşan
0: aslında
1: bir hücum
0: Lukaku'yu da
1: olur.
0: Bekliyor Ahmet
1: i̇şte,
0: Selim.
1: Şimdi Lukaku konusunda da şöyle bir durum var. Lukaku yeni yeni fiziğini toparlıyor. Normalde sonradan girip 20-30 dakika oynuyor ama bu maçın uzama ihtimali olduğu için o şekilde kullanmak mı, yoksa ilk ben 45-60'ta kullanayım, bana orada top saklasın, Vedat'ı uzasa bile Vedat'ı daha iyi fizikle sonra kullanayım. Bunların hepsi bir tercih olacak zaten. O yüzden hani beklenen kadro az önce saydığım gibi ama mesela Vedat yerine Lukaku'yu görürüz. Mesela orta sahada Talisca'yı görmeyiz. Talisca'yı forvette görürüz değişik bir şekilde. Orta sahada bir de İsmail'i görürüz, böyle güçlü bir orada yapımız olsun diye. Bu tarz sürprizler olabilir. Bu aynı zamanda bir taktik savaşı,
0: evet,
1: dediğim
0: kesinlikle.
1: Gibi çok... Yani bir önceki eşleşmeyi hatırlayalım. Fenerbahçe-Benfica 180 dakikada 1-0 bitti toplamda. Ve Benfica Kerem'in attığı bir golle Şampiyonlar Ligi'ne girdi. O yüzden bir gol işi bitirebilir. O yüzden akşam hani kadro anlamında bazı sürprizlerle karşılaşabiliriz. Ama beklediğimiz 11'i de az önce saydım.
0: Bu arada Kerem kafa travması geçirmişti, öyle değil mi? İyi ama durumu.
1: İyi, bir
0: bu
1: sıkıntısı yok.
0: Ama.
1: Bir tedbir amaçlı bir süre geçecek. Peki. Hani ne olur olmaz diye. Onun dışında ama çok şükür kendisine de buradan bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Ciddi bir sakatlıktı ama çok şükür arkasında bir ciddi durum kalmadı.
0: Pekala. Çok teşekkür ederiz Ahmet Selim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim bakalım, bu akşam maç var Fenerbahçe'ye. Başarılar diliyoruz bir kez daha. Hakikaten kritik bir maç. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ahmet Selim'i uğurlayacağız şimdi. Ben sizinle başka bir haber daha paylaşayım. Şöyle ki, malum İstanbul gibi kalabalık kentlerde görmeye alışık olduğumuz bir manzara var. Artık yolun karşısına geçerken bile telefonu elimizden bırakmıyoruz. Bu da kazalara davetiye çıkarıyor. Peki bu durum sadece İstanbul'da mı var, Türkiye'de mi var? Elbette değil. Mesela İtalya son günlerde telefona bakarak yolun karşısına geçen yayalara ceza kesilmesini öngören bir taslak düzenlemeyi tartışıyor. Peki böyle bir yaptırım acaba Türkiye'de etkili olur mu? Buse Deviren hem yayalara hem de sürücülere sordu.
2: Kimse farkında değil. Işıkları olsun, işte tabelaları vesaire. Gözler telefonda.
0: Karşıdan karşıya geçerken telefonla ilgileniyor musunuz?
3: Asla. Hızlı gelir, duramaz, çarpar.
4: Benim gibi dalgınla gelen insanlar olabilir.
5: Bu kez sürücülere değil, yayalara ceza gündemde. İtalya telefona bakarak yolun karşısına geçen yayalara ceza kesilmesini öngören düzenlemeyi tartışıyor.
0: Türkiye'de de olsa mı sizce böyle bir şey?
6: Olmasın, her yerden ceza yiyoruz zaten.
0: Ama araba bir anda gelebilir yani, bize ışık yansa bile.
6: Ben dikkat ediyorum.
5: Türkiye'de de sürücüler elinde telefonla ilgilenirken yola çıkan yayalardan yana dertli. Yayalara göre ise dikkatsiz sürücüler kazaların ana sebebi.
0: Karşıya geçmek için işte tam olarak burada olduğu gibi trafik lambasının kırmızıdan yeşile dönmesini bekliyor. Akabinde de yürümeye başlıyoruz. Ancak ne yazık ki genellikle gözümüz yolda ya da trafik lambasının kalan süresinde değil, telefonda oluyor.
5: Peki İtalya'da yayalara 75 euroluk ceza kesilmesini öngören taslak düzenleme Türkiye'ye uyarlanabilir mi?
3: 10 numara olur ya.
7: Ablacığım dikkat etmiyorlar ki. Şöyle, vurdun mu da suçlu biz oluyoruz. Doğru mudur? Onun için hani yayaların dikkatli olması lazım. Işıklardan geçerken, ondan sonra yaya geçtiğinden geçerken dikkat etmeleri lazım.
8: Türkiye'de de bence 100 lira olması lazım.
9: Ceza gelsin tabii ki, arabalara geliyorsa onlara da gelsin.
10: Bence fazlası olmalı. Sürücülerin ne kadar cezası ağırsa yayaları da bence o kadar ağır olmalı.
0: İstanbul'da eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının vurulmadan hemen önce babasını aradığı ortaya çıktı. Genç kadın babasına "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" demişti.
11: Yaşanacakları tahmin etti, babasını aradı. Hakan bana zarar verecek dedikten sonra vuruldu ve canından oldu. İstanbul

0: İstanbul'da yaşayan Şerife Gezer, Gazi Osman Paşa'da bir yufkacıda katledildi. Katil zanlısı genç kadının eski sevgilisiydi. Yaklaşık 10 yıllık gönül ilişkisinin ardından 2 yıl önce ayrılmışlardı. Ama Hakan Sayacı, Şerife Gezer'in peşini bırakmadı. Öğle saatlerinde kadını takip etti, sığındığı iş yerinde peş peşe tetiğe bastı. Ay. Hastanede hayatını kaybeden Şerife Gezer'in babası polise ifade verdi. Genç kadının öldürülmeden önce babasını aradığı ortaya çıktı. Şerife Gezer babasına, "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek," demişti. Sonra da genç kadın vuruldu. Baba, katil zanlısının kızının peşini bırakmadığını söyledi. Katil zanlısıyla ilgili adli süreç devam ediyor. Zanlının kasten yaralama suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Şerife Gezer'in cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
1: Sakarya'da kimyasal sızıntı paniği yaşandı. Bir kamyondan sızan kimyasal madde iki kişiyi hastanelik etti.
0: Kamyondaki varillerden yola kimyasal yayıldı. Kimyasalı soluyanlar hastanelik oldu. Kocaeli'den Zonguldak'a tuz ruhu taşıyan kamyon Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halindeydi. Bilinmeyen bir nedenle kamyondaki varillerde sızıntı oldu. Kimyasal sıvı yola yayıldı.
2: Asit kamyonunu gördüm. Dörtlüğü yakmış gidiyordu seyir halinde. Sonra köprübaşı ışıklarının olduğu yerde bir müsait kenara çekti. Ondan sonra ben yanında durdum, dedim ki burada durma halkın içinde.
0: Çevredekilerin uyarısı üzerine şoför kamyonu Hendek Küçük Sanayi Sitesi önündeki yan yola çekti. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Bölge güvenlik şeridine alındı.
3: İtfaiye ekipleri, AFAD, ambulans, jandarma tüm birimleri çağırdı. İdanda oluşan gazdan dolayı iki vatandaşımızda solunum yoluyla ilgili bir problem, sıkıntı var.
0: Sızıntıdan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.
4: Asit patlayınca ben de bir anda orada ortada kalmış gibi oldum. Bayılınca da amcam buraya bir yatak sahasına yetiştirdi.
0: Çevre sakinlerine dışarı çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı. Sanayi sitesine giden yol kontrol amacıyla sabah saatlerine kadar kapatıldı. Sızıntı kontrol altına alındı. Ekipler çevrede temizlik çalışması yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Efendim saat başında devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 35, Adana 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 28, Giresun yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 27, Erzincan yağmurlu 31 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Akşam haberleri devam ediyor efendim. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. CHP'de aralarında Selin Sayık Böke'nin de bulunduğu 51 kişi, 51 isim ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Detaylar Serkan Şimşek'te. Serkan.
1: Evet, Tigran Uruslu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün hem MYK hem de parti meclisi toplantıları vardı. Oldukça önemli iki kritik toplantının ardından da bazı kararlar açıklandı ve parti meclisi toplantısında partide 51 ismin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararlaştırıldı. Tabii o isimler arasında daha önce CHP'nin parti içinde oldukça önemli görevlerinde bulunan isimler de var. Kimler onlar? Gül Çiftçi, Aylin Nazlıaka, Selin Sayık Böke gibi daha önce partinin disiplin kurulunda genel sekreterliği gibi noktalarında görev almış isimler de parti meclisinde Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç talebiyle sevk edilen isimler arasında yer aldı. Tabii bu konuya ilişkin de parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geçtiğimiz saat diliminde bir açıklama yapıldı. Ve ihraç kararlarının özellikle farklı bir siyasi partiye, yeni partiyi kastederek farklı bir siyasi parti için, CHP içinde çalışan isimlerle ilgili olduğunu söyledi. Yani bu isimlerin CHP içinde kalmaya devam ederken farklı bir parti için siyasi faaliyet yürüttü. Bu sebeple de Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç talebiyle sevk edildiği bilgisi paylaşıldı. Bugün CHP'de oldukça önemli iki toplantı vardı. MYK ve PM toplantılarının ardından alınan kararlar açıklandı. Ve aralarında Gül Çiftçi, Selin Sayık Böke, Aylin Nazlıaka gibi isimlerin olduğu 51 kişi Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç talebiyle sevk edildi.
0: Efendim detayları Serkan Şimşek aktardı. CHP'de 51 isme ihraç istemi. Şöyle ki aralarında onu da söylediği gibi Selin Sayık Böke, Gül Çiftçi ve Aylin Nazlıaka gibi önemli isimler var. Serkan da biraz önce aktardı aslında. Özellikle CHP içerisinde kalan bu isimlerin Özgür Özel'e yakın olduğu, hatta bazı ihtimallere karşı da CHP'de bırakıldığı yönünde de bir takım yorumlar yapılıyordu. İşte an itibariyle.

0: itibariyle bu isimler ihraç istemiyle sevk edildiler efendim. Detayları Serkan Şimşek aktardı. Ve devam edelim sıradaki haberimize. Sıcak bir gelişme yine paylaşacağız Elazığ'da. Öğle saatlerinde bir fabrikada başlayan yangına müdahale sürüyor. İtfaiyeciler yangının diğer fabrikalara sıçramaması için önlem aldı. Yangın organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çıktı. Yalıtım malzemesi üreten fabrikadaki alevleri fark edenler hemen 112'ye ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Hafif yaralanan 5 işçiye sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiyeciler yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor. Alevlerin komşu fabrikalara sıçramaması için de önlem alındı. Yangın nedeniyle yükselen duman kentin birçok noktasından da görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Muş'ta Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Tüm çabamız müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız dedi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için de kararlılık çağrısı yaptı.
1: Dik duran iradesi Anadolu'nun yiğit evladı.
2: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
3: Terörsüz Türkiye mesajını Muş'tan verdi. Gövdemizi taşın altına koyduk dedi.
2: Coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı. Erdoğan, yolumuzdan dönmeyecek, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz dedi.
2: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin vicdanlı ve ilkeli politikalarıyla tarihe yön verdiğini de söyledi.
2: Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur.
3: Programın sonunda Okçular Vakfı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pamuklu kadife üzerine 1071 adet hakiki ince işlenmiş el işçiliği ok ve yay hediye edildi. Hediyede güç ve kudret anlamını taşıyan Çin temani ve hayat ağacı motifi yer aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ise çift başlı kartal sembolünün yer aldığı rölyef tablo takdim edildi.
0: Efendim tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bıraktığı yerden devam edelim. Terörsüz bölgeyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Terör örgütü SDG-YPG kendini feshetti. Bakın bir noktada Mazlum Abdi'yi, bir diğer noktada da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı görüyoruz. Kritik bir fotoğraf verildi. İşte tüm bu yaşananlara da Ankara'dan ard arda açıklamalar geldi. Açıklamalarda Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı.
4: SDK bir örgüt olarak varlığını yok etmiş, kendisini feshetmiştir açıklaması bizim için önemlidir, tarihidir ve değerli bir açıklamadır. İnşallah bu açıklamayla birlikte işin devamı gelecek.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü SDG-YPG'nin kendini fesih kararını bu sözlerle değerlendirdi.
4: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demektir. İlk ispatı SDG resmen biz artık bir terör örgütü değiliz.

0: örgütümüzü feshettik dedi. Türkiye'ye gelecek bu kardeşlik ortamı, bu ortam, bu barış ortamı Allah'ın izniyle bütün bölgeye yayılacaktır.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
2: Suriye'de istikrarın tahkimine yönelik atılan somut adımları yakından takip ediyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak Suriye'nin barış ve istikrarına katkı sağlayacak her türlü çabayı desteklemeye, bölgenin huzur ve güvenliğini güçlendirecek girişimlere katkı sunmaya devam edeceğiz.
1: Bir açıklamada sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
3: SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu. Suriye, geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimiz, kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını desteklemeyi sürdürecektir dedi.
4: SDG'nin feshedilmesi, devlet otoritesinin ülke genelinde güçlendirilmesi ve farklı toplumsal kesimlerin ortak bir siyasi zeminde buluşturulması bakımından önemli bir gelişmedir. Suriye yönetiminin kapsayıcılığı esas alan adımlarının devam etmesi, kalıcı istikrarın tesisi açısından büyük önem taşımaktadır.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de kalıcı barış ve istikrar yolunda atılan adımları memnuniyetle karşılıyorum ifadelerini kullandı. Gelişmenin yalnızca Türkiye değil, Orta Doğu'nun barış ve istikrarı açısından da önemli bir güvence olacağını belirtti.
5: Suriye'ye dönelim şimdi. 14 yıllık iç savaştan sonra ülkelerine dönen Suriyeliler Türkiye'yi unutmadı. Kendi ülkelerinde Türkçe konuşuyor, Türkiye'yi özlüyorlar. Hatta yeni açtıkları dükkanlarına da Türkçe isimler veriyorlar. Habertürk ekibinden Alihan Tok ve Ahmet Uludağ'ın haberi geliyor ekranlarınıza.
6: Çıktık Türkiye'ye sığındık. Allah'a da onlardan bin kere razı olsun.
7: Savaş için çıktım. Savaş bitti. Onun için tekrar Suriye geldim. Çalışıyorum. Allah şükür. Elhamdülillah.
8: Bombalardan kaçan Suriyelilerin sığınağıydı Türkiye. Savaş bitince ülkelerine geri dönmeye başladılar. Ama Türkiye'yi hiç unutmadılar.
6: Oranın ekmeğini yedik, suyunu içtik. Tabii ki de bunun da hatırı var bizde.
8: Yıllarca süren savaşta Suriye'nin ekonomisi %85 küçülmüştü. Geri dönen Suriyeliler şimdi o ekonomiyi tekrar canlandırmak istiyor.
9: 2-3 ay oldu biz dönene kadar. Mesleğimizi açtık, başladık Allah'a şükür.
8: Türkiye'de çalışıp birikim yapanlar Suriye'de dükkan açmaya başladı. O dükkanları hemen tanımak mümkün.
10: Hemen arkamızda tarihi Halep Kalesi, Suriye'nin önemli sembollerinden bir tanesi. Kalenin çevresinde şöyle çarşıya çıktığınızda gözünüze Türkçe tabelalar çarpıyor. Mesela bakın bir hediyelikçi adı İstanbul. Hemen karşı tarafta da Bursa Kafe var. Uzun yıllar Türkiye'de kalıp ülkesine dönen Suriyeliler dükkanlarına Türkçe isimler veriyorlar.
6: Bursa'yı buraya taşıdık. İsmini verdik. Oradaki havaları içeride yapmaya çalıştık. 2014'te Türkiye'ye çıkmıştık. 12 senemiz orada kaldık. Geçen sene buraya döndük. Ve buraya döndüğümüzde orayı pek özledik. Oranın havasını buralarda görmedik. İstedik ki yanımızda Bursa'da bulunsun.
11: Türkiye'de oturduğum Türklere çok teşekkür ederiz. Ben İstanbul'u açtım, baktım en büyük şehir İstanbul.
8: Kendi yurtlarına dönseler de Türkiye'de yaşadıkları günleri özlemeye, açılan kucak için minnet duymaya devam ediyorlar.
9: Hatay ismi çünkü o orada bir 10 sene, 15 sene kaldı. Artık oranın meslek sahibi oldu. Özlemez olur mu? 15 senedir oradayım. Yani küçükten beri orada yani yaşadım. Orada büyüdüm. İkinci memleketim diyebilirim yani.
6: Burada olabildiği kadar Türkler de gelir. Onlarla görüşürüz. Türkçemizi de unutmayız. Daha önce de olduğu gibi şimdiye kadar kardeşiz.
5: Dünyanın konuştuğu o felaketle devam edelim. Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesinde toprak kayması meydana geldi. İlk belirlemelere göre 95 kişi hayatını kaybetti. 380 turist de kayboldu. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. O anlara ilişkin çok dikkat çekici görüntüler var efendim. Şimdi gelin o görüntüleri izleyelim. Ardından uzmanıyla konuşacağız.
1: Dev bir

0: Toprak kütlesi bir anda kayarak binaları, araçları, köprüleri yuttu. Görüntülerin adresi Nepal'in Rasuwa bölgesi ile Çin'in Tibet Özerk bölgesi. Nepal'de selle birlikte yaşanan toprak kayması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Felaket Nepal'in Rasuwa bölgesi ile Çin-Tibet Özerk bölgesinde yaşandı. İlk belirlemelere göre bölgede yaşanan deprem, sel ve toprak kaymasını tetikledi. Alman Jeobilimler Araştırma Merkezi, toprak kaymasından 7 dakika önce bölgede 4,4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde toprak kayması evleri, yolları ve enerji santrallerini yok etti. Felaket anlarında onlarca kişinin kaçmaya çalıştığı görüldü. Bölgede yüzlerce kişiden haber alınamıyor. Kayıplar arasında Hindistan, İngiltere ve ABD'den gelen turistler de var. Bölgenin dağlık olması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yapılıyor. Çin, arama kurtarma çalışmaları için Tibet Özerk Bölgesi'ne 500'den fazla personel gönderildiğini açıkladı. Rasuwa bölgesi geçen yılda ani bir sel felaketi yaşamıştı. Komşu Tibet'teki Buzul Gölü aşırı sıcak nedeniyle taşmıştı. 9 kişi hayatını kaybetmiş, altyapı önemli ölçüde hasar görmüştü.
1: Efendim konuşacağız. Profesör Doktor Şerif Barış bu dilimde konuğumuz. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olunuz. Hocam denilen o ki tam da bu toprak kaymasından 7 dakika önce 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Bu deprem mi bu toprak kaymasını tetikliyor? Ya da şöyle söyleyeyim, her deprem toprak kaymasını tetiklemiyor herhalde, öyle değil mi? Toprak yapısıyla, bölgeyle alakalı bir durum mu?
2: Elbette. Sadece deprem değil tabii buradaki etkin olan. Burada mevcut yağış ve aşırı yağışlar bir sele neden oldu ve bu tabii ki depremlerle beraber bu hem sel hem çamur akıntısı bir çamur heyelanına dönüştü. Ve işin ilginci, burada Tibet ve Çin arasında iki tane nehrin birleşerek tek bir kol haline akmaya başladığı yerden başlayarak birkaç farklı bölge ve şehri tetikledi bu seller ve çamur heyelanları. Tabii ki şu an görüntülerde de görüyorsunuz, çok dik sarp yamaçların olduğu dar bir alanda yerleşim var ve maalesef biz hep şunu söyleriz, doğa kaynaklı afetler tekrar eder. İşte sizin haberinizde de geçen sene yaşanan sel aslında bu olan selin bir habercisiydi. Eminim o bölgeye baktığımızda çok daha önceki tarihlerde de benzer sellerin olduğunu görürüz. Tabii ki şu an küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi nedenlerle çok kısa sürede çok aşırı yağmurlar yağıyor. Bu yağmurlarda sel olarak, ani seller olarak şehirlere, nehirlere geliyor. Eğer siz nehirlerin etrafındaki taşkın bölgelerini yerleşime açarsanız, özellikle yamaçlarda ya da bizim Karadeniz bölgesinde yaşadığımız sellerde de benzer bir durum var. Toprak normalde taşkın bölgesi olarak, yani aşırı yağışlar olduğunda oranın suyla akması gerekirken önüne yapılar konuyor ve şu anda gördüğünüz gibi bir hidroelektrik santral baraj inşaatında da aşırı gelen sel suları buraları yıkıp ve biriken sularla beraber felaketin boyunu daha da artırdı.
1: Hocam bir yandan aşırı selden kaynaklanan aslında oradaki akarsuların taştığını görüyoruz. Şimdi bu görüntüde ne var mesela? Toprak mı kayıyor? Yani bu
2: çamur.
1: Çamur.
2: Çamur, çamur akıntısı var. Biz bunlara çamur akıntısı diyoruz.
1: Hocam toprakla şöyle şu beraber görüntüye bakar mısınız lütfen? Yani seyircilerimizin dikkatini çekmek istiyorum. İnanılmaz bir görüntü. Yani tüm dünya biraz önceki o görüntüyü aslında konuşuyor sabahtan bu yana. Öyle güçlü bir akıntı var ki önündeki binayı alıp götürüyor. Bakın bu görüntü. Önünde insanlar yani var, yol var, bina var. Hepsini alıp götürdü. Şimdi burada toprak değil mi o gelen? Yani çamur akıyor.
2: Çamur, çamurla beraber toprak ve su karışık. Yalnız şunu unutmasın insanlar. Suyun gücü inanılmazdır. 18 santimetre, 20 santimetre yüksekliğinde hızlı akan su sizi 30 santim yüksekliğindeki bir hızlı akan dereler, nehirler veya sel suları bir arabayı beliniz hizasındaki bir su

0: da tırı veya otobüsü, kamyonu çok rahatlıkla sürükler götürür. O yüzden suyun gücü inanılmazdır. Önüne ne kattığı varsa alır götürür. Onun için biz hep şunu söyleriz. Sellerde asla sel sularına girmeyin. Yönünüzü değiştirin ve yüksek yerlere, selden uzaklaşın deriz. Ama maalesef ülkemizde de yaşadığımız olaylarda da ben bu suyu geçerim mantığıyla hayatını kaybeden çok insan oluyor. Sel sularına girilmez. Çünkü
1: Korkunç
0: hele
1: yani.
0: eğim aşağı, yani hızlı akan su çok güçlüdür. O
1: Ya
0: yüzden
1: bel
0: suyla
1: hizasındaki bir
0: beraber...
1: su değil mi hocam? Yani sınırı da öyle koyalım isterseniz. Bel hizasındaki bir su araçları götürebilir dediniz, öyle değil mi az önce?
0: Kamyonu tırı götürür, otobüsü götürür dedim bel hizasını, ama hızlı akan su, yani eğim aşağı, yani yamaçlardan aşağı gelen sudan bahsediyoruz biz. Düz akan sudan bahsetmiyoruz. Ama bunların bizim işte afet yönetiminde anlatmaya çalıştığımız, biz olası afetleri önleyemesek bile zararlarını azaltmak bizim elimizde. Hazırlıkla, bilgiyle, tatbikatla bunları öğreniyoruz. Şimdi demin söylediğim, biz aslında her eğitimde şunu söylerim ben. Doğa kaynaklı afetler tekrar eder. Biz geçmiş afetlerden alacağımız derslerle gelecekteki zararları azaltabiliriz. Bugün Mimar Sinan'ın yaptığı köprülere bakın. Çok geniş açıklıklı, sadece nehirlerin, derelerin üstünde değil, taşkın bölgelerinin de üstünde köprüler vardır. Ve hep bunlar kemerlidir. Mümkün olduğu kadar suyun yüksekliğine izin veren köprülerdir. Biz bunları unuttuk. Dümdüz köprüler koyuyoruz. Burada da var
1: Of,
0: maalesef.
1: evet inanın o.
0: Önüne bina koymuşlar işte.
1: Hocam burası bu arada bir limanmış. Tam da Tibet sınırında öyle geçiyor ifadeler.
0: Evet.
1: Aslında akarsuyun geldiği yerde muhtemelen bir liman oluşturulmuş. Oradaki binayı alıp götürüyor. Şimdi sizin de vurguladığınız gibi mesela geçen yıl yine ani bir sel felaketi yaşanıyor. Bu kez mesela Buzul Gölü aşırı sıcaklardan dolayı erimiş. Eridikten sonra orada
0: Evet.
1: sular akmış ve büyük bir sel felaketi oluşmuş. Şimdi burada da mesela hani hadiseler birbirini nasıl takip ediyor? Onu bize bir izah eder misiniz? Yani deprem oldu, ardından toprak kaydı. Toprak kaydıktan sonra o nehrin yatağını mı değiştirdi de bir de üzerine sel eklendi? Yani birden çok
0: İkisi
1: felaket silsilesi mi var burada?
0: birden fazla. Belki şu an aşırı yağan yağmurlar karları eritti ki ilk videoda zaten gelen su inanılmaz hızla artarak, çünkü suyun artışını da etkileyen aslında en büyük neden yamaçların çok sarp olması, çok dik olması, suların yer kabuğunun içerisine süzülmesini engelleyerek aniden derelere, nehirlere taşması. Elbette tetiklenen heyelanla beraber toprak ve çamur da önüne kattığı suyla beraber her şeyi, bakın çok büyük hızla akıyor bu su. Bu suyu durdurmak mümkün değildir. O yüzden de bundan önce önlem alınması gerekiyordu. Yani yerleşim yerlerini derelerin, nehirlerin kenarına değil, bilakis taşkın bölgelerinin dışında yapmak lazım. Oralara liman inşaatı koymamak lazım. Ya bununla ilgili birçok jeolojik, jeofizik ve coğrafi özellikler bakılarak bunlar engellenebilirdi. Şehirler bu kadar nehrin yatağının içine girmezdi. Çünkü burası çok sert bir bölge. Küresel ısınmayı biz biliyoruz. Sürekli hava belli bir derecenin üstüne çıkmaya başladı, hele son zamanlarda. Bunun etkisiyle buzullar da eriyecek. Maalesef karlar da eriyecek. Yağan yağmurlar, burada yağmur görmeyebilirsiniz ama dağın tepesinde, yamaçların ötesinde yağan yağmurlar da o karları eriterek, iki tane nehir birleşerek iki nehrin bir arada tek başına yaptığı bir biraz da felaket oldu bu.
1: Hocam
0: Şehre bakın. Şu an
1: çok özür dilerim, yorumlardan biri şu: zaten 7000 metredeki o buz gölleri parçalanıyor. İşte kopan parçalar aşağı doğru kaymaya başlıyor. Onun için bir anda şiddetli. Hocam şu manzarada ne görüyorsunuz? Biraz önceki o şehir görüntüsü hakikaten.
0: ya
1: Yani
0: bakın o
1: nehrin bu
0: şehrin
1: kadar yanına şehir bina inşa edilir mi?
0: edilmez kesinlikle, yani bunu bana değil herhangi birine de sorsanız, bu bakın bu bina tamamen iki tane yamacın ortasında nehir yatağına yapılmış bina gibi görünüyor. Yani siz kurumuş bir dere yatağını kurumuş diye düşünerek şehir kurabilirsiniz bina, ama doğa kendi yolunu unutmuyor. Doğa kendi geçmişini hatırlıyor ve su kendi aktığı mecradan akacaktır. Önüne engel varsa alır götürür. Biz şehirleri bu geçmiş dönem afetlerini dikkate alarak planlamazsak, bunun içerisine farklı disiplinlerden uzmanlarını, jeoloji, jeofizik uzmanlarını koymazsak, meteoroloji mühendislerini koymazsak, elbette buralar biraz da fakir bölgeler, herhangi bir şehir

0: planlamada yok gibi görünüyor. Maalesef zaten genellikle de afetler bu tür eğitimsiz ve ekonomisi düşük ülkelerde çok daha aşırı zararlara yol açıyor. Ve bunların toparlanma süreci de tabii ki çok zor, çok uzun süreli.
1: Hocam 95 kişi hayatını kaybetti ilk belirlemelere göre, fakat 384 kişi kayıp. Yani bu da çok acı. Yani o 384 kişi toprak kütlesinin altında mı? Bilemiyorum, onları kurtarmak ne kadar mümkün olacak artık? Var mı bir yorumunuz bunu konuyla ilişkin?
0: Valla açıkçası umarım söylediğiniz insanlardan bazıları hayatta kalır ama görünen suyun gücü, çamurun gücü ve çok ani olması, insanlar kaçarken bu şeylerin, selin ve suların ve çamurun gelmesi muhtemelen ölü sayısının çok daha artacağını gösteriyor. Üzgünüm ama bizler hep şunu söylüyoruz. Her afet bize yeni dersler veriyor ama biz insanoğlu bunu unutmamamız lazım. Alacağımız derslerle geleceğimizi daha güvenli inşa etmek mümkün. Demin size söylediğim çok basit bir şey. İşte sel sularına girmeyeceksiniz. Ne olursa olsun girmeyeceksiniz. Basit bir önlemdir. Ne aracınızla gireceksiniz, ne yürüyerek gireceksiniz. Buradan uzaklaşmayın. Yine selin bastığı, taşkınların olduğu bölgelere ev yapmayacaksınız. Ama biz maalesef
1: Mesela şu görüntü
0: yine...
1: hocam, görüntüleri de kaçırmamak istiyorum. Burası bir akarsu yatağı, öyle değil mi? Yani
0: Evet,
1: aslında hani
0: tamamen.
1: biraz önce siz dediniz ya, su akar yolunu bulur. Yani buradan su geçiyor, her ne kadar kurumuş olsa da günün birinde yine su geçecek o yatakta.
0: Nitekim geçti.
1: Evet.
0: Nitekim geçti. Yani bu çünkü artık iklimi tahmin etmek çok kolay. Çünkü çok meteorolojinin inanılmaz gelişmesi var, ilerlemesi var. Bir hafta 10 gün öncesinden yağışlar, ne kadar yağmur olacağı, ne kadar kar düşeceği hepsi tespit edilebiliyor. Ama buralar söylediğim gibi yine maalesef kırsal kesimler ve düşük gelirli insanların yaşadığı yerler olduğu için bu tür uyarılar çok fazla gitmemiş. Normalde böyle bir yağmur ve heyelan sel riski olduğu zaman o insanlara erken uyarı anlamında alarm verilerek buralara girilmemesi gerektiği, buralardan uzak durulması gerektiği söylenir ki Birleşmiş Milletler artık sürekli afet zararlarının azaltılması kapsamında çoklu erken uyarı sistemlerinin dünyada devreye alınmasını ve vatandaşların, her türlü vatandaşın engelli engelsiz mutlaka bu bilgiye erişmesini destekliyor, yaymaya çalışıyor. Ama maalesef işte inşallah buralardan dersler alınır da
1: Evet.
0: bir sonraki benzer yapılar, benzer yerlerde benzer felaketler
1: Evet.
0: olur. Bakın yüzlerce insan kaçmaya çalışıyor. Şimdi bu
1: Yani bir de
0: insanların
1: şöyle değil mi
0: hayatta
1: hocam? Yani
0: kalması
1: bundan mesela
0: mucize.
1: 7 dakika önce bir deprem olmuş aslında. Yani
0: Evet.
1: oradaki insanlara belki bunun da eğitimi verilmeliydi. Yani böyle bir deprem anından sonra muhtemelen toprak kayması olabilir, o bölgelerde bulunmamak gerekir denilebilirdi. Fakat ne yazık ki işte alıp götürdü orada bulunan insanları bu toprak
0: Yani tabii
1: kayması.
0: deprem doğrudan bu kadar büyük heyelan yapmayabilir ama seller ve çamurla birlikte
1: Tetikliyor.
0: oluşan bu etki ikisi bir arada belki bunları tetikledi ama ne olursa olsun buranın coğrafyası biliniyor. Çok
1: Evet.
0: sarp yamaçlar, iki nehir birleşiyor. Demin söylediğiniz liman da zaten o iki nehrin birleştiği noktalarda bir arada olan bir
1: Evet.
0: yer.
1: Peki.
0: Dolayısıyla yerleşimi, şehirleşmeyi yaparken biz bunları insanoğlu olarak dikkate almak durumundaydık.
1: Peki.
0: Bu bir ders. İnşallah benzer felaketler yaşanmaz. Buraların tekrar mutlaka bu
1: Peki.
0: sel felaketi, heyelan felaketi dikkate alınarak yeniden planlanması lazım.
1: Umarız öyle olur
0: Yoksa bu
1: hocam.
0: afetleri
1: Evet.
0: maalesef ileride göreceğiz tekrar.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Profesör
0: İyi
1: Doktor
0: yayınlar
1: Şerif Barış
0: diliyorum.
1: bizimle birlikteydi. Sağ olun efendim. Özel öğretim kurumlarının tabelalarında yeni dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararla yabancı isim kullanımı sınırlandırıldı. Mevcut yabancı isimli kurumlar için de değişiklik süreci başladı. Yönetmelik doğrultusunda daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının adları mevzuata uygun hale getirilecek. Bu kurumlar mevcut yabancı adlarını kullanamayacaklar. Azınlık okulları, yabancı ve milletler arası özel öğretim kurumlarıyla sadece yabancı dil eğitimi veren kurslarda ise yabancı ad verilebilecek. kurum adlarının belirlenmesinde Türk milletinin milli, manevi ve kültürel değerleri de gözetilecek. Mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvuruları

1 Ekim'e kadar yapılacak. Turizm tesislerinde de kurallar değişiyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmeliğe göre 1 Kasım itibarıyla kapasitesi 25 oda ve üzeri olan otellerde resepsiyon artık zorunlu olacak. Oda ve banyolarda asgari kriterler de uygulanacak. Peki yeni düzenlemede başka neler var? Detaylar haberimizde.

0: resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile turizm işletme bölgeleri ölüme bağlı tasarruf ya da miras yoluyla intikal dışında başka bir nedenle devredilemeyecek. Kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişlerinde resepsiyon zorunlu olacak. İlk yardım personeli istihdam edilecek. Yiyecek ve içecek servisi yapılan tesislerde ise gıda malzemeleri uygun ısılarda muhafaza edilecek. Rutin temizlik ve bakımları yapılarak haşerilerle düzenli olarak mücadele edilecek. Oda ve banyolar için de asgari kriterler getirildi. Odalarda standartlara uygun yatak ve tekstil ürünleri, elbise dolabı, çöp kutusu ve doğal havalandırma bulundurulacak. Oda kapılarında elektronik kilit veya ilave kilit sistemi olacak. Banyolarda suyun taşmasını önlemek için eşik, duş kabini, duş perdesi gibi temel donanımlar şart olacak. Havuzlarda uyarı levhası, soyunma kabini, duş ve en az 2 sertifikalı can kurtaran zorunlu hale getirilirken, çocuklar için derinliği en fazla 50 santimetre olan ayrı bir havuz sağlanacak. Basit konaklama tesislerinde asgari oda, havuz ve hizmet kriterleri 1 Kasım itibarıyla geçerli olacak. Turizm işletme belgesinin devrine ilişkin sınırlamalar ve denetimleri düzenleyen maddeler ise değişikliğin resmi gazetede yayınlanmasıyla devreye girdi.
1: Efendim, görüntü İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Teşvikiye'de adeta faciadan dönüldü. Çünkü dev ağaç gördüğünüz gibi devrildi, bir taksiyle bir otomobilin üzerine düştü.
0: Kökünden sökülen ağaç devrildi, hem yayalar hem sürücüler ölümden döndü. İstanbul'un en işlek caddelerinden olan Şişli Teşvikiye'de yol kenarındaki ağaçlardan biri kökünden söküldü. Ağaç, seyir halindeki bir taksiyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Kaldırımda da büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Üzerine ağaç devrilen taksinin şoförü neyse ki olayı yaralamadan atlattı. Ağacın kaldırılması için polis yolu geçici olarak kapattı. Ucuz atlatılan olayda iki araç hasar gördü.
1: Edirne'nin simge nehirlerinden biri olan Tunca'da su seviyesi efendim öyle bir düştü ki gördüğünüz gibi nehir yatağında adacıklar artık oluştu. Debisi azalan nehrin son görüntüsü işte iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisini de bir kez daha gözler önüne serdi. Detayları Ali Can Zeray'ın haberinden izleyelim.
2: Son yıllarda iklim değişikliği ile ilgili olayları biz çok sık ve derinden yaşamaya başladık.
0: O olaylardan biri de Tunca Nehri'nde görüldü. Debisi azalan nehir yatağında adacıklar oluştu. Taşkınlarla bilinen Tunca Nehri'nin eski halinden eser kalmadı.
3: Aslında her şey iyi gidiyordu. İşte mevsim yağışları düştü bölgeye. Nehirde sular arttı ama ardından sıcak hava etkili oldu. Ve su buharlaştı. Tarımda vahşi sulamayla birlikte taşkınlarla anılan Tunca Nehri kuruma noktasına geldi. Ve nehirde büyük adacıklar oluştu.
2: Şu anda gözlediğimiz olay nehirlerimizin nezdeki su debisinin çok düşmesinden kaynaklanır. Çok sığ hale gelmesi, buna bağlı olarak adacıkların ortaya çıkması.
0: Tunca Nehri'nin birçok yerinde adacıklar oluştu.
2: Bunlar aslında doğal süreçler ancak son 20 yılda insan etkisine bağlı olarak son derece hızlandı ve yoğunlaştı.
0: Uzmanlara göre bu farklılığın temelinde iklim değişikliği var.
2: Aslında yaptığımız etkinin sonucu bunlar. Dünyada ki iklimi değiştiren ana parametre sera etkisi. Bunun nedeni de karbondioksit miktarı. Biz karbondioksit ve özellikle de metan miktarını arttırarak dünyayı değiştirdik.
0: Uzmanlara göre gerekli önlemler alınmazsa dünyayı çok daha kötü günler bekliyor.
2: Hani bunlar iyi günler, çok daha sıcak, yaşanamayacak günler göreceğiz.
1: Almanya ile devam edelim. Çünkü yapılan son kamuoyu araştırmasına göre aşırı sağcı AfD özellikle ülkenin doğusundaki eyaletlerde açık ara öne geçti. Üstelik Başbakan Merz'e olan destek de %13 gibi düşük bir seviyede. Ve şimdi iddiaya göre Berlin yönetimi aşırı sağın zaferini nasıl engelleyeceğini tartışıyor.
0: Almanya'da merkez sağcı Başbakan Merz'e destek verirken aşırı sağın temsilcisi

0: Kabul edilen AfD anketlerde zirveye yerleşti. Almanya'nın doğu eyaletlerinde yapılan son kamuoyu araştırmasına göre yabancı karşıtı Almanya için alternatif partisi AfD %43 oyla birinci sırada. Sol parti %16 ile ikinci olurken iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik ise %13'te kaldı. Almanya genelinde de durum benzer. AfD %28 ile ilk sırada yer alırken Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden oluşan ittifak %21 ile ikinci. Yeşiller %16 ile üçüncü sırada yer aldı. Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de seçmenlerin siyasi partilere duyduğu güvenin düşük oluşu. Katılımcıların %56'sı Almanya'nın sorunlarını en iyi şekilde çözebilecek hiçbir parti görmediğini belirtti. Almanya Başbakanı Merz'in çalışmalarından memnun olduğunu söyleyenlerin oranı %13'te kalırken, memnun olmadığını söyleyenlerin oranı %85 oldu. Aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de yapılacak seçimlerde zafer kazanması bekleniyor. Politico'nun haberine göre Berlin yönetimi de şimdi aşırı sağın zaferini nasıl engelleyeceğini tartışıyor. Habere göre iç istihbarat bilgileri olmak üzere hassas devlet verilerinin korunmasından mali yardımların sınırlandırılmasına kadar AfD yönetiminin nasıl sınırlandırılabileceğine ilişkin seçenekler tartışılıyor. Kamuoyu desteğini artıran AfD'den dikkat çeken bir adım da geldi. AfD milletvekili Maximilian Krah, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.
1: Komşu Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Muhalefet lideri Rusya yanlısı görüşleriyle biliniyor. Dolayısıyla analistler de gelişmeyi Ermenistan'ın eksen değiştirme çabasının son halkası olarak tanımlıyor.
0: Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı ve muhalefet lideri Robert Koçaryan gözaltına alındı. Yolsuzlukla suçlanan Koçaryan, ülkedeki Rusya yanlısı muhalefeti temsil ediyor. Açıklama Ermenistan Başsavcılığından geldi. Koçaryan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde devlete ait malları uygun koşullarda zimmetine geçirdiği iddia edildi. Suçlamalar arasında kara para aklama, rüşvet alma ve görevi kötüye kullanma da bulunuyor. Soruşturma kapsamında Koçaryan'ın büyük oğlunun da aralarında olduğu 9 kişi daha gözaltına alındı. Koçaryan 1998-2008 yılları arasında Ermenistan Cumhurbaşkanlığı yapmıştı. Moskova'ya yakın bir isim olarak bilinen Koçaryan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakın bir ilişkisi bulunuyor. Ermenistan'daki politik yorumcular Koçaryan'ın gözaltına alınmasının Moskova'ya bir mesaj olduğu yorumunu yaptı. Koçaryan'ın gözaltına alınması Başbakan Nikol Paşinyan'ın ülkesini dönüştürme projesinin son halkası oldu. Paşinyan, daha önce de Ermenistan Apostolik Kilisesi'nin Rusya ajanlığı yapmakla suçlamıştı. Ayrıca Samvel Karapetyan gibi diğer muhalif isimler de haklarındaki davalar nedeniyle ev hapsinde bulunuyor. Başbakan Nikol Paşinyan, Haziran ayındaki seçimlerde büyük bir zafer elde etmişti. Ülkesinin yönünü Rusya'dan batıya çevirmeye çalışan Paşinyan, kısa süre önce Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunda bulunma niyetinde olduklarını açıklamıştı. Rusya, uzun süredir Ermenistan'ı Avrupa Birliği ile derin bir entegrasyon sürecine girmeme yönünde uyarıyor. Moskova, Erivan'ın ABD'ye yakınlaşması üzerine çeşitli mallara ithalat kısıtlamaları getirmişti. Batı'yla daha yakın ilişkiler kuran Gürcistan ve Ukrayna gibi eski Sovyetler Birliği ülkeleri Rusya tarafından işgal edilmişti.
1: Türk ve İtalyan savaş uçakları Baltıklar üzerinde İHA'lara karşı ortak eğitim yaptı. NATO Hava Komutanlığı 19 Ağustos'ta düzenlenen eğitime Litvanya ve Estonya'da konuşlu Türk ve İtalyan savaş uçaklarının katıldığını açıkladı. Uçaklar Litvanya ve Estonya'da konuşlandırılmış olarak NATO esnek caydırıcılık seçeneği etkinliği sırasında Baltıklar üzerinde insansız hava aracı karşıtı eğitim gerçekleştirdi. Mürettebat, Litvanya'nın sağladığı hedef İHA'ları tespit ve engelleme eğitimi yaptı. Tatbikata Almanya'ya ait A400M havada yakıt ikmal uçağıyla NATO'nun AWACS erken ihbar ve kontrol uçağı da destek verdi. Trump yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmek isteyenlerin göçmen vizesi işlemlerini dünya genelinde durdurdu. Kararın gerekçesi konsolosluk görevlilerine verilecek yeni eğitim, randevuların ve ne zaman yeniden başlayacağı ise bilinmiyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikalarında yeni bir adım atıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı göçmen vizesi başvuru işlemlerini dünya genelinde geçici olarak durdurdu. ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarında mülakat tarihi bulunan başvuru sahiplerine randevularının yeniden planlanacağı bildirilmeye başlandı. Yeni tarihlerin daha sonra açıklanacağı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı kararın konsolosluk görevlilerine küresel çapta verilecek kapsamlı eğitim nedeniyle alındığını açıkladı. Yeni uygulamayla başvuru sahiplerinin gelecekte kamu yardımlarına bağımlı hale gelme ihtimalinin daha kapsamlı değerlendirileceğini açıkladı. ABD yasalarında bu tür kişiler kamu yükü olarak tanımlanıyor. Federal mahkeme günler önce Trump yönetiminin 75 ülkeden göçmen vizesi başvurularını durduran uygulamasını yasaya aykırı bularak iptal etmişti. Yargıç, uygulamanın konsolosluk görevlilerinin bireysel değerlendirme yetkisine müdahale ettiğine hükmetmişti. Washington yönetiminin ABD'ye sığınma başvurusunda bulunan B1 ve B2 tipi çalışma ve turistik vize sahibi yaklaşık 200 bin kişinin vizesini de iptal edeceği ileri sürülmüştü.
1: Efendim, bu yavru Yunus İstanbul Boğazı'nda yolunu kaybetti. Beydere'sine doğru sürüklendi. Onu fark edenler hemen itfaiyeye haber verdi. Yavru Yunus için ekipler seferber oldu.
2: Şu an gözükmüyor ama burada bir Yunus balığı var. Bunu Haliç'ten alıp denize götüreceğiz.
0: Çevre sakinleri yolunu şaşıran yavru Yunus'u fark etti. İtfaiye onu kurtarmak için saatlerce uğraştı. Yavru bir Yunus annesinden ayrıldı. İstanbul Boğazı'nda yolunu kaybetti. Akıntı onu Alibeyköy Deresi'ne kadar getirdi. Tekrar açık denize dönemeyen yavru Yunus'u fark edenler itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyecilerin derede yakaladığı Yunus botu alındı. Yavru Yunus hızla İstanbul Boğazı'na götürüldü ve denize bırakıldı.
1: Yeni nesil çetelere yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul Kartal'da haraç istedikleri bir şirkete efendim el bombası atıp kundaklamaya çalışmışlardı. Bakın, el bombası atıyorlar. İşte o şüpheliler yakalandı.
0: Yöntem aynıydı. Motosiklete geldiler, kurşun sıktılar, el bombası attılar, yakmak istediler. Amaç gözdağı vermek ve haraç almaktı. Ama hedeflerine ulaşamadılar. İstanbul Kartal'da bir iş yeri sahibini tehdit eden şüpheliler haraç istedi. Parayı alamayınca şirkete önce el bombası attılar, sonra da kundaklamaya çalıştılar. Birkaç gün sonra ise iş yerini kurşunladılar. İş yeri sahibinin şikayetiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği harekete geçti. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası izlendi ve 4 şüpheli yakalandı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bir ruhsatsız tabanca çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin saldırı talimatını yurt dışından aldıkları belirlendi. Zanlılar tutuklandı.
1: Ne yazık ki yine bir kontrollü yıkım kontrolden çıktı diyebiliriz. Şöyle ki İstanbul Fatih'te kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina kısmen çöktü ve iki işçi yaralandı. Fatih'te kentsel dönüşüme alınan bir binanın iş makinesiyle yıkımı yapılıyordu. Bu sırada bina kısmen çöktü. Yıkım çalışması yapan kepçe merdiven boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralanan kepçe operatörü ve bir işçi hastaneye kaldırıldı. Bitişikteki bina da tedbir amacıyla boşaltıldı. Rize'de bir otomobil sürücüsüyle bisikletli arasında tartışma çıktı. Sürücü beraberindeki yolcuyla bisikletliye saldırdı.
3: Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun? Dayı, Burası tek çeliz. Çarparsan sen sus.
4: Dur bekle abi.

0: Bekliyorum dayı, kameram da var. Hadi polis çağırın, hadi.
1: Her şey bu sözlerle başladı. Otomobilden inen iki kişi bisikletliye saldırdı.
0: Yok yok.
2: Ne oldu? Benim belanı.
0: Bak dayı.
2: Sen kim örtüsü
0: kapatın? Dayı. Ne yapıyorsun?
1: Rize'de bir bisiklet sürücüsü yolda ilerlerken aniden sağ manevra yapan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Bunun üzerine otomobil sürücüsü bisikletiyle beklemesini söyledi. Ardından yanındaki kişiyle birlikte araçtan inip bisikletliye saldırdı.
0: Dayı.
2: Sen kimi örtüsü kapatın?
0: Dayı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
1: Bisiklet sürücüsünün üzerindeki kameraya yansıyan darp olayına polisler dahil oldu. Araç sürücüsü ve yanındaki yolcuya toplam 360 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Aracı da 60 gün trafikten men edildi.
0: Beni darp etmeye çalıştı.
3: Ben şahidim abi.
4: Fazla kilolarıyla yıllardır mücadele eden hemşire Burcu Öztürk. Kilosu artık sağlığını tehdit etmeye başlayınca mide ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından beslenmesine de dikkat etti ve tam 7 ayda 42 kilo verdi.
5: Yeniden doğmuş hissediyorum. Yani bu belki çok böyle insanlara ütopik gelecek ama yeniden doğmuş hissediyorum.
1: 7 ayda 42 kilo verdi, mide ameliyatıyla yeni bir hayata adım attı.
5: Her şeyi değiştirdi. Hayatında değiştirmediği bir şey galiba şu an sadece ismim. Uykumu, çalışma hayatımı, düzenimi, kendimi, vücudumu, nefes alışverişimi, her şeyi değiştirdi. Ameliyattan önce en azından uyuduğum zaman sabah yorgun kalkıyordum. Çünkü uyuduğumu kaliteli hissedemiyordum.
1: Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan 31 yaşındaki Burcu Öztürk, yıllarca fazla kilolarıyla mücadele etti. 144 kiloya kadar çıkması sağlığını tehdit etmeye başladı.
5: Senelerdir süren şok diyetler, kendini aç bırakmalar vesaire. Belli bir yerde artık baktım ki gerçekten sağlığımı etkilemeye başladı bu durum benim. İşte uyku kalitemi, çalışma hayatımı, alerjilerim vesaire vardı, ilaç alerjilerim mesela ve bu yüzden ameliyat olmaktan çok korkuyordum.
1: Hemşire Burcu Öztürk yaptığı uzun araştırmalardan sonra tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi.
6: Bu ameliyatı yapmamızın sebebi sağlık için yapıyoruz. Burcu mükemmel uyumlu bir hastaydı. Süreci çok güzel yönetti. Şu ana kadar yaklaşık 41 kilo verdi ve bunun büyük oranda yağdan verdi. Önemli olan birinci yılın sonunda fazla kilosunun, total kilon değil yani hastanın fazla kilosunun %80-90'ını verdirebilirsek birinci yıl sonunda istediğimiz kiloya ulaşmış oluyoruz.
1: Ameliyatın ardından beslenmesine de dikkat eden Öztürk 7 ayda tam 42 kilo verdi.
5: Dışarı çıktığımda çok zorlandım. Yani çünkü eski alışkanlıkları kaybetmiyorsun. Evet miden küçük ama tabiri caizse beynin hala obez. Hala o tatlıyı istiyor, hala o yemeği istiyor.
1: Hemşire Öztürk sağlıklı bir yaşam için kilo kontrolünün önemine dikkat çekti.
5: Geç kalmasın çünkü kronik hastalıkların önüne geçmek için özellikle işte şekerdir, tansiyon gibi hastalıkların önüne geçmek için biraz erken müdahale, erken başlanması gerekiyor diye düşünüyorum.
4: SpaceX'ten uzayda dev adım geldi. Elon Musk'ın sahip olduğu şirket Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinde milyarlarca dolarlık dev bir uzay üssü kuruyor efendim. Hedefse uzaya gitmeyi uçak seyahati kadar rutin hale getirmek.
1: Uzay ve havacılık devi SpaceX, tarihin en büyük uzay yatırımlarından birine imza atmaya hazırlanıyor. Şirket, ABD'nin Louisiana eyaletinde 100 milyar dolarlık uzay üssü kuracağını duyurdu. SpaceX'in açıklamasına göre, Starbase Louisiana adı verilen tesis, şirketin 4. ve en büyük fırlatma üssü olacak. Dev projenin önümüzdeki 10 yıla doğrudan 3000, dolaylı olaraksa 8000'den fazla istihdam alanı sağlayacak. Tesiste 5 ayrı fırlatma kompleksi bulunacak. Her komplekste 2 fırlatma rampası ve 1 yakıt tesisi yer alacak. Bunlara ek olarak yakıt ve enerji üretim tesisleri, araç işleme alanları ve çalışanlarla aileleri için konutlar da inşa edilecek. SpaceX bu üsle birlikte Starship görevlerini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte yılda binlerce fırlatmanın desteklenmesi ve uzun uçuşların ciddi şekilde artırılması planlanıyor. İnşaatın 2027'de başlaması, ilk fırlatmanın ise 2029 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. SpaceX CEO'su Elon

0: Musk'sa projeyi şimdiye kadar yalnızca bilim kurguda var olmuş bir uzay üssü inşa etmeye hazırlanıyoruz sözleriyle duyurdu. Musk, uzaya gitmeyi uçakla seyahat etmek kadar rutin hale getirmek istediklerini söyledi.
1: İşte efendim, Amerika Birleşik Devletleri bir yandan uzaya gitmeyi planlarken bir diğer yandansa parazitlerle mücadele ediyor. Şöyle ki ABD'de taze sebze ve marullardan bulaşan parazit salgını giderek büyüyor. Vaka sayısının 10 binleri aştığı salgınla ilişkin şöyle deniliyor. 48 eyalete yayıldı bu salgın. Hastanelik olan yüzlerce kişinin yanı sıra parazit kaynaklı can kayıpları da yaşanıyor.
0: ABD'de gıda kaynaklı parazit alarmı büyüyor. Vaka sayısı 17 bini aştı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Cyclosporiasis olarak bilinen parazit enfeksiyonunda doğrulanmış vaka sayısının 17.180'e yükseldiğini açıkladı. Son bir haftada vaka sayısına 1.464 yeni hasta eklendi. CDC'nin 24 Ağustos itibariyle paylaştığı verilere göre salgın 48 eyalet ve başkent Washington'a da yayıldı. Hastalık nedeniyle 922 kişi hastaneye kaldırılırken 2 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ayrıca 11.844 vakanın daha ayrıntılı inceleme ve analiz gerektirdiğini bildirdi. Salgındaki vakaların bir bölümünün geri çağrılan iceberg marulla bağlantılı çok eyaletli salgınla ilişkili olduğu belirtildi. CDC ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, kaynağı henüz belirlenemeyen en az 6 farklı vaka kümesini de araştırıyor. Bazı bölgelerde şüpheli marulların toplatıldığı bildirildi. Salgından en fazla etkilenen eyalet Michigan oldu. Eyaletteki vaka sayısı %3'lük artışla 14.277'ye çıktı. ABD'nin yakın tarihindeki en büyük gıda kaynaklı salgınlardan biri olarak değerlendirilen hastalığa Cyclospora adlı parazit neden oluyor. Enfeksiyon, ishal, bulantı ve diğer mide bağırsak sistemi sorunlarına yol açabiliyor. Salgının büyümesiyle birlikte çok sayıda tüketicinin taze sebze ve meyve tüketmekten ya da restoranlarda yemek yemekten kaçınmaya başladığı belirtiliyor.
1: Kısa bir ara.

0: CHP'nin mutlak mutlan temiz başvurusunu geri çekmesi ne anlama geliyor? İBB davası nasıl sonuçlanır? Seçmen, tartışmaların ve davaların odağındaki CHP'ye ve yeni partiye nasıl bakıyor? Kuriş ve Kuytullar gibi başka yapılar var mı? Operasyonlar genişler mi? Sena Alkan soruyor, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, siyaset bilimci Dr. İbrahim Uslu, akademisyen Doçent Dr. Turgay Yerlikaya, yazar Nur Tuğba Aktay, gazeteci Ali Şerdelek ve hukukçu Yiğit Acar yanıtlıyor. Açık ve net bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 35, Adana 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 28, Giresun yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 27, Erzincan yağmurlu 31 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.

0: Burası Habertürk. Ana haber hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 26 Ağustos Çarşamba. Haftanın ortasındayız. Haftanın ortasında, olayların ortasında, gelişmelerin tam merkezindeyiz. Sayın seyirciler, ana habere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muş'ta yaptığı konuşmayla başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Muş'ta Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Tüm çabamız müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmektir dedi. Bu uğurda gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız diye ekleme yaptı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için kararlılık çağrısı yaptı. Bu mesele sonuçlanacak ve Türkiye terör belasından sonsuza dek kurtulacak dedi.
1: Duran iradesi Anadolu'nun yiğit evladı.
2: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
3: Terörsüz Türkiye mesajını Muş'tan verdi. Gövdemizi taşın altına koyduk dedi.
2: Coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Güçlü olmaktan bir ve beraber

0: beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt 1071 anla programında konuştu. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı. Erdoğan, yolumuzdan dönmeyecek, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz dedi.
0: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin vicdanlı ve ilkeli politikalarıyla tarihe yön verdiğini de söyledi.
0: Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur.
1: Programın sonunda Okçular Vakfı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pamuklu kadife üzerine 1071 adet hakiki inci işlenmiş el işçiliği ok ve yay hediye edildi. Hediyede güç ve kudret anlamını taşıyan Çin temani ve hayat ağacı motifi yer aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ise çift başlı kartal sembolünün yer aldığı rölyef tablo takdim edildi.
2: Şimdi dönelim Suriye'ye. Suriye'de önemli gelişmeler var. Dün akşam özellikle son dakika gelişmesi olarak verdik. Suriye'de faaliyet gösteren SDG terör örgütü lağvedildiğini açıkladı sayın seyirciler. Peki Türkiye bu adıma nasıl bakıyor? Edinilen bilgiye göre örgütün feshi jeopolitik bir kırılma olarak nitelendiriliyor. Terörsüz bölge için önemli bir aşama olduğunun da altı çiziliyor.
1: Suriye'de faaliyet gösteren SDG terör örgütü bağımsız silahlı varlığına son verdi. Bu adımın terörsüz Türkiye süreci açısından önem taşıdığı belirtildi. Ankara'nın ana önceliği olan sınırda silahlı bir yapı oluşmasının önlendiği kaydedildi. Edinilen bilgiye göre örgütün lağvedildiğine yönelik açıklamanın Suriye krizinin başından bu yana gerçekleşen en kritik jeopolitik kırılmalardan biri olduğu belirtildi. SDG'ye bağlı askeri, güvenlik ve idari tüm yapılar Suriye ordusuna ve devlet kurumlarına tamamen entegre edildi. Ayrıca sınır kapıları, havalimanları ve petrol sahaları gibi stratejik kaynaklar doğrudan Şam merkezi yönetimine devredildi. Örgüt mensubu Ferhat Abdi Şahin'e Cumhurbaşkanı danışmanlığı, İlham Ahmet'e ise milletvekilliği teklif edildi. Bu adımların bölgede yaşayan Kürtlerin anayasal statüsü, hakları ve ana dilde eğitim gibi başlıklarla doğrudan ilişkilendirildiği belirtildi. Ankara, sürecin başından bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve sınırda silahlı bir paralel yapılanmanın önlenmesini hedefledi. Edinilen bilgiye göre mecliste kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla yürütülen iç süreçte Suriye sahasındaki tasfiye ile bölgesel bir ivme kazandı. SDG'nin feshedilmesine dönük açıklamanın zamanlaması da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'ta vurguladığı terörsüz Türkiye mesajıyla eş zamanlı olarak stratejik bir boyut kazandığı belirtildi.
2: Şimdi bunlar oldu. Peki Suriye'de neler değişti? Tabii Suriye 15 yıl, en az 15 yıl korkunç bir iç savaş yaşadı. Ve milyonlarca Suriyeli ülkeyi terk etti. Aslında geri dönüşleri de tam olarak sağlanamadı. Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede Suriyeliler yaşıyor. Şu anda Türkiye için en makul, en mantıklı ve Türkiye'nin de faydasına, yararına olan şey birleşik bir Suriye, demokratik bir Suriye, huzur içinde bir Suriye. Türkiye'deki Suriyeliler başta olmak üzere ülkesine gitmek isteyenlerin de vatandaşlarının

0: alanlarına dönüşünü sağlamak. Bu şartlar altında neler değişti? Şimdi SDG meselesi halledildi. Edildi de ne oldu? Gelin size onu tek tek adım adım gösterelim. Sayın seyirciler, Suriye'de entegrasyonla ne değişti? Dün neydi, bugün nedir? Sevgili İlkay çok güzel, çok anlaşılır bir bilgi ekranı hazırladı. Eski durum, entegrasyon sonrası durum. Askeri yapı, eski durumda askeri yapı. Sözde SDG, YPG komutası vardı. Belki de sözde miydi, gerçek miydi? O da tam belli değil ama orada bir hakimiyetleri vardı. Sözde SDG, YPG komutası. Peki entegrasyondan sonra ne oldu? Tamamen Suriye ordusuna devredildi her şey. Şimdi tek başlık altında Suriye ordusu içerisinde gelişiyor. Peki enerji kaynakları konusunda entegrasyondan önce durum neydi? Örgüt kontrolündeki petrol, Suriye'deki petrol yatakları YPG, SDG tarafından kontrol ediliyordu. Türkiye'nin bu konuda çok ciddi şikayetleri vardı. Ve hatta teröre finansman sağlanıyor buradan itirazları vardı. Entegrasyondan sonra bu petrol geliri, enerji hatları Suriye merkezi hükümetinin kontrolüne girdi. En azından mutabakat bunu söylüyor. Tabii uygulamayı göreceğiz, sahadaki gelişmeleri göreceğiz. Zaten Türkiye meseleyi bu açıdan da takip ediyor. Sınır hatlarında ne vardı? Daha önce örgüt denetimindeki kapılar vardı. Yani SDG, YPG Suriye'nin bazı kapılarını denetliyordu. Onların kontrolündeydi. Entegrasyondan sonra Suriye devlet sınır muhafızları, yani normal devletlerde olduğu gibi geldiler ya da gelecekler, sınır hattındaki gümrük kapılarını askeri birlikler, polisiye birlikler, yani kısaca Suriye devleti denetleyecek. Bir bütün olarak entegrasyondan önceki durum ve sonraki durumun ana hatlarıyla özeti bu. Şimdi Suriye'deki bu süreci çok yakından takip eden bir isim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Fidan'dan YPG'nin kendini feshetmesine ilişkin ilk açıklama geldi. İşimiz profesyonel davranmak, alandaki karşılığını kontrol etmek dedi. Biraz önce söyledim. Türkiye meseleyi sadece kağıt üzerinde takip etmiyor. Tamam, kağıt üzerine yazdınız. Fakat sahadaki gelişmeler nedir? Gerçekten merkezi bir Suriye ordusu mu bu enerji hatlarını, gümrük kapılarını ve diğer başlıkları kontrol ediyor? Yoksa gerçekten hala eski tas, eski hamam, eski düzen devam mı ediyor? Hakan Fidan dedi ki, biz profesyonelce her şeyi kontrol ediyoruz dedi. Ve fiiliyatta da bunların hepsini tek tek görmek istiyoruz dedi.
1: Bizim işimiz tabii hani profesyonel davranmak, bunların hani alandaki karşılığını kontrol etmek. Yani ifade edildiği gibi ise tabii ki memnuniyet verici bir olay. Yani bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcı niteliğinde bir yani Suriye'deki özellikle Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek olan bir adım ve bütün Suriyelilerin geleceğe güvenle bakacakları ortamın hazırlığına en büyük hizmet eden olaylardan biri olur. Biz burada Kürtlerin kimliğinin korunurken, kimlik inkarı olmazken, Suriye'nin de milli bütünlüğünün bozulmaması, egemenlik bütünlüğünün bozulmaması, toprak bütünlüğünün bozulmaması meselesinin de önemli olduğunu altını çiziyoruz. Ve fiiliyatta da bunu görmek istiyoruz.
0: Şimdi Türkiye'nin değerlendirmesi, daha doğrusu hükümetin değerlendirmesi, devletin değerlendirmesi bu minvalde. Peki DEM Partisi bütün bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyor sayın seyirciler? SDG, YPG terör örgütünün fesine DEM Parti'den de bir değerlendirme, bir analiz geldi. İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar, bu adımın terörsüz Türkiye sürecinden bağımsız düşünülemeyeceğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecini de değerlendiren Sancar, silahsızlanma sürecini destekleyecek hukuksal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
2: SDG-YPG terör örgütünün fesih kararını değerlendirdi. Türkiye'deki süreçten ayrı düşünülemez dedi. DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, Türkiye'de bu süreç başlamamış olsa Suriye'de böyle bir gelişme olur muydu sorusunu yöneltti. Sancar eski HDP

0: Milletvekili Gülten Kışanak ve bir dönem İmralı'da Öcalan'la birlikte kalan Çetin Arkaş, Ankara'da bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Çerçeve yasanın başlangıç olduğunu kaydeden Sancar, silahsızlanma sürecini destekleyecek hukuksal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Sancar, terörle mücadele kanunuyla toplantı, gösteri ve yürüyüş kanununa dikkat çekti. Yeni anayasa tartışmalarını da değerlendiren Sancar, yeni anayasanın en geniş toplumsal ve siyasal katılımla yapılması gerektiğini vurguladı. Uygun tartışma koşullarının oluşması gerektiğine işaret etti. Mithat Sancar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve anayasa kararlarının Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Can Atalay ayırt etmeksizin uygulanması gerektiğini de söyledi.
1: Şimdi dönelim iç siyasetin diğer başlıklarına. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaprak dökümü devam ediyor. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında peş peşe MYK ve parti meclisi toplantıları yapıldı. O toplantıların ardından Selin Sayek Böke, Aylin Nazlı Aka, Gül Çiftçi, İlhan Cihaner, bütün bu isimlerin de aralarında bulunduğu tam 49 kişi kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
2: Biz parti meclisimizde bir grup arkadaşımızı daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli kademelerinde bulunmuş parti meclis üyesi, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi vesaire görevlerde yer almış arkadaşlarımızı hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
0: Kararın gerekçesini bu sözlerle duyurdu. CHP'de 49 isim ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önce MYK ardından parti meclisi toplandı. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isim listesi toplantı sonrasında paylaşıldı. Selin Sayek Böke, Aylin Nazlı Aka, Gül Çiftçi, İlhan Cihaner, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 49 ismin ihracı istendi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e yönelik belediye başkanları üzerinden eleştirilerini sürdürdü.
2: Özgür Özel ve arkadaşlarının artık başka bir siyasal partinin genel başkanı olduğunu kabul etmeleri gerekir. Biz Sayın Genel Başkan'ın, Özgür Özel'in mesajlar konusundaki mesajlaşmalara yatkınlıklarını biliyoruz. Ancak bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin. Sayın Özgür Özel artık başka bir partinin siyasal partinin genel başkanıdır. Dolayısıyla herkes kendi siyaset kulvarında ilerleyecek.
1: Müslüm Sarı konuştu. CHP sözcüsü Müslüm Sarı bir grup gazeteciyle bir araya geldi bugün. Gündeminde Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa ederek bağımsız kalacağı yönündeki tartışma da vardı. Peki Müslüm Sarı ne dedi bu konuya dair? Cümlesi cümlesini aktaralım. Mansur Yavaş'la sürekli görüşüyoruz. Mansur Bey şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı. Başka bir açıklama olana kadar da böyle kabul ediyoruz. Zaten genel merkez olarak sürekli görüşüyoruz. Ben görüşüyorum. Genel Başkanımız görüşüyor, zaten CHP'nin içinde. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı. Hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin hem de kendisinin Mansur Yavaş'la görüştüğünü söylüyor. Tabii kamuoyunda Mansur Yavaş'ın aslında bir açıklama yapmaması Müslüm Sarı tarafından net bir şekilde aslında izah ediliyor. Yani deniyor ki, yeni bir açıklama yapılana kadar böyle kabul ediyoruz. Ama bir açıklama yapması da bekleniyor. Yani Mansur Yavaş'tan Cumhuriyet Halk Partisi'nde mi kalacak? Yoksa yeni partiye mi gidecek? Yoksa CHP'den de istifa edip kimseye gitmeyip Ankara'nın bağımsız belediye başkanı mı olacak? Bütün bu konuda aslında bir beklenti var. Beklentiyi nereden anlıyoruz? Müslüm Sarı'nın başka bir açıklama olana kadar da böyle kabul ediyoruz cümlesinden anlıyoruz. Tabii önemli ve hassas bir konu Mansur Yavaş'ın ne yönde adım atacağı iç siyasetin dengelerini de etkileyecek bir gelişme. Dönelim dışarıya, ana haberde bir de dışarıya bakalım. Ne oluyor etrafta? Sayın seyirciler,

0: ABD'nin Suudi Arabistan'la imzaladığı nükleer anlaşmanın önüne İsrail şartı koştuğu öne sürüldü. Wall Street Journal'a göre Donald Trump anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Riyad'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini istiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'la nükleer anlaşmalar yaparken bir bakıma bu anlaşmalar İsrail'in güvenliği çerçevesinde yapılabilir. Sizinle böyle bir anlaşma yapmamız için İsrail'in de onay vermesi gerekir, diyor.
1: ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'la imzalanan nükleer anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Riyad yönetiminin İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesi şartını öne sürdü. Bu iddia Wall Street Journal gazetesinde yer aldı. Trump, Washington'la Riyad arasında 23 Temmuz'da imzalanan nükleer anlaşmayı incelenmesi için Kongre'ye sundu. Wall Street Journal'a konuşan yetkiliye göre anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Washington'ın önemli bir şartı var. Suudi Arabistan'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirmesi. Trump daha önce de Suudi Arabistan'la imzalanan sivil nükleer anlaşmanın Riyad yönetiminin İbrahim anlaşmalarına katılmasına bağlı olacağını açıklamıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu da bu şartı memnuniyetle karşılamış, Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarına katılması Orta Doğu'da barış için tarihi bir sıçrama olacak demişti. 123 anlaşması olarak bilinen anlaşma, ABD ile Suudi Arabistan arasında barışçıl nükleer işbirliğinin hukuki çerçevesini oluşturuyor. Anlaşmayı ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Selman imzalamıştı. 30 yıllık anlaşma kapsamında Suudi Arabistan, ABD teknolojisini kullanarak uranyum zenginleştirebilecek ve nükleer reaktörler inşa edebilecek. Zenginleştirilmiş uranyum, elektrik santrallerinde yakıt olarak kullanılabildiği gibi nükleer bomba yapımında da kullanılabiliyor.
0: Ne olursa olsun Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i hesaplamadan, daha doğrusu İsrail'in taleplerini ve isteklerini göz önünde bulundurmadan hiç kimseyle hiçbir şekilde bu bölgede anlaşma yapamaz. Suudi Arabistan'ı da bu anlaşma çerçevesinde İsrail'le anlaşın, İsrail'le barışın, İsrail'le herhangi bir sorun yaşamayın ve hatta güvence verin, garanti verin, ondan sonra nükleer çalışma meselesini önümüze getirin, diyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le savaşan İran İdam cezalarının infazına devam ediyor sayın seyirciler. Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre 2026 yılında da bilanço çok ağır. İran'da 2026 yılında idam edilenlerin sayısı 900'ü aştı.
1: İran bir yandan ABD ile savaşa devam ederken bir yandan da idam cezasını infaz etmeye devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre bu yıl başından bu yana idam edilenlerin sayısı 900'ü aştı. İran'daki idam verilerini Abdurrahman Borumand Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu derledi. Paylaşılan bilançoya göre Ocak'tan Temmuz ayına kadar 901 kişi idam edildi. Uyuşturucu ile ilgili suçlar nedeniyle 256 kişi idam edilirken en az 56 kişi ulusal güvenlik gerekçesiyle ölümle cezalandırıldı. Sivil toplum kuruluşunun derlediği verilere göre Ocak ayında yaşanan hükümet karşıtı protestolardaki rolleri nedeniyle idamla cezalandırılanların sayısı ise en az 29. Abdurrahman Borumand Merkezi'nin raporunda idam edilenlerin etnik kimliklerine de yer verildi. Buna göre 40 Beluç, 29 Kürt ve 21 Afgan kökenli İranlı ölümle cezalandırıldı. Rejimin yaşamına son verdiği kişiler arasında Türk ve Türkmen kökenliler de yer aldı. İdam cezası uygulananlardan 16'sının kadın olduğu belirtildi. Ayrıca idam edilenlerden en az ikisinin suç işlediği sırada 18 yaşından küçük oldukları kaydedildi. Birleşmiş Milletler de İran'ın idam cezası infazlarını her geçen yıl arttırdığına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, en az 100 kişinin infaz riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Tahran yönetiminden idam cezasını kaldırmasını istedi. İranlı yetkililer idam cezasının toplum güvenliği için gerekli olduğunu savunuyor.
0: Ya bu arada bayram değilse

0: Tehran değil. Birdenbire CIA direktörü kalktı Moskova'ya gitti. Herkes şaşırdı. Ne oldu acaba? Niye gitti? Neden gitti? Yani Rusya-Ukrayna savaşı var. Bütün Avrupa ve Amerika Ukrayna'yı destekliyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin en etkili isimlerinden biri Moskova'ya gidiyor. CIA direktörü Radcliffe'in Moskova ziyaretine ilişkin resmi ilk açıklama Kremlin sözcüsü Peskov'dan geldi sayın seyirciler. Peskov, ziyaretin iki ülkenin güvenlik servisleri arasındaki temaslar çerçevesinde yapıldığını belirtti. Rus lider Putin'in temaslar hakkında bilgilendirildiği de söylendi. ABD Başkanı Donald Trump ise daha başka açıdan yaklaştı. O da dedi ki, CIA direktörünün Rusya ziyaretinden bir şeyler çıkabilir. İyi de ne çıkabilir?
1: Kremlin, CIA direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya gittiğini doğruladı. ABD Başkanı Trump'tan CIA direktörünün Rusya ziyaretinden bir şeyler çıkabilir açıklaması geldi. CIA direktörü Ratcliffe'in Rusya'ya gittiği haberi ABD basınına yansımış ancak ziyarete ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı. Beklenen açıklama Kremlin sözcüsü Peskov'dan geldi. Gazetecilere bilgi veren Peskov, Ratcliffe'in Moskova'yı ziyaret ettiğini doğruladı. Ziyaretin iki ülkenin güvenlik servisleri arasındaki temaslar çerçevesinde yapıldığını belirtti. Ancak konuya ilişkin daha fazla detay vermekten kaçındı. Ziyareti olumlu bir gelişme olarak tanımlayan Peskov, temaslar hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini de kaydetti. ABD Başkanı Trump ise CIA direktörünün Rusya ziyaretinden bir şeyler çıkabilir dedi. Kamuoyuna açık uçuş takip verilerine göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı salı sabahı Moskova'ya iniş yaptı. Yine aynı verilere göre Radcliffe'i taşıyan uçak 8,5 saat sonra Moskova'dan ayrıldı. CIA'den Rusya'ya yapılan son üst düzey ziyaret Kasım 2021'de gerçekleşmiş. Dönemin CIA direktörü William Burns Moskova'ya gitmişti.
0: Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesinde toprak kayması meydana geldi sayın seyirciler. Öyle böyle değil. Tüm dünyada bugünün en önemli görüntüleriydi. Cehennem yaşandı. Kıyamet koptu. İlk belirlemelere göre 95 kişi hayatını kaybetti. Ve 384 turist kayboldu. Yok. Aranıyor yok. 384 kişi. Bu bilinen rakam. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ve o felaket görüntüleri de güvenlik kameralarına yansıdı.
1: Dev bir toprak kütlesi bir anda kayarak binaları, araçları, köprüleri yuttu. Görüntülerin adresi Nepal'in Rasuva bölgesi ile Çin'in Tibet özerk bölgesi. Nepal'de selle birlikte yaşanan toprak kayması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Felaket Nepal'in Rasuva bölgesiyle Çin-Tibet özerk bölgesinde yaşandı. İlk belirlemelere göre bölgede yaşanan deprem sel ve toprak kaymasını tetikledi. Alman Jeobilimler Araştırma Merkezi, toprak kaymasından 7 dakika önce bölgede 4,4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde toprak kayması evleri, yolları ve enerji santrallerini yok etti. Felaket anlarında onlarca kişinin kaçmaya çalıştığı görüldü. Bölgede yüzlerce kişiden haber alınamıyor. Kayıplar arasında Hindistan, İngiltere ve ABD'den gelen turistler de var. Bölgenin dağlık olması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yapılıyor. Çin, arama kurtarma çalışmaları için Tibet özerk bölgesine 500'den fazla personel gönderildiğini açıkladı. Rasuva bölgesi geçen yılda ani bir sel felaketi yaşamıştı. Komşu Tibet'teki Buzul Gölü aşırı sıcak nedeniyle taşmıştı. 9 kişi hayatını kaybetmiş, altyapı önemli ölçüde hasar görmüştü.
0: Sayın seyirciler, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un

ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme var. Deniz Olgun'un ölümü şüpheli bulundu. Otopsi videosu üzerinden yapılan değerlendirmeye göre eski bakanın göğüs kısmında 4 ayrı morarma izi tespit edildi. Peki kimler hakkında soruşturma başlatıldı? İşte detaylar.

0: ifadesi yapıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma genişletildi. Arif Ahmet Deniz Olgun, 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Deniz Olgun'un ölümü, kayıtlara beyin kanaması sonucu doğal ölüm olarak geçti. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Deniz Olgun'un planlı şekilde öldürüldüğü adli tıp yapıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma genişletildi. Arif Ahmet Deniz Olgun, 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Deniz Olgun'un ölümü, kayıtlara beyin kanaması sonucu doğal ölüm olarak geçti. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Deniz Olgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, adli tıp kurumundaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 10 yıl sonra Deniz Olgun'un mezarı açıldı. Alınan örnekler adli tıp kurumunda incelenirken yeni detaylar ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Şubat ayından bu yana adli tıp kurumuna 3 kez yazı göndermişti. 10 yıl önce yapılan otopsinin görüntüleri istendi. Adli tıp o 3 başvuruda da görüntü yok cevabı verdi. Ta ki 18 Ağustos'a kadar. Daha önce olmadığı söylenen görüntüler başsavcılığa gönderildi. O görüntüler üzerinden yeni hazırlanan bilirkişi raporuna göre Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü şüpheliydi. İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nevzat Alkan tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun detayları da ortaya çıktı. Profesör Alkan, otopsiye ait 145 fotoğraf ve video görüntülerini inceledi. Eski bakanın göğsünün ortasına uzanan 4 ayrı ekimoz yani morarma veya çürük vardı. Bilirkişi, bu izlerin ölümden önce meydana geldiğini belirtti. Peki bu izler nasıl olmuştu? Raporda dizle göğse basılıp ağız ve burnun yastıkla kapatılması mümkün değerlendirilmesi yapıldı. Deniz Olgun'un bu şekilde nefessiz bırakılma ihtimali olduğu belirtildi. Yeni raporla ortaya çıkan bir diğer kritik bilgi toksikoloji incelemesi oldu. Bilirkişi raporuna göre Deniz Olgun'un otopsisinde gerek dokularda, gerekse cenazenin çürüme sıvılarında baryum, arsenik, kadmiyum, cıva ve nikel gibi ağır metallere rastlandı. Ancak raporda bu ağır metallerin seviyelerinin düzey olarak belirtilmediğine dikkat çekildi. Yani ölümün bu maddeler kaynaklı olup olmadığı net değil. Şimdi gözler fethi kabir sonucu elde edilen bulgularla ilgili hazırlanacak yeni raporda. Kesin ölüm nedeniyle ilgili iki adli tıp kurulundan ortak değerlendirme istendi. Sakin, sakin. Şüpheli ölüm raporunun ardından başsavcılık soruşturmasını genişletti. Deniz Olgun'un yeğeni olan ve ölümünden sonra Süleymancılar cemaatinin lideri olan Alihan Kuruş hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Ayrıca Deniz Olgun için beyin kanaması sonucu doğal ölüm raporu veren doktorlarla otopsi görüntülerinin olmadığını söyleyen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da soruşturma yürütülecek.
1: Sayın seyirciler, Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında. Firari olarak aranan Mehmet Akay, Antalya'da yakalandı. Akay'ın operasyonlarda ele geçirilen ve örgütün mali yapılanmasını deşifre edecek 37 klasörlük gizli evrakların saklanma sürecinde aktif rol oynadığı belirlendi.
0: Örgüte ait 37 klasörlük belgeyi saklamak istedi. Önce belgeler ele geçirildi, ardından kendisi yakalandı. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İhbar üzerine ekipler Antalya'nın Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde bir eve baskın düzenlemişti. 37 ayrı klasörün içerisinde hesap dekontları, bağış listeleri, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanakları ele geçirilmişti. Belgelerin saklanmasında ise Mehmet Aka isimli şahsın olduğu tespit edildi. Antalya'da aranan firari Mehmet Akay, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda Korkuteli ilçesi Bozova mahallesinde bir yakınına ait ikamette yakalandı. Adreste yapılan aramada incelenmek üzere Akay'ın telefonuna el konuldu. Ele geçirilen dijital materyalle daha önce el konulan 37 klasörlük mali ve örgütsel bağlantıların tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.
1: Yalova'da 6. kattaki evinin penceresi

0: Tepesinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı sayın seyirciler. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in panik anları da dikkat çekti bu yeni görüntülerde. Polise durmadan annem iyi mi, annem iyi mi diye sorduğu görüldü.
1: Annem iyi mi?
2: Gel, oturalım.
3: Şarkıcı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
2: Kim vardı?
3: 26 Eylül 2025'te Yalova'daki 6. katta bulunan evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yankılar sürüyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 11 ay sonra tamamlandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak yer aldı. Hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ise iddianamede ikinci sanık olarak yer aldı. Hakkında yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi. Şarkıcı Güllü'nün ölüm gecesine dair ortaya yeni çıkan görüntülerde ise kızı Tuğya'nın panik halleri dikkat çekti. Polislerle binaya girmeye çalıştığı esnada annesini sorduğu ve sürekli bir yerlere koşturduğu görüldü. Tuğya'nın polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı anlarda arkadaşı Sultan Nur Ulu da görüntülerde yer aldı. Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanırken Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
0: Diyarbakır'da öldürülen ve cansız bedeni günler sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili hazırlanan belgesele soruşturma açıldı sayın seyirciler. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JESAT'ın başvurusu üzerine belgesel hakkında soruşturma başlatıldı. Belgeselin Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya çalıştığı belirtildi. Başsavcılık, belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişileri mercek altına aldı. Narin Güran, 2 yıl önce Tavşantepe köyünde boğulduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu. Annesi, abisi, amcası ve komşuları cinayet suçlamasıyla yargılanıp hapis cezası almıştı. Denizli'de doğuma giden 32 yaşındaki Gamze Doğan, bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti sayın seyirciler. Aile, özel hastanenin ihmali olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.
4: Bir tabutta anne, diğerinde ise ölü doğan bebeği. İddiaya göre anne ve oğlunu ölüme birlikte götüren neden hastanedeki ihmaller. Denizli'de yaşayan 32 yaşındaki Gamze Doğan ikinci çocuğuna hamileydi. 23 Ağustos gecesi sancı şikayetiyle özel hastaneye başvurdu. Kontrollerde anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu belirlendi. Ancak ailenin iddiasına göre 28 Ağustos için planlanan sezaryen doğum öne çekildi. Gerekçe ise bebeğin doğum kanalına girmesi halinde sezaryenin zorlaşabileceğiydi. Doğum başladı ancak ameliyat beklenenden uzun sürdü.
5: İlk çocuğumda ben birazcık tecrübeliyim. Yarım saat sürüyor doğum, sezaryen doğumu. 15-20 dakikasında da beni çağırmışlardı daha öncesinde. Ama bu ikincisinde bir saat geçti, 1,5 saat geçti. İçeriden bir haber gelmedi.
4: Daha sonra iddiaya göre bebeğin solunumunda problem olduğu söylendi.
5: Bebeğin solunumunda problem var. Çocuk doktorumuz ilgileniyor. Hazırlıklı olun dedi. Dedim hocam biz NST'ye bağlandık. Anne karnında çocuk yaşıyordu. Problem yoktu. Kalp atışları iyiydi.
4: Ardından Güney bebeğin ölü doğduğu belirtildi. Ama kabus bitmedi. Anne doğum sonrası odaya alındı. Ancak iddiaya göre durumu iyi değildi.
5: Eşimin durumu gitgide ağırlaşmaya başladı. Ben bunu hissediyordum. Çünkü nefes almaları problem. Bunu hissettim. Tırnaklarına baktım mor, elleri mor, ayakları mor, buz gibi.
4: Anne entübe edildi. Daha sonra da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
5: Böbreklerinin yetmediğini ifade ettiler. Böbrekler işte.

0: Evini görmüyor, kan dolaşıyor. Yani kan vücutta durmuyor. Kan vermeye mi? Devam ettiler kan ama hiç durmadı.
1: Gamze Doğan da tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Aile özel hastaneden ve doktorlardan şikayetçi oldu.
0: Benim doktorum bana göre ihmal etti. Doktor değil de benim gözümde katil.
1: Anne ve oğlu yan yana toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: İstanbul'da polis ekipleri kaçak göçmenlerin zorla çalıştırılıp pasaportlarına el konulduğu ihbarını aldı sayın seyirciler. Yapılan çalışmalar sonucunda insan kaçakçılığı yapan şebekenin içerisinde bir de avukatın olduğu ortaya çıktı. Şebekeye operasyon düzenlendi ve bütün bu olan biteni Habertürk'ten Elif Yavuz da adım adım takip etti.
1: Sosyal medyadan iş ilanları paylaşıp kalacak yer garantisi verdiler.
3: Yatacak yerin iyice hatta banyo, tuvaletim, lahanım,
1: kaçak göçmenleri avukatlık bürosunda saklayıp pasaportlarına el koydular. Kaçak göçmenlerin zorla çalıştırılıp pasaportlarına el konulduğu ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İhbar edilen yer sözde bakıcılık şirketi ve bir avukatlık ofisiydi. Polis baskınını zorlaştırmak için avukatlık bürosu seçilmişti. Göçmenlerden bazıları büroda konaklıyordu. Giriş çıkışlar güvenlik kamerasıyla takipteydi.
4: Yabancı uyruklu, Özbekistan uyruklu anladığım kadarıyla kişiler geliyorlar. Burada bir şirket varmış işte temizlik şirketi vesaire diye. Tam olarak onlar da ifade edemiyorlar ne olduğunu. Biz aşağı yukarı 3 senedir adresi artık öğrendik. Gelenleri nereye yönlendirelim buraya yönlendiriyorduk. Ama biz tabii temizlik işi olarak bildiğimiz için o şekilde düşünüyorum.
5: Sosyal medyayı aktif kullanan insan kaçakçıları canlı yayınlar açarak göçmenler için kalacak yer ve iş vaadinde bulunuyordu. İş için gelen göçmenlerin pasaportlarına el konuluyor. Aldıkları paradan da %50 komisyon alıyorlardı.
4: Haftada en az bir 2-3 kişi geliyordu. Sabit bir numaraları da yok. Bir yabancı numara üzerinden arama yapılıyor.
1: İşi kabul etmeyen göçmenler şebeke içerisindeki avukat tarafından sınır dışı edilmekle tehdit ediliyordu. Göçmen polisinin teknik ve fiziki takibi sonucunda o ofise baskın yapıldı.
5: Operasyon yapıldığında içeride 14 göçmen vardı. Avukat, işbirlikçi ve insan kaçakçısının yönlendirmesiyle göçmenler terasa çıktı. Oradan da yan binanın çatısına geçip polislerden kaçacaklardı. Ancak operasyonda hem şüpheliler hem de göçmenler kıskıvrak yakalandılar.
1: Operasyonda 17 telefon ve müşterilerle pasaportlarına el konulan göçmenlerin not edildiği bir defter ele geçirildi. Yakalanan 14 göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. 4 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.
2: Böyle günlük hayatta basit bir karar verirken bile bazen dalıp gidiyoruz. Yani düşünüyoruz da düşünüyoruz. Hatta bazen o kadar çok düşünüyoruz ki düşünmekten bir türlü o düşündüğümüz şeyi eyleme geçiremiyoruz sayın seyirciler. Psikolojide bunun bir adı var. Analiz felci diyorlar buna. Analiz felci. Yani düşüncelerin eylemin yerini alması ve sonra da hiçbir işe yaramaması. Yani eyleme geçilememesi. Peki bu döngüyü kırmak mümkün müdür? Yani akıllı düşünürken delinin köprüyü geçtiği bir dünyada akıllı da biraz düşünüp köprüyü geçebilir mi? Bu mümkün mü? Bu önemli sorunun yanıtını Emine Derya araştırdı.
6: Hani kötü bir karar bile versem en azından eyleme geçeceğim.
7: Kararsız kalıp yapmaktan vazgeçtiğiniz oluyor mu?
8: Oluyor, çok oluyor. Oturuyorum evde.
7: Çıkmıyorsunuz bir.
8: Çıkmıyorum. Karar veremiyorum çünkü zaman geçiyor.
9: Derslerde de oluyor ya. Cevap bulamayınca bırakıp gitmek istiyorum.
7: Gün içinde verdiğimiz en basit kararlardan hayatımızı etkileyen seçimlere kadar. Fazla düşünmek bazen karar vermeyi değil, hiçbir şey yapamamayı beraberinde getiriyor.
10: Bir el yere gideyim mi, gitmeyeyim mi? Veya bir şey düşüneyim, bir şey alayım mı, almayayım mı? Genelde öyle kararlar oluyor.
7: En sonda gitmeyeyim mi diyorsun?
10: En sonda gitmeyeyim diyorum. Evet.
7: Fazla düşünmek karar verme sürecini engellediğinde ortaya çıkan bu durumun bir adı var. Analiz felci.
11: Analiz felci psikiyatrik ya da psikolojik bir tanı değil, burada düşünce eylemi yerini alıyor. Çünkü çok düşünüyoruz ve ortada davranış olmuyor.
10: Çabuk karar veremiyorsun bazı şeylere. Bazı şeyler kolay oluyor, bazı şeyler çok zor oluyor tabii ki.
7: Peki bazı kararlarda zihnimizdeki ihtimallerin içinden neden çıkamıyoruz?
11: Mükemmeliyetçi kişilik yapısı olan kişilerde bunu daha sık görüyoruz. Ya da hata yapmaktan korkan, tüm olasılığı düşünen kişilerde bunu daha sık gözlemliyoruz.
7: Günlük hayatta düşünmekten yorulduğunuz anlar oluyor mu?
12: Başkan, her dakika düşünüyorum, her dakika yoruluyorum.
7: İşte birçok kişinin yaşadığı bu durum. Fazla düşünmek, sürekli ihtimalleri tartmak ve en sonunda düşünceyi eylemin yerine koymak. Peki insan kendini bu döngüden nasıl çıkarabilir?
11: Burada şunu sorgulamak çok önemli. Bu karar bizim için hayati bir karar mı? Burada alacağımız kararları bir sorgulamak. Onun dışında aslında bazen hata yapabiliriz, yanlışlarımız olabilir. Buna bir esneme payı bırakmak.
6: Ben arada öyle olunca kendi kendime diyorum hani en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diye.
13: Her şeyi hallettim. Yaş 72. Her şey yolunda.
7: Artık eskisi kadar düşünmüyor musunuz?
13: Yani düşünmüyorum çünkü akışa bıraktım. Akış en güzeli.
14: Ben son açıklamayı tuttum ben. O iyi. Akışına bırakmak. Bazen gerçekten akışına bırakmak lazım. Böyle her şeyin psikolojik analizini yapmak da pek iyi değil. Çok düşünmek de o kadar iyi değil. Şimdi bir incir var. Bursa karası inciri deniyor. Aslında biz ona patlıcan inciri diyorduk. Bizim Sakarya'da, Karasu'da fındık bahçelerinin başına, alt tarafına, yanına, bahçelere dikilen bir incir. Yani çok da güzel bir incir. Fakat bu kez o incir üreticinin elinde kaldı. Alıcı bulunamadı. Bu sefer çiftçiler de incir toplamaktan vazgeçti.
1: Dallar doldu, üretici bahçelere umutla girdi. Ancak iş satışa geldiğinde üretici hüsrana uğradı.
15: Satamıyoruz hani, ürettiğimiz malı satamıyoruz. Şu anda şu mal 40 liraya satamıyoruz ya.
16: Şu anda bu iş piyasaya gidiyor, 40 liradan gidiyor. İhracat 50 liraya gidiyordu, alan yok. O da durdu zaten.
1: Bursa'nın coğrafi işaretli Bursa karası yani siyah incir bu sezon üreticisini güldürmedi. Yıllardır ihracatın gözdesi olan incir elde kaldı.
17: Bursa'nın tescilli ürünü aynı zamanda bir ihracat şampiyonu siyah incir. Ama ne yazık ki zor günler yaşıyor çünkü üretici incire alıcı bulamıyor.
18: Şu anda ben bunları artık ağaçta kalmasın diye kaldırdık. Buradaki top mal var. Ama şu an alıcı bekliyoruz yani.
17: Bazı üreticiler riski göze alıp ürünlerini toplasa da bazı üretici ise bahçeye bile uğramıyor. Çünkü ürünler bozulup dökülmeye başladı bile.
15: Üretici 20 liraya şu inciri burada biz 20 liraya satamıyoruz. Tüketici de pazarda 150 liraya alıp yiyemiyor. Bunun aradaki makas kim yiyor? Bu makas nereye gidiyor?
1: Üretici bir an önce destek bekliyor.
15: İhracat alımı yok şu anda. Firmalar kapalı. Biz artık bilmiyorum ne yapacağız yani. Nasıl bir çözüm bulacaklarsa bize bir çözüm bulsunlar. Ben de aynı
14: ya bu bizim aynı zamanda patlıcan inciri. Nejat da diyor ki Bursa'ya has bir incir. Sadece Bursa'ya değil. Bizim orada da yetişiyor. İncir demişken evet incir mevsimi bu yıl gerçekten bereketli geçiyor sayın seyirciler. Şimdi sizleri Bursa'dan Aydın'a götüreceğiz. İncirin ana vatanına, dünyadaki en iyi incirin yetiştiği yere. Kuru incir üretiminin ana üssü Aydın'da sezonun ilk ürünü kilogramı tam 850 liradan satıldı. Borsa'da düzenlenen kuru incir alım programı için farklı ilçelerden 16 üretici 170 kilogram ürün getirdi. İncirin kilogramına borsa tarafından sembolik olarak 850 lira net fiyat verildi. Kentte yaklaşık 394 bin dekarlık alanda 6,6 milyon ağaç bulunuyor. Aydın öyle böyle değil. Anadolu'nun şu güzel ülkenin en özel, en verimli, en bereketli, en münbit topraklarına sahip vilayetidir. Bir 6 yılımızı da orada geçirdik. Sayın seyirciler, şimdi de sizleri Iğdır'a götüreceğiz. Türkiye'nin doğusunda Kars ve Iğdır'la Ermenistan sınır hattı boyunca uzanan Aras Vadisi. Kızıl kayalıkları ve yemyeşil tarım arazileriyle dikkat çekiyor. Türkiye-Ermenistan sınırında ilerleyen Aras Nehri'nin
2: iki yakasında oluşan renk kontrastı bölgeye apayrı bir güzellik katıyor.

0: yapıyor. Bir tarafta kızıl toprak ve kayalıklar, diğer tarafta ise yemyeşil meyve bahçeleri ve tarım arazileri bulunuyor. Farklı renkteki sular, kızıl kayalıklar ve ovanın yemyeşil dokusuyla aynı karede buluşarak adeta görsel bir şölen oluşturduğu görülüyor. Aras Vadisi fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı. İlkay, teşekkürler. Anadolu'dan yine güzel görüntüler vardı. Bu sefer dönelim Büyük Fenerbahçe'ye. Fenerbahçemiz bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda birbirinin rövanşında ve bu akşam Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz bu maçta galip gelerek lig aşamasına katılmayı hedefliyor. Fenerbahçe bunu yapabilir mi? Gerçekten yapabilir. Yeter ki inansın, yeter ki becerilerinin ve gücünün farkına varsın.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması bileti için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler organizasyonun playoff turu rövanş maçında Olympique Lyon'a konuk olacak. Grup ama stadında oynanacak karşılaşma 22'de başlayacak. Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan ilk maç 1-1 eşitlikle sona ermişti. Sarı lacivertliler bu müsabakayı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor. Fenerbahçe Olympique Lyon karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio forma giyemeyecek. Konyaspor maçında kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu da bu müsabakada takımını yalnız bırakacak. Ev sahibi ekip Lyon'sa Fransa Lig 1'e galibiyetle başladı. Lyon teknik direktörü Paulo Fonseca'nın rotasyonlu bir kadro tercih ettiği maçta Toulouse'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Fonseca'nın rövanş maçında ilk karşılaşmaya benzer bir kadro sahaya sürmesi bekleniyor.
0: Arkada Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yapan Filenin Sultanları şu an 4. maçı Almanya'yla oynuyorlar. Maçta şu an 2. set oynanıyor ve bizim takım ilk seti aldı. Onlara da başarılar. Ve tabii ana haberde reklam.

Ana haber bitti. Ben gidiyorum. Yarın akşam 19'da Habertürk'te Ana Haber'de birlikteyiz. Sena gelecek, Sena Alkan. Açık ve net konukları var. Çok özel başlıklar var. Hepsini tek tek konuşacaklar. İyi bir program için Habertürk'te kalın. Sena Alkan'la Açık ve Net'te kalın. Ve kendinize iyi bakın. İyi akşamlar Türkiye.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: İyi akşamlar değerli izleyenler. Açık ve nettesiniz. Hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. 20'den 23'e beraberiz bu akşam. Pek çok başlık var içeride yine konuştuğumuz. Hepsine tek tek bakacağız. Önce öne çıkan bugün CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan gelen açıklamalar var. Bunlardan biri Mansur Yavaş'la ilgili. Diyor ki biz Mansur Bey'le görüşüyoruz diyor CHP'li kurmaylar. Ve Müslüm Sarı da diyor ki Mansur Yavaş CHP'de devam edecek. Belediyelerdeki duruma bakacağız. CHP yeni parti, buralara geçişler var mı yoksa CHP'de mi kalıyor belediye başkanları? İBB davası, Aziz İhsan Aktaş davası. Bütün bunları takip ediyoruz, bakacağız. Bir yandan da eski bakan Deniz Olgun'la ilgili bugün sabah saatlerinde böyle hakikaten gündeme düşen çok çarpıcı bir bilirkişi raporu var. Yastıkla boğulmuş olabileceğini söylüyor bu rapor Ahmet Deniz Olgun'un. Buna da bakacağız. Kimlerle beraberiz? Bir hoş geldiniz diyelim. Başlayalım. Şöyle Avukat Yiğit Acar Hukukçu hoş geldiniz. Merhaba. Çok teşekkürler. Nur Tuğba Aktay Türkiye Gazetesi yazarı hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Turgay Yerlikaya İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi hoş geldiniz hocam. Hoş çok teşekkürler. Doktor İbrahim Uslu siyaset bilimci hoş geldiniz. Hoş Alişer Delek gazeteci hoş geldin Alişer.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Merhaba. Ankara'da Nasuh Güngör Habertürk Ankara temsilcisi bizimle. Hoş geldiniz Ankara'ya selam.
2: Teşekkür ederim. Merhabalar herkese çok selam.
0: Çok teşekkürler. Şöyle çok kısa 2,5 dakikalık bir reklam sonra başlayacağız.

0: kısacık bir ara vardı, onu geride bıraktık. Hızla başlayalım. Mansur Yavaş'ın durumu bir süredir çok konuşuluyordu. Bazı iddialar da ortaya atılıyordu. Bu iddialardan biri işte Mansur Yavaş bekleyecek ve 50+1 olduğuna kanaat getirirse kendisine desteğin Cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirecek gibi iddialardı. Yeni partiye geçecek diyen oldu, CHP'de kalacak diyen oldu. Bugün CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan gelen bir açıklama diyor ki Mansur Yavaş bizim büyükşehir belediye başkanımız, sürekli konuşuyor, görüşüyoruz. Kendisi CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istediğini söyledi. Ekim ayında ilçe, Kasım ayında büyükşehir belediyelerinin 2027 yıllık bütçeleri görüşülecek diyor. Dolayısıyla biz Eylül ayı içinde hem belediye meclis üyelerimizi hem de belediye başkanlarımızın siyasal aidiyetlerini netleştirmelerini istiyoruz. Eylül ayının sonunda muhtemelen bir belediye başkanları toplantısı yapacağız. Şimdi bu ikinci bölümü ayrı bir konuşuruz ama ilk defa Müslüm Sarı açık açık diyor ki Mansur Yavaş bizimle görüşüyor, konuşuyor ve CHP çatısı altında devam edecek. Ama geçtiğimiz günlerde de yine Özgür Özel'in bir açıklamasında Karadeniz'de size Mansur Yavaş'ın selamını getirdim, mealen aktarıyorum, böyle bir açıklaması olmuştu. Şimdi Mansur Yavaş ne yapacak? CHP sözcüsünün bu ifadeleriyle artık şunu demek mümkün mü Alişer? Var mı sende bilgi? Varsa sen de ekle. Müslüm Sarı diyor ki bizimle yola devam ediyor Mansur Yavaş. Kararını verdi mi Mansur Yavaş?
1: Mansur Yavaş bu kadar net değil. Yani bence biraz sorun da burada oluyor. Bence Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi de dahil olmak üzere Özgür Özel'in geçtiğimiz dönemde yaptığı birkaç açıklamasında da benim gördüğüm artık biraz bu gri alanda siyaset yapılmasını belediye başkanlarının özellikle istemiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi bence bugünkü ihraçlarla da şeyi netleştirdi genel merkez. Burada kalıp o tarafa oynayanları ya da işte gitmeyip ne yapacaklarını tam olarak belli etmeyenleri pek istemiyor. Müslüm Sarı'nın bu ekrandaki ikinci açıklamasında o açıdan ben önemsiyorum. Gri alanda kalınmaması gerektiğini söylüyor. Sadece Mansur Yavaş değil, Mansur Yavaş çok önemli bir figür. Yani belki birazdan konuşma imkanımız olacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için de çok önemli bir isim. Bana göre Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve yeni partiyi arkasında bir araya getirebilecek bir buçuk sene sonra ne zamansa öyle isimlerden bir tanesi elbette önemli ama tek değil. Birkaç isim daha var büyükşehir belediye başkanları da adı geçen. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldılar ama onların kendilerinin hani şu net olmayan ama

0: net olan ifadesi şu, biz Kemal Kılıçdaroğlu için kalmadık diyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldık, yani biz bu partiden seçilmiştik, burada kaldık diyor. Yine Mansur Yavaş'ı ayırt ettiğim bir yer var burada. Mansur Yavaş, belediye başkanlığına başladığı gün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi rozetini çıkartan bir isim zaten. Hatırlayın, o rozeti çıkarmış ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldığı için değil. Ben hizmeti herkese yapacağım. Ben bu belediyeye hizmet için geldim. Cumhuriyet Halk Partili olmayanlara, bana oy vermeyenlere de hizmet edeceğim diyerek aslında kendisine öyle bir yol çizmişti. Ama gene de Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildim, bu partide kalıyorum dedi. Yani belki ayrıştırmayı şöyle yapmak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'cu mu Mansur Yavaş? Hayır, şu an değil. Yani onu çok net görebiliyorum yani. Ama Özgür Özelci mi? Orada da şu cevabı veriyor meale. Ben birisinden değilim, ben bir parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyorum diyor. Ama sokağa çıktığı zaman hatırlayın, Özgür Özel genel merkezi terk ettiğinde değil mi, Anıtkabir'e yürürken?
1: Anıtkabir'e orada değil de sonraki pazar günü bayramlaşmada
0: yürümedi gelirdi. Ama galiba Anıtkabir'de bir arada oldu.
1: Meclisteki odada ziyaret etti, geçmiş olsun dedi.
2: Bir de yani sanki Güven Parti'ki konuşmada da yanında mıydı, öyle bir şey
0: hatırlıyor. Tabii sanki orada
1: Güven Parti'ki konuşmasında da yürümüşlerdi.
0: Kameralar karşısında Özgür Özel'in yanında daha çok gördük diye.
1: Şeye de gittiler yani. Ferdi Zeyrek'in taziyesi için birlikte Manisa'ya da gittiler.
0: Yani orada yani daha fazla yan yana gördüğümüzde Özgür Özel'in yanında daha
2: çok gördük. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında görmedik. Bu çok konuşuldu sanki. Kemal Kılıçdaroğlu mesela Ankara'da böyle bazı buluşmalar yaptığında yoktu, ben şehir dışındaydım gibi açıklamalar olmadı.
1: Şöyle diyeyim, Kemal Bey göreve döndüğünden beri hiç resmi görüntü olarak yan yana gelmedi.
3: Hayırlı olsun da gelmedi mesela.
1: Tabii gelmedi.
0: Bayramlaşma da yok.
1: Şeyi biliyoruz, Alişer abi de belki söyler. Yani bir telefon trafiği olduğunu okuyoruz.
0: Bu oluyor. Biliyoruz. Zaten hani Müslüm Bey'in de söylediği o, görüşmelerin devam ettiğini. Yani hani bir ayrılmıyor ama ikinci bölümü daha çok önemsiyorum. Yani burada artık biz de toplantı yapacağız. Arada kalınmasın dedi Müslüm Sarı'nın söylediği bölümde.
2: Biraz tarafınızı seçin.
0: Biraz artık
2: gibi
0: evet
2: bir şey
0: yani artık
2: ben.
0: Hani orada mısınız, burada mısınız? Bu işin hani bütçesi de var. Önümüzdeki yılda yapılacağına dair genel merkezle bir planlama yapacak. Yavaş yavaş bir tarafın seçilmesi lazım. Müslüm Sarı'nın yanlış değilsem söylediği, bugün ben de bir iki telefon konuşmasına denk geldim genel merkezle konuşurken ama önümüzdeki ay bir de belediye başkanlarıyla da artık hani bu süreçten sonra onlarla da bir toplantı yapıp tıpkı il başkanlarıyla olduğu gibi Kemal Bey artık kimler bizimle beraber, kimler bizimle değili daha net görmek istiyor. Bu belediye başkanlarını da zorlayacak bir şey. En çok zorlanacak isimlerden bir tanesi demin o çizmeye çalıştığım profili 1,5-2 yıldır gösteren Mansur Yavaş olacak bence. Hı hı.
2: Yiğit Bey, dediniz ki telefonda konuşuyor Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş. Ama biz Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş'ı hiçbir şekilde mutlak mutlak kararından beri yan yana görmedik.
1: Doğru.
2: Tam aksine Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ı yan yana doğru gördük. Ama şimdi Müslüm Sarı, yani bu çok net bir açıklama. CHP'de kalacak, bizimle kalacak. Bu kadar net mi Mansur Yavaş'ın kafası? Eğer öyleyse neden mesela hiç Kılıçdaroğlu'nun yanında görmüyoruz kendisini?
1: Çok
2: ya da telefonda
1: soru.
2: Ne konuşuyorlar?
1: Çok doğru soru. Hani onu açıkçası bilemiyorum. Mansur Bey'in kendi tercihleri burada devreye giriyor. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan eğer randevu istense, Mansur Bey gelmek istese Sayın Kılıçdaroğlu elbette buyur gel der. Neticede hem Ankara gibi büyük şehrin belediye başkanı hem de şunu kabul etmek gerekir ki şu anda muhalefet bile onun içinde en ön planda gelen Cumhurbaşkanı adayı olabilecek ya da siyasi kabulü en yüksek olabilecek isimlerin başında geliyor. Hani bu yüzden Mansur Bey'in kendince yani yaklaşık işte 3 aydır yürüttüğü bir siyaset olarak görüyorum ben bunu ve aslında ben de eleştiriyorum. Yani Sayın Müslüm Sarı'nın dediği gibi Mansur Bey'i CHP'de görmekle birlikte CHP lideriyle birlikte poz vermeme ya da biraz daha zaman geçip işlerin yoluna oturduktan sonra ben bu kareye gireyim algısını ben de açıkçası doğru bulmuyorum ama Mansur Bey'in şunu da altını çizelim, CHP aidiyetinde de bir sorun görmüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını öngörüyorum. Okumalarım o yönde. Mansur Bey bunun aksine hiçbir söylemde bulunmadı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden gideceğim ya da kendime yeni bir başlıkta yeni bir parti üyeliği ya da bağımsız üyelik gibi bir süreç geçireceğim demedi. Ama bu süreçte işte belki bir toplumsal tepki görme ya da bir sosyal medya tepkisi görme ya da kendi kariyerinde bir yanlış olarak olabileceğini düşündüğünden o fotoğraf karesinin içine girmedi. Yani işin özeti gördüğüm bu.
2: Ama mesela hatta, çok özür dilerim. Zeydan Karalar dedi ki ben çok uzun süredir CHP'liyim. Dolayısıyla tam da bu nedenle istikrarlı da bir insanım hayatta. CHP'de kalacağım dedi. Sebebini gerekçesini açıklayarak CHP'de kalacağını söyledi. Mansur Yavaş da

0: çıkıp şu şu şu gerekçelerle kalacağım diyebilir. Mesela kamuoyu bunu neden CHP sözcüsünden Müslüm Sarı'dan duyuyor da bizzat Mansur Yavaş'tan bir açıklama duymuyor?
1: Ya bu dediğim gibi Mansur Bey'in kendi tarzı. Ya yani ben de bu soruları soruyorum. Yanlış anlamayın, izleyicimiz de
0: hep beraber soralım ya, akıl yürütelim. Belki bir beyin fırtınası
1: ya, ben onu diyorum. Yani bu soruya varırız. Ben de katılıyorum ve hatta birkaç kendimce bu yayınlarda çağrıda da bulunmuştum ama etkisini görmedik. Olmadı yani. O yüzden bir insana niye atıyorum yani şu deyimle yoğurdu böyle yiyorsun diye bir iki kere sorulur, sonra artık saygı duyulur. Hem Vahap Bey, geçtiğimiz hafta bunu uzun uzun konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan aidiyetini, bağlılığını, emeğini, hem partinin kendisine emeğini hem de kendisinin partiye emeğini defalarca vurguladı. Ki bence çok iyi bir konuşmaydı hani Vahap Seçer'in yaptığı konuşma, Cumhuriyet Halk Partililik anlamında. Sayın Zeydan Karalar'ın tam da ceza aldıktan sonra dahi hani soru işaretler olur ya. Çünkü şöyle de bir tevatür var, CHP'de kalanlara dokunulmayacak, CHP'den gidenler yargının giyotinin altına verilecek gibi bir aslında kara propaganda yürüyor Türkiye'de. Öyle de olmadığını gördük. Zeydan Karalar bir adım bile yerinden oynamadı. Ama dün pazartesi günü ağır da bir ceza aldı. Hani davaları konuşursak anlatırım. Bence hukukilikten çok uzakta bir ceza aldı.
0: Zeydan Karalar
1: açısından sonra. 6 yıl 8 ay.
0: 6 yıl 8 ay.
1: Çok yani zaten suçlu subuta...
2: Siyasi yasak aldı.
1: Ha, tabii şey, eğer ileride Yargıtay'dan cezası onanırsa belediye başkanlığı da düşecek, öyle düşünün ki o tarihlere kadar tabii hani dava biter mi bilemiyoruz. Sonuçla şöyle tamamlamak isterim. İki Cumhuriyet Halk Partisi'ne 50 yıl emek harcamış Büyükşehir Belediye Başkanı'yla siyasi hayatını 2014'e kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında sürdürmüş, daha çok milliyetçi cephede sürdürmüş bir kişinin aynı davranmasını bekleyemeyebiliriz. O yüzden hani Mansur Bey'de ben daha bir farklılık görüyorum. Ama bunun da yine Müslüm Sarı'nın dediği gibi çok da sürdürülebilir olmadığını günün sonunda, örnek veriyorum, Eylül ayında, 20 Eylül'de bir toplantı yapıldı diyelim. O toplantıya gelmek zorunda artık. Yani yurt dışındayım, şu işim var, bu işim var gibi bir mazeret siyaseten bir yerden sonra kabul görmez.
0: Mansur Yavaş için mi diyorsun?
1: Tabii Mansur Yavaş için diyorum.
0: Yani çok, bu Eylül'de yapılacak toplantıya,
1: evet, yani çok
0: ben
1: hayat
0: yurt dışında bir şey düşüneyim diyemeyecek.
1: Sayın Yavaş'ın gelmesi gerekir oraya. Elbette hayat bize ne gösterir? Bir sorun olur, gelemez, hemen büyük konuşmayalım ama kendi aidiyetini bir yerde göstermesi lazım. Bu elbette her gün CHP paylaşımı ya da başka bir şey değil ama ben bu noktadayım ve buradan Türkiye'ye umut olmaya yönelik yürüyorum. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayı olurken benim ayağımın bastığı noktada burası diyebilmeli. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani yeni parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir savaş, bir kavga havası da artık bence kalmadı. O yürümemeli. Bazı belediye başkanları için şu da düşünülebilir. 2019'da yaşadık. Biraz ortam sakinleşse bunları konuşabiliriz diye önden söylemiş olayım. Meral Akşener ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun ittifakıyla birlikte seçilmiş olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanları vardı hatırlarsanız. Şimdi burada belki böyle bir ara formül de olabilir. Yani Özgür Bey de genel başkanım der, yeni partinin genel başkanı olarak. Ama üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına da genel başkanım diye hitap edebilir. Bunlar biraz ileride zamanla yerli yerine oturabilir. Bugün bu tartışmaları yapıyoruz, çok sert oluyor ama bir yerden sonra 2027-28 yılında seçime giderken muhalefet konsolidasyonu sağlandığında bu sorunlar ortadan kalkabilir açıkçası.
0: Şimdi bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı konuşuyoruz ya, bir Ankara'ya sorayım. Mansur Yavaş, Müslüm Sarı'nın bu açıklamasından sonra halen sessizliğini koruyor mu Nasuhi Güngör? Öyleyse o zaman zımnen kabul ediyor CHP'de devam edeceğini demek mümkün mü?
2: Şimdi tabii mesafeler... Mesela benim Ankara'da oluşum, Ankara'daki her olup biteni daha yakından gözlemlediğim anlamına gelmiyor ama Mansur Yavaş'ı biraz daha yakından izlediğim için bir şeyler söyleyebilirim.
0: En azından şimdi bizden daha yakından gözlemlediğiniz anlamına geliyor.
2: Yok. Yani. Evet, coğrafi olarak diyelim de. Yani neyse olarak. Öyle haksızlık etmeyeyim arkadaşlarıma. Şöyle, tarihi kim yazar diye bir şey var, soru var. Bunun bir sürü cevabı var. Liderler, yazar, toplumlar, bir sürü Marksist teorisi bu falan var da. Bu arada umarız bu gece tarihi Fenerbahçe yazar. Onu da paranteze sıkıştırmış olayım.
0: İnşallah.
2: Başarılar dileklerimle beraber. Evet, şimdi herhangi bir alanda liderlik eden bir ismin karar verme süreci bir sürü etkenle şekillenebilir. Mansur Yavaş şu an kendi stratejisini izliyor. Ve biz o izlediği stratejinin içinde bazı alanları, kendi adıma söylüyorum elbette, tam olarak göremediğimiz için o flu alanlarda, daha gri alanlarda ne olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Ben... karar

0: veremiyorum gibi bir noktada olduğunu düşünmüyorum Mansur Yavaş'ın. Karar vermek istemiyor çünkü onun bir acelesi yok. Niye acelesi olsun? Onu bir konuşalım. Yani 2019 yılındaki hikayeden sonra, yani Büyükşehir Belediye Başkanı oluşundan itibaren potansiyel olarak muhalefet tarafında Ekrem İmamoğlu ile birlikte aday gösterilen, adaylığı konuşulan isimlerden bir tanesi Mansur Yavaş. Bunu hiç reddetmedi ama hiçbir zaman da aday değilim demedi. Çok bu konuda sıkıştığı anlarda ben Ankara ile meşgulüm, Ankara halkının problemleriyle uğraşıyorum, böyle bir gündemim yok dedi ama dediğim gibi hiçbir zaman aday değilim demedi. Bugünkü haliyle doğru tarif etmeye çalışırsam muhalif siyaset alanının kurumsal kimliğinden daha farklı bir yerde durmak istiyor. Herhangi birine angaje olmak istemiyor. Bu bulunduğu partide dahil olmak üzere. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı ama Sayın Kılıçdaroğlu da bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne angaje olmak istemiyor. Kopmayı ahlaki bulmuyor. Bu konuda kendisine yönelik bir takım eleştiriler geleceği nedeniyle. Şimdi Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dengeler değişti. Orada da bir sıkıntı yaşayabilir. Tekrar söylüyorum, acelesi yok. Bu bir. Yani siyasi partilerin acelesi olabilir. Mesela yeni partinin adaylık acelesi olabilir, diğerlerini vesaire. Mansur Yavaş kendi kafasındaki siyaset alanını, yani muhalif siyasette günü gelecek ve bu iş benim önüme düşecek anlamında bir yaklaşımla izliyor benim görebildiğim kadarıyla. Yıpranmak da istemiyor bir taraftan. Mansur Yavaş CHP'li değil. Yani rozeti takıp takmamasından bağımsız bir şey bu. Yani milliyetçi bir camiadan geliyor, ülkücü camiadan geliyor. Sonrasında değişimler yaşamıştır, yaşamamıştır. Bunlar başka bahislerdir ama milliyetçi camianın belli bir bölümünde, hepsinde değil, kendisine yönelik bir ilgi olduğunu, bu ilginin milliyetçi camianın dışında da olduğunu da sosyolojik gözlem olarak da söylemek lazım. Birçok araştırmada da bu var. Dış aktörler dediğimiz aktörler, mesela Cumhuriyet Halk Partisi bugün için hem dış hem iç aktör, Mansur Yavaş'ı bir karara zorlamaya çalışıyor. Çünkü şöyle düşünüyor, yanımda olursa her şeye rağmen benim için bir güç. Peki yanındasın ama genel başkanla görüntü vermekten kaçınıyorsun. Şimdi yanındasın, genel sekreter seninle ilgili bir tarifte bulunuyor, sen yine bununla ilgili bir şey söylemiyorsun. Diğer tarafa geçelim, yeni parti tarafı da onun yanında olmasının bir güç olduğunu farkında olduğu için gidiyor Anadolu'da ya da Karadeniz'de bir yerde diyor ki işte ondan size selam getirdim vesaire. Burada yakın vadede bir Mansur Yavaş kararı ortaya çıkmayacaktır. Onu çok böyle net bir gözlem olarak söyleyeyim. Hem bilgilerimle hem analizimle görebildiğim odur. Mansur Yavaş bazı şeylerin bugün olduğu gibi devam etmeyeceği gibi bir analizle hareket ediyor muhtemelen. Yani siyasetteki dengeler, zeminler, siyasetin akışı farklı bir yere gidecek. Bazı aktörler tasfiye olacak. O tasfiye olan aktörlerin bulunduğu zeminlerde yeni bileşimler, yeni ittifaklar gerçekleşecek. Ve ben o zaman sahnede olacağım diyor. Tutar, tutmaz, bu yanlıştır, doğrudur, başka bir bahistir ama gördüğüm manzara budur. Mansur Yavaş şu an siyaseti izlemeyi tercih ediyor ve tekrar söylüyorum, muhalif siyasetin mevcut kurumsal yapılarının dışında kalmak ama onları da itip kalkmamak gibi bir yerde tutunmaya çalışıyor siyasi arenada.
1: Yani öyle anlıyorum ki %100 bir karara varmış değil. Bekleyecek.
0: Bir karar aramıyor bence Sena. Yani şu, ha, bir karar aramıyor. Şu an herhangi bir şekilde bir karar vermesi gerektiğini düşünmüyor bence.
1: Peki ama o zaman Müslüm Sarı bugün akşamüstü soruları yanıtlarken bir kere daha diyor ki Mansur Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaseti içinde siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Dolayısıyla ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir ifadesini kullanmış İbrahim Uslu.
2: Aslında Mansur Bey kararını...
0: Evet, bir cümle söyleyebilir miyim İbrahim abiye geçmeden? Tabii. Ha, tabii estağfurullah. Şöyle affına sığınarak. Mansur Yavaş'tan bugün de bence öyle bir açıklama duyacağımızı ben pek sanmıyorum. Hani lehinde ya da aleyhinde. Söylese de ben işime bakıyorum falan diyecektir ama büyükşehir dengeleri eğer konuşacaksak o da bir yerde duruyor bir bakıma. O taraftan bakalım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de onu... Yani Ekim ayında işte sen işte yolumuzu ayıracağız filan diye öteki aktörlerle aynı yere koyduğunu düşünmüyorum. Yani Mansur Yavaş konusunda hadi bakalım ya bizimdesin ya değilsin diyebilecekleri bir yerde değiller. Bence Müslüm Sarı'nın da söylediği de biraz bu anlamda ön alıcı bir şey. Bizimle yola devam edecek diyor. Riskli bir hamle ama dediğim gibi Mansur Yavaş'ın hareket etmekle ilgili herhangi bir niyeti görünmediği için de çok fazla riski şu an için geçerli değil elbet.
1: Sizce de bu böyle CHP'nin bir hamlesi mi İbrahim Bey, buyurun?
2: Aslında benim gördüğüm burada Mansur Yavaş, CHP ve Yeni Parti arasında bir mutabakat var. Yani Mansur Bey'in özel pozisyonuna dair. Şimdi her iki partinin de günün birinde Mansur Yavaş'a ihtiyaç duyabilme ihtimali var. Bu partiyi yönetenler tarafından, partileri yönetenler tarafından kabul

0: görüyor. Şimdi Mansur Yavaş tercihini aslında bugün yapmadı. 2019'da bir tercih yaptı. CHP'den yeniden aday oldu. Ve o gün bugündür de orada duruyor. Ve bu dalgalanmalara göre pozisyonunu değiştirmeyi düşünmüyor. Aslında verilmiş bir karar var yani. Ve o kararı 2019'da verdi. Sonra biz Mansur Bey'in CHP'de kurumsal olarak CHP çatısı altında siyaset yapacağını ilk önce Özgür Özel'den duyduk. Ne zaman söyledi? Bu CHP'ye veda ettiği grup konuşmasında hatırlayacaksanız 3 isim saymıştı. Yani Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer. Bu üçü bizim yanımızda olmasalar bile ta ki biz Özgür Özel'le yol yürümeyiz sözünü bizzat onların ağzından duyuncaya kadar bilin ki onlar bizimle birlikte olacak dedi. Yani aslında şunu söyledi Özgür Bey. Bunlar yeni partiye geçmeyecekler. Onların özgül koşulları var. İşte belediye meclisinden kaynaklanan vesaire vesaire ya da pozisyonlarından kaynaklanan. Ama bu onlarla yollarımızın ayrıldığı anlamına gelmiyor.
1: Çok
0: dolayısıyla hani boşu boşuna
1: bu
0: üç ismi linç etmeyin
1: aslında
0: dedi.
1: Yeni partiyle yakın. Yeni partiye dönük yüzleri Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar. Ama gelin görün bakın ki üçün yani hadi Mansur Yavaş'tan bir açıklama yok ama Zeydan Karalar, Vahap Seçer'den gelen açıklamalar Kılıçdaroğlu için olmamış olsa dahi hadi öyle tarif edelim. CHP'de kaldıklarını gösteriyor.
0: Tamam,
1: bu
0: kaldılar,
1: bir kendi içinde bir tenakuz yaratmıyor.
0: Değil, bunu anons eden, ilk duyuran yani henüz yeni parti kurulmamışken bunu duyuran bizatihi Özgür Özel'in kendisiydi. Dedi ki bu insanlar CHP'de siyaset yapmaya
2: Özgür
0: devam
2: Özel, İbrahim abi bir şey söyleyebilir miyim? Bence tabii. Özgür Özel onları partiye götüremeyeceğini farkında olduğu için o konudaki eksiğini örtmek için onu söyledi. Yoksa
0: yok,
2: onları
0: yok,
2: bugün
0: öyle
2: de
0: değil.
2: Götüremez, yarın da götüremez.
0: Çünkü
2: ikisi
0: o
2: için
0: zaman
2: hayır, ikisi,
0: 35
2: çok net
0: tane
2: öyle,
0: isim sayardı.
2: Çok net
0: çünkü
2: öyle.
0: Çok sayıda başka isim de var. Gidemeyeceğini, git götüremeyeceğini
3: ama
0: bildiği.
3: Ama bunlar kadar popüler
0: başka
3: değil
2: iki,
3: efendim hocam. Bu iki isim kadar Vahap Bey
0: üç
3: ve
0: isim.
3: Zeydan Bey kadar yok Mansur Bey'i ayrı tutuyorum
0: onu
3: da.
0: Onda zikret
3: ben
0: tamam.
3: Nasuh Bey'in dediğine
0: zikreti.
3: Katılırken bir şey söyleyeceğim Sena Hanım sizin de sorunuzdan kaynaklı. Bence iki ismin yüzü yeni partiye dönük değil. Bakın iki isim bu yaşananları onaylıyor, kabul ediyor ya da alkışlıyor değil. Eleştirilerini söylediler. Mutlak kararını eleştirdiler. Özgür Bey'e desteklerini söylediler ama kırılma şurada oluyor. İki isim diyor ki yeni parti ya da başka bir partiye gitmeyiz. Bir mücadele yapılacaksa Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalırız. Çünkü biz bu parti sayesinde var olduk. Bu partiye de 50 yılda emek harcadık.
1: Ama Özgür Özel de grup toplantısında bizimle diyor.
3: Ama bakın o Özgür Bey'in beyanı.
1: Ya partiyle değiliz de Özgür Özel'in yanındayız gibi. Yani şimdi
3: bak,
1: neticede...
3: Ama Özgür Bey'in dediği bu iki ismi bağlamıyor. Ben onu ifade etmek istiyorum. Özgür Bey, İbrahim Hocam da sizin de dediğiniz gibi siyasette el arttırıyor. Diyor ki bir insana yani aslında... Açık söyleyeyim hani bunu eski sol terminolojide konuşursak faşizm yapıyor. Sen bunu söylemezsen benimlesin. Bu kabul edilebilir bir şey mi yani?
0: Ama
3: sen beni sevmiyorum diyorsan beni seviyorsun demek
0: yanlış
3: de aynı bir şey bu.
0: Yanlış yerden bakıyorsunuz.
3: Ama
0: burada
3: İbrahim Beyciğim, siyasette bu yapılmaz.
0: Ben,
3: yani ben
0: yok,
3: bunu
0: yok,
3: sizin için
0: ben,
3: değil Özgür Bey eleştirmek için söylüyorum.
0: Ben bitireyim.
3: İki, çok özür dilerim böldüm. Mesela. Hemen cümlemi toparlayayım. İki belediye başkanına kamuoyu önünde bir açıklama yapmazsa kendisiyle olduğu zorunluluğunu ifade etti. Buyurunuz.
0: Öyle değil. Yani şimdi orada aslında
1: ama
0: benim gördüğüm
1: mesela,
0: bu üç belediye başkanı.
1: Tarafınızı seçin açıklaması yaptı.
3: Tamam o diyor ki tarafınızı seçin. Ben, bizimle olun ya da olmayın değil tarafınızı seçin.
4: O direkt diyor ya
3: seçin.
4: Hocam ikisi de bence aynı. Yani, Müslüm Sarı da direkt.
3: Hayır diğeri siz bizle değilsen.
4: Ha.
3: Bizde değilim demezsen bizimlesin. Yani şey kapıyı açmazsan çıkamazsın.
1: Ama çok özür dilerim. Şu açıklama da biraz oraya gidiyor. Müslüm Sarı'nın bugünkü açıklaması. Kendisinden başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul edin. Ha,
3: o cümle evet o cümle o haklısınız. O yani... konuda benzer. O cümle benzer haklısınız.
1: Buyurun.
0: Ya hepsinin yaptığı şey bu belediye başkanlarını korumaya çalışıyorlar. Çünkü sen niye orada yoksun diye linç edilmesinler diye Özgür Özel bence bu belediye başkanlarını koruma altına aldı. Yani yapmış olduğu şeyi oydu. Yoksa onlara emrivaki yaptı. Onları ilzam edecek bir şeyi, onların istemediği bir şeyi onlara empoze etti. Yani böyle 40 katır mı 40 satır mı ikileminde bıraktı falan öyle değil. Bu insanlar bize gelmeyecekler ama siz bu insanları linç etmeyin dedi açıkça. Söylediği oydu. Ve o günden sonra bu üç isme yönelik olarak mesela bir eleştiri gelmedi. Sonra Vahap Bey kalkıp bu en son Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte programa katıldı. Oradaki tavrına kadar sosyal medyada ve medyadaki yeni particiler ya da Kılıçdaroğlu karşıtları tek bir laf bile etmemişlerdi. O yüzden de Özgür Bey'in yaptığı şey, Özgür Bey bunların gelmeyeceğini biliyordu. Bunların İyi Parti'ye gelmek gibi, onları zorlamak gibi bir...

0: niyeti de yok. Bunlar CHP'de kalsınlar dedi. Buna rıza gösterdi ve kendi tabanına, kendi arkadaşlarına bu insanlara olumsuz bir şey söylemeyin, bu insanları eleştirmeyin, sosyal medyada linç etmeyin. Bunlar orada kalsalar bile günün birinde yollarımız birleşebilir dedi. Benim gördüğüm bu üç insana bir şey, böylece koruma şeyi katkısında bulundu. Hani onun korumasına ihtiyacı var mı yok mu ayrı bir tartışma olabilir ama böyle bir şey yaptı. Şimdi dolayısıyla Mansur Bey'in yeni partiye gitmeyeceğini bizzat biz Özgür Özel'den duyduk zaten. Dolayısıyla Mansur Bey yeni partiye de gitmeyecekse pozisyonu belliydi. Ta 2019'dan beri CHP'de kalmaya devam ediyordu ve bu tartışmalar nedeniyle yeniden pozisyon belirlemek gibi bir ihtiyaç da hissetmedi. Şeyde biraz partiler üstü kalmayı aslında kendisine daha fazla şey bir strateji olarak belirledi. Niye? Daha önce bir MHP deneyimi var ve oradan kavgalı ayrıldı kelimenin tam anlamıyla. Bir mektup yazdı vesaire falan MHP tarafından çok eleştirildi. Tartışmalı biçimde MHP'den ayrılmıştı.
1: MHP CHP'leşiyor dedi.
0: Sonra CHP'den biz ayrılması var.
2: Ne dedi
0: 2014'te.
1: MHP CHP'leşiyor dedi evet. Sayın Engin.
0: 2014'te CHP'ye biraz angaje olmuş gibi oldu fakat CHP'den de koptu. 2019'da gelirken artık şey yani...

0: O yüzden hiçbir partinin partizanı gibi ya da böyle çok sadık bir şeyi üyesi, mensubu gibi davranmıyor. O yüzden biraz partiler üstü gibi duruyor. Ve günün birinde bütün partilerin kendisine ihtiyaç duyabileceğini, kendisinin de bütün parti tabanlarına ihtiyaç duyabileceğini öngörerek, o gün gelebilir diye, mutlaka gelecektir diye bir şey diyemeyiz. Onu kendisi de bilmiyor tabii ki. O yüzden de hiçbir partiye şu an baktığınızda görerek, o gün gelebilir diye, mutlaka gelecektir diye bir şey diyemeyiz. Onu kendisi de bilmiyor tabii ki. O yüzden de hiçbir partiye şu an baktığınızda Mansur Bey biraz DEM Parti tabanı dışında, diğer parti tabanlarının tamamında belli bir pozitif şeyi var, etkileşimi var. Yani Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanlığında destek verebilirim diyenlere bakıyorsunuz. CHP de var, Yeni Parti de var, MHP de var, İyi Parti de var, Muhafazakar Partilerin tamamı var, AK Parti seçmeni de var falan. Yani dolayısıyla bu şeyi bildiği için kendi pozisyonunu, yani her parti tabanıyla pozitif etkileşim içerisine girebilme yeteneğini bildiği için ve bunu kaybetmek de istemediği için
1: partiler arası tartışmaya
0: girmek istemiyor ve orada taraf olmak istemiyor.
1: Tabandan kendisine bir destek varsa her iki parti içinde, bu sessizlik yıpratıcı olmaz mı Mansur Yavaş açısından? Neticede taban da tarafını seçmiş görmek ister mi? Yoksa yok, bu bir stratejidir, bekleyelim mi der, böyle bir şey olur.
2: Şimdi eğer Türkiye 2017'nin öncesinde parlamenter sistemle yönetiliyor olsaydı muhtemelen seçmenlerin tabanına göre bir pozisyon ihsası, pozisyon belirlemesi görebilirdik. Ama 2017 sonrasında 50+1 ile Cumhurbaşkanı'nın seçildiği bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Mansur Yavaş gibi kendisini doktriner bir çizgiye sıkıştırmayan ya da herhangi bir kurumsal kimlikle mutlak bir biçimde özdeşleştirmeyen bir aktörün burada çok katı bir pozisyon almasını beklemek mümkün değil. Yani Yeni Parti mesela ayrıldığında 91 milletvekili, an itibariyle 240'ın üzerinde belediye başkanı, 400 bin çok iyi bir rakam olmasa da üye sayısıyla devam ediyor. Yani bir toplumsal ivmesi var ve bu ivmenin, bu rüzgarın devam etme ihtimali de söz konusu. Şimdi Mansur Yavaş
1: o zaman, yani böyle bir dalga varsa, Yeni Parti'ye karşı böyle bir teveccüh de varsa, az önce dedik ki Nasuh Güngör Yeni Parti'ye götüremez Özgür Özel zaten bu isimleri, Mansur Yavaş başta olmak üzere. Destek oraya kayıyorsa Mansur Yavaş niye oraya
2: gidiyor? Tam oraya geleceğim.
1: Yine erken sordum.
3: Ben çok özür dilerim. Affedersin Senacığım. Ben sadece Vahap Bey ve Zeydan Bey için söyledim onu. Yani onları götüremez.
1: Mansur Yavaş için söylemedim.
3: Evet, onları diğer onu söylemedim. Evet, evet.
1: Peki.
2: Yani bu bahsettiğim, yani kendi Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yaptı ama Mansur Yavaş'ın özellikle 2019 ve sonrasındaki siyasi biyografisine baktığımızda daha kapsama alanı geniş bir cepheye hitap ettiği için kendisini bir kurumsal kimliğin içerisinde olsa bile onunla mutlak bir biçimde özdeşleştirmiyor. Hepimizin tanık olduğumuz, izlediğimiz süreçler ne 2019'da ne de 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi gibi adayı gibi hareket etmedi Ankara'da. Daha geniş bir satıhta o kurumsal kimliğin fevkinde bir hareket alanı tanıdı kendisine ve bunda da önemli ölçüde başarılı oldu oy oranlarına baktığımızda. Onun için kendisi aslında bir karar vermiyor değil, bir karar vererek hareket ediyor ve burada arafta olmak suretiyle o pozisyonunun diğer aktörler tarafından tolere edilebileceğini biliyor. Az önce ben rakamlarla Yeni Parti'nin ivmesinden bahsederken siz seçmen sorusunu sordunuz ya. Mesela bunu Mansur Yavaş görmüyor mu? Görüyor. Ama onun o pozisyonunun bile Özgür Özel ve arkadaşları tarafından kabulleneleceğini, meşru görüleceğini biliyor. Çünkü biraz daha geriye saralım. Mesela 14 Mayıs seçimleri öncesinde yani Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında bir muhalif aktörün kazanabilmesi için muhalefetin bütününün konsolide olması gerekiyordu ve altılı masa konsorsiyumu ihdas edildi. Şimdi 2024 sonrasına bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması yoktu. Cumhuriyet Halk Partisi belli bir yere geldi, ciddi bir ivme kazandı, yerel seçimleri başarıyla kotardı. Hemen akabinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tartışma başladı. Yani Cumhurbaşkanı kim olacak diye. Bu tartışmada mesela kamuoyu araştırmalarında İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı muhalifler açısından sorulduğunda Kahir ekseriyetinde Mansur Yavaş çıkıyordu. Ama İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ne o dönem kendi adaylığını icbar ettirdiğine

0: Hayır, bir tartışma da oldu hem kurumsal anlamda hem Mansur Yavaş'ın itiraz ettiği hem de bizim burada tartıştığımız. Şimdi böyle bir denklemde Mansur Yavaş kendi sembolik ağırlığının bir partinin kurumsal kimliğiyle sınırlandırılamayacağını çok iyi biliyor. Onun için Özgür Özel bile Mansur Yavaş'ı kendi yanında görmek istiyor. Yani burası önemli bir ayrıntı. Kendisi yeni partinin yanında görülmek yerine onun o pozisyonunu, onun muğlak pozisyonunu, arafta kalan pozisyonunu Özgür Özel tolere ediyor. Arkadaşları tolere ediyor. Tolere etmek de durumunda. Çünkü kendi toplumsal meşruiyetini ya da siyasi desteğini arttırmak için bunlara ihtiyaç duyuyor. Yoksa aksi takdirde az önce bahsettiğim rakamlarla ciddi bir ivme kazanan yeni partinin içerisinde olmak isteyebilirdi. Ama burada temel mesele şu. Ya olası takviminde 2028 Nisan'da yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefeti kimin konsolide edeceği? Ya muhalefetin hangi lokomotif üzerinden siyasete dahil olacağı seçimlerde? Bunu mesela Cumhuriyet Halk Partisi yapmıştı 14 Mayıs 2023 öncesinde. Kemal Kılıçdaroğlu 6 siyasi partiyi bir araya getirdi. Demin de örtük desteğiyle birlikte. Öyle bir tabloda bugün muhalefeti kim, hangi aktör üzerinden bir araya getirebilir sorusu sorduğumuzda yani Zeydan Bey'in burada bir karşılığı yok. Yani genel demografi, seçmen demografisi içerisinde Vahap Bey'in yine yok ama Mansur Yavaş'ın var ve 2023 öncesinde bile bu tartışılıyorken İmamoğlu gibi bir aktöre bile çok böyle galebe çalan bir karşılığı vardı oy oranı itibariyle. Şimdi böyle bakıldığında Mansur Yavaş kendisini sınırlandırmak istemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kalsa, yeni partiye de geçse onu o muhalif seçmen önemli bir bölümü ya da o muhalif partilerin siyasi liderleri, elitleri bir biçimde o pozisyonu tolere ederler, etmek zorundalar. Yani bu aktörü kimse kendisinden uzaklaştırmak istemez. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu az önce Müslüm Sarı'nın açıklamasında göründüğü gibi onu bu ve başka eylemlere, karar almalara zorlayacak hareketler içerisinde olursa Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği bundan zarar görebilir. Biz mesela yani CHP ile yeni partiyi mukayese ettiğimizde CHP'nin halen Kılıçdaroğlu'nun vaziyetinde bir örgütlenme, sevk ve idare problemi yaşadığını ifade ediyoruz. Bu çok açık görülüyor. Yani iletişim alanından tutun da diğer süreçlere dair. Şimdi böyle bir ortamda bir krizi daha kaldırmak ister mi Cumhuriyet Halk Partisi? Çok hani zannetmiyorum ama yani bu sulh ile çözüldüğünde bile Mansur Yavaş nerede olursa olsun o aktörlerin yani ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne de bundan sonraki süreçte CHP'ye vaziyet edecek, genel başkanlık edecek aktörün ne de Özgür Özel ve arkadaşlarının böyle kendisinden uzak tutabileceği bir aktör değil. Yani onun için herkesin yanında görmek isteyeceği bir isim.
1: Öyle mi? Öyle bir isim mi? Bu anlamda partilerin üstünde mi?
2: Hocamın aslında tespitleri çok kıymetli çünkü Mansur Yavaş'ın geçmiş belediyecilik dönemindeki siyasi kariyerini özellikle Ankara'daki Beypazarı Belediye Başkanlığı sonrasında Ankara yine Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sürecinde MHP'de sonrasında bir karar verdi. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrıldı. İşte siyasete ara verdiğini iletti. Az önceki detaylara girmeyeceğim işte neden ayrıldığını hep aynı şeyi tekrarlıyor gibi oluyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne artık Milliyetçi Hareket Partisi CHP'leşmiştir. Burada da bana yer yoktur gibi bir açıklama yapmıştı. Ve bu siyasette kimi siyasi partilerde olağan karşılanır ama Milliyetçi Hareket Partisi gibi siyasi partide daha teşkilatı kökenli daha farklı bir yapıyla özdeşleştirmek tabii ki doğru değil. Tabii ki sanıyorum Sayın Mansur Yavaş'ın şimdiye kadar icra ettiği o siyasi kariyerinin diğer belki de konuşulan bu siyasilerden ayırt edici özelliği bence en temelinde şimdiye kadar sergilediği ya da tek bir partiye sıkışmak yerine çok net bir şekilde kendi tabanını genişletiyor. Yani işte milliyetçilere de, muhafazakarlara da, işte merkez partilere de, CHP seçmenine de, işte yeni partiye de önümüzdeki zamanlarda bir aslında onlardan oy alabilen bir bana göre bir geçiş figürü. Nedir bu geçiş figürü? Yani siyasette alışık olmadığımız bir yaklaşım aslında. Yani çünkü hele ki işte Cumhuriyet Halk Partisi gibi işte MHP gibi siyasi partilerin teşkilatçılığına baktığımızda, kurumsal hafızasına baktığımızda bu gibi yaklaşımları tabiri caizse deniz dalgalıyken işte güvertede ya da işte kaptan köşkünde olmayan siyasilerin bu zamanlarda nerede olduğu tartışılır. Yani ben şunu hep konuşuyorum, dillendiriyorum. Mansur Yavaş'ın Türkiye genelinde karşılık bulduğu iddiaları yani şu an herhangi bir seçim tarihi netleşmedi, adaylar belirlenmedi. Ve bunun üzerinden işte Ekrem İmamoğlu'nu biz yıllarca konuştuk. Ben her defasında dile getirdim, bir mağduriyet iletişimi üzerinden bir iletişim kuruyor. Ama bunun da bir son kullanma tarihi olduğunu ilettim. Bunu da kendi hani öngörülerime değil, kamuoyuna yansıyan iddialar üzerinden. Ki bugün mahkeme salonlarına göre tabii ki yine hüküm giymedi ama bunun da bir kullanma dönemi vardı ve o bitti. Bir taraftan hatırlayın, yine Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından biriydi Mansur Yavaş. Sıra oraya geldi. Şimdi Mansur Yavaş'ın Türkiye genelinde bir karşılık bulması için az önce söyledim, o geçiş figürü kendince işte bir partinin tarafı olmak yerine kendince bir ayırt edici bir özellik ya da işte bir kendini belki parti üssü kuruyor. Ama ben mesela Türkiye'de seçmen olarak Mansur Yavaş'a hani neden oy veriyorsunuz ya da işte hangi projesi, hangi iletişimi, hangi belediyede şimdiye kadar yaptığı siyasal açılım ya da işte Türkiye siyasetine yaptığı katkıları sorulduğunda ben merak ederim. Yani hani çünkü Ankara'lı...
1: Mesela seçmen duymak, görmek, bilmek istemez mi bazı konulara dair belirli elbette pozisyonları? Ya şimdi bunu... Yoksa böyle sessiz kaldığında daha mı güven yaratır? Yani iki ucu, yani spektrumun iki ucunda bu konu, ikisini de söyleyen var. Ama bilmiyorum hakikaten.
2: Bu sorularınız çok güzel sorular. Zor geliyor ama güzel
3: biz de
2: sorular.
3: Düşünüyoruz da bulamıyoruz.
2: Şimdi, hakikaten şimdi Müslüm Sarı'nın açıklaması önemli. Bir kere bana göre doğru bir açıklama değil. Yani bir parti sözcüsünün kendi belediye başkanını belki orada bir mesaj veriliyor Mansur Yavaş'a. Geçtiğimiz haftalarda sanıyorum.
1: Aslında sanki biraz itiyor gibi değil mi?
2: Evet yani
1: artık yani hani... kendisinden bir şey duymadıkça buna itimat edin.
2: Ama ne dedi peki Mansur Yavaş geçtiğimiz yok haftalarda? Benimle ilgili bir şey duyacaksanız benden başka kimseye itibar etmeyin dedi. Yani geçtiğimiz haftalarda dedi ve bunun ardından da bugün Müslüm Sarı'nın yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti sözcüsünün böyle bir açıklamayı böyle ezber bozan bir şekilde ve yüksek ele özellikle sonu bence çok manidar yani bir taraftan sanıyorum Mansur Yavaş'a.
1: Çok özgüvenli de bir açıklama. Hiçbir açık kapı bırakmıyor. Mansur Bey, CHP'nin siyaseti içinde siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğinin içinde siyaseti yapmaya karar vermiş durumdadır. Ondan başka açıklama duymadıkça bunu böyle kabul edin.
2: Direkt hüküm vermiş. Hani bizimle beraberdir, biz işte bizim belediye başkanımız olarak görüyoruz falan gibi değil. Tamamen sanki karar Mansur Yavaş'ın sanki CHP Genel Başkanı'nın işte sözcüsü gibi konuşmuş. Yani hani Mansur Yavaş'ın sözcüsü gibi bir açıklama bu, bana göre de doğru bir açıklama değil. Çünkü Mansur Yavaş geçtiğimiz haftalarda dedi ya benle ilgili durumları benim dışında kimseden duymadıkça itibar etmeyin dedi. Ama ben şunu anlamlandıramıyorum.
4: Müslüm Bey de aynısını söylüyor. Kendisinden duymadıkça başka dedikoduya inanmayın diyor.
1: Müslüm Bey. Hayır, karar verdi diyor yani İbrahim Bey. Diyor ki yani Mansur Yavaş yani kararını verdi.
4: 2019'dan beri o karar verdi ama bu bugün yani yeni verilmiş bir karar değil.
5: Yani. Ayrılmayarak karar verdiğini söylemiyor.
4: Ayrılmayacak
5: yani. Şunu söylemiyor. Bizi aradı ve ben zaten ayrılmayacağım, kalacağım gibi bir şey.
4: Değil mi? Ayrılmayarak. Zaten ayrılmayacağını herkes biliyor. Dedim ya onu zaten Özgür Bey kendi söyledi, bize gelmeyecek dedi.
1: Aydınlık röportajından okuyorum Alişer. Mansur Yavaş bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız, sürekli konuşuyor ve görüşüyoruz. Kendisi CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istediğini söyledi.
2: Direkt bir beyanat var.
3: Biz bu stüdyoda yalnız bunu konuşmuştuk. Mehmet Bey vardı, Türk'ün gazetesinin genel yayın yönetmeni. O da söylemişti. Mansur Bey'e çok yakın kaynaklarla görüştük, bunu manşette yaptık dedi. Hani ben de bilgi olarak hatırlatayım. Yeni değil yani. Ben
4: tabii.
3: İki kıymetli üstadıma katılıyorum. Mansur Bey ben buradayım diyor aslında yani. Olmasa zaten gidiyorum der.
2: Ama kurumsal olarak bir duruş yani. Hı-hı. Kamuoyundaki bence karşılığı önemli. Hani buradaki Yiğit Bey'in söylediği tabii ki doğru bir hatırlatma ama biz şunu merak ediyoruz. Az önce gördüğümüz fotoğraflar işte Özgür Özel'in yanında en ön safta duran... Hı-hı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı,
3: ama o sırada Özgür Bey CHP'deydi, onu hatırlatmak lazım.
2: Ama o sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi genel merkezdeki...
3: Doğru, oraya gitmedi, haklısınız.
2: ...şeyde yoktu. Şimdi ben hani kamuoyuna yansıyan algıyı...
1: buluşma vardı.
3: Evet.
1: Yani algı, Özgür Özel'in yanında gördük.
3: Kalabalıkları tercih etti diyelim orada.
2: Ya buradaki...
3: kalabalıkları tercih etti. Daha kalabalık diye Güven Park Genel Merkez'e göre yani...
2: Kitlelere, işte evet, aynı şeye geliyor o geçiş yani
3: bunu
2: kitlelere...
3: Bunda bir şey yok. Kitlelere... Bir yerde 10 bin var, bir yerde 5 bin varsa 10 bine giderim diye bir tercihte bulundu açıkçası yani.
2: Ama o zaman işte şunu bir taraftan da bize şu tartışmaya getiriyor. Şimdi CHP bölündü mü ya da işte yeni partiyle ana gövde belki Türk siyasetinde görülmemiş. Hı-hı. Hani eskiden ana gövdeden kopan bir siyasi parti vardı. Şimdi ana gövde direkt koptu, bir siyasal meşruiyet kazandı. Şimdi CHP sadece bölünmedi bana göre.
3: Ama
2: i̇şte
3: o,
2: seçmen
3: o
2: gitti, teşkilat gitti.
3: Yok, o toplumsallaşamıyor. Şöyle diyeyim, ana gövde koptu dediğinizde Cumhuriyet Halk Partisi 1 milyon 900 bin üyedeydi. Şu anda 1 milyon 300 bin civarında üyesi var. Yeni partide 400 bin üyeyi geçemedi. Ve aslında siyasetin biraz elitleri dediğimiz kadrolarında bir geçiş var. Yani

0: milletvekili gibi,
1: paylama belediye başkanı daha gibi. Çok değişmiyor,
0: yani şöyle diyeyim, il ve ilçe başkanlıklarında da aslında böyle kitlesel bir kopuş ve gidiş söz konusu değil. Yani İstanbul'da oldu, Ankara'da oldu. Bunlar metropol olduğu ve belediyelerin biraz daha siyaset etki ettiği yerler. Belediyelerle birlikte bir geçiş oluyor ama Anadolu'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri ya da kadroları devam ediyor. Yani o anlamda bir kitlesel kopuş yok.
1: Ama bu yani yeni parti adına baktığımızda önümüzdeki günlerde tabii ki seçime daha çokça bir zaman var. Bunları ben kendi şahsım adına bu kadar bu görüşmelerin, bu konuşmaların yine bence gündemi biraz arka plana attığını düşünüyorum. Mesela bugün işte bu vesileyle bence yine zaferimizi kutlayalım. Malazgirt zaferimiz 955. yıl dönümü, hem de Büyük Taarruz'un 126. galiba yıl dönümü. Yani büyük bir ve işte dün biliyorsunuz önemli SDG, önemli bir bitiş, bir kapanış gerçekleşti. Önemli bir, Türkiye gerçekten çok bir çağdan geçiyor bence, bana göre yeni bir çağa başlıyor ya da bu süreçte ve bir tarafa baktığınızda siyasal iletişimin ya siyasal gündemi etkileyen içeriklere baktığınızda bir tarafta gerçekten terörü bitiren, çığırlar açan ve tarihsel bir sorumluluğu geriye taşıyan bir hükümet ya da işte bir Cumhur İttifakı politikaları, söylemleri görüyorsunuz. Ama bu tarafa geçtiğimizde hala bu işte parti genel sözcüsü açıklaması, işte belediye başkanının, ya bu kısır döngüden Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve ana muhalefetin çıkması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki kendi içlerinde mağduriyetlerini yine dile getireceklerdir ama hala bölünen, işte ne oldu geçtiğimiz haftalarda meclisteki o çerçeve yasa oylamasında yeni partinin içindeki de bölünme oldu. Bölünmenin tam aksine aslında ana muhalefetin güçlü bir şekilde birleşmeye ve güçlenmeye ihtiyacı var. Tam da böyle işte büyükşehir belediyelerinin Ankara, işte İstanbul, Mersin ve az önce Adana gibi belediye başkanlarının önemli unsurları, yani siyasette genel siyaseti sirayet eden yerel yönetimlerin aslında başat aktörlerinin de bir anlamda partiyi, hangi partiye geçerler soruyu konsolide edeceğini düşündüğümüzde, hocamın söylediği gibi elitleri kendince, hani bu önemli bir isimdir. Bu isimlerin varlığı ve önümüzdeki zamandaki siyasete yön verecek açıklamaları kıymetlidir ama bu bir taraftan Türkiye'nin gerçekleri ve genel jeopolitiğin önüne geçen bir yaklaşımdan bir an evvel uzaklaşması lazım. Yani hala Mansur Yavaş'ın işte CHP'de kalacak mı, gidecek mi, kalacak mı, gidecek mi? Yani bana göre bu Mansur Yavaş'ın itibarına ve algı yönetimine katkı sağlayacak bir iletişim değil. Çünkü hala altını
2: çiziyorum.
1: Bu kadar
2: evet, bu şekilde tam onu merak ediyordum. Yani bana böyle bir tenakuz oluşuyor gibi geliyor. Özgür Özel'le görünüyorsanız, Özgür Özel, yani zihinde sizi öyle kodlar. Çünkü bir daha Kemal Kılıçdaroğlu'yla görülmediniz. Evet. Ama oradan CHP'de kalıyorsanız o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'yla görünmeniz gerekir bu kararı verdiyseniz gibi bir, bilmiyorum, en azından hani bir gazeteci gözüyle sanki tabanına, kendisine oy verecek potansiyel seçmene de bir kafa karışıklığına neden olabilir gibi bir akıl yürütmen var.
1: Stratejisi bu bence Mansur Yavaş. Mansur Yavaş tek bir siyasi partinin altında kendi kimliğini, kendi siyasal varlığını ve itibarını bunun üzerine inşa etmiyor. Az önce söylediğim gibi, yani bütün işte muhafazakar, milliyetçi, CHP tabanı, merkez sağ gibi bütün tabana yayılan bir geçişin başında olacak bir figür olarak. Ama bunun daha hala dediğim gibi bunun altını dolduran, bize bununla ilgili yapacak, işte Ankara'da, ben Ankaralıyım. Hani Ankara'ya zaman zaman gittiğimde Ankara'nın geçmişe dönen maalesef o belediyeciliği de gerilemesini görüyorum. Zaten demiştim Mansur Yavaş, yani benim büyük projelerim yok. Böyle benden büyük proje beklemeyin. Ama biz şimdi büyük proje yoksa Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne hazineden aktarılan yardımlarla neler yaptığını biz de merak ederiz. Yani başkentten bahsediyoruz. Bunlar sizler eğer elbette bir belediye başkanı, cumhurbaşkanı adayı olması, işte milletvekili, bunlar çok olağan talepler ve hedeflerdir. Bence çok da insanidir ama bence buraya giden yolda hangi argümanlarla geleceksiniz, hangi hizmetle, hangi konjüktürle, bu ülke için ne vaat ediyorsunuzun cevabını,
2: yanıtını vermeli diyorsunuz.
1: Bence en önemli soru bu, işareti burada.
3: Bir cümle, buyurun. Siyasi kariyerini eğer bir belediye başkanı olarak tamamlamak istese çok net bir pozisyon ihsas eder. Ama siyasi kariyerini muhtemelen belediye başkanlığının fevkinde bir kariyerle taçlandırmak isterse bugünkü pozisyonunu takınır. Bu da çok rasyonel.
1: Doğru.
4: Ama
1: doğru.
4: Tabii benim yani kafamdaki soru işareti şu oluyor beraber. Yani şunun farkındayım herhalde, hepimizin de hemfikir olduğu konu, partiler üstü bir yerde duruyor gibi göstermeye çalışıyor kendini. Orada durup durmadığını kamuoyu karar verecek. Ama niye CHP'den istifa etmiyor, bunu anlamıyorum. bağımsız kalabilir. Bu belediye başkanlarının bir partili olma sevdası var ya, ben bunu da anlamıyorum. Mesela CHP'ye kızıp AK Parti'ye geçenleri de eleştirdiğim için söylüyorum. Hı hı. Ayrılsın Cumhuriyet Halk Partisi'nden de, bağımsız kalsın mesela ve bunu böyle açıklasın. Onu ben mevcut, bu kavgada taraf olmak istemiyorum.
3: Ama o yanlış işte. Onu yeni parti bile söylemiyor. Niye yapsın? Yeni parti o pozisyonu kabulleniyor.
2: Niye yapsa ne kaybedecek?
3: Yapsa
5: bağımsız siyaset Cumhuriyet çok zor.
3: Çok zor. Hele yerel yönetimleri kaybetme ihtimali var.
6: Siyaset partilere ihtiyaç yok. Herkes bağımsız siyaset yapar.
4: Belediye
6: öyle değil
4: içinde
6: yani.
4: Yerel seçimden sonra belediye içinde mi?
3: O yüzden Muharrem İnce'nin mesela Cumhurbaşkanlığındaki en büyük handikapı neydi? Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğinin ona seçim satımı halinde destek vermemesiydi. Kendisi de eleştirdiği için söylüyorum.
4: Hayır, seçilmiş bir belediye başkanı ile Muharrem İnce aynı şey değil. O hani seçilmiş bir belediye başkanının ben partisiz neden yapamayacağını çok anlayamıyorum.
5: Yok, şöyle diyeyim Ali Şer abi. Mansur Bey bugün bağımsız olsun seçime girsin %15 oy alamaz. Parti olmadan.
4: Çok pardon.
1: Çok doğru.
5: Bugün bağımsız olsun seçime girsin %15 oy alamaz. Bağımsızlık çok zor bir şeydir siyasette. Tabii.
6: Hele metropollerde.
5: Hele de metropolde.
4: Ben bir sonraki seçim, yani zaten belli ki Cumhurbaşkanlığına güçlü bir parti konsensüs olursa aday olacak.
5: Onu şöyle yapar.
4: Bugün ayrılsa ne kaybeder?
2: Bugün yani ayrılsa evet, ve işte sonra bir konsensusla aday gösterir.
5: Olacaksa o konsensus. Kurumu yönetemezsiniz, meclis üyelerini yönetemezsiniz. Her siyasi partiyle...
2: Bunun
5: bir örneği var şu anda.
2: Meclisi açsınız abi.
6: Partiler olmadan siyaset yapamazsınız.
5: Tabii bugün bir örneği var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ne yaptığını kimse bilmiyor. Yani düşünelim son... Bir aydır ne dedi, ne yaptı, İzmir'de ne katkı sundu, hangi meclis üyesiyle hangi projeyi konuştu?
6: Siyasetin yörüngesinden çıktı gitti.
5: Çıktı gitti. Ya
2: İzmir bağımsız olduğu için mi oldu diyorsun?
5: Ya, tabii ki ya, bir parti, şimdi bir de sorunu da bir süreci var. Hani yeni partiyi kurun dedi, yeni partiye gitmedi. AKP'ye gidilecek dedi, AKP'den alınmadığı
4: Cemil
5: söylendi.
4: Cemil çok nevi şahsın Emine Hasan.
5: Evet, nevi şahsın.
4: Önce de ne yaptığını anlayamıyorduk da.
5: Bence yani kimse anlayamıyor ama şöyle bir durum var. Türkiye'nin üçüncü büyük kentini yöneten kişinin ne yaptığını Türkiye'de bilen kimse yok şu anda neredeyse.
4: Parti başkanları da dahil.
5: Dahil.
3: Ama şeyi kaçırıyorsunuz. Mesela
2: hayır, o ayrılırken de zannederim Cemil Tugay'ın şöyle bir açıklaması olmuştu. Yani yeni bir parti kurulmadığı için CHP'den ayrılıyorum gibi ve şimdi parti kurulmaya dönük bir çağrısı vardı diye hatırlıyorum.
5: Sanki doğru hatırlıyorsunuz. Doğru hatırlıyorsunuz.
4: Ama yani 3 gün sonra başka açıklaması olmuş olabilir. Cemil Tugay evet istifa etti. Hasan Tahsin gibi İzmir'den ilk istifayı ben yapıyorum
5: evet,
4: dedi.
5: Her dönem.
4: Hemen geçmek lazım dedi. Özgür Özel'i zinden eleştirdi. Niye kurmuyorsun parti dedi. Yani adamcağız partiyi kurdu. Cemil Tugay yok ortada.
5: Ben orada yokum dedi.
4: Gerçekten bu siyasetçileri böyle hani anlaşılması çok zor. En kötüsü o.
5: Biraz güldüreyim dedim sizi. Bağımsızlık zor.
3: Ne seçmeninde ne elitlerinde yani Mansur Yavaş'ın pozisyona dair bir tartışma yok. Eğer böyle bir tazyik hissetseydi Mansur Yavaş o hani daha arafta kalma halinden sıyrılıp başka bir pozisyona kendisini taşıyabilirdi. Bunu gördüğü için çok rahat. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası aday olma ihtimali en kuvvetli isimlerinden biri ve bunu hani tehlikeye atmak. Bak İmamoğlu bile mesela çerçeve yasayla ilgili pozisyonlar ortaya çıktı. Mansur Yavaş'a bile teşekkür etti. İmamoğlu bile Mansur Yavaş'ın kendisiyle ilgili mutlak bir pozisyon almasını ya da yeni partiyle ilgili hani belirgin bir pozisyon almasını şey yapmıyor.
6: Talep etmiyor.
3: Öyle bir şey yok yani. Onun için rahat Mansur Bey. Bunun da farkında.
2: Bir gerekçe de şu olabilir mi? Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki dağılım. Ya, hakikaten böyle bıçak sırtı bir durum var. AK Parti 50, CHP 49, Yeni Parti 30, MHP 9, Bağımsız 7, Büyük Birlik Partisi 3 ve Yeniden Refah 1. Bu belediye meclisindeki bu dağılım da gerekçelerden biri olabilir mi? Öyle bir iddia da var çünkü.
5: Kesinlikle. Buyurun. Önemli bu dağılıma. Yani tam bunu dedik ya, meclis üyelerinin tavırı, onun tam alacağı kararları ne kadar tesir edebileceği. Yani... Tabii Alişer abinin dediği bir ihtimal ama siyasette neredeyse olmayan ihtimal.
2: Bağımsızlık ihtimali.
5: Evet 50 artı 30 yani neredeyse 49 artı 30'u ben bağımsızım diye yönetemezsiniz. Bir partideyken diğerini yönetmek zor. Uzaklaşayım ikisini birden yöneteyim gibi bir pratik yok. Mesela bunu İstanbul'da da görmüyoruz zaten. Hele Ankara gibi bir yerde. Bu arada bir de Mansur Bey'in tarzı da o değil aslında. Mansur Bey şeyi seviyor. İbrahim Hocam söyledi ya, bir yerde durmayı ama o yere de çok aitmiş gibi görünmemeyi seviyor. Bunu biz ya Mansur Bey unutuluyor bu arada. İki tane büyükşehir seçimine girdi ve kaybetti.
1: Evet, işte.
5: Çok uzun bir yolculuktan geliyor. 2009'dan
1: Ankara,
5: beri aday.
1: Ya, Ankara ya dedim, büyükşehir
5: 2009'dan beri adaydı, 19'da kazandı. Yani
6: 2009 ve 2014'ten belli dersler çıkardı. Evet. 2019'dan sonra
1: ara verdim
6: başka
1: dedi
6: bir
1: işte.
6: politika izliyor. Yani
5: bugün uzun uzun konuşuyoruz. 10 yıl neredeyse Mansur Yavaş'ı biz gördük ama siyasette etkisinin bu kadar olabileceğini görmedik. Şimdi de Turgay Bey'in de dediği kariyerin sonuna

0: belki yaklaşıyor. Belki de kariyerini bir en önemli makamla taçlandırmak istiyor. Bu yüzden mutlaka bir yerde duracak ama o yerin sahibi ya da aidiymiş gibi değil. Herkesle iç içe ve ittifak halinde bir görüntü vermeye çalışacak.
1: Mansur Bey her kritik meseleye ilişkin bir açıklama yaptığında kendi kredisinden tüketen bir siyasetçi.
2: Onun için yapmamayı mesela tercih ediyor.
0: Onu görüyor ve susuyor. Onu görüyor.
1: Demelen danışman ekibi de çok iyi uyarıyordur.
3: Mesela neden kendi kredisinden tükettiğini düşünüyor.
1: Bir problem oldu. Söylemeyeceği bir şey söyledi. Sonradan hani ondan imtina etti. Nedamet getirdi mesela. Dem Parti seçmeni çok ciddi bir tepki gösterdi. Orayı sahiplenmek için bir açılım yaptı vesaire.
3: Yani, ama günün sonunda Cumhurbaşkanı adayı olursanız sahaya çıkacaksınız, konuşacaksınız. Yani
1: o gün geldiğinde tartışacağız zaten. O gün çünkü karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz mevcut, yani henüz Erdoğan yokkenki senaryoları Yeni Parti, Mansur Yavaş, CHP üzerinden tartıştığımız için bambaşka bir denklem konuştuk. O gün geldiğinde karşısında çok kuvvetli, kesintisiz bir iktidarın Cumhurbaşkanı olacak. O zaman işi çok daha zor tabii ki.
3: Şimdi bir şu şeyi de açabilir miyiz arkadaşlar? Tacizi bırakın mesajı.
0: Kime?
3: Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel şöyle dedi. Vahap Başkan beni aradı. Biz zaten onlara güçlüklerini bildiklerimizi, belediye başkanlarının, meclis üyelerinin kararlarına, sürecin kendilerine bıraktığımızı söylemiştik. Sizin dediğinizi söylüyor Özgür Özel. Sonra Müslüm Sarı dedi ki, Özgür Özel CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin. O artık başka bir partinin genel başkanı ve o şekilde davransın. Siyasi etik bunu gerektirir dedi. Bir de mesajının devamında şöyle ifadelerinde şu da var. Diyor ki başka bir partide olduklarını kabul etmelerini istiyoruz. Özgür Bey'in mesajlaşma geçmişini de biliyoruz. Bu ne demek tam olarak bilmiyorum Alişer. Sayın Özgür Özel'in artık başka bir partinin genel başkanı olduğunu kabul etmesini ne kadar sürecek?
2: Ben de bilmek...
4: Mesaj arkadaşı Ayşer Bey.
2: Biz Allah'tan öyle gerilmedik de kendisine mesajlaşmalarımızda. Yani çok
0: nezaket var aranızda.
2: Kendisinin de sonradan kabul ettiği hangi belediye başkanıydı?
0: Keçiören ve Afyonkarahisarlı. Ardahan'da.
2: Ulaşamadığı için uzun uzun sayfalarca mesaj atıp çokça arama kaydı sonradan ortaya
3: çıkmıştı. Mesajlaşma geçmişini biliyoruz deyince ben kime ne dediğin ya ikisinin arasında bir mesajlaşma oldu ve onu biliyoruz
0: diye. Belediye başkanı hakaret var Sayın Özel'in. Onu Müslüm Bey nazik bir dille hatırlatmak istemiş.
2: Geçmiş dedi o.
4: Yani... İletişim geçmişi diye herhalde. Mesajlaşma yani geçmişi derken.
2: Çünkü kamuoyuyla
0: paylaşıldı. Yazıyor. Halkımızı bunu reddetmedi. WhatsApp kullanıyor, oradan yazıyor.
3: WhatsApp'tan gönderdi.
2: Gece geç bir saatlerde ama o zaman ben de dahil pek çok kişinin eleştirdiği uzun uzun mesaj, yani bir parti başkanının bir belediye başkanına 4A4 mesaj atması, üstüne araması, açmıyorsa da serzenişte bulunması pek doğru olmamıştı. Müslüm Sarı da
3: burada da böyle bir şey olduğunu kıvrak, mu ima ediyor
2: değil,
3: o zaman?
2: Hayır, yani o sadece kıvrak bir zekayla bence bir eleştiriyi hatırlatarak şey yapıyor. Yani bir polemik açmaya çalışıyor gibi diyor.
3: Bırakın ne demek taciz etmekten?
0: Bir insanı 12 kere ararsanız tacize girer o.
2: Galiba Vahap Bey'le bir
0: evet,
2: şey.
0: Karşılığı var yani ısrarlı takip suçu var. Yok, huzur ve sükunu bozma suçu var.
5: Bir taciz falan yok yani.
2: Taciz da... yani taciz
0: yok,
2: değil.
0: O eskiye atıf yapıyor Vahap.
2: Evet.
0: Vahap Bey mesaj atmış Özgür Bey.
1: Onları bir tanıştığına icra
5: CHP'li belediye başkanlarını taciz etmedi.
3: Hayır Vahap Bey
2: mesaj atmış yani öyle bir şey var.
0: Ama Özgür Bey Vahap Bey mesaj atıyor. Vahap Bey bunun üstüne arıyor. Ha. Yani olayın tam olarak aksettirmiş olayım. Vahap Bey bir konuşma yapıyor. Aradan bir zaman geçiyor değil mi? Bir iki gün. Özgür Bey mesaj atıyor. Mesajın içeriğini bilmiyoruz şu anda. Tamam.
2: Vahap Bey de... Kemal Bey'in programına katıldı.
0: Evet doğru. Tabii tabii.
2: Mesela öyle tam anlatıp daha
0: tam anlatayım. Cumartesi günü evet. Katıldı.
2: Yanındaydı Kemal Bey.
0: Kemal şöyle diyeyim hatta. Karşıladı.
2: Karşıladı. Ev sahipliği yaptı.
0: Evet. Mersin'in girişinde karşıladı. Gayet normal.
4: Önemli bir karşılama.
0: Evet.
4: Hep
0: tabii
4: dediler
0: ki.
4: Ya kapılar ardında yok. Toplanıyorsunuz. İlk kez bu kadar.
0: Otoyolun kenarında önemliydi. Karşıladı. Vahap Bey araca bindi. İl başkanı ile birlikte. Akabinde birlikte Toroslar'daki yörük etkinliğine gittiler. Yan yana oturdular. Vahap Bey güzel bir konuşma yaptı programın başında ifade ettiğim gibi. Hatta Kemal Bey kısa konuştu. Vahap Bey daha uzun konuştu. Onun da altını çizelim. Ev sahibi olarak. Akabinde bu cumartesi günü yaşandıktan sonra pazar akşamı Özgür Bey bir mesaj atıyor. Vahap Bey de Özgür Bey'i arayıp açıklamada bulunuyor. Bildiğimiz haber bu. Müslüm Bey de diyor ki siz artık başka bir partinin genel başkanısınız. Eskiden CHP'nin genel başkanıyken ve CHP'nin belediye başkanlarına davranış modelinizi biz biliyoruz. Az önce söylediğim yani hakaret içeren mesajlar, ısrarlı aramalar...

0: Bu da bir partinin genel başkanı kendi belediye başkanına yapıyor. Hatırlayalım. İddia da şu işte, AKP'ye geçecek diye yaptı. Ve karşılığında da kendi kamuoyunda alkış aldı. Ama toplumun genel kesiminde ya da gazetecilerde ağırlıklı olarak eleştirildi. Bir partinin genel başkanı gecenin birinde kendi belediye başkanını 12 kere aramaz. Ya da hakaret içeren mesajlar yazmaz. Dünyada örneği yoktur bunun. Bunun da adı yeni nesil siyaset olamaz yani. Onu anlatmak istiyorum. Uzun uzun anlatıyorum.
1: Peki ama aramasında, mesaj atmasında yani eğer bu
0: ya sizin, Vahap Seçer Hanımcığım, ya da siz,
1: mesela
0: bu arada,
1: çok özür dilerim. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu için CHP'de kalmıyorlarsa, bunu bir belediyeleri için taktiksel bir hamle olarak yapıyorlarsa, aslında içten içe belki Özgür Özel'e de yakın hissediyorlarsa, mesaj atmasının, görüşmesinin beyisi nedir burada?
0: Elbette görüşebilirler ama parti sözcüsü de diyor ki bizim belediye başkanımız, siz de onunla bir iletişim kuruyorsanız bunu da nezaket içinde götürün. Sizin geçmişiniz bu konuda çok iyi değil diyor. Yani geçmiş de çok uzun bir geçmiş değil. Son 4-5 aydır olan süreçler. Bakın diğer örnek Afyonkarahisar Belediye Başkanı. Uzun uzun anlatmayayım ama yani mesaj içeriğini ben açıklayamam. Terbiyem müsaade etmez dedi belediye başkanı Burcu Hanım. O yüzden yani Özgür Bey ile ilgili böyle bir eleştiri bence makul açıkçası.
2: Siyasi polemik yaratmak için zekice kullanmışsınız. Evet, biraz geçmişten ima ederek, biraz
0: bu kadar konuşuyoruz burada.
2: Biraz doğru bir polemik için zekice bir şey yapmış.
3: Şimdi burada o geceyi hatırlayalım, o günü. Vahap Bey bir konuşma yaptı ve CHP'yi övdü. CHP'nin bizde emeği çoktur dedi. Bizim de CHP emeğimiz çoktur. Bizi CHP yetiştirdi, büyüttü falan dedi. Şimdi onun üzerine bir anda sosyal medyada trend topik oldu. Ve çok ağır şeyler, eleştiriler, hakaretler falan aldı. Daha sonra Özgür Bey onun üzerine bence bu, hani burada da tekrar diyor ki tabanına, ya yani bu insanları linç etmeyin. Biz onların özel durumlarını biliyoruz. Ve bu insanlardan uzak durun diye. Aslında bu kendi tabanına verdiği bir mesaj, şu an ekranda görünen mesaj.
1: Yani gelemeseler de çeşitli
3: evet,
1: gerekçeleri
3: yani
1: var günden, Yeni Parti.
3: Daha Yeni Parti'yi kurmadan bunu söyledi. Şimdi aynı mesajı tekrar ediyor.
1: Diyor ki, onlar artık
3: çünkü
1: bizim
3: o eleştirenler, ama eleştirenler, linç edenler Yeni Parti'nin tabanıydı. Hı hı. Ve Özgür Özel de bir şekilde kendi tabanında bu belediye başkanlarını korumaya çalışıyor aslında. Onların yıpratılmasını istemiyor. Niye? Çünkü bir sonraki seçimlerde Mersin'i kazanabilecek sosyal demokrat siyaset içerisinde ikinci bir alternatif yok. Belki ittifak yapılacak, belki başka bir şey olacak. Ya da Zeydan Bey dışında Adana'yı alabilecek başka bir sosyal demokrat siyasetçi yok. O yüzden Zeydan Bey'in de yıpranmasını istemiyor. Mansur Bey dışında şu an Cumhurbaşkanlığı yarışında kullanabileceği ikinci bir aktör elinde yok. O yüzden Mansur Bey'in yıpratılmasını istemiyor. O yüzden de buna yönelik kendi tabanından salvolar gelmesin diye, linçler gelmesin diye ve bu insanlarla taban arasında bir duygusal mesafe açılmasın diye, dedim ya, daha partiyi kurmadan, henüz ortada Yeni Parti yok, bu üç ismi söyledi ve bu insanları linç etmeyin dedi. Fakat maalesef Vahap Bey nasibini aldı. Öyle olunca tekrar girdi ve dedi ki, işte bu ifadesi o, Vahap Bey'in durumunu biliyoruz. Bunu baştan da beri söylüyorum. Vahap Bey'i linç etmeyin kardeşim diyor. Kendi tabanına söylüyor bunu. Vahap Bey'i taciz etmiyor. Vahap Bey'e ya da tamam, sen nasıl CHP'yi översin falan
1: burada
3: demiyor
1: zaten
3: yani.
1: Burada zaten Müslüm Sarı diyor taciz etmekten
3: hayır
1: vazgeçin diye.
3: Yok, tamam bu, ben de diyorum ki bu bir taciz değildir.
4: Çok
3: şu ifade
4: bir şey değil ama.
3: Taciz değil. Koruma hemen şeyi kalkanı. Yani Vahap Bey'i başından beri korumaya çalışıyor. Çünkü bunların bu belediye başkanlarının başına geleceğini öngördü. Tabanda bir öfke olduğunu biliyor. Ve bazı siyasetçileri, yani bu kıymet verdiği ve önümüzdeki süreçte de ihtiyaç duyabileceği bu isimlerin kendi tabanlarıyla da şey, duygusal mesafesinin açılmasını istemiyor. Ve onları kendi tarzında, kendi üslubunda korumaya çalışıyor. Burada yaptığı şey o siyasetçiler açısından kötü bir şey değil. Onları rencide edici bir şey değil. Küçük düşüren bir şey değil, eleştiren bir şey de değil. Her seferinde kendi tabanına dönüp diyor ki, bu insanlara saldırmayın kardeşim diyor. Yani bunu ikinci kez yaptı Vahap Bey için, diğerler için bir kere yaptı. İnşallah bundan sonra yani ihtiyaç duymaz buna. Ama Vahap Bey için ikinci kez, Vahap Bey'e onun durumunu biliyoruz, farkındayız. Zaten kararı biz ona bıraktık.
1: Tamam,
3: dolayısıyla linç etmeyin diyor yani.
1: Burayı değil, yani burayı anladım, az önceki söylediğinizde de bağdaşıyor. Burada Özgür Özel'in bu belediye başkanlarını araması Eğer böyle bir yakınlık varsa aralarında, tabanından gelecek olası tepkilere karşı bir koruma içgüdüsüyle yaklaşıyorsa,

0: taciz etmeye girer mi?
1: Girmez tabii ki işte. Ben o yüzden de Müslüme'ye diyorum ki yani bu bir taciz durumu değildir. Tam tersine Vahap Bey zaten linç edilmiştir. Özgür Bey kendi üslubunca onu korumaya çalışıyor. Yoksa Vahap Bey'i rencide edecek, üzecek, kıracak, küçük düşürecek bir şey yapmıyor. Dolayısıyla o taciz değil. Ya da partimize gel diye de ısrar etmiyor. Zaten onu da söylüyor. Biz bu konuyu konuştuk diyor. Bizim partimize gelmeyecek diyor. Dolayısıyla hani bence Müslüm Bey'in yaptığı yanlış bir değerlendirme. Ya da siyasetçi bu tür polemikleri yapar. Yani onu siyasetin doğası içerisinde olan bir şey. Ama bence bu bir taciz değil ve Vahap Bey'i koruyan bir şey.
2: Peki şey Nasuhi Bey'e geçmeden ben bir soru sorayım. Şu anda cezaevinde ama Erdal Beşikçioğlu'na yeni parti milletvekillerinin ya da Özgür Bey'in yaptığını nasıl değerlendireceğiz? Hatırlarsanız Sayın Beşikçioğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde mi kalacaksın, gidecek misin dediğinde güzel bir cevap verdi. Anneni babanı mı seviyorsun, ben ailemi seviyorum dedi. Ya ben saydım 15 yeni parti milletvekili ağza alınmayacak laflar söyledi resmen. Mesela orada da bu az önce dediğimiz Vahap Bey koruma hassasiyeti, Erdal Bey gibi sanatçı kimliğiyle ön plana çıkan, tamam bugün tutuklu hakkında bir soruşturma var ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiğinde katkı sunacak, belki bu muhalefet tabanına katkı sunacak bir insana neden Özgür Bey'in en yakın çevresi tarafından yapıldı? Ve o zaman da yeni parti yeni kurulmuştu aslında.
1: Yani şundan emin olun, eğer Özgür Bey daha partiyi kurmadan bu üç belediye başkanı ile ilgili o ifadeleri kullanmamış olsaydı, o tür şeyler, eleştiriler ya da ağır ifadeler bu üç başkan için de kullanılırdı. Şimdi Özgür Bey bunu engelledi. Ha, niye Erdal Bey için bunu yapmadı diye sorabiliriz. Hı hı. Bir yanıtım yok işin doğrusu ama şunu biliyorum. Bu tedbir almamış olsaydı yani partiyi kurmadan bu tedbir onlara almamış olsaydı olurdu. Onlara yönelik olarak da aynı ifadeler olurdu. Ne olurdu? İşte o zaman bahsettiğim şey yaşanıyor. Yani bir tabanla belli aktörler arasındaki duygusal mesafe açılıyor. Özgür Bey ise bunlara ihtiyacı olacağını biliyor, öngörüyor. O yüzden de bunların kamuoyu önünde ve kendi tabanlarında yıpranmasını istemiyor. O yüzden de bu üç belediye başkanını korudu. Bugünden sonra belki mesela İzmir'i korumuyor. Hı hı. Yani onu kaderine terk etti. Ona ihtiyacı
2: hatta
1: da yok.
2: Hatta onu da biraz tehdit etti. Giderse evet. İzmir hesabını falan sorar dedi.
1: Yani. Sorar dedi. Şimdi ama bu üç belediye başkanını koruyor. Yani onları ne taciz etmek ne kendi partisine almak falan gibi bir şey niyet içerisinde değil. Onlara zamanı geldiğinde ihtiyacı olabilir diye sahip çıkıyor. Keşke Erdal Bey'e de çıksaydı tabii yani hiç kimse bir partide kaldı diye ya da bir partiye geçti tabii diye böyle eleştirilebilir de böyle hakaret edilmiş ifadelerle muhatap olmamalı. Ona da katılıyorum.
0: Nasuh Güngör? Buyurun.
3: Ya birkaç şey söyleyeyim belki herhalde bu konuyu tamamlayacağız. Ya bir kere Vahap Bey'in durumunu biliyoruz ne demek? Ya buna bir anlam verebilen var mı? Vahap Bey'in durumu nedir mesela? Kemal Bey'den kopamayacak bir ortaklığı, bir bağı, bir şey. Bu imalar resmen seçmenin önüne atmaktır aslında onu. Yani Özgür Özel'in ben koruduğu fikrine falan hiç katılmıyorum. Bunu net söyleyeyim. Bu birincisi. Yani ben tekrar soruyorum. Vahap Bey'in durumunu biliyoruz ne demek?
0: Şu demek olabilir mi?
3: Biz
0: zaten onlara güçlüklerini bildiklerimizi, belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin kararlarını ve sürecini kendilerine bırakmayan belediye meclisi karar, o süreçler, oradaki denge gibi bir şey mi acaba?
3: Değil mi? Sena şöyle tabii ki ya bunu çok daha rahat ifade edebilirsin başka dengeler ama bunu böyle gizemli bir başlıkla sunup yani durumunu biliyoruz filan. Şimdi ben size durumunu hatırlatayım Vahap Bey'in de hem de Zeydan Bey'in. Özgür Özel, Mansur Yavaş'ı taca çıkarıp hatta stadın dışına çıkarıp iki forvetinden birisiydi ya yedek kulübesi falan değil bildiğiniz stad dışına atıp Ekrem İmamoğlu ile birlikte onu adaylaştırma sürecini başlattığı ana bakın, öncesine bakın, sonrasına bakın. Ne zaman Vahap Bey ve Zeydan Bey o yakınlıkta bunlarla birlikte hareket etmiştir? Hiç onlarla beraber hareket etmediler. Kılıçdaroğlu ya daha yakınlardı. Ekrem İmamoğlu Özel hattına da her zaman ciddi bir mesafe koydular. Biraz tarihine bakalım bu böyle. Yiğit Acar da hatırlayacaktır orada. Yani bu iki belediye başkanı tavrı baştan beri net. Şimdi Özgür Özel oraları kaşımayı bir polemik konusu haline getirmeyi kendisi bir marifet saydığı için karşısında da böyle bir cevap buluyor. Ben taciz cevabını da çok hani kavramsal olarak doğru bulmuyorum ama yani şöyle bir şey de var. Yani Vahap Bey ile evet doğru Zeydan Bey'in Kemal Kılıçdaroğlu ile hayli yakın olduğu gerçeği ayrıca Ekrem İmamoğlu ile yapılmak istenen siyasi projeyle karşı olduklarında hatırlayalım. Vahap Bey'in durumunu biliyorum. Neyi biliyorsun mesela? Gizemli bir şey mi var? Adamla ilgili özel bir bilgiye mi sahipsin? Ne söylemeye çalışıyorsun?
0: Ama şimdi o zaman siz çok daha başka bir şey söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki yeni parti ve yani Özgür Özel ve İmamoğlu

0: İmamoğlu'na yakınlıkları yok. O nedenle CHP'deler.
1: Hiç yakın olmadılar ve o sürece çok tavırlı oldular. Çok net söylüyorum. Bakın geçmişine. Yani Özgür Özel, İmamoğlu hattına dair nerede durmuşlar? Hiçbir şekilde yakın olmadılar.
2: Küçük Kemal Kılıçdaroğlu'yla olan irtibatlarında hiç kesmedi. Bir katkı. Ha. Mesela aynısını Zeyden Karalar için de yaptı Özgür Özel. Bir koruma refleksi değil o. Şöyle bir imada bulundu. Hakkındaki davayı gerekçe göstererek CHP içerisinde kaldığını söyledi. Bu onun iktidarla pazarlık yapmak suretiyle bu davanın seyrini etkileyebileceği böyle tartışıldı. Bu bir kayırma, bu koruma refleksi değil yani. Katkı anlamında söylüyorum.
1: Ben sadece şeye katılırım. Hani bu iki aktörde özellikle yanlış hatırlamıyorsam Vahap Bey çok rekor bir oyla seçildi. Yani Mersin siyasetinde çok önemli bir aktör. Bu doğrudur. Abi. Evet, çok doğru bir önemli bir rakam bu. Ama hani onu o şekilde koruyor olmak, ya bu koruyor olmak değil. Bu seçmenin kendi kitlesinin önüne atmak. Yani şimdi bu iki taraf arasında devam edecek öyle anlaşılıyor da. Mesela belediye başkanlarından biri tam istifasını açıklarken yeni partili bazı yöneticiler tarafından böyle onlara sosyal medyada parmak sallandığını falan da gördük. Sakın ha bir yere gidemezsin, nasıl yaparsın, yazıklar olsun falan. Ya bu üslup karşılığını bulur. Yani bu bence Özgür Özel'in söylediği de karşılığını bulmuş vaziyette. Yani burada polemik çıkarmamak, sükunet halinde iki belediye başkanına sahip çıkmak noktasında olduğu kanaatine ben katılmıyorum. Yani çok da farklı görüyorum. Özgür Bey burada bir polemik alanı yarattı. Onları resmen kendi kitlesine de maalesef linç ettirdi. Sonrasında da böyle bir şey yapıyor.
0: Nurtuba Hanım buyurun. Katılıyor musunuz?
3: Ya tabii şimdi Vahap Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki varlığı önemlidir ve son yaptığı açıklamalar da bence Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle o Mersin'deki o karşılaması ve bir araya gelişi, biz burada ben de tabii ki hani eleştirdiğimiz ya da işte kalabalıklar içinde geçtiğimiz İstanbul'daki olaylı karşılama toplantı sonrası hani tırnak içinde insan içine çıkamaz Kemal Kılıçdaroğlu diyen bir kitle aslında gördük ki önemli bir karşılanmayla toplum içine çıktı. Hani bu çok çıkamaz diyen kimi kesimler oldu ve tabii ki Vahap Bey'in yine yaptığı açıklamalar Cumhuriyet Halk Partisi vurgusu. Biz ne dedik yine bu stüdyolarda? Elbette siyasette yeni siyasi partiler kurulabilir. Ancak bunun altındaki ana argüman hukuki bir karardan dolayı işte tanımıyoruz deyip kendi meşruiyetini kendilerince bir mağduriyet olabilir ama bunun çıktısı bir siyasi parti kurmak değildir. Hele ki Cumhuriyet Halk Partisi gibi siyasi partiden bahsediyoruz. Her kişinin üstündedir kurumlar. Ya yani bana göre öyledir. Ben hani siyaset, benim siyaset anlayışım. Yani kişiler gelip geçicidir. Hele kurucu iradenin bir siyasi partisinden bahsediyorsak birçok şahsiyetten daha önemlidir. Onu vurgulamıştık. Bence bu açıklama bu anlamda çok önemli ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayının başında Yiğit Bey'in söylediği hani Türkiye genelindeki teşkilatlardan karşılığı var Kılıçdaroğlu'nda bu vesileyle de doğrulamış olacaktır. Özellikle Mersin gibi bir Büyükşehir Belediyesi'ndeki sahadaki bu karşılanma ve siyasal meşruiyeti açısından önemli ve değerli buluyorum. Ama yani hani şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem genel merkezdeki hala bana göre oturmuş bir siyasal bir akıl, bir ortak akıl, ortak bir yol haritası olduğunu düşünmüyorum. İşte Müslüm Sarı sürekli konuşuyor. Bana göre yine bir iletişimci olarak belki bir uyarıda da bulunabilirim. Yani bilmiyorum kimle Yiğit Bey bu açıklamaları kimle yapıyor bilmiyorum ama ya da kimden biri söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu mu diyor
0: doğru
3: bu açıklamalar.
0: Doğru bulmuyor musunuz?
3: Bana göre doğru değil yani. Neden? Bu açıklamalar. Şimdi bakın üst üste yapıyor ve çok keskin açıklamalar ve hüküm veren ve karşı tarafa işte mesela Özgür Özel Belediye Başkanı taciz etmekten vazgeçsin. Bir tarafı bu geçiyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan böyle açıklamalar görmüyoruz. Yani biraz daha yine bir başıboşluk ve işte parti sözcüsü
2: sizinle bir sohbet etseyi belki.
3: Estağfurullah. Parti sözcüsü başka konuşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nda zaten hiç ses yok. Sahaya iniyorsunuz. Teşkilatlar bambaşka. Yine Mansur Yavaş'ta eleştirdiğim konuda bir taraftan da şu an CHP'nin kurumsal şu anki Buttan Karayel'e gelen ekipte de bir benzer bir uyuşmazlık mı diyeyim? Bir ortak akıl fikri yatı yok. O yüzden
2: ama şöyle diyeyim yani özür dilerim lafınızı kestim. CHP'nin
3: ben merak ediyorum aynen, hani bu hüküm vermiyorum aslında.
2: CHP adına konuşabilecek Müslüm Bey ve Grup Başkanı Faik Özturak ve Sayın Genel Başkan şu anda. Tabii Grup Başkan Vekilleri yasama faaliyeti başlayınca ağırlıklı olarak konuşacak. Ama onun dışında ben yani nazane çok birbirinden ayrı söylemler duymuyorum. Hani Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Kavga etmeyeceğiz.
4: Cumhuriyet Halk Partisi

0: hem niteliğini, ha, ahlaki doktorunu, evet.
1: Ama yani Kemal Bey, şunu, böyle hani
0: Kemal
1: biraz daha
0: unutulmasın yani, bu ülkede %48 oy almış. Tabii. Muhalefeti birleştirmiş bir lider. Bugün ne kadar yaftalansa da, kötü gösterilse de, amacı muhalefetin bir arada kalması ve bu muhalefetin iktidara taşınması. Ve bu süreçte de özellikle konuşamıyoruz bugün ama dış politika anlamında çok önemli, çok yapıcı ve devlete istikamet çizen açıklamaları oldu. İsrail meselesinde, bu Kürt meselesinde, SDG meselesinde. Hani bu kavramları da biraz konuşsak, ben size aslında böyle iki parti arasındaki gerginlikten ziyade Türkiye'nin temel ihtiyaçlarının bu küresel meseleler ve aslında oradaki yapıcı bir aktörlüğe soyunulması olduğunu düşünüyorum. Ama yine böldüğüm için söyleyeyim. Müslüm Bey'in açıklamalarında ben bir tepkisellik de görüyorum. Hani Nasuhi Bey'in de vurguladığı, benim de programın nezaketini bozmak istemediğim için çok ön plana çıkarmadığım ama son 3 aydır yaşadığımız, ya bunu ben de taraf olarak yaşıyorum. Günde yaklaşık 600'e yakın hakaret görüyorum Twitter'ımı açtığımda ama şöyle bir kitleselleşmeden ziyade bir linç var ve hayır, aslında adını sanını bilmediğimiz insanlardan sosyal medyada ama tanıdığımızda da çevremizde onun çok daha az dozunu gördüğümüz bir ne yapıyorsunuz, yani niye bunu yaptınız gibi bir yaklaşımı yeni partideki arkadaşların çok ağır, çok linçe döndürür şekilde tabanı kışkırtıcı bir yükseltmesi var. Yani ben de bunu sorarım. Şimdi bakın, programın başında ifade ettim.
2: Ya sen yine şanslısın, tek taraftan linçiyorsun. Ben iki taraftan linçiyorum. Ben ne yapayım?
0: Senin derdin o abi. Her iki mümkün olsa üçüncü tarafta sana gelecek, onu da biliyorum.
1: Ya bize bile eleştiri ya, geliyor yani.
0: Şu programın başında söyle. Bakın, şu çok ahlaksızca bir söylem. Açık açık söyleyeyim. CHP'de kalma sebebinizi biliyoruz. Yargının sizi giyotin gibi doğramaması, ezmemesi çok için. Önemli. Bak, bunu diyen gerçekten, yani Türkiye'nin bütünlüğüyle ilgili bile sorunlar yaratmak ister. Ben ya çok Cumhuriyet doğru. Halk Partisi'nin iktidarın bir mekanizmasıymış da yargı CHP'nin emrindeymiş ya da işte iktidar CHP'yi yönetiyormuş da bu sayede CHP'de üyelik bağı tutuyormuş gibi lafları ya da bu imaları yapmak bir kere yıllarca yan yana yürüdüğü insanlara ihanet. Yani Vahap Bey'le Zeydan Bey bu kadar kefil olup onların biz CHP'de şu sebeple kaldığını biliyoruz diye kapı arkasında, kapı önünde basın mensubuna konuşmak gerçek bir dedikoduculuk. Bunun artık yapılmaması lazım. Ya biz Zeydan Bey 6 yıl 8 ay aldı diye hakikaten karalar bağlıyoruz. Nasıl bu istinafta bozulur, bu davanın belki de en haksız ceza alan sanığıdır diye düşünürken bundan bir hafta önce biz Vahap Bey'e karışmıyoruz ya da Zeydan Bey'e karışmıyoruz. Çünkü onların davası var, dosyası var, sözü kendilerince inşa etmeye çalıştıkları muhalefeti de bitiren bir yaklaşım. O zaman bu durumda yani artık siz siyasette o 2024'te Erdoğan'ın peşinde koşup normalleşeceğiz algısındaki kendi hatanızı da bir nevi kabul etmiş ve Türkiye'de herkesin ne ceza alıp ne nasıl cezaevine girip çıkacağı ile ilgili tek kişinin Erdoğan olduğunu afiş yaptırmanız gereken bir siyaset olur. E bunu da savunmuyorsunuz. Yeri geldiğinde bunu soruyorlar. Öyle de bir yanıt vermiyor Özgür Bey ya da yeni partililer. Hani lafınızı böldüm ama bu yaklaşım,
1: ben merak ediyorum.
0: Müslüm Bey'in de tepkisel açıklama yapmasına sebep oluyor. O anlamda söylüyorum.
1: Ya bu anlamda dışarıya yansıyan, belki de yanlış da düşünüyor olabilir mi? Bana yansıyan tarafı bu. Yoksa kesinlikle haklısınız şeylerde ama kamuoyuna yansıyan, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte gelişiyle beraber hala böyle bir kayıkçı kavgasının devam edişi. Bir parti ayrıldı, hala bak bırakın gitsinler yollarına. Yani yeni parti de ne yaparsa yapsın, Cumhuriyet Halk Partisi de ne yaparsa yapsın. Hem bir kopuş var ama hala o kopuş üzerinden ayrılıp yolumuza bakalım anlayışın tam aksine hala birbirlerine bir, hocamın söylediği gibi yani bir dedikodu, bir işte böyle laf yetiştirme, bir yani aslında kamuoyuna yansıyacak ya da hep diyoruz önümüzdeki olası bir genel seçimde topluma bu yaklaşımla ne vaat edilebilir? Yani bence sanıyorum toplumun da ve de seçmenin ya da milletimizin de bence sorduğu soru temel olarak bu yani.
3: Bu böyle bir kayıkçı kavgasına yansıması mı? Şimdi, söylemler sizce?
4: Şimdi tabii bir süre daha devam edecektir bu tartışmalar. Hatta ya siyaseten beklenti de şu, hem yeni partiden CHP'ye hem de CHP'den yeni partiye geçme ihtimalleri söz konusu olabilir. Yani yeni partinin bu mevcut rüzgarı devam ettirememesi durumunda ya da içeride 467 meselesinde gördüğümüz gibi çerçeve yasadaki kritik meselelerde bir iç bölünme yaşarsa bunu parti içerisinde sürdürebilmesi çok mümkün değil. Hatta belki parlamento kapatılmasaydı çok daha farklı bir eleştirel düzlem söz konusu olabilirdi yeni parti içerisinde. Onun için kritik meselelerdeki tavır alışlar o geçişleri bence iki parti arasında daha dinamik hale getirebilir. Ama şöyle bakıyorum tabii, yani Kemal Bey'in bu sevk ve idaredeki temel eksikliklerinden bir tanesi partide kalanların 44 mü?
0: Evet, 44 vekil.
4: 44 milletvekilinin kendisine doğrudan bağlı olma motivasyonuyla orada kaldıklarını düşünmesi. Belki böyle düşünüyorsa en büyük eksiklik bu olur. Partide kalanların önemli bir bölümü, üçüncü yolcular olarak tarif ettiğimiz işte Oğuz Kansalıcı gibi, İlhan Kesici gibi, yine Gürsel Erol gibi isimlerin aslında Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği içerisinde siyaset yapma talebi var. Birçok meselede Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhatap olduğu durumları belki yeni partideki arkadaşları gibi eleştiriyor olabilirler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunda olma ihtimaline karşı bir mesafe var. Ve bu mesafeyi kapatacak kişi de Kemal Kılıçdaroğlu kendisi. Eğer anlamlı bir izlek ortaya koyabilirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki istikametine dair, partiye yeni katılımlar ya da partinin bu kamuoyunda gördüğümüz seçmen düzlemindeki teveccühünde bir artış olabilir. Ama buradaki en önemli aktör, evet, yani Müslüm Sarı değil, Ali Aydar Fırat değil, Faik Öztrak değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi. Kemal Kılıçdaroğlu hiç kuşkusuz, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında %48 gibi bir muhalif seçmeni konsolide etme gibi bir başarı sergiledi. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin o doktriner çizgisinin dışında daha açılımcı bir politika benimsedi. Ama nihayetinde siyaset başarısız olduğunuzda bir faturayla size döner ve o faturayı sahiplenirsiniz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu o arınma süreci içerisinde partiyi güvenli limana taşıma meselesinde bir izlek, bir kademeli akış stratejisi ortaya koyarsa bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin istikametiyle ilgili tartışmalar ortadan kalkar. Yani bugün Nur Hanım'ın da bence çok haklı bir eleştiri. Benim de takip edebildiğim kadarıyla hem iletişimde hem de sek ve idarede ciddi problemler var yani. Bu problemlerle başa çıkması gerekiyor.
3: Siz de mi katılıyorsunuz?
4: Hiç kuşkusuz katılıyorum. Çünkü
3: mesela bu açıklamalar o zaman size de mi, yani Nur Tuğba Hanım'ın bahsettiği gibi böyle doyurucu ve...
4: İki tane çok kritik mesele oldu. Bunları bile yönetmekte zorlandılar. Bir tanesi grup başkanlığı seçimi. Bunun kamuoyuna yansıma biçimi çok tartışıldı. Gürsel Erol mesela bu üçüncü yol meselesinde çok sabit, çok hani kontrollü duran birisiydi. Açıklamalarıyla bence hem CHP kurumsal kimliğini hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlattı. Ya içeride bir mücadele ortamı olmayacak grup başkanlığı ile ilgili, genel başkanın takdir ettiği bir isim öne çıkacak. Ya da mücadele oluyorsa bu mücadelenin parti içerisinde demokratik koşullarda gerçekleşmesi beklenecek. Gürsel Bey bir açıklama yaptı, ciddi bir şey ortaya çıktı. Ya yani mesela yeni
0: ama
4: parti...
0: Hocam sonra üstüne de 5 tane daha açıklama yaptı. İşte. Onların hepsinde de parti içi demokrasinin işlediğine vurgu yaptı Sayın Erol.
4: Ama işte 5 tane birbiriyle zikzak
0: ya ben bunu savunuyordum. Bir tane açıklama yaptı. Dediğiniz yani evet, üstüne de 5 tane onu toparlayacak açıklama yaptı. Twitter hesabında durduruyor. Yine bölmek istemem ama
4: onlar kadar etkili olmuyor işte.
0: Biliyorum, çok haklısınız. Ya zaten bence vazoyu kırmamak lazım. Sonra ne güzel toparla, bu puzzle değil. Boz yap boz yap olmaz. Ama şunu da söyleyeceğim. Yani bir milletvekilleri arasında zaten az kaldı 44 kişilerde. Bir seçim olur, bir turda bir aday 19, diğer aday 18 oy aldığında bir oy fark var. İkinci turda da Faik Bey oluyor 18 oy alan adayın, 22 oya çıkıp seçilmesinde çok da böyle hani arizi Türkiye gündemini ya da algısal olarak CHP'nin eksikliğini konuşulacak bir durum görmüyorum açıkçası. Ya CHP 6-7 tur grup başkan vekili seçimlerini yapan bir partiydi. Hatırlarsanız belki Muharrem İnce aday olurdu, Emine Ülke Tarhan
4: şimdi
0: aday olurdu.
4: Az önce...
0: Burada bir saat içinde olan bir gelişme. Ama tabii bunu Gürsel Bey o tweet'i atınca biz bugün hala konuşuyoruz onu.
4: Performansı değerlendirebileceğimiz somut kriterler. Az önce Nur Hanım'a dediniz yani Müslüm Bey sizinle görse. Bence hani sizinle de görüşülmesi gerekiyor.
0: Evet, olur. Evet, ben de görüşürüm.
3: Gerçekten
0: ben buradayım vallahi.
4: Yok, bu şey yaptığım durumlar, bir mesele değil yani.
2: Durumlar doğru bir iletişimle yönetilemediği için kriz haline geliyor.
4: Dışarıdan da bakılarak hani nasıl görünüyor meselesi. Yoksa ben mesela 2023 seçimleri öncesinde

0: Müslüm Bey'le bu ekranlarda çok çıktım. Bence yani hakikaten siyaseti bilen birisi ve entelektüel şeyi arka planda olan tartışma düzlemi, bilgisi vesaire. Ama hani bir bütün içerisinde o karar alma mekanizmalarındaki isimlerin böyle tutarlı, bu süreci doğru yönetebilecek bir şeye sahip olmaları gerekiyor. En son mesela
1: hocam, iki sorun figüran demiştiniz.
0: Meselesi tartışıldı. Cumhuriyet Halk Partisi %1 oyda bile olsa, velev ki böyle bir şeye ihtiyaç duyabilir mi? Duymaz
2: ne,
0: tabii
2: ne
0: ki.
2: Ne meselesi?
0: Bu İstanbul İl Örgütü'ndeki yeni katılımlar meselesi. Ya orada mesela hani Gürsel Bey başka bir yerde kaldı. Hani ne oldu, nasıl bitti? Orada topyekun bir seferberlikle süreci yöneteceksiniz. Buna kimse inanmaz zaten. 3-5 tane figürana mı ihtiyaç duyacak yani koskoca Cumhuriyet Halk Partisi? Bir ilçe örgütünde bile böyle bir organizasyonda yani bundan hem sakınılır
2: ama
0: hem de buna ihtiyaç
2: dedi
0: duyulmaz.
2: Ki, evet ben paramı alamadım diye daha yeni açıklaması.
0: Tamam hani orada...
2: Olmuş yani tamam. Bir olgudan bahsediyoruz.
0: Olgu, olgunun nasıl olduğu.
2: Ne, ha, siz hani, diyorsunuz ki bu süreci sonra
0: nereye,
2: neden bu oldu?
0: Manipülatif bir şey yani. Oldu somut olarak, olgusal olarak oldu ama neden oldu, hangi motivasyonla oldu? Böyle bir şey niye ihtiyaç duysun koskoca Cumhuriyet Halk Partisi? Onun için böyle bir şey çıkacağını
2: bile
0: bile.
2: Yani, bile, bile.
3: Yani bu
2: niye
3: biraz...
2: oldu? Neden?
0: Bu bir cümleyle bir tamamlayayım.
2: Tamam. Buyurun bir tamamlayın ama bu bir soru Yiğit Bey'e sormuş
0: olalım. Kemal Kılıçdaroğlu
2: olalım.
0: Eğer benim bahsettiğim orta uzun vade Cumhuriyet Halk Partisi'ni güvenli limana taşıma ve sonrasında kendi siyasi kariyerini sembolik bir yere Cumhuriyet Halk Partisi'nde konumlandırırsa Cumhuriyet Halk Partisi başka bir yere gidebilir. O kadroları var zaten ama ben bu arınma söylemi ve güvenli limanı taşıyabildiğim yere kadar taşıyacağım derse hem yeni partide hem muhalefet bloğu içerisinde çok böyle anlamlı bir yere partiyi taşıma ihtimali güçleşir, onu ifade edeyim.
4: Figüran meselesiyle
2: evet,
4: ilgili.
2: Niye oldu dedi
4: yani
2: ya.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'yle hiç ilgisi olmayan bir konu aslında. Yani şöyle ne kurumsal ne üyesi bağlamında kimsenin böyle bir organizasyona tevessül etmesi, teşebbüs etmesi söz konusu değil ama hani açıklamalardan da gördüğümüz iki kişi arasında CHP üyesi de olmayan ama o gün oraya gelip CHP'de kendince böyle bir gençlik kolları üyeliği peşinde koşan Samet isimli birinin yine o Kast Ajansı'ndaki kendi hani bu başka bir televizyonda da yayına çıktılar ya, oraya bir kalabalıkla gidersem ben ünlü olurum, nam salarım gibi bir görüntü yaratmasından kaynaklı aslında çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne de zarar veren ve
3: itibar suikasti aslında.
4: O anlamda
3: bence.
4: İtibar
3: biz
4: suikasti.
3: Bizzat CHP'de Sayın Kılıçdaroğlu'na hedef
4: alan. Aynen
3: bence.
4: Öyle. Direkt hem kurumsal kimliğini hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hedef alan ve bunun da bence hani siz tabii gazeteci olarak daha iyi bilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi sanki bunu yapmış gibi haberleştirilerek.
3: Ama zaten tam da hedef o yani. Bu
4: evet,
3: bence planlı yani, ve
4: dediler ki biz
3: bir...
4: Alişer Bey'le de o günden beri konuşuyoruz bu konuyu. Yani CHP ne yazık ki belki en fazla denetimi eksik olmuş olabilir o süreçte. Hani salona...
2: Ama bunu gelip... organize eden kişi CHP
4: değil.
2: CHP
4: değil.
2: Değil.
4: Bu haber... Hayır, bakın tekrar CHP'li değil. CHP üyesi bile değil. Değil.
2: Nasıl organize edebiliyor o zaman? İşte CHP
4: kaç
2: buna
4: kişiyi
2: nasıl
4: veriyor? Organize ettiğini hala aslında savcılık da araştırıyor. Anlaşılabildiği üzere 60 ya da 80 kişilik bir organizasyon yapıp onun da parasını o kendi arkadaşıyla arasında bir anlaşmayla ödeyeceğini ve oraya gelip kendince bakın ben ne kadar kalabalık kitlesel bir insanım. İşte bana CHP'de bir görev verin. Gençlik kolu yöneticiliği olur, ilçe başkanlığı olur gibi. Kendi namına bir itibar kazanmak isteyen, aslında birine bir nüfus ticareti yapmaya çalışan birinin ortalığı karıştırması ama elbette yani bu
3: çok
4: büyük bir zarar.
3: Yani ya bir
4: ben bunu şöyle,
3: kime? Yani
4: elimde
3: bu...
4: de kanıt olmadığı için henüz.
3: Yani,
4: bir odak
3: ama.
4: Mı yaptı, kim yaptı? Elimde hala bir
3: ya
4: kanıt
3: kime,
4: yok ne yazık
3: kimin
4: ki.
3: Kimin işine yarar? Ya böyle bir itibar suikasti.
4: Ya bu şöyle, yani Sayın hani... Kılıçdaroğlu'na zarar vermek isteyen herkesin işine yarar.
3: O yüzden hani
4: Cumhuriyet bunu... Halk Partisi'ne zarar vermek isteyen herkesin işine yarar.
3: Hayır, o yüzden biraz...
4: Masumane sizin... olmadığı bariz. Haberin de veriliş tarzı CHP bunu yaptı gibi olduğu için CHP'ye de yönelik ciddi bir ithamdır. Ve bu olgu isnadıdır, gerçekte değildir aslında.
3: Ve çok farkındaysanız sosyal medyadan itibaren yani işte bir tane kızcağızla yine paylaş. Çok eş zamanlı ve sanki böyle aynı anda düğmeye basılmış gibi.
4: Tabii saat ben size zaman da vereyim.
3: Bana göre bir operasyonel
4: haber,
3: bir itibar suikasti gibi
4: 17.05'te
3: yani.
4: Yayınlandı. 17.30'a kadar Pulitzer ödülü verildi habere. Yani yarım saat içinde
3: yani çok
4: 300
3: operasyonel bence,
4: hesaptan
3: planlı,
4: yaklaşık 60 gazeteci
0: aşan bir çerçeve 60 gazeteci
4: bu yılın haberi, bu Pulitzer ödüllü haber yani haberi okudular, anladılar, CHP'den teyit ettiler. CHP'nin bunu yaptığını vakıf oldular da İşin ayrıntısını bitirdiler. Saat 5.30'da CHP bu suçun tarafı oldu bir anda.
1: Ben şimdi katılmıyorum.
5: Gazeteci bir anda suçlu oldu. Yani sonunda bir realiteyi de gördü. Şimdi gazetecinin savcı gibi bu işin arkasında kim var, kim bunu yaptı, bunu bulmak gibi bir sorumluluğu da yok. Bir ihbar alıyor. Bir şey kast ajansına giden işte figüranmış görünümüne giriyor. Giriyor, olayı yaşıyor. Söylediği her şey doğru ama yani bunu kim yaptı?
2: Genel merkez bilgisi mi? Merkez bilgisi mi?
5: Onayı mı? Yoksa İstanbul ekolünün inisiyatifi mi? Yoksa onların da haberi yok. Sadece kariyer peşinde koşan bir şeyin siyasi muhterisin

0: üzerinden suyu emsaller gösterilerek farklı girişimlerin konusu haline getirilmeye çalışılsa da bu ülkenin bir zenginliği, bu ülke gayri ekseriyeti Müslüman bir topluluk. Yani milli mücadele döneminde Nasrullah Camii'nden tutun da Mehmet Akif'in diğer bütün tarikatlere, cemaatlere kadar milli mücadelenin içerisinde olmuş. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nın motivasyonunu üretmiş yapılar. Fakat tabii bunların özellikle bu son dönemde tartışıldığı için hani Osmanlı'daki meclisi meşayih sonrasında bir denetim mekanizmasında muhatap olmamaları ve biraz da o radikal modernleşme gerekçesiyle farklı şekillerde örgütlenmesi, denetim dışında kalmaları bir takım eksiklikleri, kısıtlılıkları beraberinde getirdi. Şimdi burada bence özellikle yani bürokrasinin, adli bürokrasinin, içişleri bürokrasisinin bu meseleyle ilgili çizdiği çizginin sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyorum. O da şu, doğrudan bir cemaat ve sosyolojisi değil, bir isim verilerek, bir suç örgütü isnadıyla bir operasyon yapıldı. Dolayısıyla o operasyonda hedef alınan bir liderlik yapısı var. Dolayısıyla o liderlik yapısının tevessül ettiği iddia edilen işler üzerinden ve özellikle burada MASAK meselesi önemli. Çünkü Sayın Adalet Bakanı'nın da ifade ettiği gibi o para akışı, o finansal mekanizmalar üzerinden birçok örgüte, suç örgütüne dair bir takip mekanizması işliyor. Ve çok kolay bir biçimde, yani formu ne olursa olsun, suç örgütleriyle ilgili bir takip mekanizması oluşturuluyor. Buradan da bu mekanizmalar üzerinden bir hat yakalanmış gözüküyor. Ve yani 2016'nın işaret edilmesi önemli Sayın Güngör'ün ifade ettiği. Orada FETÖ, bakın o dönemde tartışıldı, bir espiyonaj hareketi olarak, bir istihbarat örgütü gibi davranarak aslında sadece siyasete, bürokrasiye değil, Türkiye'deki farklı fraksiyonlara, farklı yapılara dahil olarak onların içerisinde de örgütlendi, örgütlenme ihtiyacı hissetti. Mesela Sayın Yazıcıoğlu'nun...
1: Buna sol örgütler bile dahil, çok
0: Türk
1: enteresan.
0: Solu, Türk Solu dergisi hocam de çok tartışılmıştı, evet, o zaman. Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun hani bizim tarlayı sürmüşler ifadesi merhumun hatırlanırsa çok şeyi de açıklar. Onun için 15 Temmuz 2016 sonrasındaki bu FETÖ'yü tasfiye etme sürecindeki rehabilitasyon, arınma meselesi onların dahil olma ihtimali olan diğer örgütlü yapılardaki rolüne ilişkinde bir soru işaretini beraberinde getiriyor. Burada yani böyle bir şey var ve gerçekten ortaya çıkarsa kuşkusuz burada bir şey vardır, bir dahil vardır. Yani bir liderlik yapısını tasfiye edip kendi liderliğinizi ortaya koyduğunuzda yüz binlerce insana hitap edip o cemaati, o sosyolojiyi belli bir yere sevk edebilme ihtimalini de, imkanını da elde ediyorsunuz.
2: Yani
0: bu tehlikeli bir şey.
2: Var. Tabii bilemiyorum hani en azından konuşulan, ortaya atılan iddialar kendisinin Alihan Kuriş'e karşı olduğu, onu uzaklaştırmak istediği, bunu açıkça dile getirdiği ama işte kendi vefatından hemen sonra hiç beklemeden Alihan Kuriş'in lider olarak seçildiği gibi iddialar da var. Yani
0: bir bunu yani ilgili kitle, yani bunları çalışanlar ve içerisindeki o elit sirkülasyonunu takip edenler çok iyi biliyorlardır bu tartışmaları. Biraz hani derinine inenler, bu meseleleri içeriden takip edenler muhtemelen sizin bahsettiğiniz şeylere çok daha vakıftırlar. Ama hem hani güvenlik bürokrasisi üzerinden ilerleyen bu sürece baktığımızda, biraz da Adalet Bakanlığı üzerinden ilerleyen sürece baktığımızda kuvvetli suç şüpheleri üzerinden bunanın finansal akışı, bunun sevk ve idaresiyle ilgili bir şüphe var ve üzerine gidiliyor. Buradaki mesela bilirkişi raporu da adli tıp ve diğer deliller üzerinden delillendirilirse zaten evet burada bir müdahale var. Liderlik yapısı, ki biliyorsunuz örgütlerle mücadelede ya da örgütlerde bu dekapitasyon meselesi, lider kadroyu etkisiz hale getirme meselesi en kritik unsurlardan bir tanesi. Hatta mücadele ederken de öyledir. İster etnik terör olsun, ister dini görünümlü terör olsun, ister seküler formda olsun. Bunlar kendi içerisinde bunu bir tırnak içerisinde darbe yoluyla yapıp iktidara geldilerse ondan sonra 2016 sonrasındaki bütün o işleyişte, bütün o izlekte muhtemelen güvenlik bürokrasisinin radarına takılmıştır. Yine Nasuhi Güngör'e atıf yapayım. Yani buradan hareketle de birilerinin böyle cemaatleri kapatalım, tarikatları kapatalım, bütün bunları ezelim gibi bir şeyle hareket etmeleri ne hani bu sosyolojinin alan tanıyacağı, cevaz verebileceği bir şey, ne de hani suyu emsaller, emsal gösterilerek bunların bütünüyle ilişkili böyle katı şey, eski şeye dönelim

0: üzerinden bir havaya kapılmamak gerekiyor.
1: O değil ama ne zaman deniyor, bir tehdit denetlenmesi olursa, gerekmez mi sorusu soruluyor.
0: Denetlen, çünkü onu diyorum işte. Mesela bunun akademik meselesini takip edenler meclisi meşayihi hep atıf yapar. Orada bir sistem var. Şeyhin kim olacağı, şeyhin hangi yeterliliklere sahip olması gerektiği, bunların sınava tabi tutulması. Yani bir siyasetçi şeyh olamaz. Eğer eski sistem uygulanıyor olsaydı ve belli dini alandaki birikime sahip olmayan birinin oraya vaziyet etmesi beklenemezdi. Biraz bizim de eksikliklerimiz var ama bunları saatlerce tartışmamız gerekiyor. Son cümle, bu mesele Türkiye'de devlet mekanizması güçlüdür. Devlet mekanizması her alanda güvenlik bürokrasi üzerinden, istihbarat üzerinden bu tür örgütlü yapıların ne yaptığına vakıftır an itibariyle. Eğer milli güvenliğe bir tehdit görürse müdahale eder. Onun için burada liderlik yapısının hedef alındığı çok açık ve suç örgütü isnadında da isim verilerek, yani Alihan Kuruş denilerek operasyon yapılıyor. Yani sapla saman bir arada değil. Ayrıştırılmış ve mücadele öyle yapılıyor. Onun için o hattı, o açıklama şeyini takip etmekte fayda var.
1: Hep bu konuyu konuşmaya başladığımız günden bu yana denetim, denetim, denetim, denetim deniyor. Ne yapılabilir? Nasıl denetlenebilir? Şimdi önce FETÖ, şimdi Kuruş suç örgütü olarak tabir edilen yapılanma, bunların belki zaman zaman örtüştüğü söylenen bir takım ortak hareketleri. Bize denetimle ilgili eksiğimiz var ise ne olduğunu söylüyor, nerede eksik var, nasıl düzelir?
2: Öncelikle ben de şunun altını çizeyim, söyleyeceklerim yanlış anlaşılmasın diye. Ben de tarikatların ve cemaatlerin Anadolu'nun Türkleşmesi, İslamlaşması döneminden itibaren bu ülkenin tarihsel ve sosyolojik gerçeklikleri olduğunun farkındayım. Buna bir itirazım da yok ayrıca. Ama şimdi ben arkadaşların söylediklerine katılıyorum. 4-5 madde çıkardım bu olayla ilgili tartışılması, konuşulması. Sadece bu olayla değil, bu olay bağlamından hareketle bu konu etrafında tartışılması gereken hususlar var. Bir, daha önce de biz gördük. Yani bir liderlerden biri vefat ediyor ve arkasından inanılmaz bir mal varlığı aile içerisinde vesaire de falan filan. Yani şeyle hiçbir şekilde rasyonel olarak açıklayamayacağınız ve kayıtlı o bir biçimde bu mal varlığının kökenini ispat edemeyeceğiniz ölçekte burada da benzer bir şey var. Mal varlığı tartışması yaşıyoruz. İnanılmaz bir miras ve onun için hatta şeyler o ailenin varisleri birbiriyle hukuk mücadelesine giriyor vesaire falan. Şimdi biz bunu normal kabul ediyoruz. Peki ya bu paranın kaynağı nedir kardeşim diye kimse sormuyor. Yani bir cemaatlerin ve tarikatların ticarileşmesi ve kayıt dışına çıkması ve orada dönen büyük paranın normal kabul edilmesi gibi bir sorunumuz var. Birinci sorun bu. Bunu devlet isterse çözer mi? Çözer. Çok hızlı çözer. Çok kolay çözer. Bugüne kadar niye istemedi? Bilmiyoruz. Soru işareti. Ama hepimiz görüyoruz ki her vakada inanılmaz bir mal varlığı var, para varlığı var. Bu paranın kaynağı belli değil, kimin kullandığı belli değil. Zaman zaman çıktılarını görüyoruz. Yani şimdi işte biraz önce Nasuhi Bey söyledi yani hani şey daha köylü bir sosyolojisi var dedi. Fakat bu iş yönettikleri kurumları, şeyler, vakıf, işte, kurslar, yurtlar bilmem neler falan baz aldığınızda yani bu ekonominin nasıl döndüğünü anlamakta zorlanıyorsunuz. Şimdi birincisi bu sorunsalımız var. Yani ticarileşmesine biz cemaatlerin ve tarikatların niye seyirci kalıyoruz? Büyük bir kayıt dışı ekonomi döndürmelerine niye seyirci ve kayıtsız kalıyoruz?
1: Şimdi İki bunu, çok önemli soru soruyorsunuz.
2: Evet, bunun yanıtlanması gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi, İmtiyazlı yapıların ortaya çıkması, yani tarikatlar ve cemaatler, evet, sosyolojik ve tarihsel gerçekliklerdir. Fakat niye bunlar imtiyazlı yapılardır? Şimdi niye bunlar Kur'an kursu açarlar? Ve bu Kur'an kurslarına dokunulmazdır. Orada olan her şeyin de üzeri kapatılır. Bazen zaman zaman bazı kötü olaylar yaşanıyor. Bazen yangın olur bu. Yangın yönetmeliğine uygun davranılmaz. Bazen suistimaller olur falan. Üzeri kapatılır. Niye imtiyazlı yapılar olmalarına izin veriliyor? Yani tamam, ben çok saygı duyuyorum.
3: Dokunulmaz olmamalılar.
2: Efendim?
3: Dokunulmaz olmamalılar.
2: Aynen öyle. Yani imtiyazlı olmamalar gerekiyor. Bu imtiyaz niye bunlara sağlanıyor?
3: Çoğalan yaratıyor.
2: Şimdi hani denetleyeceğiz diyorsunuz ya, ilk önce bazı daha temel bazı şeyleri sorgulamamız ve değiştirmemiz gerekiyor. Bunların bu imtiyazlarını...
1: Yani o denetime gelene kadar daha
2: tabii,
1: başka...
2: Tabii tabii yani aynen öyle.
4: Temelli araç yani mevzu mesela.
2: Diyanet İşleri Başkanlığı evet. varken çok önemli bir
1: daha
2: anayasal
1: somut
2: kurumken...
1: somut şeyler var bunlar da denetlenmeli.
2: Büyük maddi imkanları söz konusuyken, yüz binlerce insan kaynağı söz konusuyken... niye Kur'an kurslarına ya da KYK dururken vesaire... niye yurtlara bilmem nelere falan izin veriliyor? Hadi veriliyor. Bunlar niye yeterince denetlenmiyor? Ben, siz, ben ortaklaşsak hocamla falan birlikte bir şey öğrenci yurdu açsak bizi tıkır tıkır denetlerler. Doğru da yaparlar. Denetlenmemiz lazım. Peki bunlar niye dokunulmazlar? Şimdi dolayısıyla buralarda başka sorunlar var. Üç, bu hukukun dışında kalabiliyorlar. Şimdi daha önce suç işleyen başka yapılar gördük. Başka tarikatlerde falan da cinayetler işlendi. Bunu da biliyoruz. Ama bunlar nedense bir şekilde normalleştirildi, kapatıldı, üzerine gidilmedi. Arka planı da şey yapmadı. Belki bilenler vardır yani üstadlar söylediler. Ama bunlar deşifre edilmedi. Şimdi burada bu sefer bu yapılarla birlikte hareket edebilen... ve onlara tolerans gösteren, hukukun dışında tolerans gösteren kamu görevlileri sorumsallığıyla karşı karşıyayız. Bazı kamu görevlileri bu yapılara karşı gereğinden fazla toleranslı olabiliyor. Şimdi biz mesela bu olayların tamamen dışında ama...
1: Tamam, çok özür dilerim. Toleranslı olabiliyor bazı kamu görevlileri dediniz ama az önce Turgay Yerlikaya dedi ki ya bütün bunlar güvenlik bürokrasisinin radarına girmiştir zaten. Kamu görevlisi olsa dahi bu... güvenlik bürokrasisinin radarındaysa tamam, müdahale etmesi gerekmez mi?
2: Şimdi orada işte şu sorunun yanıtını bulmamız gerekiyor. Şimdi hepimizin gözünün önünde yıllarca bir olay yaşandı. Gülistan Doku vakası değil mi? Yıllarca şimdi bakın tarikat yok, cemaat yok bilmem ne. Bazı kamu görevlileri bu kadar çok gündemde olan bir olayın üzerini kapamadılar ama deşifre edilmesine de izin vermediler. Günün birinde bir irade çıktı. Ne oluyor kardeşim burada dedi. Bir çözülmeye başlandı. Kaç tane kamu görevlisi şu an içeride ben bilmiyorum ama onlarca kamu görevlisi vali falan olmak üzere.
1: Valinin eşi hastanedeki
2: emniyet müdürleri, doktorlar bilmem neler abi ya şey adli
1: bayağı orada
2: görevler
1: da bir organize
2: falan. Evet çok sayıda insanı tutukladılar. Şimdi demek ki yani kamu gücünü kullanarak bir olayı hepimizin gözünün önündeki bir olayın üzerine bir perde çekebiliyormuşsunuz. Sonra bir irade gelip o perdeyi kaldırabiliyor. Ben orada hocama katılıyorum. Evet kaldırdı ve gördük ki neler yaşanmış. Üste üstlük yani bu insanların bir kısmı hala üst düzey görevlerde falan. Şimdi burada da benzer bir olay oldu aşikar. 10 yıldır herkesin gözünün önündeki bir olayın üstü kapatılmış. Sonra bir irade kurcalamaya başlayınca anlıyoruz ki arkasında sadece bir cemaat falan değil başka yapılar var. Bu ama 10 sene sonra ortaya çıkıyor. Tamam 10 sene sonra da çıkmış olsa çıkaranların ve bundan sonra çıkaracak olanların ellerine sağlık. Yani müteşekkiriz. Gülistan Doku vakasında hakeza ben her katıldığım programda söyledim. Yani bu olayın çözülmesine katkı veren herkese yani ben müteşekkirim bir vatandaş olarak, İbrahim Uslu olarak. Şimdi burada da bu olayı çözmek için çaba harcayan şeyden, adli tıptan, savcılıktan, emniyetten her kim varsa... hepsinin ya da medyadan hepsinin ellerine emeklerine sağlık. Ama 10 yıl boyunca yani tam 10 yıldır gözümüzün önünde bir olayı birileri nasıl kapayabiliyor ve devlet aygıtımız niye bazen 10 yıl sonra anca bu olayların üzerine gidebiliyor? Yani devlet refleksi niye bu kadar yavaş işliyor? Gülistan Doku vakasında olduğu gibi başka şimdi biliyorsunuz bu faili meçhullerle ilgili Adalet Bakanımız bir komisyon kurdu ve o kurul kurcalamaya başladıkça çözüyor. Bu 10 sene önce, 5 sene önce, 8 sene önce de çözülebilirdi.
4: Kesinlikle önemli bir eleştiri bence.
2: Niye çözülmedi? Yani
4: kimin ihmali
2: niye
4: var?
2: Niye böyle bir iradenin devreye girmesini biz bekledik?
1: Niye 10 yıl bekledik?
4: Evet, yani devleti itibarsızlaşma tam da burada başlıyor. Çok önemli bir...
1: Ya dolayısıyla Gülistan'da 6 sene geçti yanlış hatırlamıyorsam. 6 sene sonra ve sonra dendi ki o civarda herkes zaten bunu konuşuyordu.
2: Tabii.
1: O semtte, o mahallede neresiyse o işte o ilde.
2: Ama bu yani devlet refleksinin 10 yıl sonra devreye girmiş olması yine bir soru işaretidir. İyi ki girdi. Yani niye girdi falan öyle bir şeydi.
0: Niye geç kaldı?
2: Niye geç kaldı? Bunu daha hızlandırmak için ne olması gerekiyor? Yani bence bütün bu soruların birlikte tartışılması gerekiyor. Doğru. Bu soruları birlikte tartışmadığımız zaman bir olay işte kapatılıyor. Belki böyle görmediğimiz kaç tane olay vardır. Hı-hı. Sonra birisi kalkıp bunu kafaya takıp kurcalamaya başladığında çorap söküğü gibi çözüyor, söküyor, geliyor falan. Değil mi? İşte Gülistan Doku vakası hakikaten hepimizin ibretle bakması gereken bir şeydir. Hepimizin gözünün önünde yıllarca üzerini kapayabilirler. Sonra biri kurcaladığında
1: babaya acısından dolayı bu kadar bu iddiaları
2: kolayca çözdü. Diyenler yani, dahi bu kadar gizemli bir olay da değilmiş. Hakikaten. Kolayca çözebilirler. Demek ki bir irade zamanında devreye girseydi o zaman bu olayı çok rahat çözebileceklerdi. Hatta o zaman çok daha kolay çözerlerdi. Aradan yıllar geçtikten sonra çorap söküğü gibi tıkır tıkır tıkır çözdüler. Şimdi yani bu kadar kolay çözülebilecek aslında devlet irade koyduğunda meselelerin bunca yıl üzerinin kapatılabiliyor olması bence yine sistem olarak çok konuşmamız gereken bir husus. O yüzden yani olay yani sadece bir basit cinayet şey değil ve çok daha onu aşan bir yapısal sorun ve Türkiye bu yapısal sorunun üzerine cesaretle gitmeli. Bunu yapabilecek devlet aklı da var, irade de var, her şey var yani burada. Helvayı yapmak için bütün unsurlar var. Yeter ki üzerine gidilsin. Bu ne cemaat düşmanlığıdır, ne sivil toplum düşmanlığıdır. Hiçbir şey değildir ama bu ülkede bir, hiç kimse imtiyazlı olamaz. Hiç kimse kayıt dışında büyük operasyonlar sürdürmemeli. Hiç kimse hukukun arkasına dolanabilecek ilişkilere sahip olmamalı. Hiçbir kamu görevlisi bu tür yapılara tolerans gösterememeli. Şimdi bunlar konusunda eğer devleti yönetenler ve toplum, bizler, kanaat önderleri, medya falan mutabık kalırsa çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yoktur. Benim gördüğüm bu cesaretle ve bu kararlılıkla bunun üzerine gitmek gerekiyor. Gidildiğinde toplum destek veriyor. Bakın buna toplum hiçbir olumsuz tepki vermiyor. FETÖ meselesinde toplum hiçbir olumsuz tepki vermedi. Herkes destek oldu. Niye? Doğru bir şey yaptığınızda toplumda, medyada, muhalefette size destek oluyor. O yüzden bu elle hazır böyle bir atmosfer ve böyle bir tartışma başlamış. Gerçekten tartışmayı bu, yani bu olay çözülsün tabii ki. Yapanların ellerine sağlık. Yine teşekkür ediyorum İbrahim Uslu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Ama bunun ötesine de geçebilme cesaretini gösterebilmemiz lazım. Ki bundan sonra bu tür olaylarla karşılaşmayalım.
1: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Avukat Yiğit Acar, Nur Tuba Aktay, Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, Doktor İbrahim Uslu, Ali Şerderek ve Ankara'dan Nasuhi Güngör. Çok sağ olunuz katıldığınız için. Bir reklama gidelim, dönüş kapanış.

Öylece Açık ve Net'in sonuna geldik. Konuklarımız değerlendirdi. Ekranlarınıza getirdik. Şimdi bizden sonra gece raporunda Tuğba Sürekoğlu karşınızda olacak. İyi geceler, hoşçakalın.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 35, Adana 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 28, Giresun yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 27, Erzincan yağmurlu 31 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Belirleyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı. Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. İyi geceler. 26 Ağustos Çarşamba gecesinin son saatine giriyoruz. Saatler 23'e geliyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Gece raporunda beraberiz. 2 saat boyunca Türkiye'de ve dünyada neler olup bitti? Gelişmelerin hepsini aktaracağız. Ama önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Muş'ta Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Tüm çabamız müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız dedi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için kararlılık çağrısı yaptı. Detaylarına bakacağız. Terör örgütü SDG-YPG'nin feshedilmesinin ardından Ankara'dan ard arda açıklamalar geldi. Açıklamalarda Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı. Tüm detaylarını paylaşacağız. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme var. Denizolgun'un ölümü şüpheli bulundu. Otopsi videosu üzerinden yapılan değerlendirmeye göre eski bakanın göğüs kısmında 4 ayrı morarma izi tespit edildi. Peki kimler hakkında soruşturma başlatıldı? İşte bu haberin de yine tüm detaylarına bakacağız. O zaman hızlıca başlayalım gece raporuna. Cumhurbaşkanı Erdoğan Muş'ta Malazgirt 1071 anma programında konuştu dedik. Tüm çabamız müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız dedi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için de yine kararlılık çağrısı yaptı.
1: Dik duran iradesi Anadolu'nun yiğit evladı.
2: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
3: Terörsüz Türkiye mesajını Muş'tan verdi. Gövdemizi taşın altına koyduk dedi.
2: Coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı. Erdoğan, yolumuzdan dönmeyecek, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz dedi.
2: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin vicdanlı ve ilkeli politikalarıyla tarihe yön verdiğini de söyledi.
2: Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur.
3: Programın sonunda Okçular Vakfı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pamuklu kadife üzerine 1071 adet hakiki inci işlenmiş el işçiliği ok ve yay hediye edildi. Hediyede güç ve kudret anlamını taşıyan Çin temani ve hayat ağacı motifi yer aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ise çift başlı kartal sembolünün yer aldığı rölyef tablo takdim edildi.
0: Terör örgütü SDG-YPG'nin feshedildiğini dün gece raporunda konuşmuştuk enine boyuna. Ve feshedilmesinin ardından Ankara'dan da ard arda açıklamalar geldi. Açıklamalarda Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı.
4: SDG bir örgüt olarak varlığını yok etmiş, kendisini feshetmiştir açıklaması bizim için önemlidir, tarihidir ve değerli bir açıklamadır. İnşallah Bu açıklamayla birlikte işin devamı gelecek.
5: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü SDG-YPG'nin kendini fesih kararını bu sözlerle değerlendirdi.
4: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demektir. İlk ispatı, SDG resmen biz artık bir terör örgütü değiliz, biz örgütümüzü feshettik dedi. Türkiye'ye gelecek bu kardeşlik ortamı, bu ortam, bu barış ortamı Allah'ın izniyle bütün bölgeye yayılacaktır.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, fesi fiiliyatta da görmek isteriz mesajı verdi.
6: Bizim işimiz tabii hani profesyonel davranmak, bunların hani alandaki karşılığını kontrol etmek. Yani ifade edildiği gibi ise tabii ki memnuniyet verici bir olay. Yani bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcı niteliğinde.
5: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da sosyal

0: medya hesabından açıklama yaptı.
1: Suriye'de istikrarın tahkimine yönelik atılan somut adımları yakından takip ediyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak Suriye'nin barış ve istikrarına katkı sağlayacak her türlü çabayı desteklemeye, bölgenin huzur ve güvenliğini güçlendirecek girişimlere katkı sunmaya devam edeceğiz.
0: Bir açıklamada sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
2: SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu. Suriye, geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimiz, kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını desteklemeyi sürdürecektir, dedi.
3: SDG'nin feshedilmesi, devlet otoritesinin ülke genelinde güçlendirilmesi ve farklı toplumsal kesimlerin ortak bir siyasi zeminde buluşturulması bakımından önemli bir gelişmedir. Suriye yönetiminin kapsayıcılığı esas alan adımlarının devam etmesi, kalıcı istikrarın tesisi açısından büyük önem taşımaktadır.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de kalıcı barış ve istikrar yolunda atılan adımları memnuniyetle karşılıyorum ifadelerini kullandı. Gelişmenin yalnızca Türkiye değil, Orta Doğu'nun barış ve istikrarı açısından da önemli bir güvence olacağını belirtti.
4: SDG-YPG terör örgütünün fesine DEM Parti'den de bir değerlendirme geldi. İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar, bu adımın terörsüz Türkiye sürecinden bağımsız düşünülemeyeceğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecini de değerlendiren Sancar, silahsızlanma sürecini destekleyecek hukuksal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
5: SDG-YPG terör örgütünün fesih kararını değerlendirdi. Türkiye'deki süreçten ayrı düşünülemez dedi. DEM Parti İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar, Türkiye'de bu süreç başlamamış olsa Suriye'de böyle bir gelişme olur muydu sorusunu yöneltti. Sancar, eski HDP milletvekili Gültan Kışanak ve bir dönem İmralı'da Öcalan'la birlikte kalan Çetin Arkaş, Ankara'da bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Çerçeve yasanın başlangıç olduğunu kaydeden Sancar, silahsızlanma sürecini destekleyecek hukuksal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Sancar, terörle mücadele kanunuyla toplantı, gösteri ve yürüyüş kanununa dikkat çekti. Yeni anayasa tartışmalarını da değerlendiren Sancar, yeni anayasanın en geniş toplumsal ve siyasal katılımla yapılması gerektiğini vurguladı. Uygun tartışma koşullarının oluşması gerektiğine işaret etti. Mithat Sancar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve anayasa kararlarının Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Can Atalay ayırt etmeksizin uygulanması gerektiğini de söyledi.
4: CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında peş peşe MYK ve parti meclisi toplantıları yapıldı. O toplantıların ardından Selin Sayek Böke, Aylin Nazlı Aka, Gül Çiftçi, İlhan Cihaner'in de aralarında bulunduğu 49 ismin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği paylaşıldı.
6: Biz parti meclisimizde bir grup arkadaşımızı, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli kademelerinde bulunmuş parti meclis üyesi, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi vesaire görevlerde yer almış arkadaşlarımızı hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
5: Kararın gerekçesini bu sözlerle duyurdu. CHP'de 49 isim ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önce MYK ardından parti meclisi toplandı. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isim listesi toplantı sonrasında paylaşıldı. Selin Sayek Böke, Aylin Nazlı Aka, Gül Çiftçi, İlhan Cihaner, Serkan Özçan, Sevgi Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 49 ismin ihracı istendi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik belediye başkanları üzerinden eleştirilerini sürdürdü.
6: Özgür Özel ve arkadaşlarının artık başka bir siyasal partinin genel başkanı olduğunu kabul etmeleri gerekir. Biz Sayın Genel Başkan'ın, Özgür Özel'in mesajlar konusundaki mesajlaşmalara yatkınlıklarını biliyoruz. Ancak bizim belediye başkanlarımızı artık kimse

0: taciz etmesin. Sayın Özgür Özel artık başka bir partinin siyasal partinin genel başkanıdır. Dolayısıyla herkes kendi siyaset kulvarında ilerleyecek.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme var. Deniz Olgun'un ölümü şüpheli bulundu. Otopsi videosu üzerinden yapılan değerlendirmeye göre eski bakanın göğüs kısmında 4 ayrı morarma izi tespit edildi. Peki kimler hakkında soruşturma başlatıldı? Detayları haberimizden izleyelim.
2: On yıl sonra otopsi görüntüleri incelendi. Uzman bilirkişi ölüm şüpheli dedi. Dize göğse basılıp ağız ve burnun kapatılması mümkün değerlendirmesi yapıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma genişletildi. Arif Ahmet Deniz Olgun 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Deniz Olgun'un ölümü kayıtlara beyin kanaması sonucu doğal ölüm olarak geçti. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Deniz Olgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, Adli Tıp Kurumu'ndaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 10 yıl sonra Deniz Olgun'un mezarı açıldı. Alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelenirken yeni detaylar ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Şubat ayından bu yana Adli Tıp Kurumu'na 3 kez yazı göndermişti. 10 yıl önce yapılan otopsinin görüntüleri istendi. Adli Tıp o 3 başvuruda da görüntü yok cevabı verdi. Ta ki 18 Ağustos'a kadar. Daha önce olmadığı söylenen görüntüler başsavcılığa gönderildi. O görüntüler üzerinden yeni hazırlanan bilirkişi raporuna göre Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü şüpheliydi. İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nevzat Alkan tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun detayları da ortaya çıktı. Profesör Alkan, otopsiye ait 145 fotoğraf ve video görüntülerini inceledi. Eski bakanın göğsünün ortasına uzanan 4 ayrı ekimoz yani morarma veya çürük vardı. Bilirkişi, bu izlerin ölümden önce meydana geldiğini belirtti. Peki bu izler nasıl olmuştu? Raporda dizle göğse basılıp ağız ve burnun yastıkla kapatılması mümkün değerlendirilmesi yapıldı. Deniz Olgun'un bu şekilde nefessiz bırakılma ihtimali olduğu belirtildi. Yeni raporla ortaya çıkan bir diğer kritik bilgi toksikoloji incelemesi oldu. Bilirkişi raporuna göre Deniz Olgun'un otopsisinde gerek dokularda, gerekse cenazenin çürüme sıvılarında baryum, arsenik, kadmiyum, cıva ve nikel gibi ağır metallere rastlandı. Ancak raporda bu ağır metallerin seviyelerinin düzey olarak belirtilmediğine dikkat çekildi. Yani ölümün bu maddeler kaynaklı olup olmadığı net değil. Şimdi gözler Fethi Kabir sonucu elde edilen bulgularla ilgili hazırlanacak yeni raporda. Kesin ölüm nedeniyle ilgili iki adli tıp kurulundan ortak değerlendirme istendi. Sakin, sakin. Şüpheli ölüm raporunun ardından başsavcılık soruşturmasını genişletti. Deniz Olgun'un yeğeni olan ve ölümünden sonra Süleymancılar cemaatinin lideri olan Alihan Kuruş hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Ayrıca Deniz Olgun için beyin kanaması sonucu doğal ölüm raporu veren doktorlarla otopsi görüntülerinin olmadığını söyleyen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da soruşturma yürütülecek.
1: Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesinde toprak kayması meydana geldi. İlk belirlemelere göre 157 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. O anlar güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
2: Dev bir toprak kütlesi bir anda kayarak binaları, araçları, köprüleri yuttu. Görüntülerin adresi Nepal'in Rasuva bölgesi ile Çin'in Tibet özerk bölgesi. Nepal'de selle birlikte yaşanan toprak kayması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Felaket Nepal'in Rasuva bölgesi ile Çin-Tibet özerk bölgesinde yaşandı. İlk belirlemelere göre bölgede yaşanan deprem, sel ve toprak kaymasını

0: tetikledi. Alman Jeobilimler Araştırma Merkezi, toprak kaymasından 7 dakika önce bölgede 4,4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde toprak kayması evleri, yolları ve enerji santrallerini yok etti. Felaket anlarında onlarca kişinin kaçmaya çalıştığı görüldü. Bölgede yüzlerce kişiden haber alınamıyor. Kayıplar arasında Hindistan, İngiltere ve ABD'den gelen turistler de var. Bölgenin dağlık olması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yapılıyor. Çin, arama kurtarma çalışmaları için Tibet Özerk Bölgesi'ne 500'den fazla personel gönderildiğini açıkladı. Rasuva bölgesi geçen yılda ani bir sel felaketi yaşamıştı. Komşu Tibet'teki Buzul Gölü aşırı sıcak nedeniyle taşmıştı. 9 kişi hayatını kaybetmiş, altyapı önemli ölçüde hasar görmüştü.
1: Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de meydana gelen sel ve Heyran'daki can kayıpları nedeniyle Nepal ve Çin halkına taziye mesajı sundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu vurgulandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve felakette vatandaşlarını kaybeden ülkelere başsağlığı dilendi. Açıklamada şu an itibariyle vatandaşlarımızın afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi tarafımıza ulaşmamış olup süreç yakından takip edilmektedir ifadesine yer verildi. CIA direktörü Radcliffe'in Moskova ziyaretine ilişkin resmi ilk açıklama Kremlin sözcüsü Peskov'dan geldi. Peskov ziyaretin iki ülkenin güvenlik servisleri arasındaki temaslar çerçevesinde yapıldığını belirtti. Rus lider Putin'in temaslar hakkında bilgilendirildiğini söyledi. ABD Başkanı Trump ise CIA direktörünün Rusya ziyaretinden bir şeyler çıkabilir dedi.
0: Kremlin, CIA direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya gittiğini doğruladı. ABD Başkanı Trump'tan CIA direktörünün Rusya ziyaretinden bir şeyler çıkabilir açıklaması geldi. CIA direktörü Ratcliffe'in Rusya'ya gittiği haberi ABD basınına yansımış ancak ziyarete ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı. Beklenen açıklama Kremlin sözcüsü Peskov'dan geldi. Gazetecilere bilgi veren Peskov, Ratcliffe'in Moskova'yı ziyaret ettiğini doğruladı. Ziyaretin iki ülkenin güvenlik servisleri arasındaki temaslar çerçevesinde yapıldığını belirtti. Ancak konuya ilişkin daha fazla detay vermekten kaçındı. Ziyareti olumlu bir gelişme olarak tanımlayan Peskov, temaslar hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini de kaydetti. ABD Başkanı Trump ise CIA direktörünün Rusya ziyaretinden bir şeyler çıkabilir dedi. Kamuoyuna açık uçuş takip verilerine göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı salı sabahı Moskova'ya iniş yaptı. Yine aynı verilere göre Radcliffe'i taşıyan uçak 8,5 saat sonra Moskova'dan ayrıldı. CIA'den Rusya'ya yapılan son üst düzey ziyaret Kasım 2021'de gerçekleşmiş. Dönemin CIA direktörü William Burns Moskova'ya gitmişti.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya suikast iddiası gündemdeki yerini koruyor. ABD basının İran kaynaklı olduğu öne sürülen bir suikast planı nedeniyle oğul Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nden gizlice tahliye edildiğini ileri sürdü.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İran kaynaklı suikast planı nedeniyle Miami'den gizlice tahliye edildi. İddia, ABD merkezli Newsmax kanalından geldi. Konuya yakın bir kaynağa dayandırılan habere göre, İsrail istihbaratı Aralık ayında Yair Netanyahu'ya hedef alan bir suikast planı tespit etti. Haberde, Yair'in Miami'deki konutu ve günlük hareketlerinin İranlı ajanlar tarafından takip edildiği öne sürüldü. Habere göre İsrail makamları durumu ABD yetkilileriyle paylaştı. Bunun üzerine Yair Netanyahu'ya Miami'yi derhal terk etmesi talimatı verildi. Yair Netanyahu da eşyalarını geride bırakarak İsrail'e döndü. İddia İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hafta başında İsrail merkezli Kanal 14'e yaptığı açıklamanın ardından gündeme geldi. İsrail medyası, Yair Netanyahu'ya suikast planı iddiasının kamuoyundan uzun süre gizlendiği ve

0: paylaşılmasının yasak olduğunu ileri sürmüştü.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'la imzaladığı nükleer anlaşmanın önüne İsrail şartı koyduğu öne sürüldü. Wall Street Journal'a göre Trump anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Riyad'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini istiyor.
0: ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'la imzalanan nükleer anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Riyad yönetiminin İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesi şartını öne sürdü. Bu iddia Wall Street Journal gazetesinde yer aldı. Trump, Washington'la Riyad arasında 23 Temmuz'da imzalanan nükleer anlaşmayı incelenmesi için Kongre'ye sundu. Wall Street Journal'a konuşan yetkiliye göre anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Washington'ın önemli bir şartı var. Suudi Arabistan'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirmesi. Trump daha önce de Suudi Arabistan'la imzalanan sivil nükleer anlaşmanın Riyad yönetiminin İbrahim anlaşmalarına katılmasına bağlı olacağını açıklamıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu da bu şartı memnuniyetle karşılamış, Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarına katılması Orta Doğu'da barış için tarihi bir sıçrama olacak demişti. 123 anlaşması olarak bilinen anlaşma, ABD ile Suudi Arabistan arasında barışçıl nükleer işbirliğinin hukuki çerçevesini oluşturuyor. Anlaşmayı ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Selman imzalamıştı. 30 yıllık anlaşma kapsamında Suudi Arabistan, ABD teknolojisini kullanarak uranyum zenginleştirebilecek ve nükleer reaktörler inşa edebilecek. Zenginleştirilmiş uranyum, elektrik santrallerinde yakıt olarak kullanılabildiği gibi nükleer bomba yapımında da kullanılabiliyor.
1: Türk ve İtalyan savaş uçakları Baltıklar üzerinde İHA'lara karşı ortak eğitim yaptı. NATO Hava Komutanlığı 19 Ağustos'ta düzenlenen eğitime Litvanya ve Estonya'da konuştu. Türk ve İtalyan savaş uçaklarının katıldığını açıkladı. Uçaklar Litvanya ve Estonya'da konuşlandırılmış olarak NATO esnek caydırıcılık seçeneği etkinliği sırasında Baltıklar üzerinde insansız hava aracı karşıtı eğitim gerçekleştirdi. Mürettebat Litvanya'nın sağladığı hedef İHA'ları tespit ve engelleme eğitimi yaptı. Tatbikata Almanya'ya ait A400M havada yakıt ikmal uçağıyla yine NATO'nun AWACS erken ihbar ve kontrol uçağı da destek verdi. Yerli savunma sanayindeki gelişmeler ihracat rakamlarına da yansıyor. Savunma alanında yılın ilk 8 ayında 550 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Rakamları Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet verdi. Heybet, Pakistan'la korvet ihracatı anlaşmasına dair bilgiler de paylaştı.
2: Bugüne kadar 20'den fazla ülkeye hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl 550 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirdik. Bunları çok daha fazla artırmak için elimizden geleni yapıyoruz.
0: Yılın ilk 8 ayına ilişkin ihracat verilerini ilk kez açıkladı. Farklı ülkelerle savunma alanında yeni sözleşmeler imzalanabileceğini söyledi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Askeri Fabrika Tersane İşletme Anonim Şirketi Asfat Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Heybet, Türk savunma sanayi ürünlerini kullanan ülkelerde bakım ve onarım merkezleri oluşturulabileceğini de belirtti.
2: Bu konuda bize çok müracaat var, bizim çok temaslarımız var. Biz bu ülkelerle bakım onarım hatlarının kurulması, hatta onlarla ortak teşebbüs kurarak bunların yapılması, özellikle dost ve kardeş ülkelerin bu imkanları kazanmalarının da Türkiye'nin menfaatine olacağını düşünerek onların bu imkanları kazanması noktasında ciddi bir görüşmelerimiz var.
0: Musa Heybet, Pakistan'a 4 korvet ihraç edilmesiyle ilgili anlaşmada gelinen aşamayı da değerlendirdi.
2: Pakistan'a 2 gemiyi Türkiye'deki İstanbul'daki tersanemizde yaptık. Teslim ettik. Onlar Pakistan'a ulaştı. 2 gemi de Karaçi'de şu an inşası devam ediyor. Memnuniyet oldukça yüksek. Birçok ülkeyle de benzer şekilde savaş gemisi yapmak ve kendi savunma sanayi sistemimizin

0: üretmiş olduğu sistemlerle beraber bu gemileri teslim etmek için müzakerelerimiz sürüyor.
1: Şarkıcı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Hatırlayacaksınız, şarkıcı Güllü Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. İşte o yeni görüntülerde kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in panik anları dikkat çekti. Polise durmadan annem iyi mi diye sorduğu görüldü.
2: Annem iyi değil mi?
3: Gel, gel, oturalım. Gel, oturalım.
4: Şarkıcı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
2: Abi,
4: 26 Eylül 2025'te Yalova'daki 6. katta bulunan evinin penceresinden düşen Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yankılar sürüyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 11 ay sonra tamamlandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak yer aldı. Hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ise iddianamede ikinci sanık olarak yer aldı. Hakkında yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi. Şarkıcı Güllü'nün ölüm gecesine dair ortaya yeni çıkan görüntülerde ise kızı Tuğya'nın panik halleri dikkat çekti. Polislerle binaya girmeye çalıştığı esnada annesini sorduğu ve sürekli bir yerlere koşturduğu görüldü. Tuğya'nın polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı anlarda arkadaşı Sultan Nur Ulu da görüntülerde yer aldı. Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanırken Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
1: Diyarbakır'da öldürülen ve cansız bedeni günler sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili hazırlanan belgesele soruşturma açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT'ın başvurusu üzerine belgesel hakkında soruşturma başlattı. Belgeselin Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya çalıştığı belirtildi. Başsavcılık, belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişileri mercek altına aldı. Narin Güran, 2 yıl önce Tavşantepe köyünde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu. Annesi, abisi, amcası ve komşuları cinayet suçlamasıyla yargılanıp hapis cezası aldı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari olarak aranan Mehmet Akay Antalya'da yakalandı. Akay'ın operasyonlarda ele geçirilen ve örgütün mali yapılanmasını deşifre edecek 37 klasörlük gizli evrakın saklanma sürecinde aktif rol oynadığı belirlendi.
5: Örgüte ait 37 klasörlük belgeyi saklamak istedi. Önce belgeler ele geçirildi, ardından kendisi yakalandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İhbar üzerine ekipler Antalya'nın Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde bir eve baskın düzenlemişti. 37 ayrı klasörün içerisinde hesap dekontları, bağış listeleri, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanakları ele geçirilmişti. Belgelerin saklanmasında ise Mehmet Akay isimli şahsın olduğu tespit edildi. Antalya'da aranan firari Mehmet Akay, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda Korkuteli ilçesi Bozova mahallesinde bir yakınına ait ikamette yakalandı. Adreste yapılan aramada incelenmek üzere Akay'ın telefonuna el konuldu. Ele geçirilen dijital materyalle daha önce el konulan 37 klasörlük mali ve örgütsel bağlantıların tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.
1: İstanbul'da eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının vurulmadan hemen önce babasını aradığı ortaya çıktı. Genç kadın babasına "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" demişti.

Yaşanacakları tahmin etti, babasını aradı. Hakan bana zarar verecek dedikten sonra vuruldu ve canından oldu. İstanbul'da yaşayan Şerife Gezer, Gazi Osman Paşa'da bir yufkacıda katledildi. Katil zanlısı genç kadının eski sevgilisiydi. Yaklaşık 10 yıllık gönül ilişkisinin ardından 2 yıl önce ayrılmışlardı. Ama Hakan Sayacı

0: eserin peşini bırakmadı. Öğle saatlerinde kadını takip etti, sığındığı iş yerinde peş peşe tetiğe bastı. Ay. Hastanede hayatını kaybeden Şerife Gezer'in babası polise ifade verdi. Genç kadının öldürülmeden önce babasını aradığı ortaya çıktı. Şerife Gezer babasına, "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" demişti. Sonra da genç kadın vuruldu. Baba katil zanlısının kızının peşini bırakmadığını söyledi. Katil zanlısıyla ilgili adli süreç devam ediyor. Zanlının kasten yaralama suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Şerife Gezer'in cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
1: İstanbul'da polis ekipleri kaçak göçmenlerin zorla çalıştırıp pasaportlarına el konulduğu ihbarını aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda insan kaçakçılığı yapan şebekenin içerisinde bir avukatın da olduğu ortaya çıktı. Şebekeye operasyon düzenlendi. Detayları Elif Yavuz'un haberinden izleyelim şimdi.
0: Sosyal medyadan iş ilanları paylaşıp kalacak yer garantisi verdiler. Kaçak göçmenleri avukatlık bürosunda saklayıp pasaportlarına el koydular. Kaçak göçmenlerin zorla çalıştırılıp pasaportlarına el konulduğu ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İhbar edilen yer sözde bakıcılık şirketi ve bir avukatlık ofisiydi. Polis baskınını zorlaştırmak için avukatlık bürosu seçilmişti. Göçmenlerden bazıları büroda konaklıyordu. Giriş çıkışlar güvenlik kamerasıyla takipteydi.
2: Yabancı uyruklu, Özbekistan uyruklu anladığım kadarıyla kişiler geliyorlar. Burada bir şirket varmış işte, temizlik şirketi vesaire diye. Tam olarak onlar da ifade edemiyorlar ne olduğunu. Biz aşağı yukarı 3 senedir adresi artık öğrendik. Gelenleri nereye yönlendirelim, buraya yönlendiriyorduk. Ama biz tabii temizlik işi olarak bildiğimiz için o şekilde düşünüyorum.
3: Sosyal medyayı aktif kullanan insan kaçakçıları canlı yayınlar açarak göçmenler için kalacak yer ve iş vaadinde bulunuyordu. İş için gelen göçmenlerin pasaportlarına el konuluyor. Aldıkları paradan da %50 komisyon alıyorlardı.
2: Haftada en az bir 2-3 kişi geliyordu. Sabit bir numaraları da yok. Bir yabancı numara üzerinden arama yapılıyor.
0: İşi kabul etmeyen göçmenler şebeke içerisindeki avukat tarafından sınır dışı edilmekle tehdit ediliyordu. Göçmen polisinin teknik ve fiziki takibi sonucunda o ofise baskın yapıldı.
3: Operasyon yapıldığında içeride 14 göçmen vardı. Avukat işbirlikçi ve insan kaçakçısının yönlendirmesiyle göçmenler terasa çıktı. Oradan da yan binanın çatısına geçip polislerden kaçacaklardı. Ancak operasyonda hem şüpheliler hem de göçmenler kıskıvrak yakalandılar.
0: Operasyonda 17 telefon ve müşterilerle pasaportlarına el konulan göçmenlerin not edildiği bir defter ele geçirildi. Yakalanan 14 göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. 4 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.
1: Yeni nesil çetelere yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul Kartal'da haraç istedikleri bir şirkete el bombası atıp kundaklamaya çalışan 4 şüpheli yakalandı.
0: Yöntem aynıydı. Motosikletle geldiler, kurşun sıktılar, el bombası attılar, yakmak istediler. Amaç gözdağı vermek ve haraç almaktı. Ama hedeflerine ulaşamadılar. İstanbul Kartal'da bir iş yeri sahibini tehdit eden şüpheliler haraç istedi. Parayı alamayınca şirkete önce el bombası attılar, sonra da kundaklamaya çalıştılar. Birkaç gün sonra ise iş yerini kurşunladılar. İş yeri sahibinin şikayetiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği harekete geçti. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası izlendi ve 4 şüpheli yakalandı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bir ruhsatsız tabanca çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin saldırı talimatını yurt dışından aldıkları belirlendi. Zanlılar tutuklandı.
1: İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Caddesi'nde faciadan dönüldü. Dev bir ağaç devrildi ve bir taksiyle bir otomobilin üzerine düştü o ağaç.
0: Kökünden sökülen ağaç devrildi, hem yayalar hem sürücüler ölümden döndü. İstanbul'un en işlek caddelerinden olan Şişli Teşvikiye'de yol kenarındaki ağaçlardan biri kökünden söküldü.

0: Ağaç, seyir halindeki bir taksiyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Kaldırımda da büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Üzerine ağaç devrilen taksinin şoförü neyse ki olayı yara almadan atlattı. Ağacın kaldırılması için polis yolu geçici olarak kapattı. Ucuz atlatılan olayda iki araç hasar gördü.
1: İstanbul'da 4 yaşındaki bir çocuk okul bahçesinde oyun oynarken ölümden döndü. Üzerine kale devrilen çocuk yaralandı.
0: Okulun bahçesine oyun oynamak için girdi. Devrilen kalenin altında kaldı. 4 yaşındaki Ediz Eren ölümden döndü. İstanbul Arnavutköy'de çocuklar bir okulun bahçesine oyun oynamak için girdi. Ne olduysa birkaç saniye içinde oldu.
2: Kapı açık buldukları için içeri giriyorlar. İçeri girdiklerinde arkada büyük bir kale var. O kalenin üzerinde bir tane mahallemizden bir çocuk sallanmak istiyor. Sallanırken çocuğa top geliyor ve top geldiği için çocuk dengesini kaybedip öne doğru düşüyor. Öne doğru düştüğü için de benim küçük oğlum 4 yaşındaki Ediz Eren'in bacağının üstüne kale düşüyor.
0: Ediz Eren düşen kalenin altında kaldı. Diğer çocuklar hemen kaleyi kaldırıp Ediz'i altından çıkardı.
2: Okulun üst katından bir bayan, bir öğretmen sesleniyor. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada diye. Onlar da diyorlar ki öğretmenim çocuğun ayağına demir düştü. Kadın tabii gelip müdahale etmiyor, aşağı inip bakmıyor veyahut da 112'yi arayıp yardım istemiyor.
0: Çocukların haber vermesiyle hastaneye kaldırılan Ediz'in bacağı ve ayağında kırık tespit edildi.
2: İlk etapta ameliyat dediler. Ondan sonrasında ameliyatsız alçıyla şu anda devam edip kontrol altına alalım. Eğer alçı yeterli gelmezse ilerleyen dönemde ameliyat dahi olabileceğini söylediler.
3: 35 yaşında bana kale düştü. Acıyor. Tam çok acıyor.
0: Aile okul yönetiminden şikayetçi oldu.
4: Bu sene anaokuluna başlayacaktı. Kaydetmiştim. Şimdi gidip kaydımı tekrardan sileceğim.
2: Orada bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Okulun bahçesinin kapısının açık olması ayrı bir ihmal.
1: Denizli'de doğuma giren 32 yaşındaki Gamze Doğan bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. Aile özel hastanenin ihmali olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.
0: Bir tabutta anne, diğerinde ise ölü Doğan bebeği. İddiaya göre anne ve oğlunu ölüme birlikte götüren neden hastanedeki ihmaller. Denizli'de yaşayan 32 yaşındaki Gamze Doğan ikinci çocuğuna hamileydi. 23 Ağustos gecesi sancı şikayetiyle özel hastaneye başvurdu. Kontrollerde anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu belirlendi. Ancak ailenin iddiasına göre 28 Ağustos için planlanan sezaryen doğum öne çekildi. Gerekçe ise bebeğin doğum kanalına girmesi halinde sezaryenin zorlaşabileceğiydi. Doğum başladı ancak ameliyat beklenenden uzun sürdü.
5: İlk çocuğumda ben birazcık tecrübeliyim. Yarım saat sürüyor doğum, sezaryen doğumu. 15-20 dakikasında da beni çağırmışlardı daha öncesinde. Ama bu ikincisinde bir saat geçti, 1,5 saat geçti. İçeriden bir haber gelmedi.
0: Daha sonra iddiaya göre bebeğin solunumunda problem olduğu söylendi.
5: Bebeğin solunumunda problem var. Çocuk doktorumuz ilgileniyor. Hazırlıklı olun dedi. Dedim hocam biz NST'ye bağlandık. Anne karnında çocuk yaşıyordu. Problem yoktu. Kalp atışları iyiydi.
0: Ardından Güney bebeğin ölü doğduğu belirtildi. Ama kabus bitmedi. Anne doğum sonrası odaya alındı. Ancak iddiaya göre durumu iyi değildi.
5: Eşimin durumu gitgide ağırlaşmaya başladı. Ben bunu hissediyordum. Çünkü nefes almaları problem. Bunu hissettim. Tırnaklarına baktım mor, elleri mor, ayakları mor, buz gibi.
0: Anne entübe edildi. Daha sonra da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
5: Böbreklerinin yetmediğini ifade ettiler. Böbrekler işlevini görmüyor. Kan dolaşıyor. Yani kan vücutta durmuyor. Kan vermeye devam ettiler. Kan ama hiç durmadı.
0: Gamze Doğan da tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Aile özel hastaneden ve doktorlardan şikayetçi oldu.
5: Benim doktorum bana göre ihmal etti. Doktor değil de benim gözümde katil.
0: Anne ve oğlu yan yana toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Rize'de bir otomobil sürücüsüyle bisikletli arasında tartışma çıktı. Sürücü beraberindeki yolcuyla bisikletliye saldırdı.
6: Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun? Dayı, burası tek çeriz. Çarparsam sen sussun.
7: Dur bekle oraya dur.
6: Bekliyorum dayı, kameram da var. Hadi polis çağırın, hadi.
0: Her şey bu sözlerle başladı. Otomobilden inen iki kişi bisikletliye saldırdı.
6: Yok yok.
7: Ne oldu lan? Ne
6: oluyor?
7: Ne oldu? Benim belanı.
6: Bak. Bak dayı.
7: Sen kim örtüsü ki?
6: Dayı. Ne yapıyorsun?
0: Rize'de bir bisiklet sürücüsü yolda ilerlerken aniden sağ manevra yapan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Bunun üzerine otomobil sürücüsü bisikletiyle beklemesini söyledi. Ardından yanındaki kişiyle birlikte araçtan inip bisikletliye saldırdı.
6: Dayı.
7: Sen kim örtüsü ki?
6: Dayı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyor?
0: Bisiklet sürücüsünün üzerindeki kameraya yansıyan darp olayına polisler dahil oldu. Araç sürücüsü ve yanındaki yolcuya toplam 360 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Aracı da 60 gün trafikten men edildi.
6: Beni darp etmeye çalıştı.
7: Ben şahidim abi.
1: Bursa'da ormanda yürüyüşe çıkan 75 yaşındaki bir kişi ayağı kırılınca mahsur kaldı. Arama kurtarma ekipleri yaşlı adama 5 saatlik çalışmayla ulaşabildi.
8: Amca, ya telefonum çekip.
9: Burası kırıldı. Burası.
8: Tamam, tamam. Geçmiş olsun.
0: Dağlık alana yürüyüşe çıktı. Ayağı kırılınca mahsur kaldı. Ekipler yaşlı adama saatler sonra ulaştı.
8: Seni sedyeye koyup götüreceğiz, sen merak etme.
0: Bursa'da yaşayan 75 yaşındaki Yaşar Kumaş, yürüyüş için Uludağ eteklerindeki ormana gitti. Yürürken iddiaya göre dengesini kaybeden Kumaş düştü, ayağı kırılınca da mahsur kaldı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Ancak arazi sarp, dağlık alanda ilerlemek kolay değildi. Yaşar Kumaş'a ulaşmak yaklaşık 5 saat sürdü.
8: Geçmiş olsun amca. Ya telefonum çekip.
9: Burası kırıldı. Burası.
8: Tamam tamam. Geçmiş olsun.
0: Sedyeye alınan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1: Fazla kilolarıyla yıllardır mücadele eden hemşire Burcu Öztürk. Kilosu artık sağlığını tehdit etmeye başlayınca mide ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından beslenmesine de dikkat eden Burcu hemşire 7 ayda tam 42 kilo verdi.
10: Yeniden doğmuş hissediyorum. Yani bu belki çok böyle insanlara ütopik gelecek ama yeniden doğmuş hissediyorum.
0: 7 ayda 42 kilo verdi, mide ameliyatıyla yeni bir hayata adım attı.
10: Her şeyi değiştirdi. Hayatında değiştirmediği bir şey galiba şu an sadece ismim. Uykumu, çalışma hayatımı, düzenimi, kendimi, vücudumu, nefes alışverişimi her şeyi değiştirdi. Ameliyattan önce en azından uyuduğum zaman sabah yorgun kalkıyordum. Çünkü uyuduğumu kaliteli hissedemiyordum.
0: Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan 31 yaşındaki Burcu Öztürk, yıllarca fazla kilolarıyla mücadele etti. 144 kiloya kadar çıkması sağlığını tehdit etmeye başladı.
10: Senelerdir süren şok diyetler, kendini aç bırakmalar vesaire. Belli bir yerde artık baktım ki gerçekten sağlığımı etkilemeye başladı bu durum benim. İşte uyku kalitemi, çalışma hayatımı, alerjilerim vesaire vardı, ilaç alerjilerim mesela. Ve bu yüzden ameliyat olmaktan çok korkuyordum.
0: Hemşire Burcu Öztürk yaptığı uzun araştırmalardan sonra tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi.
11: Bu ameliyatı yapmamızın sebebi sağlık için yapıyoruz. Burcu mükemmel uyumlu bir hastaydı. Süreci çok güzel yönetti. Şu ana kadar yaklaşık 41 kilo verdi ve bunun büyük oranda yağdan verdi. Önemli olan birinci yılın sonunda fazla kilosunun, total kilon değil yani hastanın fazla kilosunun %80-90'ını verdirebilirsek birinci yıl sonunda istediğimiz kiloya ulaşmış oluyoruz.
0: Ameliyatın ardından beslenmesine de dikkat eden Öztürk 7 ayda tam 42 kilo verdi.
10: Dışarı çıktığımda çok zorlandım. Yani çünkü eski alışkanlıkları kaybetmiyorsun. Evet miden küçük ama tabiri caizse beynin hala obez. Hala o tatlıyı istiyor, hala o yemeği istiyor.
0: Hemşire Öztürk, sağlıklı bir yaşam için kilo kontrolünün önemine dikkat çekti.
10: Geç kalmasın. Çünkü kronik hastalıkların önüne geçmek için özellikle işte şekerdir, tansiyon gibi hastalıkların önüne geçmek için biraz erken müdahale, erken başlanması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde taze sebze ve marullardan bulaşan parazit salgını giderek büyüyor. Vaka sayısının 10 binleri aştığı salgın tam 48 eyalete yayıldı. Hastanelik olan yüzlerce kişinin yanı sıra parazit kaynaklı can kayıpları da yaşanıyor.
0: ABD'de gıda kaynaklı parazit alarmı büyüyor. Vaka sayısı 17 bini aştı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Cyclosporiasis olarak bilinen parazit enfeksiyonunda doğrulanmış vaka sayısının 17.180'e yükseldiğini açıkladı. Son bir haftada vaka sayısına 1.464 yeni hasta eklendi. CDC'nin 24 Ağustos itibariyle paylaştığı verilere göre salgın 48 eyalet ve başkent Washington'a da yayıldı. Hastalık nedeniyle 922 kişi hastaneye kaldırılırken 2 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ayrıca 11.844 vakanın daha ayrıntılı inceleme ve analiz gerektirdiğini bildirdi. Salgındaki vakaların bir bölümünün geri çağrılan Iceberg Marula bağlantılı çok eyaletli salgınla ilişkili olduğu belirtildi. CDC ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, kaynağı henüz belirlenemeyen en az 6 farklı vaka kümesini de araştırıyor. Bazı bölgelerde şüpheli marulların toplatıldığı bildirildi. Salgından en fazla etkilenen eyalet Michigan oldu. Eyaletteki vaka sayısı %3'lük artışla 14.277'ye çıktı. ABD'nin yakın tarihindeki en büyük gıda kaynaklı salgınlardan biri olarak değerlendirilen hastalığa Cyclospora adlı parazit neden oluyor. Enfeksiyon, ishal, bulantı ve diğer mide bağırsak sistemi sorunlarına yol açabiliyor. Salgının büyümesiyle birlikte çok sayıda tüketicinin taze sebze ve meyve tüketmekten ya da restoranlarda yemek yemekten kaçınmaya başladığı belirtiliyor.
1: Bolivya'nın başkenti La Paz'da işçilerin protestosu nedeniyle çöp toplama hizmetleri durma noktasına geldi. Sokaklarda biriken atıklar kentte kötü kokuya ve günlük yaşamın aksamasına yol açıyor.
0: İşçiler greve gitti, Bolivya sokaklarında çöp yığınları oluştu. Görüntüler Bolivya'nın başkenti La Paz'dan. Çöp toplama işçileri daha iyi maaş talebi ve belediye yönetiminin sözleşme şartlarını ihlal ettiği iddiasıyla oturma eylemi başlattı. Protesto nedeniyle çöp toplama hizmetlerinde aksamalar yaşanırken çöp konteynerlerinin çevresinde poşetler ve atıklar birikti. Kent sakinleri sokaklarda biriken çöplerin arasından yürümek zorunda kaldı. Çarşı çevresinde biriken çöpleri ise esnaf toplamak zorunda kaldı. Kent sakinleri de duruma tepki göstermeye başladı.
12: Çöpe bakın, her yerden toplanması gerekiyor. Konteynerler tamamen dolu. Çöpü nereye koyacağız? Ben çöplerimi evde tutuyorum ki buraya getirmek zorunda kalmayayım. Hastalanıyoruz.
0: İşçiler La Paz Belediye Sarayı yakınında da protestolar düzenliyor. 14 yıllık sözleşmenin uygulanmasını isteyen işçilerin taleplerinin karşılanmaması halinde açlık grevine başlayabileceği belirtiliyor.
1: İstanbul gibi kalabalık kentlerde görmeye artık alışık olduğumuz bir manzara var. Yolun karşısına geçerken bile telefonu elimizden bırakamıyoruz. Yani kafa hep telefonda. Bu da kazalara davetiye çıkartabiliyor. İtalya tam olarak son günlerde telefona bakarak yolun karşısına geçen yayalara ceza kesilmesini öngören bir taslak düzenlemeyi tartışıyor. Peki böyle bir yaptırım Türkiye'de etkili olur mu? Buse Deviren hem yayalara hem de sürücülere sordu. Bakın ne yanıtlar geldi.
13: Kimse farkında değil. Işıkları olsun, işte tabelaları vesaire. Gözler telefonda.
14: Karşıdan karşıya geçerken telefonla ilgileniyor musunuz?
15: Asla. Bir hızlı gelir duramaz, çarpar.
16: Bir de benim gibi dalgınla gelen insanlar olabilir.
17: Bu kez sürücülere değil, yayalara ceza gündemde. İtalya telefona bakarak yolun karşısına geçen yayalara ceza kesilmesini öngören düzenlemeyi tartışıyor.
14: Türkiye'de de olsa mı sizce böyle bir şey?
18: Olmasın, her yerden ceza yiyoruz zaten.
14: Ama araba bir anda gelebilir yani, bize ışık yansa bile.
18: Ben dikkat ediyorum.
17: Türkiye'de de sürücüler elinde telefonla ilgilenirken yola çıkan yayalardan yana dertli. Yayalara göre ise dikkatsiz sürücüler kazaların ana sebebi.
14: Karşıya geçmek için işte tam olarak burada olduğu gibi trafik lambasının kırmızıdan yeşile dönmesini bekliyor. Akabinde de yürümeye başlıyoruz. Ancak ne yazık ki genellikle gözümüz yolda ya da trafik lambasının kalan süresinde değil, telefonda oluyor.
17: Peki İtalya'da yayalara 75 euroluk ceza kesilmesini öngören taslak düzenleme Türkiye'ye uyarlanabilir mi?
15: 10 numara olur ya.
19: Ablacığım dikkat etmiyorlar ki. Şöyle Vurdu mu da suçlu biz oluyoruz. Doğru mudur? Onun için hani yayaların dikkatli olması lazım. Işıklardan geçerken, ondan sonra yaya geçtiğinden geçerken dikkat etmeleri lazım.
20: Türkiye'de de bence 100 lira olması lazım.
21: Ceza gelsin tabii ki. Arabalara geliyorsa onlara da gelsin.
22: Bence fazlası olmalı. Sürücülerin ne kadar cezası

0: Ağırsa yayaları da bence o kadar ağır olmuyor.
1: Edirne'nin simge nehirlerinden Tunca'da su seviyesinin düşmesiyle nehir yatağından adacıklar oluştu. Debisi azalan nehirin son görüntüsü iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Detayları Ali Can Zeray'ın haberinden izleyelim şimdi de.
2: Son yıllarda iklim değişikliği ile ilgili olayları biz çok sık ve derinden yaşamaya başladık.
3: O olaylardan biri de Tunca Nehri'nde görüldü. Debisi azalan nehir yatağında adacıklar oluştu. Taşkınlarla bilinen Tunca Nehri'nin eski halinden eser kalmadı.
4: Aslında her şey iyi gidiyordu. İşte mevsim yağışları düştü bölgeye. Nehirde sular arttı ama ardından sıcak hava etkili oldu. Ve su buharlaştı. Tarımda vahşi sulamayla birlikte taşkınlarla anılan Tunca Nehri kuruma noktasına geldi ve nehirde büyük adacıklar oluştu.
2: Şu anda gözlediğimiz olay nehirlerimizin ne yazık ki su debisinin çok düşmesinden kaynaklanıyor. Çok sığ hale gelmesi, buna bağlı olarak adacıkların ortaya çıkması.
3: Tunca Nehri'nin birçok yerinde adacıklar oluştu.
2: Bunlar aslında doğal süreçler. Ancak son 20 yılda insanın etkisine bağlı olarak son derece hızlandı ve yoğunlaştı.
3: Uzmanlara göre bu farklılığın temelinde iklim değişikliği var.
2: Aslında yaptığımız etkinin sonucu bunlar. Dünyada ki iklimi değiştiren ana parametre sera etkisi. Bunun nedeni de karbondioksit miktarı. Biz karbondioksit ve özellikle de metan miktarını arttırarak dünyayı değiştirdik.
3: Uzmanlara göre gerekli önlemler alınmazsa dünyayı çok daha kötü günler bekliyor.
2: Hani bunlar iyi günler, çok daha sıcak, yaşanamayacak günler göreceğiz.
1: Her sene dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Bursa karası inciri bu kez üreticinin elinde kaldı. Alıcı bulamayınca çiftçi incirleri toplamaktan vazgeçti.
3: Dallar doldu, üretici bahçelere umutla girdi. Ancak iş satışa geldiğinde üretici hüsrana uğradı.
5: Satamıyoruz, hani ürettiğimiz malı satamıyoruz. Şu anda şu mal 40 liraya satamıyoruz ya.
6: Şu anda bu iş piyasaya gidiyor, 40 liradan gidiyor. İhracat 50 liraya gidiyordu, alan yok. O da durdu zaten.
3: Bursa'nın coğrafi işaretli Bursa karası yani siyah incir bu sezon üreticisini güldürmedi. Yıllardır ihracatın gözdesi olan incir elde kaldı.
7: Bursa'nın tescilli ürünü aynı zamanda bir ihracat şampiyonu siyah incir. Ama ne yazık ki zor günler yaşıyor çünkü üretici incire alıcı bulamıyor.
6: Şu anda ben bunları artık ağaçta kalmasın diye kaldırdık. Buradaki top mal var. Ama şu an alıcı bekliyoruz yani.
7: Bazı üreticiler riski göze alıp ürünlerini toplasa da bazı üretici ise bahçeye bile uğramıyor. Çünkü ürünler bozulup dökülmeye başladı bile.
5: Üretici 20 liraya şu inciri burada biz 20 liraya satamıyoruz. Tüketici de pazarda 150 liraya alıp yiyemiyor. Bunun aradaki makas kim yiyor? Bu makas nereye gidiyor?
3: Üretici bir an önce destek bekliyor.
5: İhracat alımı yok şu anda. Firmalar kapalı. Biz artık bilmiyorum ne yapacağız yani. Nasıl bir çözüm bulacaklarsa bize bir çözüm bulsunlar. Ben de aynı
1: kiloda. Amilli kadın voleybol takımı yani Filenin Sultanları 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yendi ve 4-4 yaptı.
8: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Bu sonuçla Türkiye organizasyonda 4-4 yaptı, Almanya ise ikinci kez mağlup oldu. Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette milliler Vargas'ın servis turunda farkı açtı ve Almanya'ya mola aldırdı. Almanya maçı Asmer'le tutunmaya çalışsa da orta oyuncularını etkili kullanan Türkiye ilk seti 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sete iyi başlayan taraf Almanya olsa da Ay Yıldızlar rakibini Vargas'ın sayılarıyla yakaladı. Çekişmeli süren ikinci bölümde takımlar karşılıklı hücum hatlarıyla sayılar bulurken Hande Baladın'la sete ağırlığını koyan taraf milliler oldu. Setin sonlarında rakip takım Grozer'le etkili oldu ve skoru eşitledi. Seti 27-25'lik skorla bitiren Almanya karşılaşmada durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette Vargas ve Hande Baladın'la kontrolü elden bırakmayan Ay Yıldızlı ekip seti 25-20 kazanarak durumu 2-1 yaptı. Dördüncü sete Türkiye, Salih Şahin'in smaçlarıyla skor üreterek başladı. Taraftarının desteğiyle dördüncü sette 25-19 üstün gelen Ay Yıldızlılar maçı 3

0: 3-1 kazandı. Organizasyonda son 16 turunda mücadele etmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol takımı grup etabındaki 5. ve son maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 19'da Polonya ile karşılaşacak.
1: Ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde bir son dakika bilgisi olarak paylaşalım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında Fransa temsilcisi Lyon'a konuk oldu ve maç galibiyetle sonuçlandı. 2-1 kazandı Fenerbahçe ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne yükseldi. Tam 17 yıllık hasret sona erdi. İlk maçta Fenerbahçe evinde 1-1 berabere kalmıştı Lyon'la. Bugünse Fenerbahçe rakibi Lyon'u mağlup ederek turu geçti ve 17 sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye hak kazandı. Sarı lacivert takımı en son 2008-2009 sezonunda lig aşamasına kalmıştı. Böylelikle sarı lacivertler için 17 yıllık hasret sona ermiş oldu. Fenerbahçe ilk maçta berabere kaldığı rakibini bugünkü rövanş maçında normal sürede yendi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmış oldu. Peki bundan sonra ne olacak? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi mücadelesini bir sonraki dilimde yine konuğumuzla konuşacağız. 2-1 kazandı Fenerbahçe, Lyon'u yendi ve Şampiyonlar Ligi'ne yükseldi dedik. Göğsümüzü kabartan bu son dakika bilgisini de paylaşmış olalım. Şimdi kısa bir ara, döndüğümüzde konuğumuz olacak ve konuşmaya devam edeceğiz.

0: Ve gece raporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni günün ilk dakikalarına da girmek üzereyiz ve az önce paylaştığımız o son dakika bilgisiyle devam edelim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsilen Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. O yüzden tüm Türkiye'yi gururlandıran bir haber bu. Playoff turu rövanşında Fransız ekip Olympique Lyon'u yendi. 2-1 mağlup etti. Üstelik deplasmanda Lyon'un sahasındaydı maç ve 2-1'lik skorla adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Şimdi konuşacağız tabii. Konuğumuz var. Takdim edeyim. ET Spor yorumcusu Necati Mete bizimle birlikte. Necati Bey merhaba. Hoş geldiniz Gece Raporu'na.
1: Merhabalar. İyi geceler.
0: Teşekkürler. Gurur veren bir galibiyet. Özellikle Fenerbahçe için 17-18 yıl aradan sonra galiba ilk kez değil mi Şampiyonlar Ligi'nde olacak Fenerbahçe? Ne diyeceksiniz maçla ilgili?
1: Evet, 18 yıllık bir hasret artık sona erdi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 2008 yılından beri Şampiyonlar Ligi grup aşamasına ulaşamamıştı Fenerbahçe. Tabii 2011'den sonra özellikle 3 Temmuz kumpası sebebiyle katılamadığı bir dönem var ama onun dışında Fenerbahçe eleme serilerinde elendi ve grup aşamasında kalamamıştı. 18 yıllık hasretin sona erdiğini söyleyebiliyoruz bu akşam. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Hem sportif başarı hem de ekonomik anlamda Fenerbahçe'nin kasasına ciddi girdiler olacak bu dakikadan sonra. Güzel bir karşılaşma, zor bir karşılaşma. Fenerbahçe kendi sahasında gösterememiş olduğu dominasyonu deplasmanda göstermiş oldu. Kendi seyircisinin önünde çok kötü oynamamıştı Fenerbahçe ama beklenen dominasyonu da sergileyememişti. Üstelik çok kısa bir süre önce lig maçına çıkmış olmasına ve farklı bir kazanmasına rağmen çok kısa bir süre sonra Avrupa karşılaşmasına çıktı. Lyon, evet. İsmail Hoca'nın da söylemiş olduğu gibi daha dinlenmiş bir şekilde sahada yer aldı. Üstelik Olympique Lyon 2017 Mayıs'ından beri Avrupa'da çift maçlı eşleşmelerde ilk maçı kaybetmemişti. Kadıköy'de bunu sürdürdü ama kendi evlerinde mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ve UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. Bu anlamda da rakip analizi anlamında da çok kıymetli bir gece, değerli bir gece.
0: Evet. Fenerbahçe... bu arada Necati Bey, Lyon'da bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya bildiğim kadarıyla değil mi? Genç bir kadrosu var. Burada tecrübe farkı mı konuştu Fenerbahçe açısından? Çünkü 24. ve 28. dakikada geldi goller. İlk yarıda, ilk yarım saat içinde öne geçti. İkinci yarıda bir 2-2 mi oldu acaba olduk ama VAR'a gitti. O gol iptal edildi Lyon'un attığı. Nasıl bir maçtı sizce?
1: Ben bu maçı Lyon'un yaşadığı sıkıntılara bağlamam. Fenerbahçe'nin iyi olmasına bağlarım açıkçası. Çünkü Olympique Lyon kulüp olarak, kurum olarak Avrupa'da oynama alışkanlığı olan... oyun kültüründe Avrupa olan bir takım ve hocası çok değerli bir hoca, Fonseca, Avrupa tecrübesi çok yüksek bir hoca ve kadrosu da aslında Avrupa'da gayet mücadele edebilecek bir kadro. Her ne kadar sıkıntı yaşasa da sonuç olarak bugün çok ortada bir maçtı ve grup aşamasına kalsaydı Lyon adından söz ettirebilirdi. Çok iyi oyuncuları var. Özellikle kanat oyuncuları, ileri uç. Oyunun yönünü değiştirdiğinde hücum oyuncuları çok hızlı ileri çıkabiliyorlar. Bu anlamda Fenerbahçe'ye de zorluk yaşattılar. Ancak Fenerbahçe kafa olarak maça çok hazır girdi. Yani maçın başından sonuna kadar konsantrasyonunu sürdürdü. Şunu mutlaka söylemem lazım. Çok kötü bir hakem performansı izledik. Yani ikili mücadelelerde taktirakları, oyunun genelinde ıskaladığı kartlar ve Olympique Lyon'un verilmeyen golünde kararı vermesinin bu kadar uzun sürmesi çok anlaşılabilir değil.
0: Evet, epey yani, uzun sürdü hakikaten. Değil mi?
1: Yani birçok pozisyonda böyle yani anlayamadık. Bazı kararlarını hiç anlayamadık. Yani temas yok. Olympique Lyon'a faul veriyor. İşte kartları atlıyor. Fenerbahçeli oyuncular bedensel olarak da çok fazla tepki gösterdiler buna. Kenarda İsmail Hoca buna tepki gösterdi. Ama çok şükür Fenerbahçe bunların hepsini bertaraf etmesini bildi. Lyon'un refleksini kırmış oldu.
0: Bir de bir korner vuruşu direkten döndü. Herhalde yılın golü olurdu değil mi gol olsa?
1: Tabii yani o da jeneriklik bir gol olurdu. Jeneriklik. Bu kadar erken safhalarda. Gollerde Vedat Muriç basın toplantısında, imza töreninde keşke hiç gol atmasam ama Fenerbahçe şampiyon olsa gibi bir cümle sarf etmişti. Şimdi hem gol attı hem takımı 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Bu çok kıymetli. Vedat Muriç Fenerbahçe'ye ilk transfer olan oyuncu yanlış hatırlamıyorsam. Ve tabii ondan sonra işte Greenwood transferi oldu, Lukaku transferi oldu. Böyle çok ismi geri planda kaldı ama geçtiğimiz yıl 20 üzeri gol atan ilk Avrupa'daki ilk 5 oyuncudan 4.'sü Vedat Muriç. Yani Harry Kane, Haaland, Mbappe'den sonra Vedat Muriç geliyor. Çok kıymetli bir oyuncu. Maçın bütününde rakip defansa yaptığı baskı, top ikili mücadelelerde hep kendisinde kaldı. Çok iyi bir istasyon oldu kanattaki arkadaşlarına. Bu anlamda Vedat Muriç'in performansı gerçekten şapka çıkarılması gereken bir performans. Onun dışında sol bekten gol geldi Archie Brown. Evet. İsmail Kartal'ın sisteminde bek hattından üretim yaptığını gösteriyor bu. İlk maçta da ilk 11 başlamıştı. Şimdi skora katkı verdi. Bu çok kıymetli bir durum Archie Brown. Fenerbahçe bir de bu maça önemli eksikle çıktı. Kerem Aktürkoğlu ve Asensio. Bu iki isim de Fenerbahçe'nin ilk 11'inde direkt yer alabilecek oyuncular. Ancak bunların Kerem Aktürkoğlu kafa travması protokolü sebebiyle 10 günlük bir süre var. Ondan sonra sahaya çıkabilir. Asensio'nun da kısa süreli bir sakatlığı var. Onlardan mahrum olmasına rağmen Fenerbahçe sahada çok iyi performans gösterdi ve kasasına şu an yaklaşık 18 milyon euro
0: tam da onu soracaktım. Oldu. Evet, yani ekonomik açıdan da değil mi çok değerli Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Tam
1: evet,
0: olarak
1: yani, yani 2024-25 sezonundan sonra artık market pool kuralı değişti. Yani eskiden ülke bazında pay ayrılıyordu. Şimdi artık takım başına ücret belirleniyor. Burada katılım payı yaklaşık şu ana kadar açıklanan verilerle konuşabiliyoruz. 18 milyon euro civarında. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği her galibiyet için 2 milyon euro ve beraberlik durumunda da 700 bin euroyu kasasına koyacak. Bu ekonomik anlamda çok ciddi bir girdi. Buna ek olarak tabii reklam gelirleri, yayın gelirleri vesaire gibi gelirler eklenecek. Hayırlı olsun Fenerbahçe evet. için, ülkemiz için hayırlı olsun. Çok kıymetli bir karşılaşma oldu.
0: Evet, bu arada şimdi Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapıldı. Ait olduğumuz yerdeyiz başlığıyla işte takımın fotoğrafı, o ilk 11 fotoğrafı paylaşıldı Instagram'dan, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'nin. Şimdi yarın da heyecan dorukta galiba, yarın çekilecek değil mi kurallar, rakipler belli olacak.
1: Evet, rakipler belli olacak. Hı hı. Bu noktadan sonra artık Fenerbahçe'nin kadrosunu yapılandırmasının son halini artık yavaş yavaş vermeye başlayacak. Hı hı. Aziz Yıldırım takımlarında tura kaldıktan sonra mutlaka bir hamle olmuştur. Bugüne kadar hep olmuştur. Fenerbahçe şu an gruplara kaldı. Bundan sonra ben yine bir transfer bekliyorum Fenerbahçe için.
0: Bir henüz, transfer tabii, daha bekliyorsunuz değil mi?
1: Evet, iyi bir transfer bekliyorum hem de. Çünkü grup aşamasına kalındı artık ve bu noktadan sonra grup aşamasına kalınmasaydı ekonomik olarak bu risk alınmayabilirdi ama artık grup aşamasında Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra boy gösterecek. Bu anlamda güçlendirilmesi de evet. Tabii ki çok değerli, aynen.
0: Bu arada yarın dedik, artık bugün oldu. 12'yi geçti saat, 27 Ağustos Perşembe saat 19'da Monaco'da kurallar çekilecek. Şimdi olası rakipleri kim? Kaçıncı torbadan torbada yer alacak Fenerbahçe?
1: Burada uzun süredir ben çok son haline bakma şansım olmadı ama uzun süredir yer almadığı için burada tabii ki Şampiyonlar Ligi zaten öyle bir arena ki artık Avrupa'nın en iyileriyle karşı
0: evet,
1: karşıyasınız.
0: Yani yok.
1: Burada kötü takım yok. Yani şu takım gelse iyi olur diyebileceğiniz rakipler yok.
0: Galatasaray'la eşleşme şansınız var mı ya da aynı gruba denk gelme ihtimali?

0: Bildiğim kadarıyla yeni
1: Fenerbahçe
0: sistemde
1: açısından.
0: yok. Bildiğim kadarıyla yeni sistemde o yok. Grup aşamasında yok. Sonraki aşamalarda olabilir. Yani bu yine teyide muhtaçtır bu söylediğim şey. Bunu teyit etmem lazım. Ancak gruplarda normal şimdi lig usulüne döndü de gruplarda böyle bir şey yoktu. Böyle bir şansı yoktu Fenerbahçe'nin. Kuvvetle muhtemel yine lig aşamasında da böyle bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama çünkü Galatasaray zaten son yıllarda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyor.
1: Evet,
0: Dolayısıyla
1: şampiyon olduğu için.
0: evet orada direkt bir torba anlamında bir ayrım oluyor. Ama sonuç olarak her rakip bundan sonra artık çok işte buna göre bir kadro. Ama önemli olan şey bu aşamalarda sürekli yer alabilmek. Yani Fenerbahçe katıldığı böyle çok üst düzey bir performans olması da gerekmiyor. Önemli olan buralarda yarışmacı takım olabilmek. Bu kimliği edinebilmek. İşte Lyon bu kimlikteki bir takımdı. Yani bundan yıllar yıllar önce Fenerbahçe Lyon'la yine karşılaşmıştı ve çok sıkıntılı karşılaşmalardı bunlar. Yani hatta ilk eşleşmede böyle çok konuşuldu. Lyon işte Fenerbahçe'nin bu anlamda travmasıdır, taraftarların travmasıdır. Çok fazla karşılaşıldı, işte sıkıntılı skorlar elde edildi. Bu noktadan sonra artık buralarda oynama alışkanlığını kazanması gerekiyor Fenerbahçe. Kulübün iletişim departmanının söylediği gibi şu an ait olduğu yerde, olması gereken yerde, harcanan paraların karşılığı buralar olmalı.
1: Evet, şimdi ben şöyle bir baktım da Necati Bey, şimdi birinci torbadan karşılaşabileceği takımlar arasında Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid gibi takımlar var. Yani az önce sizin de belirttiğiniz gibi kötü takım yok artık bu arenada. Ne mutlu ki Türkiye'yi de iki güzide takım temsil ediyor, Galatasaray ve Fenerbahçe. Şimdi ilk maç, kurallar çekildikten sonra ilk maç ne zaman?
0: Ağustos'u zaten bitirdik. Tam tarihi bilmemekle birlikte Ekim ayına doğru olması gerekiyor. Artık yani Eylül'ün ortaları, yani Eylül'ün son tarafı Ekim'in başı gibi olması gerekiyor. Yine bu da teyide muhtaçtır. Hani bakmam gerekir buna. Ancak burada zaten Fenerbahçe yavaş yavaş kemik kadrosunu oluşturmuş durumda. Buraya bir iki takviye olacak ve bundan sonra da artık
1: Artık
0: Fenerbahçe bu
1: rakip kim
0: kadroyla
1: olursa olsun mücadele edecek sonuna kadar.
0: evet yani bundan sonra artık durdurak yok, çok maç var yok, 3 günde bir maç oynuyoruz yok,
1: Evet,
0: bundan sonra
1: çünkü
0: hep yoğun
1: Futbol
0: artık.
1: Federasyonu da maç erteleme olayına kesin bir dille, değil mi? Sıcak
0: Kesinlikle.
1: bakmıyor. En son
0: Evet.
1: öyle bir talebi oldu diye hatırlıyorum
0: Evet.
1: Fenerbahçe'nin.
0: Evet
1: Ancak
0: yani kabul edilmedi, kabul edilmedi, kabul edilmeyecektir de bundan sonra. Zaten yani Avrupa'daki büyük takımların ortak özellikleri bu kadar maç yoğunluğuna alışık olmaları. Fenerbahçe de artık buna alışacak. Bu seviyelerin takımı olması gerekiyor Fenerbahçe'de ve bundan sonra da olacaktır.
1: Evet. Tabii zor. Fenerbahçe'nin ligde de bir şampiyonluk hasreti var bir yandan da. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabı da yine Fenerbahçe'yi paylaştı. Armasıyla, logosuyla birlikte onlar da duyurdu. 2008-2009'dan bu yana ilk kez yazısıyla bir paylaşım yapıldı. Duyurmuş oldu. Şampiyonlar Ligi'nin resmi sayfası da Fenerbahçe'nin adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmasını. Evet, teşekkür ediyoruz Necati Bey. Umarız daha nice galibiyetlerle Şampiyonlar Ligi'nde başarılarla konuşmaya devam ederiz. Hem Galatasaray'a başarılar hem Fenerbahçe'ye başarılar diyelim. Yarınki kurayı da takip edeceğiz heyecanla, merakla. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için, vakit ayırdığınız için. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi geceler, iyi yayınlar.
1: Şimdi gece raporu kaldığı yerden devam edecek. Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden gece raporuna. Suriye'de faaliyet gösteren SDG terör örgütü lağvedildiğini açıkladı. Peki Türkiye bu adıma nasıl bakıyor? Edinilen bilgiye göre örgütün feshi jeopolitik bir kırılma olarak nitelendiriliyor. Terörsüz bölge için önemli bir aşama olduğunun da altı çiziliyor.
2: Suriye'de faaliyet gösteren SDG terör örgütü bağımsız silahlı varlığına son verdi. Bu adımın terörsüz Türkiye süreci açısından

0: açısından önem taşıdığı belirtildi. Ankara'nın ana önceliği olan sınırda silahlı bir yapı oluşmasının önlendiği kaydedildi. Edinilen bilgiye göre örgütün lağvedildiğine yönelik açıklamanın Suriye krizinin başından bu yana gerçekleşen en kritik jeopolitik kırılmalardan biri olduğu belirtildi. SDG'ye bağlı askeri, güvenlik ve idari tüm yapılar Suriye ordusuna ve devlet kurumlarına tamamen entegre edildi. Ayrıca sınır kapıları, havalimanları ve petrol sahaları gibi stratejik kaynaklar doğrudan Şam merkezi yönetimine devredildi. Örgüt mensubu Ferhat Abdi Şahin'e Cumhurbaşkanı danışmanlığı, İlham Ahmet'e ise milletvekilliği teklif edildi. Bu adımların bölgede yaşayan Kürtlerin anayasal statüsü, hakları ve ana dilde eğitim gibi başlıklarla doğrudan ilişkilendirildiği belirtildi. Ankara, sürecin başından bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve sınırda silahlı bir paralel yapılanmanın önlenmesini hedefledi. Edinilen bilgiye göre, mecliste kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla yürütülen iç süreçte Suriye sahasındaki tasfiye ile bölgesel bir ivme kazandı. SDG'nin feshedilmesine dönük açıklamanın zamanlaması da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'ta vurguladığı terörsüz Türkiye mesajıyla eş zamanlı olarak stratejik bir boyut kazandığı belirtildi.
1: CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında peş peşe MYK ve parti meclisi toplantıları yapıldı. O toplantıların ardından Selin Sayek Böke, Aylin Nazlı Aka, Gül Çiftçi, İlhan Cihaner'in de aralarında bulunduğu 49 ismin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği paylaşıldı.
2: Biz parti meclisimizde bir grup arkadaşımızı, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli kademelerinde bulunmuş parti meclis üyesi, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi vesaire görevlerde yer almış arkadaşlarımızı hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
3: Kararın gerekçesini bu sözlerle duyurdu. CHP'de 49 isim ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önce MYK ardından parti meclisi toplandı. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isim listesi toplantı sonrasında paylaşıldı. Selin Sayek Böke, Aylin Nazlı Aka, Gül Çiftçi, İlhan Cihaner, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 49 ismin ihracı istendi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e yönelik belediye başkanları üzerinden eleştirilerini sürdürdü.
2: Özgür Özel ve arkadaşlarının artık başka bir siyasal partinin genel başkanı olduğunu kabul etmeleri gerekir. Biz Sayın Genel Başkan'ın, Özgür Özel'in mesajlar konusundaki mesajlaşmalara yatkınlıklarını biliyoruz. Ancak bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin. Sayın Özgür Özel artık başka bir partinin siyasal partinin genel başkanıdır. Dolayısıyla herkes kendi siyaset kulvarında ilerleyecek.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği Osman Kavala kararına yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Anayasanın 90. maddesinin son hükmünün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına dayanak gösterilemeyeceğine işaret etti. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Uçum, anayasanın ilgili maddesinin içeriğini aktardı. Bazı çevreler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma zorunluluğunu bu hükme dayandırıyor. Oysa bu düzenleme yargı kararlarına değil, tamamen norm uyuşmazlıklarına ilişkindir dedi. Düzenlemenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması ile ilgisinin olmadığını kaydetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ülkede yürürlükte olan bir kanunla ilgili doğrudan karar veremez ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Şam Ticaret Fuarı kapsamında Suriye'ye gitti. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değinen Bolat, Orta Doğu'da yeni ekonomik ittifakların doğduğunu vurguladı.
4: Yatırımlar devam ediyor. Mesela
5: Suriye'yi ziyaret etti. Türkiye-Suriye ticaret görüşmeleri toplantısında konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Doğu'daki ülkeler arasında ekonomik ittifakların doğmaya başladığını belirtti. Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile kurulan güvenlik ittifakının genişleyebileceğini de kaydetti.
6: Özellikle İsrail'in bölge ülkelerine yönelik

0: tehditleri ve istikrarsızlaştırma çabaları karşısında bölge ülkeleri yek vücut bir araya gelerek güçlü ittifaklar kurma konusunda büyük gelişmeler kaydediyorlar.
1: Ömer Bolat gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Suriye'de 8 Aralık 2024'teki devrimden bu yana iki ülke arasındaki ticarette %42'lik artış olduğunu kaydetti.
2: Önemli bir gümrük kapısı olarak da Nusaybin ve Kamışlı arasındaki gümrükte de bizim taraf hazır. Suriye tarafı da biz de 4 ay içinde kendi bölgemizi hazırlayacağız diyor ve yıl sonuna kadar orayı açacağız diyorlar.
1: Bakan Bolat, Suriye ziyareti kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal Eşşar'la bir araya geldi. Suriye Yatırım Ajansı Başkanı Ravat Ramazan ve Suriye Gümrükler ve Limanlar İdaresi Başkanı Kuteybe Bedevi ile görüştü. Suriye'ye dönelim şimdi. 14 yıllık iç savaştan sonra ülkelerine dönen Suriyeliler Türkiye'yi unutmadı. Kendi ülkelerinde Türkçe konuşuyor, Türkiye'yi özlüyorlar. Hatta yeni açtıkları dükkanlarına Türkçe isimler veriyorlar. Habertürk ekibinden Alihan Tok ve Ahmet Ulu da Halep'te Türkiye'den dönen işletmecilerle konuştu. İzleyelim.
3: Çıktık Türkiye'ye sığındık. Allah'a da onlardan 1000 kere razı olsun.
4: Savaş için çıktım. Savaş bitti. Onun için tekrar Suriye geldim. Çalışıyorum. Allah şükür. Elhamdülillah.
5: Bombalardan kaçan Suriyelilerin sığınağıydı Türkiye. Savaş bitince ülkelerine geri dönmeye başladılar. Ama Türkiye'yi hiç unutmadılar.
3: Oranın ekmeğini yedik, suyunu içtik. Tabii ki de bunun da hatırı var bizde.
5: Yıllarca süren savaşta Suriye'nin ekonomisi %85 küçülmüştü. Geri dönen Suriyeliler şimdi o ekonomiyi tekrar canlandırmak istiyor.
6: 2-3 ay oldu biz dönene kadar. Mesleğimizi açtık, başladık Allah'a şükür.
5: Türkiye'de çalışıp birikim yapanlar Suriye'de dükkan açmaya başladı. O dükkanları hemen tanımak mümkün.
7: Hemen arkamızda tarihi Halep Kalesi, Suriye'nin önemli sembollerinden bir tanesi. Kalenin çevresinde şöyle çarşıya çıktığınızda gözünüze Türkçe tabelalar çarpıyor. Mesela bakın bir hediyelikçi adı İstanbul. Hemen karşı tarafta da Bursa Kafe var. Uzun yıllar Türkiye'de kalıp ülkesine dönen Suriyeliler dükkanlarına Türkçe isimler veriyorlar.
3: Bursa'yı buraya taşıdık. İsmini verdik. Oradaki havaları içeride yapmaya çalıştık. 2014'te Türkiye'ye çıkmıştık. 12 senemiz orada kaldık. Geçen sene buraya döndük. Ve buraya döndüğümüzde orayı pek özledik. Oranın havasını buralarda görmedik. İstedik ki yanımızda Bursa'da bulunsun.
8: Türkiye'de oturduğum Türklere çok teşekkür ederiz. Ben İstanbul açtım, baktım en büyük şehir İstanbul.
5: Kendi yurtlarına dönseler de Türkiye'de yaşadıkları günleri özlemeye, açılan kucak için minnet duymaya devam ediyorlar.
6: Hatay'ı ismi çünkü o orada bir 10 sene 15 sene kaldı. Artık oranın meslek sahibi oldu. Özlemez olur mu 15 seneden oradayı? Yani küçükten beri orada yani yaşadım. Orada büyüdüm. Kendi ikinci memleketim diyebilirim yani.
3: Burada olabildiği kadar Türkler de gelir. Onlarla görüşürüz. Türkçemizi de unutmayız. Daha önce de olduğu gibi şimdiye kadar kardeşiz.
1: ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. Bir kez daha Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol bizde dedi. Arabulucu Katar'ın Başbakanı Al Sani ise Hürmüz müzakereleri için Tahran'a gidiyor.
9: İran ile savaşın yakında sona ereceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolünün kendilerinde olduğunu belirtti. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump, Glenn Beck adlı radyo yapımcısının programına telefonla bağlandı. Gündemde İran vardı. Savaşın çok yakında sona ereceğini kaydetti. Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduğunu savundu. Boğazdaki tüm mayınların tamamen temizlendiğini belirtti.
10: A lot of ships through the strait now. We're taking them in, but it is a very functioning strait. A lot of oil is pouring out. 10 million gallons.
9: Trump, program sunucusunun İran lideri Müşteba Hamaney'in ölüp ölmediği sorusunu da yanıtladı.
10: I don't think he's dead. He was very seriously wounded, the left side of his body.

0: the arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead.
1: ABD ile İran arasındaki savaşın sonlanması için arabulucuların çalışmaları da sürüyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al-Sani'nin Tahran'da bir araya geleceği İranlı yetkililerle Hürmüz Boğazı müzakerelerini ele alacağı belirtiliyor. ABD Başkanı geçtiğimiz hafta İran'a karşı ekonomik savaş ilan etmişti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ülkesinin ekonomik savaş nedeniyle ağır baskı altında bulunduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdi. ABD'nin yeni yaptırımlarını ekonomik terörizm olarak niteledi. ABD'nin finansal sistemden dışlanma tehdidinin BM şartına aykırı olduğunu ifade etti.
2: ABD ve İsrail'le savaşan İran, İran cezalarının infazına devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre 2026 yılında idam edilenlerin sayısı 900'ü aştı.
3: İran bir yandan ABD ile savaşa devam ederken bir yandan da idam cezasını infaz etmeye devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre bu yıl başından bu yana idam edilenlerin sayısı 900'ü aştı. İran'daki idam verilerini Abdurrahman Borumand Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu derledi. Paylaşılan bilançoya göre Ocak'tan Temmuz ayına kadar 901 kişi idam edildi. Uyuşturucu ile ilgili suçlar nedeniyle 256 kişi idam edilirken en az 56 kişi ulusal güvenlik gerekçesiyle ölümle cezalandırıldı. Sivil toplum kuruluşunun derlediği verilere göre Ocak ayında yaşanan hükümet karşıtı protestolardaki rolleri nedeniyle idamla cezalandırılanların sayısı ise en az 29. Abdurrahman Borumand Merkezi'nin raporunda idam edilenlerin etnik kimliklerine de yer verildi. Buna göre 40 Beluç, 29 Kürt ve 21 Afgan kökenli İranlı ölümle cezalandırıldı. Rejimin yaşamına son verdiği kişiler arasında Türk ve Türkmen kökenliler de yer aldı. İdam cezası uygulananlardan 16'sının kadın olduğu belirtildi. Ayrıca idam edilenlerden en az ikisinin suç işlediği sırada 18 yaşından küçük oldukları kaydedildi. Birleşmiş Milletler de İran'ın idam cezası infazlarını her geçen yıl arttırdığına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, en az 100 kişinin infaz riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Tahran yönetiminden idam cezasını kaldırmasını istedi. İranlı yetkililer idam cezasının toplum güvenliği için gerekli olduğunu savunuyor.
2: Güney Kore'nin popüler tatil adası Jeju'da kayıp olarak aranan 4 kişinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından polis teşkilatına yönelik eleştiriler arttı. Kayıp kişilerin güvende olduğunu teyit etmeden dosyaları usulsüz şekilde kapatmakla suçlanan polis gözaltına alındı.
3: Güney Kore'de kayıp vakaları arttı. 3 gün içinde 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis teşkilatının vakaları ele alış biçimi ise tartışma yarattı. Güney Kore'nin popüler tatil adası Jeju'da kayıp olarak aranan 4 kişinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından polis teşkilatına yönelik eleştiriler arttı. Aylar önce kayıp olduğu bildirilen bir kadın için yetkililerin gecikmeli olarak arama başlattığı ortaya çıktı. Kayıp kişilerin güvende olduğu teyit edilmeden bazı dosyaların kapatıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Polis 298 kayıp başvurusunun tamamını incelemeye aldı. Bunlardan yaklaşık 10'unun usulsüz şekilde kapatılmış olabileceği iddia edildi. Dosyaları usulsüz şekilde kapatmakla suçlanan polis, görevi ihmal ettiği, resmi elektronik kayıtlarda sahtecilik yaptığı ve kamu görevini engellediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olarak polis merkezinin müdürü, dedektiflik biriminin başındaki yetkili ve kayıp vakalarından sorumlu ekip lideri de görevden uzaklaştırıldı. Resmi verilere göre Güney Kore polisi geçen yıl yetişkinlere ilişkin 70.814 kayıp ihbarı aldı. Polis 2022'den bu yana her yıl 70.000'den fazla kayıp ihbarı yapıldığını ancak bunların büyük çoğunluğunun 30 gün içinde çözüldüğünü belirtiyor.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı ülkenin en önemli nişanlarından özgürlük nişanıyla ödüllendirdi. Kararın nedeni Musk'ın Ukrayna'ya sağladığı Starlink desteği. Ancak nişan Kiev'in Starlink uydularına yani Musk'a bağımlılığını tartışmaya açtı.
3: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski,

SpaceX kurucusu Elon Musk'ı özgürlük nişanıyla ödüllendirdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kararnamede Musk'ın insan hayatı ve özgürlüğünün korunmasına ve Ukrayna-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine katkısı vurgulandı. Associated Press haber ajansına göre kararın arka planında ise SpaceX'in uydu iletişim ağı Starlink var. Habere göre Rusya'nın 2022'de başlattığı savaşın ardından Musk, Ukrayna'ya Starlink uydu interneti erişimi sağladı. Sistem zamanla Ukrayna ordusunun haberleşme, operasyon koordinasyonu ve İHA faaliyetlerinde kritik bir altyapıya dönüştü. Ancak bu bağımlılık

0: kullanılmasına izin verirken Rusya topraklarında kullanılmasını kısıtladı. Zelenski ise uzun menzilli İHA saldırıları için bu kısıtlamanın kaldırılmasını istiyor. Kiev, Washington'dan da Musk'ı ikna etmek için destek isterken Musk ise bunun tehlikeli bir tırmanmaya yol açabileceğini savunuyor.
1: Bu arada SpaceX'ten uzayda dev adım geldi. Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket ABD'nin Louisiana eyaletinde milyarlarca dolarlık dev bir uzay üssü kuruyor. Hedef uzaya gitmeyi uçak seyahati kadar rutin hale getirmek.
0: Uzay ve havacılık devi SpaceX, tarihin en büyük uzay yatırımlarından birine imza atmaya hazırlanıyor. Şirket, ABD'nin Louisiana eyaletinde 100 milyar dolarlık uzay üssü kuracağını duyurdu. SpaceX'in açıklamasına göre, Starbase Louisiana adı verilen tesis, şirketin 4. ve en büyük fırlatma üssü olacak. Dev projenin önümüzdeki 10 yıla doğrudan 3000, dolaylı olaraksa 8000'den fazla istihdam alanı sağlayacak. Tesiste 5 ayrı fırlatma kompleksi bulunacak. Her komplekste 2 fırlatma rampası ve 1 yakıt tesisi yer alacak. Bunlara ek olarak yakıt ve enerji üretim tesisleri, araç işleme alanları ve çalışanlarla aileleri için konutlar da inşa edilecek. SpaceX bu üsle birlikte Starship görevlerini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte yılda binlerce fırlatmanın desteklenmesi ve uzun uçuşların ciddi şekilde artırılması planlanıyor. İnşaatın 2027'de başlaması, ilk fırlatmanın ise 2029 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. SpaceX CEO'su Elon Musk ise projeyi, şimdiye kadar yalnızca bilim kurguda var olmuş bir uzay üssü inşa etmeye hazırlanıyoruz sözleriyle duyurdu. Musk, uzaya gitmeyi uçakla seyahat etmek kadar rutin hale getirmek istediklerini söyledi.
1: Trump yönetimi ABD'ye yerleşmek isteyenlerin göçmen vizesi işlemlerini dünya genelinde durdurdu. Kararın gerekçesi konsolosluk görevlilerine verilecek yeni eğitim. Randevuların ne zaman yeniden başlayacağıysa belirtilmedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikalarında yeni bir adım atıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı göçmen vizesi başvuru işlemlerini dünya genelinde geçici olarak durdurdu. ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarında mülakat tarihi bulunan başvuru sahiplerine randevularının yeniden planlanacağı bildirilmeye başlandı. Yeni tarihlerin daha sonra açıklanacağı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı kararın konsolosluk görevlilerine küresel çapta verilecek kapsamlı eğitim nedeniyle alındığını açıkladı. Yeni uygulamayla başvuru sahiplerinin gelecekte kamu yardımlarına bağımlı hale gelme ihtimalinin daha kapsamlı değerlendirileceğini açıkladı. ABD yasalarında bu tür kişiler kamu yükü olarak tanımlanıyor. Federal mahkeme günler önce Trump yönetiminin 75 ülkeden göçmen vizesi başvurularını durduran uygulamasını yasaya aykırı bularak iptal etmişti. Yargıç, uygulamanın konsolosluk görevlilerinin bireysel değerlendirme yetkisine müdahale ettiğine hükmetmişti. Washington yönetiminin ABD'ye sığınma başvurusunda bulunan B1 ve B2 tipi çalışma ve turistik vize sahibi yaklaşık 200 bin kişinin vizesini de iptal edeceği ileri sürülmüştü.
1: Devam ediyoruz gece raporuna. Milli Savunma Bakanlığı Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümüne ilişkin bir video paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapıldı paylaşım. Büyük Taarruz'a ilişkin gerçek görüntüler yer aldı. Bağımsızlığın mührü Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922. Bir milletin kaderini değiştiren Büyük Taarruz'un ilk adımı atıldı ifadelerine yer verildi. Paylaşıma Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz notu da düşüldü. Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı. Büyük Malazgirt Zaferi, kimliğimize yön veren, aidiyetimizi pekiştiren ve geleceğimize güç katan tarihi bir dönüm noktası.

0: çağrısıdır dedi. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı mesajını. Büyük Malazgirt zaferi yalnızca geçmişin şanlı bir hatırası değil, kimliğimize yön veren, aidiyetimizi pekiştiren ve geleceğimize güç katan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu kutlu zaferin 955. yılında Sultan Alparslan'ı ve kahraman ordusunu rahmet ve minnetle yad ediyorum. Malazgirt'in asırları aşan ruhunun yarınlarımıza istikamet vermeye devam etmesini diliyorum ifadelerini kullandı. Özel öğretim kurumlarının tabelalarında yeni dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararla yabancı isim kullanımı sınırlandırıldı. Mevcut yabancı isimli kurumlar için de değişiklik süreci başlatıldı. Bakalım detaylara. Yönetmelik doğrultusunda daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk Özel Öğretim Kurumlarının adları mevzuata uygun hale getirilecek. Bu kurumlar mevcut yabancı adlarını kullanamayacaklar. Azınlık okulları, yabancı ve milletler arası özel öğretim kurumlarıyla sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara ise yabancı ad verilebilecek. Kurum adlarının belirlenmesinde Türk milletinin milli, manevi ve kültürel değerleri de gözetilecek. Mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvuruları 1 Ekim'e kadar yapılacak. Turizm tesislerinde kurallar değişiyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmeliğe göre 1 Kasım itibariyle kapasitesi 25 oda ve üzeri olan otellerde resepsiyon zorunlu olacak. Oda ve banyolarda yine asgari kriterlere uyulacak. Peki yeni düzenlemede başka neler var acaba? Detaylara bakalım.
1: Turizm işletme belgelerinin devri sınırlandırılacak. Oda, banyo ve havuzlara asgari kriterler getirilecek. 1 Kasım'dan itibaren basit konaklama tesislerinde kurallar değişiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle turizm işletme bölgeleri ölüme bağlı tasarruf ya da miras yoluyla intikal dışında başka bir nedenle devredilemeyecek. Kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişlerinde resepsiyon zorunlu olacak. İlk yardım personeli istihdam edilecek. Yiyecek ve içecek servisi yapılan tesislerde ise gıda malzemeleri uygun ısılarda muhafaza edilecek. Rutin temizlik ve bakımları yapılarak haşerilerle düzenli olarak mücadele edilecek. Oda ve banyolar için de asgari kriterler getirildi. Odalarda standartlara uygun yatak ve tekstil ürünleri, elbise dolabı, çöp kutusu ve doğal havalandırma bulundurulacak. Oda kapılarında elektronik kilit veya ilave kilit sistemi olacak. Banyolarda suyun taşmasını önlemek için eşik, duş kabini, duş perdesi gibi temel donanımlar şart olacak. Havuzlarda uyarı levhası, soyunma kabini, duş ve en az 2 sertifikalı can kurtaran zorunlu hale getirilirken, çocuklar için derinliği en fazla 50 santimetre olan ayrı bir havuz sağlanacak. Basit konaklama tesislerinde asgari oda, havuz ve hizmet kriterleri 1 Kasım itibariyle geçerli olacak. Turizm işletme belgesinin devrine ilişkin sınırlamalar ve denetimleri düzenleyen maddeler ise değişikliğin resmi gazetede yayınlanmasıyla devreye girdi.
0: Türk limanlarına yılın ilk 7 ayında 34 binin üzerinde gemi demir attı. Gemiler en çok Kocaeli Limanı'na uğradı.
1: Türk limanları jeopolitik risklere karşı bölgesel ve küresel önemini koruyor. İlk 7 ayda limanlara demir atan gemi sayısı 34 bini geçti. Denizcilik Genel Müdürlüğü Türkiye'ye gelen gemi istatistiklerini paylaştı. Ocak-Temmuz döneminde Türk limanlarına 34.783 gemi yanaştı. Bu gemilerden 12.712'si Türk bayraklı, 22.071'i yabancı bayraklı olarak kayıtlara geçti. Gemilerin en çok uğradığı limanlar incelendiğinde zirvede Kocaeli yer aldı. Kocaeli 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde 4.963 gemi ağırladı. 3.479 gemiyle İzmir Ali Ağa Liman Başkanlığı ikinci sırada, 2.335 gemiyle İskenderun üçüncü sırada yer aldı. Onu İstanbul ve Mersin limanları takip etti. Yılın ilk 7 ayında Roro gemilerin yurt dışı bağlantılı hatlarında ise 1.487.171 araç taşındı. Bu araçların 713.940'ını gelen, 773.231'ini ise giden araçlar oluşturdu.

0: Maliye, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların para piyasası fonlarından elde ettikleri kazançlara %10 stopaj uygulamayı planlıyor. Düzenlemeyle yerli kurumsal yatırımcılar ödeyecekleri stopaj tutarını beyan ettikleri geçici vergiden mahsup edebilecek. Peki düzenleme nasıl olacak? İşte ayrıntılar.
1: Sıcak paraya yeni vergi getirilecek. Kurumsal yatırımcılara %10 stopaj uygulanacak. Maliye para piyasası fonlarına yönelen sıcak paranın vergilendirilmesine yönelik ön çalışmaları tamamladı. Çalışmayla para piyasası fonlarından kurumsal yatırımcılar tarafından elde edilen kazançlara %10 oranında stopaja tabi tutulması planlanıyor. Mevcut uygulamaya göre tam mükellef kurumlar, üçer aylık dönemler halinde verdikleri geçici vergi beyannameleriyle yatırım kazançlarını vergilendiriyor. Yeni düzenlemeyle yerli mükelleflere %10'luk stopaj uygulanacak. Ancak bu mükellefler ödeyecekleri stopaj tutarını beyan ettikleri geçici vergiden mahsup edebilecek. Yabancı kurumlar için ödenen %10'luk stopajın nihai vergi olması planlanıyor. Düzenlemeyle Türkiye'ye giren sıcak paranın uzun vadeli ve üretken yatırımlara yönlendirilmesi hedefleniyor. Yerli ve yabancı gerçek kişilerin kazançlarından alınan %17,5 oranındaki stopajda değişiklik yapılması beklenmiyor. Peki önceden alınmış fonlar için sistem nasıl işleyecek? Yapılacak düzenlemenin elde edilecek kazançların kararın yayınlanmasından itibaren oluşan kısmı için geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmesi planlanıyor.
0: Edirne Hamzabeyli Gümrük sınır kapısında 288 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. O operasyonun detaylarına bakalım. Operasyonla ilgili bilgileri Ticaret Bakanlığı paylaştı. Romanya'dan yola çıkan ve Hamzabeyli Gümrük sahasına gelen bir aracın şüpheli olduğu değerlendirildi. Araçtaki aramada 280 kilogram uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bakanlığın açıklamasında toplum sağlığını ve ülkemizin geleceğini tehdit eden her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı. Sakarya'da kimyasal sızıntı paniği yaşandı. Bir kamyondan sızan kimyasal madde iki kişiyi hastanelik etti.
1: Kamyondaki varillerden yola kimyasal yayıldı. Kimyasalı soluyanlar hastanelik oldu. Kocaeli'den Zonguldak'a tuz ruhu taşıyan kamyon Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halindeydi. Bilinmeyen bir nedenle kamyondaki varillerde sızıntı oldu. Kimyasal sıvı yola yayıldı.
2: Asit kamyonunu gördüm. Dörtlüğü yakmış gidiyordu seyir halinde. Sonra köprübaşı ışıklarının olduğu yerde bir müsait kenara çekti. Ondan sonra ben yanında durdum. Dedim ki burada durma halkın içinde.
1: Çevredekilerin uyarısı üzerine şoför kamyonu Hendek Küçük Sanayi Sitesi önündeki yan yola çekti. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Bölge güvenlik şeridine alındı.
3: İtfaiye ekipleri, AFAD, ambulans, jandarma tüm birimleri çağırdık. İlanda oluşan gazdan dolayı iki vatandaşımızda solunum yoluyla ilgili bir problem, sıkıntı var.
1: Sızıntıdan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.
4: Asit patlayınca ben de bir anda orada ortada kalmış bulundum. Bağırımda da amcam buraya bir yatak sahası yetiştirdi.
1: Çevre sakinlerine dışarı çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı. Sanayi sitesine giden yol kontrol amacıyla sabah saatlerine kadar kapatıldı. Sızıntı kontrol altına alındı. Ekipler çevrede temizlik çalışması yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Fethiye'de yamaç paraşütüyle ünlü Babadağ'dan atlayan pilot ve yolcusu düşüp hayatını kaybetti. Yamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl ve Çin uyruklu yolcusu Babadağ'ın 1900 metre pistinden havalandı. Aynı paraşütte olan ikili bir süre sonra bilinmeyen nedenle sarp bölgeye düştü. Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotları ihbarda bulundu. UMKE ve JAK ekipleri yaklaşık 10 saatte pilot ve yolcusuna ulaştı. İkisinin de hayatını kaybettiği belirlendi. İstanbul Boğazı'nda yolunu kaybeden yavru Yunus, Ali Bey derisine sürüklendi. Onu fark edenler itfaiyeye haber verdi. Yavru Yunus için ekipler seferber oldu.
5: Şu an gözükmüyor ama burada bir Yunus balığı var. Bunu Haliç'ten alıp denize götüreceğiz.
1: Çevre sakinleri yolunu şaşıran yavru Yunus'u fark etti. İtfaiye onu kurtarmak için saatlerce uğraştı.

0: Yavru bir Yunus annesinden ayrıldı, İstanbul Boğazı'nda yolunu kaybetti. Akıntı onu Alibeyköy Deresi'ne kadar getirdi. Tekrar açık denize dönemeyen yavru Yunus'u fark edenler itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyecilerin derede yakaladığı Yunus botu alındı. Yavru Yunus hızla İstanbul Boğazı'na götürüldü ve denize bırakıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 eyaletin sosyal medya devi Meta'ya karşı açtığı dava uzlaşıyla sonuçlandı. Anlaşmaya göre şirket eyaletlere yaklaşık 17 milyar dolar ödeyecek. Genç kullanıcılar içinse kısıtlamalar getirilecek.
2: Meta davası uzlaşmayla sona erdi. Uzlaşının şirkete faturası yaklaşık 17 milyar dolar oldu.
3: No, you're not. I'm gonna hold your nose.
2: ABD'deki 29 eyalet, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta şirketine dava açtı. Eyaletler sosyal medya platformlarının çocuklarda bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığını iddia etti. Haftalar sürmesi beklenen davada taraflar uzlaşmaya gitti. Sosyal medya devi eyaletlere 16,7 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Tutarın 10 yıl içinde yıllık taksitler halinde ödeneceği açıklandı. Mahkeme dosyasına göre Meta, genç kullanıcılar için kısıtlamalar da getirecek. Sosyal medya platformlarında sonsuz kaydırmayı engelleyecek. Gece yarısı ile sabah 6 arasındaki kullanıma kısıtlama gelecek. Akşam 10 ila sabah 7 arasında bildirimler çalışmayacak. Meta ayrıca güzellik filtreleri ve beğen butonu tıklamalarının sayılması gibi özellikleri de sınırlandıracak. Yaş doğrulama araçlarını ve ebeveyn kontrollerini de güçlendirecek. Son olarak yargıcın onayından geçen anlaşma federal davayı fiilen sona erdirdi. Yaklaşık 17 milyar dolarlık anlaşma şirketin 2025 yılındaki 201 milyar dolarlık gelirinin çok küçük bir kısmını oluşturuyor.
1: ABD'de Titanic'in enkazından çıkarılan yüzden fazla eserin açık artırmayla satışı durduruldu. Mahkeme tarihi eserlerin açık artırmada satılmasını koleksiyonun bütünlüğünü ve korunmasına yönelik endişeleri nedeniyle askıya aldı.
4: Titanic'in enkazından çıkarılan yüzden fazla tarihi eserin satışına mahkeme engeli geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal mahkeme müzayedeyi koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına yönelik endişeler nedeniyle durdurdu. Washington Post gazetesinin haberine göre olay Virginia eyaletinde yaşandı. Federal Bölge Mahkemesi yargıcı Titanic enkazı üzerinde münhasır kurtarma hakkına sahip RMS Titanic şirketinin planladığı açık artırmanın durdurulmasına karar verdi. Mahkeme eserlerin satışının koleksiyonun bütünlüğünü ve korunmasına zarar verebileceği endişesini belirtti. Yargıç şirketten müzayedede yer alacak eserlerin ayrıntılı envanterini ve mevcut durumlarına ilişkin bilgileri sunmasını istedi. Açık artırmaya çıkarılması planlanan koleksiyonda takılar ve sofra eşyaları bulunuyor. Ayrıca Titanic'in büyük merdivenini süsleyen bronz melek heykeli gibi tarihi parçalar da var. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi arkeologlar ve enkaz çalışmalarına katılan Fransız hükümeti de eserlerin bir bütün olarak korunması gerektiğini savunarak müzayedeye karşı çıkmıştı. Eserlerin satışının devam edip etmeyeceği mahkemenin değerlendirmesinin ardından netleşecek. Döneminin en büyük yolcu gemilerinden biri olan Titanic 1912'de ilk seferine çıktı. Gemi Kuzey Atlantik'te bir buzdağına çarparak battı. Titanic'in enkazı 1985'te okyanus tabanında bulundu. Efsanevi geminin hikayesi 1997 yapımı filmle milyonlara ulaşmıştı. Jack.
1: Günlük hayatta basit bir karar verirken bile bazen çok düşünüyoruz. Hatta bazıları düşünmekten bir türlü eyleme geçemiyor. Psikolojide bu durum analiz felci olarak adlandırılıyor. Yani düşüncelerin eylemin yerini alması. Peki bu döngüyü kırmak mümkün mü? Yanılsa Emine Derya'nın haberinde izleyelim.
5: Hani kötü bir karar bile versem en azından eyleme geçeceğim.
6: Kararsız kalıp yapmaktan vazgeçtiğiniz oluyor mu?
7: Oluyor, çok oluyor. Oturuyorum evde.
6: Çıkmıyorsunuz bir.
7: Çıkmıyorum. Karar veremiyorum çünkü zaman geçiyor.
8: Derslerde de oluyor ya. Cevap bulamayınca bırakıp gitmek istiyorum.
6: Gün içinde verdiğimiz en

0: Basit kararlardan hayatımızı etkileyen seçimlere kadar. Fazla düşünmek bazen karar vermeyi değil, hiçbir şey yapamamayı beraberinde getiriyor.
1: Bir yerlere gideyim mi, gitmeyeyim mi? Veya bir şey düşüneyim, bir şey alayım mı, almayayım mı? Genelde öyle kararlar oluyor.
2: En sonda gitmeyeyim mi diyorsun?
1: En sonda gitmeyeyim diyorum. Evet.
0: Fazla düşünmek karar verme sürecini engellediğinde ortaya çıkan bu durumun bir adı var. Analiz felci.
3: Analiz felci psikiyatrik ya da psikolojik bir tanı değil. Burada düşünce eylemin yerini alıyor. Çünkü çok düşünüyoruz ve ortada davranış olmuyor.
1: Çabuk karar veremiyorsun bazı şeylere. Bazı şeyler kolay oluyor, bazı şeyler çok zor oluyor tabii ki.
0: Peki bazı kararlarda zihnimizdeki ihtimallerin içinden neden çıkamıyoruz?
3: Mükemmeliyetçi kişilik yapısı olan kişilerde bunu daha sık görüyoruz. Ya da hata yapmaktan korkan, tüm olasılığı düşünen kişilerde bunu daha sık gözlemliyoruz.
2: Günlük hayatta düşünmekten yorulduğunuz anlar oluyor mu?
4: Başkan, her dakika düşünüyorum, her dakika yoruluyorum.
2: İşte birçok kişinin yaşadığı bu durum, fazla düşünmek, sürekli ihtimalleri tartmak ve en sonunda düşünceyi eylemin yerine koymak. Peki insan kendini bu döngüden nasıl çıkarabilir?
3: Burada şunu sorgulamak çok önemli. Bu karar bizim için hayati bir karar mı? Burada alacağımız kararları bir sorgulamak. Onun dışında aslında bazen hata yapabiliriz, yanlışlarımız olabilir. Buna bir esneme payı bırakmak.
2: Ben arada öyle olunca kendi kendime diyorum hani en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diye.
5: Her şeyi hallettim. Yaş 72. Her şey yolunda.
2: Artık eskisi kadar düşünmüyor musunuz?
5: Yani düşünmüyorum çünkü akışa bıraktım. Akış en güzeli.
6: İspanya'nın Buñol kasabasında geleneksel La Tomatina festivali düzenlendi. Binlerce kişi birbirlerine domates fırlattı. Festivalde en az 165 ton domates kullanıldı.
0: Birbirlerine domates fırlattılar, sokakları kırmızıya bürüdüler. Görüntüler İspanya'dan. Valencia kentine bağlı Buñol kasabasında geleneksel La Tomatina festivali düzenlendi. Binlerce kişi önce şarkılar söyledi, ardından domates savaşına başladı.
7: İngiltere'den geliyorum. Tam bir kaos vardı. Gözlük takmam gerekti. Bu yüzden neler olup bittiğini göremedim bile. Her yerde sadece kırmızı domatesler gördüm.
0: Katılımcıların çoğu beyaz tişörtlerle festivale geldi. Domateslerin fırlatılmasıyla tişörtler kırmızı oldu. Bir saatten fazla süren festivalde en az 165 ton domates kullanıldığı belirtildi. İspanya basınına göre katılımcıların yaklaşık %40'ını turistler oluşturuyor. Özellikle 2011 yapımı Bollywood filmi Hayat Bir Kere Yaşanır'la Hindistan'dan gelen ziyaretçi sayısı önemli ölçüde arttı. Filmde La Tomatina Festivali yeniden canlandırılıyor.
7: Biz Hindistanlıyız. La Tomatina'ya ilk defa geliyoruz. 10 yıldan uzun süredir hayalimizdi. Hayat Bir Kere Yaşanır adlı bir Hint filmi izlemiştim ve o zamandan beri buraya gelmeyi çok istiyorduk.
0: Festivalin kökeni kesin olarak bilinmese de 1945'teki bir yemek savaşına dayandığı düşünülüyor. Geçit töreni sırasında çıkan kavgada gençlerin birbirlerine domates fırlattığı söyleniyor.
6: Ve A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yendi ve filenin sultanları organizasyonda 4-4 yaptı.
8: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Bu sonuçla Türkiye organizasyonda 4-4 yaptı, Almanya ise ikinci kez mağlup oldu. Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette milliler Vargas'ın servis turunda farkı açtı ve Almanya'ya mola aldırdı. Almanya maçı Asmer'le tutunmaya çalışsa da orta oyuncularını etkili kullanan Türkiye ilk seti 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sete iyi başlayan taraf Almanya olsa da Ay Yıldızlar rakibini Vargas'ın sayılarıyla yakaladı. Çekişmeli süren ikinci bölümde takımlar karşılıklı hücum hatlarıyla sayılar bulurken Hande Baladın'la sete ağırlığını koyan taraf milliler oldu. Setin sonlarında rakip takım Grozer ile etkili oldu ve skoru eşitledi. Seti 27-25'lik skorla bitiren Almanya karşılaşmada durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette Vargas ve Hande Baladın'la kontrol

0: Elden bırakmayan Ay Yıldızlı ekip seti 25-20 kazanarak durumu 2-1 yaptı. Dördüncü sete Türkiye, Saliha Şahin'in smaçlarıyla skor üreterek başladı. Taraftarının desteğiyle dördüncü sette 25-19 üstün gelen Ay Yıldızlılar maçı 3-1 kazandı. Organizasyonda son 16 turunda mücadele etmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol takımı, grup etabındaki 5. ve son maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 19'da Polonya ile karşılaşacak.
1: Ve gece raporunun sonuna geldik. Birazdan saat başında haber bülteni başlayacak. Nurdan Üsrev sizlerle olacak, gelişmeleri aktaracak. İyi geceler, hoşça kalın.

artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 26 Ağustos'u 27 Ağustos'a bağlayan gecede saatlerimiz bile yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve 18 yıl aradan sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fenerbahçe ve Lyon ilk karşılaşmada hatırlayacaksınız bir berabere kalmıştı. Sarı lacivertler deplasmanda Olympic Lyon'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmış oldu böylece. Lig aşamasının kura çekimi ise bu akşam saat 19'da gerçekleştirilecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı Şampiyonlar Ligi lig aşamasında toplam 36 takım olacak. Ve tüm takımlar 4 torbadan 2'şer takımla eşleşecek. Temsilcilerimiz 8 maçının 4'ünü iç sahada, 4'ünü de deplasmanda oynayacak. 2008-2009 sezonundan bu yana devam eden Şampiyonlar Ligi hasretine son veren Sarı Lacivertliler en son 10 Aralık 2008'de Dinamo Kiev karşısında Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkmıştı. Bizler de temsilcimiz Fenerbahçe'yi bir kez daha tebrik ediyoruz. Daim olsun diyoruz başarıları. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Muş'ta Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Tüm çabamız müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız dedi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için kararlılık çağrısı yaptı.
1: Dik duran iradesi Anadolu'nun yiğit evladı.
2: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
3: Terörsüz Türkiye mesajını Muş'tan verdi. Gövdemizi taşın altına koyduk dedi.
2: Coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı. Erdoğan, yolumuzdan dönmeyecek, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz dedi.
2: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin vicdanlı ve ilkeli politikalarıyla tarihe yön verdiğini de söyledi.
2: Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur.
3: Programın sonunda Okçular Vakfı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pamuklu kadife üzerine 1071 adet hakiki inci işlenmiş el işçiliği ok ve yay hediye edildi. Hediyede güç ve kudret anlamını taşıyan Çin temani ve hayat ağacı motifi yer aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ise çift başlı kartal sembolünün yer aldığı rölyef tablo takdim edildi.
0: Terör örgütü SDG-YPG'nin feshedilmesinin ardından Ankara'dan ard arda açıklamalar geldi. Açıklamalarda Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı.
4: SDG bir örgüt olarak varlığını yok etmiş, kendisini feshetmiştir açıklaması bizim için önemlidir, tarihidir ve değerli bir açıklamadır. İnşallah Bu açıklamayla birlikte işin devamı gelecek.
5: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü SDG-YPG'nin kendini fesih kararını bu sözlerle değerlendirdi.
4: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demektir. İlk ispatı, SDG resmen biz artık bir terör örgütü değiliz, biz örgütümüzü feshettik dedi. Türkiye'ye gelecek bu kardeşlik ortamı, bu ortam, bu barış ortamı Allah'ın izniyle bütün bölgeye yayılacaktır.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,

0: kendisi fiiliyatta da görmek isteriz mesajı verdi.
1: Bizim içimiz tabii hani profesyonel davranmak, bunların hani alandaki karşılığını kontrol etmek, yani ifade edildiği gibi ise tabii ki memnuniyet verici bir olay. Yani bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcı niteliğinde.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
2: Suriye'de istikrarın tahkimine yönelik atılan somut adımları yakından takip ediyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak Suriye'nin barış ve istikrarına katkı sağlayacak her türlü çabayı desteklemeye, bölgenin huzur ve güvenliğini güçlendirecek girişimlere katkı sunmaya devam edeceğiz.
0: Bir açıklamada sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
3: SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu. Suriye, geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimiz, kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını desteklemeyi sürdürecektir dedi.
4: SDG'nin feshedilmesi, devlet otoritesinin ülke genelinde güçlendirilmesi ve farklı toplumsal kesimlerin ortak bir siyasi zeminde buluşturulması bakımından önemli bir gelişmedir. Suriye yönetiminin kapsayıcılığı esas alan adımlarının devam etmesi, kalıcı istikrarın tesisi açısından büyük önem taşımaktadır.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de kalıcı barış ve istikrar yolunda atılan adımları memnuniyetle karşılıyorum ifadelerini kullandı. Gelişmenin yalnızca Türkiye değil, Orta Doğu'nun barış ve istikrarı açısından da önemli bir güvence olacağını belirtti.
5: Öte yandan SDG-YPG terör örgütünün fesine DEM Parti'den de bir değerlendirme geldi. İmralı heyet üyesi Mithat Sancar bu adımın terörsüz Türkiye sürecinden bağımsız düşünülemeyeceğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecini de değerlendiren Sancar, silahsızlanma sürecini destekleyecek hukuksal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
6: SDG-YPG terör örgütünün fesih kararını değerlendirdi. Türkiye'deki süreçten ayrı düşünülemez dedi. DEM Parti İmralı heyet üyesi Mithat Sancar, Türkiye'de bu süreç başlamamış olsa Suriye'de böyle bir gelişme olur muydu sorusunu yöneltti. Sancar, eski HDP milletvekili Gültan Kışanak ve bir dönem İmralı'da Öcalan'la birlikte kalan Çetin Arkaş, Ankara'da bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Çerçeve yasanın başlangıç olduğunu kaydeden Sancar, silahsızlanma sürecini destekleyecek hukuksal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Sancar, terörle mücadele kanunuyla toplantı, gösteri ve yürüyüş kanununa dikkat çekti. Yeni anayasa tartışmalarını da değerlendiren Sancar, yeni anayasanın en geniş toplumsal ve siyasal katılımla yapılması gerektiğini vurguladı. Uygun tartışma koşullarının oluşması gerektiğine işaret etti. Mithat Sancar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve anayasa kararlarının Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Can Atalay ayırt etmeksizin uygulanması gerektiğini de söyledi.
5: CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında peş peşe MYK ve PM toplantıları yapıldı. O toplantıların ardından Selin Sayek Böke, Aylin Nazlı Aka, Gül Çiftçi, İlhan Cihaner'in de aralarında bulunduğu 49 ismin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği paylaşıldı.
7: Biz parti meclisimizde bir grup arkadaşımızı daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli kademelerinde bulunmuş, parti meclis üyesi, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi vesaire görevlerde yer almış arkadaşlarımızı hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
6: Kararın gerekçesini bu sözlerle duyurdu. CHP'de 49 isim ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önce MYK ardından parti meclisi toplandı. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isim listesi toplantı sonrasında paylaşıldı. Selin Sayek Böke, Aylin Nazlı Aka, Gül Çiftçi, İlhan Cihaner, Serkan Özçan, Sevgi Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 49 ismin ihracı istendi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, yeni parti genel

0: Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik belediye başkanları üzerinden eleştirilerini sürdürdü.
1: Özgür Özel ve arkadaşlarının artık başka bir siyasal partinin genel başkanı olduğunu kabul etmeleri gerekir. Biz Sayın Genel Başkan'ın, Özgür Özel'in mesajlar konusundaki mesajlaşmalara yatkınlıklarını biliyoruz. Ancak bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin. Sayın Özgür Özel artık başka bir partinin siyasal partinin genel başkanıdır. Dolayısıyla herkes kendi siyaset kulvarında ilerleyecek.
2: ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. Bir kez daha Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol bizde dedi. Arabulucu Katar'ın başkanı El Sani ise Hürmüz müzakereleri için Tahran'a gidiyor.
3: İran ile savaşın yakında sona ereceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolünün kendilerinde olduğunu belirtti. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump, Glenn Beck adlı radyo yapımcısının programına telefonla bağlandı. Gündemde İran vardı. Savaşın çok yakında sona ereceğini kaydetti. Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduğunu savundu. Boğaz'daki tüm mayınların tamamen temizlendiğini belirtti. Trump, program sunucusunun İran lideri Müşteba Hamaney'in ölüp ölmediği sorusunu da yanıtladı.
4: I don't think he's dead. He was very seriously wounded. The left side of his body, the arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead.
3: ABD ile İran arasındaki savaşın sonlanması için arabulucuların çalışmaları da sürüyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani'nin Tahran'da bir araya geleceği İranlı yetkililerle Hürmüz Boğazı müzakerelerini ele alacağı belirtiliyor. ABD Başkanı geçtiğimiz hafta İran'a karşı ekonomik savaş ilan etmişti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ülkesinin ekonomik savaş nedeniyle ağır baskı altında bulunduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdi. ABD'nin yeni yaptırımlarını ekonomik terörizm olarak niteledi. ABD'nin finansal sistemden dışlanma tehdidinin BM şartına aykırı olduğunu ifade etti.
2: ABD'nin Suudi Arabistan'la imzaladığı nükleer anlaşmanın önüne İsrail şartı koyduğu koştuğu öne sürüldü. Wall Street Journal'a göre Trump anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Riyad'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini istiyor.
5: ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'la imzalanan nükleer anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Riyad yönetiminin İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesi şartını öne sürdü. Bu iddia Wall Street Journal gazetesinde yer aldı. Trump, Washington'la Riyad arasında 23 Temmuz'da imzalanan nükleer anlaşmayı incelenmesi için Kongre'ye sundu. Wall Street Journal'a konuşan yetkiliye göre anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Washington'ın önemli bir şartı var. Suudi Arabistan'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirmesi. Trump daha önce de Suudi Arabistan'la imzalanan sivil nükleer anlaşmanın Riyad yönetiminin İbrahim anlaşmalarına katılmasına bağlı olacağını açıklamıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu da bu şartı memnuniyetle karşılamış, Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarına katılması Orta Doğu'da barış için tarihi bir sıçrama olacak demişti. 123 anlaşması olarak bilinen anlaşma, ABD ile Suudi Arabistan arasında barışçıl nükleer işbirliğinin hukuki çerçevesini oluşturuyor. Anlaşmayı ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Selman imzalamıştı. 30 yıllık anlaşma kapsamında Suudi Arabistan, ABD teknolojisini kullanarak uranyum zenginleştirebilecek ve nükleer reaktörler inşa edebilecek. Zenginleştirilmiş uranyum, elektrik santrallerinde yakıt olarak kullanılabildiği gibi nükleer bomba yapımında da kullanılabiliyor.
2: ABD ve İsrail ile savaşan İran, idam cezalarının infazına devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre 2026 yılında idam edilenlerin sayısı 900'ü aştı.
5: İran bir yandan ABD ile savaşa devam ederken bir yandan da idam cezasını infaz etmeye devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre bu yıl başında

0: bu yana idam edilenlerin sayısı 900'ü aştı. İran'daki idam verilerini Abdurrahman Boruman Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu derledi. Paylaşılan bilançoya göre Ocak'tan Temmuz ayına kadar 901 kişi idam edildi. Uyuşturucu ile ilgili suçlar nedeniyle 256 kişi idam edilirken en az 56 kişi ulusal güvenlik gerekçesiyle ölümle cezalandırıldı. Sivil toplum kuruluşunun derlediği verilere göre Ocak ayında yaşanan hükümet karşıtı protestolardaki rolleri nedeniyle idamla cezalandırılanların sayısı ise en az 29. Abdurrahman Borumant Merkezi'nin raporunda idam edilenlerin etnik kimliklerine de yer verildi. Buna göre 40 Beluç, 29 Kürt ve 21 Afgan kökenli İranlı ölümle cezalandırıldı. Rejimin yaşamına son verdiği kişiler arasında Türk ve Türkmen kökenliler de yer aldı. İdam cezası uygulananlardan 16'sının kadın olduğu belirtildi. Ayrıca idam edilenlerden en az ikisinin suç işlediği sırada 18 yaşından küçük oldukları kaydedildi. Birleşmiş Milletler de İran'ın idam cezası infazlarını her geçen yıl artırdığına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk en az 100 kişinin infaz riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Tahran yönetiminden idam cezasını kaldırmasını istedi. İranlı yetkililer idam cezasının toplum güvenliği için gerekli olduğunu savunuyor.
1: CIA direktörü Red Cliff'in Moskova ziyaretine ilişkin resmi ilk açıklama Kremlin sözcüsü Peskov'dan geldi. Peskov, ziyaretin iki ülkenin güvenlik servisleri arasındaki temaslar çerçevesinde yapıldığını belirtti. Rus lider Putin'in temaslar hakkında bilgilendirildiğini söyledi. ABD Başkanı Trump ise CIA direktöründen Rusya ziyaretinden bir şeyler çıkabilir dedi.
0: Kremlin, CIA direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya gittiğini doğruladı. ABD Başkanı Trump'tan CIA direktörünün Rusya ziyaretinden bir şeyler çıkabilir açıklaması geldi. CIA direktörü Ratcliffe'in Rusya'ya gittiği haberi ABD basınına yansımış ancak ziyarete ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı. Beklenen açıklama Kremlin sözcüsü Peskov'dan geldi. Gazetecilere bilgi veren Peskov, Ratcliffe'in Moskova'yı ziyaret ettiğini doğruladı. Ziyaretin iki ülkenin güvenlik servisleri arasındaki temaslar çerçevesinde yapıldığını belirtti. Ancak konuya ilişkin daha fazla detay vermekten kaçındı. Ziyareti olumlu bir gelişme olarak tanımlayan Peskov, temaslar hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini de kaydetti. ABD Başkanı Trump ise CIA direktörünün Rusya ziyaretinden bir şeyler çıkabilir dedi. Kamuoyuna açık uçuş takip verilerine göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı salı sabahı Moskova'ya iniş yaptı. Yine aynı verilere göre Red Cliff'i taşıyan uçak 8,5 saat sonra Moskova'dan ayrıldı. CIA'den Rusya'ya yapılan son üst düzey ziyaret Kasım 2021'de gerçekleşmiş. Dönemin CIA direktörü William Burns Moskova'ya gitmişti.
1: Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesinde toprak kayması meydana geldi. İlk belirlemelere göre 157 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
0: Dev bir toprak kütlesi bir anda kayarak binaları, araçları, köprüleri yuttu. Görüntülerin adresi Nepal'in Rasuva bölgesi ile Çin'in Tibet özerk bölgesi. Nepal'de selle birlikte yaşanan toprak kayması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Felaket Nepal'in Rasuva bölgesi ile Çin-Tibet özerk bölgesinde yaşandı. İlk belirlemelere göre bölgede yaşanan deprem, sel ve toprak kaymasını tetikledi. Alman Jeobilimler Araştırma Merkezi, toprak kaymasından 7 dakika önce bölgede 4,4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde toprak kayması evleri, yolları ve enerji santrallerini yok etti. Felaket anlarında onlarca kişinin kaçmaya çalıştığı görüldü. Bölgede yüzlerce kişiden haber alınamıyor. Kayıplar arasında Hindistan, İngiltere ve ABD'den gelen turistler de var. Bölgenin dağlık olması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları

0: çalışmaları güçlükle yapılıyor. Çin, arama kurtarma çalışmaları için Tibet özel bölgesine 500'den fazla personel gönderildiğini açıkladı. Rasuva bölgesi geçen yılda ani bir sel felaketi yaşamıştı. Komşu Tibet'teki Buzul Gölü aşırı sıcak nedeniyle taşmıştı. 9 kişi hayatını kaybetmiş, altyapı önemli ölçüde hasar görmüştü.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Deniz Olgun'un ölümü şüpheli bulundu. Otopsi videosu üzerinden yapılan değerlendirmeye göre eski bakanın göğüs kısmında 4 ayrı morarma izi tespit edildi. Peki kimler hakkında soruşturma başlatıldı? Detayları haberimizden izleyelim.
0: On yıl sonra otopsi görüntüleri incelendi. Uzman bilirkişi ölüm şüpheli dedi. Dize göğse basılıp ağız ve burnun kapatılması mümkün değerlendirmesi yapıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma genişletildi. Arif Ahmet Deniz Olgun 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Deniz Olgun'un ölümü kayıtlara beyin kanaması sonucu doğal ölüm olarak geçti. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Deniz Olgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, adli tıp kurumundaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 10 yıl sonra Deniz Olgun'un mezarı açıldı. Alınan örnekler adli tıp kurumunda incelenirken yeni detaylar ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Şubat ayından bu yana adli tıp kurumuna 3 kez yazı göndermişti. 10 yıl önce yapılan otopsinin görüntüleri istendi. Adli tıp o 3 başvuruda da görüntü yok cevabı verdi. Ta ki 18 Ağustos'a kadar. Daha önce olmadığı söylenen görüntüler başsavcılığa gönderildi. O görüntüler üzerinden yeni hazırlanan bilirkişi raporuna göre Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü şüpheliydi. İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nevzat Alkan tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun detayları da ortaya çıktı. Profesör Alkan, otopsiye ait 145 fotoğraf ve video görüntülerini inceledi. Eski bakanın göğsünün ortasına uzanan 4 ayrı ekimoz yani morarma veya çürük vardı. Bilirkişi, bu izlerin ölümden önce meydana geldiğini belirtti. Peki bu izler nasıl olmuştu? Raporda dizle göğse basılıp ağız ve burnun yastıkla kapatılması mümkün değerlendirilmesi yapıldı. Deniz Olgun'un bu şekilde nefessiz bırakılma ihtimali olduğu belirtildi. Yeni raporla ortaya çıkan bir diğer kritik bilgi toksikoloji incelemesi oldu. Bilirkişi raporuna göre Deniz Olgun'un otopsisinde gerek dokularda, gerekse cenazenin çürüme sıvılarında baryum, arsenik, kadmiyum, cıva ve nikel gibi ağır metallere rastlandı. Ancak raporda bu ağır metallerin seviyelerinin düzey olarak belirtilmediğine dikkat çekildi. Yani ölümün bu maddeler kaynaklı olup olmadığı net değil. Şimdi gözler fethi kabir sonucu elde edilen bulgularla ilgili hazırlanacak yeni raporda. Kesin ölüm nedeniyle ilgili iki adli tıp kurulundan ortak değerlendirme istendi. Sakin, sakin. Şüpheli ölüm raporunun ardından başsavcılık soruşturmasını genişletti. Deniz Olgun'un yeğeni olan ve ölümünden sonra Süleymancılar cemaatinin lideri olan Alihan Kuruş hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Ayrıca Deniz Olgun için beyin kanaması sonucu doğal ölüm raporu veren doktorlarla otopsi görüntülerinin olmadığını söyleyen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da soruşturma yürütülecek.
1: Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında firari olarak aranan Mehmet Akay Antalya'da yakalandı. Akay'ın operasyonlarda ele geçirilen ve örgütün mali yapılanmasını deşifre edecek 37 klasörlük gizli evrakın saklanma sürecinde aktif rol oynadığı belirlendi.
0: Örgüte ait 37 klasörlük belgeyi saklamak istedi. Önce belgeler ele geçirildi, ardından kendisi yakalandı. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İhbar üzerine ekipler Antalya'nın Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde bir eve baskın düzenlemişti. 37 ayrı klasörün içerisinde hesap dekontları, bağış listeleri, banka cüzdanları, finansal evraklar,

0: ve toplantı tutanakları ele geçirilmişti. Belgelerin saklanmasında ise Mehmet Aka isimli şahsın olduğu tespit edildi. Antalya'da aranan firari Mehmet Akay, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda Korkuteli ilçesi Bozova mahallesinde bir yakınına ait ikamette yakalandı. Adreste yapılan aramada incelenmek üzere Akay'ın telefonuna el konuldu. Ele geçirilen dijital materyalle daha önce el konulan 37 klasörlük mali ve örgütsel bağlantıların tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.
1: Şanlıurfa'da iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı. Görüntüler Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden ekranlarınıza yansıyor. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamalarından dönen yolcuları taşıyan otobüs aynı yönde giden başka bir yolcu otobüsünü arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şehirler arası otobüslerin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in panik anlara dikkat çekti. Polise durmadan annem iyi mi diye sorduğu görüldü.
2: Annem iyi mi? İyi mi?
3: Oturalım.
2: Neden öyle söylüyorsun?
3: Gel oturalım.
4: Şarkıcı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
2: Abi, kim vardı?
4: 26 Eylül 2025'te Yalova'daki 6. katta bulunan evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yankılar sürüyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 11 ay sonra tamamlandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak yer aldı. Hakkında tasarlayarak üst suya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ise iddianamede ikinci sanık olarak yer aldı. Hakkında yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi. Şarkıcı Güllü'nün ölüm gecesine dair ortaya yeni çıkan görüntülerde ise kızı Tuğya'nın panik halleri dikkat çekti. Polislerle binaya girmeye çalıştığı esnada annesini sorduğu ve sürekli bir yerlere koşturduğu görüldü. Tuğya'nın polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı anlarda arkadaşı Sultan Nur Ulu da görüntülerde yer aldı. Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanırken Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
1: Diyarbakır'da öldürülen ve cansız bedeni günler sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili hazırlanan belgesele soruşturma açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT'ın başvurusu üzerine belgesel hakkında soruşturma başlattı. Belgeselin Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya çalıştığı belirtildi. Başsavcılık, belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişileri mercek altına aldı. Narin Güran, 2 yıl önce Tavşantepe köyünde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu. Annesi, abisi, amcası ve komşuları cinayet suçlamasıyla yargılanıp hapis cezası aldı. İstanbul'da eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının vurulmadan hemen önce babasını aradığı ortaya çıktı. Genç kadın babasına Hakan benim önümü kesti, bana zarar verecek demişti.
0: Yaşanacakları tahmin etti, babasını aradı. Hakan bana zarar verecek dedikten sonra vuruldu ve canından oldu. İstanbul'da yaşayan Şerife Gezer, Gazi Osman Paşa'da bir yufkacıda katledildi. Katil zanlısı genç kadının eski sevgilisiydi. Yaklaşık

Aşık 10 yıllık gönül ilişkisinin ardından 2 yıl önce ayrılmışlardı. Ama Hakan Sayacı, Şerife Gezer'in peşini bırakmadı. Öğle saatlerinde kadını takip etti, sığındığı iş yerinde peş peşe tetiğe bastı. Hastanede hayatını kaybeden Şerife Gezer'in babası polise ifade verdi. Genç kadının öldürülmeden önce babasını aradığı ortaya çıktı. Şerife Gezer babasına, "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" demişti. Sonra da

0: Katil zanlısının kızının peşini bırakmadığını söyledi. Katil zanlısıyla ilgili adli süreç devam ediyor. Zanlının kasten yaralama suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Şerife Gezer'in cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
1: Denizli'de doğuma giren 32 yaşındaki Gamze Doğan bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. Aile özel hastanenin ihmali olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.
0: Bir tabutta anne, diğerinde ise ölü doğan bebeği. İddiaya göre anne ve oğlunu ölüme birlikte götüren neden hastanedeki ihmaller. Denizli'de yaşayan 32 yaşındaki Gamze Doğan ikinci çocuğuna hamileydi. 23 Ağustos gecesi sancı şikayetiyle özel hastaneye başvurdu. Kontrollerde anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu belirlendi. Ancak ailenin iddiasına göre 28 Ağustos için planlanan sezaryen doğum öne çekildi. Gerekçe ise bebeğin doğum kanalına girmesi halinde sezaryenin zorlaşabileceğiydi. Doğum başladı ancak ameliyat beklenenden uzun sürdü.
2: İlk çocuğumda ben birazcık tecrübeliyim. Yarım saat sürüyor doğum, sezaryen doğumu. 15-20 dakikasında da beni çağırmışlardı daha öncesinde. Ama bu ikincisinde bir saat geçti, 1,5 saat geçti. İçeriden bir haber gelmedi.
0: Daha sonra iddiaya göre bebeğin solunumunda problem olduğu söylendi.
2: Bebeğin solunumunda problem var. Çocuk doktorumuz ilgileniyor. Hazırlıklı olun dedi. Dedim hocam biz NST'ye bağlandık. Anne karnında çocuk yaşıyordu. Problem yoktu. Kalp atışları iyiydi.
0: Ardından Güney bebeğin ölü doğduğu belirtildi. Ama kabus bitmedi. Anne doğum sonrası odaya alındı. Ancak iddiaya göre durumu iyi değildi.
2: Eşimin durumu gitgide ağırlaşmaya başladı. Ben bunu hissediyordum. Çünkü nefes almaları problem. Bunu hissettim. Tırnaklarına baktım mor, elleri mor, ayakları mor, buz gibi.
0: Anne entübe edildi. Daha sonra da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
2: Böbreklerinin yetmediğini ifade ettiler. Böbrekler işlevini görmüyor. Kan dolaşıyor. Yani kan vücutta durmuyor. Kan vermeye devam ettiler. Kan ama hiç durmadı.
0: Gamze Doğan da tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Aile özel hastaneden ve doktorlardan şikayetçi oldu.
2: Benim doktorum bana göre ihmal etti. Doktor değil de benim gözümde katil.
0: Anne ve oğlu yan yana toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Maliye, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların para piyasası fonlarından elde ettikleri kazançlara %10 stopaj uygulamayı planlıyor. Düzenleme ile yerli kurumsal yatırımcılar ödeyecekleri stopaj tutarını beyan ettikleri geçici vergiden mahsup edebilecek. Peki düzenleme nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde.
0: Sıcak paraya yeni vergi getirilecek. Kurumsal yatırımcılara %10 stopaj uygulanacak. Maliye para piyasası fonlarına yönelen sıcak paranın vergilendirilmesine yönelik ön çalışmaları tamamladı. Çalışmayla para piyasası fonlarından kurumsal yatırımcılar tarafından elde edilen kazançlara %10 oranında stopaja tabi tutulması planlanıyor. Mevcut uygulamaya göre tam mükellef kurumlar, üçer aylık dönemler halinde verdikleri geçici vergi beyannameleriyle yatırım kazançlarını vergilendiriyor. Yeni düzenlemeyle yerli mükelleflere %10'luk stopaj uygulanacak. Ancak bu mükellefler ödeyecekleri stopaj tutarını beyan ettikleri geçici vergiden mahsup edebilecek. Yabancı kurumlar için ödenen %10'luk stopajın nihai vergi olması planlanıyor. Düzenlemeyle Türkiye'ye giren sıcak paranın uzun vadeli ve üretken yatırımlara yönlendirilmesi hedefleniyor. Yerli ve yabancı gerçek kişilerin kazançlarından alınan %17,5 oranındaki stopajda değişiklik yapılması beklenmiyor. Peki önceden alınmış fonlar için sistem nasıl işleyecek? Yapılacak düzenlemenin elde edilecek kazançların kararın yayınlanmasından itibaren oluşan kısmı için geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmesi planlanıyor.
1: Yerli savunma sanayindeki gelişmeler ihracat rakamlarına da yansıyor. Savunma alanında yılın ilk 8 ayında 550 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Rakamları Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet verdi. Heybet, Pakistan'la korvet ihracatı anlaşmasına dair bilgiler de paylaştı.
3: Bugüne kadar 20'den fazla ülkeye hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl 550 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirdik. Bunları çok daha fazla artırmak için elimizden geleni yapıyoruz.
0: Yılın ilk 8 ayına ilişkin ihracat verilerini ilk kez açıkladı. Farklı ülkelerle savunma alanında yeni sözleşmeler imzalanabileceğini söyledi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Askeri Fabrika Tersane İşletme Anonim Şirketi Asfalt Yönetim Kurulu Başkanı Musa

0: Heybet, Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Heybet, Türk savunma sanayi ürünlerini kullanan ülkelerde bakım ve onarım merkezleri oluşturulabileceğini de belirtti.
1: Bu konuda bize çok müracaat var, bizim çok temaslarımız var. Biz bu ülkelerle bakım onarım hatlarının kurulması, hatta onlarla ortak teşebbüs kurarak bunların yapılması, özellikle dost ve kardeş ülkelerin bu imkanları kazanmalarının da Türkiye'nin menfaatine olacağını düşünerek onların bu imkanları kazanması noktasında ciddi bir görüşmelerimiz var.
0: Musa Heybet, Pakistan'a 4 korvet ihraç edilmesiyle ilgili anlaşmada gelinen aşamayı da değerlendirdi.
1: Pakistan'a 2 gemiyi Türkiye'deki İstanbul'daki tersanemizde yaptık, teslim ettik. Onlar Pakistan'a ulaştı. 2 gemi de Karaçi'de şu an inşası devam ediyor. Memnuniyet oldukça yüksek. Birçok ülkeyle de benzer şekilde savaş gemisi yapmak ve kendi savunma sanayi sistemimizin üretmiş olduğu sistemlerle beraber bu gemileri teslim etmek için müzakerelerimiz sürüyor.
2: İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Teşvikiye'de faciadan dönüldü. Dev ağaç devrildi, bir taksiyle bir otomobilin üzerine düştü.
0: Kökünden sökülen ağaç devrildi, hem yayalar hem sürücüler ölümden döndü. İstanbul'un en işlek caddelerinden olan Şişli Teşvikiye'de yol kenarındaki ağaçlardan biri kökünden söküldü. Ağaç, seyir halindeki bir taksiyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Kaldırımda da büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Üzerine ağaç devrilen taksinin şoförü neyse ki olayı yara almadan atlattı. Ağacın kaldırılması için polis yolu geçici olarak kapattı. Ucuz atlatılan olayda iki araç hasar gördü.
2: İstanbul'da 4 yaşındaki bir çocuk okul bahçesinde oyun oynarken ölümden döndü. Üzerine kale devrilen çocuk yaralandı.
0: Okulun bahçesine oyun oynamak için girdi. Devrilen kalenin altında kaldı. 4 yaşındaki Ediz Eren ölümden döndü. İstanbul Arnavutköy'de çocuklar bir okulun bahçesine oyun oynamak için girdi. Ne olduysa birkaç saniye içinde oldu.
3: Kapı açık buldukları için içeri giriyorlar. İçeri girdiklerinde arkada büyük bir kale var. O kalenin üzerinde bir tane mahallemizden bir çocuk sallanmak istiyor. Sallanırken çocuğa top geliyor ve top geldiği için çocuk dengesini kaybedip öne doğru düşüyor. Öne doğru düştüğü için de benim küçük oğlum 4 yaşındaki Ediz Eren'in bacağının üstüne kale düşüyor.
0: Ediz Eren düşen kalenin altında kaldı. Diğer çocuklar hemen kaleyi kaldırıp Ediz'i altından çıkardı.
3: Okulun üst katından bir bayan, bir öğretmen sesleniyor. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada diye. Onlar da diyorlar ki öğretmenim çocuğun ayağına demir düştü. Kadın tabii gelip müdahale etmiyor. Aşağı inip bakmıyor veyahut da 112'yi arayıp yardım istemiyor.
0: Çocukların haber vermesiyle hastaneye kaldırılan Ediz'in bacağı ve ayağında kırık tespit edildi.
3: İlk etapta ameliyat dediler. Ondan sonrasında ameliyatsız alçıyla şu anda devam edip kontrol altına alalım. Eğer alçı yeterli gelmezse ilerleyen dönemde ameliyat dahi olabileceğini söylediler.
4: 35 yaşında bana kale düştü. Acıyor. Çok acıyor.
0: Aile okul yönetiminden şikayetçi oldu.
5: Bu sene anaokuluna başlayacaktı. Kaydetmiştim. Şimdi gidip kaydımı tekrardan sileceğim.
3: Orada bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Okulun bahçesinin kapısının açık olması ayrı bir ihmal.
2: Bursa'da ormanda yürüyüşe çıkan 75 yaşındaki bir kişi ayağı kırılınca mahsur kaldı. Arama kurtarma ekipleri yaşlı adama 5 saatlik çalışmayla ulaşabildi.
6: Geçmiş olsun amca. Ya telefonum çekip.
7: Burası kırıldı. Burası
6: tamam düşüş. Tamam. Geçmiş olsun.
0: Dağlık alana yürüyüşe çıktı. Ayağı kırılınca mahsur kaldı. Ekipler yaşlı adama saatler sonra ulaştı.
6: Seni sedyeye koyup götüreceğiz, sen merak etme.
0: Bursa'da yaşayan 75 yaşındaki Yaşar Kumaş yürüyüş için Uludağ eteklerindeki ormana gitti. Yürürken iddiaya göre dengesini kaybeden Kumaş düştü, ayağı kırılınca da mahsur kaldı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Ancak arazi sarp, dağlık alanda ilerlemek kolay değildi. Yaşar Kumaş'a ulaşmak yaklaşık 5 saat sürdü.
6: Geçmiş olsun amca. Üzgün. Ya telefonum çekip.
7: Burası kırıldı. Burası.
6: Tamam. Geçmiş olsun.
0: Sedyeye alınan yaşlı adam.

0: Ama ambulans da hastaneye kaldırıldı.
1: Rize'de bir otomobil sürücüsüyle bisikletli arasında tartışma çıktı. Sürücü beraberindeki yolcuyla bisikletliye saldırdı.
2: Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun? Dayı, burası tek çeliz. Çarparsan sen susun.
3: Dur, bekle oraya. Dur.
2: Bekliyorum dayı, kameram da var. Hadi polis çağırın, hadi.
0: Her şey bu sözlerle başladı. Otomobilden inen iki kişi bisikletliye saldırdı.
2: Yok yok.
0: Ne oldu? Rize'de bir bisiklet sürücüsü yolda ilerlerken aniden sağ manevra yapan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Bunun üzerine otomobil sürücüsü bisikletiyle beklemesini söyledi. Ardından yanındaki kişiyle birlikte araçtan inip bisikletliye saldırdı.
2: Dayı.
3: Sen kimi hırsızlık yapıyorsun?
2: Dayı. Ne yapıyorsun?
0: Bisiklet sürücüsünün üzerindeki kameraya yansıyan darp olayına polisler dahil oldu. Araç sürücüsü ve yanındaki yolcuya toplam 360 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Aracı da 60 gün trafikten men edildi.
2: Beni darp etmeye çalıştı.
4: Ben şahidim abi.
1: Sakarya'da kimyasal sızıntı paniği yaşandı. Bir kamyondan sızan kimyasal madde iki kişiyi hastanelik etti.
0: Kamyondaki varillerden yola kimyasal yayıldı. Kimyasalı soluyanlar hastanelik oldu. Kocaeli'den Zonguldak'a tuz ruhu taşıyan kamyon Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halindeydi. Bilinmeyen bir nedenle kamyondaki varillerde sızıntı oldu. Kimyasal sıvı yola yayıldı.
5: Asit kamyonunu gördüm. Dörtlüğü yakmış gidiyordu seyir halinde. Sonra köprübaşı ışıklarının olduğu yerde bir müsait kenara çekti. Ondan sonra ben yanında durdum. Dedim ki burada durma halkın içinde.
0: Çevredekilerin uyarısı üzerine şoför kamyonu Hendek Küçük Sanayi Sitesi önündeki yan yola çekti. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Bölge güvenlik şeridine alındı.
6: İtfaiye ekipleri, AFAD, ambulans, jandarma tüm birimleri çağırdı. İdanda oluşan gazdan dolayı iki vatandaşımızda solunum yoluyla ilgili bir problem, sıkıntı var.
0: Sızıntıdan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.
7: Asit patlayınca ben de bir anda orada ortada kalmış gibi oldum. Bayılınca da amcam buraya net bir yatak sahasına yetiştirdi.
0: Çevre sakinlerine dışarı çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı. Sanayi sitesine giden yol kontrol amacıyla sabah saatlerine kadar kapatıldı. Sızıntı kontrol altına alındı. Ekipler çevrede temizlik çalışması yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul gibi kalabalık kentlerde görmeye alışık olduğumuz bir manzara var. Artık yolun karşısına geçerken bile telefonu elimizden bırakamıyoruz. Bu da kazalara haliyle davetiye çıkartıyor. İtalya son günlerde telefona bakarak yolun karşısına geçen yayalara ceza kesilmesini öngören taslak düzenlemeyi tartışıyor. Peki böyle bir yaptırım Türkiye'de etkili olur mu? Buse Deviren hem yayalara hem de sürücülere sordu.
8: Kimse farkında değil. Işıkları olsun, işte tabelaları vesaire. Gözler telefonda.
9: Karşıdan karşıya geçerken telefonla ilgileniyor musunuz?
10: Asla. Bir hızlı gelir, duramaz, çarpar.
11: Bir de benim gibi dalgınla gelen insanlar olabilir.
12: Bu kez sürücülere değil, yayalara ceza gündemde. İtalya telefona bakarak yolun karşısına geçen yayalara ceza kesilmesini öngören düzenlemeyi tartışıyor.
9: Türkiye'de de olsa mı sizce böyle bir şey?
13: Olmasın, her yerden ceza yiyoruz zaten.
9: Ama araba bir anda gelebilir yani, bize ışık yansa bile.
13: Ben dikkat ediyorum.
12: Türkiye'de de sürücüler elinde telefonla ilgilenirken yola çıkan yayalardan yana dertli. Yayalara göre ise dikkatsiz sürücüler kazaların ana sebebi.
9: Karşıya geçmek için işte tam olarak burada olduğu gibi trafik lambasının kırmızıdan yeşile dönmesini bekliyor. Akabinde de yürümeye başlıyoruz. Ancak ne yazık ki genellikle gözümüz yolda ya da trafik lambasının kalan süresinde değil, telefonda oluyor.
12: Peki İtalya'da yayalara 75 euroluk ceza kesilmesini öngören taslak düzenleme Türkiye'ye uyarlanabilir mi?
11: 10 numara olur ya.
14: Ablacığım dikkat etmiyorlar ki. Şöyle vurdun mu da suçlu biz oluyoruz. Doğru mudur? Onun için hani yayaların dikkatli olması lazım. Işıklardan geçerken, ondan sonra yaya geçişlerinden geçerken dikkat etmeleri lazım.

0: Türkiye'de de bence 100 lira olması lazım.
1: Daha gelsin tabii ki, arabalara geliyorsa onlara da gelsin.
2: Bence fazlası olmalı. Sürücülerin ne kadar cezası ağırsa yayaları da bence o kadar ağır olmalı.
3: Fazla kilolarıyla yıllardır mücadele eden hemşire Burcu Öztürk, kilosu artık sağlığını tehdit etmeye başlayınca midi ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından beslenmesine de dikkat eden Burcu hemşire 7 ayda tam 42 kilo verdi.
4: Yeniden doğmuş hissediyorum. Yani bu belki çok böyle insanlara ütopik gelecek ama yeniden doğmuş hissediyorum.
5: 7 ayda 42 kilo verdi, mide ameliyatıyla yeni bir hayata adım attı.
4: Her şeyi değiştirdi. Hayatında değiştirmediği bir şey galiba şu an sadece ismim. Uykumu, çalışma hayatımı, düzenimi, kendimi, vücudumu, nefes alışverişimi, her şeyi değiştirdi. Ameliyattan önce en azından uyuduğum zaman sabah yorgun kalkıyordum. Çünkü uyuduğumu kaliteli hissedemiyordum.
5: Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan 31 yaşındaki Burcu Öztürk, yıllarca fazla kilolarıyla mücadele etti. 144 kiloya kadar çıkması sağlığını tehdit etmeye başladı.
4: Senelerdir süren şok diyetler, kendini aç bırakmalar vesaire. Belli bir yerde artık baktım ki gerçekten sağlığımı etkilemeye başladı bu durum benim. İşte uyku kalitemi, çalışma hayatımı, alerjilerim vesaire vardı, ilaç alerjilerim mesela ve bu yüzden ameliyat olmaktan çok korkuyordum.
5: Hemşire Burcu Öztürk yaptığı uzun araştırmalardan sonra tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi.
6: Bu ameliyatı yapmamızın sebebi sağlık için yapıyoruz. Burcu mükemmel uyumlu bir hastaydı. Süreci çok güzel yönetti. Şu ana kadar yaklaşık 41 kilo verdi ve bunun büyük oranda yağdan verdi. Önemli olan birinci yılın sonunda fazla kilosunun, total kilon değil yani hastanın fazla kilosunun %80-90'ını verdirebilirsek birinci yıl sonunda istediğimiz kiloya ulaşmış oluyoruz.
5: Ameliyatın ardından beslenmesine de dikkat eden Öztürk 7 ayda tam 42 kilo verdi.
4: Dışarı çıktığımda çok zorlandım. Yani çünkü eski alışkanlıkları kaybetmiyorsun. Evet miden küçük ama tabiri caizse beynin hala obez. Hala o tatlıyı istiyor, hala o yemeği istiyor.
5: Hemşire Öztürk, sağlıklı bir yaşam için kilo kontrolünün önemine dikkat çekti.
4: Geç kalmasın. Çünkü kronik hastalıkların önüne geçmek için özellikle işte şekerdir, tansiyon gibi hastalıkların önüne geçmek için biraz erken müdahale, erken başlanması gerekiyor diye düşünüyorum.
3: İstanbul'da polis ekipleri kaçak göçmenlerin zorla çalıştırılıp pasaportlarına el konulduğu ihbarını aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda insan kaçakçılığı yapan şebekenin içerisinde bir avukatın da olduğu ortaya çıktı. Şebekeye operasyon düzenlendi. Detayları Elif Yavuz'un haberinden izleyelim.
5: Sosyal medyadan iş ilanları paylaşıp kalacak yer garantisi verdiler. Kaçak göçmenleri avukatlık bürosunda saklayıp pasaportlarına el koydular. Kaçak göçmenlerin zorla çalıştırılıp pasaportlarına el konulduğu ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İhbar edilen yer sözde bakıcılık şirketi ve bir avukatlık ofisiydi. Polis baskınını zorlaştırmak için avukatlık bürosu seçilmişti. Göçmenlerden bazıları büroda konaklıyordu. Giriş çıkışlar güvenlik kamerasıyla takipteydi.
7: Yabancı uyruklu, Özbekistan uyruklu anladığım kadarıyla kişiler geliyorlar. Burada bir şirket varmış işte temizlik şirketi vesaire diye. Tam olarak onlar da ifade edemiyorlar ne olduğunu. Biz aşağı yukarı 3 senedir adresi artık öğrendik. Gelenleri nereye yönlendirelim buraya yönlendiriyorduk. Ama biz tabii temizlik işi olarak bildiğimiz için. O şekilde düşünüyorum.
8: Sosyal medyayı aktif kullanan insan kaçakçıları canlı yayınlar açarak göçmenler için kalacak yer ve iş vaadinde bulunuyordu. İş için gelen göçmenlerin pasaportlarına el konuluyor. Aldıkları paradan da %50 komisyon alıyorlardı.
7: Haftada en az bir 2-3 kişi geliyordu. Sabit bir numaraları da yok. Bir yabancı numara üzerinden arama yapılıyor.
5: İşi kabul etmeyen göçmenler şebeke içerisindeki avukat tarafından sınır dışı edilmekle tehdit ediliyordu. Göçmen polisinin teknik ve fiziki takibi sonucunda o ofise baskın yapıldı.
8: Operasyon yapıldığında içeride 14 göçmen vardı. Avukat, işbirlikçi ve insan kaçakçısının yönlendirmesiyle göçmenler terasa çıktı. Oradan da yan binanın çatısına geçip polislerden kaçacaklardı. Ancak operasyonda hem şüpheliler hem de göçmenler kıskıvrak yakalandılar.
5: Operasyonda 17 telefon ve müşterilerle pasaportlarına el konulan göçmenlerin not edildiği bir defter ele geçirildi. Yakalanan

0: 14 göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. 4 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yenerek organizasyonda 4-4 yaptı.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Bu sonuçla Türkiye organizasyonda 4-4 yaptı, Almanya ise ikinci kez mağlup oldu. Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette milliler Vargas'ın servis turunda farkı açtı ve Almanya'ya mola aldırdı. Almanya maçı Asmer'le tutunmaya çalışsa da orta oyuncularını etkili kullanan Türkiye ilk seti 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sete iyi başlayan taraf Almanya olsa da Ay Yıldızlar rakibini Vargas'ın sayılarıyla yakaladı. Çekişmeli süren ikinci bölümde takımlar karşılıklı hücum hatlarıyla sayılar bulurken Hande Baladın'la sete ağırlığını koyan taraf milliler oldu. Setin sonlarında rakip takım Grozer'le etkili oldu ve skoru eşitledi. Seti 27-25'lik skorla bitiren Almanya karşılaşmada durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette Vargas ve Hande Baladın'la kontrolü elden bırakmayan Ay Yıldızlı ekip seti 25-20 kazanarak durumu 2-1 yaptı. Dördüncü sete Türkiye, Salih Şahin'in smaçlarıyla skor üreterek başladı. Taraftarının desteğiyle dördüncü sette 25-19 üstün gelen Ay Yıldızlılar maçı 3-1 kazandı. Organizasyonda son 16 turunda mücadele etmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup etabındaki 5. ve son maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 19'da Polonya ile karşılaşacak.
1: Günlük hayatta basit bir karar verirken bile bazen çok düşünüyoruz. Hatta bazıları düşünmekten bir türlü eyleme geçemiyor. Psikolojide bu durum analiz felci olarak adlandırılıyor. Yani düşüncelerin eylemin yerini alması. Peki bu döngüyü kırmak mümkün mü? Yanıtı Emine Derya'nın haberinde.
3: Hani kötü bir karar bile versem en azından eyleme geçeceğim. Kararsız kalıp yapmaktan vazgeçtiğiniz oluyor mu?
4: Oluyor, çok oluyor. Oturuyorum evde.
3: Çıkmıyorsunuz bir.
4: Çıkmıyorum. Karar veremiyorum çünkü zaman geçiyor.
5: Derslerde de oluyor ya. Cevap bulamayınca bırakıp gitmek istiyorum.
6: Gün içinde verdiğimiz en basit kararlardan hayatımızı etkileyen seçimlere kadar. Fazla düşünmek bazen karar vermeyi değil, hiçbir şey yapamamayı beraberinde getiriyor.
7: Bir yerlere gideyim mi, gitmeyeyim mi? Veya bir şey düşüneyim, bir şey alayım mı, almayayım mı? Genelde öyle kararlar oluyor.
3: En sonda gitmeyeyim mi diyorsun?
7: En sonda gitmeyeyim diyorum. Evet.
6: Fazla düşünmek karar verme sürecini engellediğinde ortaya çıkan bu durumun bir adı var. Analiz felci.
8: Analiz felci psikiyatrik ya da psikolojik bir tanı değil. Burada düşünce eylemin yerini alıyor. Çünkü çok düşünüyoruz ve ortada davranış olmuyor.
9: Çabuk karar veremiyorsun bazı şeylere. Bazı şeyler kolay oluyor, bazı şeyler çok zor oluyor tabii ki.
6: Peki bazı kararlarda zihnimizdeki ihtimallerin içinden neden çıkamıyoruz?
8: Mükemmelliyetçi kişilik yapısı olan kişilerde bunu daha sık görüyoruz. Ya da hata yapmaktan korkan, tüm olasılığı düşünen kişilerde bunu daha sık gözlemliyoruz.
6: Günlük hayatta düşünmekten yorulduğunuz anlar oluyor mu?
10: Başkan, her dakika düşünüyorum, her dakika yoruluyorum. O
6: zaman. İşte birçok kişinin yaşadığı bu durum, fazla düşünmek, sürekli ihtimalleri tartmak ve en sonunda düşünceyi eylemin yerine koymak. Peki insan kendini bu döngüden nasıl çıkarabilir?
8: Burada şunu sorgulamak çok önemli. Bu karar bizim için hayati bir karar mı? Burada alacağımız kararları bir sorgulamak. Onun dışında aslında bazen hata yapabiliriz, yanlışlarımız olabilir. Buna bir esneme payı bırakmak.
3: Ben arada öyle olunca kendi kendime diyorum hani en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diye.
11: Her şeyi hallettim. Yaş 72. Her şey yolunda.
3: Artık eskisi kadar düşünmüyor musunuz?
11: Yani düşünmüyorum çünkü akışa bıraktım. Akış en güzeli.
1: Kısa bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 35, Adana 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon yağmurlu 28, Giresun yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 27, Erzincan yağmurlu 31 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.

0: Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken yeniden beraberiz değerli izleyiciler. Suriye'de faaliyet gösteren SDG terör örgütü lağvedildiğini açıkladı. Peki Türkiye bu adıma nasıl bakıyor? Edinilen bilgiye göre örgütün feshi jeopolitik bir kırılma olarak nitelendiriliyor. Terörsüz bölge için önemli bir aşama olduğunun da altı çiziliyor.
1: Suriye'de faaliyet gösteren SDG terör örgütü bağımsız silahlı varlığına son verdi. Bu adımın terörsüz Türkiye süreci açısından önem taşıdığı belirtildi. Ankara'nın ana önceliği olan sınırda silahlı bir yapı oluşmasının önlendiği kaydedildi. Edinilen bilgiye göre örgütün lağvedildiğine yönelik açıklamanın Suriye krizinin başından bu yana gerçekleşen en kritik jeopolitik kırılmalardan biri olduğu belirtildi. SDG'ye bağlı askeri, güvenlik ve idari tüm yapılar Suriye ordusuna ve devlet kurumlarına tamamen entegre edildi. Ayrıca sınır kapıları, havalimanları ve petrol sahaları gibi stratejik kaynaklar doğrudan Şam merkezi yönetimine devredildi. Örgüt mensubu Ferhat Abdi Şahin'e Cumhurbaşkanı danışmanlığı, İlham Ahmet'e ise milletvekilliği teklif edildi. Bu adımların bölgede yaşayan Kürtlerin anayasal statüsü, hakları ve ana dilde eğitim gibi başlıklarla doğrudan ilişkilendirildiği belirtildi. Ankara, sürecin başından bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve sınırda silahlı bir paralel

0: yapılanmanın önlenmesini hedefledi. Edinilen bilgiye göre mecliste kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla yürütülen iç süreçte Suriye sahasındaki tasfiye ile bölgesel bir ivme kazandı. SDG'nin feshedilmesine dönük açıklamanın zamanlaması da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'ta vurguladığı terörsüz Türkiye mesajıyla eş zamanlı olarak stratejik bir boyut kazandığı belirtildi.
1: Yeni nesil çetelere yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul Kartal'da haraç istedikleri bir şirkete el bombası atıp kundaklamaya çalışan 4 şüpheli yakalandı.
0: Yöntem aynıydı. Motosiklete geldiler, kurşun sıktılar, el bombası attılar, yakmak istediler. Amaç gözdağı vermek ve haraç almaktı. Ama hedeflerine ulaşamadılar. İstanbul Kartal'da bir iş yeri sahibini tehdit eden şüpheliler haraç istedi. Parayı alamayınca şirkete önce el bombası attılar, sonra da kundaklamaya çalıştılar. Birkaç gün sonra ise iş yerini kurşunladılar. İş yeri sahibinin şikayetiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği harekete geçti. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası izlendi ve 4 şüpheli yakalandı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bir ruhsatsız tabanca çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin saldırı talimatını yurt dışından aldıkları belirlendi. Zanlılar tutuklandı.
1: Turizm tesislerinde kurallar değişiyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmeliğe göre 1 Kasım itibarıyla kapasitesi 25 oda ve üzeri olan otellerde resepsiyon zorunlu olacak. Oda ve banyolarda asgari kriterlere uyulacak. Peki yeni düzenlemede başka neler var? Detaylar haberimizde.
0: Turizm işletme belgelerinin devri sınırlandırılacak. Oda, banyo ve havuzlara asgari kriterler getirilecek. 1 Kasım'dan itibaren basit konaklama tesislerinde kurallar değişiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle turizm işletme bölgeleri ölüme bağlı tasarruf ya da miras yoluyla intikal dışında başka bir nedenle devredilemeyecek. Kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişlerinde resepsiyon zorunlu olacak. İlk yardım personeli istihdam edilecek. Yiyecek ve içecek servisi yapılan tesislerde ise gıda malzemeleri uygun ısılarda muhafaza edilecek. Rutin temizlik ve bakımları yapılarak haşerilerle düzenli olarak mücadele edilecek. Oda ve banyolar için de asgari kriterler getirildi. Odalarda standartlara uygun yatak ve tekstil ürünleri, elbise dolabı, çöp kutusu ve doğal havalandırma bulundurulacak. Oda kapılarında elektronik kilit veya ilave kilit sistemi olacak. Banyolarda suyun taşmasını önlemek için eşik, duş kabini, duş perdesi gibi temel donanımlar şart olacak. Havuzlarda uyarı levhası, soyunma kabini, duş ve en az 2 sertifikalı can kurtaran zorunlu hale getirilirken, çocuklar için derinliği en fazla 50 santimetre olan ayrı bir havuz sağlanacak. Basit konaklama tesislerinde asgari oda, havuz ve hizmet kriterleri 1 Kasım itibarıyla geçerli olacak. Turizm işletme belgesinin devrine ilişkin sınırlamalar ve denetimleri düzenleyen maddeler ise değişikliğin resmi gazetede yayınlanmasıyla devreye girdi.
1: Türk limanlarına yılın ilk 7 ayında 34 binin üzerinde gemi demir attı. Gemileri en çok Kocaeli Limanı'na uğradı.
0: Türk limanları jeopolitik risklere karşı bölgesel ve küresel önemini koruyor. İlk 7 ayda limanlara demir atan gemi sayısı 34 bini geçti. Denizcilik Genel Müdürlüğü Türkiye'ye gelen gemi istatistiklerini paylaştı. Ocak-Temmuz döneminde Türk limanlarına 34.783 gemi yanaştı. Bu gemilerden 12.712'si Türk bayraklı, 22.071'i yabancı bayraklı olarak kayıtlara geçti. Gemilerin en çok uğradığı limanlar incelendiğinde zirvede Kocaeli yer aldı. Kocaeli 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde 4.963 gemi ağırladı. 3.479 gemiyle İzmir Ali Ağa Liman Başkanlığı ikinci sırada, 2.335 gemiyle İskenderun üçüncü sırada yer aldı. Onu İstanbul ve Mersin limanları takip etti. Yılın ilk 7 ayında Roro gemilerin yurt dışı bağlantılı hatlarında ise 1.487.171 araç taşındı. Bu araçların 713.940'ını gelen, 773.231'ini ise giden araçlar oluşturdu.
1: Güney Kore'nin popüler tatil adası Jeju'da kayıp olarak aranan 4 kişinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından polis teşkilatına yönelik eleştiriler arttı. Kayıp kişilerin güvende olduğunu teyit etmeden dosyaları usulsüz şekilde kapatmakla suçlanan polis gözaltına alındı.
0: Güney Kore'de kayıp vakaları arttı. 3 gün içinde 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis teşkilatının vakaları ele alış biçimi ise tartışma yarattı. Güney Kore'nin popüler tatil adası Jeju'da kayıp olarak aranan 4 kişinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından polis teşkilatına yönelik eleştiriler arttı. Aylar önce kayıp olduğu bildirilen bir kadın için yetkililerin gecikmeli olarak arama başlattığı ortaya çıktı. Kayıp kişilerin güvende olduğu teyit edilmeden bazı dosyaların kapatıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Polis 298 kayıp başvurusunun tamamını incelemeye aldı. Bunlardan yaklaşık 10'unun usulsüz şekilde kapatılmış olabileceği iddia edildi. Dosyaları usulsüz şekilde kapatmakla suçlanan polis, görevi ihmal ettiği, resmi elektronik kayıtlarda sahtecilik yaptığı ve kamu görevini engellediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olarak polis merkezinin müdürü, dedektiflik biriminin başındaki yetkili ve kayıp vakalarından sorumlu ekip lideri de görevden uzaklaştırıldı. Resmi verilere göre Güney Kore polisi geçen yıl yetişkinlere ilişkin 70.814 kayıp ihbarı aldı. Polis 2022'den bu yana her yıl 70.000'den fazla kayıp ihbarı yapıldığını ancak bunların büyük çoğunluğunun 30 gün içinde çözüldüğünü belirtiyor.
1: Bolivya'nın başkenti La Paz'da işçilerin protestosu nedeniyle çöp toplama hizmetleri durma noktasına geldi. Sokaklarda biriken atıklar kentte kötü kokuya ve günlük yaşamın aksamasına yol açtı.
0: İşçiler greve gitti, Bolivya sokaklarında çöp yığınları oluştu. Görüntüler Bolivya'nın başkenti La Paz'dan. Çöp toplama işçileri daha iyi maaş talebi ve belediye yönetiminin sözleşme şartlarını ihlal ettiği iddiasıyla oturma eylemi başlattı. Protesto nedeniyle çöp toplama hizmetlerinde aksamalar yaşanırken çöp konteynerlerinin çevresinde poşetler ve atıklar birikti. Kent sakinleri sokaklarda biriken çöplerin arasından yürümek zorunda kaldı. Çarşı çevresinde biriken çöpleri ise esnaf toplamak zorunda kaldı. Kent sakinleri de duruma tepki göstermeye başladı.
2: Çöpe bakın, her yerden toplanması gerekiyor. Konteynerler tamamen dolu. Çöpü nereye koyacağız? Ben çöplerimi evde tutuyorum ki buraya getirmek zorunda kalmayayım. Hastalanıyoruz.
0: İşçiler La Paz Belediye Sarayı yakınında da protestolar düzenliyor. 14 yıllık sözleşmenin uygulanmasını isteyen işçilerin taleplerinin karşılanmaması halinde açlık grevine başlayabileceği belirtiliyor.
1: İspanya'nın Buñol kasabasında geleneksel La Tomatina Festivali düzenlendi. Binlerce kişi birbirlerine domates fırlattı. Festivalde en az 165 ton domates kullanıldı.
3: Birbirlerine domates fırlattılar, sokakları kırmızıya bürüdüler. Görüntüler İspanya'dan. Valencia kentine bağlı Buñol kasabasında geleneksel La Tomatina Festivali düzenlendi. Binlerce kişi önce şarkılar söyledi, ardından domates savaşına başladı.
4: İngiltere'den geliyorum. Tam bir kaos vardı. Gözlük takmam gerekti. Bu yüzden neler olup bittiğini göremedim bile. Her yerde sadece kırmızı domatesler gördüm.
3: Katılımcıların çoğu beyaz tişörtlerle festivale geldi. Domateslerin fırlatılmasıyla tişörtler kırmızı oldu. Bir saatten fazla süren festivalde en az 165 ton domates kullanıldığı belirtildi. İspanya basınına göre katılımcıların yaklaşık %40'ını turistler oluşturuyor. Özellikle 2011 yapımı Bollywood filmi Hayat Bir Kere Yaşanır'la Hindistan'dan gelen ziyaretçi sayısı önemli ölçüde arttı. Filmde La Tomatina Festivali yeniden canlandırılıyor.
4: Biz Hindistanlıyız. La Tomatina'ya ilk defa geliyoruz. 10 yıldan uzun süredir hayalimizdi. Hayat Bir Kere Yaşanır adlı bir Hint filmi izlemiştim ve o zamandan beri buraya gelmeyi çok istiyorduk.
3: Festivalin kökeni kesin olarak bilinmese de 1945'teki bir yemek savaşına dayandığı düşünülüyor. Geçit töreni sırasında çıkan kavgada gençlerin birbirlerine domates fırlattığı söyleniyor.
1: ABD'de 29 eyaletin sosyal medya devi Meta'ya karşı açtığı dava uzlaşıyla sonuçlandı. Anlaşmaya göre şirket eyaletlere yaklaşık 17 milyar dolar ödeyecek. Genç kullanıcılar için ise kısıtlamalar getirilecek.
5: Meta davası uzlaşmayla sona erdi. Uzlaşının şirkete faturası yaklaşık 17 milyar dolar oldu.
6: No, you're not. I'm gonna hold your nose.
5: ABD'deki 29 eyalet, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta şirketine dava açtı. Eyaletler sosyal medya platformlarının çocuklarda bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığını iddia etti. Haftalar sürmesi beklenen davada taraflar uzlaşmaya gitti. Sosyal medya devi eyaletlere 16,7 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Tutarın 10 yıl içinde yıllık taksitler halinde ödeneceği açıklandı. Mahkeme dosyasına göre Meta, genç kullanıcılar için kısıtlamalar da getirecek. Sosyal medya platformlarında sonsuz kaydırmayı engelleyecek. Gece yarısı ile sabah 6 arasındaki kullanıma kısıtlama gelecek. Akşam 10 ila sabah 7 arasında bildirimler çalışmayacak. Meta ayrıca güzellik filtreleri ve beğen butonu tıklamalarının sayılması gibi özellikleri de sınırlandıracak. Yaş doğrulama araçlarını ve ebeveyn kontrollerini de güçlendirecek. Son olarak yargıcın onayından geçen anlaşma federal davayı fiilen sona erdirdi. Yaklaşık 17 milyar dolarlık anlaşma şirketin 2025 yılındaki 201 milyar dolarlık gelirinin çok küçük bir kısmını oluşturuyor.
1: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: İyi akşamlar değerli izleyenler. Açık ve nettesiniz. Hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. 20'den 23'e beraberiz bu akşam. Pek çok başlık var içeride yine konuştuğumuz. Hepsine tek tek bakacağız. Önce öne çıkan bugün CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan gelen açıklamalar var. Bunlardan biri Mansur Yavaş'la ilgili. Diyor ki biz Mansur Bey'le görüşüyoruz diyor CHP'li kurmaylar. Ve Müslüm Sarı da diyor ki Mansur Yavaş CHP'de devam edecek. Belediyelerdeki duruma bakacağız. CHP yeni parti, buralara geçişler var mı yoksa CHP'de mi kalıyor belediye başkanları? İBB davası, Aziz İhsan Aktaş davası. Bütün bunları takip ediyoruz, bakacağız. Bir yandan da eski bakan Deniz Olgun'la ilgili bugün sabah saatlerinde böyle hakikaten gündeme düşen çok çarpıcı bir bilirkişi raporu var. Yastıkla boğulmuş olabileceğini söylüyor bu rapor Ahmet Deniz Olgun'un. Buna da bakacağız. Kimlerle beraberiz? Bir hoş geldiniz diyelim. Başlayalım. Şöyle Avukat Yiğit Acar, hukukçu hoş geldiniz. Merhabalar. Çok teşekkürler. Nur Tuğba Aktay, Türkiye Gazetesi yazarı hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi hoş geldiniz hocam. Çok teşekkürler. Doktor İbrahim Uslu, siyaset bilimci hoş geldiniz. Hoş Alişer Delek, gazeteci. Hoş geldin Alişer.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Merhaba. Ankara'da Nasuh Güngör, Habertürk Ankara temsilcisi bizimle. Hoş geldiniz Ankara'ya, selam.
2: Teşekkür ederim. Merhabalar, herkese çok selam.
0: Çok teşekkürler. Şöyle çok kısa, 2,5 dakikalık bir reklam, sonra başlayacağız.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: kısacık bir ara vardı, onu geride bıraktık. Hızla başlayalım. Mansur Yavaş'ın durumu bir süredir çok konuşuluyordu. Bazı iddialar da ortaya atılıyordu. Bu iddialardan biri işte Mansur Yavaş bekleyecek ve 50+1 olduğuna kanaat getirirse kendisine desteğin Cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirecek gibi iddialardı. Yeni partiye geçecek diyen oldu, CHP'de kalacak diyen oldu. Bugün CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan gelen bir açıklama. Diyor ki Mansur Yavaş bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız, sürekli konuşuyor, görüşüyoruz. Kendisi CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istediğini söyledi. Ekim ayında ilçe, Kasım ayında Büyükşehir Belediyelerinin 2027 yıllık bütçeleri görüşülecek diyor. Dolayısıyla biz Eylül ayı içinde hem belediye meclis üyelerimizi hem de belediye başkanlarımızın siyasal aidiyetlerini netleştirmelerini istiyoruz. Eylül ayının sonunda muhtemelen bir belediye başkanları toplantısı yapacağız. Şimdi bu ikinci bölümü ayrı bir konuşuruz ama ilk defa Müslüm Sarı açık açık diyor ki Mansur Yavaş bizimle görüşüyor, konuşuyor ve CHP çatısı altında devam edecek. Ama geçtiğimiz günlerde de yine Özgür Özel'in bir açıklamasında Karadeniz'de size Mansur Yavaş'ın selamını getirdim, mealen aktarıyorum, böyle bir açıklaması olmuştu. Şimdi Mansur Yavaş ne yapacak? CHP sözcüsünün bu ifadeleriyle artık şunu demek mümkün mü Alişer? Var mı sende bilgi? Varsa sen de ekle. Müslüm Sarı diyor ki bizimle yola devam ediyor Mansur Yavaş. Kararını verdi mi Mansur Yavaş?
1: Mansur Yavaş bu kadar net değil. Yani bence biraz sorun da burada oluyor. Bence Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi de dahil olmak üzere Özgür Özel'in geçtiğimiz dönemde yaptığı birkaç açıklamasında da benim gördüğüm artık biraz bu gri alanda siyaset yapılmasını belediye başkanlarının özellikle istemiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi bence bugünkü ihraçlarla da şeyi netleştirdi genel merkez. Burada kalıp o tarafa oynayanları ya da işte gitmeyip ne yapacaklarını tam olarak belli etmeyenleri pek istemiyor. Müslüm Sarı'nın bu ekrandaki ikinci açıklamasında o açıdan ben önemsiyorum. Gri alanda kalınmaması gerektiğini söylüyor. Sadece Mansur Yavaş değil, Mansur Yavaş çok önemli bir figür. Yani belki birazdan konuşma imkanımız olacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için de çok önemli bir isim. Bana göre Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve yeni partiyi arkasında bir araya getirebilecek bir buçuk sene sonra ne zamansa öyle isimlerden bir tanesi elbette önemli ama tek değil. Birkaç isim daha var belediye, büyükşehir belediye başkanları da adı geçen. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldılar ama onların kendilerinin hani şu net olmayan ama net olan ifadesi şu. Biz Kemal Kılıçdaroğlu için kalmadık diyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldık, yani biz bu partiden seçilmiştik, burada kaldık diyor. Yine Mansur Yavaş'ı ayırt ettiğim bir yer var burada. Mansur Yavaş belediye başkanlığına başladığı gün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi rozetini çıkartan bir isim zaten. Hatırlayın, o rozeti çıkarmış ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldığı için değil. Ben hizmeti herkese yapacağım. Ben bu belediyeye hizmet için geldim. Cumhuriyet Halk Partili olmayanlara, bana oy vermeyenlere de hizmet edeceğim diyerek aslında kendisine öyle bir yol çizmişti. Ama gene de Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildim, bu partide kalıyorum dedi. Yani belki ayrıştırmayı şöyle yapmak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'cu mu Mansur Yavaş? Hayır, şu an değil. Yani onu çok net görebiliyorum yani. Ama Özgür Özelci mi? Orada da şu cevabı veriyor meale. Ben birisinden değilim. Ben bir parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyorum diyor. Ama sokağa çıktığı zaman hatırlayın Özgür Özel genel merkezi terk ettiğinde değil mi? Anıtkabir'e yürürken.
2: Anıtkabir orada değil de sonraki pazar günü bayramlaşmada
1: yürümedi. Yürümedi ama galiba Anıtkabir'de bir arada
2: ziyaret
1: oldu.
2: Etti. Meclisteki odada ziyaret etti, geçmiş olsun dedi.
0: Bir de yani sanki Güven Parti'ki konuşmada da yanında mıydı, öyle bir şey yaptı.
1: Tabii sanki orada
2: Güven Parti'ki konuşmada
1: da yürümüşlerdi. Kameralar karşısında Özgür Özel'in yanında daha çok gördük diye.
2: Şeye de gittiler yani. Ferdi Zeyrek'in taziyesi için birlikte Manisa'ya da gittiler.
1: Yani orada yani daha fazla yan yana gördüğümüzde Özgür Özel'in yanında
0: hatta
1: daha
0: Kemal
1: çok
0: Kılıçdaroğlu'nun yanında görmedik. Bu çok konuşuldu sanki. Kemal Kılıçdaroğlu mesela Ankara'da böyle bazı buluşmalar yaptığında yoktu, ben şehir dışındaydım gibi açıklamalar olmadı.
2: Şöyle diyeyim, Kemal Bey göreve döndüğünden beri hiç resmi görüntü olarak yan yana gelmedi.
3: Hayırlı olsun da gelmedi mesela.
2: Tabii gelmedi.
1: Bayramlaşma da yok.
2: Şeyi biliyoruz, Alişer abi de belki söyler. Yani bir telefon trafiği olduğunu
0: Kemal Kılıçdaroğlu
2: okuyoruz.
1: Bu oluyor zaten.

0: Müslüm Bey'in de söylediği o, görüşmelerin devam ettiğini. Yani hani bir ayrılmıyor ama ikinci bölümü daha çok önemsiyorum. Yani burada artık biz de toplantı yapacağız. Arada kalınmasın dedi Müslüm Sarı'nın söylediği bölümde.
1: Biraz tarafınızı seçin.
0: Biraz artık evet. Bir şey yani artık ben. Hani orada mısınız, burada mısınız? Bu işin hani bütçesi de var. Önümüzdeki yılda yapılacağına dair genel merkezle bir planlama yapacak. Yavaş yavaş bir tarafın seçilmesi lazım. Müslüm Sarı'nın yanlış değilsem söylediği. Bugün ben de bir iki telefon konuşmasında denk geldim genel merkezle konuşurken ama önümüzdeki ay bir de belediye başkanlarıyla da artık hani bu süreçten sonra onlarla da bir toplantı yapıp tıpkı il başkanlarıyla olduğu gibi Kemal Bey artık kimler bizimle beraber, kimler bizimle değil daha net görmek istiyor. Bu belediye başkanlarını da zorlayacak bir şey. En çok zorlanacak isimlerden bir tanesi demin o çizmeye çalıştığım profili 1,5-2 yıldır gösteren Mansur Yavaş olacak bence.
1: Yiğit Bey, dediniz ki telefonda konuşuyor Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş. Ama biz Kılıçdaroğlu'yla Mansur Yavaş'ı hiçbir şekilde mutlak mutlak kararından beri yan yana görmedik.
2: Doğru.
1: Tam aksine Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ı yan yana gördük. Ama şimdi Müslüm Sarı, yani bu çok net bir açıklama. CHP'de kalacak, bizimle kalacak. Bu kadar net mi Mansur Yavaş'ın kafası? Eğer öyleyse neden mesela hiç Kılıçdaroğlu'nun yanında görmüyoruz kendisini? Çok ya da telefonda soru. Ne konuşuyorlar?
2: Çok doğru soru. Hani onu açıkçası bilemiyorum. Mansur Bey'in kendi tercihleri burada devreye giriyor. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan eğer randevu istense, Mansur Bey gelmek istese Sayın Kılıçdaroğlu elbette buyur gel der. Neticede hem Ankara gibi büyük şehrin belediye başkanı hem de şunu kabul etmek gerekir ki şu anda muhalefet bile onun içinde en ön planda gelen cumhurbaşkanı adayı olabilecek ya da siyasi kabulü en yüksek olabilecek isimlerin başında geliyor. Hani bu yüzden Mansur Bey'in kendince yani yaklaşık işte 3 aydır yürüttüğü bir siyaset olarak görüyorum ben bunu ve aslında ben de eleştiriyorum. Yani Sayın Müslüm Sarı'nın dediği gibi Mansur Bey'i CHP'de görmekle birlikte CHP lideriyle birlikte poz vermeme ya da biraz daha zaman geçip işlerin yoluna oturduktan sonra ben bu kareye gireyim algısını ben de açıkçası doğru bulmuyorum ama Mansur Bey'in şunu da altını çizelim, CHP aidiyetinde de bir sorun görmüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını öngörüyorum, okumalarım o yönde. Mansur Bey bunun aksine hiçbir söylemde bulunmadı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden gideceğim ya da kendime yeni bir başlıkta yeni bir parti üyeliği ya da bağımsız üyelik gibi bir süreç geçireceğim demedi. Ama bu süreçte işte belki bir toplumsal tepki görme ya da bir sosyal medya tepkisi görme ya da kendi kariyerinde bir yanlış olarak olabileceğini düşündüğünden o fotoğraf karesinin içine girmedi. Ya, işin özeti gördüğüm bu.
1: Ama mesela hatta, çok özür dilerim. Zeydan tabii. Karalar dedi ki ben çok uzun süredir CHP'liyim. Dolayısıyla tam da bu nedenle istikrarlı da bir insanım hayatta. CHP'de kalacağım dedi. Sebebini gerekçesini açıklayarak CHP'de kalacağını söyledi. Mansur Yavaş da çıkıp şu şu şu gerekçelerle kalacağım diyebilir. Mesela kamuoyu bunu neden CHP sözcüsünden Müslüm Sarı'dan duyuyor da bizzat Mansur Yavaş'tan bir açıklama duymuyor?
2: Ya bu dediğim gibi Mansur Bey'in kendi tarzı. Yani ben de bu soruları soruyorum. Yanlış anlamayın. İzleyicimiz de
1: hep beraber
2: soruyor.
1: Soralım ya. Akıl yürütelim. Belki bir beyin fırtınasına
2: ben onu diyorum. Yani bu soruya uğrarız. Ben de katılıyorum ve hatta birkaç kendimce bu yayınlarda çağrıda da bulunmuştum ama etkisini görmedik olmadım. Yani. O yüzden bir insana niye atıyorum yani şu deyimle yoğurdu böyle yiyorsun diye bir iki kere sorulur. Sonra artık saygı duyulur. Hem Vahap Bey geçtiğimiz hafta bunu uzun uzun konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan aidiyetini, bağlılığını, emeğini, hem partinin kendisine emeğini hem de kendisinin partiye emeğini defalarca vurguladı. Ki bence çok iyi bir konuşmaydı hani Vahap Seçer'in yaptığı konuşma Cumhuriyet Halk Partililik anlamında. Sayın Zeydan Karalar'ın tam da ceza aldıktan sonra dahi hani soru işaretler olur ya. Çünkü şöyle de bir tevatür var. CHP'de kalanlara dokunulmayacak. CHP'den gidenler yargının giyotinin altına verilecek gibi bir aslında kara propaganda yürüyor Türkiye'de. Öyle de olmadığını gördük. Zeydan Karalar bir adım bile yerinden oynamadı. Ama dün pazartesi günü ağır da bir ceza aldı. Hani davaları konuşursak anlatırım. Bence hukukilikten çok uzakta bir ceza aldı.
1: Zeydan Karalar
2: açısından sonra. 6 yıl 8 ay.
1: 6 yıl 8 ay.
2: Çok yani zaten suçu...
3: Siyasi yasak aldı.
2: Tabii şey eğer ileride Yargıtay'dan cezası onanırsa... belediye başkanlığı da düşecek öyle düşünün ki o tarihlere kadar tabii hani dava biter mi bilemiyoruz. Sonuçla şöyle tamamlamak isterim. İki Cumhuriyet Halk Partisi'ne 50 yıl emek harcamış Büyükşehir Belediye Başkanı'yla siyasi hayatını 2014'e kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında sürdürmüş. Daha çok milliyetçi cephede sürdürmüş bir kişinin aynı davranmasını bekleyemeyebiliriz. O yüzden hani Mansur Bey'de ben daha bir farklılık görüyorum. Ama bunun da yine Müslüm Sarı'nın dediği gibi çok da sürdürülebilir olmadığını günün sonunda, örnek veriyorum, Eylül ayında 20 Eylül'de bir toplantı yapıldı diyelim. O toplantıya gelmek zorunda artık. Yani yurt dışındayım, şu işim var, bu işim var gibi bir mazeret siyaseten bir yerden sonra kabul görmez.
1: Mansur Yavaş için mi diyorsun?
2: Tabii Mansur Yavaş için diyorum.
1: Yani çok, bu Eylül'de yapılacak toplantıya,
2: evet, yani çok hayat
1: yurt dışında bir şey düşüneyim diyemeyecek.
2: Sayın Yavaş'ın gelmesi gerekir oraya. Elbette hayat bize ne gösterir? Bir sorun olur, gelemez, hemen büyük konuşmayalım ama kendi aidiyetini bir yerde göstermesi lazım. Bu elbette her gün CHP paylaşımı ya da başka bir şey değil ama ben bu noktadayım ve buradan Türkiye'ye umut olmaya yönelik yürüyorum. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayı olurken benim ayağımın bastığı noktada burası diyebilmeli. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani yeni parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir savaş, bir kavga havası da artık bence kalmadı. O yürümemeli. Bazı belediye başkanları için şu da düşünülebilir. 2019'da yaşadık. Biraz ortam sakinleşse bunları konuşabiliriz diye önden söylemiş olayım. Meral Akşener ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun ittifakıyla birlikte seçilmiş olduğunu söyleyen büyükşehir belediye başkanları vardı hatırlarsanız. Şimdi burada belki böyle bir ara formülü de olabilir. Yani Özgür Bey de genel başkanım der, yeni partinin genel başkanı olarak. Ama üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına da genel başkanım diye hitap edebilir. Bunlar biraz ileride zamanla yerli yerine oturabilir. Bugün bu tartışmaları yapıyoruz, çok sert oluyor ama bir yerden sonra 2027-28 yılında seçime giderken muhalefet konsolidasyonu sağlandığında bu sorunlar ortadan kalkabilir açıkçası.
1: Şimdi bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı konuşuyoruz ya, bir Ankara'ya sorayım. Mansur Yavaş, Müslüm Sarı'nın bu açıklamasından sonra halen sessizliğini koruyor mu Nasuhi Güngör? Öyleyse o zaman zımnen kabul ediyor CHP'de devam edeceğini demek mümkün mü?
3: Şimdi tabii mesafeler... Mesela benim Ankara'da oluşum, Ankara'daki her olup biteni daha yakından gözlemlediğim anlamına gelmiyor ama Mansur Yavaş'ı biraz daha yakından izlediğim için bir şeyler söyleyebilirim.
1: En azından şimdi bizden daha şey yakından gözlemlediğiniz anlamına geliyor.
3: Yok. Yani. Evet, coğrafya olarak diyelim, evet, de. Yani neyse olarak. Öyle haksızlık etmeyeyim arkadaşlarıma. Şöyle, tarihi kim yazar diye bir şey var, soru var. Bunun bir sürü cevabı var. Liderler, yazar, toplumlar, bir sürü Marksist teorisi bu falan var da. Bu arada umarız bu gece tarihi Fenerbahçe yazar. Onu da paranteze sıkıştırmış olayım.
1: İnşallah.
3: Başarılar dileklerimle beraber. Evet, şimdi herhangi bir alanda liderlik eden bir ismin karar verme süreci bir sürü etkenle şekillenebilir. Mansur Yavaş şu an kendi stratejisini izliyor. Ve biz o izlediği stratejinin içinde bazı alanları, kendi adıma söylüyorum elbette, tam olarak göremediğimiz için o flu alanlarda, daha gri alanlarda ne olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Ben karar veremiyorum gibi bir noktada olduğunu düşünmüyorum Mansur Yavaş'ın. Karar vermek istemiyor çünkü onun bir acelesi yok. Hı hı. Niye acelesi olsun, onu bir konuşalım. Yani 2019 yılındaki hikayeden sonra, yani Büyükşehir Belediye Başkanı oluşundan itibaren potansiyel olarak muhalefet tarafında Ekrem İmamoğlu ile birlikte aday gösterilen, adayla konuşulan isimlerden bir tanesi Mansur Yavaş. Bunu hiç reddetmedi. Ama hiçbir zaman da aday değilim demedi. Çok bu konuda sıkıştığı anlarda ben Ankara ile meşgulüm, Ankara halkının problemleriyle uğraşıyorum, böyle bir gündemim yok dedi ama dediğim gibi hiçbir zaman aday değilim demedi. Bugünkü haliyle doğru tarif etmeye çalışırsam muhalif siyaset alanının kurumsal kimliğinden daha farklı bir yerde durmak istiyor. Herhangi birine angaje olmak istemiyor. Bu bulunduğu partide dahil olmak üzere. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı ama Sayın Kılıçdaroğlu'yla ve Cumhuriyet Halk Partisi'yle angaje olmak istemiyor. Kopmayı ahlaki bulmuyor. Bu konuda kendisine yönelik bir takım eleştiriler geleceği nedeniyle. Şimdi Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dengeler değişti. Orada da bir sıkıntı yaşayabilir. Tekrar söylüyorum, acelesi yok. Bu bir. Yani siyasi partilerin acelesi olabilir. Mesela yeni partinin adaylık acelesi olabilir, diğerlerini vesaire. Mansur Yavaş kendi kafasındaki siyaset alanını, yani muhalif siyasette günü gelecek ve bu iş benim önüme düşecek anlamında bir yaklaşımla izliyor benim görebildiğim kadarıyla. Yıpranmak da istemiyor bir taraftan. Mansur Yavaş CHP'li değil. Yani rozeti takıp takmamasından bağımsız bir şey bu. Yani milliyetçi bir camiadan geliyor, ülkücü camiadan geliyor. Sonrasında değişimler yaşamıştır, yaşamamıştır. Bunlar başka bahislerdir ama milliyetçi camianın belli bir bölümünde, hepsinde değil, kendisine yönelik bir ilgi olduğunu, bu ilginin milliyetçi camianın dışında da olduğunu da sosyolojik gözlem olarak da söylemek lazım. Birçok araştırmada da bu var. Dış aktör

aktörler dediğimiz aktörler, mesela Cumhuriyet Halk Partisi bugün için hem dış hem iç aktör, Mansur Yavaş'ı bir karara zorlamaya çalışıyor. Çünkü şöyle düşünüyor, yanımda olursa her şeye rağmen benim için bir güç. Peki yanındasın ama genel başkanla görüntü vermekten kaçınıyorsun. Şimdi yanındasın, genel sekreter seninle ilgili bir tarifte bulunuyor, sen yine bununla ilgili bir şey söylemiyorsun. Diğer tarafa geçelim, yeni parti tarafı da onun yanında olmasının bir güç olduğunu farkında olduğu için gidiyor Anadolu'da ya da Karadeniz'de bir yerde diyor ki işte ondan size selam getirdim vesaire.

0: şeylerin bugün olduğu gibi devam etmeyeceği gibi bir analizle hareket ediyor muhtemelen. Yani siyasetteki dengeler, zeminler, siyasetin akışı farklı bir yere gidecek. Bazı aktörler tasfiye olacak. O tasfiye olan aktörlerin bulunduğu zeminlerde yeni bileşimler, yeni ittifaklar gerçekleşecek ve ben o zaman sahnede olacağım diyor. Tutar, tutmaz, bu yanlıştır, doğrudur, başka bir bahistir ama gördüğüm manzara budur. Mansur Yavaş şu an siyaseti izlemeyi tercih ediyor ve tekrar söylüyorum. Muhalif siyasetin mevcut kurumsal yapılarının dışında kalmak ama onları da itip kalkmamak gibi bir yerde tutunmaya çalışıyor siyasi arenada.
1: Yani öyle anlıyorum ki %100 bir karara varmış değil. Bekleyecek
0: Bir
1: ve
0: karar aramıyor bence Sena. Yani şu, ha, bir karar aramıyor. Şu an herhangi bir şekilde bir karar vermesi gerektiğini düşünmüyor bence.
1: peki ama o zaman Müslüm Sarı bugün akşamüstü soruları yanıtlarken bir kere daha diyor ki Mansur Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaseti içinde siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Dolayısıyla ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir ifadesini kullanmış İbrahim Uslu.
2: Aslında Mansur Bey kararını...
0: Evet, bir cümle söyleyebilir
1: Buyurun,
0: miyim İbrahim
1: buyurun.
0: abiye geçmeden?
1: Tabii.
0: Ha, tabii estağfurullah. Şöyle affına sığınarak.
2: Estağfurullah.
0: Mansur Yavaş'tan bugün de bence öyle bir açıklama duyacağımızı ben pek sanmıyorum. Hani lehinde ya da aleyhinde. Söylese de ben işime bakıyorum falan diyecektir ama büyükşehir dengeleri eğer konuşacaksak o da bir yerde duruyor bir bakıma. O taraftan bakalım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de onu yani Ekim ayında işte sen işte yolumuzu ayıracağız filan diye öteki aktörlerle aynı yere koyduğunu düşünmüyorum. Yani Mansur Yavaş konusunda hadi bakalım ya bizimlesin ya değilsin diyebilecekleri bir yerde değiller. Bence Müslüm Sarı'nın da söylediği de biraz bu anlamda ön alıcı bir şey. Bizimle yola devam edecek diyor. Riskli bir hamle ama dediğim gibi Mansur Yavaş'ın hareket etmekle ilgili herhangi bir niyeti görünmediği için de çok fazla riski şu an için geçerli değil elbet.
1: Sizce de bu böyle CHP'nin bir hamlesi mi İbrahim Bey, buyurun.
2: Aslında benim gördüğüm burada Mansur ve Yavaş, CHP ve Yeni Parti arasında bir mutabakat var. Yani Mansur Bey'in özel pozisyonuna dair. Şimdi her iki partinin de günün birinde Mansur Yavaş'a ihtiyaç duyabilme ihtimali var. Ve bu partiyi yönetenler tarafından, partileri yönetenler tarafından kabul görüyor. Şimdi Mansur Yavaş tercihini aslında bugün yapmadı. 2019'da bir tercih yaptı. CHP'den yeniden aday oldu. Ve o gün bugündür de orada duruyor. Ve bu dalgalanmalara göre pozisyonunu değiştirmeyi düşünmüyor. Aslında verilmiş bir karar var yani. Ve o kararı 2019'da verdi. Sonra biz Mansur Bey'in CHP'de kurumsal olarak CHP çatısı altında siyaset yapacağını ilk önce Özgür Özel'den duyduk. Ne zaman söyledi? Bu CHP'ye veda ettiği grup konuşmasında hatırlayacaksanız 3 isim saymıştı. Yani Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer. Bu üçü bizim yanımızda olmasalar bile ta ki biz Özgür Özel'le yol yürümeyiz sözünü bizzat onların ağzından duyuncaya kadar bilin ki onlar bizimle birlikte olacak dedi. Yani aslında şunu söyledi Özgür Bey. Bunlar yeni partiye geçmeyecekler. Onların özgül koşulları var. İşte belediye meclisinden kaynaklanan vesaire vesaire ya da pozisyonlarından kaynaklanan ama bu onlarla yollarımızın ayrıldığı anlamına gelmiyor.
1: Çok
2: dolayısıyla hani
1: siz
2: boşu boşuna
1: ki,
2: bu üç ismi linç etmeyin
1: aslında
2: dedi.
1: Yeni Parti ile yakın yeni partiye dönük yüzleri Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar. Ama gelin görün bakın ki üçün yani hadi Mansur Yavaş'tan bir açıklama yok ama Zeydan Karalar, Vahap Seçer'den gelen açıklamalar Kılıçdaroğlu için olmamış olsa dahi, hadi öyle tarif edelim, CHP'de kaldıklarını gösteriyor.
2: Tamam,
1: bu
2: kaldılar,
1: bir kendi
2: kalacak.
1: içine bir tenakuz yaratmıyor.
2: Değil, bunu anons eden, ilk duyuran, yani henüz yeni parti kurulmamışken bunu duyuran bizatihi Özgür Özel'in kendisiydi. Dedi ki, bu insanlar CHP'de siyaset
0: bence
2: yapmaya
0: Özgür
2: devam
0: Özel,
2: edecek.
0: İbrahim abi bir şey söyleyebilir miyim? Bence
2: Tabii.
0: Özgür Özel onları partiye götüremeyeceğini farkında olduğu için o konudaki eksiğini örtmek için onu söyledi. Yoksa
2: Yok,
0: onları
2: yok
0: bugün
2: öyle
0: de
2: değil.
0: götüremez,
2: Bence
0: yarın
2: öyle
0: da
2: değil.
0: götüremez.
2: Çünkü
0: İkisi
2: o
0: için
2: zaman
0: ha, ikisi
2: 35
0: çok net
2: tane
0: öyle.
2: isim
0: Çok
2: sayardı.
0: net
2: Çünkü
0: öyle.
2: çok sayıda başka isim de var. Gidemeyeceğini, götüremeyeceğini
3: Ama bunlar
2: bildiği
3: kadar
2: başka.
3: popüler
0: O
3: değil
0: iki,
3: efendim hocam. Bu iki isim kadar Vahap Bey
2: üç
3: ve
2: isim.
3: Zeydan Bey kadar yok. Mansur Bey'i ayrı tutuyorum
2: Onu
3: da.
2: da zikret
3: Ben
2: tamam.
3: Nasuh
2: Üç
3: Bey'in
2: isim
3: dediğine
2: zikretti.
3: katılırken bir şey söyleyeceğim. Sena Hanım sizin de sorunuzdan kaynaklı. Bence iki ismin yüzü yeni partiye dönük değil. Bakın iki isim bu yaşananları onaylıyor, kabul ediyor ya da alkışlıyor değil. Eleştirilerini söylediler. Mutlak kararını eleştirdiler. Özgür Bey'e desteklerini söylediler.

0: Dediler ama kırılma şurada oluyor. İki isim diyor ki yeni parti ya da başka bir partiye gitmeyiz. Bir mücadele yapılacaksa Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalırız. Çünkü biz bu parti sayesinde var olduk. Bu partiye de 50 yılda emek harcadık.
1: Ama Özgür Özel de grup toplantısında bizimle diyor.
0: Ama bakın o Özgür Bey'in beyanı.
1: Ya partiyle değiliz de Özgür Özel'in yanındayız gibi. Yani şimdi neticede...
0: Ama Özgür Bey'in dediği bu iki ismi bağlamıyor. Ben onu ifade etmek istiyorum. Özgür Bey, İbrahim Hocam da sizin de dediğiniz gibi siyasette el arttırıyor. Diyor ki bir insana yani aslında açık söyleyeyim hani bunu eski sol terminolojide konuşursak faşizm yapıyor. Sen bunu söylemezsen benimlesin. Bu kabul edilebilir bir şey mi yani?
2: Ama yanlış
0: sen
2: bir yerden
0: sen beni sevmiyorum diyorsan beni seviyorsun yanlış demek de aynı bir şey bu.
2: Yanlış yerden bakıyorsunuz.
0: Ama burada İbrahim Beyciğim şey, siyasette bu yapılmaz. Yani ben sizin için değil Özgür Bey'i eleştirmek için söylüyorum. Müsaade
2: ben bitireyim.
0: Çok özür dilerim böldüm mesela. Hemen cümlemi toparlayayım. İki belediye başkanına kamuoyu önünde bir açıklama yapmazsa kendisiyle olduğu zorunluluğunu ifade etti. Buyurunuz.
2: Öyle değil. Yani şimdi orada aslında ama benim gördüğüm
1: mesela,
2: bu üç belediye başkanı.
1: Tarafınızı seçin açıklaması yaptı.
0: Tamam o diyor ki tarafınızı seçin. Ben, bizimle olun ya da olmayın değil tarafınızı seçin.
3: O direkt diyor
0: seçin.
3: Ya hocam ikisi de bence aynı. Yani, Müslüm Sarı da direkt.
0: Hayır diğeri siz bizle değilsen. Ha. Bizde değilim demezsen bizimlesin. Yani şey kapıyı açmazsan çıkamazsın.
1: Ama çok özür dilerim. Şu açıklama da biraz oraya gidiyor. Müslüm Sarı'nın bugünkü açıklaması. Kendisinden başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul edin.
0: O cümle evet. O cümle haklısınız. O yani... konuda benzer. O cümle benzer. Haklısınız.
1: Buyurun.
2: Ya hepsinin yaptığı şey bu belediye başkanlarını korumaya çalışıyorlar. Çünkü sen niye orada yoksun diye, linç edilmesinler diye Özgür Özel bence bu belediye başkanlarını koruma altına aldı. Yani yapmış olduğu şey oydu. Yoksa onlara emrivaki yaptı. Onları ilzam edecek bir şeyi, onların istemediği bir şeyi onlara empoze etti. Yani böyle 40 katır mı 40 satır mı ikileminde bıraktı falan öyle değil. Bu insanlar bize gelmeyecekler ama siz bu insanları linç etmeyin dedi açıkça. Söylediği oydu. Ve o günden sonra bu üç isme yönelik olarak mesela bir eleştiri gelmedi. Sonra Vahap Bey kalkıp bu en son Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte programa katıldı. Oradaki tavrına kadar sosyal medyada ve medyadaki yeni particiler ya da Kılıçdaroğlu karşıtları tek bir laf bile etmemişlerdi. O yüzden de Özgür Bey'in yaptığı şey Özgür Bey bunların gelmeyeceğini biliyordu. Bunların İyi Parti'ye gelmek gibi onları zorlamak gibi bir niyeti de yok. Bunlar CHP'de kalsınlar dedi. Buna rıza gösterdi ve kendi tabanına, kendi arkadaşlarına bu insanlara olumsuz bir şey söylemeyin, bu insanları eleştirmeyin, sosyal medyada linç etmeyin. Bunlar orada kalsalar bile günün birinde yollarımız birleşebilir dedi. Benim gördüğüm bu üç insana bir şey, böylece koruma şeyi katkısında bulundu. Hani onun korumasına ihtiyacı var mı yok mu ayrı bir tartışma olabilir ama böyle bir şey yaptı. Şimdi dolayısıyla Mansur Bey'in yeni partiye gitmeyeceğini bizzat biz Özgür Özel'den duyduk zaten. Dolayısıyla Mansur Bey yeni partiye de gitmeyecekse pozisyonu belliydi. Ta 2019'dan beri CHP'de kalmaya devam ediyordu ve bu tartışmalar nedeniyle yeniden pozisyon belirlemek gibi bir ihtiyaç da hissetmedi. Şeyde biraz partiler üstü kalmayı aslında kendisine daha fazla şey bir strateji olarak belirledi. Niye? Daha önce bir MHP deneyimi var ve oradan kavgalı ayrıldı kelimenin tam anlamıyla. Bir mektup yazdı vesaire falan MHP tarafından çok eleştirildi. Tartışmalı biçimde MHP'den ayrılmıştı.
3: MHP CHP eleşiyor dedi.
2: Sonra CHP'den biz ayrılması var.
1: Ne dedi
2: 2014'te.
3: MHP CHP eleşiyor dedi evet. Sayın Engin
2: 2014'te CHP'ye biraz angaje olmuş gibi oldu fakat CHP'den de koptu. 2019'da gelirken artık şey yani bir üzerinde uzlaşılan ittifak adayı gibi geldi ve bir parti kimliğiyle o günden itibaren yani 2014'ten sonra aslında bir parti kimliğiyle kendini çok fazla özdeşleştirmedi. O yüzden hiçbir partinin partizanı gibi ya da böyle çok sadık bir şeyi üyesi mensubu gibi davranmıyor. O yüzden biraz partiler üstü gibi yok duruyor. Ve günün birinde bütün partilerin kendisine ihtiyaç duyabileceğini, kendisinin de bütün parti tabanlarına ihtiyaç duyabileceğini öngörerek o gün gelebilir diye mutlaka gelecektir diye bir şey diyemeyiz. Onu kendisi de bilmiyor tabii ki. O yüzden de hiçbir partiye şu an baktığınızda Mansur Bey biraz DEM Parti tabanı dışında diğer parti tabanlarının tamamında belli bir pozitif şeyi var, etkileşimi var. Yani Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanlığında destek verebilirim diyenlere bakıyorsunuz. CHP'de var, Yeni Parti'de var, MHP'de var, İyi Parti'de var, Muhafazakar Partilerin tamamı var, AK Parti seçmeni de var falan. Yani dolayısıyla bu şeyi bildiği için kendi pozisyonunu, yani her parti tabanıyla pozitif etkileşim içerisine girebilme yeteneğini bildiği için ve bunu kaybetmek de istemediği için...
1: Yani böyle bu partiler bir strateji arası tartışmaya, olarak işliyor
2: partiler
1: ise...
2: Partiler arası tartışmaya girmek istemiyor ve orada taraf olmak istemiyor.
1: Tabandan kendisine bir destek var ise her iki parti içinde. Bu sessizlik yıpratıcı olmaz mı Mansur Yavaş açısından? Neticede taban da tarafını seçmiş görmek ister mi? Yoksa yok bu bir stratejidir bekleyelim mi der, böyle bir şey olur.
4: Şimdi eğer Türkiye 2017'nin öncesinde parlamenter sistemle yönetiliyor olsaydı muhtemelen... Seçmenlerin tabanına göre bir pozisyon ihsası, pozisyon belirlemesi görebilirdik. Ama 2017 sonrasında 50+1 ile Cumhurbaşkanı'nın seçildiği bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Mansur Yavaş gibi kendisini doktriner bir çizgiye sıkıştırmayan ya da herhangi bir kurumsal kimlikle mutlak bir biçimde özdeşleştirmeyen bir aktörün burada çok katı bir pozisyon almasını beklemek mümkün değil. Yani yeni parti mesela... Ayrıldığında 91 milletvekili, an itibariyle 240'ın üzerinde belediye başkanı, 400 bin çok iyi bir rakam olmasa da üye sayısıyla devam ediyor. Yani bir toplumsal ivmesi var ve bu ivmenin, bu rüzgarın devam etme ihtimali de söz konusu. Şimdi Mansur Yavaş...
1: Peki
4: eğer...
1: orada o zaman yani böyle bir dalga varsa, yeni partiye karşı böyle bir teveccüh de varsa, az önce dedik Nasuh Güngör yeni partiye götüremez Özgür Özel zaten bu isimleri Mansur Yavaş başta olmak üzere. Destek oraya kayıyorsa Mansur Yavaş niye oraya
4: gidiyor? Tam oraya geleceğim.
1: Yine erken sordum.
5: Ben çok özür dilerim. Affedersiniz Senacığım. Ben sadece Vahap Bey ve Zeydan Bey için söyledim onu. Yani onları götüremez.
1: Mansur Yavaş için söylemediniz.
5: Evet, onları diğer... Onu söylemedim, evet, evet.
1: Peki.
4: Yani bu bahsettiğim, yani kendi evet Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yaptığı... Ama Mansur Yavaş'ın özellikle 2019 ve sonrasındaki siyasi biyografisine baktığımızda daha kapsama alanı geniş bir cepheye hitap ettiği için kendisini bir kurumsal kimliğin içerisinde olsa bile onunla mutlak bir biçimde özdeşleştirmiyor. Hepimizin tanık olduğumuz, izlediğimiz süreçler ne 2019'da ne de 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi gibi adayı gibi hareket etmedi Ankara'da. Daha geniş bir satıhta o kurumsal kimliğin fevkinde bir hareket alanı tanıdı kendisine ve bunda da önemli ölçüde başarılı oldu oy oranlarına baktığımızda. Onun için kendisi aslında bir karar vermiyor değil, bir karar vererek hareket ediyor ve burada arafta olmak suretiyle o pozisyonunun diğer aktörler tarafından tolere edilebileceğini biliyor. Az önce ben rakamlarla yeni partinin ivmesinden bahsederken siz seçmen sorusunu sordunuz ya. Mesela bunu Mansur Yavaş görmüyor mu? Görüyor. Ama onun o pozisyonunun bile Özgür Özel ve arkadaşları tarafından kabulleneleceğini, meşru görüleceğini biliyor. Çünkü biraz daha geriye saralım. Mesela 14 Mayıs seçimleri öncesinde yani Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında bir muhalif aktörün kazanabilmesi için muhalefetin bütününün konsolide olması gerekiyordu. Ve altılı masa konsorsiyumu ihdas edildi. Şimdi 2024 sonrasına bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması yoktu. Cumhuriyet Halk Partisi belli bir yere geldi. Ciddi bir ivme kazandı. Yerel seçimleri başarıyla kotardı. Hemen akabinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tartışma başladı. Yani Cumhurbaşkanı kim olacak diye. Bu tartışmada mesela kamuoyu araştırmalarında İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı muhalifler açısından sorulduğunda Kahir ekseriyetinde Mansur Yavaş çıkıyordu. Ama... İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ne o dönem kendi adaylığını icbar ettirdiğine dair bir tartışma da oldu. Hem kurumsal anlamda hem Mansur Yavaş'ın itiraz ettiği hem de bizim burada tartıştığımız. Şimdi böyle bir denklemde Mansur Yavaş kendi sembolik ağırlığının bir partinin kurumsal kimliğiyle sınırlandırılamayacağını çok iyi biliyor. Onun için Özgür Özel bile Mansur Yavaş'ı kendi yanında görmek istiyor. Yani burası önemli bir ayrıntı. Kendisi yeni partinin yanında... görülmek yerine onun o pozisyonunu, onun muğlak pozisyonu, arafta kalan pozisyonunu Özgür Özel tolere ediyor. Arkadaşları tolere ediyor. Tolere etmek de durumunda. Çünkü kendi toplumsal meşruiyetini ya da siyasi desteğini arttırmak için bunlara ihtiyaç duyuyor. Yoksa aksi takdirde az önce bahsettiğim rakamlarla ciddi bir ivme kazanan yeni partinin içerisinde olmak isteyebilirdi. Ama burada temel mesele şu. Ya olası takviminde 2028 Nisan'da yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefeti kimin konsolide edeceği, ya muhalefetin hangi lokomotif üzerinden siyasete dahil olacağı seçimlerde. Bunu mesela Cumhuriyet Halk Partisi yapmıştı 14 Mayıs 2023 öncesinde. Kemal Kılıçdaroğlu 6 siyasi partiyi bir araya getirdi. Demin de örtük desteğiyle birlikte. Öyle bir tabloda bugün muhalefeti kim, hangi aktör üzerinden bir araya getirebilir sorusu sorduğumuzda, yani Zeydan Bey'in burada bir karşılığı yok. Yani genel demografi, seçmen demografisi içerisinde Vahap Bey'in yine yok ama Mansur Yavaş'ın var ve 2023 öncesinde bile bu tartışılıyorken İmamoğlu gibi bir aktöre bile çok böyle galebe çalan bir karşılığı vardı oy oranı itibariyle. Şimdi böyle bakıldığında Mansur Yavaş kendisini sınırlandırmak istemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kalsa, yeni partiye de geçse, onu o muhalif seçmen önemli bir bölümü ya da o muhalif partilerin siyasi liderleri, elitleri bir biçimde o pozisyonu tolere ederler, etmek zorundalar. Yani bu aktörü kimse kendisinden uzaklaştırmak istemez. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu az önce Müslüm Sarı'nın açıklamasında göründüğü gibi onu bu ve başka eylemlere, karar almalara zorlayacak hareketler içerisinde olursa Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği bundan zarar görebilir. Biz mesela yani CHP ile yeni partiyi mukayese ettiğimizde CHP'nin halen Kılıçdaroğlu'nun vaziyetinde bir örgütlenme, sevk ve idare problemi yaşadığını ifade ediyoruz. Bu çok açık görülüyor. Yani iletişim alanından tutun da diğer süreçlere dair. Şimdi böyle bir ortamda bir krizi daha kaldırmak ister mi Cumhuriyet Halk Partisi? Çok hani zannetmiyorum ama yani bu sulh ile çözüldüğünde bile Mansur Yavaş nerede olursa olsun o aktörlerin yani ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne de bundan sonraki süreçte CHP ve vaziyet edecek, genel başkanlık edecek aktörün ne de Özgür Özel ve arkadaşlarının böyle kendisinden uzak tutabileceği bir aktör değil. Yani onun için herkesin yanında görmek isteyeceği bir isim.
1: Öyle mi? Öyle bir isim mi? Ve bu anlamda partilerin üstünde mi?
3: Hocamın aslında tespitleri çok kıymetli çünkü Mansur Yavaş'ın geçmiş belediyecilik dönemindeki siyasi kariyerini özellikle Ankara'daki Beypazarı Belediye Başkanlığı sonrasında Ankara yine Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sürecinde MHP'de sonrasında bir karar verdi. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrıldı. İşte siyasete ara verdiğini iletti. Az önceki detaylara girmeyeceğim işte neden ayrıldığını hep aynı şeyi tekrarlıyor gibi oluyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne artık Milliyetçi Hareket Partisi CHP'leşmiştir. Burada da bana yer yoktur gibi bir açıklama yapmıştı. Ve bu siyasette kimi siyasi partilerde olağan karşılanır ama Milliyetçi Hareket Partisi gibi siyasi partide daha teşkilatı kökenli daha farklı bir yapıyla özdeşleştirmek tabii ki doğru değil. Tabii ki sanıyorum Sayın Mansur Yavaş'ın şimdiye kadar icra ettiği o siyasi kariyerinin diğer belki de konuşulan bu siyasilerden ayırt edici özelliği bence en temelinde şimdiye kadar sergilediği ya da tek bir partiye sıkışmak yerine çok net bir şekilde kendi tabanını genişletiyor. Yani işte milliyetçilere de, muhafazakarlara da, işte merkez partilere de, CHP seçmenine de, işte yeni partiye de önümüzdeki zamanlarda bir aslında onlardan oy alabilen bir bana göre bir geçiş figürü. Nedir bu geçiş figürü? Yani siyasette alışık olmadığımız bir yaklaşım aslında. Yani çünkü hele ki işte Cumhuriyet Halk Partisi gibi işte MHP gibi siyasi partilerin teşkilatçılığına baktığımızda, kurumsal hafızasına baktığımızda bu gibi yaklaşımları tabiri caizse deniz dalgalıyken işte güvertede ya da işte kaptan köşkünde olmayan siyasilerin bu zamanlarda nerede olduğu tartışılır. Yani ben şunu hep konuşuyorum, dillendiriyorum. Mansur Yavaş'ın Türkiye genelinde karşılık bulduğu iddiaları yani şu an herhangi bir seçim tarihi netleşmedi, adaylar belirlenmedi ve bunun üzerinden işte Ekrem İmamoğlu'nu biz yıllarca konuştuk. Ben her defasında dile getirdim bir mağduriyet iletişimi üzerinden bir iletişim kuruyor ama bunun da bir son kullanma tarihi olduğunu ilettim. Bunu da kendi hani öngörülerime değil kamuoyuna yansıyan iddialar üzerinden ki bugün mahkeme salonlarına göre tabii ki yine hüküm giymedi ama bunun da bir kullanma dönemi vardı ve o bitti. Bir taraftan hatırlayın yine Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından biriydi Mansur Yavaş. Sıra oraya geldi. Şimdi Mansur Yavaş'ın Türkiye genelinde bir karşılık bulması için az önce söyledim o geçiş figürü kendince işte bir partinin tarafı olmak yerine kendince bir ayırt edici bir özellik ya da işte bir kendini belki parti üstü kuruyor. Ama ben mesela Türkiye'de seçmen olarak Mansur Yavaş'a hani neden oy veriyorsunuz ya da işte hangi projesi, hangi iletişimi, hangi belediyede şimdiye kadar yaptığı siyasal açılım ya da işte Türkiye siyasetine yaptığı katkıları sorulduğunda ben merak ederim. Yani hani
6: Çünkü Ankara'lı
1: seçmen duymak, görmek, bilmek

0: İstemez mi bazı konulara dair belirli
1: Elbette.
0: pozisyonları?
1: Ya şimdi bunu...
0: Yoksa böyle sessiz kaldığında daha mı güven yaratır? İki ucu, yani spektrumun iki ucunda bu konu. İkisini de söyleyen var. Ama bilmiyorum hakikaten.
2: Bugün sorularınız çok güzel sorular. Zor geliyor ama güzel
3: biz de
2: sorular.
3: Biz düşünüyoruz da bulamıyoruz.
2: Şimdi, hakikaten şimdi Müslüm Sarı'nın açıklaması önemli. Bir kere bana göre doğru bir açıklama değil. Yani bir parti sözcüsünün kendi belediye başkanını belki orada... bir mesaj veriliyor Mansur Yavaş'a. Geçtiğimiz haftalarda sanıyorum.
0: Aslında sanki biraz itiyor gibi değil mi?
2: Evet yani artık
0: yani kendisinden bir şey duymadıkça buna itimat edin.
2: Ama ne dedi peki Mansur Yavaş geçtiğimiz haftalarda? Benimle ilgili bir şey duyacaksanız benden başka kimseye itibar etmeyin dedi. Yani geçtiğimiz haftalarda dedi ve bunun ardından da bugün Müslüm Sarı'nın yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti sözcüsünün böyle bir açıklamayı böyle ezber bozan bir şekilde ve yüksek ele özellikle sonu bence çok manidar yani bir taraftan sanıyorum Mansur Yavaş'a.
0: Çok özgüvenli de bir açıklama. Hiçbir açık kapı bırakmıyor. Mansur Bey CHP'nin siyaseti içinde siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğinin içinde siyaseti yapmaya karar vermiş durumdadır. Ondan başka açıklama duymadıkça bunu böyle kabul edin.
2: Direkt hüküm vermiş. Hani bizimle beraberdir, biz işte bizim belediye başkanımız olarak görüyoruz falan gibi değil. Tamamen sanki Mansur Yavaş'ın, sanki CHP Genel Başkanı'nın işte sözcüsü gibi konuşmuş. Yani hani... Mansur Yavaş'ın sözcüsü gibi bir açıklama bu bana göre de doğru bir açıklama değil. Çünkü Mansur Yavaş geçtiğimiz haftalarda dedi ya benle ilgili durumları benim dışında kimseden duymadıkça itibar etmeyin dedi. Ama ben şunu anlamlandıramıyorum.
4: Müslüm Bey de aynısını söylüyor. Kendisinden duymadıkça başka dedikoduya inanmayın diyor.
0: Müslüm Bey. Hayır karar verdi diyor yani İbrahim Bey. Diyor ki yani Mansur Yavaş yani kararını verdi.
4: 2019'dan beri o karar verdi ama bu bugün yani yeni verilmiş bir karar değil.
5: Yani. Ayrılmayarak karar verdiğini söylemiyor.
4: Ayrılmayacak
5: yani. Şunu söylemiyor. Bizi aradı ve ben ayrılmayacağım kalacağım gibi bir şey.
4: Zaten ayrılmayacağını herkes biliyor. Dedim ya onu zaten Özgür Bey kendi söyledi bize gelmeyecek dedi. Ya.
0: Aydınlık röportajından okuyorum Alişer. Mansur Yavaş bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız sürekli konuşuyor ve görüşüyoruz. Kendisi CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istediğini söyledi.
2: Direkt bir beyanat var.
6: Biz bu stüdyoda yalnız bunu konuşmuştuk. Mehmet Bey vardı Türk'ün gazetesinin genel yayın yönetmeni. O da söylemişti. Mansur Bey'e çok yakın kaynaklarla görüştük. Bunu manşette yaptık dedi. Hani ben de bilgi olarak hatırlatayım. Yeni değil yani ben iki kıymetli üstadıma katılıyorum. Mansur Bey ben buradayım diyor aslında yani olmasa zaten gidiyorum der.
2: Ama kurumsal olarak bir duruş yani. Hı-hı. Kamuoyundaki bence karşılığı önemli. Hani buradaki Yiğit Bey'in söylediği tabii ki doğru bir hatırlatma ama biz şunu merak ediyoruz. Az önce gördüğümüz fotoğraflar işte Özgür Özel'in yanında en ön safta duran... Hı-hı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı,
6: Belediye Başkanı. Ama o sırada Özgür Bey CHP'deydi onu hatırlatmak lazım.
2: Ama o sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi genel merkezdeki...
6: Doğru, oraya gitmedi haklısınız.
2: ...şeyinde yoktu. Şimdi ben hani kamuoyuna yansıyan algıyı...
0: buluşma vardı.
6: Evet.
0: Yani algı Özgür Özel'in yanında gördük.
6: Kalabalıkları tercih etti diyelim orada.
2: Ya buradaki
6: kalabalıkları tercih etti. Daha kalabalık diye Güven Park Genel Merkez'e göre yani...
2: Kitlelere işte evet. Aynı şeye geliyor o geçiş yani
6: bunu
2: kitleleri...
6: Bunda bir şey yok. Kitleleri... 10 bin var bir yerde 5 bin varsa 10 bine giderim diye bir tercihte bulundu açıkçası yani.
2: Ama o zaman işte şunu bir taraftan da bize şu tartışmaya getiriyor. Şimdi CHP bölündü mü ya da işte yeni partiyle ana gövde belki Türk siyasetinde görülmemiş. Hani eskiden ana gövdeden kopan bir siyasi parti vardı. Şimdi ana gövde direkt koptu bir siyasal meşruiyet kazandı. Şimdi CHP sadece bölünmedi bana göre.
6: Ama
2: i̇şte
6: o,
2: seçmen
6: o
2: gitti, teşkilat gitti.
6: Yok o toplumsallaşamıyor. Şöyle diyeyim ana gövde koptu dediğinizde Cumhuriyet Halk Partisi... 1 milyon 900 bin üyedeydi. Şu anda 1 milyon 300 bin civarında üyesi var. Yeni partide 400 bin üyeyi geçemedi. Ve aslında siyasetin biraz elitleri dediğimiz kadrolarında bir geçiş var. Yani milletvekili gibi, belediye başkanı
2: daha
6: gibi.
2: Çok değişmiyor,
6: yani şöyle diyeyim, il ve ilçe başkanlıklarında da aslında böyle kitlesel bir kopuş ve gidiş söz konusu değil. Yani İstanbul'da oldu, Ankara'da oldu. Bunlar metropol olduğu ve belediyelerin biraz daha siyaset etki ettiği yerler. Belediyelerle birlikte bir geçiş oluyor ama Anadolu'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri ya da kadroları devam ediyor. Yani o anlamda bir kitlesel kopuş yok.
2: Ama bu yani yeni parti adına baktığımızda önümüzdeki günlerde tabii ki seçime daha çokça bir zaman var. Bunları ben kendi şahsım adına bu kadar bu görüşmelerin, bu konuşmaların yine bence gündemi biraz arka plana attığını düşünüyorum. Mesela bugün işte bu vesileyle bence yine zaferimizi kutlayalım. Malazgirt zaferimiz 955. yıl dönümü hem de Büyük Taarruz'un 126. galiba yıl dönümü. Yani büyük bir ve işte dün biliyorsunuz önemli SDG önemli bir bitiş, bir kapanış gerçekleşti. önemli bir, Türkiye gerçekten çok bir çağdan geçiyor bence, bana göre yeni bir çağa başlıyor ya da bu süreçte ve bir tarafa baktığınızda siyasal iletişimin ya siyasal gündemi etkileyen içeriklere baktığınızda bir tarafta gerçekten terörü bitiren, çığırlar açan ve tarihsel bir sorumluluğu geriye taşıyan bir hükümet ya da işte bir Cumhur İttifakı politikaları, söylemleri görüyorsunuz. Ama bu tarafa geçtiğimizde hala bu işte parti genel sözcüsü açıklaması, işte belediye başkanının, ya bu kısır döngüden Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve ana muhalefetin çıkması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki kendi içlerinde mağduriyetlerini yine dile getireceklerdir ama hala bölünen, işte ne oldu geçtiğimiz haftalarda meclisteki o çerçeve yasa oylamasında yeni partinin içindeki de bölünme oldu. Bölünmenin tam aksine aslında ana muhalefetin güçlü bir şekilde birleşmeye ve güçlenmeye ihtiyacı var. Tam da böyle işte büyükşehir belediyelerinin Ankara, işte İstanbul, Mersin ve az önce Adana gibi belediye başkanlarının önemli unsurları, yani siyasette genel siyaseti sirayet eden yerel yönetimlerin aslında başat aktörlerinin de bir anlamda partiyi, hangi partiye geçerler soruyu konsolide edeceğini düşündüğümüzde, hocamın söylediği gibi elitleri kendince, hani bu önemli bir isimdir. Bu isimlerin varlığı ve önümüzdeki zamandaki siyasete yön verecek açıklamaları kıymetlidir ama bu bir taraftan Türkiye'nin gerçekleri ve genel jeopolitiğin önüne geçen bir yaklaşımdan bir an evvel uzaklaşması lazım. Yani hala Mansur Yavaş'ın işte CHP'de kalacak mı, gidecek mi, kalacak mı, gidecek mi? Yani bana göre bu Mansur Yavaş'ın itibarına ve algı yönetimine katkı sağlayacak bir iletişim değil. Çünkü hala altını çiziyorum.
0: Bu kadar, evet, bu şekilde tam onu merak ediyordum. Yani bana böyle bir tenakuz oluşuyor gibi geliyor. Özgür Özel'le görünüyorsanız, Özgür Özel, yani zihinde sizi öyle kodlar. Çünkü bir daha Kemal Kılıçdaroğlu'yla görülmediniz. Evet. Ama oradan CHP'de kalıyorsanız o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'yla görünmeniz gerekir bu kararı verdiyseniz gibi bir, bilmiyorum, en azından hani bir gazeteci gözüyle sanki tabanına, kendisine oy verecek potansiyel seçmene de bir kafa karışıklığına neden olabilir gibi bir akıl yürütmen var.
2: Stratejisi bu bence Mansur Yavaş. Mansur Yavaş tek bir siyasi partinin altında kendi kimliğini, kendi siyasal varlığını ve itibarını bunun üzerine inşa etmiyor. Az önce söylediğim gibi, yani bütün işte muhafazakar, milliyetçi, CHP tabanı, merkez sağ gibi bütün tabana yayılan bir geçişin başında olacak bir figür olarak. Ama bunun da hala dediğim gibi bunun altını dolduran, bize bununla ilgili yapacak, işte Ankara'da, ben Ankaralıyım. Hani Ankara'ya zaman zaman gittiğimde Ankara'nın geçmişe dönen maalesef o belediyeciliği de gerilemesini görüyorum. Zaten demiştim Mansur Yavaş, yani benim büyük projelerim yok. Böyle benden büyük proje beklemeyin. Ama biz şimdi büyük proje yoksa Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne hazineden aktarılan yardımlarla neler yaptığını biz de merak ederiz. Yani başkentten bahsediyoruz. Bunlar sizler eğer elbette bir belediye başkanı, cumhurbaşkanı adayı olması, işte milletvekili, bunlar çok olağan talepler ve hedeflerdir. Bence çok da insanidir ama bence buraya giden yolda hangi argümanlarla geleceksiniz, hangi hizmetle, hangi konjüktürle, bu ülke için ne vaat ediyorsunuzun cevabını,
0: yanıtını vermeli diyorsunuz.
2: Bence en önemli soru bu, işareti burada.
1: Bir cümle, buyurun. Siyasi kariyerini eğer bir belediye başkanı olarak tamamlamak istese çok net bir pozisyon ihsas eder. Ama siyasi kariyerini muhtemelen belediye başkanlığının fevkinde bir kariyerle taçlandırmak isterse bugünkü pozisyonunu takınır. Bu da çok rasyonel.
0: Doğru.
5: Ama
0: doğru.
5: Tabii benim yani kafamdaki soru işareti şu oluyor beraber. Yani şunun farkındayım herhalde, hepimizin de hemfikir olduğu konu, partiler üstü bir yerde duruyor gibi göstermeye çalışıyor kendini. Orada durup durmadığını kamuoyu karar verecek. Ama niye CHP'den istifa etmiyor, bunu anlamıyorum. Bağımsız kalabilir. Bu belediye başkanlarının bir partili olma sevdası var ya, ben bunu da anlamıyorum. Mesela CHP'ye kızıp AK Parti'ye geçenleri de eleştirdiğim için söylüyorum. Hı hı. Ayrılsın Cumhuriyet Halk Partisi'nden de, bağımsız kalsın mesela ve bunu böyle açıklasın. Onu ben mevcut, bu kavgada taraf olmak istemiyorum.
1: Ama o yanlış işte. Onu yeni parti bile söylemiyor. Niye yapsın? Yeni parti o pozisyonu kabulleniyor.
0: Niye yapsa, ne kaybedecek?
1: Yapsa Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde
0: hele yerelleri
4: kaybetmeyi ihtimali var. Partilere ihtiyaç yok. Herkes bağımsız siyaset yapar.
5: Belediye
4: öyle değil
5: içinde
4: yani.
5: Yerel seçimlerden sonra belediye içinde mi?
1: O yüzden Muharrem İnce'nin mesela Cumhurbaşkanlığındaki en büyük handikapı neydi? Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğinin ona seçim sattım halinde destek vermemesiydi. Kendisi eleştirdiği için söylüyorum.
5: Hayır, seçilmiş bir belediye başkanı ile Muharrem İnce aynı şey değil. O hani seçilmiş bir belediye başkanının ben partisiz neden yapamayacağını çok anlayamıyorum.
3: Şöyle diyeyim Ali Şer abi, Mansur Bey bugün bağımsız olsun, seçime girsin %15 oy alamaz. Parti olmadan.
5: Çok pardon.
0: Çok doğru.
3: Bugün
6: bağımsız olsun, seçime girsin, %15 oy alamaz. Bağımsızlık çok zor bir şeydir siyasette.
4: Hele metropollerde.
6: Hele de metropollerde.
5: Ben bir sonraki seçim, yani zaten belli ki Cumhurbaşkanlığı